0: olmasaydı mesela Birleşik Arap Emirlikleri kendisini yeni işte bir yeni bir Hong Kong ilan etmek üzereydi. Yeni bir Singapur kurmak istiyorlardı. Bir turizm merkezi, fütüristik işte Suudi Arabistan'ın işte bilgi odaklı veya yapay zeka odaklı şehirler kurma, çölü dönüştürme vesaire. Hem turizm hem yani 21. yüzyıl teknolojileri, ekonomisi kurma bir orası çok önemli bir bölgeydi. Şimdi Hürmüz Boğazı, ufacık bir boğaz, bu Körfez'in cazibesini ortadan kaldırıyor. Ve Körfez'i hiç olmadığı kadar İran'a teslim ediyor. Dolayısıyla bu İran elinden bu Hürmüz kartının sonsuza kadar alınması
1: bizim
0: lazım.
1: Bizim G kodlu grafiklerimiz var arkadaşlar. Onları da getirebiliriz ekrana.
0: Şimdi bu kartı alamadığınız sürece bu savaş devam eder. Ya İran rejimi yaşıyorsa Hamaney, hala ısrar ediyorum. Şimdi 4 Temmuz'da göreceğiz cenaze töreninde.
1: Bu arada Müşteba Hamaney ile alakalı şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela son bir haftadaki bütün barış görüşmeleriyle alakalı çıkan haberlerde Müşteba Hamaney daha öncesinde hiç görüntü vermediği için genel itibariyle Müşteba Hamaney'in görüntüsü yerine hayatını kaybeden Hamaney'in görüntüsü paylaşılmaya başlandı. O da bir detay yani şimdiden söylemiş yani, olalım.
0: Şimdi
2: ya şayet çıkarsa bu çok çok öncesinden sizin tahmin ettiğiniz bir şey.
0: Ya çünkü yani bilmiyorum benim içime yani Abdal'a malum olur demişler ya. Yani 40 yılın başı bir şey doğacaksa budur belki de bilmiyorum. Benim kanaatim o. Yani yaşıyorsa da bu tarz görüntüler vermemesi. Ha bu İran toplumu için sorun olmaz da bizim gibi toplumlar için sorun oluyor. İşte liderini göremediğin zaman bir soru işaretleri başlıyor. Şimdi yani eğer sisteme dahil olan bir İran görürsek İran'ın meselesi çözülür. Ne demek bu? Emperyalizm veya yani Batı literatürüne girme veya en azından Amerikan ekonomisiyle uyumlu. Şimdi 300 milyar dolar paket açıyorum diyor. Bunun diyor işte şu kadarını diyor ve bizden diyor mısır alacak diyor. Soya fasulyesi alacak diyor. Yani orada yatırımlar gelecek yakın zamanda Amerika.
1: Biz bunu Şah zamanında görmedik mi İran'da? Değil mi? Şah'ın
0: evet. Ama o dönemin koşulları yani çok farklıydı Mustafa.
1: İlk dönemlerinde ABD'ye yakın, Emperyalizm'e yakın. Bunların hepsini gördük de.
0: Şimdi o dönem bir soğuk savaş dönemi. Yani 60'lar, 70'ler, Sovyetler var. Dünya çok daha farklı bir konjonktürde. Teknoloji gelişmiş değil. En azından Z kuşağı yok. Bakın hep söylüyorum. Z kuşağı diye bir gerçeklik var. Bu kuşak şu an ilk versiyonlarıyla 26 yaşına geldiler.
1: Ya bir pedagog olsaydı şimdi şeyi sorardım. Dünyanın her yerinde aynı kuşak mı var diye. Mesela İran'da bu kadar yıldır ambargo gören, imkansızlıklar içerisinde yaşayan
0: kuşak. Şöyle söyleyeyim ben buna. Ben bir pedagog değilim hiç kuşkusuz ama. Yani bir akademisyen olarak hani işim gereği 18-25 yaş grubuyla sürekli bulunduğumuz için neredeyse 34 yıldır kendim de dahil, kendi üniversite öğrenciliğim de dahil. Mesela yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Türkiye'de eğitim gören. Onlarla doluyoruz, kalkıyoruz. Artık öğrenciler arasında, yani gençler arasında, bu Z kuşağı arasında bir farklılığın olmadığını düşünüyorum ben. Yani nüanslar vardır, detaylar vardır. Farklı farklı dokunuşlar vardır. Elbette farklılıklar mutlaka vardır ama ekseriyet Z kuşağı dediğimiz, bakın bu Z kuşağı dediğimi çok da hani yabana atmayın. Çünkü şundan dolayı yapay zeka dediğimiz, internet dediğimiz küçücük. Şimdi o kadar enteresan ki bu Z kuşağı dediğiniz bilgisayar kullanmasını dahi bilmiyor. Her şeyi buradan görüyor. Şimdi cep telefonunu elinize aldığınız an dünya değişiyor.
2: Dünyanın hiçbir çağında hocam
0: bu olmadı.
2: Çocuklar babalarını veya annelerini geçmedi ilk kez.
0: Evet. Şimdi yani geçiyor.
2: Doğal olmaz geçiyor.
0: Şimdi dolayısıyla İran'da da yeni bir toplum modeli kuruluyor. Her türlü şeye rağmen. İşte rejim orada buna adapte olur da dönüşebilirse o noktada İran savaşı biter. Ama yok rejim şimdi bu savaş bittikten sonra olur ya 60 günün sonunda bir anlaşma imzalandı ve herkes kendi işine döndü. Rejim şimdiki gibi şu an rejim çok yumuşak, son derece uyumlu. Mesela bir başörtüsü sorunu yok orada İran'da. İran'da farklı düşünenlere karşı çok fazla bir baskı yok falan. Ama tekrar bir cadavu başlarsa İran eski kodlarına dönmeye kalkarlarsa rejim o zaman İran'ın savaşı yeniden başlar. Bu sefer daha kanlı bir sürer. Çünkü iç savaş olur. Zaten emperyalizmin beklentisi oydu. ilk dalga saldırı

0: yıllarda hani kara harekatını yapamadılar ya. Hı hı. İşte o gün Türkiye'nin etkisinin ne kadar yani olduğunu gördük. Özellikle işte etnik ayrışma içerisinde çok uğraşmışlar. O zaman da demiştik doğrusu ne programında. Türkiye buna engel oldu. İşte hani peki. Kürt etnisitesi, Türk etnisitesinin ayaklanmasına bunlar bile gündeme gelebilir.
1: Yani, Damla Hocam, buyurun hocam siz tamamlayın.
0: Bitirdim yani bu iş bitmedi Mustafa Bey.
1: Bitmedi
0: özellikle.
1: Diyorsunuz. Damla Hocam sizce emperyalizme bir entegrasyon olur mu İran için?
2: Şöyle düşünmek lazım. Burada tamamen duygusal bakmak gerekiyor. Çünkü İran'ın şu an paraya ihtiyacı var. Şimdi tabii ki paraya ihtiyacı olduğu için de en büyük pazar nerede İran için? Körfez ve Avrupa. Şimdi emperyalist dediğimiz yapı ve sistem zaten oradan yönetiliyor. Yani tabii bunu şöyle düşünmek lazım. Bu sisteme adapte olması onu emperyalist ülkelerle karşı karşıya getirecek mi? Belki evet. Buna bakabiliriz. Çok daha derinlemesine incelemek lazım. Ama eğer yaşamaya ya da bu içindeki varoluş krizini çözmeye gerçekten bu kadar niyetliyse şu anki İran yönetimi tabii ki bu uluslararası yeni piyasaya, bu pazara girmesi gerekiyor. Bu pazara girmesi için de bu tavizleri vermesi gerekiyor. Yani burada tabii ki rejim değişikliğinden bahsetmiyorum. Buradaki taviz Hürmüz olacaktır. İşte şu anki mutabakat metninde ekleyebileceği yeni uluslararası hukuktaki geçerli olan bazı kriterleri esnettiğini söyleyebilecektir. Biliyorsunuz en son Donald Trump şunu söylemişti. Demişti ki sana yapmış olduğum yaptırımları ben aşamalı olarak kaydırmak istiyorum. Fakat seni birdenbire bu yaptırımlarla eğer işte küresel piyasaya yani pazar alanına sokarsam bu küresel piyasaları da darmaduman edebilir. O yüzden dengeli bir şekilde yapacağım. Ama bunu yaparken dedi İran'da benim iç işlerime asla karışmayacaksın. Bu egemenlik mücadelem haline gelir. Yani bu çünkü düşünün ki artık bir ülke ulusal egemenliğini bir anlaşma çerçevesinde değerlendirmeye başlamış oluyor. Hı hı. Ama bu İran'ın artık yapması gereken bir aşama. Yani artık bu yeni uluslararası konjüktüre uyum sağlayabilmesi ya da entegre olabilmesi evet. için belki de son çıkış kapısı diyebiliriz. O yüzden burada bu kapıyı mümkünse sonuna kadar aralayıp içeriden girmeye çalışacaktır.
1: Peki. Kısa bir reklam arası. Biz reklam arasında şu kuşak tartışmasına devam edeceğiz. Daha sonrasında buradayız.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Ali İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: ...24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından tekrar merhabalar. Doğrusu ne? Devam ediyor. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak, Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Caner ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Sayın Damla Taşkın'la beraberiz. İlk bölümde ABD ve İran arasında tekrar kıvılcımlanan bu çatışmaları konuştuk. İkinci bölümde Hürmüz'de devam edeceğiz. Bu arada şöyle bir soru da tabii ki akıllarda Cüneyt Hocam. Çok fazla bugün dillendirildi. Artık savaşın Hürmüz Savaşı'na döndü. ABD-İran Savaşı olmaktan çıktı. Orada bir statiko savaşı haline geldiği de konuşuluyor. Ne dersiniz?
4: Yani bu işte uranyum zenginleştirme, işte balistik füze meselesi, vekil örgütler, yaptırımlar konusu İran'la Amerika arasındaki çekişmenin veya işte sorunun en büyük odağı gibi gözüküyordu. Ama artık mesele iki taraf için de vazgeçilmez veya netleşmesi bir an önce gereken Hürmüz Boğazı meselesine döndü. Hürmüz niye önemli?

0: Biraz da bu süreç içerisinde Hürmüz'ün önemi de İran'ın gösterdiği asimetrik tepkiyle beraber ortaya çıktı. Ve İran'ın özellikle bu Körfez ülkelerine saldırması, ki bu saldırıların şu anda da olduğunu biliyoruz ve yeni saldırılar nedeniyle Amerika'nın Körfez'in güvenliği ile ilgili bir takım marj değişikliğine gitmesinin de aslında bu Hürmüz Boğazı meselesi tartışması üzerinden yürüdüğü de çok net. Burada aslında istenen Amerika tarafından istenen özetle şöyle: tamam, İran da kullansın burayı ama İran bunu tek başına Hürmüz'ü idare etmesin veya uluslararası ticareti bir biçimde istediği an kafasına göre veya en ufak bir askeri tehdit gördüğünde bunu asimetrik bir araç olarak kullanma imkanı olmasın. Bence şu anda anlaşmanın en önemli noktası bu. Yani Amerika Hürmüz'ün asimetrik bir savunma enstrümanı olması ihtimalini İran'ın elinden almak istiyor. Ve bir mutabakat zaptındaki 5. madde de aslında İran'ın biraz daha lehine gibi gözüküyordu. Bu tartışmayla beraber o konu tekrar açılmış oldu. Bir yönüyle de şu aslında, biraz önce Can Türk hocam da, kıymetli hocam da söyledi, Damla hocam da söyledi. Birçok konuda uzlaştılar ama bu Hürmüz konusunda herhangi bir mutabakata varamadılar biçiminde de yorumlamak bu durumu mümkün. Dolayısıyla hem düğüm hem çözüm.
1: Damla hocam, sizce buradaki statü değişir mi?
2: Hürmüz'ün statüsü
1: Evet.
2: değişmesi gerekiyor. Çünkü şu an zaten pazarlık yaptıkları şey bu. Yani Hürmüz'ün yani şu an aslında hukuk çerçevesinde, yani uluslararası hukuk çerçevesindeki, hocam da çok daha iyi bilecektir. Şu anda buradaki uluslararası gemilerin serbestiyet yetkisi altında geçişinin sağlanması aslında hak. Dolayısıyla yani buradan geçecek olan ticari gemiler ya da devletlerin resmi gemileri ya da her ne olursa olsun ücrete tabi olmadan geçiş hakkını aslında gösteriyor. Ama İran işte bu savaşla birlikte birincisi tabii ki meşru müdafaa hakkını savunduğunu ifade ederek aynı zamanda savaşta kaybettiği parayı ve finansmanı tazmin etmek için Hürmüz'den geçen, yani geçiş hakkından ücret alacağını söylüyor. Ve üçüncüsü de hala yeni, güncel bir mutabakat, bir anlaşma yapılamadığı için de şu anda Umman'la İran arasında ikili anlaşmanın altını doldurarak bu deniz etki alanları ölçüsünde geçiş hakkına sahip olduğunu ve bu geçiş hakkından da ücret talep etme hakkı olduğunu ifade ediyor. Şimdi zaten ortadaki bu kriz de buradan çıkıyor. Yani İran diyor ki, benim bu hakkım var, savaşı durdurmak istiyorum. Evet, ama benim bir savaş tazminatı hakkım var. İkincisi, madem bu kadar değerliydi, peki neden o zaman bana saldırdınız? Buna hakkım var diyor. Çünkü 12 millik zaten hakkı ona ait. Yani İran'a ait zaten, uluslararası hukukta da öyle. 12 millik bir hakkı var. Fakat diğer taraftan da yine 12 millik hak var Umman tarafından. Fakat burada zaten yani alan zaten 21 mil. Dolayısıyla burada zaten çakışan bir,
1: kesişiyor.
2: Evet, çakışan bir durum var. Yani bunu zaten çözebilmek için yeni bir anlaşma yapılması gerekiyordu. Yani bu hatta geç kalınmış bir şey. Yani bu kriz aslında bu fırsatı da doğurdu diyebiliriz. Çünkü bu uzun zamandır zaten bölge ülkesinde, özellikle Körfez ülkesindeki bir krizdi. Çünkü çözülmeyen bir şey. Bir taraf diyor ki benim hakkım. Diğer diyor ki benim de hakkım. O zaman ne yapacağız? Kendi aramızda çözelim diyorlardı. Ama bu artık çözülemeyen bir boyuta geldi. Çünkü burası artık küresel finansın, ticaret merkezinin en gözde, en önemli yeri haline geldi. Körfez ülkeleri, biliyorsunuz zaten MENA, Levant, hatta ben MENANT diyorum hepsini kapsayacak şekilde. Bu MENANT bölgesinin artık dünyadaki jeopolitiğin, jeoekonomideki artan gücüyle ve tabii ki dönüşen ticaret ağıyla birlikte de bu lojistik ağları üzerinden çok ciddi artık menfaat üretme aşamasına geçildi. Şimdi artık gerek işte lojistik firmalar, şirketler olsun, gerek devletler olsun, gerek sigorta şirketleri olsun, ki en çok buradan menfaat kazanan onlar oluyor. Özellikle de işte sigorta şirketleri artık bu sürecin kendi lehlerine çözülmesi için bu pazarlık sürecini uzatmak istediğini gösteriyor. İran da tabii ki buradan kendi menfaatini korumak için bu pazarlık masasını Hürmüz karşısında kullanarak yapacaktır. Mantıken bu stratejik bir hamle. Ama öteki taraftan dediğim gibi, yani bu boğazın kapatılması sadece Amerika'ya ya da işte bölgedeki ülkeleri değil, aynı zamanda da tüm dünya ekonomisine zarar veren boyutta. O yüzden şu anki durum gerçekten çok karışık. Çok katmanlı bir politik bir mücadele de var burada. O yüzden bu

0: dinamizmi hazır yakalamışken bana öyle geliyor ki sadece iki devlet arasında, yani İran ve Amerika arasındaki bu çözüm, yani savaş sonrasındaki çözümü yapabilmek için yapılan ya da yapılacak olan bir anlaşmadan ziyade, Mustafa Bey, artık bu uluslararası alanda geçerli olacak yeni bir uluslararası hukuk yönetmeliği ya da bir metni, bir mutabakatı da olabilir. Çünkü bu anladı ki, yani bu durum, bu kriz şunu gösterdi. Bu savaş sadece Amerika ve İran arasında değil, kesinlikle değil. Artık bu uluslararası alanda olan bir kriz. Yani Hürmüz'ün ne kadar önemli ve kritik bir aşamada, bir eşikte olduğunu gösterdi. Ve dünya artık şunu söylüyor. Madem böyle, iki gün sonra tekrar savaştığınızda bizi kim koruyacak? Yine biz zarara uğrayacağız. O zaman bizim de haklarımızı koruyacak bir şekilde bir çözüm üretmeniz gerekiyor.
1: Bir yapabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Ya hocamın geldiği nokta aslında çok önemli bir nokta. Ama şu var, yani uluslararası hukukun tarihine baktığımızda 82. bu meselenin bir güvenlik politikasının önceden oluşmuş olması lazım. Hı hı. Bir güvenlik konsepti ve sonra bir hukuki durum. Bu nasıl olacak? O belirsiz. Evet. Bence en büyük belirsizlik o. Yani bir metin üretme konusunda şu anda çok daha hızlı bir metin üretme kabiliyeti var. Ama bu metin öncesinde, çünkü dünyada hep böyle olmuştu. Uluslararası hukukun gelişmesinde bir güvenlik politikası belirlenmiş. Onun üzerinden bir metin yazılmıştır. Şu anda şu andaki krizin temelinde bu politikanın ne olduğu konusunda bir oydaşma veya bunun üzerinde bir ittifak yok.
0: Evet.
1: Bu bir kırılma. Esas kırılma bu. Yani Amerika'nın da ürettiği kırılma bu. Hani barış vaat edememesinin getirdiği sonuç, hı hı, yeni bir politikaya dayalı bir hukukun da yazımına engel oluyor. Asıl krizin temelinde düşünsel olarak
3: yol haritası çizilemiyor diyorsun.
1: Çizilemiyor çünkü belirsizlik var.
0: Güvenlik konsepti yok.
4: Bunun
0: çünkü
4: sebebi ne? Çok özür dileyerek, sistem dışı bir sistem kurma çabası. Evet. Yani esten neydi? Birleşmiş Milletler vardı. Hı. Uluslararası sistem vardı. İstediğiniz kadar hani eleştirebilirsiniz. Doğrudur, yanlıştır, başarılıdır, değildir ama vardı. Şimdi bu yok. Şimdi mesela durup böyle zaman zaman işte Birleşmiş Milletler tarafından da onaylanacak, Birleşmiş Milletler tarafından da bu gözlemlenecek ifadelere
1: mesela
4: geçiyor.
1: İran 2023'te Uluslararası Adalet Divanı kararıyla Amerika'dan tazminat almaya hükmetmişti.
4: Evet.
1: O hükmü, yani bir öyle ya da böyle. Yani bu alabilir mi? Alamaz belki. Ama bunun ortaya çıkarabileceği bir hukuk sistematiği vardı. Veya Gazze'deki mesele. En azından tabii, bu şeyi durdurun şeklinde bir karar üretebiliyor bu mekanizma. Şimdi bunun reddi ama yerine de bir politika veya bir doktrin ortaya koyamamış bir Amerika var. Onun için bir uluslararası hukuk nereye gidiyor sorusu hep böyle kafamızda uçuşuyor.
4: Evet.
0: Yani yasama var ama yürütme yok.
1: Tabii. Değil mi? Tabii, aynen.
4: Yani bazı parametrelerden yasama bile yok.
1: Bu yasama bile yok.
0: Evet.
3: Şu ben beşinci maddeyi bir hatırlayalım. Mesela 5. maddede diyor ki bu mutabakat zaptının imzalanmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti ticari gemilerini 60 gün boyunca yalnızca Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne ve Umman Denizi'nden Basra Körfezi'ne ücretsiz olarak güvenli geçişini sağlamak için azami gayreti gösterecektir. Ticari gemi trafiği derhal başlayacak ve İran İslam Cumhuriyeti tarafından taktiksel ve askeri engellerin kaldırılması ve mayın temizleme çalışmaları göz önünde bulundurularak 30 gün içerisinde faaliyete geçirilecektir. İran İslam Cumhuriyeti yürürlükteki uluslararası hukuka ve Hürmüz Boğazı kıyı devletlerinin egemenlik haklarına uygun olarak diğer Basra Körfezi kıyı devletleriyle görüşerek Hürmüz Boğazı'ndaki gelecekteki yönetim ve denizcilik hizmetlerini tanımlamak için Umman Sultanlığı'yla diyalog içerisinde olacaktır.
4: Mesela çok hatalı bir anlaşma. Nesi hatalı bana göre? Şimdi halbuki şöyle dese, Hürmüz eski statüsüne döndürülecek, mayınları da ben temizleyeceğim dese mesele bitti. Ama diyor ki mayınları diyor İran temizleyecek. Mesela ilk kurduğunuz cümlede ne diyor? İran körfez geçişlerinde gerek üstüne düşeni yapacaktır, yardımcı, hı hı, olacaktır. İran hiçbir şey yapmasa zaten mesele yoktu ki. Ama ne yapıyor? Bir şekilde İran'ı denklemin içine sokuyor. Bu mesela bu İran'ın işine geliyor. Mesela ne diyor? İşte körfezdeki diğer ülkelerle beraber İran müzakereler edecektir. Niye? Yani Hürmüz, bakın Amerika, yani kaş yapayım derken göz çıkarıyor, farkında değil. Yani mesela ben bunu ilk okuduğumda hakikaten çok şaşırdım. Yani tek bir cümle yeterliydi. Hürmüz'ün statüsü savaş öncesi duruma dönüştürülecek. Efendim mayınlar var. Onu da Amerika Avrupa Birliği ben temizlerim dedi. Mayınları da ben temizleyeceğim diyebilirdi. Ve mesele bittiydi. Ama hala işte İran, artık İran etkisi mi var? Veya işte İran mesela bakın Hürmüz statüsünü ortaya koyuyor ve Amerika İran'la barış anlaşması yapmak için Hürmüz'ü bir statüye sokmak zorunda kalıyor. Sanki egemen devletmiş gibi. Bir de Umman Sultanlığı'yla beraber hareket edecek. Niye? Hürmüz geçişinde iki ülke var. Peki Birleşik Arap Emirlikleri nerede? Yok. Veya diğer Körfez ülkeleri nerede? Yok. Enteresan kısmı diğer Körfez ülkeleri de Amerika'ya itiraz etmiyorlar. Ya siz ne biçim bir anlaşma imzalıyorsunuz? Biz bu anlaşmanın neresindeyiz? Biz niye yokuz demiyorlar. Burada en tuzu kuru tabiri yerindeyse Suudi Arabistan. Çünkü hem Hürmüz'e kıyısı var, hem yani Basra'ya var, hem şey var, Kızıldeniz'e var. Suudi Arabistan diyor ki Körfez ülkelerine, ya diyor hadi gelin diyor bir petrol, doğalgaz boru hatları döşeyelim. Bir yılda bu işleri hallederiz. Ciddi paralar dökerek çölden geçiririz. Bu sefer Körfez'in bütün gücünü, yeteneğini pat Suudi Arabistan'a veriyorsunuz. Yani Amerika burada gerçekten çok kötü bir senaryo bu.
3: Ne yapmalıydı? Yani, nasıl bir senaryo?
4: Diyeceği bir tek şey vardı. Hürmüz Boğazı'nın statüsü savaş önceki konuma ulaştı.
3: Niye demedi?
4: İşte niye demedi? Çünkü İran masaya oturmadı. Mesela İran demek ki Hürmüz'ün statüsünü şart koştu. Ve artık bu saatten sonra Hürmüz statülü bir sudur.
3: Yani siz diyorsunuz ki bu maddeyi İran istedi.
4: Veya dayattı. Kime dayatmış olabilir? İşte Pakistan'a dayatmış olabilir. Amerika'ya dayatmış olabilir.
3: Çok özür dileyerek şunu merak ettim. En başta bu işin İran diyordu ki ben Umman'ı falan tanımıyorum. Hürmüz'de sadece ben varım diyor. İran istediyse mesela burada Umman kısmında ABD
4: burada
3: mi?
4: Burada elini güçlendiriyor ama İran. Şimdi Umman'ı da işin içine sokarak yani Hürmüz'de Umman ve İran'dan oluşan bir güç odağı kurmak istiyor. Hatırlayın ilk görüşmeleri nereye istedi İran? Biz doğrusu ne programında onu da anlattık. Umman. Niye Umman dedik? Çünkü Umman Hürmüz'de kıyısı olan bir ülke demiştik. Yani dolayısıyla Hürmüz'ün statüsünde yani İran da dayatamayacağını biliyor veya elinin hani çok net olmadığını fark ediyor ama Umman'ı da işin içine sokarak dışarıdan bir ülkeymiş gibi iki ülkeye ait bir Hürmüz Boğazı varmış gibi. Oysa mesela Irak hiç ses çıkaramadı. Katar, Kuveyt, efendim Bahreyn.
3: Onlardan hiç tepki gelmiyordu.
4: Yani Suudi Arabistan yani burada ayağa kalkmaları lazım. Çünkü Hürmüz'e bir statü geldiği andan itibaren bakın parayla geçiş olsun veya olmasın. Siz resmen ellerinizle İran'a ve Umman'a, özellikle de İran'a, Umman'ın çok büyük gücü yok. Siz oturuyorsunuz, teslim ediyorsunuz şimdi Boğaz'ı. İşte İran'ın kazancı bu. Yani olası ileride, olası bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra mesela. İstediği an kapatabilir.
3: Peki sizce Amerika arka kapı diplomasiyle bu ülkelere siz susun, hiç tepki göstermeyin. Ben zaten burada göstermelik bir adım atıyorum mu dedi de.
4: Belki de demiştir ama bu başka ama şimdi egemenlik meselesi bu. Onlar da niye Amerika'ya teslim oluyorlar ki o zaman? Yani her şeyi Amerika biliyorsa o zaman Bahreyn diye bir ülkenin ne anlamı var? Şimdi şöyle düşünün.
3: Ben hep soruyorum.
4: Yarın bir gün İran'ın elinde atıyorum 5 tane atom bombası olsa... Barış olmuş, üstünden 20 yıl geçmiş, 30 yıl geçmiş. İran bir şekilde nükleer silah sahibi olmuş. Hürmüz'ün statüsünü istediği gibi kullanır. Yani İran'ın eline koz verilmiş. Ya ben mesela bunu daha çok hani Körfez ülkelerinin basiretsizliğinden veya ne bileyim şeyden çok ben Amerika'daki yani bu işi yapan diplomatların beceriksizliğine yoruyorum. Yani bakın Amerika sadece askeri anlamda, ekonomik anlamda yorulan bir ülke değil. Amerika diplomatik anlamda da yorulan bir ülke.
3: O oryantalist bakışın.
1: Netanyahu'nun bir ziyaretinde Gaza gelip İran'a saldırmışlar. Yani özeti bu. Yani gazeteye yansıyan da bu. Ve yalanlanmadı da bu. Yani.
0: Ama şunu da eklemek lazım. Bahsettiğiniz ülkelerin çoğu hocam İbrahim Anlaşmalarına da üye.
4: Onun şimdi da zaten şimdi Damla hocam ben bu İbrahim Anlaşmalarını da anlamıyorum da girme hani aslında oraya da girmek
0: o lazım. O da biraz tutuyor.
4: Nedir bu İbrahim Anlaşmaları? Neyi gösteriyor onu da anlamadım ben. Yani İbrahim Anlaşmaları evet yani İsrail'in egemenliğini teyit ettiriyor. Zaten İsrail'in egemenliği teyit altında değil mi?
0: Ticari faaliyetlerini normalleştiriyor. Aslında
4: bu ikili anlaşmalarla da olabilir veya bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütleri kuruldu.
0: Çünkü Amerika'nın yapmak istediği işte güvenlik konsepti o.
4: Şimdi burada Amerika bence işte o noktada artık ya çok beceriksiz, basiretsiz, vizyonsuz.
1: Bu arada İbrahim sözleşmelerinde bir şeyi koruyamadığı da ortada yani.
0: Ve ya o ayrı bir şey. Şey demişti hatırlar mısınız? İki hafta önce dedi ki bu savaşı tamamen bitirmek istiyorsanız dedi birkaç ülkeye saydı İbrahim Anlaşmalarına dahil olsun ben bu savaşı hemen bitireceğim dedi. Yani buradaki kriterin, tehdidin İBRM anlaşmalarına üye olmayan ülkeler olduğunu ima etti. Yani bence bunun çok önemli
4: bir etkisi. Mesela gitti Kazakistan İBRM anlaşmalarına katıldığını anlattı. Mesela o da ayrı bir garip bir şey. Ta Kazakistan'sın sen ya. Ne işin var İBRM anlaşmalarında? Yani bir ülke İsrail'le işbirliği yapabilir. İsrail'le ticaret anlaşması yapabilir. Ne bileyim savunma anlaşması yapabilir. Bunlar yapılır. Geçmişte biz de yaptık. Yaparız da. Onlar önemli değil. Ama bunun için şimdi bu şeye geliyor. Batı gerçekten 100 yıldır çok kötü liderler ve çok kötü siyasetçiler tarafından yönetiliyor. Vizyonsuz. Halbuki bir cümle yetecek. Diyecek ki Hürmüz Boğazı'nın statüsü diye, ben statü mütatü bilmiyorum arkadaş. Eski statü neyse oraya dönecek. Hürmüz Boğazı sahipsiz. No man's land.
1: Evet.
4: Olacak deseydi demek ki İran'ı ikna edememiş. Veya işte artık Trump'ın
1: ilk
4: kurduğu
1: kriz
4: sistem bu.
1: İlk 95'te ilk bu konuyla ilgili yasayı geçiriyor İran. 95 ya 99 tam tarihi hatırlamıyorum ama o dönemde bu olaylar patlak verince bu sefer yeni bir yasa, özel bir yasa Hürmüz'le ilgili çıkıyor ve bunu şeye bildiriyor, Birleşmiş Milletler'e bildiriyor. Yani uluslararası hukuk anlamında evet, kendi iç mevzuatının Birleşmiş Milletler'e bildirilme ile ilgili tüm şartlarını yerine getirdi İran. Yani bu artık o eski statü dediğimiz de İran'ın attığı bu hamleyle ne olduğu belirsiz veya Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre daha farklı bir boyuta da evrildi. Yani bu da ayrı bir
4: tartışma. İşte İran'ın kazancı bu. Eğer bir kazancı varsa bu. Yani bir statülü bir su yolu. Şimdi bu neye yol açar? Yarın bugün Malaka Boğazı. Asıl gürültü orada kopacak. Çünkü dünya ticaretinin %22 ile %30'u orada dönüyor. Burası %9, %10. Yani. Hadi bizim boğazlar neyse. Hani iki tarafta bizim egemenliğimizde de. Ama bu diğer yerleri de bozar. Yani böyle ne kadar kritik alan, arazi, işte kara geçidi.
1: Bir de biz uluslararası sisteme entegreyiz hocam. Yani bizim boğaz sistemi.
4: Yani belki de buradan işte yavaş yavaş Amerika şöyle bir plan da kurmuş olabilir. İran'ı sisteme entegre edecek bir dönüşüm başlatıyor da olabilir.
0: Pazara.
4: Yani İran'ı açık pazar haline getirecek. Çünkü bakın
0: Çin'den çekmeye
4: çalışıyor. İlk defa bu Trump işte bizden işte gene oraya getiriyorum lafı. İşte soya fasulyesi alacaklar. Efendim işte mısır alacaklar falan dedi. İlk defa tarım diplomasisi bir uluslararası krizin öznesi oldu tarihte.
3: Evet.
4: Yani.
3: Şimdi bir taraftan da tabii bu işin İsrail cephesi var. Biraz yüzeysel konuştuk ilk bölümde ama ikinci bölümde biraz daha detaylı girelim istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısında bu konuyla alakalı bazı analizleri vardı. Yönetmenim ses biri bir alalım. Cumhurbaşkanı ne demiş bakalım, daha sonrasında değerlendirelim.
2: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır.
3: Şimdi bir taraftan da tabii ki İsrail ve Lübnan arasındaki gelişmeler burada dikkatle izleniyor. Mesela Orta Doğu'da dikkat çeken bir gelişme var. ABD'nin arabuluculuğunda biliyorsunuz İsrail ve Lübnan bir araya geliyordu, görüşmeler gerçekleştiriyordu. Yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da tamamlandı ve taraflar kalıcı barış hedefiyle bir çerçeve anlaşmasına imza attılar. Ya herkes bir çerçeve anlaşmasına imza atıyor. Herkes bir işte anlaşmaya anlaştık ama önümüzdeki günlerde anlaşmaya bakacağız deniyor. Cüneyt Hocam, herkes uluslararası hukuku kullanarak bir oyalama taktiği mi güdüyor?
1: Vallahi yani anlaşma üzerinde anlaşma diye bir kavram artık
3: bizim. Artık oluştu.
1: Yani böyle oturdu ve herkes de bunu kanıksadı yani ilginç evet, bir biçimde. Tabii yani bu tip enstrümanlar da aslında diplomasinin bir parçası. Yani oyalamanın bir parçası da müzakere süreçlerini uzatma. Ve bence İran'ın da en iyi bildiği işlerden birisi bu. Yani İran daha köklü bir devlet geleneğine sahip Amerika'ya göre. biraz önce Can Türk hocamın da bahsettiği dezavantajlı durumu da özellikle

0: işte siyaseten bu konuya çok vakıf olmayan. Bir de bir şöyle bir paradoks da vardır. Yani egemen gücün bazı olayları görmesi ve anlamlandırmasında da bir körlük oluşur. Yani belki Amerika'nın yaşadığı da biraz bu olabilir.
1: Evet.
0: Yani bu meselede işte biz Amerika olarak bakıyoruz. Biz bu operasyonu hızlı bir şekilde bitiririz. Ama ummadığı sonuçlarla da karşılaşınca işte gerçekten orada diplomasinin önemi çıkıyor. Çünkü hep çıplak güçle sorunu çözmüş. Günün sonunda çok diplomasiye de ihtiyacı olmamış. Diplomasiyi sadece karşı tarafın barış teklifini kabul etme veya reddetme bağlamında düşünmüş bir devletin. Bugün bu konuyu böyle ciddi anlamda uzun bir süre tartışması veya tartışabilme yeteneğinin ne kadar olup olmadığı da ayrı bir tartışma. İran bunu Amerika'ya göre daha başarılı yapıyor. İran bu meselede de asimetrik bir saldırı formatı uygulayarak meselenin daha farklı farklı yerlerde tartışılabileceğine ilişkin somut bir veriyi de ortaya koydu. Ama şunu söylemek gerekiyor. Siz sözleşmeyle veya niyetle bu tip bir meseleyi ne kadar oyalayabilirsiniz? Yani bunun da bir nihai sonucu olacağı kanaatindeyim ben. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani Amerika'nın sistematik olarak İran'da bir dönüşüm hedeflediği, hı hı, ve bu dönüşümün ilk durağının da Hürmüz olduğu, Hürmüz'ün öyle ya da böyle İran'ın bu konuda bir taviz vererek belki de işte bu dondurma dediğimiz hesaplarının bir şekilde veya yaptırımlar dediğimiz bölümün o alanın, evet, biraz daha genişletildiği bir karşılıkla bu meseleyi çözmesi mümkün hale gelebilir. Ama dediğim gibi yani bir anlaşma bu son olaydan sonra biraz daha uzaklaştı. Bu meselede kimin kazandığı noktasındaki belirsizlik de bu sürecin daha uzayacağına ilişkin ikinci işaret.
1: Damla Hocam, sizce, hı hı, ABD İsrail'in üzerinde gerekli baskıyı kurabiliyor mu bu süreçte?
2: Aslına bakarsanız dün işte bu çerçeve anlaşması yapıldı. Burada tabii şu da var, ben buraya da eklemek istiyorum daha sonra İsrail'deki etkisini anlamamız için. Lübnan'ı şu anda sürece dahil etmesi Amerika'nın İsrail'i biraz aslında tansiyon düşürmek için de. Çünkü hatırlayın, İran'la müzakerelere başlayacağı zaman İsrail medyası ve kamuoyu ve aynı zamanda da Netanyahu dahil olmak üzere çok büyük bir tepki verdiler Donald Trump'a, Amerika'ya. Hatta yani ağza alınmayacak şekilde hakaretler etmeye başladılar ki bunların hepsini biz sosyal medyanın üzerinden zaten çok hızlı bir şekilde de takip edebiliyoruz. Şimdi tabii ki İsrail ve aynı zamanda da Siyonist aklın ve tabii ki grubun İran'la Amerika'nın bu anlaşmasına razı olmadığını çok net biliyoruz. Bunun da pek çok sebebi olduğunu da biliyoruz. Tabii bunu sabote etmek isteyen pek çok eylemi ve aktivitesi de oldu ve hala oluyor. Fakat burada Donald Trump, daha doğrusu J.D. Vance araya girdi ve dedi ki, biz dedi İsrail'e karşı değil ama İsrail'in olmadığı bir anlaşma yapmak istiyoruz dedi. Yani burada biraz daha diplomatik bir dil kullanarak İsrail'i, daha doğrusu İsrail kamuoyunu biraz dizginlemeye çalıştı, tansiyonu düşürmeye çalıştı. Hı hı. Dedi ki siz bir köşede durun, ben sizin sorununuzu da çözeceğim ama önce kendimi bir kurtarayım bu bataklıktan dedi. Çünkü bu bataklıktan kurtulması gerekiyor ki dolar nominal bir değere gelsin. Ve aynı zamanda da Amerika'nın bir şekilde onurlu çıkış dediğimiz o çıkışı yapabilsin. O yüzden dediler ki Netanyahu ve İsrail'e, siz biraz sessiz kalın, biz önce bir kendimizi kurtaralım, size de döneceğiz dedi. Akabinde ne oldu? 2 hafta geçti değil mi bu İran-Amerika arasındaki mutabakat sürecinin başlanmasına? Şimdi de dedi ki İsrail'e, tamam bak sıra sana geldi, gel dedi. Masaya oturdular. Lübnan'ı da aldı yanına, hükümeti tabii. Dedi ki biz işte bir çerçeve anlaşması yapacağız. Çerçeve anlaşması şu demek zaten. Evet biz sizinle bir sürece gireceğiz, bunu bağlıyoruz. Bu. Başka bir anlamı yok. Bağlayıcılığı da 3 ülke arasında. Yani bunun için bir uluslararası mekanizma veya işte Birleşmiş Milletler gibi bir bağlayıcılığı olan bir metin değil. Her an bozulabilir. Ama bu üçlünün birbirine hani güven tesis etmek için yapmış olduğu bir adım. Yani böyle yorumlayabilir. Çok ciddi bir şey değil. Ama çerçeve anlaşmasının metinleri bence çok ciddi. Çünkü özellikle burada Lübnan'ın özellikle Hizbullah varlığı ve aynı zamanda da o bölgenin yani işte şöyle söyleyeyim, Lübnan'ın batısı ve tabii ki güney oluyor. Yani batı ve güney olan kısmında bir boşluk oluşturmak için destek vereceğini ima ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz özetle? Daha anlaşılır şekilde söyleyeyim. Hizbullah'tan yani Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve bölgeden çıkmasını istiyoruz. Bu sayede İsrail Lübnan'dan çekilecektir demek istiyor. Şimdi biz bunu daha önce Gazze'de de gördük, Filistin'de de gördük bu tarz anlaşmaları. Hiçbir zaman işte silahsızlandırma, işte eğer bunu sağlarsanız geri çekileceğiz yönündeki adımları atmadığını biliyoruz. Burada da öyle olmayacak. Fakat yine de bu karşılıklı güveni tesis etmek için yapılan bir hamle ve Amerika'nın da tabii İsrail'e en azından biraz sus payı vermiş olduğu bir anlaşma. Yani bunun devamı ne şekilde gelir kesinlikle tartışmak lazım. Ben altının çok dolu olduğunu düşünmüyorum. Bu şu an geçici olarak bir süreci doğurmak. Neden biliyor musunuz Mustafa Bey? Burada sadece Lübnan hükümetiyle yapılan bu anlaşma Hizbullah Lübnan'ı tamamen dışına atmak anlamına gelmiyor. Çünkü burada bir Hizbullah'ın evet gerçekten bir gücü var. Yani bölgede hakim olan bir gücü var. Ve aynı zamanda da İran destekli başka aktörler de var. Ve bununla birlikte de yine Şii bir nüfus var, grup var. Şimdi onları da ikna etmeleri lazım. Bu sadece Lübnan hükümetini ikna etmekle ya da anlaşma yapmakla bitecek bir şey değil. Bu çok uzun bir süreç. Şimdi bence bunda İsrail de farkında. Ama dünyaya ve uluslararası kamuoyuna şunu demiş olacak. İşte bakın ben barışa yanaştım. Onlar yapmadı gibi bir gerekçe yaratacak. Biz bunun benzerini zaten gördük Gazze'de. Pek çok yerde gördük. Dolayısıyla bu süreci böyle okumak lazım. Yani çok altı dolu değil. Çok bir anlamda ifade etmiyor. Ha tabii ki yine barış yönünde bu tarz diplomatik masalara oturulması olumlu bir şey. Daha insancıl bir şey. Ama gerçek anlamda bunun çok karşılığı olacak gibi görünmüyor. Ki şöyle de bir gerçek var. Bunu bence çok kritik ve tehlikeli bir durum. Bölgede uzun zamandır yerleşik olan bu nüfusun ya da aktörün çıkması demek, yani Hizbullah ve diğer işte İran destekli milislerin çıkması demek, burada da aslında bir boşluk oluşturacak. Peki bu boşluğu kim dolduracak sizce? Tabii ki İsrail. Ya bu da şunu da göstermiş olacak. İsrail'in zaten yapmak istediği işte emperyalizmi, yayılmacılığı bu anlaşmayla birlikte meşrulaştırmış anlamına gelecek. Yani eğer buradaki o varlık giderse, o grup giderse yerine zaten bir başkası gelecek. Kim gelecek oraya? Tabii ki İsrail yerleşecek. Yani hazırda pusuda bekleyen bir yapı var. Bu bence çok tehlikeli, çok titizlikle yönetilmesi gereken bir şey. O yüzden bu anlaşmanın bence daha sonra, yani bundan sonraki sürecini çok iyi takip etmek lazım. Çünkü eğer yeni bir Gazze olursa Lübnan'da bunu ne Orta Doğu ne dünya kaldırabilir. Bu artık korkunç bir dönemi getirir ve şöyle de iyi bir gelişme oldu yine birkaç gün öncesinde Sayın Bakanımız da katıldı. Bir R4 adı verilen bir komisyon kuruldu. Bu R4 Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dahil olduğu bir koordinasyon ve işbirliği kurulu aslında. Bu şunu da ifade ediyor bence benzer zamana denk gelmesi. Bölgedeki olabilecek ya da oluşabilecek ani olaylara karşı bir refleks geliştirebilmek, İsrail'in Lübnan'daki ve Gazze'deki hedeflerinin, hatta belki sonradan umarım olmaz ama Suriye'de hedef alan bir politikası olduğunu farkında olmaları ve İran'da yine başlayabilecek bir savaşa karşı da bir tampon, bir kolektif bir ağ oluşturma gayreti gibi görüyorum ben. Ya bu da son derece önemli ki zaten bu denklemde Türkiye'nin olması son derece önemli, son derece kritik. Lübnan konusunda da Türkiye'nin çok önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanımızın da vermiş olduğu desteğin zaten farkındayız. Umarım buraya işte bu üçlü, dörtlü ya da beşli, onlu kurullarla, işte koordinasyonlarla, bölgesel anlaşmalarla engel olabiliriz, destek olabiliriz. Çünkü bunun haricinde maalesef ki bağlayıcılığı niteliği olan ya da uluslararası alanda işte NATO gibi benzeri bir aktör ya da bir yapının olmadığını gördük ki bunun en basit örneğini de zaten İran'da gördük. Yani Amerika NATO'yu çağırdı, hiçbiri gitmedi mesela, örnek veriyorum. Yani bunların artık eskisi gibi, eskisi kadar dirayetli ve kararlı olmadığını da açıkçası gösteriyor. Umarım bu Lübnan konusu da bu çerçeve anlaşmanın metinlerinin belki biraz daha değiştirilmesiyle veya burayı çok daha iyi denetleyebilecek tarafsız bir komisyonun yer almasıyla ya da belki de tampon bir alanın yaratılmasıyla çözüme ulaştırılabilir. Ama görünen o ki bu süreçte biraz daha zaman alacak. Yani hemen yarın olabilecek bir süreç gibi gelmiyor bana açıkçası.
1: Cantürk Hocam, program başladı tam 1 evet. saat 15 dakika oldu. Biz 1 saat 15 dakikadır önce ABD-İran arasında anlaşma noktasındaki anlaşma üzerine yaşanan sıkıntıları konuştuk. Şimdi İsrail ile Lübnan arasındaki evet. anlaştıkları yönündeki konuyu konuşuyoruz. Ve her ikisinde de ne yazık ki çok böyle pozitif bir tablo ortada yok.
3: 1 saat 15 dakika.
4: Aslında var.
3: Aslında bu.
4: Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Tabiri yerinde
3: zırt dediği yer diyorsun.
4: Zırt dediği yer, bakın. Şimdi az önce ne konuştuk? Dedik ya, şimdi Amerika bir hata yaptı. Yani vizyonsuzluktur dedim ben. Hürmüz'ün statüsünü diye bir şey çıkardı ve İran'a bunu hediye etti. Şimdi hatırlayalım. Birbirlerine füze duran attılar. Peki İsrail nerelere saldırdı? Amerika'nın Körfez'deki üslerine saldırdı yine. Peki Amerika kuvvetlerini nereye kaydırıyor? Şimdi Wall Street Journal...
3: İran saldırdı. İsrail mi saldırdı?
4: İran Körfez'deki Amerikan üslerine saldırdı. Ve yaklaşık 100 milyar dolardan fazla zarar oluşturduğuna dair söylemleri var. Peki Amerika ağırlığını nereye kaydırdı şimdi? Hava kuvvetleri, yani askeri ağırlığını, donanmasını Akdeniz'deki İsrail'e kaydırdı. Şimdi bakın, Amerika'nın Hürmüz hattında yaptığı hatayı şimdi İran Akdeniz hattında yapıyor. Şimdi çok gri bir konudan bahsedeceğim. O kadar ince ki bunu önümüzdeki günlerde doğru olup olmadığını test edebiliriz ancak. Nedir bu? Şimdi Amerika İsrail'le Lübnan sürecinde yakınlaştı. Aslında ilk işte müzakereler öncesi önce bir İsrail Netanyahu ben katılmıyorum. Bu barış anlaşmasını bezi bağlamıyor. Lübnan'ı vurmaya devam etti. Venç bağırdı, çağırdı. Trump sert çıktı, tehdit etti vesaire. Hatta geçen hafta acaba olur mu diye de sormuştunuz siz.
3: Evet.
4: Yani bir uçak gemisinde Netanyahu'yu görür müyüz şeklinde. Şimdi ne yaptı? Amerika İsrail'le yakınlaştı. Lübnan hattı üzerinden bu kez İsrail Levant hattında Lübnan operasyonunu meşru kıldı. Şu an artık Lübnan meselesinde işte Amerika, İsrail, Lübnan ortaklaşa bir mutabakat metni imzaladılar. Artık İsrail'in Lübnan, Güney Lübnan'daki işgali meşru ve hukuki halindedir. Çünkü Hizbullah'ın tasfiyesi kavramları vardır. Hizbullah bir terör örgütüdür. Yani bir direniş ekseninin dışında görülmeye başlanır. Bir süre sonra bunu Batı da bu borazanı çalmaya başlayacak. Ve Hizbullah bu saatten sonra tasfiye edilmesi gereken bir yerdir. Peki Hizbullah Güney Lübnan'da tasfiye edilirse ve İsrail şartlı bir şekilde çekilirse, ki çekileceğini ancak bu şarta bağladı. Peki bundan sonra sıkışma alanı neresi olur? Suriye. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sert açıklamalarının sebebi o. Diyor ya işte bir grup kendini bilmez vesaire vesaire saldırgan güruh. İşte Lübnan'ı da kullanarak işte bir takım gerilimleri arttırıyor şeklinde mealen söylüyorum. Şimdi bu Türkiye'nin İsrail'le Suriye'de rekabetinin sertleşme riskini doğurur. Peki bu riski gören biri daha var. Trump. Trump ne diyor? Dün NATO ziyaretim olacak. Hediyeniz olacak mı diyorlar. Evet biz hediyemiz de olacak diyorlar. Şimdi şey söylenmeye başladı işte 700 milyon dolarlık 40-80 tane F-110 motoru. Acaba Amerika bunun karşılığında Türkiye'ye böyle bir taviz mi vermeye çalışıyor? Ve Doğu Akdeniz'de olası bir Türk-İsrail çatışmasının önlemek için kendini garantör konumuna oturtmak mı istiyor? Nitekim Trump da ne dedi? Geçtiğimiz haftalarda sordular. İşte Türkiye ile İsrail çatışır mı? En azından benim başkanlığımda olmayacak dedi. Şimdi bakın çok gri, çok ince, detaylar içerisinde böyle hani netleşmiş bir şey değil bu söylediklerim. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz net bir şekilde. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sert çıkışı bunun bir uyarısıdır. Başka türlü olamaz. Çünkü artık... Lübnan meselesi, şimdi Lübnan'da Hizbullah'ın tasfiyesi Lübnan hükümet tarafından, yani bunu Sağır Sultan bile biliyor. Yani bu mümkün değil. Peki İran hattında Hizbullah arkasından çekilirse, yani İran geriletilirse ne olur? İran'ın en büyük kaybı olur Hizbullah. Ve Levant bölgesinde artık İran'ın yerine yeller eser. İran Hürmüz şekeriyle oyalanırken o bütününü kaybediyor. Demek ki burada Amerika'nın kurduğu oyun bir hata da olmayabilir. Ben orada kendimi de bir düzelteyim hemen. Yani soru işaretleri olur, ünlemler koyayım. Yani burada bir çok ince, hani şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya, böyle bir plan da dönüyor.

0: olabilir bu hatta. Ve İran'ın, hani evet, İran Orta Doğu'dan silinmek istiyor. Tamamen Levant hattından Akdeniz'e olan hattı, açılımı, o Şii hilali Pax Iranica ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Ve İran bir süre sonra Hürmüz'ü kontrol eden, köşesine sıkışmış, işte arkasında Afganistan, kuzeyinde NATO, en kuzeyinde Trump yoluyla Amerika tarafından korunan bir Ermenistan, İsrail'le rahat işbirliği yapan bir Azerbaycan, diğer taraftan da güvenilir bir müttefik Pakistan. Amerika açısından söylüyorum. Bakın ne kadar sıkıştırıldı İran.
1: Ama bu iş eninde sonunda diyorsun Suriye'ye sıçrar.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışını ben ona göre yorumluyorum. Çünkü Hizbullah'ın tasfiyesi İran'ın, yani daha doğrusu İsrail'in Lübnan'daki varlığını meşrulaştırır. Kalıcı hale getirebilir. Çünkü Hizbullah'ı tasfiye ettiğin zaman İsrail'in önünde kim durabilir?
1: Engel kalmıyor.
0: Tabi canım, Lübnan'ın bir ordusu yok ki. Yani bakın, o kadar saldırdı, savaştı, vurdu, kırdı. Yani işte Litani Nehri'nin bütün hattı boşaltmayı planlıyordu. Hep bunları konuştuk. Evet. Ama yapamadı. Çünkü Hizbullah'ın asimetrik kara saldırıları var.
2: Bir direniş var orada.
0: Bir direniş var. Şimdi siz burada Hizbullah'ı tasfiye ettiğiniz zaman bir anda sizin Güney Lübnan hattı İsrail'e açık hale gelir. Çünkü Lübnan'ın savunacak bir ordusu, bir hava kuvvetleri yok. Ve Lübnan tamamen denklemin içine güya sokularak İsrail'le bir takım şeylerde pazarlıklar yapılarak oluşturulan, ya zaten Lübnan diye bir devlet yok. Yani weakness state, zayıf devlet. Hatta yok devlet benim gözümde. Yani askeri bir gücü yok Lübnan'ın. Dolayısıyla ortada işte İsrail'in tamamen açılabileceği bir alan ve kuzeyde rakipsiz kalıyor. Türkiye kalıyor bir tek rakip. Şimdi o noktada Türkiye'nin yapacağı hamleler Suriye hattında yeni bir pazarlığa girmek. Çünkü Suriye'de de işgal edilen bölgeler var, Golan başlı olmak üzere. Ve bir anda oraları neyse artık tahkimatsa ne, onu tabii ki yapacaklardır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bugün çıkışta bu yaşanan, bana göre, hani sizin çevirdiğiniz dolabı ben görüyorum, yemedim demeye getiriyor Sayın Cumhurbaşkanım. Beni kandıramazsınız demeye getiriyor. Ben böyle yorumluyorum. Ha, bu dediğim gibi çok gri bir alan. Şimdi dedik ya, düşünüyorum yani Hürmüz'ün niye bir statüsü oluştursun ki Amerika Hürmüz'e durup dururken şeyde. Şimdi o noktada karşı çıkması gereken unsurlar kimdi? Körfez'de. Onlar da ses çıkarmıyor. Demek herkes razı.
1: Şimdi tüm bu gelişmelerin yanında bir cümleyle sizden şunu da yorumunu alayım. Rejiyi çok taça çıkartmak istemiyorum. Bu konu şimdi aklıma geldi. Mesela hafta içerisinde Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında şöyle bir bilgi verildi. Küreci'ye Almanya'dan gönderilen yeni bir Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı. Tabii bu da biraz aslına bakarsanız süreçle alakalı şöyle bir soruyu da akıllara getiriyor. Hani Türkiye hava savunma sistemini güçlendirirken bir taraftan, acaba bölgede yeni sıcak çatışmalara yönelik de bir hazırlık olarak da bu tahkimat yapılıyor olabilir mi?
0: Ya Patriot meselesini ben Rusya-Ukrayna cephesindeki çıkacak yeni harman, yeni şey yorumluyor. Orada da bir fırıldak dönüyor tabiri yerindeyse. Onu haftaya konuşuruz. Yani süremiz az oldu dediğiniz için. Çünkü anladım. Büyük sürprizler var NATO zirvesi.
1: Zurna'nın zırt dediği noktadan evet. Başka bir fırıldağa önümüzdeki hafta geçeceğiz diyelim o zaman. O zaman konuyu değiştiriyorum. Var mı eklemek isteyen? Tamam. Bu jet motoru konusu önemli konulardan bir tanesi. F-35 yıllardır konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bizi işte programın içerisinde, biz en başında programın içindeydik. Daha sonrasında biz programda kaldık ama diğer ortaklar programı boşalttı. F-35'lerin biz parasını verdik, geri vermediler. Uluslararası hukuka başvurduk. Nasıl kısaltabilirim, nasıl özetleyebilirim diye düşünüyorum sürece de. Zaten artık herkesin malumu. Şimdi Amerikan Kongresi'ne bu konu tekrar geliyor. Jet motoru konusuyla F-35 konusu. Hocam, uluslararası hukukta bu konunun biz herhalde her yönünü konuştuk seninle. Tabii. Nereye geldik şu anda?
2: Ya ben Türkiye'nin herhalde hukuka başvurma ihtimali veya o yöndeki bir durumunun önünün alınması için böyle bir sürece girildiği kanaatindeyim. Burada bu programdan çıkarılmış olma ama neticede bir harcanan veya verilen emek var. Bunda bir tahkim süreci olabilir.
1: Pilotlara eğitimler verildi. Yani.
2: Tabii. Yani. Bir de ya bu projeler şey aslında, yani bunu Can Türk Hocam da daha iyi bilir. Bunlar önceden ilan ediliyor. Sonuçları belli. Siz nasıl bir katkı sunacaksınız?

0: bu netleşiyor ve ona göre bu projeler başlıyor. Bunun bir karşılığı veya burada olası bir hukuki riskin bertaraf edilmesi için ortaya atılmış bir durum olabilir. Bu birinci durum. İkinci durum da biraz işte NATO geleneğiyle ilgili bir şey. Biraz önce bahsedildi, yani bu işte Trump'ın buraya geldiği zaman bir sürpriz üretme veya işte bir hediye veya ziyaret sebebiyle bulunduğu ülkeye, Türkiye'ye bir imkan sağlama durumu söz konusu olabilir. Bunun temelinde Türkiye'ye olan bir ihtiyacın da Amerika tarafından net bir şekilde anlaşıldığı kanaatindeyim. Ve NATO'da, hocam biraz önce meselenin sürprizlerinden bahsetti. Aslında Amerika'nın İran'da, Körfez'de aldığı hasar neticesinde cephedeki değişimin Orta Doğu'da yeni bir güvenlik paradigmasını da Türkiye üzerinden kurgulayabilecek bir zeminin de tartışılması bağlamında, Türkiye'nin bu işin içerisinde rol alması veya başrolü üstlenmesi bağlamında da bir duruma işaret ettiği kanaatindeyim. Bu tırnak içerisinde hediye olarak gelen veya söylenen motorlar.
1: Buyurun hocam.
2: Aslında ben şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Bu sadece bununla sınırlı değil, aynı zamanda Donald Trump'ın burada bahsettiği şey aslında kasa yaptırmalarıydı. Yani kasa yaptırımlarıyla ilgili yeni bir esneklik, bir taviz tanıyabilirim demek istiyordu. Çünkü burada bahsettiği şey aslında hediyeden ziyade şey diyor çevirisinde, Türkiye'yi çok sevindirecek bir haberle, bir hediye haberiyle gidiyorum diyor. Yani burada belli ki bahsettiği şey, yani elle tutulur bir hediyeden ziyade çok güzel bir haber vereceğim, bir taviz vereceğim, bir aşama vereceğim. Belki kasa yaptırımları konusunda çok önemli bir, sizi sevindirecek bir haber yapmış olacağım. F-35'ler konusunda önemli bir girişim yapmış olabilirim diyor olabilir. Ve tabii Patriot'ların da konuşlandırılması bu yeni bir şey değil zaten, biliyorsunuz. Burada aynı zamanda S-400'lere de bir atıf yapmış oluyorlar. Yani diyorlar ki işte Türkiye NATO ülkesi. Ve bence Donald Trump burada gerçekten bir lider diplomasisini kullanarak Türkiye'yi özellikle Avrupa'nın gözünde bu konuda haklı çıkartmak için de belki bir adım atıyor olabilir. Çünkü özellikle sadece İran konusundaki tarafsızlığı değil, aynı zamanda Suriye başarısından dolayı da her zaman bir tebrik etmek istediğini hep söylüyordu. Yani burada bence geldiği zaman özellikle bu konuda vurgulayacağı şeyin Türkiye'nin Suriye başarısı olacaktır. Suriye başarısından dolayı ben zaten kutlamak ve tebrik etmek istiyordum. Ve bu konuda özellikle İran konusunda duruşunuz ve tarafsız kalışınız ödüllendirilmeli. Bundan dolayı da biz Türkiye'ye yönelik yapılan kasa yaptırımlarını kaldırmaya karar veriyoruz diyebilir. Bu tabii ki çok güzel bir haber olur. İyi bir haber olur.
1: Ne kadar güzel bir haber olur?
2: Yani şöyle düşünün ki bizim savunma sanayimiz hızlı bir şekilde gelişiyor. Ancak bu gelişmesi için de tabii ki bizim de dışarıdan aldığımız, temin ettiğimiz alet edevatlar var.
1: Kritik parçalar var.
2: Evet, kesinlikle. Şimdi bunları temin edebilmek için de önemli şey ne? Finansal kaynak. Ve finansal kaynağın temin edilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de işte yaptırımların olması. Ve burada haksız olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bu, bence bu süreç haklıya hak ettiğini vermek olacak. Ve aynı zamanda finansal bir gelir kapısının açılması olacak. Ve aynı zamanda da Türkiye'nin buradaki diplomatik rolünün bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi olacaktır. Çünkü bununla birlikte, yani bu yaptırımların kaldırılması, Türkiye'nin yapacağı ticari anlaşmalarda, savunma sanayideki ticari anlaşmaların yolunu açacak. Çünkü düşünün, şu an sırada bekleyen bir arz talep dengesi var. Türkiye'den kağan almak istiyorlar. Pek çok işte savunma sanayideki geliştirmiş olduğumuz ürünleri almak istiyorlar. Fakat bu tarz yaptırımlar güven kaybı yaratıyor. Ve bu güven kaybının önüne açılması için de işte bu süreçlerin tamamlanması ve bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben bunun elbette ki olumlu olacak bir haber olduğunu düşünüyorum ki, yani çok bile geç kaldılar. Ama bunun artık Donald Trump'ın bize vermesi gereken bir artık hak ettiğimiz bir gelişme, bir haber olacağını düşünüyorum. Umarım bunun teyidini de işte bu sene, yani işte 10 gün sonra yapılacak olan NATO zirvesinde malum ninane olarak ilan edilmesini açıkçası ben bekliyorum. Yani burada beklediğim şey bu ve aynı zamanda sadece kasa ya da F-35 konusu değil, aynı zamanda da işte zaten bahsetmiştiniz, işte 700 milyar dolarlık bir tutar konuşuluyor ve bununla birlikte de Türkiye'nin Avrupa haricinde diğer ülkelerle de özellikle savunma sanayi konusunda geliştirdiğimiz motorları ve füze sistemlerini satabilmemiz ya da işte alışveriş yapabilmemiz için önümüzde olan finansal engellerin de yavaş yavaş açılıyor olması anlamlı gelecek. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye'ye yatırımcı da teşvik etmiş olacak. Çünkü güven açmış olacak. Güven açılırsa yatırımcı teşvik olur. Ve bu Türkiye'nin zaten şu an hazırda beklettiği

büyük projelerinde mevcut hazırlanması ve başlanması için en önemli finansal ve diplomatik desteği de sağlamış olacak. Umarım böyle bir haberdir. Ben açıkçası buna yordum bunu ve burada yine değindiği şeylerden bir tanesinde ben Suriye

0: konu. Fakat bunun da olması Türkiye'nin NATO gözünde, yani NATO içerisindeki ne kadar kritik bir pozisyonda olduğunu, ne kadar güçlü bir pozisyonda olduğunun artık anlaşıldığında gösteren bir söylem ya da bir durum olduğunda ifade edebilirim. Yani bence bu seneki NATO gerçekten son derece önemli olacak. Türkiye için önemli faydaları ve Türkiye'ye gelecek olan liderlerin de Türkiye'ye hem yatırımla birlikte önemli fırsatlar da getirebileceğini düşünüyorum. Umarım bu şekilde de olur. Biz tabii ki iyi niyetle bakıyoruz. Peki. O şekilde olur diye de umut ediyoruz.
1: Şimdi Can Türk Hocam, bu müjdelerle alakalı bir pek çok söylenti var.
2: Evet.
1: Yani mesela F-35 konusu gazeteci olarak beni hiç heyecanlandırmadı. Açık söyleyeyim. Yani bizim F-35'e ne kadar ihtiyacımız var sorusu yanda kocaman bir soru işareti olarak duruyor. Bunu öyle romantizm olsun diye falan söylemiyorum. Gerçekten F-35'e ne kadar ihtiyacımız var? Kaan projesinde bu kadar çok ilerlemişken diye evet. insanın aklında bir soru işareti oluyor. Diğer taraftan F-35 konusunda ya biz size F-35 veriyoruz dese de ben çok mutlu olmayacağım. Zaten hakkımız. Vermişiz
0: evet.
1: parasını.
0: Evet.
1: Yani sen eninde sonunda ha F-35'lerin artık teknolojisi eskiyince mi verirsin, eskimeden mi verirsin, nasıl ya? Zaten ne kadar haydut olduğunu gösterdin yani tüm dünyaya. Beni çok sevindirecek bir şey değil. Katsa yaptırımları konusunda zaten uluslararası hukuka aykırı yaptırımlardı. Bu noktada baktığımızda Türkiye'nin orada çok fazla hakkı yendi. Ya şimdi ben de size bu müjdeleri vermeye geliyorum dediği zaman hani bir ara ayakkabı fırlatmak meşhurdu böyle basın toplantılarında falan. yani Türkiye'den çok büyük tepki çekebileceğini de düşünüyorum. Tabii ki o ironi, aman yanlış anlaşılmasın, şurada 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var. Arkadaki tasyonlar sonra yanar. Ama diğer taraftan da bakıyoruz. Hani ne benim için müjdedir? Şu benim için müjdedir. Derse ki ben İsrail'in Gazze saldırılarının sona erdirmesi için Netanyahu'yla bugün görüştüm. Uçak inmeden görüştüm. Ve şu andan itibaren de Gazze'de saldırılar bitti. Artık çocuklar ölmeyecek demesi müjdedir.
0: Keşke.
2: Ya öyle bir müjde yok yalnız, onu da söyleyeyim yani. Onu öyle bir müjde vermeyecek. Ya şimdi şu, 80 tane F-110 motorları, F-16 motorları. Zaten biz ilk Kaan serisi 40 tane üretecektik. Onların motorlarını veriyorlar. Zaten şöyle bir durum var. Biz şimdi bu F-35'leri F-4'lerin yerini alıyorduk.
1: Çok kısa bir sürem kaldı hocam.
2: Yani F-4'lerin bizim 40-45 tane F-4 var. İşte süresi bitiyor. Yani biz onları devre dışı bırakacağız. O yüzden bunların yerine Kaanları koyacağız. Artı yine 2028-2030 yılına kadar da Eurofighter'lar geliyor. O zamana kadar da zaten biz kendi motorumuzu üretip seri üretime geçiliyor. Yani o noktada artık F-35'lerin bir esprisi var mı? Yok. Ha, F-35 gelirse Türkiye'nin 100 tane F-35 mi alır? Hayır, onu da almaz artık. Yani bizim o kadar hani ona da ihtiyacımız yok. Ama F-35'ler gelsin, çeşitlilik olur. Bakarız ya bu muymuş falan deriz yani.
1: Peki.
2: Yani o noktada hediye dedikleri bunlar. Bilinmeyen şeyler değil.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın.
2: Estağfurullah.
1: Ben sondaki yorumu biraz uzattım.
2: Estağfurullah.
1: Kütahya Doğumlu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcan'a kıymetli yorumlarınızla programımıza değer kattınız. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Style Gazetesi yazarı, hukukçu Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak, saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız. Şimdi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Sayın Damla Taşkın, kırmadınız efendim, geldiniz. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Programımızı Ayşegül Gedik'le editörümüzle birlikte hazırladık. Yönetmen koltuğunda Ayşegül Bedir Osman ve Hande Maden Akyol birlikte oturdular. Teknik yönetmen Neşet Turgay ve Hüseyin Doğan'dı. Sesle Doğuş Mangal sesimizi sizlere ulaştırdı. KJ'de Sena Baydar ve Demet Cengiz başlıklarımızı attılar. Kamerada, stüdyoda bizimle birlikte olan Kerem Aydoğdu, Nusret Saçan, Burhan Duhan Özel ve Selçuk Çataltepe görüntülerimizi evlerinize misafir ettiler. Playout'ta Neslihan Deniz Bektaş ve İsmail Şahin vardı. Prodüktörlerimiz Erbil Cavıldak ve İlker Diğer görüntüleri sizler için hazırladı. Grafikleri sevgili kardeşim Emir Kılıçkaya o güzel ledleri ekranlarınıza getirdi. 24'te doğrusu ne nokta oluruz. Mutlu akşamlar.

İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz.

0: büyüklerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Opet test köşemizle başlayacağız ve sizleri Bilbao'ya götüreceğim. Mercedes hem ulaşımda hem de lükste çıtayı biraz daha yukarı taşıdı VL modeliyle. Elektrikli bir model, aynı zamanda iş adamları için, üst düzey yöneticiler için, ünlüler için gerçekten kullanılabilir, içeride bir yaşam alanı sunan, lüksü yeniden tanımlayan bir model olmuş. Bilbao'da kullandım. Gerçekten çok keyif aldım. Özelliklerini de size anlatmaya çalıştım. Bakalım izleyince siz beğenecek misiniz?

Opet Test Köşesi'ne hoş geldiniz. Bugün karşınızda lüksün ve konforun birleştiği bir otomobille birlikteyiz. Aslında otomobil demek çok da yeterli değil. Tekerlekli bir saray desek yeridir. Biliyorsunuz dünyada birçok ünlü var. Devlet başkanları var, iş adamları var. Bir yerden bir yere giderken lüks araçlarla seyahat ediyorlardı ama artık bundan daha fazlasını istiyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir noktadan bir noktaya giderken aracın içinde kendilerine ait bir alan ve yine bir çalışma ortamı istiyorlar. İşte Mercedes-Benz tarih boyunca sunmuş olduğu lüksü ve konforu VL ile iyice arttırarak bu insanların beklentilerini karşılama yolunda önemli bir adım attı. VL dediğim gibi teknolojiyi, konforu ve lüksü aynı anda sunan tekerlekli bir saray. İçeride birçok özellik sizleri bekliyor. Şimdi gelin VL'yi yakından tanıyalım.

Bu devasa araç Mercedes-Benz'in en güvenilir ve esnek araçlarından bir tanesi. 2 çeker ve 4 çeker opsiyonuna sahip. Ön yüzden başlayacak olursak ön tarafta farklı ızgara seçeneklerini görmek mümkün. Tabii ki bunlar paketlere göre şekilleniyor. VL'ye baktığınızda adeta bir mermiyi andırıyor. Alçak, modern silüeti ve ikonik estetiğiyle tamamen yeni bir tasarım dilini somutlaştırmış halde. Bu tasarım sadece 0.25'lik rüzgar direnç katsayısıyla olağanüstü bir aerodinamik başarıyı da beraberinde getiriyor. Böyle bir kitlede böyle bir katsayı. Yan tarafta ise jantlar 19 inçten 22 inçe kadar uzanıyor. Arka tekerlekler yani arka akslar 7 dereceye kadar hareket edebiliyor ve bu da araca duvardan duvara 10.9 metrelik bir dönüş çapı kazandırıyor. Dolayısıyla böyle kütleli bir araç için şehir içinde kıvrak olmak da işten bile değil. 800 volt mimarisi kullanılan VL'de 15 dakikada 355 kilometrelik menzil elde edebiliyorsunuz ve 700 kilometreden fazla da yol yapma şansına sahipsiniz. Bu da şu demek, yaklaşık olarak İstanbul'dan Antalya'ya çok kısa bir molayla rahatlıkla varabiliyorsunuz. Türkiye'de ilk olarak VL300 modelini göreceğiz. Ondan sonra ise VL200 modeli de satışa sunulacak. VL200 yalnızca TR'de yani Türkiye'de satışta olacak ve %55 ÖTV dilimi sayesinde vergiden avantaj sağlayacak. Bunun dışında önemli özelliklerden bir tanesi de tabii ki koltuk yapıları. Koltuklarda Premium Comfort ve Grand Comfort koltuklar Türkiye'ye gelecek ve görmüş olduğunuz gibi çok esnek bir oturma düzenine sahip. Buradaki manuel koltuklar çok rahat bir şekilde dışarı çıkıyor ve koltukların altındaki tekerlek sayesinde onları taşımak, garajda bir yerden bir yere hareket ettirmek çok kolay, ancak bu koltuklar Türkiye'de olmayacak. Türkiye'ye elektrikli versiyonlar gelecek. Elektrikli versiyonlarda ise ileri geri hareket ettirme, ısıtma gibi özellikler tamamen elektrikli olarak yapılıyor ve koltukların değişik konfigürasyonlara geçmesi içinse servise uğramanız gerekiyor. Burada elektrikli koltuklara bir örnek görüyoruz ve hemen altındaki bu düğme yardımıyla da koltukları ileri geri elektrikli olarak alabiliyorsunuz. Bu şekilde arkaya geçiş de kolaylaşmış oluyor. İşte bakın, arkadaki 3. sıradaki koltuklar da yatırılmış durumda ve böylece yükleme alanı artırılmış oluyor. Yan kapılar elektrikli olarak açılıyor ve yine çok hoşuma giden bir özellikten size bahsetmek istiyorum. VL'nin içinde 4 bölgeyi de havalandırabiliyorsunuz. Yani 4 bölgede de farklı ısı değerleri elde etmek mümkün. Ama bunun ötesinde bir özellik var ki çocuklu aileleri yakından ilgilendiriyor. Evet, diyelim ki çocuğunuz aracın içinde ve siz araçtan indiniz, kapıları kilitlediniz. VL ilk olarak alarm çalmaya başlıyor, sizi uyarıyor. Eğer siz tepki vermezseniz alarm çalmaya, telefonunuzdan mesaj göndermeye devam ediyor ve bunun dışında da ısıya göre, eğer içerisinin ısıtılması gerekiyorsa aracın içi klima çalışarak ısıtılıyor veya serinletilmesi gerekiyorsa yine aracın içi serinletiliyor. Özellikle Amerika'da aracın içinde evcil hayvan veya çocuklarını unutanlar çok fazla olduğu için Mercedes-Benz böyle bir özellik eklemeyi düşünmüş. Bence çok da iyi olmuş. VL 4078 litreye kadar yükleme alanı sunabiliyor. Evet, VL'ye eşyalarınızı yüklemek istiyorsunuz. Dar bir alandasınız, ancak çok fazla bagaj kapağını açmak istemiyorsanız buradaki kilit yardımıyla sadece bu camı kaldırarak bir takım eşyalarınızı, şarj kablonuzu veya ufak tefek çantalarınızı buraya koyabilirsiniz. Ama yine arkadan geldiniz, eliniz kolunuz dolu, o zaman ne yapacaksınız? İşte o zaman aracın iki yanında bulunan bu alt bölümlere ayağınızı sallamanız yetiyor. Veya yine bir opsiyon olarak buradaki logoyu bastırabilirsiniz. Elektrikli bagaj kapağı açıldığında yükleme eşiği düşük, geniş bir alan sizi karşılıyor. Burada da görüyorsunuz.

4 büyük valiz var şu anda. Hemen üstünde de yine 4 sırt çantası diyebileceğimiz boyda çanta mevcut. Ki bu bir ailenin herhalde birkaç haftalık tatilini rahatça geçirebileceği bir eşya diyebiliriz. VLD Panoramic Sky Window standart olarak sunuluyor ve içerisini çok ferah yapıyor. Ancak bir özellik daha var. Bu da yine çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Bakın, kumandadan aktif hale getirdiğimde bir televizyon ekranı, 31.3 inçlik bir ekran, bir monitör açılıyor ve tabii ki tavan perdesi kapanıyor ki parlamayı engellesin. İşte buradan birçok fonksiyona erişebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim, isterseniz oyun oynayabiliyorsunuz, isterseniz bir film seyredebiliyorsunuz, isterseniz bir toplantı yapabiliyorsunuz. Dijital kokpit, MBUX Super Screen. Boydan boya uzanıyor gördüğünüz gibi. Büyük bir cam yüzeyin arkasında 3 ekran var. 10.25 inçlik sürücü ekranı, 14 inçlik merkezi ekran ve yine 14 inçlik yolcu ekranı. Sürücü net ve odaklı bilgilerden yararlanırken ön yolcuysa videolar, oyunlar veya uygulamalarla kişiselleştirilmiş bir eğlence deneyiminin tadını çıkartabiliyor. VLD orta konsollarda farklılık gösterebiliyor. Şu anda VLD'nin platformunu görüyorsunuz. Bakın, iki motora sahip. Önde bir motor var ve yine arkaya yerleştirilmiş ikinci motor yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi süspansiyonlar, airmatik süspansiyonlar dik ama arka tarafta gerçekten dahiyane bir iş çıkarmışlar. Arka tarafta ikinci motor yatık yerleştirmişler. Şu an burada yok ama iki motorlu versiyonda bunu burada görüyorsunuz. Dikey değil, yatay yapmışlar. Bagaj hacminden çalmamak için. Yine bir başka dahiyane detaysa burada görmüş olduğunuz süspansiyonların neredeyse 45 dereceden fazla diyebilirim yatık olarak tasarlanması. Yine bu da bagaj hacminden çalmamış.

Bilbao'da otelden çıktıktan sonra enfes bir rota bizi bekliyor. Tabii ki bu rota seçtiğimiz rotalar içinde en manzarası bol olan rota. Biraz şehir dışında, countryside dedikleri böyle köylerin, kasabaların içinden geçtiğimiz bir yol. Trafik oldukça az, görsel çok güzel, tablo gibi adeta. Böyle bir araçla da gidince keyif katlanıyor. Şimdi neler dikkatimi çekiyor, size ondan bahsedeyim. Bir kere ön tarafta head-up display, yani sanal bilgi ekranı, oldukça büyük ve çok net okunuyor. Şu an navigasyonu ben direkt ön camdan görebiliyorum, nereye gideceğimi, hızımı görebiliyorum. Tabela tanıma sistemi olduğu için hız limitlerini oradan görebiliyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor. Bu arada ekranın bir özelliğinden de bahsedeyim. Şu an normaldeki orta ekran normal navigasyonu gösterirken manevra yapacağım yere geldiğimde burada bir ekran çıkıyor. Öndeki kamerayı kullanarak bana yolu gösteriyor ve üzerindeki oklar yardımıyla da hangi yoldan gideceğimi net bir şekilde görebiliyorum. Böylece navigasyonda hani sağ yoldan mı, sol yoldan mı, nereden gideceğim diye karıştırma olasılığınız da ortadan kalkmış oluyor. Her şey sürücünün kontrolü altında ve her şeyi çok net görebiliyorsunuz. Buradaki Dynamic Select modları sayesinde de Comfort, Sport, Eco ve Kişisel modlar arasında seçim yapabiliyorsunuz. Şehir içinde gidiyorsanız Eco modda rahat gidebilirsiniz ki batarya tasarrufu yapmak, menzili arttırmak için bence ideal sürüş modlarından bir tanesi. Ama Comfort da güzel bir seçenek. Şimdi Bilbao'da bu gittiğimiz yollar baktığınızda aslında biraz dar gibi gözüküyor. Gidiş geliş yollar, hem de çok virajlı. Bu virajlı dar yollarda bu kütledeki bir aracı nasıl kullanacağım diye düşünüyorsunuz ilk başta. Direksiyona oturduğunuz anda bu soru aklınıza gelebilir ama yola çıktıktan sonra direksiyonun...

hassasiyeti çok güzel. Aracın virajları alması ve bu dar şeritler içinde gitmesi de son derece kolay olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Neden? İstanbul'da her yer çok geniş değil biliyorsunuz. Dar bir sürü sokak var. Dolayısıyla bu dar alanlarda çok rahat manevra yapıp aracı çok rahat kontrol edebildiğinizi bu şekilde de görüyorsunuz. Bu aracı eğer şehir içinde kullanıyorsanız 700 kilometrelik menzil size fazlasıyla yetecektir. Tabii ki uzun yol yapıyorsanız da yine 700 kilometre aslında hiç de küçümsenmeyecek bir rakam. Böyle bir mesafede zaten mola vermeniz gerekiyor ve bu molalarda da aracı şarj ederseniz adeta bir benzinli içten yanmalı araç gibi varacağınız yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Evet, VL'nin direksiyonuna geçip ailenizle gayet güzel, gayet keyifli seyahatler yapabilirsiniz. Ama bir de bu aracı arka koltukta denemek lazım. İşin keyfi aslında biraz da arkada çıkıyor. Birazdan aracı bir şoföre vereceğim ve ben de arka koltuğun keyfini çıkarmaya çalışacağım. Evet, exclusive pakette Grand Comfort koltuklarla beraberiz. Bu seçenekle alabiliyorsunuz. Koltuklar gerçekten çok rahat. Görüyorsunuz başlıklar harika, yumuşacık yastık gibi. Koltuğun ayarlarını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz kapının kenarından. Ve koltukların burada hemen ısıtma ve soğutma özelliklerini görüyorum. Elimi buraya attığımda camı açıp kapatabiliyorum. Bu da çok şık. Telefonu buraya koyabiliyorum. Daha önce de söylemiştim, kumanda paneli hemen ön koltuğun arkasında, onu da alıp kumandayı kullanabiliyorum. Burada da bir monitörümüz var biliyorsunuz, televizyonumuz. İki parçalı olarak da kullanabiliyoruz. Yani sağ ve sol yolcu farklı görüntülerde buradan görebiliyor. Evet, burada remote kontrol üzerinden, kumanda üzerinden açıyoruz. Sonra üzerindeki tuşlar yardımıyla da buradaki ekranımızı açabiliyoruz. Extend Display'e bastığımızda tavana gizlenmiş olan bu geniş ekran hemen geliyor güzel bir animasyonla ve üzerindeki menüler ortaya çıkıyor. Evet, bu bir uzaktan kumanda. Buradaki ekran, yani Türkçe olarak da bunu kullanabiliyorsunuz menüyü. Türkçe'ye aldıktan sonra sağda ekran tuşuna basıp şu ortadaki bölümden de ben buradaki menüler üzerinde gezinebiliyorum. F1 filmi var burada yüklü. Şimdi o açılıyor. 4K olarak bu filmi izleme şansına sahibiz. Full ekran yapıyoruz. Çok güzel. Evet, F1 filmini şu anda 4K olarak izleyebiliyoruz. Tabii burada önemli olan şey şu aslında. Bunu 4K izliyorsunuz ama harika bir ses sistemiyle izleyince film çok daha etkileyici oluyor. Tabii sürücüyü de rahatsız etmek istemezseniz ya da yanınızdaki diğer yolcuları, eğer onlar uyuyorsa, o zaman bu kulaklıkları da takıp filmi buradan rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. Bu kulaklıklar yardımıyla dinleyebiliyorsunuz sesi. Şimdi bu kulaklıklar yardımıyla istediğiniz bir Bluetooth kulaklığı buraya bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ekranı ikiye böldüğünüz andan itibaren bu arkada oturan iki yolcu iki farklı sesi dinlerken biri müzik dinleyebilir, biri film seyredebilir. Araç aynı anda başka bir müzik çalıp sürücü için de güzel bir seçenek sunabilir. Dolayısıyla aynı anda 3 farklı ses sistemini dinlemek mümkün oluyor bu Bluetooth sistemi sayesinde. Evet, VL'nin arka koltuğunda oturuyorsanız toplamda 12 tane USB çıkışı var Type-C formatında. 2 tanesi önde sürücü tarafında. Hemen koltukların yanında 2-2 olmak üzere tam ön bölümde 6 tane. Bu koltuklarda da var 4 tane 10. Buradaki bölümün içinde de şurayı açtığımda 2 tane var. Bir tane de HDMI çıkışı var. Bu kol dayamanın arka tarafında bize olan bölümünde HDMI'dan her şeyi bağlayabiliyorsunuz. Onun altında da bir soğutma bölmesi var, bir buzdolabı var. Buraya da
içecek

yemeklerinizi koyabiliyorsunuz. Soğuk kalmasını sağlıyorsunuz. Şöyle baktım, gerçekten sular gayet iyi bir ısıda. Bu bölümlerde de telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir ünite bulunuyor, 15 wattlık. Telefonunuzu koyduğunuzda hemen şarj etmeye başlıyor. Diğer araçta göstermiştim. Bu bölümün altında, kol dayamanın altında da aynı uçaklarda olduğu gibi bir masanız bulunuyor. Şu şekilde açıyorsunuz bu masayı. Şöyle göstereyim. İşte buraya da tabletinizi koyabilirsiniz veya işte bir şeyler yemek istiyorsanız onu da koyabilirsiniz. Gayet güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi esnek bir yapısı var. Şu şekilde dönüyor, önünüze geliyor, yanda kalıyor. Fonksiyonel, işlevsel ve konforunuzu arttıran detaylar. Evet, burada da elinizin yine tam altında bir iki düğme var. İlk düğme aşağı ettiğinizde camı açıyor. Bu da çok işlevsel. Bakın cam açıldı hemen. Dışarıyı daha rahat görebiliyorsunuz. Hava alabiliyorsunuz. İşte oradan birine bir şey söyleyebilirsiniz. Arkasında iki düğme daha var. O da buradaki perdeyi açıp kapatıyor. Şu anda işte görüyorsunuz arkada kamera olduğu için orayı açıp kapatmıyoruz ama bir de bu öndeki düğmeyi yukarı doğru çekerseniz yan camında perdesini bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. İçerisi biraz daha mahremiyeti arttırıyor. Bir de arkada otururken önde olduğu gibi çok güzel ambiyans aydınlatmalarına sahip. Tabii ki seçeceğiniz renklerle buradaki iç ambiyans aydınlatmanın içerisini nasıl aydınlatacağını seçebiliyorsunuz. Ama gece bu ışıklar kapıdaki olsun, ön koltukların arkasındaki olsun hepsi çok şık gözüküyor. Çok ince tasarlanmış. Ve buradaki estetik tasarımı da bütünlüyor bana göre. Bu da güzel bir detay olarak dikkatimi çekti.

Evet, parti zamanı. Bu arada çok sık seyahat ediyorsanız, araçta çok oturuyorsanız, bu yandaki düğmeler yardımıyla da böyle minik bir masaj desteği sağlıyor belinize, özellikle böyle bir dalgalanma hareketi var. O da tabii ki kan dolaşımını hızlandırdığı için yine rahatlamanızı sağlayacaktır. Ama S serisindeki gibi full bir masaj seçeneği değil arkadaki koltuklardaki masaj. Tam 12 hava yastığı mevcut. Şimdi böyle arkada oturuyorsunuz, ortada boş bir alan var. Allah göstermesin bir kaza anında bu yolcular ne olacak diye düşünüyorsanız, yolcuların da arasında bir hava yastığı çıkarak yolcuların birbirleriyle çarpışması da önleniyor. Dediğim gibi toplam 12 hava yastığı var. Perde hava yastıkları var, ufak hava yastıkları var. Aracın içinde birçok noktaya yerleştirilmiş durumda ve yolcuları tamamen koruyor. Bu da çok güzel. Zaten ADAS sistemlerinden bahsetmek istemiyorum. Artık neredeyse standart hale geldi ama burada bulunan ADAS sistemlerinin de çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. İşte şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarısı derken birçok özellik de yine VL'de mevcut. Evet sevgili seyirciler, bu keyifli turumuzun, arka koltuktaki keyifli turumuzun da sonuna geldik. Birazdan otele giriş yapacağız. Bilbao'nun sokaklarında, caddelerinde, dar yollarında şoförümüzle beraber aracın özelliklerini inceleyerek çok güzel bir turu daha tamamladık. Benim Bilbao'dan aktaracaklarım bunlar. Mercedes-Benz VL ile ilgili ilk izlenimlerimiz bunlar. İlk görebildiklerimiz, anlatabildiklerimiz, belki eksikler kalmıştır. Kusura bakmayın çünkü araçta inanılmaz çok özellik ve yenilik var. Dilimiz döndüğünce, aklımızda kaldığınca bunları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi otomobilde lüks, konfor ve teknoloji artık ne boyutlara geldi. Ben çok keyif aldım. Bu davetleri için de Mercedes-Benz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki lansmanda, bir sonraki test sürüşünde, Opet test köşesinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Gastrol Magnetik'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bakalım bu haftaki sorumuz nasıl? Burak Öztürk Antalya'dan soruyor. Yaz aylarında klima açıkken araba bariz bir şekilde çekişten düşüyor. Klima kompresörü motordan bu kadar çok mu güç alıyor? Yeni arabalarda da durum bu şekilde geçerli mi? Demiş. Evet, klima gerçekten hem yakıtı arttıran hem de çekişi düşüren bir unsur olarak gündemimizdeydi. Ta ki son teknolojik otomobillere kadar. Burada sistem nasıl çalışıyor Serdar abi?
1: Yani son sistematik araçlarda da aslında daha az, yeni sistemlerde daha az güç çekmiyor. Gazın durumuna göre, pozisyona göre, durduğunuz yerlere göre klima devreye giriyor, çıkıyor. Daha az güçle çıkıyor, tam güçle çıkıyor. Yani sadece otomobilin çekişiyle ilgili bir şeyleri hissetmiyorsunuz. Yoksa o klima yine motordan çekeceği gücü aynı şekilde çekiyor. Buradaki geçmişten bugüne baktığınız zaman ters çalışan parametre şu. Özellikle düşük hacimli motorlarda artık biliyorsunuz 1 litre, 900 cc, 1100 cc, 1.1 litrelik motorları kullanıyoruz. Bu motorlarda bu kompresörün motoru yenme faktörü daha fazla. Bunu da çok basit bir teorik olarak anlatayım. Özellikle türbo beslemeli motorlarda bu çok daha fazla. Çünkü siz bir 1600 100 beygirlik bir motor, yani 1.6 litre 100 beygirlik içten yanmalı bir motor düşünün, türbo beslemeli olmayan. Bu motor işte Relanti devrinde belki 40-50 beygirdir. Ama çünkü türbo beslemeye ihtiyaç yok. Türbo devreye girdiği zaman motorun gücü gelmiyor. Motorun gücü hep var olan, kendi sıkıştırma oranından, kendi doğalından sağlanan motor. Ama bunu aynı 100 beygirlik 1 litre bir motora döndüğünüz zaman o motorda ancak 100 beygiri sağlayabilmek için veyahut işte 4000'de bir de 70 beygiri sağlayabilmek için türbo basıncına ihtiyaç var. Trafikte bunu kullandığınız zaman, relantide kullandığınız zaman bu motor diğer, zaten ekonomisi de oradan geliyor. Diğer türbosuz, içten yanmalı, normal aspirated motordan çok daha güçsüz. Çok daha güçsüz olduğu için kompresör çok daha fazla motordan güç çekiyor ve bunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Bu senin söylediğin elektronik sistemler de bunu sadece o anlık tam, mesela yeni araçların neredeyse %100'ünde tam gaz yaptığınız zaman türbo devreden çıkıyor. Bunun sebebi siz bir yokuş çıkıyorsunuz, motorun gücüne ihtiyacınız var. Tam gaz yaptığınız zaman hemen devreden çıkıyor. Şimdi daha komplike yazılımlarla, tam gazın haricindeki bazı özel durumlarda yüksek devre çıktığı zaman motor, sizin motorun gücüne ve torkuna tam ihtiyaç olduğunuz durumlarda türbonun devreden, pardon,
0: klima motorunun,
1: evet, motorunun, kompresörün yani, klima kompresörünün tam devreden çıkması, yarım devreden çıkması falan gibi şeyler söz konusu. Ama eski araçlarda, çünkü hatırlarsın sen de, yani klimanın ilk kullanıldığı araçlar özellikle eski Amerikan otomobilleriydi. İşte V8 motorlu bir otomobilde o motor gücü 150 beygir bile olsa ve 6 silindir bir 5 litre motorda bu çok hissedilmezdi.
0: Evet. Motor zaten hani kendisi büyük olduğu için hissedilmiyor. Sonra artık küçük hacimli motorlara geçilmeye başlandı.
1: Bir de orada üstüne küçük hacimli türbo beslemelilere geçince bu çok daha bariz ortaya çıkıyor. Çünkü demin de söylediğim gibi türbo motorlar ancak türbo basıncı olduğu zaman o bahsedilen güce ulaşıyor. O da ancak yüksek devirde otomobili gazladığınız zaman olabilen bir şey.
0: Son döneme baktığımda yalnız o hani böyle 0.9'a kadar düşmüştü böyle motor hacimleri. 1 litreler vardı. Şimdi artık 1.2'nin altında pek motor kalmadı.
1: Evet, ikisinin ortasına oturttular şu anda.
0: Oraya yani oturdu.
1: O en popüler motorlar biliyorsun 1.6
0: 1.5
1: ile işte spor olanda 2 litreydi. Evet. 2 litreydi. Şimdi o işte 1.2 ile 1.5 litre arasında değişiyor. Yani eski 2 litrenin yerine 1.5 litreler altı gibi Spor, GT, ST hı-hı versiyonlarında falan hı-hı hep o motorlar 1.5 litreler kullanılıyor. Şehir içi ekonomik araçlarda da dediğin gibi 1.2 litreler falan kullanılıyor.
0: Evet ama hani hepsi bir dengeye oturdu. Teknolojiler gelişti, sistemler gelişti, yazılımlar gelişti. Artık eskisi gibi hissedilmiyor. Bir de hani bir zararı da yok. Evet, teşekkür ediyoruz Serdar abi. Bu hafta da bu soruyu cevapladık. Antalya'dan gelen soruyla beraber bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin her yıl düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması sonuçlandı. Tabii ki bununla beraber yan branşlar da vardı. Yılın Premium Otomobili, Yılın Tasarımı, Yılın İnovasyon Ödülü gibi bu ödüller de sahiplerini buldu. Şimdi gelin Türkiye'de Yılın Otomobili ödül töreni gecesine gidelim. Bakalım Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmuş?

0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen ve her aşaması büyük bir heyecana sahne olan Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının kazananı, OGD üyesi uzman otomotiv gazetecilerin değerlendirmesi sonucunda Renault Clio oldu.
1: Renault Clio.
2: Ve gördüğünüz gibi 3360 puanı alarak Türkiye'de Yılın Otomobili olmaya hak kazanıyor.
0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının kazananı belli oldu. 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplamda 3360 puan alan Renault Clio, Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi.
2: Bu senenin birincisi de Renault Clio oluyor. 3360 puanla. Evet, alkışlarınızla Renault Clio.
0: Ödül töreninde ana ödülün yanı sıra 4 farklı kategorideki birincilerle bu yıl ilk kez verilen jüri özel ödülü de sahiplerini buldu. Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda yılın basın lansmanı ödülü Evtek Day İzmit fabrika etkinliğiyle Hyundai'ye verildi.
3: Hyundai EV Tech Day İzmit fabrika etkinliğimiz yılın basın lansmanı ödülünü alıyor.
0: Yılın tasarımı ödülü BMW iX3'e giderken, yılın inovatif projesi ödülü de Panoramic Vision teknolojisiyle yine BMW iX3 modeline verildi. Yılın premium otomobili kategorisinde de BMW iX3 modeli ödülün sahibi oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen jüri özel ödülüne TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı layık görüldü.
2: Eren Üçler Toprağı'nı burada gıyabında isterseniz hep beraber bir alkışlayalım. Bütün federasyonu, ekibini, bu başarıya hepimiz ortak olacağız önümüzdeki sene.
0: 33 aday otomobilin kıyasıya yarıştığı Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının ilk etabında Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan 33 aday otomobil yer aldı. Jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan BMW iX3, BYD C-Line 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve TOG T10F finalde yarışmaya hak kazandı. Finalist modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat değer oranı açısından çok sıkı bir test ve değerlendirme sürecinden geçirildi. Birinci seçilen Renault Clio kazandığı bu prestijli unvanı ve yılın otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bültenleri, iletişim faaliyetleri ve reklamlarında kullanma hakkına sahip olacak.
3: Otomotiv Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat Öztürk'ü alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Merhabalar Murat.
0: OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın sektöre olan katkısına değindi. Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak 11 yıldır bu ödülü sektörle buluşturduklarını ve yarışmanın her geçen yıl daha da güçlendiğini söyledi. Sektör için gerçekten önemli, özel ve güzel bir yarışma olduğuna değinen Öztürk, rekabetin her geçen yıl daha da arttığını, bu yıl özellikle elektrikli modellerin ağırlıkta olduğunu belirtti. Murat Öztürk ayrıca Türkiye'de yılın otomobili yarışmasının markalar içinde büyük bir motivasyon kaynağı haline geldiğini, pek çok markanın bu süreci yurt dışı merkezlerinden de yakından takip ettiğini bildiklerini ifade etti.
4: Bu ödülü almak gerçekten çok gurur verici.
0: Mayıs AŞ Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur, Türkiye'de yılın otomobili ödülünün ardından değerlendirme yaparak, Türkiye'nin satış lideri Renault Clio'nun OGD üyelerinin oylarıyla ikinci kez Türkiye'de yılın otomobili seçilmesinden büyük gurur duyduklarını, bu ödülün Clio'nun yıllardır kullanıcılarıyla kurduğu güçlü bağın ve Türkiye yollarındaki başarısının en anlamlı yansımalarından biri olduğunu söyledi. Levent Timur, bu değerli ödül için tüm OGD üyelerine teşekkür etti.
4: Bunun değerlendirilip ödül verilmeye layık görmesi gerçekten çok değerli ve bütün gazeteci arkadaşlara da son olarak teşekkür ediyorum.
0: Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında Renault Clio 3360 puan alarak yılın otomobili unvanını alırken, BMW iX3 2770, TOG T10F 2510, Mercedes-Benz CLA 2490, Citroen C5 Aircross 2190, Hyundai Inster 2000 ve BYD C-Line 7 1390 puan alarak sıralandılar.
2: Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de yılın otomobilini de seçtik. Hangi otomobil olduğunu da gördünüz. Seneye tabii ki bu yarışma devam edecek. Bakalım önümüzdeki günlerde otomotiv sektöründe ne gibi gelişmeler olacak, hangi modeller piyasaya çıkacak, onları da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 8. etabı bu hafta noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. İstanbul'un en sevilen mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu yaz sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. 3 Temmuz'da gerçekleşecek olan açılış konserinin hemen ardından dop dolu bir program sanatseverleri bekliyor.

İstanbul'un en sevilen açık hava mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu bu yazda dopdolu etkinlik programıyla yaz akşamlarını sanatla renklendirmeye hazırlanıyor.

Açık Hava Tiyatrosu büyük bir heyecanla kapılarını yeniden açıyor. 3 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşecek olan bu heyecanda açılışa Türk rock müziğinin en önemli gruplarından Mor ve Ötesi'nin akustik performansı damga vuracak. Bu akustik performans grubun 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunun farklı dönemlerinden sevilen şarkılarını bu kez en yalın ve etkileyici halleriyle dinleyiciyle buluşturacak. Bu keyifli açılışın hemen ardından 21 Ağustos'a kadar devam edecek olan dolu dolu programda özgün repertuara sahip konserler, ses getiren tiyatro yapımları ve açık hava film gösterimleri yer alacak. Etkinliklerde öğrenciler için indirimli bilet imkanı sunulurken, tüm film gösterimlerinde bir bilet alana bir bilet bedava kampanyası uygulanacak.

0: Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yoğun programıyla Samsun'da gerçekleşen festivalin yeni durakları ise Sakarya ve Van.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival, bu yılın 7. durağı olan Samsun'da da heyecanı tüm Samsunlulara doyasıya yaşattı. Hafta boyunca dop dolu bir programa ev sahipliği yapan Samsun, prömiyer gösterisiyle öne çıkan Kürk Mantolu Madonna, izleyicilerden yoğun ilgi gören Eyvah Nadir ve çok sesli performansıyla senfonik türküler ve rock konseriyle müzikseverleri bir araya getirdi. Festival programında sergilerden atölyelere uzanan etkinliklerse geçmişin izlerini günümüze taşıdı. Öyle ki festival kapsamında açılan sergiler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Samsun Müzesi'nde yer alan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi, İslam kültür ve medeniyetinin manevi mirasını yansıtan eserleri sanatseverlerle buluştururken, Yaşayan Miras Samsun sergisi de kentin somut olmayan kültürel mirasını ve geleneksel zanaatlarını tanıttı. İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Muhabbet sergisinde ise hat, teship, ebru ve minyatür gibi sanat dallarından seçkin eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün itibariyle Bursa'da başlayacak. Ardından Sakarya ve Van'da devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu haftada birbirinden başarılı yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Bu hafta Kırmızı Halı seyircilerini sinema salonlarında birbirinden farklı türde ve içerikte yapımlar bekliyor. 8 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Seven Dogs yapımı. Film, Interpol ajanı Halit El-Azazi ile küresel suç örgütü Seven Dogs'un eski üst düzey üyelerinden Gali Ebu Davud'un hikayesini konu alarak karşımıza çıkıyor. Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir maddeyi durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan İki düşman, kendilerini dünyanın farklı şehirlerine uzanan ölümcül bir operasyonun içinde buluyor. Bir diğer filmimiz ise Sihirli Hayvanlar Okulu.
2: Sen de değil, sen hiç değilsin. Peki benim insanım nerede?
1: Miriam birkaç aylığına en yakın arkadaşı Aida'nın yanına taşınır ve Winterstein okulunda okumaya başlar. Ancak Miriam'ın bilmediği önemli bir sır vardır. Bu okulda konuşabilen sihirli hayvanlar yaşamaktadır.
2: Konuşmak mı? Zıplarım fırlarım aynı zamanda otururum bile. Duymadın mı? Ben senin mucize hayvanınım.
1: İlk gününde Fitzgeraldo adlı sevimli bir sihirli hayvanla eşleşen Miriam, kendini büyülü bir maceranın içinde bulur. Ancak okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve onu kurtarmanın tek yolu büyük okul yarışmasını kazanmaktır. Üstelik Miriam'ın eski okulu da yarışmadadır.
3: Ben Kaspar, Madagaskarlı.
4: Aman be, ne ahmak ama.
5: Hey Rick, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
6: Uzun zaman olmuştu.
1: Dikkat çeken bir diğer film ise Derin Kabus yapımı.
7: Kalkış izni verildi.
8: Lütfen bu mesaja önem verin.
1: Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'na korkunç bir acil iniş yapmak zorunda kalır.
8: Türbülans durumlarına karşı lütfen emniyet kemerinizi bağlı tutun. Kabin basıncını kaybederseniz...
1: Hayatta kalan yolcular, mercanlığa saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele başlar.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu tasarımcı ve sanatçı Sergen Şehitoğlu. Kendisiyle hem tasarım yolculuğuna dair hem de sanat yolculuğuna dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Dedikten hemen sonra merhabalar.
9: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
9: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. Çok mutluyuz. Sağ olun, var olun.
9: Benim için de aynı şekilde. İyi ki davet ettiniz.
0: Sanat ve tasarım sizin için ne demek? Kavramsal olarak bu iki kelimenin sizdeki karşılığı nedir? Klişe ama böyle bir girizgah yapmak isterim. Lütfen buyurun.
9: Ben öncelikle sanatçıyım. 2010 yılından itibaren sergiler düzenliyorum. Kitaplarım var ve benim ana kimliğimi sanat üretmek oluşturuyor aslında. Tasarım ise buna daha sonradan eklenmeden sanırım yaklaşık 6 yıldır yaptığım bir eylem. Benim için çok net ayrımları var bunların. Sanat alanında çok özgürüm tabii ki. Ama tasarım alanında her zaman işin içinde markalar, faydalar, başka karar vericiler de var. Dolayısıyla bu benim için çok net bir ayrım. İkisini birbirine karıştırmıyorum. Tasarım üretirken de çok egomu da ön plana almıyorum bu yüzden. Ama sanat alanında dediğim gibi başından sonuna kadar tamamen özgür olduğum, kendi yapmak istediklerimi, kendi göstermek istediklerimi kurguladığım ve faydanın o kadar acil olmadığı bir alan. Dolayısıyla evet, ikisi de bunların yaratıcı, estetik kararları olan etkinlikler ama benim için çok net ayrımları var.
0: Tasarımı biraz daha mesleki bir yere koyup sanatçılığı da daha özgür ve kişisel bir yere konumlandırabilir miyiz?
9: Tasarım çok daha kolektif bir iş. Hı hı. Yani her çalıştığımız markanın bir defa kendi yapısı var, DNA'sı var, hı hı. geçmişinden gelen kodları var. O markanın şu anda istediği bir vizyon var, oluşturmak istediği. Benim onlarla ilgili görüşlerim var. Benim onların daha sonra nasıl bir marka olmalarıyla ilgili hayallerim var. Hı hı. Ve beklenen ortada bir fayda var. Hı hı. Şu anda ne elde etmek istediğimizle ilgili. Ayrıca bunun dışında da global olarak dönemin gerektirdikleri var. Dönemin hip olan durumları var. Ve bunların hepsi beraber o tasarımı oluşturuyor. Sanat böyle değil. Sanatın en önemli avantajlarından biri çok uzun süreye atabilirsiniz. Oradaki tırnak içindeki başarıyı. Yani bir sergi yaparsınız ya da bir kitap yaparsınız ve dersiniz ki ya bunu kimse anlamadı ama 50 yıl sonra anlayacaklar. Böyle bir avantaj.
0: Uzun vadeli bir süreç aslında.
9: Bu belki doğru değildir. Hı-hı. Belki gerçekten 50 yıl sonra da anlaşılmayacaktır ama bunu diyebilirsiniz kendi kendinize. Bu her zaman sizin içinizi rahatlatacak bir düşünce. Ama tasarımda böyle bir şey yok. O bir iş ve onun karşılığını şimdi almamız gerekiyor gerçekten. Dolayısıyla bunlar çok ayrı iki alan benim için.
0: Gayet iyi anladım. Peki tüm bunlara ilk olarak ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Tarihsel olarak baktığımızda bir tarih verebilir misiniz?
9: Veremem. Çok ilginç benim. Ben aslında çünkü makine mühendisliği mezunuyum. Ama o işi hiç yapmadım iş olarak. Üniversitede de böyle kulüplerde de başlamadı benim sanatla ilgim. Üniversiteden sonra fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Ve bu ilgi gitgide arttı. Aslında yani bu ne zamana denk geliyor? Herhalde 2006-2007 seneleri olması lazım. Dediğim gibi ilk sergimi biliyorum 2010 yılında. Çünkü o zaman İstanbul

0: Avrupa Kültür Başkenti'ydi ve onun içinde olduğu bir sergi açmıştım. Yani
1: 2010 yılına tekabül ediyor.
0: 2010 yılına tekabül ediyor. Evet, o ilk sergiydi ve ondan sonra onu diğer sergiler izledi.
1: Biraz daha somut devam edecek olduğumuzda, eser çıktı, ürün adı ne ise, nasıl işler yapıyorsunuz? Nasıl seyircilerimizi de bilgilendirmek adına biraz bunlardan bahsedersek mutlu oluruz.
0: Tabii ki aslında fotoğraf temelli benim üretimlerim. İlk sergide fotoğraf üzerineydi. Ben yavaş yavaş makineyle, fotoğraf makinesiyle elde edilen görsellerden internet tabanlı, veri tabanlı görsellere kaydım. Bunlar üzerine işte ürettim. Daha sonra bunları video, heykel, yerleştirme gibi işler ya da yazı temelli işler takip etti. Şu anda da genel olarak aslında kavramsal ve çağdaş sanat olarak bunu isimlendirebilirim. Belirli bir mecra ya da medyum yok. Yani tek bir şey üzerinde değil. Şu anki sergim de mesela içinde hem yerleştirmeyi, hem videoyu, hem fotoğrafları barındırıyor. Bu benim genel olarak da kullandığım, yani alışık olduğum teknikler var. Ama bunlar bir tane değiller. Her sergide, her fikirde hangisi gerekiyorsa, benim için hangi mecrada bunu sunmak daha uygunsa, fikre uygunsa onu kullanıyorum.
1: Bu soruyu cevaplamak belki zor olabilir. Sormasında da bazıları yanlış da anlıyor belki ama ben kıymetli buluyorum üreticilere bu soruyu sormayı. Üslubunuzu pratik, teknik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Yani siz kendi eserlerinize nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bir perspektifle yorumluyorsunuz, merak ediyorum.
0: Çok benim sevdiğim bir soru bu. Çünkü genelde alışkanlık olarak da üslup dendiğinde baktığımızda okuduğumuz görsel bir şeyden ilk anlıyoruz. Fakat benim çok çeşitli olduğu için üretimlerim, medyum olarak da çok çeşitli olduğu için böyle bir göze hemen gelen bir üslup söz konusu değil. Fakat bunu hem duyduklarımdan hem kendi değerlendiklerimden anlıyorum ki, yani yaklaşık 16 yıldır sergiler yapıyorum. Yaklaşımımla ilgili bence bana ait olan bir üslup var. Yani nasıl bir konuya nasıl yaklaştığım, o konuyu nasıl çalıştığım ve onu nasıl bir sonuca erdirdiğimle ilgili bence ben tanındığını düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: O işlerin benle ilgili olduğunu.
1: Bunu açık bir şekilde ve kendinden emin bir şekilde söyleyebiliyor olmak bence çok kıymetli. Yanlış anlaşılmaya da müsait değil gibi hissediyorum. Haksız mıyım?
0: Evet, bence net çünkü bu. Hani bunu yanlış anlamayın. Yani ukalalık olarak bir söz konusu değil. Çünkü hani iyi, olumlu bir şey olarak söylemiyorum ama bence yaklaşımım belirli. Çünkü çok matematik ve veri temelli bir yaklaşımla çalışıyorum. İlham, rastlantısallık ya da işte aşırı yetenek ve benzeri şeyler benim işlerimde yoklar aslında. Sanki bir nedenler bütününden çıkabilecek zorunlu sonuçları sunuyor gibi davranıyorum. Bunun içinde de olabildiğince haklandıramayacağım şeyleri elemeye çalışıyorum. Dolayısıyla çok matematik temelli bir yapı bu. O yüzden de buradan üslubumu okuyabiliyorum ve okunabileceğini düşünüyorum.
1: Gayet iyi anladım. Çok güzel bir özet ve yanıt oldu. Teşekkür ederim. Dedikten hemen sonra tasarım meselesine gelmek istiyorum tekrar. Lütfen. Müsaadenizle. Anlamlı bir boşluk ya da tasarımsızlık da aslında tasarıma hizmet eden bir şey olarak yorumluyorum ben. Yani tasarıma nereden baktığınız, nasıl ele aldığınız, teknik ve içerik olarak bunu nasıl yorumladığınız tasarımcının kendisiyle ilgili bir şey ama hocam ne demek bu tasarım meselesini biraz girdiğimizde neler söylemek istersiniz?
0: Tasarım çok kapsamlı bir alan. Yani içinde yaratıcı bütün edimleri barındırıyor. Hatta sanatı da tasarımın içine almamız olası aslında. Bunlar çeşitli estetik çıktıları olan insan etkinlikleri. Hepsini birinin altında toparlayabiliriz. Çok da zor olmaz bunu yapmamız. Ama gitgide zaman geçtikçe bunların hepsi birbirinden çeşitli şekillerle ayrılmışlar. Yani sanat ayrılmış, tasarım ayrılmış, zanaat de ayrılmış. Bunların hepsi birbirine çok yakınlar. Aralarında çok küçük farklar var. Ben bununla ilgili ders de verdiğim için bazı kurumlarda mesela nedir? Zanaat dediğimiz zaman çoklukla aynısını yapmaya devam etme kısmının ağır bastığını anlarız. Yani bunlar böyle çok keskin ayrımlar olmak zorunda değiller. Birbirinin içine geçen kümeler gibi düşünün ama hepsinin küçük farkları var. Demin dediğim gibi tasarımın farkı dışarıdan çok karar ve yorum almaya açık olması. Sanatın farkı buna olan kapalılığı, daha öznel olması. Zanaatin farkıysa sıklıkla aynı şeyi yapmaya devam etme becerisine dahil olması. Çünkü tasarımda bunu yapmazsınız. Aynı şeyi tekrar tekrar yapmazsınız. Her seferinde farklı bir uygulama ortaya koymaya çalışırsınız.

bunlar birbirlerinin içinde olan, hepsinin içinde estetik öğelerin olduğu, hepsinin içinde göze hoş gelmelerin, arka planda bir yaratıcı insan etkinliğinin olduğu etkinlik.

0: sergileniyor Karaköy'de. 18 Temmuz'a kadar sergi açık. Sergi açmak neden önemli? Çünkü sanatçılar çalışmaya devam ediyorlar. Hı hı. Yani sergi bitecek, işte 18 Temmuz'da bitecek. Ben 19 Temmuz'da tekrar bu konular üzerine ya da başka konular üzerine çalışmaya devam edeceğim. Ama bunların, ben şu şekilde görüyorum sergileri, belli zamanlarda çıktılar alıyoruz aslında. Yani deniyor ki evet şu anda Sergen Şehitoğlu neler üretiyor, hı hı, hadi hep beraber bir bakalım. O sırada bir ara veriyoruz, çıktılar alıyoruz, hep beraber üzerine düşünüyoruz. Bu sergide de öyle oluyor gerçekten. Hı hı. Ben kendi yaptıklarıma bir dışarıdan bakıyorum. Çünkü sanatın en temel farkı aslında sunum ağırlıklı olması. Yani hele özellikle kavramsal sanatla ilgileniyorsanız, ortada kavram ve fikir bu kadar baskınsa, bu bir araştırma çıktısından nerede farklılaşıyor? Sunumuyla farklılaşıyor. Hı hı. Yani sanatta bunu göze hoş gelen bir şekilde ya da göze hoş gelmeyen bir şekilde, ama gözle, estetikle ilgili bir şekilde sunmanız gerekiyor. Bunu sunmak ve sonra ona dışarıdan bakmak, hep beraber üzerine düşünmek bence sergilerin en önemli kısmı. Özellikle bu sergide ben bunun izleyiciye, diyaloğa çok açık bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bunu açtığım günden itibaren de fark ediyorum. Çünkü işte serginin adını aldığı metin Jorge Luis Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe adlı, hmm, hikayesi. Sergi bu yazardan çok etkileniyor. Ben çok etkilendiğim, hmm, bir yazar çünkü. Oradan çok fazla konu var içinde ve serginin açıldığı günden itibaren de çeşitli metinler geliyor bana. Instagram'dan ya da başka kaynaklardan kitap önerileri geliyor. Dolayısıyla benim için de düşünce dünyam zenginleşiyor böylece. Hatta bu kaynakları da derleyip topluyorum. Yani bundan sonra neler okuyayım, bunun üzerine böyle de bir şey varmış, böyle bir yazı varmış gibi. Hı hı. Tam sergi bu. Bu
1: çok
0: işe yarıyor.
1: Güzel. Hem interaktif izleyicilerle diyalog kurduğu için, aynı zamanda atıflarla da, güçlü kaynaklara atıfta bulunan bir sergi. Ben, evet, görmedim, kusura bakmayın. Görmek için sabırsızlanıyorum sizin bu anlatımlarınız haricinde beraber. Değerli hocam, bir sanatçı üslup, teknik, doku ya da işte duygu sorunu yaşıyorsa, özellikle üslup sorunu yaşıyorsa, ama başarılı bir sanatçı, ama üslup sorunu yaşıyor, üretim sorunu yaşıyor, disiplin sorunu yaşıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir sizce? Yani kendisine hangi soruyu sormadığı için böyle bir sorunla karşı karşıyadır? Bu konudaki tartışmamızı merak ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Ben burada hiç haddimi aşmadan bir cevap vereyim. Lütfen. Kendi üzerimden bir cevap vereyim. Ben, beni tanıdığında bir insanın işlerimi çok rahat evet diyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla görsel üretildi bugüne, hı-hı, kadar. Çok fazla sanat eseri üretildi. Çok fazla tasarım üretildi. Ama hikayeler bitmiyor bir türlü. Yani bunun bir sonu yok. Çünkü her kişi aslında kendine özgü. Hem kendisiyle, hem DNA'sıyla, hem de hikayesiyle. Dolayısıyla kendiyle beraber bir şey ürettiğinde, kendi yolculuğunun içinde ürettiğinde gerçekten, bunun mutlaka bir üsluba, bir ayrık yola dönüşeceğini düşünüyorum ben. Hmm. Yoksa böyle olmasaydı çoktan herkes üretmeyi bırakırdı. Yani binlerce çok çok iyi sanatçı geldi ve, hmm, ben kendi özelimde söyleyeyim, onları geçmekle ilgili bir şey değil sanat üretmek aslında. Sadece kendimizi göstermek, ne düşündüğümüzü göstermekle ilgili. Yani dediğim gibi benim sergilerim, benim okuduklarımla, düşündüklerimle ilgili aslında. Başka bir şey yapmıyorum ben. Hani böyle yapsak daha iyi olur, bu daha çok ilgi çeker. Ya, naçizane çok iyi biliyoruz bu kodları zaten, hmm, hepimiz. Yani bütün sanatla ilgilenen insanlar neyin dikkat çekici olacağını, neyin tırnak içinde sansasyon yaratacağını çok iyi biliyorlar. Hmm. Ama benim her zaman derdim benle ilgili olması. Yani beni tanıyan insanlar bu sergiye geldiklerinde tanıdıkları biriyle karşılaşıyorlar. Hmm. Onlar için çok yabancı bir durum değil. Bu benim için de çok önemli. O zaman çok rahat sergi üzerine konuşabiliyorum. İşlerim üzerine çok rahat anlatabiliyorum her şeyi. Hmm. Hiç kaçıracağım bir cümle olmuyor içinden. Bence bu yavaş yavaş, hemen olmasa da, ya bu üslubu illa bizim görsel olarak tekrar eden şey olarak algılamamız, hı, gerekmiyor. Bence sanat da öyle bir şey. Sanat bir yaklaşım biçiminin adı aslında. Üretilen şeyin adı değil. Bir şeye nasıl yaklaştığınızla ilgili. Yani oradaki alt metinler, yaklaşım, bakış açısı, bunlar zaten üsluba dönüşecektir, hmm, bence zaman içinde.
1: Doğru soruları sormak gerekiyor ya da doğru bir
0: kendinize,
1: samimiyetle yaklaşmak,
0: kendinize
1: gerekiyor.
0: Kendinize doğru soruları bence önce. Yani bu, evet, çok çok önemli. Evet, ben de yani işler üretirken de

0: kendime dönüp bazı sorular soruyorum. Yani bu
1: kaçınılmaz.
0: Evet, bu seninle ilgili mi gerçekten? Bu ilgi alanının içinde mi?
1: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu?
0: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu? Göstermek istediğin gerçekten bu mu? Bunu tam haklandırabilecek misin? Yani o savunmayı mutlaka yapmam gerekiyor kendime. Emin olduğum zaman o zaman gösteriyorum.
1: Ben sinema için de aynı şeyi düşünüyorum. Bir sanatçının ya da bir yönetmenin ya da bir senaristin dünyanın en iyi filmini çekmekten daha çok kaygısı benim meselemle, benim derdimle, benim sorunumla ve benim izletmek istediğim, göstermek istediğim şeyine ya odaklanmalı. Sizin de verdiğiniz cevap aslında buna paraleldi.
0: Evet, çok... ya bu serginin açılışına da çok hoşuma giden bir şey olmuştu. Beni çok önceden beri, ilk işlerimden beri tanıyan bir müzenin direktörü bana mesaj attı açılış sonrası. Dedi ki yani bundan önceki 15 yıl gözümün önünden geçmiş gibi oldu bu sergide. Hani seninle beraber o ilk tanıştığımızdan itibaren bu beni çok mutlu etti gerçekten. Hem o insanlarla bir aile gibi oluyorsunuz. Sanat dünyası böyle bir şey. Çok tatlı ve iyi insanların olduğu küçük bir camia. Hem de bunun okunması tam demin dediğinizle ilgili. Yani bunun gerçekten benim okuyamadığım bir yerden gören insanların okuması benim çok hoşuma gitti. Ben de öyle düşünüyorum ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Lütfen bu sorumu bir reçete olarak algılamayın. Genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce onlar kendilerine hangi soruları sorduktan sonra bu yola baş koymalılar? Kısaca rica ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Burada yine haddimi aşmadan cevap vereceğim ama bununla ilgili bir cevabım var. Sanat üretmek çok zor bir şey. Gerçekten. Sanat üretmeye devam etmek de çok zor bir şey. Sanat okullarından çıkan öğrencilerin 5 yıl içinde ya da 10 yıl içinde sanat üretmeye devam etme oranları çok düşük. Dolayısıyla ben ilk olarak onların buna devam edecek bir hayat oluşturmalarını öneriyorum onlara. Bu maddi sıkıntılarını çözecek bir yol bulmak olabilir. Bunu içine alacak yani iş hayatlarını buna göre ayarlamalarını gerektirebilir. Ben hep bu şekilde yaptım. Yani sanat üretimimi zorunlu halde tutmayacak şekilde başka bir yerlerden de hayatımı idame ettirebilecek ve bu tarafı mümkün olduğunca özgür bırakacak bir yapı oluşturmak istedim. Çünkü bu özellikle genç olduğunuzda ki ben kendimi de hala genç bir sanatçı olarak görüyorum.
1: Lütfen.
0: Özellikle sanat üretimi anlamında istediğiniz zaman başka bir yola geçmeniz gerekiyor. Bu benim fikrim. Yani aynı şey bazen çok ilgi görebilir, çok talep görebilir. Bu sizin için maddi manevi çok bir başarı getirebilir. Ama onun artık tükendiğini hissettiğiniz anda sizin samimi üretiminizin bence başka bir yola özgürce geçebiliyor olmanız lazım. Bu da başka imkanların sağlanmasıyla ilgili. Çünkü orayı yapmadığımızda deneyemiyoruz. Deneyemezsek de yeni şeyler çıkmıyor. Ben bir sanatçının yeni sergisini merak etmek istiyorum. Kendi akranlarımda da kendi arkadaşlarım için de bu böyle. Ya acaba ne geliyor? Ama aynısını 1, 2, 3, 4 üretmek bence boşa harcanmış oluyor. Yani gayet kusuruma yani bakmasınlar. O potansiyellerin, o hayatların kendi yani çünkü sanatı kendimiz için yapıyoruz yani ilk başta. Yani biz ne üreteceğiz kendimizi de merak ediyoruz. Bunu buna ket vurmamak lazım.
1: Değerli Sergen Bey, çok kısa ama dolu dolu herkesi yakından uzaktan bir şekilde ilgilendirecek çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Benim için de.
1: Katılımınızdan, Kırmızı Halı'da olmanızdan dolayı da çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkür ederim. Sergiye sizi ve herkesi bekliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.
0: Sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Türk sinemasında bazı filmler vardır ki onları yalnızca hikayeleriyle değil, bıraktıkları duyguyla hatırlarız. Memduh Ün'ün 1971 tarihli Üç Arkadaşı da bu filmlerden biridir. İlk bakışta tipik bir Yeşilçam melodramı gibi görünür. Yoksulluk, fedakarlık, imkansız bir aşk ve gözyaşına açık bir hikaye. Ancak film bu tanıdık malzemeyi beklenmedik içtenlikle işleyerek sıradan bir melodramın ötesine geçmeyi başarır. Sinema tarihimizde özel bir yere sahip olan film, yönetmen tarafından iki kez çekilmiştir. İlki 1958 yılında Fikret Hakan ve Muhterem Nur'un başrollerini paylaştığı siyah-beyaz bir klasik olarak, ikincisi ise 1971'de dönemin ruhuna uygun biçimde renkli ve yeni bir kadroyla seyirciyle buluşmuştur. Hikaye İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan 3 yakın arkadaşın etrafında şekillenir. Yoksul bir hayat süren bu insanlar tesadüfen karşılaştıkları kör bir genç kızın kaderine dokunmaya ve onun gözlerini açtırabilmek için ameliyat parası bulmaya karar verirler. Ancak bunu nasıl başaracak, o kadar parayı nereden bulacaklardır? Filmin merkezinde kör bir genç kızın yeniden görebilmesi için verilen mücadeleden çok, insanların hiçbir çıkar beklemeden birbirleri için ne kadar fedakarlık yapabilecekleri sorusu vardır filmin merkezinde. Memduh Ün sinemasını sıradan melodramlardan ayıran özellik, duygulu duyguyu sömürmeden anlatabilmesidir. Hikaye, yoksulluk, fedakarlık ve gözyaşı gibi Yeşilçam'ın tanıdık unsurlarını taşısa da bunların üzerine öyle sahici bir dostluk duygusu kurar ki seyirci kişileri değil insanlığı hisseder. Tabii sevdiğimiz oyuncuları gençliklerinin en parlak dönemlerinde izlemek bu filmi daha da özel kılıyor. Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in etkileyici performansları filme ayrı bir değer katıyor. Canlandırdıkları kişilerde yalnızca film öyküsünün kahramanlarını değil, eski mahalle kültürünü, komşuluğu ve insan ilişkilerindeki samimiyeti de görürüz. Müşfik Kenter ve Halit Akçatepe'nin dostluğu ve sıcaklığı yansıtan rolleri ise bu atmosferi daha da güçlendirir. Üç arkadaşın bugün hala sevilmesinin nedeni de budur. Film, modern sinemanın karanlık gerçekliği yerine merhameti ve umudu öne çıkarır. Evet, bir melodramdır, tesadüflerle ilerler, duyguları büyütür ve zaman zaman gözyaşına rastlar, yaslanır. Ancak bunu yaparken insan duygularını ciddiye alır film. Büyük imkansızlıklar içinde çekilen kimi Yeşilçam filmleri çoğu zaman teknik açıdan kusursuz yapımlardan daha fazla insanlık ve samimiyet taşır. Üç arkadaş yalnızca bir melodram klasiği değil, dostluğun, dayanışmanın ve kaybolan mahalle ruhunun sinemadaki en sıcak hatıralarından biridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Alın'ın kültür, sanat ve sinema gündemiyle sizlerle birlikteydik. Aynı zamanda değerli bir konuğumuz da bize eşlik etti. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim de dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.

0: Sol yanım acıyor anne ve beklemek. Biri başlangıç, ikincisi şimdilik.
1: Evet.
0: Sonuncu durak. Bu ikisi arasındaki yolculuğa bakacağız ama bir yazar ve bir şair olarak dönüp baktığınızda özellikle olan en son, en taze, en yeni olan mıdır heyecan uyandıran, yoksa ilkinin heyecanının tadı hiç geçmez mi?
1: Zannediyorum ilk çok heyecanlı. Çünkü ilk defa bir eseriniz elle tutulur, gözle görülür, başkaları tarafından okunabilir, başkaları tarafından istediği şekilde ulaşılabilir hale geliyor. Aslında görücüye çıkarmış oluyorsunuz. Sonraki süreçler elbette her eser yeni bir bebek gibi, her eser yeni bir eser, çok kıymetli oluyor, heyecanlandırıyor. Hepsinin heyecanı çok farklı. Ama zannediyorum benim açımdan, yani diğer yazarları bilemem ama benim için çok heyecan verici Sol Yanım Acıyor Anne eseri olmuştu. Çünkü çok hayalini kurabildiğim bir şey değildi.
0: Bu beklemek kitabını ihmal edeceğimiz anlamına gelmiyor ama kendi açımdan bir hareket noktası belirleyebilmek için ilk soruyu sormuştum. Beklemek için de yönelteceğim sorunun ilkini Sol Yanım Acıyor Anne ile ilgili soruyorum o halde. Bu kitabın konusu nedir ve yazmak neden gerekliydi?
1: Yazmak neden gerekliydi? Herkesin hikayesi farklı aslında ama bir yazar olarak ben neden yazıyorum? İleri gitmeyen her şey gerilemeye, akmayan su kokmaya, filizlenmeyen tohum çürümeye mahkumdur. Benim hikayem kalemle yazılabilecek bir hikayeydi. Ben bunu yapabiliyordum ve yazmak beni çok rahatlatıyordu ve benim bu alemde bir görevim var aslında. O görevi herkes kendince yorumlayabilir. Benim kalemle olan yakınlığım, muhabbetim ve şükürler olsun çok büyük bir lütuf olduğunu inanıyorum ve şükrediyorum. O lütuf üzerinden benim yolculuğum aslında kalemle. Yani ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince

0: iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim de dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana, sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa, arkamda bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.
1: Peki şiir mi, nesir mi? İlk hangisi çıktı ortaya ve süreçte hangisiyle dostluk daha yoğun?
0: Ben şiir yazmayı çok seviyorum. Şiir yazıyorum. Okuldaki yazılarımızı sayar mıyız bunun içine bilmiyorum. Tabii okuldaki yazdıklarımız edebiyat dersinde onları saymazsak ben şiir. Yani kitaplarımın kenarları da şiirle doluydu. Sonra benim ilk eserim de şiir. Şiir yazmayı çok seviyorum. Fakat sonrasında hikayeleştirme, ya benim şiirlerim de biraz hikaye tarzında aslında. Anlatmak istediğim şeyleri hikayeleştirerek belki kalıcı olduğu oradan zihnime yerleşmiştir, bilemiyorum. Sonrasında edebiyat camiasında kıymetli büyüklerimizin yönlendirmesi oldu. Yani çok iyi hikaye çıkar senden. Ben zaten dergilere hikayeler yazıyordum ama ben şair kimliğimle, şiir yazar kimliğimle daha çok aslında kalmak gibi bir niyetim vardı. Fakat hikayeleri de yazınca hikayeler de beni anlatıyor dedim. Yani bazı şeyleri evet şiir anlatıyor, bazı şeyleri de hikaye anlatıyor. Çünkü bir dert anlatma meselesi var. Yani bazısı şiirle onu kabul ediyor, bazısı hikayeyle, bazısı başka bir şeyle kabul ediyor. Sonra hikayenin de beni mutlu ettiğini gördüm. Yani bazı anlatabileceğim şeylerin şiire olamayacağını, daha detay, daha ne diyelim, insanlara duygu anlamında sürükleyebilen, farklı bir mecraya çekebileceğini hikayede fark edince hikayede yazdım. Ama dediğim gibi zaten şiirden çok uzaklaşarak değil, hikayelerim de yani biraz şiiri andırıyor, şiirlerim de biraz hikayeyi andırıyor. Bu şekilde özellikle yaptığım bir şey değil aslında. Yani kalem ve duygular o anda nasıl sürüklediyse, ne hissettirdiyse, nereye taşıdıysa, davet ettiyse ben biraz onun peşinden gittim.
1: Merak ettiğim şeylerden biri şu olur. Bir yazarla, şairle konuşurken. Eğer kendi okuduklarınızdan keşfettiğinizse ayrı bir hikaye, bir başkasının size sen şairsin, sen yazarsın diye siz bilmediğiniz, sizin bilmediğiniz bir dönemde bile teşhisi koyması başka bir hikaye. Size nasıl oldu? Siz biliyor muydunuz bir yazar, bir şair olduğunuzu? Yoksa
0: yok.
1: Size bunu fark ettirenler mi oldu?
0: Şöyle, ben bilmiyordum. Ben yazdıklarımı okulumda hocalarıma göstermezdim, utanırdım. Ne yazdığımı bilmiyordum. Yazıyordum, devamlı yazıyordum ama ne yazdığımı bilmiyordum. Sonrasında Sol Yanım Acıyor Anne ile alakalı ve ben saklıyordum yazdıklarımı. Bir yakın arkadaşım elimden zorla aldı şiiri. Ben dedi yerel bir radyoda İzmir'de, ben bunu radyoda okutacağım dedi. Radyoda o şiir okununca ben kendi şiirimi başkasının sesinden duydum. Ya galiba olabiliyor, böyle bir hoş geldi. Çünkü onun haricinde ben yazdıklarımı zaten kimseye göstermiyordum. 3-5 kişi haricinde benim bir şey yazdığımı kimse bilmezdi. Ya böyle çok hoşuma gitti. Olmuş galiba, bir oluyor gibi. Sonrasında Sol Yanım Acıyor Anne şiirini radyolarda, ulusal radyolarda işte bazı isimlere gönderdim. Şiir kabul edildi. Yani hala şimdi edebiyat dünyasında biliyorsunuz hece ölçüsü olmayınca ya da ölçülü olmayınca şiir midir, düz yazımızdır. Ben hiç orasında da değilim. Bir eser gönle girmişse, yani adıma şair denmiş, denmemiş çok da benim ne diyeyim bu anlamda öncelediğim bir şey değil. Yani yazdığımız eser kıymet görmüşse, gönüllere girmişse, insanlara bir şey hissettirmişse, sevilmişse benim için kafi.
1: O zaman tür ve biçimle ilgili çizilmiş net çerçevelere inanmıyorsunuz da daha çok onun hissettirdiğiyle ilgilisiniz. Bu anlamda bakıldığında edebiyat sizin hayatınızda neye tekabül ediyor? Neyi değiştiriyor, dönüştürüyor, neyi besliyor ya da bir şeye, bir üretme bir şeye dönüşüyor?
0: Edebiyat az önce de söylediğim gibi yani herkesin kendini ifade etme şekli, yüreğini açma şekli, kendini inşa etme şekli, kendini bulma şekli farklı olabilir. Benim edebiyat oldu. İyi bir metin okuduğumda, yani o metni ben yazmamış olsam bile gönlümde bir rahatlama, gönlümde bir karşılık buluyorsa o da benim için yazılmış oluyor. Onu da ben yazmamış

0: azmış gibi mutlu olabiliyorum. Herkesin kendini ne diyelim mutlu etme ya da kendini tanıma yerleri vardır, keşfetme yerleri vardır. Benim yazılar, iyi bir yazıyı, iyi bir metni, iyi bir romanı okuduğumda, iyi bir şiiri okuduğumda farklı dünyalara girebiliyorum. Yani o beni farklı kapılardan geçirip farklı alemlere, farklı duygulara, düşüncelere taşıyabiliyorsa ben anlıyorum o benim bineğim, o benim yoldaşım, o benim arkadaşım olmuş diyebiliyorum. Aynı duyguları başka mecralarda hissedemediğim için ben edebiyatı tercih ediyorum her zaman. Kalemle, kalemin söyleşisini, kalemin dilini tercih ediyorum.
1: Peki şiirden zamanın ötesine taşan bir tarafı olsa da bahsettik biz yavaş yavaş o ilk basamaktan, ilk duraktan. Şimdilik son durakta bizi bekleyen,
0: evet,
1: beklemeye beklemek. Bakalım. Beklemek. Kitabın konusu ne? Türü ne? Oradan başlayalım.
0: Roman,
1: ne konusu ne?
0: Kadim bir miras beklemek. Benim ilk eserim şiir. Şiirle başladığımız yolculuğu işte hikaye, çocuk kitapları ve şu anda roman olarak devam ediyoruz. Hangisini çok sevdiniz derseniz ben kalemle yapılan her şeyi çok seviyorum. Romanın da bende gerçekten yeri çok ayrı oldu. Çünkü roman bana şöyle bir kolaylık verdi. İçimde coşan bir şey vardı ve o coşan şeyi ancak roman taşıyabilirdi. Kadim bir miras beklemek 1870'lerden 2022'lere uzanan bir hikaye, bir roman. Taş bir binada yaşayan bir aileyi anlatıyor aslında. 7 kuşak ve 7. kuşak Turna karakterinin üzerinden geçmişe dair bir yolculuk yapıyor. O günden bugüne bir yolculuk yapıyor. Fakat o yolculuk yaparken sadece o ailenin hayatı değil aslında. Turna'nın ve Turna'nın o önceki kuşaklarını anlatırken Türkiye'nin son 100 yılı, 110 yılı da aslında bizim heybemize eklenmiş oluyor. Bir yakın tarih, arşiv niteliğinde oldu. Bir gözlemci gibi. O karakterlerin yaşadıkları, çünkü sadece o evin yaşadıkları değil, o günkü Türkiye'ydi. Yani her kuşakla bir olay oldu ve o kuşak onları yaşarken bize de hiç yabancı yok. Yani ben bunu ilk defa duyuyorum diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama orada insanların duyguları, o olayla beraber insanların hayatlarında neler değişiyor, neler oluyor onlar vardı. Var işte 80'ler var mesela en yakın tarihte. 80'leri Türkiye'nin çok acı bir sayfası. İşte o ailelerde 80'lerde kaybedilen insanlar var. İşte o tarihi olarak girip onları anlatmıyor. Hiçbirisini anlatmıyor ama o olayların o evdeki yansımaları var. İşte Sarıkamış var, Balkan Harbi var, işte Reisi Cumhur öldü diye bir bölüm var. Turgut Özal'ın ölümüyle alakalı. Menderes'i asmışlar diye bir bölüm var. Soyadı Kanunu var. Ne diyelim, Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Hicaz Demiryolları'nda ilk karakterlerimizden birinin çok büyük bir hayali var ama sağlık problemlerinden dolayı hacca gidemiyor ve ilk demiryolu yapıldığında ilk hacılardan oluyor. Bu tür olayların anlatıldı da onlar dediğim gibi tarihi olay olarak anlatılmıyor ama insanların normal hayatı akışındayken o olaylar yaşanıyor zaten. Ve bizim de mutlaka annemiz, babamız, babaannemiz, ninemiz o hikayelerin içinden çıktı geldi. Biziz aslında Türkiye'nin son yüzyılı diyebilirim.
1: Bu kitabı Türkiye'nin bir yüzyıllık hikayesi diye özetlediniz ama kimler okumalı? Yani hangi yaştan, hangi ilgiden, kimlerin ilgisini çeker veya kimlerin görmesi gereken manzaralar, duygular, haller var?
0: Orta son lise 1'den itibaren herkesin. Herkesin görmesi gerekiyor. Şimdi bizim yaş ve bizim yaşımızın üstündekilerin babaannelerinin yaşadığı hikayeler, bizden bir sonraki neslin artık anne babalarının belki yok üçüncü kuşak dede ve babaannelerin yaşadığı şeyler. Şimdi tarihi olayları anlattığımız zaman, tarihi bilgi olarak anlattığımız zaman tarih deyip geçebiliyoruz. Ama duygu olarak, his olarak o bize işlediği zaman, işte sanatın gücü biraz buradadır ya. Yani bir şeyi film olarak izlediğiniz zaman aklınızda kalıcı olur. Kitabını, iyi bir romanını okuduğunuz zaman o olay, o kişiler kalıcı olur. Bu da böyle. Şimdi biz 100 yıllık bir olay şöyle şöyle olmuş deyip geçmek başka bir şey. O olaylar yaşanırken o insanlar neler hissetti, neler yaşadı, nasıl kayıplar verdi.

0: verdi. Mesela burada bir karakterimizin ilk kuşak karakterlerimizden ikiz oğulları var. Balkan Harbi çıkıyor. Oğulların ikisi de gidiyor. Birisi şehit olarak geliyor, birisi gazi olarak geliyor. Şehit olan evli, eşi hamile, çocuk bekliyor ama eşi şehit olarak geliyor. Gazi olarak gelen nişanlı, nişanlısın artık kolu yok diye ailesi vermek istemiyor. Türkiye'nin çok maalesef hüzünlü ama acı bir gerçeği daha var. Yani evde kocası ölmüş genç gelinleri baba evine göndermek yerine evdeki delikanlıyla evlendirmek. Çünkü orada bir çocuk var. Bu benim de yakın akrabalarımla yaşadığı bir şeydi ve ben bunu yıllarca anlayamadım. Ya nasıl böyle bir şey yaparlar, nasıl bunu yaparlar? Size şunu temin edebilirim, beynim çatladı. Fakat başka bir çare bulamadım yazarken bile. O kadar iyi anladım ki. Çünkü neresine dokunursanız elinizde kalan bir olay var. Şunu çok net hissedebiliyorum artık. Hiç kimse bu olayları isteyerek, gönül rızasıyla yapmadı. Mecbur kalındı. O çok başka bir şey. Bu olaylar yaşanırken insanların o yaşadıkları çaresizlikleri, o duyguları, o hisleri çok yoğun bir şekilde hissettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Yani buradan oturup orayı yadırgamak, yargılamak biraz maalesef yaptığımız şeylerden. Ama bu romanda göreceğiz ki olaylar sadece olay olarak yaşanıp bitmiyor. Onun arkasında binlerce insan var.
1: Peki, konusu ve akışı dışında şunu sormak istiyorum. Şimdi bir akışı var, orada karakterler var. Olay örgüsünü gerçekliğe dayandırıp ama hikayeleştirerek anlatıyorsunuz bir taraftan. Ve böylelikle gerçek yaşanmışlığı kronolojiden ve sayı değerinden çıkarıp
0: evet,
1: insan ruhuna ve duygusuna hitap eden ve kalıcı bir hale dönüştürüyorsunuz. Yani bir dünya, hatta bir evren kuruyorsunuz
0: evet,
1: orada. Bu evreni kurarken, bu katmanlara bakarken, kişileri, mekanları, zamanı tasarlarken, tasarımcısınız, yazar bir tasarımcıdır
0: evet,
1: roman yazarı bilhassa. Bu karakter kurgusu netleşip hikaye akmaya başladıkça hangisi hangisini sürüklüyor hep merak ederim ben. Yani ilk olarak, ilk dokunuş yazarda elbette.
0: Evet.
1: Fakat canlanıyor, adeta ete kemiğe bürünüyor o dönem, o zaman, o kişiler, o yaşanmışlıklar. Bu kez o bilgisayarın başındaki, o sayfanın başındaki yazar, dur bakalım ne olacak, benim için de çok heyecanlı ve meraklı demeye başlıyor mu hakikaten? Karakterler ve olay örgüsü sizi sürüklüyor mu?
0: Sürüklüyor. Şöyle, elbette ki bir taslak oluşturuyorsunuz. Kafanızda bir konu var ve ana karakterler var. Mesela ben bunu, bu romanı ilk düşündüğümde taş bir binada kuşakları anlatacak bazı karakterler vardı. İşte ilk birinci kuşak orada bir taş, Ermeni bir ustaya taş bir bina yaptırıyor. Diğer ev küçük geliyor. Ama tabii bunlar detaylandırılıyor. İşte oradaki komşuluk, o Osmanlı dönemindeki, son dönemdeki komşuluklardan bahsediyor. İşte farklı milletlerden, farklı dinlerden insanların yaşadığı o ortamda anlatılmış oluyor. Tabii göze parmak sokar gibi değil. Ama o normal bir akıştı zaten. Bu da anlatılıyor. İşte Tebriz'den bir çift kaçıp geliyor, Kars'a geliyorlar. Kars'tan işte o aslında çok orada varlıklı bir ailenin çocuğu, Atabey'in oğlu, tacirin oğlu. Fakat buraya geldiğinde işte farklı farklı sebeplerden dolayı kendi kimliğini belli etmek istemiyor. Yani orada arkasında çok hazin bir hikaye bıraktığını düşünüyor ama aslında onun düşündüğü gibi değil olaylar. Öyle olmuyor. Orada bir hayat kurmaya çalışıyor. Aslında o nesil, o gelen kişi ve onun eşiyle beraber 7 kuşak orada sürüyor. Ben o karakterleri oluşturdum. Yani 3-4 karakter oluştu fakat bunlar tabii ki işte olaylar yaşanırken, anlatılırken farklı karakterler, farklı olaylar. Bazen kendim de ya yazıyorum ya bu kadar da olmasa mıydı, bunu da yapmasa mıydın dediğim yerler, çünkü olaylar geliştikçe farklı bir kapı da açılması gerekiyor. Şimdi biri bir yere geldiler, siz kafanızda düşünürken o kadar detayını düşünmüyor. Evet geldiler, kaçtılar ama sonrası ne olacak? Oradaki kaçma hikayesinden sonra bir yerleşim yeri var, orada farklı bir komşular devreye giriyor. Aslında vermek istediğiniz mesajlar varsa ya da anlatmak istediğiniz şey varsa onu yediriyorsunuz. Mesela ben orada şunu yapmıştım. Yaşlı bir çift, çocuğu olmayan bir çift, bakıma muhtaç ve duanın ne kadar güçlü olduğunu anlatmak için bana müthiş bir fırsat verdi. Orada işte yatalak bir eşi olan, onlar kaçıyor. Bir eve sığınacaklar. Böyle küçük bir çırada mum ışığı gibi bir ışık görüp kapıya vuruyorlar.

kadın kulakları aslında duymuyor. Eşi yatalak fakat böyle bir gölge görür gibi oluyor, onları alıyor. Yani ve adam kaldıramadığı için her tarafı yara olmuş. Girmek istemiyorlar. Sonra diyor ki kapı açılır. Süzme kapının arkasındakine mi, önündekine vurur. Allah bilir diyor. Yani aslında Allah onları o yaşlılar için, çünkü kadın bir gün öncesinde dua ediyor. Yerin sahibi sen, gökteki kuşun, yerdeki karıncanın sahibi sen, boğazımdaki lokmanın, ambardaki lokmamın sahibi sen. Bizi sahipsiz bırakma. Bir şey gönder diyor ve ertesi gün onlar onun kapısına aslında sığınmak için, saklamak için geldiklerinde onlara şifa oluyorlar. Bu tür şeyler oluyor. Bir şey daha söylemek isterim burada. Karakterlerle alakalı tabii o anda siz de coşuyorsunuz, karakter oluyorsunuz. Ben karakter olduğumu şurada fark ettim. Bir bölümünü seslendirirken bir cümleyi dedim ki benim normalde kullanabileceğim bir cümle değil. Yani benim fıtratıma ve mizacıma uygun bir cümle değil. Dedim ben bunu nasıl söylemişim, acaba çıkarsam mı dedim. Sonra dedim ki hayır, bu senin sözün değil, bu Şirzat'ın sözü. Şirzat kavga ederken bunu söyledi. Yani bu Şirzat'ın sözüne dokunamazsın. Şirzat karakterimiz.

0: Yazarlık serüveninin, şairlik tarafınızın adımlarını izlemeye çalıştık sizin anlattıklarınız üzerinden. Ama her yazar ve şair okuma zevkini haiz, keyif sahibi insanlar aynı evet. zamanda. Bunu gözlüyorum bir taraftan. Yazarlık tarafınızdan, şairlik tarafınızdan okurluk tarafınıza geçelim. Yazdığınız türler içinden veya o türlerin dışından okumaktan hoşlandığınız, yani şiir, roman dışında okumaktan hoşlandığınız türler var mı? Yoksa bir okur olarak da yine kalem oynattığınız bir alanda, bu alanda okur olmayı mı tercih ediyorsunuz?
1: İyi bir roman okumayı çok severim. Yani ama ben romanları da böyle biraz yabancı olmayan şeyler seviyorum galiba. Çok toprakçı bir insanım ben. Yabancı olmayan şeyler seviyorum. Mesela yabancı eserlerden Tolstoy'u çok severim. Tolstoy'un kalemini çok severim. Baktığımda çok aykırı bir şey yok, yabancı bir şey yok. O da kendi toprağına ve bizim toprağa biraz benzer, bizim hikayelere benzer şeyleri var geçmişten. Yabancı olmayan, yani içinde bulabileceğimiz, içinde kendimi rahat hissedebileceğim mekanlar gibi eserler seviyorum, bunu fark ettim. Amak-ı Hayal benim için çok önemli bir kitap. Dön dolaş okuyabileceğim kitaplardandır. Türlerim halde tarih kitapları çok severim. Yani tarihi olaylar okumayı çok severim. Tarihi hatıraları, tarihi karakterleri okumayı çok severim. Ama yine galiba biraz bu konuda cimri olabilirim. Yani kendime cimri olabilirim. Şiir, roman ve tarihi eserler diye ben burada kapatayım.
0: Peki. Yani bu zor soruya hazırlık sorusuydu. Esas soru şu, kitaplıkta, yani bütün kitaplığınız içindeki kitaplar alınacak. Size döne döne okuyacağınız tek bir kitap verilecek. Uzun süre sıkılmadan okuyacağınız, döne döne okuyacağınız, kitaplığınızdan hiç eksik olmaması gereken o kitap hangisi?
1: Kur'an-ı Kerim kitap olarak düşünürsek elbette ki o başyapıt. Yani her zaman her yere giderken mutlaka küçük bir meal de olsa yanımda olur. Ama onun haricinde dediğim gibi Amak-ı Hayal'i ben çok okuyorum, çok seviyorum. Kelile ve Dimne, bir tane dediğiniz zaman ondan da vazgeçemedim. Bir de Bülbül'ün 40 Şarkısı, İskender Pala'nın kitabı. Bu kitapları başkasına hediye etmiş olsam da gidip tekrar aldım. Defalarca okunabilir kitaplar. Beni çok mutlu ediyor. Ben şunu keşfettim. İç yolculuğu yaptıran kitapları ben çok seviyorum. Yani keşfe çıkaran kitapları çok seviyorum. Biliyorsunuz Amak-ı Hayal bunlardan birisi. Düşünmeyi, yani göze sokar gibi didaktik bilgi vermeden anlatmayı, belki de yazmamın sebebi, yazmaya çalışmamın sebebi de bu olabilir. Benim gönlüme hitap eden yol o.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Ali İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: turnalar. Türkülerimizin, şiirlerimizin, kültürümüzün nadide göçmen kuşları. Göçmenliğini yalnızca bizim ona yüklediğimiz o derin anlamlardan almaz. Her yıl iki uzak evi arasında binlerce kilometre yol kat ederek hak ederler bu ünvanı. Hiç şaşmaz. İlkbahar ve yaz aylarında Afrika'daki evlerinden çıkarak bir kısmı Mısır, bir kısmı Antakya üzerinden Akdeniz'e ulaşırlar. Ardından tüm Anadolu'yu geçerek Karadeniz üzerinden kuzeydeki evlerine kanat çırparlar. Aylar sonra aynı yolu izleyerek bu kez güneye, Afrika'daki evlerine katarlar halinde geri dönerler. Hayatları bu iki uzak ev arasında göç etmekle geçer. Yalnızca turnaların ve diğer göçmen kuşların mı çok uzun yıldır hiç şaşmadan izledikleri göç rotası var?
1: Biz senede bir kez Türkiye'ye gidebiliyoruz. Bana veda dedim mi, uğurlanmak dedim mi aklıma ilk gelen yer Türkiye. Er gurbetçi gibi çalışıp işte sene sonu tatilimizi yapıp ama o Türkiye'den ayrılık gerçekten zor. Gerçekten zor.
2: İlk defa değişik bir yerler görmüştüm yani. Tabii Türkiye sınırından sonra artık Bulgaristan, öbür devletleri geçerek gördüğümüz için gayet değişik bir şeyler. Tuhaf geldi ama o an için daha biraz da daha tam o olayı tam sindirememiştik içimize. Yani çünkü geçip gidiyorsun ama farklı sindiriyorsun yani.
1: Hatta hep böyle bazen eşimizle konuşuruz. Ya her gurbetçinin gibi hayal ettiği gibi bir gün dönsek mi? Yapabilir miyiz? İşte orada açıkçası zorlanıyor. Daha bugün.
0: Yarım asrı devirmiş Sıla yolunun müdavimleri de kadim bir göç rotasına sahip. Bu uzun yol her şeyden önce bir göç yoludur. Şehirleri, ülkeleri birbirlerine bağlayan sıradan bir yoldan çok daha öte anlamlar taşır. 1961 yılından bu yana Avrupa'nın farklı şehirlerinde birbirinden uzak ama birbirine benzer kelaşlar yaşanır. Haziran ayının gelmesiyle birlikte göçmenlerin oturduğu mahallelerde yaşanan koşuşturma çok uzaklardan bile fark edilir. Okullar tatile girmiş, fabrikalarda, madenlerde çalışan Türk işçiler yıllık izinlerini almışlardır. Yolculuk başlayana dek evlerin kapısı sürekli açılıp kapanır.

0: Hemen her gün koştur koştur çarşıya, pazara gidilir. Kime ne hediye alınacağı tek tek düşünülmüştür. Oyuncaklar, radyolar, pikaplar, süslü kıyafetler, spor ayakkabılar, çeşit çeşit çikolatalar, bavullar çıkarılır, temizlenir, içine konulacak eşyalar titiz bir şekilde yerleştirilir. Bu vakitlerde komşu komşunun kapısını daha çok çalar. Merak ederler, ne zaman yola çıkılacak, ne zaman dönülecek, kime ne hediye alındı, mektup yazıp haber verildi mi? Yoksa habersiz gidip tatlı bir sürpriz mi yapılacak? Hazırlıklar olanca hızıyla sürmektedir. Yola çıkmadan birkaç gün önce mahallenin en gediklisinin kapısı çalınır. Öyle ya, bunca yıldır kaç kez arabasıyla gidip geldi o yolları, hangi yolu takip etmeli, nerede mola vermeli, nerelerde dikkat etmeli, hepsini en iyi o bilir. Yolculuk bu, hiç şakaya gelmez. Her bir detay tek tek konuşulmalı. Kaptan derler ona, başkaca bir isme ihtiyaç duymaz. Kapısına gelenleri hiç geri çevirmez. Emektar defterini çıkartıp başlar anlatmaya. Almanya'nın en kuzeyinden Kapıkule'ye kadar olan yolu kilometre kilometre nakış gibi işlemiştir defterine. Şehirler arası yollar, otobanlar, paralı yollar, sınır kapıları, tamirci dükkanları, gümrük parası, ihtiyaç molası.
1: Evet, 1,5 yıl üstüne Türkiye'ye karayoluyla gidebildim. Bu ilk yaptığım evlilik zaten çok kısa sürdüğü için yalnızdım ve ablamlarla yaşıyordum. Eniştemle, ablamlarla, çoluk çocuğuyla birlikte gittik Türkiye'ye.
2: Bence ikisini de unutulmaz yapan yolcu diye düşünüyorum. Yani yolu da, varılacak yeri de unutulmaz yapan yolcudur diye düşünüyorum. Eğer yolcu da bir şey yoksa o yola katacağı, vardığı yere.
3: Yeri geliyor ki ben bir futbol kulübüyle direkt olduğum halde araya başka Belçikalı menajer sokabiliyorum. Bazen sokmam gerekiyor. Sebebi de şu, her ne kadar entegre olursak olalım, burada biz hiçbir zaman kabul edilmeyeceğiz. Yani Belçika olarak hiçbir zaman görünmeyeceğiz. Ondan dolayı da bunun biraz zorluklarını yaşıyoruz. Onun haricinde Türkiye'de özlediğim şeyler tabii ki var. Türkiye'deki insanların sıcaklığını burada hiçbir yerde göremiyorsunuz. Ama Türkiye'den gelen insanlar da burada bir o kadar o sıcaklıklarını, o kültürlerini korumuş vaziyetteler. Ondan dolayı
1: kalabalık bir şekilde Türkiye'ye gittik ve çok coşkulu geçti. Yollarda işte piknik yaparak falan gittik ama o ilkin heyecanı hiç unutulmuyor. Hani o Kapıkule'den nasıl giriş yapacağız, o heyecan, sanki kayboldum hissiyatı var. Yani yurt dışına çıktık, 1,5 sene geçti. İnanın bir kaybolduk, nasıl Türkiye'yi bulacağım gibi bir hissiyat oluyor insanda. O heyecanla yola çıktık, o heyecanla o kilometreleri aştık.
2: Yani ikisi de unutulmaz olmaz ama yolcunun o yolu nasıl değerlendirdiğine bakmak lazım bence. Yolu da, varılacak yeri de unutulmaz kılan bence yolcudur diye düşünüyorum.
3: Yani Türkiye'ye dair özlediğim şeyler var ama ben artık kendimi Belçikalı olarak görüyorum. Belçika vatandaşıyım, Belçika'da büyüdüm diyebilirim. Burası benim evim. Hani buradan Türkiye'ye döner miyim belki yıllar sonra ama sanırım hep içimizde bu özlem olacak, Türkiye özlemi olacak ama artık ulaşımın da hızlanmasıyla istediğim zaman Türkiye'ye gidip gelebiliyoruz yani.
1: Güzel bir yolculuktu. Onu hiç unutamıyorum ilk olduğu için. Ama Kapıkule'yi gördüğüm anı gerçekten hiç unutamıyorum. Artık Türk toprağına ayak basacaktım. Çünkü o kaybolmuş hissiyatı artık o bitecekti. Ve gerçekten o giriş benim için hiç unutulmazdı. Kapıkule'de çok büyük bir heyecan yaşamıştım yani.
0: Hepsini bir öğretmen edasıyla anlatır kaptan onlara. Peş peşe gidecekler varsa oturup aralarında anlaşırlar. Yalnızca kendilerinin anlayacağı bir dilde haberleşme düzeneği kurarlar. Kodlar, işaretler belirlenir. Peş peşe 2 kere selektör yaparsam yavaşla demek. 3 korna çaldıysam mola vereceğimiz yere geliyoruz demektir. Herkes soracağını sorup öğreneceğini öğrendikten sonra artık bavullar otomobillere yerleştirilebilir. Bavulların bir kısmı arka bagaja sığdı.

sığdırılır. Bir kısmı da otomobillerin üstüne iple sıkıca bağlanır. Bu öylesine bir ritüeldir ki her şeyin bir mantığı, bir matematiği vardır. Memlekette açılacak bavullar en arkaya, kırılacaklar en az darbe alacak korunaklı yerlere, gümrükte sorun olacaklar tabii ki zulalara, yolda lazım olacaklar en önlere. Mola verildiğinde yenecekler, içilecekler, soğuk kalması gerekenler de arabanın üstüne özenle yerleştirilir. Ve tüm ipler denizci düğümleriyle bağlandıktan sonra o tılsımlı söz edilir. Nasıl sığdırdım ama? İşte bir sıla yolu daha başlıyor. Daha Almanya sınırından çıkmadan kaptanın söylediklerini geçirmeye başlıyorlar zihinlerinden. Tek bir tanesi atlanmamalı. O hangi yolu dediyse oradan gitmeli. Oysa önlerinde uzayıp giden, üstüne bavullar, koliler bağlanmış araçlardan oluşan şu kuyruk, denizcilerin kutup yıldızlarıyla yönünü bulması gibi onların da yolunu bulmasına yetmez miydi? Yolda olanlar yalnızca onlar değil elbette. Sıla yolunun tek yolcusu çünkü Türkler değil. Yugoslav, Yunan ve başkaca milletlerden göçmenler de bu yolun müdavimleri. İlk kez gidiyordum memlekete. Nereden gidilir, nasıl gidilir az çok bellemiştim ama yine de içimde bir korku vardı. O zaman tabii telefon yok. Doğru düzgün harita yok. Tek güvencemiz yol tabelaları. Avusturya çıkışına kadar geldim ama oradan sonrası Yugoslavya olduğu için biraz duraksadım. Burada çok dikkat edin demişlerdi. Hem bozuk ve karışık yollardan dolayı çok kaza oluyormuş, hem de geçişlerde maalesef rüşvet çok dönüyormuş. Yolu karıştırmayayım diye o anda önüme geçen, üzerine bavul bağlanmış bir arabanın peşine takıldım. Gurbetçi bu kesin dedim. Önden gittiğine göre belli ki bu yolu biliyor diye düşündü. Epeyce bir onun peşinde yol gittikten sonra araba böyle bir kuytuda yavaşladı ve el işareti yaparak beni de durdurdu. Mola verdik herhalde dedim. Adam meğer Yugoslav bir işçiymiş. Ailesiyle birlikte kendi memleketine gidiyormuş ve ben adamın peşine giderken ana yoldan tam 1-2 saat kadar uzaklaşmışım. Sağ olsun adam bana yolu güzelce tarif etti de ana yola çıkıp yeniden memleket yoluna çıkabildi. Mecit Karakaya.

0: O zaman gençtik ya, biraz daha farklı. Yeni evlendim, buraya geliyorum. Tabii o işin heyecanı başka. O annemin gerçekten çok üzülüp ağladığını düşünerek gelmek. Yani ilk zaten Eskişehir'den çıkıp böyle biraz bir iki saat zaman içerisinde yavaş yavaş yoğunluğunu kaybediyorsun.
1: Ya tabii buradan giderken heyecanla her sene Allah'a şükür o heyecanla gidiyoruz. Büyük bir özlem, hasretle gidiyoruz. Tabii bu araba yolculuğu ve uçak yolculuğunun da daha farklı olduğunu düşünüyorum ben. İki kez arabayla gitme imkanım oldu. Abimle beraber gitmiştim. 2017 ve 2018 yıllarıydı. Sadece gittim tabii, dönüş arabayla olmamıştı. Ama giderken o çok güzel bir heyecandı. Yani bilmiyorum. Kendim de deneyimlemek istiyorum. İnşallah bir gün.
2: Bizim şöyle ilk bekarken bizim Türkiye'ye gitme yolculuğumuz arabayla oldu. İlk defa gideceğiz, onun heyecanı var. İlk defa yola çıkacağız ve 3000 kilometre gideceğiz ama. Hani bir ben varım, bir babam var arabayı süren ve elimizde bir harita var. İşte nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız falan derken yola düştük. Tabii klasik Türk kadınları, annem araba sağ olsun dolu. Biz heyecanla oturduk gidiyoruz. Tabii bazen babam da biraz pipiriklidir. Böyle bir ıssız yollara girdik. Gece eyvah dedi, babam kayboluyoruz. Baba diyorum, telaş etme. Harita elimizde. Buluruz yolu. Babam diyor kesin kaybolduk. Issız bir yola girdik, kesin kaybolduk. Böyle böyle diye diye babam o kadar korktu ki o gün yollardan. Çünkü içerisinde çocuklar var, doğal olarak kızları var.
0: Zaman içerisinde biraz da o zaman gençsin yani. Şimdi biraz daha şeyleri tam tadamamışsın. İlk defa çıkıyorsun. Daha farklı şeyler düşünüyorsun. Aklında burayı bir nevi başka türlü düşünüyorsun. Yani

0: Acaba orada ne yaparım, nasıl yaparım, nasıl bir ortam olacak? Çünkü bilmediğin bir ortama geliyorsun. Bu karanlıktan aydınlığa yürümek gibi. Yani tünele girdiniz, kapkaranlık. Ama ben nasıl çıkacağım diye düşünüyorsun yani. Acaba aydınlığı göreceğim der gibi hareket ediyoruz yani. Sorun bu yani. Öyle düşünüyorum yani, bilmiyorum. Ama geride bende tek kalan iz, annem ve babamın orada üzgün bir şekilde kalmış olmaları yani.
1: Ama o bambaşka bir şey. Giderken çok yoğun bir heyecan oluyor. Yollar bir an önce bitsin istiyorsunuz. Tabii uyuyorsun, uyanıyorsun yolda. Bakıyorsun hala gelmedik mi falan. Ama o Kapıkule'ye gittiğimizde, o bayrağı gördüğümüzde muhteşem bir an. Yani o duygu gerçekten tarif edilemez bir duygu. Yani bilmiyorum. Herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum o duygunun.
2: Dönüşte için daha iyi oluyor.
1: Hüzün oluyor biraz. Eskiye nazaran tabii daha az ama yine de o hüzün oluyor. Sonuçta memleketinden, vatanından ayrılıyorsun. Ama o hüzün oluyor. Hani ne kadar olmuyor desek de yalan. Bence oluyor.
3: Yani o da ister istemez bir baba içgüdüsüyle korkuyor. Eğer acı, yani yolda diyor, babam hep şey diyor. Kendime gelse hani korkmam diyor. Ama siz varsınız diyor. O yüzden biz hiçbir yerde bile duraksayamadık. Öyle hemen bir küçük molalar veriyorduk. Babam non-stop sürüyordu yani. Sadece araba biraz hararet yaptığında duruyordum. Ben de işte babama yardımcı olmak için hep haritadan. Haritadan takip ede ede. Hatta bir anımız var. Bir gün işte o Atina yoluna gireceğiz ama biz yolu yanlış almışız. Çünkü orada da tabela da tam net belli etmiyor. Bir navigasyonumuz yok. Haritayla birlikte biz tam Atina'nın direkt içine girmişiz. Babam dedi tamam biz bittik yani dedi. Burada kaldık falan dedi. Orada işte Yunanistan'da bir şeyler hani kendi çapımızda anlatmaya çalışıyoruz. Bir Türkçe denedik, biraz İngilizce denemeye çalıştık falan. Hani iyi kötü yine yolumuzu bulduk. Ama geldiğim anı size anlatamam yani o bizim o 3 yılın sonunda.
4: İlk mola yerine gelindi bile. Birazdan Almanya topraklarına veda edecekler. Avusturya sınırındaki Rosenheim şehrinin çıkışında bulunan, üzerinde Rasthaus yazan tesiste yer bulmak neredeyse imkansız. Sağlı sollu park eden araçların yanından geçiyorlar. Bazı araçların içinden tanıdık ezgiler yükseliyor. Yüksel Özkasap, Ruhi Su, Cem Karaca, Neşet Ertaş yolculuklarına yarenlik ediyor. Tanıdık korkular da yok değil. Çimenliklerin üzerine örtüler, kilimler serilmiş, yayılmış. Börekler, gözlemeler, sarmalar, dolmalar, çeşit çeşit meyveler çıkarılmış, afiyetle yeniyor. Sanki bir panayır alanı gibi. Çocuklar ağaçlıkta koşturuyor, şoförler yorgunluk çayı içip trafikten dem vuruyor. Bir yandan da az uyusak hiç fena olmaz diyor gözleri. Yolcu yolunda gerek. Toparlanıp yola koyuluyorlar. Öyle ya, izin süreleri sınırlı. Memlekete ne kadar kısa zamanda varırlarsa, sevdikleriyle o kadar çok vakit geçirecekler. Almanya sınırlarında başlayan yolculukları, Avusturya'nın Salzburg, Liezen, Graz şehirlerine doğru devam edecek. Yugoslavya topraklarına girecekleri Spielfeld hudut kapısından geçip Zagreb, Belgrad ve Niş'i geride bırakacaklar. Memleketten önceki son durak olan Bulgaristan'dan sonra Kapıkule'ye doğru yaklaşacaklar. Yugoslavya ve Bulgaristan yolları onlar için çile demek. Dar, bozuk yollar. Nerede ne zaman olacağı belli olmayan yol kontrolleri. Kuyruklar, uzun süren beklemeler ve maalesef rüşvetler. Dua edip duruyorlar içlerinden. Şu yollar bir bitse, Kapıkule bir görünse diye. 2 gündür yoldalar. Uykusuzluk, yorgunluk iyice bastırdı. Üstleri başları kirlendi. Yolculuğun ilk anlarındaki neşe yerini sessizliğe bıraktı. Çocuklar arka koltukta sızıp kalmışlar, sınır kapılarına geldiklerinde uyuyanlar uyanıyor. Herkes kendine bir çeki düzen veriyor. Çocuklar meraklı gözlerle olup bitene bakıyor. Kimsenin aşırılık yapmaya niyeti yok. Yanlarında bekçi köpekleriyle onlara yaklaşan gümrük polisleri kimseye şirin gelmiyor elbette. Anne babaların içinde bir endişe. Acaba kazasız belasız bu kapıyı geçebilecek miyiz diyorlar içlerinden. Gümrük binasının önünde bütün bavullarını indirip gümrük memurlarına göstermek zorunda kalan aileye takılıyor bu gözler. Bunu her aileye yapmıyorlar ama oradan geçen tüm ailelerin canı sıkılıyor.

Nedir bu? Göz korkutma mı? Ahlar vahlar havaya karışıp gidiyor. Kendi başlarına böylesi gelmediği için bir dua postalıyorlar camdan dışarı. Sonrası yine sessizlik. Vize ücretleri, pullar, fazladan ödenen geçit ücretleri.

0: kendini göstermeye başlayınca hepsinin yüzüne bir tebessüm yerleşiyor. Radyoyu şöyle ufak bir kurcalıyorlar bir süre. İstanbul radyosu çekmeye başladı mı, memlekete iyice yaklaştıklarını anlıyorlar. İşte oldu. Burası İstanbul Radyosu. Şimdi sabah haberleri. Arabanın içine yeniden şenlik havası doluyor. Haberleri dinleyen kim? Geldiler işte. Şu tepenin ardındadır memleket. Haberlerin ardından bir Anadolu türküsü salınıyor onlara doğru. Gülcan Opel seslendiriyor. Dane dane. Şimdi artık keyiflerine diyecek yok. Camı aralayıp rüzgarın içeriye girmesine izin veriyorlar. Memleket havası oralara kadar geliyor. Çok geçmeden Kapı Kule görünüyor. Çekilen çileler, yorgunluklar unutulup gitti. Sonunda evlerine döndüler.
1: Böyle bayağı bir ay falan, iki ay geçti. Geri dönüş yolu gelecek. Ama biz nasıl bir hüzün? Ya dönmeyelim diyorum. Anneme diyorum, beni bırak, ben anneannemin yanında kalayım diyorum. Ben dönmeyeyim diyorum, beni götürmeyin diyor. Ama işte mecbursun. Kardeşlerin orada, anne baba orada, anne baba bırakmak istemiyor. Bazen de hep şey soruyorum kendime. Neden hiç böyle isyan çıkarmamışım? Hani neden hiç dememişim ki mesela 18 yaşından sonra? Hayır, ben kendi hayatımı kendim yapacağım ve ben Türkiye'ye döneceğim. Diyorum ya, o kadar böyle şey yetişmişiz ki. Hani şimdiki gençlere bakıyorum, bazen diyorum hani aykırı geliyor ama insana. Bazen diyorum iyi yapıyorlar. İnsan, ben bir yanlış da yapacaksam kendim yapayım mesela. Yani ailemin ya da başkasının yanlışının hüznünü yaşamayayım da. Ben mesela diyeyim ki bunu ben tercih ettim ya. Tamam, acıydı ama ben tercih ettim demeyi çok isterdim. Yani bu bence hayatta en güzel şey bu. Kendi hatanın hüznü daha iyi. Başkasının hatasının hüznünü yaşamak çok acı. Öyle bir şey oldu ki hani bir çocuğu ya da mesela bir kuzuyu ayırırsınız değil mi? Koyunundan böyle annesinden. Sonra onu salıverirsiniz böyle aldığı da annesini göre öyle bir koşuş vardır ya. Ya ben mahallemize öyle bir iniş indim. İnanır mısınız? Yani ben yerleri öpmek istedim. Yani dedim kavuştuk yani. O gün orası benim için yani tamam, ben cenneti kazanmış gibiydim. Yani benim için öyleydi. Oradan ötesi yoktu. Öyle bir heyecan, öyle bir andı benim için.
0: Kapı Kule'den geçtikten sonra Anadolu'nun içlerine doğru da alıp gidiyorlar. Kimi Ankara'ya, kimi Samsun'a, kimi Mersin'e, kimi Denizli'ye doğru gidiyor. İlk gördükleri çeşmede durup ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Bundan sonrası nasılsa biter. 3-5 saate kalmaz gidecekleri yere varırlar. Korna çalarak giriyorlar memleketlerine. Biz geldik diyorlar. Çocuklar arkalarından koşturmaya başlıyor. Evlerinin önüne kadar takip ediyorlar bu renkli araçları. Hepsinin hediyesi hazır. Araba durur durmaz bagajdan çikolatalar çıkarılıp mahallenin çocuklarına dağıtılıyor. Ardından aylardır beklenen o kavuşma anı geliyor. Anneler, babalar, çocuklar, eşler, kardeşler uzun uzun sarılıyorlar birbirlerine. Hasret bitti. Şimdi rüyalara giren o masalsı kavuşma anı. Yıllar geçip gitse de sıla yolu kaldığı yerden devam ediyor. Dünün misafir işçileri şimdi geniş aileleriyle birlikte tıpkı turna kuşları gibi iki uzak evin arasında gidip geliyorlar. Her yıl aynı zaman on binlercesi yola düşüyor. Eskiye göre daha iyi yollardan, daha iyi arabalarla artık geliyorlar. Navigasyonlar kaybolmaları da imkan vermiyor. Yorulduklarında konaklayacakları mekanlar artık daha fazla ve tabii ki daha konforlu. Gereksiz yere bekletildiklerinde ya da fazladan bir ücret istenildiğinde ellerindeki tabletten o ülkenin kanunlarına bakıyor çocuklar. Değişmeyen tek şey içlerindeki heyecan ve memlekete kavuşma duygusu. Burası onların evi. Hoş gelmişler.

0: Mizahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkli ise gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Arap'ta Soner programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar da olabilir. Değerli 24 TV izleyicileri, çok sevinçliyim. Çünkü uzun zamandan beri, hatta belki 3 yıl olmuştur. Kimi ağırlamak istiyorum? Şimdi sunuyorum. Ünlü televizyoncu, sanatçı İbrahim Sadri. Hoş geldiniz.
1: 3 yıl oldu, evet, hoş bulduk.
0: 3 yıl, ona geleceğiz, evet, ama geliriz. Herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden.
1: Tabii, ben diyorum çok ki, mutlu olurum bana hiç cümle kurdurmadan devam edersek.
0: Diyorum ki,
1: hafif hafif, hatta şöyle ben küçük, evet buyurun.
0: Diyorum ki, sanatçı, ünlü televizyoncu, şair İbrahim Sadri Arap'ta mı?
1: Hepsinin önünde şunu söyleyeyim önce, şiir yorumcusu. Asıl benim baskın özelliğim o. Yani şairlik biraz fazla iddialı benim için en azından.
0: Nacizane şiirlerini de bilen
1: evet. Kardeşim ya, yazmaya çalışıyorum. Diyor. Ama şimdi şairlik demek biraz şair gibi de yaşamak gerekiyor. Hmm. Sadece yazmak yetmiyor. Yani Yahya Kemal gibi işte otelde yaşayacaksın veya işte İsmet Özel gibi kenarda köşede çizgi dışı kalacaksın gibi şeyler gerektiren de bir durum. Böyle sabah işe git, akşam eve dönme, şairlik olmaz yani. Olur da tadı çıkmaz. Yani öyle bir tarafı var bence şairliğin, ama yazmaya çalışan biriyim. Kendi yazdıklarını okumaktan mutlu olan biriyim. Araf'ta mıyım? Bütün insanlar gibi elbette Araf'tayız. Yani çünkü hani öyle mi olacak, böyle mi olacak? Hakkımızda nasıl bitecek? İnşallah hayırlısı olur diye. Zaten işte malum korku ile ümit arasında yaşamanın önerildiği insanlarız. Hepimiz için öyle. Evet, Araf'ta olduğumuz söylenebilir. Ben yaptıklarından mutlu olan biriyim bugüne kadar. Allah'ın bana sevdiğim şeyleri aynı zamanda mesleğim olarak nasip ettiğini düşünüyorum. Bu hem büyük bir nimet, hem de tabii şükrünü eda edebilmeyi gerektiren de bir ağır sorumluluk da taşıyor aynı zamanda. Böyle gidiyoruz. Sen nasılsın? Evet. Arada bir telefonla konuşuyoruz ama tabii yüz yüze görüşmeli çok oldu.
0: İbrahim abi.
1: Bir şey söyleyeyim, aynı bıraktığım gibisin ama maşallah yani. İbrahim İyi abi, görünüyorsun.
0: Lütfen benim kelimelerimden alma, çünkü onları ben söyleyeceğim.
1: Öyle gerçekten, mi? Ben ne bileyim maşallah, senin ne söyleyeceğini.
0: Maşallah diyorum. Nasıl oldu yani, benim gördüğüm...
1: Biz seninle Marmara FM'de radyoda tanıştık, evet, değil mi? Evet. Sen o zaman ne yapıyordun orada?
0: O zaman işte ben, beni hep neyse.
1: Orada. Yok, çok uzun zaman geçti.
0: Çömezlik zamanları.
1: Ama yani yazarak, çizerek orada da çok katkıda bulunduğunu hatırlıyorum.
0: Öyle İbrahim abi.
1: Evet, sonra, radyodan sonra ne oldu?
0: İbrahim abi bir dakika, program. Bir saniye. Yok, bir dakika.
1: Bir, şey
0: bir gün nasip olur. Hı. Sen burada, ben oradayken.
1: Ya ondan biliyor sonra musun, benim beceremediğim iki tane şey var televizyonculukta. Bir tanesi nedir? Konuk olmak. Hı-hı. Yani konuk olarak o programa katkıda ya da katılımda bulunmak, ki bugün de bir örneğini maalesef izlemeye başladık, görmeye başladın. İkincisi de soru soran biri olmak. Bunu da ben çok başaramıyorum ve beceremiyorum. O yüzden senin gibi bu işi, bunu hani laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten başarılı yapan insanlara da çok saygı duyuyorum. Ben daha çok kendi etrafımda, kendi alanımda bir şeyler üreterek onu insanlara iletmeyi becermeye çalışan biriyim diyeyim. Hı-hı. Sahnede de öyleydim, televizyonda da öyleyim. Yani konuk alarak yapamıyorum yani. Çünkü şöyle, nezaketsizlik yapamıyorum. Şimdi televizyon işinde bir kurgu dili çok önemli, biliyorsun. Evet. İki, yani mesela halkın görüşlerini dinliyoruz diyoruz. Mesela halkın görüşü 100 kişiye sorulduysa işimize gelen 10 tanesini dinliyoruz. Diğer 90'ı çöp oluyor. Dolayısıyla kurgu yani. Hikayenin temelinde o var. Televizyonun kökeninde o var. Belki canlı yayınları biraz hariç tutabiliriz bundan. O canlı yayın demek de el bombası. Yani Allah muhafaza. Bütün birikimin, mesleğin, müktesebatın o gece ya da o sabah, o gündüz, o yayında sona erebilir. İşte onu bir parça daha hani ayrı tutarsak, televizyonun tümünde de o kurgu dili hakim. Ve nezaketsizlik hakim.
0: Televizyon.
1: Anlamda. Evet, televizyonda yani kendi çıkarın için, tırnak içinde çıkardan kastım yani başarın, reytingin, izlenme payların vesairenin iyi olması için çok fazla nezaketli olmaman gerekiyor. O yüzden konu, efendim hoş geldiniz ya, kusura bakmayın sizi de ağırlayamadım. Yok, geçti kanala, başka yere gitti seyirci.
0: O bitti değil mi İbrahim abi?
1: Bitti tabii. Şey. Evet. Dolayısıyla...
0: Ama şimdi İbrahim Sadri, baktığım zaman ben İbrahim abi o zamanlarda çok nezaketli olarak reytinglerin, evet, hep birinci sırasındaydı. Demek ki bu...
1: Ya benim izlenmelerim hep iyi oldu ama işte o nezaketle, yani biraz zekayı öne çıkararak belki. Ben hep şunu söyledim mesela sahnede de uzun yıllar. Şimdi dedim, bir şey izleyeceksiniz. Ben sizin kutsallarınıza dokunmayacağım. cinsel hayatınıza dokunmayacağım, siyasi görüşlerinize çok oynamayacağım ve eğleneceksiniz. Hı hı. Şimdi bu çok zor bir iş. Yani bütün Türkiye'de, dünyada da öyle aslında, sadece Türkiye'de değil, yapılan, nasıl diyelim, üretilen mizahın özellikle ya da mizahtan yola çıkarak, hı hı, üretilen gösterilerin, programların en çok beslendiği yerler buralar. Yani din, cinsiyet ve siyaset ağırlıklı olarak. Şimdi bunun üçünü çok fazla kurcalamadan ben seni eğlendireceğim ya da ben sana seni kendimi sana izlettireceğim, zor bir iş. Hakikaten zor bir iş. Belki bu tarafını sevdiği insanlar, bu bir. İkincisi ve daha önemlisi, sende de var olan bir şeyi söyleyeyim. Hadi bir sana da bir pay buradan evet, çıksın. Hakikilik. Bir şey. Hakikilik. Bu bütün sanatın her hepsinde geçerlidir. Yani iki kişi türkü söyler. Biri daha güzel, daha doğru söylüyordur. Öbürü daha eğri bir yürü söylüyordur ama onu söylerken bir yanık söyler deriz ya, yanık sesi var adamın. Oysa hakiki aslında, o severek okuyor onu. İş olsun diye değil yani. Öbürü ya şunu da bitireyim de saat de doluyor evime, öyle değil yani. Ya, ondan tad almak.
0: Profesyonelliğin başka bir şey olarak dayatıldığı, evet, bir şey değil, evet, ya. Ona talip değilim ben. Yani.
1: Evet evet. Dolayısıyla bu hakikilik meselesi çok kıymetli. Bütün yaptığım işlerde, ta radyodan beri, sen bilirsin zaten, tanıksın da o dönemleri.
0: Çok.
1: Bugüne kadar da o hakiki olmaya, yani yaşadıklarımı anlatmaya, yaşadıklarımı paylaşmaya çabaladım, çalıştım. Mesela bakarsın ekrana veya sahneye, biri hoşuna gitmez. Yani elektriği iyi değil dersin. Elektrikle ilgili bir şey değil. O hakikilikle ya da oyuncu oynamakla ilgili bir şey. Yani mesela sunucuyu oynamak başka bir şey, sunucu olmak başka bir şey. İkisi arasında çok derin ayrımlar var diye olduğunu düşünüyorum. Ben böyle öğrendim ve böyle yapmaya çalışıyorum. Bizim mesela bütün halk edebiyatımız da bu hakikilik duygusundan yürür, yani beslenir. O yüzden de hiçbir basın ve lobi desteği olmamasına rağmen yüzyıllardır devam eden kesintisiz bir ırmak bizim halk edebiyatımız. Çok. Yani türküler, maniler, koşmalar, efendime söyleyeyim işte meddah gösterileri, köy seyirlik oyunları vesaire vesaire. O nedenle bizim halkımız bu gerçeklik meselesini çok önemser ve sever.
0: Diyerek bizim artık hakikatimiz oynamadığımızda başlıyor.
1: Evet.
0: Çok,
1: evet,
0: güzel. Evet. İbrahim Sadri'yi çok özlemişler. Şimdi ben İbrahim Sadri'yi özlemişler.
1: Perşembe günleri gösteriliyorum halka. Yok, ama şeyde.
0: Şimdi onlara geleceğim İbrahim abi. Fakat şöyle, zaten televizyon programları devam ediyor İbrahim abi.
1: Ediyor, kesintisiz devam ediyor.
0: Şu İbrahim Sadri'yi özlemiş olabilir mi mesela? Talk show Türkiye'de ilk gerçekten aslında o başladığı nokta sensin. Oradaki ikonlaşan isim İbrahim Sadri. Bunu herkes, ben hatta talk show'da şu anda isim yapan isimlerden bile bunu aslında duyuyoruz. Bu bilinen mi gerçek? O şeyden biraz uzaklaştık mı İbrahim abi?
1: Şöyle.
0: Orada bir küskünlük mü oldu?
1: Yok, küskünlük değil. Belki tercihler fark etti. Ve daha da önemlisi, ben 94'te başladım televizyonda gece şovları yapmaya. Benimki talk show'dan ziyade late night show diyor Batılılar. Yani geç saatte yayınlanan. Ve programı yapan kişinin performansının çok önde olduğu, yani çağrılan konukların kalitesinden ziyade adamın yeteneğinin ya da hünerinin önde olduğu bir iş. Hı hı. Hatta şöyle, bu işi Amerika'da filan yapanların, isim vermeyeyim, yani önemli birkaç tanesi şöyle çalışıyormuş. Sana da bilgi olsun bak, bu önemli bir şey. Evet evet, bu doğru bir bilgi. 7-8 tane metin yazarları var. İşte haftada bir yapıyorsa, her hafta o talk show'u ya da late night show'u yapan adama her biri beşer onar tane espri, şaka yazmak zorunda. İşte havuzu var diyelim, 50 tane toplanıyor, 50 tane küçük hikaye, anekdot, şaka, neyse, hı-hı, nasıl tarif ediyorsan. Sonra onları comedy club dedikleri yerde adam çıkıyor ya da birisine yaptırıyor, o 50 tane şaka yapılıyor. Hangisine en çok gülünüyorsa, 3 tanesi, 5 tanesi ya da tepki alıyorsa onu televizyona taşıyor. Şimdi böyle bir lüks var. Bizi Türkiye'de öyle değil ki, bizde yani adamı Allah ne verdi çıkıp onu yapmak zorunda. Dolayısıyla bizde arka destekten, yani backstage'den ziyade adamın ya da kişinin diyelim, adam derken yani cinsiyet olarak algılama, kişinin marifetine, hünerine kalan bir şey. Bu doğulu bir şey zaten yani. Doğulu tarafı, bir işin doğulu tarafı. O yüzden de ben kendi hünerimle 94'ten itibaren başladım ve yapmaya devam ettim. Fakat gelişen yıllar içinde bir benim tercihlerim çok geç saatlerde yaptım yıllarca. Yani farklı kanallarda, ulusal kanallarda ve hayatımın düzeni, bir aile düzenime ciddi şekilde sıkıntılar çıkmaya başladı. Yani çocuklar büyüyor, ben büyüdüğünü tanıklık edemiyorum yani.
0: Çok önemli.
1: Evet, ben geliyorum, uyuyorum, onlar hayattalar, onlar uyuyorlar, ben hayata intikal ediyorum. İşte sen de beni öyle bir programa çağırdın saat olarak zaten.
0: Onun hesaplarını yapıyoruz
1: sonra. Evet, evet. O yüzden 12-13 yıl önce sabah programına geçiş yaptım. Bu sefer de çok erken sabah programı yapmaya başladım.
0: Yani ama ortası... radyoda da öyleydi.
1: Radyoda da öyle. Ben çok erken
0: saatte. Hem akşam evet. Hem de sabah programı.
1: Sabah, evet, evet. Böyle devam ediyor. Nereden geldik hatırlayamadım. Böyle işte yani, evet.
0: O Amerika'daki talk show.
1: Ha, evet. Bizde ise dediğim gibi kişinin hünerine dayanan bir şey ve uzun yıllar ben bunu yaptım, gece programlarını. Hı-hı. Hatta çok epey ödüller de kazandım. Yani ciddi ödüller de aldım farklı televizyon kanallarında. Fakat daha sonra özellikle sosyal medyanın sosyal medya diyoruz değil mi ona? Bütün hı-hı, varlığıyla hayatımızı işgal etmeye başlamasıyla birlikte o kadar çok girdi ortaya çıktı ki insanlara yöneltilen, siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz, hani ancak denk gelirse bana hala mesela ben 13 yıldır çok ciddi majör bir kanalda haftada 3 saat 1,5 saatten 2 gün 8,5 ile 10 arasında canlı yayın yapıyorum. Hala abi

0: ya göremiyoruz seni diyenler var mesela. Yani çünkü o kadar çok şey giriyor ki adama bombardıman. Özellikle bu işte TikTok'lar, Instagram'ların vesaire YouTube kanallarının ortaya çıkışıyla birlikte zor devam ettirmek. Bir de ben tabii artık yaş da aldık. Öyle çok gece geç saatler filan. Tamam böyle iyi işte yani Allah'a çok şükür. Ama şuna çok şükrederim. Benim 41. yılım Esra.
1: Maşallah.
0: Evet 41 yıl önce ben sahnede profesyonel olarak ortalığa çıktım. 41 yıl geçti yani 3 jenerasyon geçti. Kayseri'de kız yani bir iki yıl önce kadın 50 yaşlarında falan bir abla böyle kızı var genç yaşta çekiştiriyor. Bak bak diyor ben senin yaşındayken bu adamı dinliyordum diye yine dinletiye şiir dinletisine gelmiş. Bu çok benim için çok onur güzel. Verici bir şey. Çok ne kadar güzel. Çünkü Türkiye'de ünlü olmak kolay ama kalıcı olmak çok zor. Ünlü olarak kalıcı olmak.
1: İşte ben
0: olmak.
1: Şöyle diyorum İbrahim abi ünlü mamulle sanatçı arasındaki.
0: Çok seviyor bu kelime oyunlarını değil mi? Evet.
1: Ünlü mamülle sanatçı arasındaki farkları...
0: Ünlü mamülle, unlu mamülle bağlayacaksın herhalde bize. Ben unluya mı giriyorum?
1: Hayır.
0: Evet, bilmiyorum.
1: Sanatçı, İbrahim Seldir sanatçı. Kesinlikle bir sanatçı İbrahim Seldir ile program yapıyorum.
0: Ben şöyle sevgili Esra, oraya da bir çentik atayım. Sonra sen ne sorarsan başımızın tacı tabii. Ben ünlü biri değilim. Ama ben tanınan biriyim. İkisi arasında fark var. Yani ben çarşıya, pazara çıkıyorum. Üsküdar'dan alışverişimi yapıyorum. Yıllardır yaptığım gibi. Aynı balıkçıdan, aynı kasaptan filan. Aa bak İbrahim Sadri diyor. Devam ediyor hayatını. Ama ünlü bir popçuyu gördüğü zaman adamın hayatına olumsuz anlamda etki edecek şekilde ona yanaşıyor. Ama ben o yüzden çok mutluyum.
1: Ama İbrahim Sadri o sahnağı da, o popstar sahnağı da yaşadı.
0: Yaşadım evet. 98, 99, 2000 hatta yaşadım. Ve dolayısıyla oradan gelen tecrübeler bilmem neler hepsi insanı olgunlaştırıyor. Memnunum ben hayatımdan. Yani tanınıyor olmak güzel bir şey. Ama ünlü olmak bence güzel bir şey değil.
1: O biraz daha ağır.
0: Yani zor. Ağırlığından ziyade de çok dikkat etmen gerekiyor. Birilerinin yanında hep olması gerekiyor. Kendini koruman ve kollaman gerekiyor. Çünkü ünlü olmak demek aynı zamanda sorunlu bir takım seni seven insanlara da hesaba katman gerekiyor. Böyle yumuşatarak anlatayım. Yani işte takıntılı makıntılı izleyenler ya da işte falan. Dolayısıyla tanınır olmak, bilinir olmak güzel yani. Çünkü işe yarıyor. Hani mesela şeysin, yasal birisin tırnak içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela peynirin iyisini veriyor adam sana. Benim için yeterli bu.
1: O alışverişleri İbrahim abi sen yapıyorsun.
0: Evet evet ben yapıyorum.
1: O balık.
0: Evet, tabii ki elbette.
1: Şimdi ben İbrahim Sadri dediğiniz zaman da paramız yoksa haysiyetimiz var şiiri geliyor mesela.
0: O zaman hakikaten param yoktu benim.
1: O beni çok hüzünlendiren bir şiir
0: evet,
1: o.
0: Evet beni de çok hüzünlendirmişti. Çünkü çok hüzünlüydü. Yani insanların hayatında zor dönemler vardır Esra. Mutlaka sen de yaşamışsındır. Hatta bir kısmını tanıklık ettiğimde vakidir. Önemli olan o zor dönemleri atlatabilme, ayakta kalabilme, yani de devam edebilme, o duruma göre vaziyet alarak hayatı sürdürebilme yeteneği. Allah'a çok şükür biz aldığımız terbiye, eğitim, gördüğümüz aile, yaşadığımız örnekler, ben öyle çok zengin bir aileden gelmedim ama gariban bir aileden de gelmedim. Orta aile, esnaf bir babanın çocuğuydum. Yani vasattık biz ve vasatlığın çok kıymetli bir şey olduğunu bilirsin. O vasatlığı hala devam ettirmeye çalışıyorum. Ekonomik anlamda da o vasatlık bence güzel. Yani fazlası hep sıkıntı, azı da sıkıntı. Ortalarda yer almak, vasat olmak, vasat ümmet olmak, vasat ümmetin bir parçası olmak değerlidir.
1: Çok. Yokluk dediğimiz zaman o zaman İbrahim abi, yani yokluğu neyle tanımlıyoruz biz ya? Mesela maddi yokluktan bahsetmiyorum. Ya İbrahim Sadri sözlüğündeki yokluk nereye tekabül ediyor?
0: Yani şöyle söyleyebilirim, beslenememek diyebilirim. Beslenmekten uzaklaşmak, bilerek ya da bilmeyerek, yani mesela okumaktan uzaklaşmak, takip etmekten uzaklaşmak, dostlardan uzaklaşmak ya da ayrı düşmek, yokluk bu. Yani insanı zengin kılan nedir? Zor zamanında telefonu kaldırdığında ya da kapısını tıkladığında seni kucaklayabilecek insanları tanıyor olman. Ve öyle olduğunu biliyor olman, ihtiyacın olmasa bile. Hani diyor ya İsmet Özel, karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmaktı galiba.
1: Evet, güzel.
0: Ne güzel bir şiir adıdır ya, olağanüstü yani. Bir adamı şair yapmaya yeter o, sadece o söz bile. Tıpkı Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi, lambada titreyen alev üşüyor. Bu da bir

0: insanı şair yapmaya yeter.
1: Ne kadar güçlü ya.
0: Tıpkı Nurullah Genç'in dediği gibi avareyim, asudeyim, yorgunum, bilmiyorum neden sana vurgunum. Bundan daha güzel bir aşk tarifi duydun mu? Ben duymadım. Çünkü bu endazeyle, ölçüyle, yarın da ben Ayşe'ye aşık olacağım diye böyle bir şey yok. Yani
1: aşkın mühendisliği olmaz diyoruz.
0: Olmaz, sayısı olmaz. Yani hesap ederek, kitap ederek olmaz. O bizi Rabbimiz yaratırken hepimizi kodladığı bir hüner. Ortaya çıkar ya da çıkmaz. Onu ortaya çıkaracak bir şeyle karşılaşırsın veya karşılaşamazsın. O senin bahtına kalmış biraz da. İşte öyle diyor Nurullah Genç. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Yani bilmiyorum ama böyle diyor yani. Bütün bunlar... yokluğa tekrar dönecek olursak, bütün bunlara sahip olabilmek ya da bütün bunları bilerek hayata devam edebilmek insanı varlıklı kılar. Yani paran olabilir.
1: Çok güzel.
0: Paran olabilir, gücün olabilir, altının ya da kılıcın olabilir ya da ikisine birden sahip olabilirsin. Amerika Birleşik Devletleri gibi. Çok siyasete girmeyelim ama ondan sonra.
1: Ne
0: ama...
1: dedim, benim için sıkıntı yok. Sen bilirsin.
0: Yok kızım bu saatte ya dur ya. Ama tamam da yani onu bir dostunla paylaşamayacaksan ya da yani nasıl anlatayım? Neye yarayacak ki yani? O yüzden varlık dediğimiz şey, yani yokluğun zıttından gidecek olursak varlık dediğimiz şey dostlara sahip olmak, bilgiye sahip olmak, efendime söyleyeyim, ve hayattan zevk alabilme. Zevk derken yani burada hani sefih bir hayatı kastetmiyorum. Yani ne güzel bugün de hayattayım mı söyleyebilme becerisine sahip olmak varlıklı kılar bir insanı.
1: Güç. Öbürsü,
0: evet, yani mutsuz insanlar var mesela, sen de görüyorsun. Mutsuz adam, kadın mutsuz yani. Ama var. Niye mutsuz? Çünkü barışık değil. Hayatla bir şeyi yok. Yani bu hayatın ona verilmiş bir kıymetli bir maden olduğunu farkında değil. Yani ya işte yarın da ne olacak? Yani bu değil yani. Bu bize verilmiş bir nimet. İşte yaşayacağız.
1: Hesapları artık yapmıyoruz
0: ve gideceğiz ama. Efendim?
1: Ya bu mühendisliği artık yapmıyoruz.
0: Yapamıyoruz.
1: Yani akşamdan hesap etme
0: yok,
1: falan.
0: Yapamıyoruz. Yapmıyoruz yani, evet yani.
1: Yapmıyoruz. Peki İbrahim abi, güç. Gücü ne olarak tanımlayalım?
0: Daha kolay sorulardan mı acaba?
1: Hayır, hayır, şöyle bir şey. Bu kolay soru değil mi ya? Güç ya İbrahim abi, güç ne demek ya? Ya niye bu kadar çok varlıkla özdeşleşebilen bir zenginlik güç olarak addediliyor? Yani ya da modifiye ediliyor diyelim.
0: O modern dünyanın, yani yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri. Mustafa Kutlu'nun, benim hemşerimdir Mustafa abi.
1: Çok
0: belki de ola ki izliyordur. O izliyorsa da hürmet, saygı. Bende çok da şeyi vardır. Yani hakkı ve hatırı vardır. Cağaloğlu kahvehanelerinde o zamanlar küçük küçük senaryolar da yazardı. Dergah dergisine yakın. Bana çok nasihatler etmiştir. O zaman ben de 80'li yılların ortalarından bahsediyorum. 84-85. Onun bir hikaye kitabında, çok emin değilim, Yoksulluk içimizde de olabilir, ya Tahammül ya Sefer'de olabilir, okuma parçaları koyduğu bir kitabı vardı. O parçalardan birinin adı Hız'dı. Hız.
1: Hız.
0: Hız.
1: Ya Tahammül ya Sefer olabilir mi?
0: Olabilir, bilmiyorum işte. Çok emin değilim. Ya olağanüstü bir okuma parçasıdır. Nasıl bir put olduğunu Hız'ın, nasıl hayatımızı allak bullak ettiğini anlatır. Şimdi artık o, ki o 90'lar, belki de 90'ların başında yazılmış bir metin. Şimdi 2020'lerin ortasını, 26'dayız. Senin telefonun daha hızlı. Ya metroya binme, metrobüse bin, ki ben onlara roller coaster diyorum, metrobüslere. O daha hızlı gidiyor. Şu daha, yani her şey hıza dönüşmüş durumda. Halbuki hayat aheste ve sakin olduğu zaman güzel. Yani o yüzden vapurla git yani. Niye o kadar hızlı? Her şey neden bu kadar hızlı? Şimdi metni çok böyle kelime kelime hatırlamıyorum, cümle cümle, ama müthiş bir, yani bir başyapıttır o metin bana göre. İşte bu hız öne çıkınca bu sefer güçle özdeş olarak, paydaş olarak ya da hayatımızı kuşatıyor olumsuz anlamda ve biz onun içinde devinip duruyoruz. Daha çabuk, daha hızlı, daha yükseğe, daha ileriye, daha güce, daha paraya, daha çoka, daha çok, hep daha, her şey daha çok olsun. Daha çabuk olsun ve daha çok olsun. Yok. Ben çocukken eskici diye meslek vardı ya. Kapıdan geçer. Eskiciye diye adam elinde bir çuval böyle sırtında. Vallahi.
1: Verdin mi eski bir şey?
0: Tabii. Annem verirdi rahmetli. Biz çocuktuk yani diyelim ki işte artık giyilemeyecek hale gelmiş. Yamalı pantolon, gömlek neyse. Onları verirdi. Karşılığında mandal, leğen, plastik. Yani para yine yok. Yani bir takas ekonomisiyle takas gelişiyor. Yürüyor işler. Öyleydi yani. Yani ve daha iyiydi, daha güzeldi. Şimdi her şey kullan, at, bitti. Yani açıyorsun ve bitiyor o. Yani o, saklayamıyorsun, geriye kalamıyor, biriktiremiyorsun.
1: Arşivin yani, var mı İbrahim?
0: Var.
1: Böyle bir koleksiyon.
0: Falan. Var, plak arşivim var.
1: Plak?
0: Ha, evet. İlgilenir misin? Sen tabii, seversin öyle şeyleri.
1: Çok.
0: Biliyorum.
1: Rana Alagöz'ün Her Şey Bitmiştir Artık
0: şarkısına kadar. 72-71 o şarkı.
1: Şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Ben Tom Meister masasında.
0: Rana Alagöz'ün şöyle bir özelliği anlatacaksın. Ben araya gireyim. Rana Alagöz Türkiye'de pop müzikte ilk şeylerde galiba ilk o. Yani iki kere okuyan, duble okuyan. Yani şarkıyı okuyor, bir daha okuyor üstüne. Dinle, o kulakla dinle.
1: Kendiyle düet yapıyor.
0: Evet. O yüzden çok özeldir Rana Alagöz. Çok i̇şte güzel bir ses.
1: Orada şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Sen işte yayına başladın akşam. Ben de Tom Meister'deyim. Masasındayım.
0: Sen evet öyle yaptın bir ara. Doğru.
1: Her şey bitmiş. O şarkıyı sen bir türlü o anda hatırlayamıyorsun. Ben de dedim ki işte oradan içeriden her şey bitmiştir artık. Sen bana şöyle bir tepki verdin. Dedin ki aferin ya. Hiç öyle durmuyorsun ama bilecek. Falan. Bunu bildiğin falan gibi böyle bir şey
0: ama olmuş. Zor çünkü hakikaten yani. O
1: şöyle İbrahim abi. Biz o zaman bütün playlist önümüzdeydi. Radyoculuğun da böyle güzel bir tarafı var gerçekten.
0: Tabii.
1: Ama senin programlarında o senin yaptığın o işler 90'lı yıllardaki o işlere de geleceğim ama orada şöyle bir şey vardı ya. O programlar çok dinleniyordu.
0: Evet.
1: İzleniyordu. Konuk alıyor muydun İbrahim abi?
0: Yok, çok nadir. Çok, ben sevmiyorum işte onu yapmayı.
1: Böyle bir şey retorik ve müthiş bir monolog gücü falan. Aslında bunların hepsi bu anı da götürebilecek bir şey. Yani şu anda da yapılsa olabilecek bir şey. Ama orada kalması mı güzel oldu bilmiyorum.
0: Zor bir şey söylüyorsun bilmiyorum. Onu ben de bilemem yani yapmadan anlayamam. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben Marmara FM'den önce Akra'da başladım. Akra FM'de.
1: Evet, Akra.
0: 93'te ben Türkiye'de ikinciyim. Canlı radyo şovu yapan ilk şeydir Kadir Çöptemir Süper FM'di galiba ya da Kenti Süper FM'de Candan Cana diye bir program yapıyordu. İkinci de ben Eşref Saati diye.
1: Beyaz
0: daha sonra. Onlar daha sonra.
1: O hatta söylemişti.
0: Ondan benden sonradır ama yakın zaman yani çok uzak ara değil. Şunu söyleyeceğim o zaman tabii daha cep telefonu falan bir şey yok. Ya da çok yeni yani hayatımızda değil. Faks var o zaman. Bir faks makinesi
1: var.
0: Evet.
1: Bir de şey
0: insanlar emek veriyor. Mesela faks çekiyorlar. Faks çekmek
1: olurdu
0: diye bir şeydi ya.
1: Faksın şeyi bitince silik geliyordu. Nasıl biz bir kalemle tamamlıyorduk.
0: Yani ben mesela yayına başlıyordum. Bitene kadar o faks makinesine sürekli şey akıyordu. Ben onları topladım biliyor musun bir dönem? İki bavul faksım vardı benim. Evet ama gitti yani işte taşınırken maşınırken bir yerlerde gitti. Çok sahiplenmişti benim dinleyici Akra FM'de. Evet, çok da iyi bir dinlenme ağı vardı o zaman ki hala öyle galiba Akra. Ama tabii yayın çizgisi şimdi çok farklı. Kendi içinde çok da tutarlı bir yayın çizgisi var yani yanlış anlaşılmasın. Ama o dönem biz orada epey deneysel tırnak içinde. Rahmetli Hüseyin Goncagül'le yarışma yaptık. İkimiz de gülmekten sunamıyorduk zaten. Kıkı kıkı devam mikrofonu kapatıyorduk. Uğur oradaydı. Uğur mesela orada başlamıştır mesleğe.
1: Evet.
0: Uğur Arslan teknik masadaydı. Ben ona laf atardım yayın esnasında. İşte vay bugün de şöyle mi gömlek giydim.
1: Sonra
0: böyle
1: İbrahim abi,
0: öyle başladı.
1: Sizden sonra o laf atarak o komedi oluşturma şeyi o programdan sonra başlamıştı radyoda, radyolarda.
0: Evet, evet, evet. İşte ben ilk ikinciyim canlı şovu yapan. Ki o yıla göre ve Akra FM ölçeğinde cesur bir işti o. Yani Akra FM'in ona alan açması da cesur bir işti. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta hani tırnak içinde dini bir radyodan bahsediyoruz. Ama sağ olsunlar hakikaten yani bana güvendiler, itimat ettiler. Ve oradan önemli de bir dinleyici kitlesi oluştu. Ve ben o programla televizyona geçtim Kanal 7'ye. Evet yani o programın başarısıyla aynı isimle kulakları çınlasın Nabi Hocam, Nabi Avcı ve Özkul abi, Özkul Eren. İkisi beni karşılarına aldılar. Dediler ki oğlum dediler bak bizim bir yayın akışımız olacak. İşte haberler efendim istasyon şu bu falan güzel. Sonra dediler yayın bitecek. Bazen 12'de bitecek, bazen 11.30'da bitecek. Sonra sen sanki bu televizyon kanalını ele geçirmişin gibi canlı yayına çıkacaksın. İster yarım saat yap, ister iki saat.

0: saat yap, ister bir saat yap. Böyle özgür bir alan açıldı bana orada Eşref Saati isminde. O zaman sadece İstanbul'a yayın yapıyordu Kanal 7 televizyonu. Yani yerel bir kanaldı. Hatta bir de hikayemi anlatayım sana. 6 ay 7 ay falan yaptım. Beni ismini vermeyeyim. Yani çok o dönemin en ünlü kanalından, televizyon kanalından aradılar. Sonra rahmetli oldu bir kadın vardı başında. Genel yayın yönetmeni. Gittik. Dedi ki biz dedi sizi takip ediyoruz dedi. Biliyor musunuz dedi. Çok da iyi görünüyorsunuz. Başarılısınız. Siz dedi gelin burada yapın. Siz dedi alan açalım. Haftada bir. Yani müthiş bir teklif yani. Hani parası pulu bir tarafa. Ben bir anda ünlü olacağım yani. Dedim ki ya benim için henüz dedim erken. Yani biraz daha pişeyim. Sonra dedim böyle bir majör kanalda ben yapayım dedim. Bunu dedikten 2-3 ay sonra Kanal 7 ulusal yayına geçti. Sonra dedim ki ya ben niye böyle bir şey söylüyorum? Gideyim yapayım yani. Kadın beni çağırıyor yani. Niye korkuyorum ki? Gittim. Dedi ki yo artık sizi biz transfer edemeyiz. Neden dedim? Siz dedi ulusal yayına geçtiniz ve Kanal 7 logosuyla bütün Türkiye'de görünür hale geldiniz. Artık biz sizi alamayız dedi. O dedi o zaman İstanbul'da yayın yapılıyordu. Kimse çok farkında değildi. Diye bir şey söyledi.
1: Üzülmüş müydün?
0: Kırılmıştım. Yani bu kadar derin şeyler olması, yarıklar olması memlekette hoşuma gitmemişti. Ama böyle yani.
1: Hala devam ediyor o yarıklar.
0: Aynen şimdi çok daha sert biçimde devam ediyor. Öyle devam da edecek.
1: Ama
0: yani.
1: Onun üzerine sevgili İbrahim abi ne vardı? Bir de o dönem ki siyasi ortam. Yani şöyle siyasi
0: daha ama 28 Şubat tamam, falan öncesi
1: biliyorum,
0: bu yani.
1: Biliyorum ama bir de biliyorum ki o dönemde de yine biz Marmara FM'deydin İbrahim abi değil miydin?
0: Eş zamanlı olarak yok. O, yani Kanal 7'deydim. Birkaç yıl sonra Marmara FM'e başlamıştım.
1: Ama o mücadele o sert zamanlarda da güldürdün.
0: Tabii yani evet.
1: Bize moral oldun.
0: Evet.
1: Bu çok önemli.
0: Önemli.
1: Çok moralimiz bozuktu biliyorsun bizim.
0: Evet. Özellikle sizlerin moralimizi.
1: Çok bozuktu.
0: Bayağı bozuktu.
1: Gerçekten o sana dokunmadı değil mi İbrahim abi? Yani mizahına en azından.
0: Tabii dokunmadı ama ben yine de o dönemde de elimden geleni yani mesleğim dışında yapmaya çalıştım. Çok güzel işler yapmıştık o zaman. 28 Şubat'ta başörtülü kızlarımız işte okulların önünde filan buldukları alanlarda polisin müdahale etmemesi ihtimal yani inşa etmediği zamanlarda biz orada gidip fahri dersler veriyorduk. Yani güya işte ben edebiyat dersine giriyordum.
1: Ne kadar güzel.
0: Çok güzeldi tabii.
1: Sanki yani. Birbirimizi daha mı daha mı insandık ya İbrahim abi? Yani çok sert oldu ama.
0: Yok çok sert yani, oldu öyle değil tabii
1: daha
0: de.
1: Daha yani. İnsanlık derken. Yani
0: ya o günün şartlarına göre vefaya, gerekeni yapıyorduk.
1: Vefaya, evet. Mücadeleye, evet. Bir olmaya, evet. Birlik yani o dayanışmaya daha mı, yani meydanlarımız daha mı kalabalıktı ya?
0: Benim böyle... Tenha diye bir yazım var. Ben onu sana göndereyim de sen onu bir oku. 2013'te yazmıştım. Orada ben bu hikayeyi anlatıyorum.
1: Mesela sokaklar, eski sokaklara gittiğinde kimlere üzülüyorsun İbrahim abi? Yani orada kim?
0: Ya hangi? Gençlik yıllarımda tanıştığım ve birlikte iş kotardığımız yazar, çizer arkadaşlar. Çoğuyla da hala görüşürüm ben. Ama tabii o, ya ben mesela bir dergide, kitap dergisinde yazı yazıyordum. Daha doğrusu derginin ya sanat yönetmeni adı altında yazıları işte... Pikaja götürüyorum, montaja götürüyorum, sanat yönetmeni diye bir şey vermişler. O beni mutlu ediyordu. Halbuki her şeyini yapan adamdım yani teknik anlamda. Ufak tefek de mizahi yazılar yazıyordum. Aybaşı geliyordu ki yeni evlenmiştim. Hadi yani bir para verin ki bir evimize biz de bir şey alalım yani. Beni bazen kahvaltıcıya götürüyordu derginin sahibi. İşte oradan kahvaltılık alıyordu. Yok para yok yani. İşte senet geliyor, senet oluyor. Yani ama biz bunları önemsemiyorduk. Yani ama şimdi mesela artık öyle değil. Yani herkes ne vereceğim, ne alacağım, avans alabiliyor muyuz, ne zaman ödüyorsunuz? Buralara doğru kaydı iş. Bu da normal. Yani gelişen şartlar, ülkenin durumu falan filan öyle. Evet.
1: Şimdi o işte tam şiirlere geleceğim. Şiir yani... Tabirinle sevgili İbrahim abi yorumculuğuna saate de bakıyorsun. Evet, hızlanmam lazım.
0: Niye sen beni okuyorsun insanlara saate de bakıyorsun? Belki kolumu düzeltiyorum. Ne?
1: Hiç öyle anlaşılmadı. Çok sevdiğim gazeteci yazar Nur diyor ki İbrahim Sadri'yi dinleyen İstanbul üniversitelilerdik biz. Ben seni hiç sevmedim ki alırız bir kuple demiş. Kesinlikle bu çöllükte bir program isteriz. Nerede olsa olsun dinleriz.
0: Benim çok böyle, sevgiler, böyle bir kaderim var. Çok teşekkür ederiz tabii kıymetli kardeşimize. Diyelim ki işte tıpkı senin gibi bazen davet ediyorlar gidiyorum. Konferans falan da oluyor öyle ki ben çok da mutlu oluyorum.

0: becerememe rağmen. İş ama geliyor belli bir yerde, abi bize bir şiir okuyacaksın demeye bağlıyor. Diyorum ki o zaman ben direkt şiir okuyayım diye çağırın yani. Hı hı. Bunu tabii seni tenzih ederek söylemiş olayım da.
1: Yok.
0: Okuruz şiir hiç, ya. Şiir ya okuruz.
1: O, mesela ben, bana sorsan ben paramız yoksa haysiyetimiz var.
0: Ya da sen niye ona takılmış vaziyettesin?
1: Çünkü ya? O beni o zaman onun içinde böyle bir İskender mevzusu var diyeyim.
0: Evet, bir buçuk İskender olsaydı bir buçuk İskender.
1: Ya beni çok...
0: Bir de bir buçuk İskender, bir de değil.
1: Nasıldı o dizi İbrahim abi? Bir dakika dur.
0: Benim de elbette canım çeker. Şöyle olsaydı bir buçuk İskender gibi bir şeydi galiba.
1: Ben buldum şimdi. Ben mesela İbrahim Sadri'de bir Sadri Alışık.
0: Tabii.
1: İntibar
0: İsmim söylüyorum. Oradan geliyor benim zaten. Benim rahmetli abim. Sadri Alışık'ı çok severmiş. Adı da Sabri'ydi. Mekanı cennet olsun. Hem demiş anneme babama, ya hem 10 yaş fark vardı aramızda. Daha da çok çocukmuş. Hem demiş yani ismimiz benzesin, Sabri Sadri. Hem de demiş Sadri Alışık yani.
1: Ya inanılmaz şu tabii, an tölerim. Neden biliyor
0: ben musun? Ben o yüzden mesela bak 14 yıldır sabah haber sunuyorum. Hı. Masanın üstünde Sadri Alışık'ın fotoğrafı durur. Hep durur yani.
1: Şu değil mi?
0: Evet o tabii. Hürist Ömer.
1: Şu. Senin o şiirde galiba şimdi buldum. Bu Ah Müjgan diye bir film var ya onun.
0: Ah Müjgan.
1: Orada böyle çok çok acıklı bir tiraf.
0: Yine mi gol değil Hakim Bey? O mu?
1: Onunla çok böyle o oradan böyle.
0: Evet o şöyle. Hali. Ben şöyle hemen onu Hasan'a izah edeyim, açayım. Ama sen de bana bir çay tamam. Daha ikram et.
1: Tamam. Ben getireyim yoksa.
0: Yok estağfurullah. şimdi benim yazdığım şiirlerin ya da şiirsel metinlerin tamamında ağırlıklı olarak 70'ler, kısmen 80'lerin İstanbul'u vardır. Ya alttan alta ya doğrudan doğruya. Sebebi şu, Allah bana lütfetti. İstanbul'un çok renkli yerlerinde geçti benim hayatım. Bak Fatih'te doğdum. 7-8 yaşına kadar Fatih Camii'nin bir alt sokağında yaşadık. Sonra Cihangir'e taşındık. 71-72. Biz Cihangir'e taşındığımız zaman mesela bakkalımız Rum'du. Taşındığımız apartmandaki ilk Türk Müslüman aile bizdik. Ermeni vardı, iki tane Rum aile vardı filan. Bunlar sadece azınlık meselesi. Onun dışında çok enteresan bir Türk kolonisi vardı Cihangir'de. Dolayısıyla orada mesela bir sürü bir şey gördüm, öğrendim ben. Babamın dükkanı Tophane'deydi. Son İstanbul'un gerçek kabadayılarına yetiştim. İşte Arnavut Kemal'i bilmem neyi görmüş adamım ben.
1: Gerçekten.
0: Tabii kabadayı diyorum ama öyle şimdi mafyatik adamlardan bahsetmiyoruz yani. Onları gördüm Tophane'de.
1: Tek cümleyle o zaman kabadayı. O zamanlardan. Kabadayı.
0: Kabadayı dürüst, güçlünün karşısında, zayıfın yanında olan, racon bilen, oturmasını kalkmasını bilen filan çok kıymetli insanlardı. Yani kıymetli derken özel adamlardı diyelim. Işık Lisesi'nde okudum. Nişantaşı Teşvikiye'yi gördüm. Sonra orada yani 4 sene okudum. Sınıfta kalınca babam beni Kasımpaşa Lisesi'ne verdi. 81'de, 80'de. 12 Eylül'den önce başladım. 79 ya da. Orada bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Ve ben Kasımpaşa'da çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Beni yani yetiştiren okullardan biridir Kasımpaşa.
1: Bak, Kasımpaşa.
0: Cihangir, Tophane, Kasımpaşa, öncesinde Fatih. Ve sonrasında da Üsküdar uzun yıllardır. Yani İstanbul'un kadim semtlerinde geçti benim hayatım. Anlatabiliyor muyum? Oradan o kadar çok şey beslendim ki ister istemez yazdıklarıma, okuduklarıma, yani gözünü kapat benim kendi yazdığım metinleri edebi olarak şiirdir değildir bilmem ama hepsinin tamamına yakının sinematografik bir tadı vardır, bir lezzeti vardır. Yani kahramanları vardır, başı vardır, sonu vardır. Bir şey olur, gelişir ya da seni bir gezdirir İstanbul'da geri getirir filan. O yüzden hoşuna gidiyor dinleyenlerinde. Mesela Sevda Sokağı diye bir şehrim var benim. 77 yılındaki Cihangir'i anlatıyorum orada. Ben Sevda'nın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Sevda'nın hayali var. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin. Biri de seni böyle sevmenin hikayesi diye devam eder gider.
1: Ama mesela İbrahim abi şu da çok güzel değil mi ya? O ses hiç değişmedi mesela şimdi. Ses...
0: Yok, evet.
1: Yaşlanmak demeyeyim. Estağfurullah öyle bir şey yok. Allah güzel ömürler versin. Gerçekten öyle yani. Net gördüğüm
0: yok ya, yaşalıyoruz şimdi, yaşlanıyoruz.
1: Hayır, şöyle bir şey var. Yıl bitiriyoruz değil. Şöyle bir şey var ya. O ses de aynı ses. Mesela bu da maşallah diyebileceğimiz... Evet.
0: 82'de Bilsak Tiyatro Atölyesi'ne sınavla alınıyordu. İlk birinci ya da ikincilikle kazanandım. Ayla Algan, Bekten Algan, Macit Kope, acayip bir kadro.

0: Ahmet Leventoğlu, Erol Keskin, yani idealist tiyatrocuların kurdukları bir merkez. Bilsak evet. Tiyatro Atölyesi.
1: Şöyle İbrahim abicim, galiba bir hikaye geliyor ama geliyor. Reklam verelim mi?
0: Çay içebilecek mi?
1: Çay içebilirim.
0: Ama bunu anlatayım.
1: Muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Sanatçı İbrahim Sadri ile Araf'tayız. Mükemmeliz ama bir ara aradan sonra buradayız.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Çok sevdiğimiz, sizin de hatta böyle çok memnun olduğunuz mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sanatçı İbrahim Sedri ile sohbetimize devam ediyoruz.
2: Biz seninle kaç yıldır tanışıyoruz sevgili Esra?
1: 30.
2: Değil mi?
1: 30 yılda ama İbrahim abi,
2: ne kadar çabuk geçiyor hayat değil mi?
1: İşte evet. Gerçekten. Benim için biraz böyle hüzünlü bir yayın oldu ya. Niye bilmiyorum yani, çünkü galiba...
2: Ben herhalde bir hüzün getirdim buraya.
1: Hayır, öyle değil.
2: Öyle.
1: Öyle değil. Yani özlediğini hatırlatan simalar vardır ya. Yani
2: hmm. O bir mukabele benim için de geçerli gerçekten, ama seni tekrar görmek çok önemli. Güzel yani. Bir şey anlatıyordum ben, yarım kalmıştı, reklama gittik ama neyse geçti gitti artık, ben de hatırlamıyorum neden konuştuğumuzu.
1: Ya bir önemliydi ya İbrahim abi. Hatta dedim ki, ne oldu bak işte.
2: Evet, benim hatırlamamam normal de. Doktor dedi ki bana, dedim ki ya hocam, dedim ya ben, dedim mesela televizyona bakıyorum dedim. Ondan sonra bir haberi izliyorum. Ya şu bitsin de gideyim mutfaktan bir elma alayım, geleyim yiyeyim, yani seyretmeye devam edeyim. Sonra diyor, dedim hocam habere takılıyorum. Haber bitiyor. Ya diyorum ben bir şey yapacaktım. Hatırlamıyorum dedi. Dedi ki sonradan hatırlıyor musun dedi. Dedim bir süre sonra hatırlıyorum. Ha dedim, elma alacaktım. Ya, tamam dedi. Sonradan hatırlamazsan gel dedi.
1: Ay.
2: Ya.
1: Hemen hatırlamam lazım.
2: Hemen hatırlamamız lazım. Böyle beraber doktora gideceğiz. Yapacak bir şey yok ya.
1: Şuna yoğunlaştım ben. O şimdi gelir bana İbrahim abi ama asıl bizi heyecanlandıran, herkesi çok heyecanlandıran yeni. O hatta şimdi o afişi de ben görmek istiyorum. O afiş de çok hoşuma gitti. Onu bir anlatmanı istiyorum. İbrahim Sade Sineması mı?
2: Evet.
1: Olarak başladı. Evet.
2: Aslında kısa bir süre önce konuştuğumuz o benim yazdığım şiirleri, şiirsel metinleri, o hani altta hep İstanbul vardır filan dedik ya. Hikaye şu, ben 94'te İbrahim Sadir sahnede diye tek kişilik bir gösteri yapmıştım. Şimdilerde stand-up diyorlar ya, işte onun daha tiyatral halini, Balık Ayhan rahmetli müziklerini yapmıştı. Hasan Kaçan da dekorunu çizdi. Üç gece hiç durmadan Hakan Sineması'nda, Karagümrük'te o zaman ilk gösteriyi yapmıştık. Bütün dekor bir İstanbul karikatüründen oluşuyordu. Bir kocaman. İşte arabalar, insanlar falan, alışveriş şu bu. Bayağı da o dönem ses getirmişti. Biletliydi. Yani bilet alınarak izleyebildiğim bir şeydi. Daha henüz çünkü çok ortalıkta belediyeler olmadığı için bizi davet eden. Öyle ben bir yıl içinde 8-10 gösteri yaptım. Sonra kalktı, çıktı hayatımızdan. Şimdi 32 yıl sonra o İbrahim Sadri sahnedeyi ben yeniden güncelleyerek İbrahim Sadri Sineması ismiyle 70'lerin ve 80'lerin İstanbul'unu ve Türkiye'sini anlattığım, kendi anılarımdan yola çıkarak fotoğraflarla, küçük filmlerle, şarkılarla, minik şiirlerle ama ağırlıklı olarak şakalarla bir gösteri hazırladık.

0: İlk bir tane henüz yaptık Gebze'de. Şimdi
1: bu ay güzel olmuş.
0: Güzel oldu, evet. Doğru. Bu ay sonunda da 28 Haziran'da Pazar günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde olacağız. Biletleri de satılıyor zaten. İyi de gidiyor elhamdülillah.
1: Maşallah.
0: Yani gelirsen ki mutlaka gelmeni gireceğim. Çok isterim.
1: Gireceğim inşallah.
0: Çünkü kendinden de bir şeyler bulacağına eminim. İşte yazlık sinemalar, efendim ne bileyim ben işte seyyar satıcılar, minibüsler, o dönemin şarkıları, yazarları, şairleri hepsinden bahsediyoruz. Yani bahsedebileceğimiz kadar, sürenin el verdiği ölçüde böyle küçük küçük şeyleri birbiri peşi sıra bağlayarak.
1: Potpourri diyelim. Potpourri.
0: Potpourri'ler diyebiliriz. Yani şakalardan, küçük hikayelerden oluşan, Nasrettin Hoca'nın da işin içinde olduğu, Orhan Veli'nin de işin içinde olduğu, ne bileyim ben, Türkan Şoray'ın da işin içinde olduğu, keyifli bir şey yani. Ben yaparken çok mutlu oluyorum. İzleyenlere de öyle geçiyor. Çünkü dediğim gibi onda da bir hakikilik var. Yani yaşadığım ya da yaşandığına tanıklık ettiğim şeyleri gösteriyor ve anlatıyorum. Şimdilerde bu çok moda olan stand-up denilen şeyin aslında eli ayağı düzgün hali diyebilirim. Yani daha bütünsel, bütünlüğü olan, baştan sona durmadan ha ha hi diye güldürmeyen, bazen hüzünlendiren, bazen güldüren, bazen aa o da öyle miymiş ya, vay be bak bu da onu mu demiş gibi şeyleri de içinde barındıran bir 40 yamalı bohça derler ya, onun gibi bir şey yani. Senin seveceğin bir şey aslında olduğunu tahmin ediyorum. Amacım şu, Eylül'den itibaren bunu yurt çapında yani turneyle Anadolu'ya taşımak. Şunun için, çünkü biz, ben de onlardan biriyim, bu işleri yaptığımız sürece, hani dedin ya bana, ya abi çok da hala genç görünüyorsun, bunları yapmaya devam ettiğim için öyle. Ben de elimi ayağımı çektiğim anda giderim yani. Ya da köhnemiş birine dönüşürüm. Öyle olmamak için yani bu senin yaptığın işte aslında öyle. Bize enerji veriyor, sinerji, o adrenalin, o canlı yayın, o şey, kaç kişi geldi, beğenecekler mi, bilmem ne mi filan, bütün bunlar müthiş bir insanın enerji. İçinde enerji, adrenalin, şey, hani her şey, bütün hormonlar çalışıyor, vızır vızır vızır vızır. Genç kalıyorsun dolayısıyla. Yani yaş alıyorsun ama ruhen iyi durumda hissediyoruz kendimizi. Bir de marifet iltifata tabidir diye güzel bir söz var. O iltifatı görmek mutlu ediyor. Yani işi abartmamak kaydıyla tabii ki, yani bunu bir egoya dönüştürmemek kaydıyla olabildiğince. Ben onu da yaşadım, onu da gördüm. O şöhret denilen şeyle az önce de konuştuk. Bir süre tanıştım. 98'de Etiler'de bir AVM'nin önünde birini bekliyorum. Biriyle, bu arkadaşımla buluşuyorum. Bir tane taksi geldi, vış diye durdu önümde. Taksi şoförü eğildi sağ cama doğru, açtı. O, abi dedi, ya ne okumuşsun dedi o şiiri. Ciğerimi deldin abi dedi, gitti. Allah Allah dedim. Buna, o Adam Gibi albümü yeni çıkmış. 98'in Eylül filandı galiba. Akşam Dolmabahçe'de o saatin altında o zaman şey vardı. Çay bahçesi gibiydi orası. Arabalarla giderdin. Arabalara çay servisi yapardı. Oraya gittik, çay içiyoruz. Benim sesim geliyor sağdan soldan. Evet, arabaların Allah Allah. Bu nasıl oluyor filan? Öyle. Ben birden bir baktım, ben ünlü biri olmuşum. Yani işte daha dar bir alanda diyelim, iş üreten ya da tanınan ya da bilinen biriyken, bir anda sokağa çıkınca herkes beni, yani çok çok zor bir şey. Yani taşımak, Allah'tan daha öncesinden bir epeyce bir tiyatro tecrübem olduğu için, yani alkış denilen şeyin ne menen bir şey olduğunu kısmen de olsa tanımış biri olduğum için çok zorlanmadan atlattım Allah'a çok şükür, ama zor iş yani, onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani zaman zaman böyle ünlü insanların böyle abuk sabuk şeyleriyle karşılaşıyoruz ya, işte magazin basını şu bu. Çok da fazla yüklenmemek ya da çok da fazla kınamamak lazım. Zor bir iş, onu söyleyeyim yani. Sonra
1: peki şu zor bir iş mi İbrahim abi? Yani kutsallar hedef alınmadan ya da işte tarihteki çok önemli şahsiyetler hedef alınmadan yapılabilmesi çok zor bir şey mi? Ya da
0: zor bir şey. Zor bir, niye biliyor musun? Alıcı, yani müşteri, bunların hepsini tırnak içinde söylemiş olalım. Bu kadar daraltılmış bir alana razı gelmiyor büyük çoğunluk. Tam anlatamadım ama nasıl söyleyeyim onu?
1: Ya anladım.
0: Yani verilerin çoğu o cinsellik, dine ilişkin şakalar, oralara ilişkin göndermelerle dolu

0: olduğu için sen onlardan arınmış bir şey yapmaya kalktığın zaman sanki eksik gibi hissediyor. Anlatabiliyor muyum izleyici? Büyük çoğunluğu. Büyük çoğunluğu. O zaman ne oluyor? Direnmen gerekiyor. Yani böyle yapmaya ben devam edeceğim ve siz böyle yapılmasının daha doğru olduğunu kabul edeceksiniz. Bu da ne gerekiyor? Lobi gerekiyor, güç gerekiyor. Arkanda birilerinin olması, yani birileri derken işte sponsor olması gerekiyor. Ama bizdeki sponsorlarımızın tercihleri yine tabii popüler kültürden yana olduğu için orada da çok fazla bir karşılık bulamıyoruz. Ancak böyle işte bireysel şeylerle, ne diyelim, çıkışlarla ayakta kalmaya gayret ediyoruz. Mesela ben bu işi deneyeceğim bir yıla yakın. Yani herhangi bir kazanç ekonomik anlamda talep etmiyorum. Ama seyircinin gelmemesi ya da az olması tabii ki beni mutsuz edecektir. Elbette tabii yani. Ama şunu istiyorum, yani işte belediyelerin, vakıfların, derneklerin sübvanse ederek yaptırdıkları etkinliklerdense 1 lira da olsa birinin para vererek gelip beni izlemesi ya da herhangi birimizi izlemesi, işte o gerçek senin alıcın. Yani bu çok kıymetli bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Bir kere seni de özgür kılan bir şey. Yani işte fişmanca, açık söyleyeyim, işte bilmem şunun, şu derneğin, şu vakfın, şu belediyenin misafiri olarak gittiğin zaman belediye esprisi yapamazsın. Anladın mı?
1: Çok güzel.
0: Derler ki arkadaş, yani sen hayırdır yani, ne güzel adamsın sen öyle.
1: Çıkışta bekliyoruz.
0: Ama şimdi mesela benim gösterim belediye esprisiyle başlıyor. Belediye şakalarıyla başlıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Niye? Özgürüm çünkü. Bu sanatta özgürlük, biliyorsun yani, sana bunu anlatmayalım ama izleyicilerimizin bilmesi açısından önemlidir.
1: Ama ilk mesela gösteri bayağı güzelmiş.
0: Bu arada tabii şöyle, belediyeleri hani anlatıyoruz derken yerin dibine batırmıyoruz tabii, yanlış anlaşılmasın ama.
1: Şu anda belediyelerden mesajlar gelmiyor.
0: Yok yok, gelsinler canım, onlar beni hep severler yani, bir sıkıntı yok.
1: Çok severler İbrahim.
0: Biz mesela yaptığımız zaman 80'lerde tiyatro 12 Eylül'den kısa bir süre sonra başlamışız. Özellikle İslamcı camia bu tür etkinliklere susamış filan. Bizden önce karate gösterileri, konuşmalar, şunlar bunlar. Ta gece yarısı sahneye çıkabiliyorduk filan. Dolayısıyla o tür şeylere zaten alışığız ama belediyelerin kültürel etkinliklere destek vermesi çok güzel. Bu çok değerli bir şey. Yani belediye sadece çöp alan, imar yapan, yol yapan efendim yer olmamalı zaten. Salonlar yapılıyor, hepsi çok güzel ama onların içine dolduracak ürünlere ve doğru ürünlerin ya da doğru isimlerin arkalarında durmaları da çok kıymetli. İsmini vermeyeyim, Ramazan'da bir Anadolu Belediye bizi misafir etti, gittik ve başkanla sohbet ediyoruz programdan sonra. Dedi ki, ya dedi İbrahim Bey dedi, geçen dedi biz dedi burada bir anket yaptık dedi. Evet. Bir tane dedi bir şarkıcı çıktı dedi, ismi en çok onu istiyorlar dedi. İsmini söylemeyeyim. Pijamalı bir adam dedi. Hani pijama giyiyor bir öyle dedi. Dedim. Abi dedi adamı dedi çağırdık, dünyanın da parasını istiyor, verdik dedi. Adam dedi hakikaten pijama ile geldi dedi. Yani belediyeye de pijama ile geldi dedi. Misafir ettik, sahneye de pijama ile çıktı dedi. Ama dedi 30 bin kişi geldi. Yani dinlemeye dedi 30 bin kişi geldi. Yani şunu diyor adam aslında başkan. Diyor ki ya arkadaş ne yapayım diyor. Ben belediye başkanıyım. Ben herkesin belediye başkanıyım. Ve halk bunu talep ediyor. Güzel, tamam, ama bu çok kolay bir yaklaşım. Halk bunu talep ediyor ya. Sen halkın belki farkında olmadan talep etmediği bir takım isimleri de halka tanıtman gerekiyor belediye olarak.
1: Çok önemli.
0: Biliyor muyum? Yoksa tabii ki halk onu talep ediyor ama oraya sen mesela ne bileyim işte çok iyi bir ilahi okuyan ya da çok iyi konuşan birini davet edip onu tanıtım imkanlarıyla duyurdun mu halkına? Salona gelmeleri için onlara bir teşvik, bir şey önerdin mi? Yok. Bu çok kolay bir yol. Halk bunu talep ediyor. Tamam, onu talep ediyor ama bunu da talep etsin yani. Onu da talep eder hale getir. Ona da yatırım yap. Onun da arkasında dur. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla bu üvey evlatlık diyelim meselesi bizim uzun yıllardır zaten çilesini çektiğimiz, sen diğer arkadaşlardan da dinlemişsindir.
1: Kesinlikle. Bunu
0: ben yıllar önce bak bir şey daha anladım. Beni muhtemelen daha bir yere çağırmayacaklar da.
1: Estağfurullah.
0: Böyle öyle.
1: Bir şey yok. Bir,
0: güzel. 90'larda yine herhalde. Yok 90'larda değil ya. 2000'lerin 2002 falan, 2002-2003'te Ankara'ya gittim ben. Bir üst düzey yetkiliyle, yani bakan ayarında biriyle, dedim abi dedim ya ben bu evin danası olmaktan bıktım dedim ya. Hani dedim bu diğerlerini açtığınız alanları biraz da bize açsanız, bizler de bize çağırsanız, bizim ürünlerimize alıcı olsanız filan diye epey bir güldü. Dolayısıyla

0: ettiği ortaya çıktı. Biraz geç ortaya çıktı ama çıktı. Bu iyi bir şey. Özellikle bu son birkaç yıldır Kültür Yolu festivalleri yapılıyor biliyorsun. Evet. Kültür Bakanlığı'nın. Ben onu çok önemsiyorum. Niye önemsiyorum? İstanbul'dan bakınca ya tamam işte gidişte 3 tane sanatçı. Öyle değil. Yani Anadolu'ya oraya farklı sanatçıları, sanat eserlerini, sergileri anlatabiliyor muyum ya? Bir sürü bir şey gidiyor çünkü Kültür Yolu dediğiniz zaman. Bir anda oradaki günlük ekonomi canlanıyor, ticaret canlanıyor. Oradaki insanların hayatına 5 gün, 10 gün, 15 gün bir şey giriyor. Ya yarın da şöyle şu konuşmacı geliyormuş, bu sanatçı geliyormuş. Yani pijamalısı da gelsin, pijamasızı da gelsin. Hepsine eyvallah. Ben çok değerli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum o yapılan işi. Onu da altını çizmek isterim.
1: Şimdi İbrahim abi şunu da sormak istiyorum. Diyorlar ki artık televizyonculuk, televizyon bitti. Değil mi? İşte niye? Çünkü biraz önce program başında çok güzel yani sosyal medya mı diyoruz dedin ya. Ben mesela şöyle bir şey söylüyorum. Maalesef evet sosyal medya ama sosyal mera gibi kullanan bir şey de var. Yani bir
0: ne kadar
1: var.
0: Seviyorsun sen bu kelime
1: ama şöyle bir şey var. Şimdi nasıl bir böyle şey bir şey dediğim zaman bir modifikasyon da oluyor. Yani bir şeyi modifiye ediyorum. Aslında söyleyeceklerimi de söylemiş oluyorum sevgili İbrahim abi.
0: Doğru.
1: Şimdi burada aslında...
0: Yok yok sen o konuda çok da başarılı bir kalemsin yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben bunu ama 30 yıl önce de söylüyordum hatırlarsan.
1: Bana çok desteğin oldu.
0: Hakkını evet estağfurullah ben. Destek değil. Ben sadece durum tespiti yapıyordum yani.
1: Gerçekten.
0: Yoksa o senin hünerin yani. Evet.
1: Diyorum ki İbrahim abi YouTube'da bir girişim oldu mu? Başladın mı? Öyle bir şey oldu
0: ben
1: mu?
0: Ben bir YouTube kanalı açtım ama şöyle evde çektik falan böyle. Yani çok profesyonel bir şey değildi. 7-8 tane şiirimin nasıl yazıldığını, nasıl yazdığımı, nelerden beslendiğimi anlattım ve şiiri okudum. Sonra sıkıldım ben o işten. Ya benim baktım ki benim tarzım değil yani. O başka bir yer yani. Çok hızlı olmak gerekiyor, kısa olması gerekiyor. Kurgusun bilmem ne filan. Hani Mustafa Kutlu'nun hızından bahsettik ya. Ben ağır, yavaş adamım yani. Yaptığım iş daha yani ağır, daha tadında, daha uzun olması gerekiyor. O yüzden şimdilik akim kaldı. Ben sosyal medyada özellikle bu TikTok filan meselelerinin bizim genlerimize uygun olmadığını düşünüyorum.
1: Şimdi orada herkes aslında çok şikayetçi.
0: Evet.
1: Mesela
0: evet.
1: Bu TikTok'tan çok şikayetçi, Instagram'dan çok şikayetçi. Benim Instagram hesabım mesela yok. O öyle bir duruş prensibi öyle bir şey istemiyorum. Çünkü İbrahim abi şöyle söylüyorlar yani herkes çok fazla konuşuyor. Herkes çok bir anda böyle değil mi bir yaşam kuzuları, koçları bir anda böyle bir
0: evet, evet.
1: bir şeyler oldu falan filan. Şimdi burada aslında herkesin çok şikayet edip...
0: Fenomenler.
1: Onları da konuşacağım ama herkesin çok şikayet edip, herkesin çok yozlaşmış bir ortam olduğunda, mecra olduğunda, kani olduğu ama kimsenin bu bağımlılıktan kurtulamadığı bir kuyu gibi. Şimdi burada İbrahim Sadri, İbrahim Sadri iken böyle sosyal medyalar... Medyalar yoktu. Ama şu anda yaptığımız işte İbrahim Sadri'nin programına gelen onu sevenler, gençlerin onu yakalayışı falan hiçbir fark yok. Yani bu çok muhteşem bir şey maşallah diyorum.
0: Eyvallah.
1: Ama buradan nasıl bir kurtulma önerisi sunuyor bize İbrahim Sadri?
0: Buradan kurtulma zor. Yani şöyle zor. Yıllar önce vefat eden bir belgesel yapımcısı vardı. Abi diyor mesela yolda diyor insanlar beni görüyor. İsmini vermeyeyim. Allah rahmet eylesin. Ya çok seviyoruz sizi. Ne güzel belgesel programı. Çok başarılısın. Çok iyi belgeseller. Abi diyor ben diyor reytinglere bakıyorum. Yokum. İlk 100'ü bırak. İlk 200'de yokum. Hı. Yalan söylüyorlar diyor. Beni seyretmiyorlar diyor. Sadece biliyorlar. Seyrettikleri şey popüler kültürün önerdiği programlar, diziler vesaire. Hı. Şimdi burada insanın yapabileceği bir şey yok. Asıl büyük tehlike arkadan geliyor. Yapay zeka. Daha yeni yeni küçük küçük filiz vermeye başladı. Yani çok yakında bizim ülkemizde bilmiyorum dünya genelinde ölçeğinde nereye ne kadar gider ama mesela müzisyenler aç kalacaklar. Seslendirmeciler, dublajcılar aç kalacaklar derken yani işlerini kaybedecekler öyle söyleyeyim. Çünkü çok büyük bir alan açılıyor ve biz Türkiye olarak bu tür şeyleri tüketmeye meyyal yapıya sahibiz. TikTok'u da öyle kullanıyoruz, Instagram'ı da öyle kullanıyoruz. Bu yapay zeka meselesi de öyle geliyor, büyük bir dalga olarak geliyor. Buna karşı bence bireysel olarak ancak ne olabilir? Protesto edebilirsiniz, kullanmayın. Mesela diyorsun ki Instagram'ım yok benim. Hı hı. Güzel. Ama bu seninki şövalyelik yani.

0: Ama yoksa yok, bana ne diyor, öbür taraftan herkesin var. Yani senin olmaması, diğer insanların seni örnek alarak, ya Esra Elölü'nün arkadaşı Instagram'ı yokmuş, ben de kapatıyorum, tövbe bismillah, bir daha da girersen diyecekler, demeyecekler. O zaman ne olacak? O zaman bunun yasa, yani resmi o devlet eliyle, daha açık söyleyelim, düzenlenmesi, hiç sevmiyorum ama yasaklar demeyelim ama sınırlar getirilmesi, bu bir özgürlüğe müdahale midir? Evet, kısmen müdahaledir, doğru, ama öbür taraftan gidiyor, yani gidiyoruz yani. Anladın mı? Yani yapı gidiyor. Yani çocuklar yumurta almayı beceremiyor ya da bana o ekmeği değil de şu ekmeği ver demeyi beceremiyor. Ama sosyal medyada hepsi birer kahraman, büyük insan bilme, yani çok can sıkıcı bir yere doğru gidiyor iş. Nasıl önlenebilir ya da nasıl ehlileştirilebilir ilişkin çok fikrim yok. Dünya ölçeğinde de durum sıkıntılı. Biliyorsun bir sürü örnekler, o Yeni Zelanda'da, şurada burada bir sürü insan katledildi. Bizim ülkemizde de maalesef acı bir iki örnek yaşadık. Okullarda silahlı saldırılar vesaire. Hepsinin beslendiği yer neresi? Oyunlar, bilgisayar oyunları, efendim işte TikTok'lar, Instagram'da falan karşılaşılan şeyler yani. Ben de açıkçası senin gibi çok fazla kullanan biri değilim ama işte eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'i.
1: X'i kullanıyorum.
0: Orada işte haber alıyoruz, yazmayı haber veriyoruz. Şunu yapacağım, buradayım. Program var, gelsenize, gitsenize. Tamam. Instagram'da da oğlum arada sırada küçük girdiler gibi. Onun dışında hiçbir işim yok. Başka da hiçbirini bilmiyorum. Yani bilmiyorum da biraz da yani. Ama biz azınlığız. Fakat bu nasıl, şimdi bir iki yasa var, onu biliyorum, yasa teklifi var konuyla ilişkin, yaş sınırı geliyor filan, gerçek
1: kimlik giriş
0: meselesi, bunlar çok giriş. Doğru işler yani kim ne kadar karşı çıkarsa çıksın toplumumuzun temiz kalması için diyelim, mutlaka ve mutlaka, hatta belki de daha da ağırlaştırılarak yapılması gereken şeyler diye düşünüyorum. Ben bugün 4'ten beri ayaktayım, biliyorsun değil mi? Gece 0. Yok yok, ben izleyicilerimizin de haber diyor, bu adam ne mi uyukluyor gibi diye düşünürlerse.
1: Hiç uyuklamıyorsun. Gayet güzel gidiyor.
0: Cumartesi pazar, efendim benim canlı yayınım var her cumartesi pazar sabahı ve 4-4.30'da kalkıyoruz çünkü gidiyorum ve 2 saate yakın da editörümüzle gözden geçiriyoruz. Onu mu önce verelim, bunu mu sonra verelim, şu mu olsun, bu mu olsun. Ama Esra benim hakikaten kıramayacağım bir çok kardeşim, dostum, arkadaşım uzun yıllardır. Ve kaç kere beni davet etti biliyorum, sağ olsun. Yani benden hiç vazgeçmedi, öyle diyeyim hiç. Yani. Allah razı olsun. Artık dedim ki ben de kurtulayım, o da kurtulsun.
1: Ama İbrahim abi.
0: Yok yani, uykulu görünüşümün sebebi de açıklamaya çalışıyorum.
1: Gayet güzel gözüküyorsun İbrahim abi ama şu da var. Gerçekten yayınlara çıkmıyorsun.
0: Çıkmıyorum. Yani artık ben yaşlandım. Ya yaşlandım değil mi? Yani yoruluyorum. Yani ne diyeceğim işte.
1: Mesela
0: dedik
1: şu anda
0: yani.
1: Bu...
0: Ben çünkü bir yani çok bilgili, bir o konuda uzman, otorite... Yani ben ne sorarsam hatıralarımı anlatırım yani. Oradan bir şey çıkıyorsa çıkar yani. Yoksa yani...
1: Ya mesela televizyonda bir talk show tarzı bir program yapmaz mısın İbrahim abi? Öyle bir şey var mı yani?
0: Yani çünkü yaparım. Çok... Niye yapmayayım? Bu benim işim, mesleğim yani. Hı-hı. Ama şu anda işte bu sabah programlarına dalandık. Gidiyoruz bakalım bak. Yani ne kadar daha gider bilmiyorum. Yani.
1: Şimdi asıl konu İbrahim abi. Şimdi aile konusuna gireceğim ama şöyle.
0: Sen benim gösterime geleceksin değil mi? İbrahim
1: geleceğim.
0: Sadri sinemasına.
1: Şimdi o onu da o afişi de verelim. Sevgili Tuğçe'cim.
0: Yani, evet.
1: Tuğçe'cim girelim.
0: Demin bir gördük
1: afişi,
0: evet.
1: Gelsin. Evet. Şimdi İbrahim abi. Herkes... Yine herkes başrolde ve biz işte ailecek izlenebilecek bir komedi filmi ya da işte ailecek izlenebilecek bir program değil mi? Herkesin bu özlemi var. Şimdi
0: onu anlatayım. Söyle sor.
1: Şimdi biz bunu yaptık. İbrahim Seldir bunu yapıyor. Uzun zamandan beri bunu
0: yapmaya
1: yapıyor ve çok da başarılı. Ama şöyle bir şey de var. Aile kavramı inanılmaz bir saldırı altında.
0: Evet.
1: Çok ciddi aşağılamalar. Evet, tahkir etmeler. Ya bunu nasıl açıklayabilirsin? Yani bunun sebebi ne olabilir? Aslında bu bir paket halinde İbrahim abi. Yani anne olmak aşağılanıyor. Ya da anne olmanın yerine başka bir şey ya da evladın doğru. Yerine başka. Ya bu gerçekten bu, kuyunun içerisinden nasıl çıkacağımız konusunu ben bilmiyorum. Ama benim savunduklarım en azından annelik üzerinde. Ben hep onu diyorum. Annemlendirici. Bana çok iyi geldi bu annelik kısmı. İnsan olduğumu hatırladım. Ama bir taraftan da herkesin asıl özlemi şu. Ya biz ailecek izleyebileceğimiz işler, ailecek gülebileceğimiz, ya beraber gülebileceğimiz işler. Neden yok?
0: Hemen söyleyeyim. Neden yokundan önce aslında bizim ülkemizin, toplumumuzun çok büyük bir kesimi,

0: buna özlem duyduğunu söyleyelim. Bir kere bir düzeltelim. Neden? Şimdi bak birkaç örnek sayayım sana. 70'li yıllar yine. Neşeli Günler, Bizim Aile, Gülen Gözler.
1: Evet.
0: Hatta Mavi Boncuk, Kısmen Hababam Sınıfı. Kaç kere seyretmişindir?
1: Çok.
0: Ortalama en az 22'şer kere seyretmişizdir. Güzel, tamam. Peki niye bu kadar çok seyrettik biz bunları? Bunlar çok mu büyük yapımlar? Acayip olağanüstü filmler mi? Yok. Konuları çok mu çok güzel? Yok. Ortalama yani o yılları anlatıyor işte. Peki yani çok mu güzel çekilmiş? Yok. Çok mu büyük oyuncular var? Evet. Çok büyük oyuncular var orada. Ona o hakkı teslim edelim.
1: Tabii.
0: Ama ne anlatıyor bize o filmler? Diyor ki bak mahalle diye bir şey var diyor. Dostluk var diyor. Azı paylaşmak var diyor. Az da olsa olanı paylaşmak var diyor. Aşksa diyor temiz aşk var diyor. Anlatabiliyor muyum? Vefa var diyor. Kadir Şinaslık var diyor. Diyor o da diyor. Yani aslında bizim insan olarak bu dünya hayatında Allah-u Teala'nın bize önerdiği şeyler var o filmlerde. Vefa var, Kadir Şinaslık var, dostluk var. Öyle mi? Öyle. Arkadan iş çevirmeme var, dedikodu yapmama var vesaire vesaire. Biz onları seyrediyoruz aslında. Ona özlem duyuyoruz. Yani o filmleri defalarca seyretmemizin sebebi o.
1: Ama işte mizahı oraya da buna katalım İbrahim. Mizahı da buna katalım. Mizah da öyleydi o zaman.
0: Evet öyleydi. O filmlerde de o mizah var aslında yani. İşte turşu suyu efendime limonlu mu yapılır şekerim filan. Aslında baktığın zaman çok çocukça şeyler yani. Öyle değil ama yani çok keyifle izliyoruz, seyrediyoruz. Bu özlemin altında ne var? Bugünkü yaşadığımız hayatta bunların tam tersini önerilen bir hayat biçiminin olması. Asansöre biniyorsun. Bununla da biz acaba aynı binada oturuyoruz demek ki herhalde. Demin de geçen 2-3 gün önce de rastlamıştım bu kadına, bu adama neyse yani. Ondan sonra kilitler kapıda güvenlik. Kapıdaki güvenliğimiz yeterli değil. Ya o zaman kapıda kilidimiz yoktu. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda. Anlatabiliyor muyum?
1: Tamam.
0: Şimdi dolayısıyla buraya gitti. Buna ne diyoruz? Buna modern dünya düzeni diyoruz. İşte ya da daha da büyük ölçekte bakacak olursak vahşi kapitalizm diyoruz. Anlatabiliyor muyum yani? Kapitalizm bir de vahşisi yani. Daha da fenası yani. o senin Instagram'a girmemenle ya da Instagram'ımın olmamasıyla çözülebilecek bir şey değil. Ama sen topal karıncasın. Kardeşim diyorsun ben hacca gidiyorum. Bana ne? Ölürüm kalırım. Önemli olan diyorsun yolda olmak. Yolda olmak kıymetlidir. Ben o yoldayım, o niyetteyim. Biliyorsun bizim inancımızda niyet çok özel, çok önemli bir kavramdır. Niyet. Niyet ettim. Bitti. Ben niyet ettim abi. Topalım, karıncayım ama İstanbul'dan kalktım gidiyorum. Hadi 48 senede mi giderim? 52 bin yıl mı sürer? O kadar ömrüm vefa eder mi? Bir karınca olarak ben bilmem. Ama ben o yoldayım. Dolayısıyla ben o hacca gittim kabul ederim kendimi diyor karınca. Şimdi senin yaptığın da bu. Aslında şövalyelik dedim ama belki o niyette yani bu niyetle girmiyor olman seni kurtarır. Ama toplumu kurtarmıyor. Anlatabiliyor muyum? Onu kurtarmak için daha üstten bir aklın senin sevdiğin kelimelerden biri olan modifiye ederek durumu o alanları belki daha nispeten temiz hale getirerek işte yaş sınırı getirerek kimlik kontrolü getirerek vesaire gibi bir takım kısıtlayıcı önlemlerle daraltması gerekiyor. Yani o bantların daralması gerekiyor. Bize uygun değil çünkü orada yapılan işler. Ve sevmiyoruz da aslında baktığımız zaman ama bakıyoruz. Yani bakıyoruz, sevmiyoruz ama bakıyoruz. Bakmamız yetiyor zaten. O iş yürüyor çünkü o zaman. Böyle düşünüyorum.
1: Öyle bir iştah da var ya İbrahim abi. Yani onu görmek...
0: 1 saat 15 dakika olmuş biz başlıyoruz.
1: Şimdi şöyle hemen buraya bak. İbrahim abi bir
0: tamam,
1: şey
0: bak. Tamam sen gereğini yaptın. Şiirli, teşekkür ederim.
1: Şarkılı şakalı. Şöyle İbrahim abi. 28 Haziran Pazar. 28 Haziran Pazar
0: yani Bağlar önümüzdeki pazar günü haftaya bugün
1: önümüzdeki pazar saat
0: akşam 6'da
1: kaç saat sürüyor? 2 perde
0: diyor 1,5 2 saate yakın 2 perde oluyor bazen tadında olursa tek bölümde bitiriyoruz ama 1 saat 40 dakika falan
1: İbrahim abi. Yani çok tekrar bir yazdım
0: çok tabii
1: tekrar bir evet, çok. Sahneler çok o ilk şey çok.
0: Ya bizim, benim şeyim bu yani benim beslendiğim yer bu yapmak istediğim şey bu. Allah da nasip ediyor. Ben hep şunu söylüyorum, sahnede de söylüyorum. Rabbim bana çok sevdiğim bir şeyi meslek olarak nasip etti. Ben kasaptım. Ben babam tavukçuydu, tavukçu esnafıydı. Tavuk kesimhanesi vardı. Ben bunu seçtim.

0: işte yazarlık, Çağaloğlu, şu bu tiyatro, oyunculuk. O yüzden diyorum ben Rabbime çok şükrediyorum ki evime ekmek götürdüğüm şey benim mesleğim. Aynı zamanda özendiğim, imrendiğim şey oldu. Bu büyük bir servet, büyük bir nimet.
1: O zaman kime çok imreniyordun İbrahim?
0: Tiyatro oyuncularına, tiyatro yapanlara. Ben hep tiyatroydu benim bütün hayatım yani. Ben gençliğimde bütün oyunlara giderdim. Şimdi biraz daha artık yoruldum. Çok gitmiyorum. Yine gitmeye gayret ediyorum, çalışıyorum. Şimdi başka bir tiyatro akımı yürüyor çünkü. Daha böyle küçük tiyatro toplulukları, daha deneysel işler.
1: O da tiyatro.
0: Kadıköy'ler, Madiköy'ler falan girdi hayatımıza. Ama şehir tiyatroları hala her şeye rağmen iyidir. Devlet tiyatroları çok iyi oyunlar oynuyor. Bilet bulabilirsen. Çoğu da kapalı gişe oynuyor. İyi, iyi yani çok maşallah. İyi. Bizimki de işte o büyük okyanusta küçük bir damla olarak hani o topal karınca gibi bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Bakarsın bir gün birisi der ki arkadaş biz işte bilmem ne şeyiz. Biz bu iş güzelmiş. Biz de zaten 70'li 80'li yıllardan yola çıkarak bir takım ürünler üretiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Gel bir sana destek olalım falan diyenler olur diye de ümidi her gece öyle yatıp kalkıyor. Önemli olan ne biliyor musun? Bak olur. Şunu da söyleyeyim de bitmeden. Şeyi bilirsin, çok da güzel bir hikayedir. Kurtla çoban köpeğinin hikayesi. Hı hı. Acından artık dayanamıyor kurt. Sürüden de uzaklaşmış. İniyor şeye, köye. Girip tavuk çalacak. Ondan sonra ama bir tane onun üç misli bir çoban köpeği ya da bir köpek diyelim evi korumakla görevli. Durduruyor. Nereye gidiyorsun sen diyor. Hayırdır arkadaş? Alo diyor. Ne ayaksın? Ya diyor ben açım arkadaş diyor. Öldüreceksen öldür de ben şuradan bir tavuk almadan gitmem diyor. Ya gel sen benimle diyor. Onu yanına götürüyor. İşte kendi kulübesinin önünde envai çeşit yemekler. Lambur lumbur yiyorlar filan. Ya diyor ne güzelmiş senin hayatın. He diyor biz hep böyleyiz abi diyor. Ondan sonra yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda falan. Ben de böyle senin yanına gireyim diyor. He diyor ben sabah konuşurum diyor sahibimle. Olur diyor. Yalnız diyor boynunda iz var o ne diyor. İşte ben diyor gece diyor serbestiz de gündüz bağlıyorlar beni diyor. Selamun aleyküm diyor. Bırakıp gidiyor. Ben diyor aç kalayım ama özgürlüğümden vazgeçmem. Yani bu çok özellikle sanatta bu özgür olma meselesi yani bir yerin güdümünde olmama meselesi çok kıymetlidir. O yüzden işte benim biletli bir şey yapmaya çalışmamın ya da bununla ilgili bir mücadele vermemin bu yaştan sonra altında bu yatıyor. Belki buradan bir kanal açılarak benden sonraki gençlere, arkadaşlara da bir örnek olur diye.
1: O da var İbrahim abi. Yani ben hatırlıyorum birçok genç böyle tiyatrocu olmak isteyen, işte oyun yazmak isteyen birçok genç dedi. Bayağı ilgileniyordun İbrahim abi sen o zaman.
0: Evet ilgilendim ben Üsküdar'da filan o dönemki Üsküdar Belediyesi'nin yani kendim ona şey yaptım, rica ettim. Parasız pulsuz bir işti. Epey bir genç arkadaş geldi. Birkaç ay orada tiyatro ve şiir okuma teknikleri, işte nasıl nefes alınır, artikülasyon nedir, kelimeler nasıl vurgulanır filan gibi bir sürü bir şeyler yaptık. Hala da öyle bir şey talep edilirse seve seve yaparım.
1: İbrahim abi, şöyle bir şey var. Mesela bir iyilik yapacaksın değil mi? Şöyle bir şey söylüyor mesela. Ya diyor işte onun için diyor şu kredini tüketme diyor mesela. Şunu anlıyorum. Hani o yaptığımız iyilikler ya da birisine öne yak olma, birisinin işte elinden tutma gibi ya da işte birisi ya da bir iyilik yapma. Onlar da ne kadar kıymetliydi yani. Şimdi mesela bir şey olsa ya bir atımlı kurşunun varsa şunun için kullan. Ya bunlar ne kadar acımasız geliyor bana insanlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İbrahim Selçuk o zaman evet çok gençle ilgilendi, çok öne yak oldu. Ben bizzat şahidim.
0: Eyvallah.
1: Ama şimdi o konuda çok cimrileştik.
0: Evet o modern hayat düzeni hepimizi sarmış durumda. Çünkü hani işte senin az önce söylediğin o Instagram'a girmiyorum meselesiyle iş çözülmüyor. Yani ister istemez sen de o hayatın içindesin. O metroya biniyorsun. O hızın içine dalıyorsun. Hayata bakışındaki öncelikler fark etmeye başlıyor ister istemez. Bütün bunları alt alta yazdığın zaman tabii ki o fedakarlık dediğimiz şey ya da diğer gamlık dediğimiz şey, kendinden önce başkalarını hesaba katma dediğimiz şeyin durumu azalıyor hayatında. İşte elinden geldiğince ne yapabiliyorsan yapmaya devam edeceksin. Bu kadar çok da karamsar olmamak lazım. Yani biz her şeye rağmen dinamikleri sağlam bir ülkeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bunu kaç kere test ettiler. Bakalım dönüştürdük mü biz burayı? Bunlar tamam mı? 15 Temmuz en büyük örneklerinden biridir. Böyle bir şey adam pijama.

0: Ama tankın altına yatıyor ya, böyle bir şey yok yani bu. Yani her bir seferinde olamayacağı görülüyor. Yani her şeye rağmen icap ettiği zaman diyelim, bizim o genlerimizdeki sağlam duruş ortaya çıkıyor.
1: Çıkıyor.
0: Ha, belki sayısal olarak daha azalıyor olabilir ama var. Yani o yüzden karamsar olmamak lazım. Yani biz kendi dinamiklerine yeri geldiği zaman sahip çıkan, duran, ülkesi için, memleketi için, bayrağı için, inancı için gereken neyse yapan, yapma ihtimali çok yüksek bir toplumuz. Bu mesela bir Norveç'ten, bizi bir Hollanda'dan filan ayıran bir şey. Bu bizi ayırıyor. Çünkü yüzyıllardan gelen bir gelenekten bahsediyoruz. Hani nasıl ki diyoruz ya, halk edebiyatımızda bizim ta Yunuslardan, Pir Sultanlardan başlar. Gelirsin buraya Emrahlara, Neşet Ertaşlara kadar, Abdurrahim Karakoçlara kadar aynı izlek devam eder. Bu toplumsal anlamda da, yani ülkeye sahip çıkma anlamında da, o gerek olduğu zaman devam eden bir şey. Yani kesintiye uğramış ve bitmiş bir şey değil. O yüzden dönüştürülemez bir ülkeyiz biz. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü o da ta Alparslanlara kadar git yani. Yani bu büyük bir servet bizim için. O yüzden yine başa gelecek olursak, karamsar evet olalım, üzülelim. Ya iyiye gitmiyor işler. Yani bu sosyal medya şu bu filan bizi oynuyor oramızda buramızda, doğru. Ama her şeye rağmen gerek olduğu zaman o ne kadar oynarsa oynasın biz asli oyuncağımıza, sahip olduğumuz yere geri döneriz. Yani dönüyoruz da. Yine de tabii ki dikkatli olmakta, özellikle anne baba, ebeveynlerin çok iş düşüyor, çok. Başka bir dil konuşuyor artık çocuklarımız çünkü. Senin çocuğun çok küçük henüz ama yani onların sahip olduğu mesela o elektroniğe ilişkin yetenek bizlerde yok.
1: Yok.
0: Yani benim kızım ki izliyormuş zaten şu anda. Kızım yat artık, geç oldu.
1: Neyse, bitsin
0: de öyle ya. Klinik psikologtur kızım bu arada.
1: Öyle mi?
0: Onu da altına bir kalınca bir çizelim de sıkıntı olmasın.
1: İnşallah ağırlarız.
0: Ya burada. Arkadaş bir telefonla bir yazıyor. Yani ben yazıyorum, geri alıyorum. F yerine R'ye basıyorum. Onu sil bunu yani. Mesajı yazana kadar 3 gün sonra oluyor.
1: Hız işte.
0: Ama hepsi öyleler yani. Hepsi öyleler ya. Hele ki o teenage kuşağı dediğimiz batılıların, yani 12 ile 17 arasındakiler, aman ya Rabbi yani. Müthişler yani. Evet güzel ama bakkala fırına gittiği zaman bana o ekmeği verme, bak o yanık, şunu ver diyemiyor. Onu diyeceksin. Yani biz diyorduk. Çünkü biz seksek oynadık, birdir bir oynadık sokakta. Dizimiz yarıldı, başımıza taş geldi, misket oynadık. Biz öyle büyüdük, sokakta büyüdük yani. Bizden sonraki kuşak kısmen öyle büyüdü. Ama ondan sonra artık bitti. Çocuklar kendi alan, yani evlerinde ya da işte neyse, efendime söyleyeyim, okullarındaki kapalı alanlarda adeta bir büyük modern hapishane gibi ama sosyal medya ve internet ortamıyla kainata hakim, tırnak içinde yani. Bir hayat yaşıyorlar. Sıkıntı.
1: Şimdi İbrahim abi, bu oyundan, bu arada İbrahim Sadri sineması da tekrar bahsetmek istiyorum.
0: Yok sen.
1: Bir dakika, hayır, şuradan bir şey soracağım. Orada bir şey ayrıntı, estağfurullah, tamam. Benim için şereftir.
0: Eyvallah.
1: Orada bir şey söyledin İbrahim abi. Dedin ki ben o zamanki işte o yıllardaki siyasi olayları da, işte siyaseti de, Türkiye, o Türkiye'yi de anlatmaya çalıştım. Şimdi ben sadece bir cümleyle merak ediyorum. Kutuplaşma dediğimiz şey İbrahim Sadri'de hangi anlama geliyor? Yani ben şimdi bugün baktığım zaman, şimdi isim vermeyeceğim, program ekran hijyenini bozmayalım. Mesela bir hani kutuplaşmayalım diyerek en büyük oksitlenmiş kutup başına işte talip olan bazı ağızlar görüyoruz. Mesela işte çok tahkir eden bir dil.
0: Evet.
1: İşte bu dille başlayan bir kutuplaşma. Şimdi o zamanki Türkiye'yi de anlatan bir İbrahim Sadri hangi aşamada olduğumuzu söyleyebilir mi? Mesela orada şöyle vardı ama burada gerçekten şu durumda iyiyiz.
0: Yok falan. Çok daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamdaki ayrışmanın, kutuplaşmanın çok fazla gerekçesi ve nedeni olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunu zorunlu kılan demeyeyim ama buraya doğru iteleyen fazlaca bir durum söz konusu. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Benim gençlik yıllarımda birbirine saygı duyan taraflardık biz. Bu önemli bir şey ve asla kendi kutsallarına,

0: diyeyim ya da kendi inandığı doğrulara laf etmeyen, karşı tarafın inandığı doğrulara laf etmeyen, kendi doğrularını öneren taraflardık. Şimdi öyle değil. Şimdi tam tersine sadece karşı tarafın inandıklarını, senin de söylediğin gibi, tahkir etmeye, aşağılamaya ve kışkırtmaya yönelik bir dil oluştu. Buna karşı işte direnmek lazım. Bu öyle değil. Her şeye rağmen aklı başında insanlar, hani tırnak içinde akil insanlar diyelim hani, toplumun öyle bir kesimi, bunun doğru olmadığının farkında, siyasi olarak da, kültürel olarak da, dini olarak da bunun doğru bir yaklaşım olmadığının, bunun kimseye fayda sağlamayacağının aslında son tahlilde farkında. Ama iş oralara doğru geldi. Tek başına çözülebilir bir şey değil. Bütün olarak yaşanılan her şeyin bunda bir payı var, olumlu, olumsuz anlamda. Evet. O yüzden zor yani bu sorunun muhatabı ya da çözücüsü ben değilim. Ben elimden geleni yapmaya çalışan biriyim sadece. Öyle olmayan biriyim. Şunu söyledi beni izleyen birisi. Abi dedi, ben çok şaşırdım. Yani ben senin çok daha taraflı bir şey üreteceğini sahnede tahmin ediyordum.
1: Evet, neden
0: ama sen mesela Yılmaz Güney'de diyorsun, Necip Fazıl'da diyorsun. Nasıl oluyor dedi. Dedim, niye olmasın ki dedim ya. Onların hepsi doğrusuyla, eğrisiyle, yanlışıyla, artısıyla, eksisiyle bu ülkenin çıkardığı insanlar. Yani Ahmet Kaya'yı hepimiz dinledik. Kim dinlemedi? Tabii canım, ama öyle değil yani baktığın zaman. Dolayısıyla ben orada durmaya çalışan biriyim. Elbette kendi doğrularım var, kendi sınırlarım var. Ama onun dışında bu ülkede çıkmış, yaşamış ve bu ülke ihanet etmemiş.
1: Önemli bir şey.
0: Evet, ihanet etmemiş herkes benim kabulümdür. Benim inancıma laf etmemiş, yani aşağılamamış herkes benim kabulümdür. Onun önerdiği şeylere de bakarım, dinlerim, anlamaya çalışırım. Aa, bak öyle demiş ya, şöyle mi filan. Böyle baktığın zaman daha işte o neşeli günler, gülen gözler, bizim aile filmleri anlamlanmaya başlıyor.
1: Ve ekmek teknesi.
0: Ve ekmek teknesi. Var mesela, mı öyle dizi?
1: Yok. Hasan abiyle, Hasan Kaçan buradan selam olsun izliyorsa, konuşmuştuk. Gerçekten
0: biz Hasan'la aynı okuldaşız. Kasımpaşa Lisesi. O benden bir sınıf üstteydi. Kasımpaşa Lisesi önemli bir
1: okul. O zaman da çok konuşulmuştu. Mesela
0: Kasımpaşa ciddi bir havzadır bu arada. Onu da söyleyeyim yani.
1: Kimler vardı başka?
0: Cumhurbaşkanımız var. Yani bizden önce.
1: Doğru, onu unuttum. Peki şey mi? Yani tanışıyor muydunuz oradan programlar?
0: Hasan Kaçan'la mı? Cumhurbaşkanımız.
1: Cumhurbaşkanımız.
0: Cumhurbaşkanımızla benim tanışıklığım 80'lerin ilk yarısına tekabül eder. Beyoğlu ilçe başkanıydı galiba ben ilk tanıştığımda. Bak, düğün salonlarında geceler olurdu. Bizler şiir okurduk.
1: Evet.
0: Düğün salonlarında da bir de sahne mahne de olmayan yerlerde olurdu. Böyle masalar birleştirilir, üstüne örtüler serilir. Efendime söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurdu. Ondan sonra biz şiir okurduk. Böyle öyle tanışıklıklar başladı. Şunu söylerim ben her zaman Cumhurbaşkanımızla ilgili. Benim abim 41 yaşında vefat etti. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Annem onun acısına dayanamadı. Bir yıl sonra vefat etti. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanıydı İstanbul. Babam bir yıl sonra trafik kazasında vefat etti. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Yani. Ha, bu benimle çok yakın ilişkisi, çok yakın dostluğu olduğundan değil. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Mesela. İşte Kasımpaşa böyle oradan şey geliyor yani.
1: Bir tedrisatı var değil mi?
0: Hayat mektebi. Yani öyleydi. Ama o yıllar öyleydi. Şimdi hala öyledir. Hala mesela Kasımpaşa mahalledir. Yani Yeni Çeşmesi'yle, Tarlabaşı'sıyla.
1: Gidiyor musun İbrahim?
0: Aynası, Aynalı Çeşmesi efendim.
1: Gidiyor musun Kasımpaşa?
0: Gitmez miyim ya? Gidiyorum tabii ki. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Kasımpaşa önemlidir, kıymetlidir yani. Ben yaşadığım yerlere, yani gençliğimin geçtiği yerlere mutlaka fırsat buldukça ziyaretlerde bulunurum. Hatıralara uğramak diyorum ben buna. Hatta aşkı da biraz öyle tarif ederim. Aşk dediğin şey hatıralara uğramaktır, anılara uğramaktır. Çünkü kendi içinde sorunlu bir şey aşk yani. Rahatsızlık hali. Ama en azından geriye anıların, hatıraların kalması iyidir yani. Beni artık gönder.
1: Kesinlikle.
0: Ben uyuyorum
1: çünkü.
0: Son
1: dakikalarımızdayız. Bir dakika. Hemen hatırlatacağım.
0: Evet, bana verdiğin süre 2 dakikan kaldı.
1: Verdiğin süre doluyor.
0: O yani zaman yayınını bu şekilde sabote etmek istemem. Hayır, hakkını helal et.
1: Zaten bitti ki.
0: Ama samimiyetine güven.

0: Dinleyerek bunları söylüyorum.
1: Zaten yayınımız bitti. Çok teşekkür ederim İbrahim abi. Sen biliyorum ki sabah çok erkenden yayınım var diyebiliyorum. O yüzden beni kırmadığın için Allah senden razı
0: benim
1: olsun.
0: Benim için mutluluk ve seni tekrar görmek çok keyifliydi.
1: Gerçekten benim için de
0: gerçekten öyle. Hakikaten öyle ya yani. Ben çünkü seni hep çok başarılı, özellikle kaleminle çok başarılı buluyordum. Hala da öyle buluyorum. Hı hı. Bu işte de çok iyisin, onu da söyleyeyim. Hı hı. Zor bir iş yapıyorsun. Hı hı. Şimdi o kadar çok fazla televizyon girdisi var ki, yani sosyal medyada hiç olmadığını varsayalım. Hiç olmadığını varsayalım. Evet. Herhalde aynı anda açıp izleyebileceğimiz, çok kolayca izleyebileceğimiz 200'ün üzerinde kanal var. Şimdi ben bu işi yaparken 7-8 tane televizyon kanalı vardı yani.
1: O kadar da yoktu.
0: Tabii rastlanıyordun sana. Rastlamak için, yani bilmeyen biri için söylüyorum. Tamamen kısmete kalıyorsun yani.
1: Bir saniyelik.
0: Hepimiz için öyle. Tabii yani. O yüzden bir televizyon programını nerede yapıyor olursan ol, ki doğru bir yerde yapıyorsun.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Sürekli kılabilmek neye bağlı? Gelen verilerin iyi olmasına bağlı. Anlatabiliyor muyum yani? Kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne yapmıyor bu işi yani. O yüzden Araf'ta sorular. Araf'ta mı, Araf'ta mı diye de tartıştık. Araf'ta galiba, senin dediğin doğru. Bir televizyon klasiği midir? Hayır. Ama bir televizyon klasiği olma yolunda yürüyen bir şey. Karınca hesabına dönecek olursak. O yüzden de tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim sevgili İbrahim abi. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yok, hani bitiriyoruz hatırlatma anında. 28 Haziran'da.
0: Tamam, teşekkür ederim katkıların için.
1: Bir son kez veriyoruz. Yok, ben özellikle çünkü benim için hem önemli hem de izleyicilerimiz de gerçekten soruyorlar. İbrahim Sade Sineması 28 Haziran Pazar günü saat 18'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi.
0: Sayılı yerimiz kaldı. Acele edilmekte fayda var.
1: Gerçekten.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah ilk fırsatta tekrar uygun görürsen tabii gelmek
1: bundan
0: isterim.
1: Bundan sonraki mi de hemen söyleyelim İbrahim abi?
0: Bundan sonraki Eylül'de artık. Bu kapatıyoruz sezonu. Bitti, yaz geldi. O yüzden geldiler tabii.
1: Tamam.
0: Yani öyle.
1: Hadi Esra, gidelim.
0: Seni de kontrol edeceğim salonda. Yani. Ha, ama senin o gece programın oluyor pazar.
1: O gece programı oluyor.
0: Tamam, sen.
1: Ama şu 18 tamam. Cazip benim için.
0: Yani bence de.
1: Oradan oraya yetişirim.
0: İşte İstanbul trafiğinden yetiştik. Biliyorsun dünyada navigasyon açıp belli saatlerde özellikle hedefe yaklaştıkça sürenin arttığı tek şehir İstanbul.
1: Bu da çok ilginç değil mi?
0: Saçma yani.
1: Bunu anlatıyor musun İbrahim abi?
0: Anlatıyorum. Tamam. Küçük bir spoiler mı diyorsunuz? Sen spoiler bilirsin o işleri. Spoiler da vermiş olalım peki.
1: Çok teşekkür ettik.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim kim var programda? Ben ağırlamaktan şeref duydum. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Benim için çok kıymetli. Allah ondan razı olsun. Üzerinde de çok hakkı var. Tekrar teşekkür ederim. Evet. Efendim gidiyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Osmanlı diplomasi tarihinin en sıra dışı isimlerinden birini konuşacağız. Ahmet Rüstem Bey'i tüm yönleriyle ele alacağız. Hayat hikayesinden diplomatik mücadelesine, Washington'daki yaşamından milli mücadeleye uzanan dikkat çekici yolculuğunu ve Türk diplomasi tarihindeki yerini birlikte konuşacağız elbette. Ahmet Rüstem Bey'i sadece bir diplomat olarak değil, cesareti, fikirleri, tartışmalı çıkışları, düelloları, bağımsız karakteriyle Türk diplomasi tarihinde özel bir yere sahip isim olarak anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık değerli tarih severler. Bu akşam Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan çalkantılı bir dönemin en dikkat çekici diplomatlarından birini Ahmet Rüstem Bey'i konuşuyoruz. Aile kökeninden yetiştiği çevreye, kişilik özelliklerinden diplomatik görevlerine, düello hadiselerinden Washington yıllarına kadar sıra dışı hikayesini ele alacağız. İlginç bir hayat hikayesi. Kimine konuşacağız bu karakteri? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şeref verdiniz programımıza. Bu güzel konuyu, özel konuyu bizimle paylaşacaksınız. Zannediyorum da zaten çalışan ilk kişisiniz bu biyografik. Yani
2: makale tarzında çalışmalar var.
0: Evet.
2: Hayatının bir bölümü hakkında çalışmalar yapılmış ama kapsamlı bir çalışma, bu kadar kapsamlı bir çalışmayı ilk yapan benim, hayatın bir biyografi tarzında.
0: Evet, birazdan kitabınızda paylaşacağım bu özel çalışmanın. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz sıra dışı diplomat. Sıra dışı diplomat etiketine X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden yazarsanız hocama merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Hemen referans kitabımızı, yani hocamın kitabını sizlere göstermek istiyorum. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan, sevgili Ali Alan'ın bizlere de tavsiye edip ilettiği, teşekkür ediyoruz kendisine de ve Vakıfbank Kültür Yayınları'na da, Kürşat Karacagil hocamın Ahmet Rüstem Bey Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sıra Dışı Bir Diplomat kitabı. Bizim referans kitabımız hocam. Sıra dışı bir karakter gerçekten.
2: Evet,
0: kitabın
2: gerçekten
0: içine girince hakikaten çok enteresan bir hayat hikayesi, evet, olduğunu görüyoruz. Kökeninden bulunduğu mevkilere, karakterinden çıkışlarına kadar ve Balkan savaşlarından milli mücadeledeki katkılarına kadar, evet, çok enteresan bir hayat hikayesi ve bir katkı görmüş oluyoruz. Teşekkür ederiz bu güzel kitabı da meraklılarıyla paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam hemen başlayalım. Evet, ilginç bir karakter ve bir hayat hikayesi dedik ama şimdi Ahmet Rüstem Bey'i belki de biz kitaplarda, tarih kitaplarında satır aralarında görebildiğimiz bir isim, evet, olarak karşımıza çıkar. Ahmet Rüstem Bey'in biyografisini yazma fikri nereden çıktı? Nerede karşınıza çıktı, merakınızı gıdıkladı da, evet, onu iyice araştırma güdüsüyle bizimle paylaştınız. Buradan, evet, başlayalım.
2: Tabii. Esasında Ahmet Rüstem Bey'e ilgim doktora ders döneminde işte hocamın, Süleyman Beyoğlu hocanın bir makalesi vardı. Onun makalesi üzerinde okuma yaparken dikkatimi çekti. Ayrıca hayatının belli kısımlarını ele alan Mine Erol tarafından hazırlanan bir kitap. Yine Amerika Sefareti ile ilgili kısmını ele alıyor. Bunun dışında Şenol Kantarcı'nın yine ince bir kitap. O da Amerika şeyini, hayatıyla alakalı dönemini ele alıyor. Ama Ahmet Rüstem Bey'in bir bütün olarak çalışılmadığını fark ettim. Ve arşiv ve kütüphane çalışmalarımda da bu eksikliği fark ettim. Kendisinin adı birçok yerde geçiyor. İşte Türk-Amerikan ilişkilerinde geçiyor, milli mücadelede geçiyor, düello dediğinizde geçiyor. Ama bir bütün olarak değerlendirilmediğini fark ettim. Ve kaleme aldığı makaleler, özellikle İngilizce ve Fransızca makaleleri incelediğimde Ahmet Rüstem Bey'in çalışılabileceğini, Osmanlı arşivine, gerek işte Amerikan arşivine baktığımda bu konunun eksik olduğunu gördüm. Tabii Ahmet Rüstem Bey'i çeken bir yönde kendisi aslen Türk değil ama Türklüğe müthiş bağlı bir insan. Yakın arkadaşı Celal Nuri İleri onu tarif ederken Ahmet Rüstem Bey şöyle tarif ediyor: eğer Polonya ile Türkiye savaşsa, kendisi Polonya asıllı, Türkiye'nin yanında yer alabilecek. Türkiye sevgisi o kadar fazla. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul etmiş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu en dikkat çeken yönüydü. Diğer bir dikkat çeken yönü, kitaba da ismini verdiğimiz sıra dışı yönü. Sıra dışı derken kendisi oldukça zeki ama aşırı duygusal. Korkusuz diyeyim, duellolarında görüyoruz. Daha mesela Washington en yükseldiği makam sefaret, sefirlik. Washington sefirine kadar yükseliyor. Ama daha üst, işte hariciye nezaretine, hariciye vekilliğine yükseleceği sırada yükselme ihtimali basına da yansıyor, belgelerde de var. Ancak bu duygusal karakteri daha üst makamlara yükselmesine mani oluyor. Çünkü bir anda fevri olarak hareket edebiliyor. Bu yönü de dikkatimi çekti. Yaklaşık bu çalışmayı hazırlarken yaklaşık 7 yıllık bir süreç zamanımı aldı. Çünkü birçok işte Osmanlı arşivinden tutun Amerikan arşivlerine, İngiliz basınına, Fransız basınına, Alman basınına, Yunan basından istifade etmeye çalıştım. Biyografi dediğimizde yani nereden neyin çıkacağını bilemiyorsunuz. Bir insanın hayatını çalışıyorsunuz. Mesela kendisi yazdı, birçok şey yazmıştır. Ancak hayatı, kendi özel hayatıyla alakalı hiçbir şey anlatmaz. Satır aralarında çok ufak anekdotlar yakalayabiliyorsunuz. Bu esasında bu çalışmanın uzamasına sebep oldu diyebilirim. Ama elinize çok zevk aldığım bir çalışmam oldu.
0: Çok keyifli gerçekten okuması da. Evet. Dili de aynı zamanda hocam. Biyografiler akıcı yazıldığında gerçekten çok daha anlaşılır oluyor. Evet. Kitaba baktığımızda hakikaten dili de çok akıcı. Teşekkür ediyoruz. Hocam evet, Polonyalı Türk değil dediniz. Evet. Bir Türk aşığı. Evet. Ama Polonyalı. Evet. Şimdi baktığımız zaman resimlerinde de evet benziyor yani. Evet. O etnik köken olarak farklı bir yapısı var. Evet. Arkadaşlarımız da çok güzel burada bir led hazırlamışlar değil mi? Nefis gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Peki biraz ailesi hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Evet. Yani nerede doğuyor, kimin yanında yetişiyor, nasıl bir eğitim alıyor, Türk kimliğiyle ne zaman karşılaşıyor? Çocukluğundan biraz bahsedip gelelim.
2: Şöyle, aile olarak Rüstem Bey anne tarafından da baba tarafından da köklü bir aileye sahip. Babası, baba tarafından dedesi François Bilinski, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işte Galicia bölgesinden önemli bir aile iyi temsil ediyor. Yani tanınan bir aile, Bilinskiler. Hatta bakanlar bile var. Daha sonraki süreçte bakan isimleri de Bilinski soyadına sahip bakanlar da var. Dedesi böyle birisi. Ahmet Rüstem Bey'in babası ise Avusturya Macaristan Meclisi'nde yer alıyor. Fransız işte askeri okulda eğitim alıyor. Ancak Avusturya Macaristan'da çıkan isyan sonucunda orayı isyanın başarısız olmasıyla beraber Polonyalı, birçok Polonyalı subay gibi, Polonyalı Leh asıllı subay gibi ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. İlk önce Fransa'ya sığınıyor. Daha sonra Kırım Harbi döneminde de işte Fransız Kralı, o dönemki Napolyon muydu tam hatırlayamıyorum. Osmanlı'ya gönderiyor. Ve Osmanlı'da işte Kırım Harbi'nde ilk defa vazife alıyor. Babasının ismi Sevier Bilinski'dir. Osmanlı'ya sığındıktan sonra Nihat ismini alıyor.
0: Babası Nihat.
2: Nihat ismini alacak, alıyor. Daha önce Sevier Bilinski, Nihat alıyor. Teğmen olarak başlıyor. Daha sonra generalliğe kadar Osmanlı'da yükseliyor. Anne tarafına bakacak olursak, anne tarafı da anne tarafından babası Osmanlı'da yaşayan esasında Sandison soyadlarına sahip Osmanlı'da yaşayan bir tüccar, İskoç asıllı Donald Sandison. Bir dönem İstanbul'da ticaret yapıyor, ancak Yeniçeri isyanında büyük zarar görüyor ve Bursa'ya başkonsolos, İngilizlerin başkonsolosu oluyor. Anneannesi ise Ermeni asıllı, İranlı bir Ermeni, Zohraplar. Zohraplar da İran'da yaşadıkları problem dolayısıyla ailenin bir kısmı Türkiye'ye göç ederken bir kısmı Avrupa'ya geliyor. Rüstem Bey'in anneannesi de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir ailenin kısmını oluşturuyor.
0: Hocam babasının ilk adı Severin Bilinski.
2: Severin Bilinski. Severin
0: Nihat Bilinski. Paşa
2: daha
0: oluyor.
2: Sonra Nihat Paşa, Nihat oluyor ve paşalığa kadar yükseliyor.
0: Neden Ahmet Rüstem Paşa adı? Peki karakterimizi?
2: Ahmet Rüstem Bey oluyor.
0: Ahmet Rüstem Bey, özür dilerim.
2: Ahmet Rüstem Bey oluyor. Esasında ismi Alfred Rüstem'dir. Ancak daha sonraki süreçte 1914'te Washington'a sefir atandıktan sonra Ahmet ismini alıyor. Bunu da şeyde anlatırım daha ilerleyen süreçte konu bütünlüğü açısından. Alfred Rüstem ama 1914'ten sonra Ahmet Rüstem alıyor. Hatta Milli Mücadele döneminde ilginç bir anekdottan bahsedeyim. Mustafa Kemal Paşa Kazım Karabekir'e bir telgraf çekiyor. Telgrafta Ahmet Rüstem Bey'in Anadolu'ya geldiğini, Ankara'ya geldiğini ancak burada büyük katkı, kendisinden büyük katkılar sağlayacağını inandıklarını ancak arkadaşlar zaman zaman kendisine Alfred dediklerinden dolayı mahcup olduğunu belirtiyor. Yani Alfred ismini Ahmet Rüstem Bey kullanmak istemiyor 1914'ten sonra. Hatta kendisine Alfred denildiğinde bozuluyor. Yani düşünün ne kadar özümsediğini, Türklüğü bir üst kimlik olarak ne kadar özümsediğini, Müslümanlığı nasıl kabul ettiğini göstermesi bakımından bu esasında bu satırlarında geçen ilginç bir anekdottur. Yani bu arşiv belgelerinde de, Osmanlı arşiv belgelerinde de, milli mücadele belgelerinde de yansıyacaktır.
0: Bu nereden geliyor bu Türk sevgisi acaba?
2: Şöyle, yaşadığı toprağa olan minnetten kaynaklanıyor. Yani ben diyor ki bu toprağın, bu ülkenin ekmeğini yiyorum açıklamak gerekirse. Bu vatana ihanet edemem. Ve yazdıkları, çizdiklerinde bakacak olursak zaman zaman işte 2. Abdülhamit'le problem yaşıyor, Mustafa Kemal Paşa ile problem yaşıyor ama Türkiye ile alakalı, Osmanlı Devleti ile alakalı olarak, Türk halkı ile alakalı olarak bir kelime aleyhte söz söylemiyor. Bu kadar özümsemiş. Hatta Celal Nuri ileri yakın arkadaşıdır, şöyle diyecektir. Balkan Savaşları sırasında toprak kayıpları karşılaştığında hüngür hüngür ağladığını, krizler geçirdiğini belirtecektir. Bu kadar Türk milletine bağlılığını ortaya koyacaktır. Yaptıklarıyla, düellolarıyla, yazdıklarıyla, çizdikleriyle bunu daha pekiştirebiliyoruz. Yani kendi yazdıklarında da Türk milletine olan minnetini sık sık gösterecektir. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak, leh olmasına rağmen Türklüğü bir üst kimlik olarak benimsemiştir. Yani biraz önce de bahsettik. Eğer Türkiye ile Polonya savaşsa, diyor Celal Nuri ileri, Ahmet Rüstem Bey Türkiye'nin yanında savaşır diyecek kadar benimsemesi benim dikkatimi çekti. Yani başka biyografi çalışmalarım da var. Mesela farklı bir kişinin hayatını çalışmıştım. Şimdi onu vermeyeceğim ama mesela bir Osmanlı Ermenisidir bu kişi. Bu tam tersine Amerika'daki mesela Van Kardeşen ismini de vereyim. Türkiye aleyhtarı propaganda yapacaktır. Ama Ahmet Rüstem Bey o kadar özümseyecektir ki savaşacaktır. İşte Osmanlı-Yunan Harbi'ne katılacaktır. Şu kitabın üstündeki resimde de görüyorsunuz. Bu o savaşta yaralandığında yaralanmıştır ve kolu sargılıdır. Yaralanacaktır. Türk Büyükelçisi hakaret etti diye Yunanlı subayla düello yapacaktır. Bu kadar Türklüğü Türk milletini özümseyecektir. Bu bağlamda dikkat edin.
0: İyi bir eğitim almış mı hocam?
2: Tabii. Eğitimi şöyle. Aile eğitime büyük önem veriyor. Ahmet Rüstem Bey 1862 yılında babasının görev yaptığı Midilli'de doğacak. Doğduktan sonra ki süreçte babasının görev yaptığı İzmir'de eğitim hayatına başlayacak. Daha sonra İstanbul'da bugünkü Saint Joseph Lisesi'nde okuyacak. Daha sonra Lemberg'e gidecek, burada üniversite okuyacak, tekrar dönecek, Galatasaray Lisesi'ne devam edecektir. Kendisi dil konusunda oldukça yeteneklidir, aileden geliyor. Gerek babası, gerek dayısı, dayısıyla aynı isimdedir. Dayısı da Alfred Sandison ismini taşımaktadır. Ailede böyle bir dil konusunda babası bir yeteneğe sahiptir. Ahmet Rüstem Bey İngilizce, Fransızca, Lehçe, İtalyanca, Arapça birçok dili, yani 7-8 dili bilecek. İngilizce, Fransızca simultane tercüme yapılabilecek kapasiteye sahip. Rumca da, Rumca, İtalyanca bu dillere de hakim bir kişi. Bu bakımından iyi bir eğitim alacaktır ve kendisi okumayı çok seven, şiir dahi yazan ama ne yazık ki kendisinden bir arşiv kalmadı. Yalnız hayat gözlerini yalnız hayatı gözlerini yumacaktır. Sadece birkaç anekdot tabu geçiyor. Şiir dahi yazan bir kişi.
0: Şiir yazmış ama hayata gözlerini tek başına yumuyor. Başına, evlenmemiş mi?
2: Şöyle, Danis Ahmet Rüstem Bey birçok ilişkisi olmuş ama ilişkileri kısa vadeli olmuş. Yaklaşık 54 yaşındayken 3 aylık bir evliliği oluyor. Bunun dışında bir evliliği olmuyor ama resimlerinden de görüyorsunuz oldukça yakışıklı bir bir insan. Amerika'da bulunduğu dönemde özellikle Amerika'daki sosyetesinde dikkatini çekip birçok gönül ilişkisine girecek. Ancak ilişkileri uzun süre sürdüremeyecektir. Bu da onun kişilik özellikleridir. Yani evliliklerin önemli şey nedir? Sabırdır bence belli noktada. Ama Ahmet Rüstem Bey'de bu yok, sabır yok. Çabuk alınabilen bir insan. Bundan dolayı evliliği mesela 54 yaşında evlenecektir. Oldukça geç bir yaştır. 3 ay gibi bir süre devam edecektir.
0: Şimdi gerçekten filmi yapılacak bir karakter Ahmet Rüstem Bey. Filmi yapılsa izlenir. O kadar enteresan hadiselere karışıyor. Düellolar, diplomatik hadiseler, özel hayat sürekli hareket halinde bir adam. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Onu klasik diğer Osmanlı diplomatlarından ayıran özellikler neydi sizce? Yani hayatını incelediğinizde.
2: Şöyle, bu da dönem itibariyle değerlendirdiğimizde belki diplomatta olması gereken en önemli özellik dil bilgisine sahip olması. Bu Rüstem Bey de en üst seviyede ama diğer taraftan ayıran en büyük nokta ise Rüstem Bey'in aşırı duygusal olması, sabırsız olması gibi faktörler onu ayırır. Ayrıca oldukça zeki olması, oldukça entelektüel olması ve bir konu üzerinde eğildiğinde o konunun sonuna kadar getirmesi,
0: kararlı bir kişi
2: olması. Belki olumlu ya da bu olumsuz olarak değerlendirilir, aşırı duygusal olması ne gösterebiliriz. Yani bazı özellikleri onu yükseltirken bazı özellikleri daha üst kademelere çıkmasına mani olacaktır. Yani bu duygusal olması belki olumlu özellik olabilir ama hariciye de görev alıyorsanız bu sizin aleyhinize olabilir.
0: Evet.
2: Daha soğukkanlı olmanız gerekebilir. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'i değerlendirirken duygusal yönü biraz daha alçak, alt seviyede olsaydı daha üst mevkilerde görev alabileceğini düşünüyorum. Ve gerek Osmanlı belgelerinde işte kendisi hariciye nezaretinde işte yani Dışişleri Bakanlığı'na geçecek ismi geçmektedir. Yine Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemde hariciye vekaletine de belgelerde buna rastladım. İsmi düşünülen kişilerdir. Ancak düşünülen kişidir, düşünülen kişilerden birisidir. Ancak aşırı duygusal olması, ilişkiler uzun süre insanlarla ilişki kuramaması, fevri kararlar vermesi onun daha çok yükselmesine mani olduğunu söyleyebiliriz.
0: İlk nereye atanıyor hocam? İlk görev yeri neresi?
2: Ahmet Rüstem Bey'in ilk atandığı yer Bulgaristan. Bu babası da bu dönemde Bulgaristan komiseri olarak görev yapıyor. Hariciye'de bir bu dönemde bir uygulama var. İlk önce yani şimdi de vardır benzer uygulama. Stajyer olarak atanıyor. Tercüman olarak, Fransızca tercüman olarak atanıyor. Bir sene hizmetten sonra kadrolu olarak göreve devam ediyor. Yaklaşık 4 ya da 5 sene burada kalıyor. Buradaki görevinin sona ermesi de oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşiyor. Rüstem Bey işte görev yaptığı dönemde Milli Matbaa diye bir yer var. Buraya giderken giriş kapısı aynı zamanda bir başka evinde giriş kapısı, yani yan yana. Giriş kapısından içeri girerken bu evdeki kişi, işte Mösyö Ro ismini taşıyan bir kişi var. Bu kişi Rüstem Bey'i uyarıyor, bu kapıdan giremezsin diye sert bir şekilde uyaracaktır. Ahmet Rüstem Bey anlayamayacak ama neden uyardığını. Başka kapı kullan, başka bir kapı daha varmış ama Rüstem Bey bunu bilmiyor. Rüstem Bey'in aynı sertlikte, o tabii kaba bir üslupla kullanınca, Rüstem Bey de kaba bir üslupla, aynı şekilde sert bir üslupla cevap verecek. Ben işte matbaaya gidiyorum diyecektir. Bunun üzerine Mösyö Ro ismini taşıyan Alman tebaasına mensup bir kişi Rüstem Bey'i yüzüne bir yumruk atacaktır. Rüstem Bey de buna karşılık verecektir. İşte kavga daha da büyüyecek. Hatta Mösyö Ro'nun yanındaki eşi de Rüstem Bey'e elindeki şemsiyeyle vuracaktır. Kavga daha da büyüyecek. Tartışma daha da büyüyecek ama Rüstem Bey belli bir noktadan sonra çekilmek durumunda kalacaktır. Ancak hadise bununla da sonuçlanmayacaktır. Bu işte Alman tebaasına mensup kişi Rüstem Bey'i şikayet edecektir. Hadise diplomatik bir krize dönüşecektir. İlk görev yerinde olaya babası müdahil olacaktır. Ancak babası da Bulgaristan makamlarında istenilen sonuca ulaşamayacak. Olay Osmanlı hariciyesine yansıyacak. Bulgaristan yetkilileri Ahmet Rüstem Bey'i yargılamak isteyecek ama bir hariciye yetkilisini yargılamak ve bu dönemde vasal bir kral Bulgaristan'a da böyle bir yetkisi yok. Bu olay diplomatik krize sebep olacak. Rüstem Bey buradaki görevi izinli olarak İstanbul'a dönecek ve bir süre sonra görevine son verilecektir. Bu hadisenin sonucunda esasında Rüstem Bey'in görevine son verilirken bu dönem burada uzun süredir görev yapan babasının da 2 ay sonra görevi sona erecek, bir daha görev alamayacaktır. Tabii
0: babasına da sirayet ediyor.
2: Babasına da sirayet edecektir. Hmm. Yani kesin bir bilgi almasa da ama 2 ay sonra babasının da görevden
0: tesadüf olmasa gerek.
2: Yani ilk görevi böyle olaylı bir şekilde sona erecektir.
0: Şiddete meyilli bir karakter mi?
2: Şiddete
0: galiba meyilli, öfke kontrolü sıkıntı.
2: Öfke kontrolü, yani şiddete meyilli değil, aşırı duygusal olması ve belli noktada öfkesini kontrol edememesi onun aleyhine olacaktır.
0: Evet.
2: Yani
0: ilk görev yerinde genç, ama şimdi hani genç toyluktan yapıyor, sinirine hakim olamadı diyeceğiz ama sonraki görevlerinde de var diyalogları.
2: Yani ilk başlangıcı olmuş, daha sonraki görevlerinde de farklı tepkiler gösterecektir.
0: Evet. Bulgaristan'dan ayrılıyor İstanbul'a. Artık İstanbul'a dönünce de görevi sona eriyor. Bir bekleyişte sonra nereye atanıyor? Bir yere atanıyor.
2: Sonra farklı yerlerde görev oluyor. İlk önce Yunanistan'a. Yunanistan'da görevlendiriliyor. Yunanistan'dan sonra bir süre Bükreş'e de görev oluyor tekrar. Daha sonra Yunanistan'a dönüyor. Tabii Yunanistan'da da esasında ilginç bir hadise, Bulgaristan'dakinden daha ilginç bir hadiseyle karşı karşıya kalacağız.
0: Geliyor. Bir dakika hocam, Yunanistan'da ne görevinde? Yine harici?
2: Yunanistan'da üçüncü katip olarak, Yunanistan'a üçüncü katip olarak atanıyor. İlk görevi de üçüncü katip olarak atanıyor. Daha sonra Bükreş'e atandıktan sonra tekrar Yunanistan'a

0: atanıyor.
1: Estağfurullah.
0: Bu sefer ikinci katip olarak atanıyor. Tabii burada ilginç bir hadise yaşanıyor. Rüstem Bey bu arşiv belgelerine de yansıyacak.

0: Aslında Avrupa'da yani sorunları çözmek için oldukça yaygın ama bazı ülkelerde yasaklanıyor belli bir bu dönemde. Yunanistan'da da esasında böyle yasak. Bu hadise nasıl geliştiğini bakacak olursak bu dönemde askeri ateşe Seyfullah Bey sefarette Miralay'la yükselecektir. Miralay'ı kutlaması için yemeğe çıkılacaktır Atina'da. Yemekten sonra da kutlamaya devam için işte yazlık sineması olarak bilinen Falerio tiyatrosuna gidilecektir. Burada oyun izlenecektir. Ancak bu tiyatro oldukça kalabalıktır. Oturacak yer bulunamamıştır ama son sıraya yolun üzerinde işte geçiş yolun üzerine sandalyeler konulacaktır. Bu sandalyeler konmasıyla beraber geçişe esasında mani olmayacaktır anlatılana göre. Ancak Yunanlı subay işte Pierre Rakolus bu sandalyeleri niye buraya koydu diye uyaracak. Türk Büyükelçi Galip Bey'e çıkışacaktır. Tabii sefaret etkileri buna müdahil edilecek. Galip Bey olaya dahil olacak ve olay o an için tatlıya bağlanacak. Ancak tiyatroda ikinci aradan sonra tekrar içeri girilecektir. Bir bakılacaktır sandalyeler. Türk Büyükelçinin yetkililerinin oturduğu sandalyeler kalkmış olarak görecek. Tekrar Türk yetkililer dışarı çıkacaktır. Rüstem Bey de var. Ve bir tartışma çıkacak. Ve tartışmanın sonucunda Yunanlı subay Pirakolos'un kardeşi Argyropoulos Rüstem Bey'i düelloya davet edecektir. Tabii Rüstem Bey de aşağıda kalmayacaktır. Düello teklifini kabul edecektir. Olayı öğrenen gerek Yunan yetkililer gerekse Türk Büyükelçi mani olmak isteyecektir. Rüstem Bey Büyükelçilikte tutulacak, çıkmasına izin verilmeyecektir. Yunanlı subay ise nezarette tutulacaktır. Ancak her ikisi de buradan kaçacaktır ve Yunanlı subay ile Ahmet Rüstem Bey bir düello yapacaktır. Bu düello sonucunda Yunanlı subay göğsünün sağ tarafından yaralanacaktır. Hatta ölüm tehlikesiyle de karşı karşıya kalmıştır. Tabii bu Yunanlı subay dediğimizde Yunanlı subay o dönemde Atina'da tanınan bir aileye mensup bir kişi. Yunanlı subayın etrafında, ailesinin evinin etrafında binlerce kişi toplanacaktır. Yunanlı subayın kardeşi Pierakos Rüstem Bey'i düelloya intikam amacıyla tekrar düelloya teklif edecektir. Türk Büyükelçi apar topar Ahmet Rüstem Bey'i İstanbul'a yollamak durumunda kalacaktır. Tabii süreci daha sonraki süreçte bu süreci Galip Bey'in Büyükelçinin yönetememesi Galip Bey'in de görevinin son verilmesine sebep olacaktır. Ancak Yunanlı subay bu düello teklifinden vazgeçmeyecektir. Düello ısrarından Ahmet Rüstem Bey ile bu sefer Paris'te ikinci defa bir düello yapacaktır. Ancak bu düellede kimse yaralanmayacaktır. Ve bu konu tatlıya bağlanacaktır. Ancak Rüstem Bey'in buradaki Atina'daki görevi de olaylı bir şekilde sebep olacaktır. Yani burada Rüstem Bey'in sinirlerine hakim olamaması kendisinin görevinin sonuna ermesine sebep olacaktır. Tabii burada Galip Bey'e yapılan saygısızlığı kendi açısından bir şekilde cezalandırmak istemesi, yani Türk Büyükelçi hakareti bir şekilde cezalandırmak istemesi bunun arka planında yatan sebep olarak gösterebiliriz.
1: İyi hocam, yani bir diplomatın sonunu bildiği ve yasak olan, yani yasal olmayan bir şeyi bile isteye Yunanistan'daki görevinde, sonra Paris'te yapıyor ve buna ısrarla çekinmiyor olması çok garip ve tehlikeli bir şey bir diplomat için.
0: Diplomatik tehlikeli. Yani işte Ahmet Rüstem Bey sıra dışı yapan yönlerden birisi düelloci yönü olması.
1: Evet, düelloci bir diplomat.

0: diplomat.
1: Evet,
0: inanılmaz.
1: Diplomat. Yani sadece bu bu hadise bir kez değil. İşte mesela başka şekilde de Venezuelalı bir yetkiliye daha işte teklif edecektir. İşte Cardiff Şeyh Benderi ne Dörlü teklifinde bulunacaktır anlaşmazlığı çözmek için. Rüstem Bey'in çözüm, Atatürk'e dahi Dörlü teklifinde bulunacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in çözüm yöntemi Dörlü olarak tarif edebiliriz.
0: Korkunç, evet. Garip, evet. Yani çok garip bir karakter. İlk defa böylesiyle karşılaşıyoruz. Hocam, Yunanistan'da görev bitiyor bu süreçte yine olaylı bir şekilde. Sonra yine İstanbul'a mı gönderiyorlar?
1: Sonra İstanbul'a dönüyor. Ancak Rüstem Bey bu yönüne karşı oldukça bilgili olması, entelektüel olması ve hariciye de yabancı dil bilen insana olan ihtiyaç hariciye nezaretinde Ahmet Rüstem Bey tekrar sefaretlere de görev almasına sebep olacaktır. Nitekim Atina'dan sonra Londra'da Bükreş sefaretinde görevli olacaktır. Bu dönemde hatta Bükreş'te bulunduğu dönemde İttihat ve Terakki'nin bir numaralı ismi olarak kabul edilen işte İbrahim Temo'yla iletişime geçecektir. Onun çıkarttığı Hareket dergisinin işte matbaada basılmasını sağlayacaktır.
0: Destek veriyor.
1: Destek verecek. İttihat ve Terakki'ye bu süreçte ilk kurulucu üyeler, ilk üyeleri arasında kendini gösteriyor. Bazı kaynaklarda var. Kendini tarif ediyor. Söyleyebiliriz. Tabii kendisi 1897 yılına gelindiğinde Washington'a atanacaktır. Washington sefaretine atanacaktır. Ancak sefarete görevine başlamayacaktır. Bu dönemde Osmanlı-Yunan Harbi başlayacaktır ve gönüllü olarak Osmanlı-Yunan Harbi'ne katılacaktır. Kitabın zaten kapağında resmi de görüyorsunuz. Bu savaşta kendisi yaralanacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam göğsünden bir kurşun alacak. Ya da kolundan tam bilmiyorum. Yaralanacaktır.
0: Ben şöyle göstereyim hocam. Yönetmenim hemen görecektir.
1: Bu resimde
0: Balkan Harbi'ndeki
1: Osmanlı-Yunan Savaşı 1897 yılında savaşta yaralanacaktır. Bu da o dönemde çizilmiş bir resime, yani bir Alman ressamın çizdiği bir kitaplar asladım buna. Yansıyacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in Alfred Rüstem olarak geçiyor tabii bu dönemde adı. Yapacaktır. Daha sonra savaşta üsteğmen olarak yer alacaktır. Savaş sonunda yüzbaşılığa, savaştaki katkılarından dolayı yüzbaşılığa yükseltilecektir. Böyle enteresan bir kişiliktir. Yani bir tarafta Dörlü, bir tarafta savaş, bir tarafta diplomatlık, yani her alanda varım gibi bir şey var Rüstem Bey'de.
0: Peki savaşta herhalde savaş bölgesi de hocam insanın kendini çok ciddi kontrol etmesi gereken bir alan olsa gerek. Böyle fevri bir karakterin şimdi kötülemek istemiyorum bu arada. Osmanlı'ya çok
1: tabii çok hizmetleri olan
0: hizmetleri
1: bir
0: olmuş. Türk aşığı bir diplomat. Biz o tarafında değiliz. Ama sıra dışı karakterinde konuşmak gerekiyor. Şimdi fevri bir karakter. Doğru fevri. Söylemek lazım. Savaşta çok dikkatli alınması gereken kararlar var. Yüzbaşılığa kadar gelmiş.
1: Yani savaş sonunda yüzbaşılık rütbesi kendisine verilecektir. Yani savaş, yani bu savaşa katıldığını biliyoruz ama savaşta nasıl bir tavır takındığıyla alakalı bir bilgimiz yok. Bilgimiz sınırlı. Ancak bu savaşta ön cephelerde yer aldığını, yaralanmasından rahat bir şekilde anlayabiliriz.
0: Zaten hocam ön cephelerde olmasına şaşıramayız. Düellolar yapan bir insanın cesareti.
1: Tabii.
0: Cesur biri değil mi
1: yani
0: karakter olarak?
1: Cesaret sahibi bir insan.
0: Evet.
1: Düello yapmak ya da savaşa katılmak bunlar her insanın harcı değil. Hele o dönemde hiçbir mecburiyeti olmayan bir diplomatın hiç harcı değil. Yani sıra dışı diyoruz ya işte her seferinde vurguluyoruz. bu yönüyle de sıra dışı bir kişilik.
0: Kesinlikle. Sonra Washington'daki ilk görevi tabii, başlıyor hocam.
1: Washington'a Ahmet Rüstem Bey üç defa Washington'da olacaktır. Biri 1899'da, biri 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1909'da, üçüncüsü ise 1914 tarihinde Washington'da yer alacaktır. Ahmet Rüstem Bey 11 Ocak 1899'da Washington'da başkatip olarak atanacaktır. Şöyle bir şey de var. Mesela bu dönemde, yakın dönemde bir Rüstem Efendi diye birisi daha var. Bazı kaynaklarda işte Ahmet Rüstem Bey ile Alfred Rüstem Bey ile Rüstem Efendi karşılaştırır. İşte bu dönemde Meridyen Konferansı var. Bu konferansa katıldığı söylenir ama iki Rüstem farklıdır. Birisi Rüstem Efendi'dir. Ahmet, diğeri ise Alfred Rüstem Bey'dir. Bu nüansı da mesela çalışırken benim dikkatimi çekmişti. Yapılan çalışmalarda, özellikle bir yüksek lisans tez çalışmasında dikkatimi çekmişti. Karıştırılmış. Bu bağlamda bu iki kişi ayrılır.
0: Onları ayıralım.
1: Tabii bu karışmaması gerekiyor. Tabii Ahmet
0: Kıymetli
1: Rüstem
0: hocam,
1: Bey, evet.
0: Özür diliyorum. Bu ayrımı yapalım. Washington'daki görevine gelmeden kısa bir ara verelim. Tabii. Aradan sonra bu önemli görevi ve oradaki düelloları konuşmaya devam edelim. Değerli tarih severler, kısa bir aramız olacak. Ayrılmayın. Ardından hocamla buradayız.

0: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber sıra dışı bir diplomat konuşuyoruz. Ahmet Rüstem Bey'i gerçekten sıra dışı karakteriyle, yaptıklarıyla, düellolarıyla, görev esnasındaki yaşadıklarıyla hikayesi çok sıra dışı. Fakat tabii ki Osmanlı'ya katkıları da çok büyük. Onu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bizi izleyenler var. Tarih gönüllerine teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ramazan Erhan Hocam bizleri izliyor. Bir sorusu var. Daha sonra soracağım. Yine Ahmet Rüstem Bey'in Ermeni meselesine bakış açısını merak etmiş. Hocamıza iletir misiniz tabii demiş. Onu da soracağım ilerleyen zamanlarda. Yine program öncesinde lafı geçtiği için çok severiz. Atlamayayım. Profesör Doktor Emel Poyraz hocama çok selam söylüyorum buradan Marmara Üniversitesi'nden. Ve Profesör Doktor Hatice Özpektaş bizleri izliyor. Kıymetli eşi Hasip Pektaş'la beraber çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Hocam devam edelim. Tabii. Washington'da görev almasında kaldık. Buraya atandı. Evet. Öncesinde Bükreş. Değil mi?
3: Evet, Bükreş, Londra, Bükreş.
2: Londra, Bükreş.
3: Bükreş tekrar Bükreş'te görev alıyor. Londra, Bükreş, Yunan Harbi. Yunan Harbi sırasında esasında Washington'a atanıyor ama savaşa katıldığı için Washington'a gitmiyor. Tekrar Bükreş'e atanıyor. Bükreş'ten sonra tekrar Washington'a başkatip olarak atanıyor 1899 yılında. Tabii bu dönemde başkatip olarak atansa da büyükelçi, bu dönemki elçi Ferruh Bey'in İstanbul'da olması sebebiyle Rüstem Bey bir nevi Amerika'da elçi olarak görev alıyor. Bu dönemde özellikle Rüstem Bey gündeme getirdiği bazı konular var.

0: Maaş ödemeleri, Rüstem Bey'in görev aldığı dönemde Osmanlı haricesinde maaş ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşanıyor ve maaşlar yani bir senede maaşlar bazen 7-8 ay ödenirken ödenmediği dönemler oluyor. Ve Washington gibi bir yerde, özellikle başka bir kıtada bu sorun teşkil ediyor. Osmanlı işte büyükelçilikte görev yapanların maaş ödenmemesi sorun teşkil ediyor. Rüstem Bey de bunu gündeme getiriyor. Bu mevzuyu sık sık gündeme getiriyor. Maaşların ödenmemesi, harcırahın verilmemesi. Kendisi diyor ki, ben diyor büyükelçiye vekalet ediyorum. Büyükelçi vazifesindeyim. Bana harcırah da verilmesi gerekiyor. Maaşların işte büyükelçilikteki çalışanların maaşlarının ödenmesi gerekiyor diyor. İstanbul'a telgraf yazıyor. Hatta bu telgraflarda maaş ödenmemesi birkaç kez gündeme getiriyor. Ondan sonra alaycı üslupla bir ifade takılıyor. Hatta İstanbul'a yolladığı son telgrafta, görevine son verilmeden önceki son telgrafta diyecektir ki işte ben elçiliği tatil ettim, büyükelçi çalışanlarına da izin veriyorum diyecektir. Tabii bu durum İstanbul'daki hariciye nezaretini hiç de hoşnut etmeyecektir. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sadarete bir yazı yazacaktır. Rüstem Bey'in görevden alınmasıyla alakalı olarak. Rüstem Bey bundan sonraki süreçte kendisine 2 ay izin verecektir. Rüstem Bey Amerika'dan ayrılacak ve Londra'ya gidecektir. Tabii Rüstem Bey Londra'ya gittiğinde de esasında sakin duramayacaktır. Bu maaş ödenmemesi konusunu tekrar gündeme getirecektir. Ve İngiliz gazetesinde bir makale kaleme alacaktır. Makalenin başlığı bir hükümeti uyarmak, ücretleri ödenmeyen Türk diplomatların sıkıntılı durumunu başlığını taşıyacaktır. Tabii direkt bu yazıda Rüstem Bey'in adı geçmeyecektir. Ancak Rüstem Bey olduğuna dair ip uçları olacaktır ve bu Büyükelçiliğinde, Londra'daki Büyükelçiliğinde dikkatini çekecektir. Rüstem Bey'e soracaktır. Bu yazıyı, bu makaleyi siz mi kaleme aldınız diyecektir. Rüstem Bey'i reddetmeyecektir. Diyecektir ki bunu ben kaleme aldım. Maaşların ödenmemesini eleştirdiğini belirtecektir. Ayrıca bu dönemde özellikle yazı da oldukça ilginçtir. İşte Sadrazam, bu dönemde bir İngiliz başbakanının 4 katı maaş almaktadır. Önemli devlet memurlarına yüksek maaşlar verilmektedir. Ancak harici çalışanlarına maaş ödenmemektedir diye bir serzenişte, bir şikayette bulunacaktır. Bu şikayet tabii Osmanlı hariciyesini memnun etmeyecektir. Bu eleştirileri sadece hükümetle de kalmayacak, padişaha da daha sonra yazdıklarında 2. Abdülhamit'i de eleştirecektir. Bu yazı Daily Mail'de yayınlanacaktır ve Rüstem Bey yazının kendisine ait olduğunu kabul ettikten sonra İstanbul'a gönderilmesi için Londra'daki işte sefire bir yazı verecektir. Diyecektir ki bu yazıyı İstanbul'a yollamazsanız İngiliz basınına bu yazıyı da vereceğim diye tehdit edecektir. Bundan sonraki süreçte Rüstem Bey'in görevine son verilecektir. Kendisi yargılanacaktır. Hatta kendisine müebbet hapis cezası verilecektir. Ancak bu ceza kararı meskûr ilan ettirilmeyip deyip uygulamaya alınmayacaktır.
1: Bir İngiliz hükümeti tarafından mı müebbet?
0: Yok, Osmanlı hükümeti tarafından. Ancak Ahmet Rüstem Bey İstanbul'a 1908 senesine kadar, 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar bir daha dönmeyecektir.
1: Yani 1901'de yaşanıyor bu olay.
0: 1901'de yaşanıyor.
1: 1908'e kadar
0: İstanbul'a dönmeyecektir.
1: Görev alıyor mu?
0: Görev almayacaktır. Hmm. Görevine son verilecektir.
1: Hmm. 7 yıl verilecektir. Hiç yok.
0: Tabii, hiç görev yok. Bu süreçte 7 yıl boyunca Ahmet Rüstem Bey Avrupa'da bir sürü Avrupa

0: Avrupa'da kalacaktır. Avrupa'da köşe yazıları kaleme alacaktır. Bu köşe yazılarında dikkat çekici yönü 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunacaktır. Farklı konularda işte Türk-İngiliz ilişkileri ve farklı konularda makaleler kaleme alacaktır. Ama gene ilginçtir ki Türkiye ve Türkler aleyhinde bir kelime dahi söz etmeyecektir. 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunurken Türk yetkilileri, Türk halkına, Türk milletine karşı hiçbir kötü söz söylemeyecektir. Bu da ilginçtir. Tabii Rüstem Bey 1901 ile 1908 arasında bir süre Avrupa'da kalacak. Daha sonra Mısır'a gitmek için Malta'ya gidecektir. Malta'da teyzesi yaşamaktadır. Teyzesini ziyaret edecektir. Burada mesela İngiliz yetkililerin gittiği bir kulüp var. Bu kulübe gidecektir ancak hiçbir İngiliz resmi yetkilisiyle temasta bulunmayacaktır. Bu o dönemki Malta'daki Osmanlı hariciyecilerin de dikkatini çekecektir. Bunu İstanbul'a rapor edecektir. Yani Ahmet Rüstem Bey kesinlikle Türkiye'nin aleyhine, Türkler aleyhine, Osmanlı aleyhine bir faaliyette bulunmayacaktır. Daha sonraki süreçte Mısır'a geçecek. Burada Fransızca bir gazetede makaleler kaleme alacaktır. Ve editörlüğünü yapacaktır. Mesela burada The Turkish Army, yanlış hatırlamıyorsam, Türk Ordusu diye bir makale kaleme alacaktır. Bu makalede Türk ordusunu anlatacaktır ve bu makale de oldukça ilginç bir makaledir. Kısaca bahsetmek gerekirse makalede Türk ordusundan bahsederken mesela Türk ordusunu teşkil eden yapı Osmanlı ordusunda kimlerin görev aldığını belirtir. Mesela Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğundan bahseder. İkincisi Lazlar der. Üçüncüsü Suriye. Suriye'de yaşayan Araplar, işte Kürtler, işte Arnavutlar, Boşnaklar olarak sıralar. Ama ana unsurun Türkler olduğunu belirtir. Ve Türk askerini tarif ederken emirleri sorgulamadan olduğu gibi uygulayacağından bahseder. Tam bir asker olduğundan bahseder. Bir yönüyle ilginçtir. Ruslara benzetir ancak Rusların içki yönünü, içki kullanmasının onlar için bir zafiyet olduğunu bahseder. Bu bağlamda yani Türk ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğunu vurgular. Bu bakımından da daha tabii bu makaleyle yaklaşık 7 sayfalık bir makale daha ayrıntıya girersem programı
1: evet.
0: Sonunu getirebiliriz.
1: Çünkü konuşacağımız evet. da çok evet. şey var hocam. O 7 yıllık süreç boyunca evet. şahsi olarak evet. yazılar yazıyor evet. gazetelerde. Kişisel çalışmalar yapıyor ama 1909 yılında evet. yine evet. Washington sefaretine atanıyor. Tabii. Ve tabii. geri dönüyor değil evet. mi?
0: Şöyle oluyor. 1909 yılında bir nevi iade-i itibar. 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra İstanbul'a dönecek. Gene sefarette görev almak istediğini belirtecek ve birkaç ismi kendisine kefil olacak birkaç isim verecektir. Nitekim Rüstem Bey tekrar iade-i itibar diyebiliriz belki. Washington'a yine başkatip olarak 1899'daki gibi yine başkatip olarak atanacaktır. Tabii Rüstem Bey kendisine sorulacaktır. Siz işte genç Türk müsünüz? Dediğin sorulduğunda ilk üyelerden olduğunu belirtecektir. Tabii başkatip olduğu dönemde yine sefir gibi hareket edecektir. Sefarette mesela ilk defa resmi bir yemekte eğlenceli bir işte danslı bir resmi yemek düzenleyecektir. Sefarette parti yani o dönem teamüller uygun bir işte yemekli parti dahi verecektir. Burada Rüstem Bey, Amerikan sosyetesinin de dikkatini çekecektir. Danslarıyla, hareketleriyle, yakışıklılığıyla. Bu da yani o dönemki Osmanlı belgelerine de yansıyacak. Hatta Amerikan gazetelerinde de bu şekilde haberlere de rastladım. Bu oldukça ilginçtir. Tabii Rüstem Bey Amerika'da bulunduğu bu dönemde gerek iç siyaseti, Amerika'daki iç siyaseti, gerek dış siyaseti de yakından takip edecektir. Bu tarihte ilginç bir rapor hazırlayacaktır ve İstanbul'a yollayacaktır. Bu Türk-Amerikan ilişkileri hakkında bu raporda sefarette çalışanların özellikle kendinden önceki büyükelçilerin dahi İngilizce yeterli düzeyde İngilizce bilmemesini eleştirecek, Amerika'ya gönderilecek kişilerin iyi bir İngilizce bilgisine sahip olmasını isteyecek ve Amerikan toplumuyla ilişki içerisinde olmasını tavsiye edecektir. Bir dikkat çekici yönü de bu raporda. Rapor oldukça uzun, yaklaşık 8-9 sayfa. Ben kısaca bahsetmek istiyorum. Amerika'daki Türkiye aleyhtarı bir lobicilik faaliyeti var bu dönemde. Özellikle yoğun bir şekilde Ermeniler ve Rumlar, özellikle 1909 Adana Ermeni olaylarından sonra Rumlar, Ermeniler yoğun bir şekilde Türk aleyhtarı faaliyette bulunacaktır. Bunu Rumlar da destekleyecektir. Amerika'da, Avrupa'da olan işte Terrible Türk, korkunç Türk imajı üzerinden Türkiye ve Osmanlı aleyhine bir propaganda yürütülecektir. Rüstem Bey bunun buna mani olunması üzerinde vurgu yapılacak. Gerek basına demeçler verecektir, gerekse Amerikalı yetkililerle yakın iletişime geçmenin önemine vurgu yapacaktır.
1: Hocam, bu bakımdan çok, evet. Çok fazla yer değiştiriyor. Washington'da evet. Kaldıktan sonra bir sene sonra Paris'e mi gidiyor?
0: Tabii taraftan. Washington'dan kaldıktan sonra bir sene sonra.
1: Bütün bu anlattıklarınız bir yıllık hikaye değil mi?
0: Bir sene Washington'da kalıyor, 1909'da daha sonra Washington'dan sonra 1910 senesinde Paris'e gidiyor. Paris sefaretine görevlendiriliyor. Paris'teki vazifesi de oldukça ilginçtir. Belgelere yansıyan en önemli hadise, mesela burada bir yolsuzluk soruşturması vardır. Paris Başkonsolosu Lütfü Bey'di yanlış hatırlamıyorsam, onunla alakalı bir yolsuzluk iddiası vardır. Bunu soruşturmak üzere Ahmet Rüstem Bey görevlendirecektir. Bizzat Hariciye Nazırı tarafından kendisi görevlendirilmesi Büyükelçiden istenecektir. Paris Büyükelçisinden. Çünkü Ahmet Rüstem Bey'in Hariciye Nazırı da biliyor, titiz olduğunu, hiçbir etkiye açık olmadığını, sıra dışı bir kişilik olduğunu o da farkında. Rüstem Bey bu soruşturmayı 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacak ve bu işte Lütfi'nin esasında bu suçu işlediğini iddia edecektir. Daha sonra da zaten yargılanacaktır. Tabii Paris'te bulunduğu dönemde özellikle İtalya'nın işte Trablusgarp'ı işgali gündeme gelecektir. Bununla alakalı görüşmeler de yapacaktır. Kısa vadede Trablusgarp'ın işgal edilmeyeceğini düşünmektedir. Ancak Avrupalı devletlerin kendi aralarında İngiltere, Fransa ve İtalya'nın anlaştığı takdirde bu işgalin gerçekleşeceği düşüncesindedir. Ancak raporun son kısmında dikkat çekicidir. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı elinde tutmak istiyorsa güçlü bir donanmaya sahip olması gerektiği vurgusunu yapacaktır. Zaten Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı elinde tutamamasının en önemli sebeplerinden birisi de güçlü bir donanmaya sahip olmamasıydı. Bu yöndeki tespitleri de oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Balkan Savaşları'na katılıyor mu hocam?
0: Ahmet Rüstem Bey Balkan Savaşları'na katılmıyor. Bazı kaynaklarda kendisinin Balkan Savaşları'na katıldığı yazıyor ancak sadece bir kitapta var. Yanlış hatırlamıyorsam İnönü Ansiklopedisi'nde geçiyor. Ben bunu da merak ettim. Kaynağa baktığımda

0: bir farklı bir kaynak göstermiyor. Yani nereden aldığı belli değil. Ancak Balkan harplerine katılmıyor. Ancak Balkan harpleri sırasında yaşananlarda oldukça üzülüyor. Celal Nuri İleri işte hüngür hüngür ağladığını, ağlarken titrediğini, o kadar üzüldüğünü belirtiyor. Ancak bu kitabı yazdıktan sonraki süreçte tekrar işte ATS arşivlerine baktım. Yani Genelkurmay arşivlerinde yeni bir belge çıktı. Bu dönemde Küçükçekmece taraflarına geldiğini, buradaki Hilal Ahmer'de görev aldığıyla ilgili bazı belgeler var.
1: Gönüllü olarak.
0: Evet. Tabii bu Vakıf Kültür Yayınları 3. baskı yaptığı takdirde onu da ekleyeceğim artık görevli olarak. Tabii savaşa fiili olarak katılmıyor. Yaşının 50 yaş geldiğini düşünürsek savaşa katılması olası da değil. Ama mümkün olduğunda elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Hatta savaşın devam ettiği, savaşın sonuna yaklaştığı dönemde basında makaleler kaleme alacaktır. Bu Makedonya'daki durumu ele alan, Makedonya'nın işte Sırplar, Rumlar işte arasında ya da Bulgarlar arasında paylaşılmaması gerektiğini, buradaki yapının paylaşmaya müsait olmayacağını, buranın paylaşıldığı takdirde bir harbi umumi, yani bir dünya savaşına, burada yaşanan anlaşmazlıklar bir dünya savaşına sebep olacağı iddiasında bulunacaktır. Hatta daha sonraki süreçte bu Rüstem Bey'i haklı çıkaracaktır. Buradaki Müslümanların durumuna da işaret eder. Buradaki Müslümanların bu şekilde, yani Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan arasında paylaştırılamayacağını, Makedonya'nın kendi başına bir özel bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayacaktır. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'in tespitleri oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu kadar Osmanlı hükümetinin hakikaten gidişatıyla paralel düşüncede olan bir insan, Osmanlı ve aynı zamanda onun topraklarını savunan, Türk hükümetini savunan bir insan. Merak ediyorum. Müslüman mıydı yoksa değil miydi?
0: Şöyle, Ahmet Rüstem
1: sonradan
0: Bey...
1: Sonradan Müslüman oldu galiba.
0: Ahmet Rüstem Bey, Müslüman olması şu şekilde olacaktır. Ahmet Rüstem Bey, 1914 senesinde Washington'a büyükelçi olarak atanacaktır. Atandıktan sonra...
1: Paris'teki o soruşturmasını yürütüyor. Tekrar Washington'a...
0: Sonra Paris'teki soruşturmasını yürütüyor. Daha sonra Karadağ elçi olarak atanıyor.
1: Evet, Balkan Savaşları öncesi.
0: Balkan Savaşları'nın hemen öncesinde Karadağ elçi olarak atanıyor. Burada yaklaşık 8 ay kalıyor. 8 ay boyunca özellikle Arnavutluk meselesi, Arnavutluğun durumuyla alakalı olarak ve Balkanların durumuyla alakalı olarak İstanbul'a yazılar yolluyor. Ancak 8 ay sonunda yine Berene hadisesi dediğimiz bir hadise yaşanıyor Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında. Berene hadisesinde işte Karadağlı askerler Osmanlı karakoluna saldırıyor. 63 tane Türk askerini şehit ediyor. Ahmet Rüstem Bey Karadağ'ın nasıl böyle bir şeye yeltendiğini belirtiyor ve özür dilemesini istiyor. Özür dilemediği takdirde Karadağ'ı terk etmekte tehdit ediyor. Hatta bu kararı alırken İstanbul'a dahi danışmıyor ve özür dilemediği için Karadağ'ı terk ediyor. Bu sefer de Karadağ'ı terk ediyor Rüstem Bey. Bu hatta daha sonraki süreçte de kendisi aleyhine bazı eleştirilere de sebep oluyor. Daha sonra Karadağ'dan sonraki görevi ise son vazifesi olacaktır. Washington sefareti olacaktır. Tabii Washington sefaretine atandığında kendisi Alfred Rüstem'dir. Yani daha henüz Müslüman değildir. Kendisi atandıktan sonra Müslüman olacaktır. Bazı kaynaklarda atanmadan önce Müslüman oldu. Yani Müslüman olduğu için.
1: Büyükelçilik görevi için.
0: Son görevi, büyükelçilik görevi Washington'dadır. Bazı kaynaklarda işte Ahmet Rüstem Bey Müslüman olduğu için Washington'a atandığı gibi böyle bir bazı ibareler var. Ama bu doğru değil. Ahmet Rüstem Bey Alfred Rüstem olarak Washington'a atanacaktır. Daha sonra Müslüman olacaktır. Müslüman olması da oldukça ilginç.

0: İlginçtir. Padişahın huzuruna, Washington'a gitmeden önce padişahın huzuruna çıkacaktır Mehmet Reşat'ın üzerinde. Diyecektir ki ben mezhep olarak Katoliğim ama kendimi sizden farklı görmüyorum. Ben Müslüman oluyorum diyecektir. Padişah Mehmet Reşat çok duygulanacaktır. Kendisini alnından öpecektir ve altın bir saatini çıkarıp verecek, tesbihini hediye edecektir. Tabii bu hadise dönemin basını da, yerli ve yabancı basının da dikkatini çekecektir. İşte İngiliz işte The Times gazetesinden tutun, işte dönemin Amerikan basınına, Türk basınına kadar yer alacaktır. Mesela İngiliz ve Amerikalı basında Rüstem Bey'in ailesinden bahsedecek, asil bir aileden geldiğini, gerek anne tarafından gerek baba tarafından ve Müslümanlığı kabul ettiği vurgusu yapacaktır. Yani basında bununla alakalı onlarca habere rastladığımı söyleyebilirim. Bu o dönemde de büyük bir ilgi çekecektir. Dini söyleyebiliriz.
1: Hocam bir sorumuz var ilginç. Evet, İstanbul'dan Nuri Bey sormuş. Evet. Ahmet Rüstem Bey'in Osmanlı adına ajanlık faaliyetleri bulunduğu şeklinde iddialar var. Ne dersiniz demiş.
0: Şöyle, ajanlık faaliyetleriyle şunu diyebiliriz. Bu Atatürk'te Duvarlı hadisesinden sonra Duvarlı hadisesi yaşanacaktır. Duvarlı hadisesinden sonra Ahmet Rüstem Bey İtalya'ya gidecektir. Propaganda faaliyetlerini yürütmek için. İtalya'da bu dönemde istihbarati alanda Osmanlı'nın bu dönemde yani heyeti temsil eden Türkiye'nin istihbari faaliyetlerini yürütüldüğü bir yer. Bu bağlamda kendisinin görevlendirilirken bir istihbari görevi de Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirilmiş olması hiç de yabana atılacak bir şey değildir. Yani böyle bir ihtimal de gerçek. Yani bu Duvarlı hadisesini Ahmet Rüstem Bey Atatürk'le yaşadığı tartışmadan kaynaklanarak gittiği gibi bir mizansen de bu hadisenin mizansen olma ihtimali de yüksek. Ama kesin bir bilgi yok. Ama gittiği yer itibariyle Roma istihbari faaliyetlerini yoğun bir şekilde Osmanlı Türkiye'nin temsilcilerinin yaptığı bir yer. Bu dönemde İtalya yani ikinci Türkiye'ye Türk Milli Mücadelesi'ne daha olumlu baktığı için de bu ihtimal kuvvetleniyor ama ben şimdiye kadar bir belgede rastlamadım.
1: Anladım. Hocam Washington Büyükelçiliği'nin sırasında istenmeyen kişi olarak ilan edildiği doğru mu?
0: Değil. Doğru değil. Bununla alakalı birçok çalışma var. Ancak buradaki çoğu çalışma esasında Mine Erol'un ince bir kitap çalışması var. Tabii 1970'lerde, 74 ya da 76'da tam hatırlayamıyorum. Buna dayanıyor. Ama bu bilgi hatalı. Ahmet Rüstem Bey Washington'da istenmeyen kişi ilan edilmiyor. İzinli olarak dönüyor. Şöyle, bu hadise ilginç bir hadisedir. Washington'da bulunduğu dönemde Ahmet Rüstem Bey Türkiye lehine yoğun bir lobi faaliyetinde bulunacaktır. Özellikle bu Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeniler, gerek Rumlar yoğun bir şekilde Türkiye aleyhtarı yayın faaliyetlerinde bulunacak ve basına da, Amerikan basınına da oldukça etki edeceklerdir. Bunları İngilizler ve Fransızlar da destekleyecektir. Ve Türkiye aleyhtarı karikatürlerden tutun hakaret içeri astarı olmayan haberler vardır. Tabii Amerikan hükümeti buna sessiz kalacaktır. Ahmet Rüstem Bey yine sıra dışı kişiliğiyle beraber buna belli noktada uyarıları yaptıktan sonra sessiz kalamayacaktır. Yine diplomatik taammüllere uymayan kendisi de belirtecektir. Bir açıklama yapacaktır. 8 Eylül 1914 tarihli The Evening Star gazetesinde bu haber yayınlanacaktır. Sadece Evening Star'la da kalmayacak, basında başka gazetelerde de yer almıştır. Yani bazı çalışmalarda da Evening Star diyor ama başka gazetelerde yer alacaktır. Haber oldukça ilginçtir. Ahmet Rüstem Bey diyecektir ki Ruslar işte pogrom, yani Yahudilere katliam yapmışlardır. Fransızlar Cezayir'de büyük bir kıyımda bulunmuşlardır. İngilizler Hindistan'da keza benzer şeyler uygulamışlardır. Amerikalılar da işte Watercourt denen Filipinlerle savaşta Watercourt denen işkencede bulunmuşlardır. Ayrıca zencilere yaptıkları da ortadadır diye bir eleştiride bulunacaktır. Yani özetle tabii Amerika hükümeti bu Rüstem Bey'in eleştirilerine ilk başta bir cevap vermeyecekti 8 Eylül'de. Çünkü aynı dönemde Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldıracaktır. Washington'da gündemi budur. Ancak 10 Eylül'de cevap verecektir. Amerikan Başkanı diyecektir ki bu açıklama doğru mu? Rüstem Bey'in bu yaptığı açıklama doğru mu? Doğruysa böyle bir açıklamayı neden yaptı? Kendisine sorulmasını Dışişleri Bakanı'ndan isteyecektir. Dışişleri Bakanı da Ahmet Rüstem Bey'e görüşecektir. Ahmet Rüstem Bey bu açıklamasını reddetmeyecektir. Tahammüllere uygun olmadığını, diplomatik tahammüllere uygun olmadığını belirtecektir. Tabii bu görüşmeden sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Amerikan Başkanı'na gidecek, doğrulayacaktır. Danışmanı, bu dönemki danışmanı, başkan danışmanı Lansing, Robert Lansing de Ahmet Rüstem Bey'in istenmeyen kişi ilan edilmesini teklif edecektir. Ancak Dışişleri Bakanı araya gelecektir. Rüstem Bey'in özür dilemesi halinde kalmasının daha faydalı olacağını, çünkü şimdiye kadar Osmanlı Devleti ile Amerika arasında bir problem olmadığına vurgu yapacaktır. Ahmet Rüstem Bey'e bu istek belirtilecektir. Yani özür dile ya da işte bu açıklamanın bir hata olduğunu belirt, kal denecektir. Ancak Ahmet Rüstem Bey kesinlikle geri adım atmayacaktır. Diyecektir ki dediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Siyasi tahammüllere uygun değil. Ancak Amerikan hükümeti de bu hadise karşısında tepkisiz kalması beni rahatsız etti diyecektir. Tabii bundan sonraki süreçte diyecektir ki ben izinli olarak ülkeme dönmek istiyorum diyecektir ve ülkeden ayrılacaktır. Yani kesinlikle istenmeyen kişi olmayacaktır. Daha sonra yaptığım araştırmada da belgelerde de Rüstem Bey mesela sefir maaşı almaya devam edecektir. Yani vazifesi bir nevi devam edecektir. Bu yönde girişimleri de vardır. Hiçbir belgede hiçbir yazıda istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bir belge ve bir kanıt yok. Mesela burada ilginç bir şeydir. Bu dönemde bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Rüstem Bey bu Türkiye aleyhtarı propagandaya karşı o dönemde ilginçtir bir karşı olarak bir propaganda filmi çekmek isteyecektir.
1: Propaganda filmi.
0: Propaganda filmi Amerikan sinemalarında gösterilmek üzere.
1: İlginç
0: bu
1: mi?
0: İlginçtir. Oldukça evet. İlginçtir. İşte Hariciye Nazırı Said Halim Paşa'ya bir yazı yazacaktır, bütçe isteyecektir, para isteyecektir. Diyecektir ki benim kontrolünde olmak kaydıyla Türkiye lehine bir propaganda filmi çektirmek istiyorum. Bu 6 hafta süreyle Amerikan sinemalarında gösterilmesini teklif edecektir. Ancak o günkü şartlarda bu gerçekleşmeyecektir. Bu da ilginç bir anekdot olarak bundan da bahsedebiliriz. Yani Rüstem Bey'in böyle ilginç, güzel fikirleri de olduğunu söylemekte fayda var.
1: Kesinlikle hocam. Tabii yine notlarımızda Ahmet Rüstem Bey'in bir eseri var. Evet. Cihan Harbi ve Türk-Ermeni meselesi.
0: Evet.
1: Bu bir kitap mı, makale mi?
0: Bu kitap. Ermeni hı-hı meselesiyle alakalı kaleme alınan ilk eserlerden
1: evet,
0: birisidir.
1: Yine Ramazan evet hocamın sorusunu da cevaplamış
0: evet
1: olalım
0: i̇lk
1: burada.
0: Ermeni
1: meselesine
0: birisidir
1: nasıl bakıyor?
0: Ermeni meselesinde yine Türkiye tarafı bir tavır takınacaktır. Türk-Ermeni meselesiyle ilgili bu kitap esasında kaleme alınırken Enver Paşa'nın desteği vardır. Enver Paşa bu kitabı Ahmet Rüstem Bey'in bir nevi sponsor olacaktır. Ancak içine kesinlikle müdahale etmeyecektir. 600 liralık gibi bir ücret ödeyecektir. Bu kitaptan 10 bin adet basılacaktır. Yabancı devlet yetkililerine, parlamentarlara gönderecektir kitap. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türk-Ermeni ilişkilerini ele alıyor. Rus konsolosluk raporları çerçevesinde

0: burada yaşananları değerlendiriliyor. Yaşananların bir katliam olmadığını, yani bir soykırım olmadığından bahsediyor. Birinci bölüm böyle, ikinci bölüm ise belgelerden oluşuyor. Tabii Rüstem Bey bu kitabı yazarken, kaleme alırken mümkün olduğunca tarafsız olduğunu, olayları tarafsız şekilde ele aldığından bahsediyor. Ancak kitabın başında bu kalemi alırken Türk milletine olan saygı ve sevgisini, minnetini de belirtiyor. Ancak bütün diyecektir ki bütün açıklığıyla gerçek bilgilerden bahsettim diye. Evet. Yer verecektir kitabın başında.
1: Milli mücadeleye katılıyor mu Ahmet Rüstem?
0: Tabii Ahmet Rüstem Bey esasında milli mücadelede ilk katılan, milli mücadelenin en başından itibaren yer alacaktır. Bu birçok kaynakta da yer alıyor. Gerek İngiliz kaynaklarında, gerek Osmanlı arşiv belgelerinde. İngiliz kaynaklarında ilginçtir. Big Four, büyük dörtlü, yani önde gelen dört isim arasında işte Rauf Orbay, işte Mustafa Kemal ve Ahmet Rüstem Bey'in de ismi geçiyor. Daha milli mücadelenin ne şekilde, yani kurtuluşun ne şekilde yapılacağı konusundaki tartışmaların devam ettiği dönemde İstanbul'da. Ahmet Rüstem Bey de İstanbul işgal edildiği dönemde İstanbul'da. Bu dönemde daha sonraki süreçte milli mücadelenin ileri gelenleriyle de bu dönemdeki işte Rauf Bey, Rauf Orbay'la da irtibatta olacaktır. Ve İstanbul'da çare tükendiğinde Anadolu'ya geçen ilk isimlerden birisi yine Ahmet Rüstem Bey olacaktır.
1: Hocam size çok konuşturduk biz, soluklarını hakikaten üst üste, lütfen suyunuz için biraz ben de diğer soruma geçmiş olayım. Tabii Anadolu'ya geçiyor, İstanbul'dan Anadolu'ya. Mustafa Kemal Paşa ile bir çalışma mesaisi oluyor mu ya da bir diyaloğu gelişiyor mu?
0: Tabii Mustafa Kemal Paşa ile dediğim gibi Sivas'a. Milli Mücadele Anadolu'ya geçtikten sonra Sivas'a ilk olarak Ankara üzerinden Sivas'a geliyor. Mustafa Kemal Paşa da kendisinin Anadolu'ya gelmesinden oldukça memnun ve Ahmet Rüstem Bey'i yanından ayrılmıyor. Hatta
1: duymuş mu yani Mustafa Kemal Paşa Ahmet Rüstem Bey'i nereden duymuş?
0: Ahmet Rüstem Bey bilinen bir kişi esasında. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle bilinmemesine imkan yok. Ve İstanbul'da bulunduğu süreçte de milli mücadelenin önde gelen, daha sonraki süreçte önde gelen simalarıyla da iletişim halinde. Tabii Anadolu'ya geçmeden Ahmet Rüstem Bey'in geldiğini Kazım Karabekir'e yazdığı mektupta kendisinden büyük istifade etmeyi düşünüyoruz diye bahsedecektir. Ahmet Rüstem Bey'i bu bakımından büyük bir önem atfedecektir. Daha sonraki süreçte mesela heyeti temsiliye Sivas'tayken kendisiyle görüşecektir. Sivas'tan Ankara'ya heyeti temsiliyenin gittiği dönemde kendisiyle Ankara'ya giderken aynı otomobilde yer alacaktır. Ahmet Rüstem Bey işte Yaveri, Rauf Orbay, yanlış hatırlamıyorsam dördü aynı otomobilde Ankara'ya gidecektir. Bu bakımından esasında Ahmet Rüstem Bey'i oldukça iyi ve görüşmelerinde işte Amerikalı, işte Fransız yetkililerle görüşmelerde Ahmet Rüstem Bey bizzat yer alacaktır. Dil bilgisi ve diplomatik becerisi den istifade edilecektir. Bu dönemde aynı zamanda propaganda faaliyetlerinde Ahmet Rüstem Bey üstlenecektir. Yoğun bir şekilde propaganda faaliyetlerinden de kendisinden istifade edecektir.
1: Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği doğru mu hocam?
0: Evet. Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği büyük ihtimalle doğru diyeyim. Bununla alakalı, düello teklifiyle alakalı olarak tabii belgelere, yani arşiv belgelerine rastladığı bir rastladığım bir şey yok. Ancak hatıratlar da var. Hatıratlar her ne kadar birincil kaynak olsa da Cumhuriyet tarihi çalışmalarında şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var. İki farklı kaynakta bu düelli hadisesini rastladım. Birincisi Kazım Özalp'ın hatıralarında, Kazım Özalp'ın kaleme aldığı hatıralarda. Bir diğeri ise Müfit Kansu'nun hatıralarında yer alıyor. İki kaynakta düelli hadisesinden bahsediyor, doğruluyor. Kazım Özalp bu düello teklifinin Bilecik taraflarında olduğundan bahsederken Müfit Kansu bununla alakalı yer bildirmiyor. Ancak benzer şeyleri anlatıyor. Müfit Kansu daha ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Müfit Kansu'yu temel alarak bu hadiseden bahsedecek olursak, tabii bu dönemde özellikle milli mücadelenin yaşandığı, Kurtuluş Savaşı'nın daha başı dediğimiz büyük bir sıkıntılı bir dönemde hadise gerçekleşiyor. Bu dönemde yemek, ne olursanız olun, mebus da olsanız, heyeti temsiliye üyesi de olsanız, yemek temin etmek, hele et gibi gıdalara ulaşmak zor. Bu dönemde işte bir gün yemekte pirzola çıkıyor ve yemekten sonra tatlı var. Ancak bu tatlı çok ender, rastlanan bir şey. Hadise şöyle gerçekleşiyor. Yemek yeniyor. Et pirzola yandıktan sonra normalde yemek bitiyor ve sigaralar yakılıyor. Ahmet Rüstem
1: Bu
0: Bey
1: arada
0: de.
1: Sağlığa zararlıdır.
0: Sağlığa zararlı. Parantez içinde belirtelim.
1: Parantez içinde belirtelim.
0: Sigara kullanmıyorum zaten, karşıyım da. Tabii yemekten sonra sigara yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey de, Atatürk de sigarayı seven bir insan. Ancak Mustafa Kemal Paşa uyarıyor Ahmet Rüstem Bey'i. Ahmet Rüstem Bey diyor, acele etme, sigara yakma diyor. Tabii Ahmet Rüstem Bey bozuluyor. Niye beni herkesin içerisinde
1: uyarıyorsunuz
0: yüksek sesle diyor. Yaklaşık 15 kişilik bir davetli var. Atatürk de diyor ki, ya yemekten sonra tatlı var, ondan dolayı işten kesilmesin diye bu uyarıyı yaptım diyor. Ahmet Rüstem Bey buna da ikna olmuyor ve sofrayı terk ediyor. Kızıyor ve terk ediyor. Müfit Kansu, Atatürk diyor ki Müfit Kansu'ya, git bakalım Ahmet Rüstem Bey niye böyle bir tepki verdi. Müfit Kansu Rüstem Bey'in yanına, odasına gidiyor. Diyor, Rüstem Bey niye böyle bir harekette bulundunuz, tepkide bulundunuz? Diyor ki, Mustafa Kemal Paşa, Atatürk diyor, beni herkesin yanında diyor azarladı. Evet. Bu benim gururuma dokundu diyor. Bu işte benim gururuma dokundu. Ben burada şerefimi kurtarmak durumundayım. Atatürk'ü düelloya davet ediyorum diyor. Kendisine söyle diyor.
1: Ne meraklı düello evet. Ya. Atatürk de düello yapıyor.
0: Düello. Müfit Kansu da diyor ki, sen diyor Atatürk'ü öldürmek mi istiyorsun diyor. Hayır diyor. Benim amacım diyor ya yaralanmak ya ölmek, ama diyor şerefimi kurtarmak diyor. Tabii Müfit Kansu ne yaptıysa ikna edemiyor. Durumu Mustafa Kemal Paşa, Atatürk'e söylüyor. Atatürk gülümsüyor. Ama Ahmet Rüstem Bey'in de ciddi olduğunu farkında. O zaman Atatürk yine alaycı bir üslupla, ben diyor modern bir silah olarak süpürge sopasını tercih ediyorum diyor. Git Ahmet Rüstem Bey'e söyle diyor. Ahmet Rüstem Bey buna bozuluyor.
1: Onu birkaç sopayla gün döverim. Çok hoş.
0: Bozuluyor ve birkaç gün sonra ayrılıyor. Tabii bu hadisenin den sonra Ahmet Rüstem Bey milletvekilliğinden de istifa ediyor. İstifası da hatta bu dönemde mecliste Ankara'daki meclis Haziran'da açılıyor. Eylül'de istifa dilekçesini Ahmet Rüstem Bey yazıyor. Mecliste de tartışma konusu oluyor. Kendisi de istifa dilekçesinde, ben diyor Avrupa'ya gitmek istiyorum. Burada Türkiye lehine propaganda yapacağım. Kitap kaleme aldım. Bunu geliştireceğim. İngilizce ve Fransızca makaleler kaleme alacağım diye bir gerekçe öne sürüyor. Bu tabii mecliste de tartışmaya sebep oluyor. Kendisine izin verilmesi düşünülüyor. Ancak bir kısım milletvekili de bu istifa dilekçesini verdiyse istifasını kabul edelim diyor ve istifası kabul ediliyor ve milletvekilliği düşüyor. Ancak bundan sonraki süreçte Ahmet Rüstem Bey İtalya'da ve Avrupa'da Türkiye lehine propaganda yapacaktır, makaleler kaleme alacaktır. Hatta Lozan görüşmelerine giden süreçte Lozan'da işte kapitülasyonlar meselesiyle ilgili bir kalem kitabı alacaktır. Yine Boğazlar durumuyla alakalı Türkiye lehine propaganda yapan bir Fransızca risale kaleme alacaktır. Bu iki risale de şimdiye kadar yayınlanmamıştı. Ancak biz kitap çalışmamızda bunu da bahsettik. Bu tabii bu faaliyet özellikle itiraf devletlerini rahatsız ediyor ama Türkiye lehine bu şekilde Rüstem Bey hizmet etmeye devam ediyor. Hı hı. Her ne kadar milletvekilinden ayrılsa da Atatürk'le ilişkisi bozulmuş gözükse de Atatürk kendisini destekleyecektir. Kendisine İtalya'da bulunduğu dönemde ödeme para gönderecektir, maaşını işletecektir. Yani mümkün olduğunda destekleyecektir. Zaman zaman ödemesi gerçek geciktiğinde Rüstem Bey yine kızacak, fevri hareketlerde bulunacaktır. Ancak Mustafa Kemal Paşa özellikle Ahmet Rüstem Bey son döneminde sağlık problemleri yaşayacaktır. Hastalığını tam olarak tespit edemesek de uzun süre devam eden bir hastalığı olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa destekleyecektir kendisini.
1: Yakınlaşma oluyor mu daha sonra aralarında?
0: Daha sonraki süreçte kendisiyle hiç görüşmüyorlar. Çünkü Ahmet Rüstem Bey İstanbul'da, Atatürk ise Ankara'da, daha çok Ankara'da. Bundan dolayı şimdiye kadar hiçbir belgede görüştüklerine dair bir şey görmedim. Ama mektuplaştıklarını, yazıştıklarını tespit ettim. Cumhurbaşkanlığı arşivinde bununla alakalı belgelere ulaştım.
1: Türkiye'den ayrılıyor mu sonra peki?
0: Sonra şöyle.
1: Hasta
0: 1900 Eylül'den sonra Türkiye'den ayrılıyor. 1920 ile 23 yılları arasında ayrılıyor. Propaganda, Avrupa'da propaganda faaliyetlerinin devam ettiği dönemde. Ancak Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce Türkiye'ye dönüyor. Yani Ağustos 1923'te Türkiye'ye dönüyor. Avrupa'ya gidiyor zaman zaman, tedavi maksadıyla gidiyor. Bu dönemde yine Türkiye lehine makaleler kaleme alıyor. Ancak 1923'ten vefat ettiği 1934 tarihine kadar ki süreç hakkında fazla bir yani resmi bir vazife almadığı için, kendisinde özel hayatından bahsetmediği için bilgilerimiz sınırlı. Arkadaşlarının anlattıkları, işte Celal Nuri'nin anlattıkları, vefatı dolayısıyla kaleme alınan iki sayfalık bir yazı var. Burada görebiliyoruz ya da bu Atatürk'le yazışmalarındaki dağın ya da kaleme aldığı, bu dönemde kaleme aldığı makalelerden bilgi ediniyoruz. Ancak 1923-34 arasında ki özel hayatıyla, yaşamıyla alakalı bilgilerimiz sınırlı. Çünkü dediğim gibi duygusal olması, insanlarla ilişkilerini uzun süre sürdürememesi, çevresinde küs bir zümrenin oluşmasına da sebep olacaktır. Ailesiyle gerek kardeşleriyle gerek ailenin diğer fertleriyle de iletişim kurmadığını ya da şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda bununla alakalı bir şeye rastlamadım. Yani ama iletişim kurmadığında bir gerçek, çünkü vefat ettiğinde cenazesine katılan kişilerin sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde.
1: Nerede vefat ediyor?
0: Şişli Etfal Hastanesi'nde vefat edecektir.
1: Yani tedavi İstanbul'da bulunduğu tabii, süreçte.
0: Evet, İstanbul'da. İstanbul'a geldiğinde işte 1923'te bir süre Şişli'de oturacaktır. Daha sonra ölümüne, vefatına yakın tarihte Feriköy'e taşınacaktır. Ancak uzun süredir devam eden bir hastalığı var. bu hastalıktan dolayı Şişli Etfar Hastanesi'nde tedavi görecek ve burada vefat edecektir.
1: Yaşı kaç?
0: Yaşı yanlış hatırlıyorum 1972 yaşında diye hatırlıyorum. 72 yaşında vefat edecektir. Tabii ilginçtir mesela mezarlığına da baktık.

gittik hatta. Mezar yeri de mezarı da da bulmak imkansız Feriköy'de. Daha sonra dediğimiz gibi ilişkisi sınırlı olduğu için mezar taşı olup olmadığını bile tespit edemedik. Benim mesela en çok dikkatim

0: hep benim kafamda soru işareti olarak kaldı. Eğer bununla ilgili bilgisi olan varsa bana ulaşırsan memnun olurum.
1: Evet, buradan da belki daha sonraki süreçte katkı sağlamış, sağlayacak bilgiler gelebilir. Evet. Buradan duyurmuş olalım. Tabii maddi bir miras bırakamıyor. Yani tabii, kitapları yok.
0: Esasında aile olarak oldukça zengin bir aile, ancak yokluk içerisinde. Vefat ediyor. Bir maaşı var. Bu maaşını yeterli olmuyor. Zaman zaman Atatürk tarafından destekleniyor. Maddi olarak yani bıraktığı bir şey yok.
1: Bir şey yok. Manevi mirasına ne diyorsunuz?
0: Manevi mirası olarak şunu söyleyebilir. Yazdıkları, Türkiye'ye olan sevgisi, örnek bir kişilik teşkil ediyor. Yani etnik olarak Türk değil ama Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Yani etnik olarak Türk olmayabilirsiniz ama Rüstem Bey'in bıraktığı miras bence en önemli miras. Türklüğü bir üst kimlik olarak görüyor. Ben Türk'üm demekten, bir üst kimlik olarak Türk'üm demekten çekinmiyor. Bir Türk tabirini bir etnik değil de bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Bu bakımından da esasında örnek teşkil eden bir kişilik. Bence en önemli miras bu olduğunu söyleyebiliriz benim açımdan.
1: Peki hocam, tabii son dakikalarımıza giriyoruz, 2-3 dakika. Türk diplomasi tarihi çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz onun bütün bu diplomatik mücadelesini, davranışlarını, bulunduğu görevleri bütünlüğüyle sordum.
0: Tabii. Ahmet Rüstem Bey bulunduğu görevleri itibariyle hepsini mümkün olduğunca mükemmel şekilde yapmaya gayret ettiğini, ancak aşırı duygusal bir yapıya sahip olduğundan kolayca öfkelenmesi, Rüstem Bey'in program başında da bahsettik, daha üst makamlara, üst mevkilere yükselmesine mani oluyor, biliyor. Belki Rüstem Bey diplomat olmayıp şair yönünü ön plana çıkarsaydı, bana göre hayatta belki onun için bir farklı bir kapı açılabilirdi diye düşünüyorum.
1: İyi bir şair misin sizce?
0: Şiirlerini görmedim ama bu kadar duygusal bir insan, duygularıyla hitap eden bir insanın bence iyi bir şair olduğunu da düşünüyorum. Çünkü dil bilgisi de üst seviyede. Doğru. Oldukça entelektüel, çok okuyan, Celal Nuri İleri gibi bir kişi de diyecektir ki kendisinden çok şey öğrendiğinden bahsedecektir. Aslında bu önemli bir ipucudur Ahmet Rüstem Bey adına. Bu bakımdan ben iyi bir şiir yazacağını da, yazdığını da düşünüyorum yani.
1: Evet hocam. Çok kıymetli bir yayın oldu. Evet. Yayının sonuna geldik. Evet, elbette konuşacak çok şey var bu portreyle ilgili. Evet. Teşekkür ediyoruz bu anekdotları, en azından önemli anekdotları bize aktardığınız için. Gerçekten bence izleyicilerimizin de merakını gıdıkladınız diye düşünüyorum. Evet. Ama daha da fazlasını öğrenmek isterlerse hocamın Kalın kitabı burada. Evet. Detaylarını buradan, hocamın kitabından da öğrenebilirler diyorum. Gerçekten sıra dışı bir zeka, sıra dışı bir zihin, sıra dışı bir diplomatı konuştuk bu akşam. Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim
1: katkılarınız için. Değerli tarihseverler, gerçekten sıra dışı bir konu oldu. Ahmet Rüstem Bey hayatını, diplomatik katkılarını, Türk siyasi tarihine bıraktığı izleri anlamaya çalıştık. Kıymetli hocamla beraber teşekkür ediyoruz bu akşam. Bizi de yalnız bırakmadı. Bu saate kadar. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta oyuncu Ali İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Bugün kullandığımız bilgisayarlar dünyayı değiştirdi. İnterneti kurdu, yapay zekayı geliştirdi, milyarlarca insanı birbirine bağladı. Ancak bilim insanları şimdi çok daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu söylüyor. Adı kuantum devrimi. Öyle bir teknoloji ki bugünün en güçlü süper bilgisayarlarının yıllarca çözmeye çalışacağı problemleri saniyeler içinde çözebileceği konuşuluyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Ve asıl önemlisi, insanlık buna hazır mı?
1: Tarih boyunca dünyayı değiştiren her büyük teknoloji güç dengelerini de değiştirdi. Barut savaşları değiştirdi. Buhar makinesi ekonomileri dönüştürdü. Elektrik sanayi çağını hızlandırdı. İnternet ise bilgiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farkı yeniden tanımladı. Şimdi ise dünyanın en büyük devletleri ve teknoloji şirketleri yeni bir yarışın içinde. Bu yarışın adı kuantum. Bir bilgisayar düşünün. Bir problemi çözmek için tek bir yolu denemiyor. Aynı anda milyonlarca ihtimali değerlendirebiliyor. Nefis değil mi? İşte kuantum bilgisayarlarının vaat ettiği dünya tam olarak da bu. Dolayısıyla ABD, Çin, Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler bu teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Çünkü mesele sadece teknoloji değil, mesele geleceğin gücünü belirlemek. O halde gelin bu hafta biz de kuantum çağının kapısını birlikte aralayalım.
2: Klasik bilgisayarlar veriyi 1 ve 0 dediğimiz lojik 2 durum için kodlarlar ve bunların kombinasyonlarıyla işlem yaparlar. Kuantum bilgisayarlar ise qubit dediğimiz bellek elemanlarına sahiptir ve bir qubit sadece 0 ve 1'den oluşmaz, 0 ve 1'in olasılıklarından oluşur. Dolayısıyla her bir qubit 0 ile 1 arasında çok çeşitli olasılıkları temsil edebilir. Bizim klasik bilgisayarlarımızda bir programı bilgisayara verdiğimiz zaman bir program belleğinden o işlemciye gider. İşlemci bunları sırayla yapacağı işler listesine dönüştürür ve bunun cevabını da tekrar belleğe gönderir ve bu işlemin sonucu kullanıcısına ya da gerekli ilgili birime aktarılır. Kuantum bilgisayarlarda ise bir veriyi önce bir problemi bir devre kümesine dönüştürürüz. Kapı devreleri diyoruz bunlara. Ve sıfır ve birlerden oluşan qubitler aynı anda yan yana süperpozisyon ve dolanıklık dediğimiz iki tane kavram dahilinde tamamını aynı anda uygular. Böylelikle bir tarafta klasik bilgisayarlarda arka arkaya yaptığımız, sıraladığımız bir işlemi diğer tarafta aynı anda ve çok yüksek kombinasyonla verdiğimiz için belki bazı problemlerde hayatımızca göremeyeceğimiz, hatta evrenin varlığı süresince, tahmin edilen varlığı süresince, yaşı süresince göremeyeceğimiz bir sonucu görebildiğimiz zaman içerisinde çözebilmemizi sağlar. Kuantum bilgisayarlarda bunu sağlamak üzere iki tane temel özellik vardır. Bunların bir tanesine süperpozisyon, bir tanesine dolanıklık diyoruz. Süperpozisyon dediğimiz şey aslında bu qubitlerin geleneksel bilgisayarlarda, yarı iletkenler bilgisayarlarda olduğu gibi 0 ve 1 yerine o 0 ve 1'in arasındaki spektrumu bir malzemenin, atomun, fotonun kuantum durumlarından faydalanarak bir olasılıksal olarak geniş bir spektrumla temsil edilmesidir ve bu çok güçlü bir kombinasyon üretir. Dolayısıyla bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela bir şifreyi çözmek istiyoruz. Ona çeşitli değerler giriyoruz. Bu değerlerin tek tek sırayla gireceğimize bunların kümesini oradaki veri tabanının tamamına uygulayıp bunu alabilmemizi sağlayan bir makine var karşımızda. Diğer taraftan dolanıklık da fiziğin, biliyorsunuz, kuantum fiziğinin çok anlaşılmaya çalışılan, tuhaf gelen birçok kişiye bir yanı. Bu kuantum bilgisayarların temelini oluşturan özelliklerden bir tanesi. Çünkü bir tane qubiti aldığınız zaman bu sadece 0 ile 1'in arasındaki bir kombinasyon ama şöyle düşünün, ben mesela 4,56 diye bir sayıyı temsil etmek istiyorum ve binde birlik olasılıkla bir dijite ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu normalde 2 bit olarak yapsaydım 10 bite ihtiyacım olacaktı. Yani 1024'te birini duyarlılıkla alacaktım. Ama bir tane qubitle bunu nasıl temsil ederim? Şimdi qubitleri yan yana, olasılıkları 0 ile 1 arasında gezinen bu qubitleri yan yana koyabilmem için aslında birbirleriyle dolanık hale gelmiş qubitlere ihtiyacım var ki bunlar birinin sonucu diğerine koordinasyon haline gelsin. kuantum fiziğinin tabii çok tartışılan, çok anlaşılmaya çalışılan bir yanı. Bu dolanıklığın ilk defa uygulanabilir hale geldiği bir alan olarak da kuantum bilgisayarı gösterebiliriz. Dolayısıyla kuantum hesaplama, genel anlamda kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, bunların hepsini kapsayan bu alanda süperpozisyon ve dolanıklık hadisesini aslında biz büyük problemlerin çözümü için yeni bir çözüm aracı olarak görüyoruz.
1: Kuantum bilgisayar diye bir teknoloji duydunuz mu? Sizce normal bilgisayarlardan farkı ne olabilir?
3: Duydum, birkaç böyle video izlemiştim. Normal bilgisayardan farkı, yani çok daha zorlu işlemleri yapabilmesi herhalde, daha yüksek kapasiteye sahip olması vesaire.
4: Duyduğuma göre bir sürü işlem aynı anda yapabiliyor. Yani bir tane işlem yapmıyor sadece.
5: Kuantum hali olan hani çok anlık oluyor. Hani herhangi normal bilgisayarlarda 1 ve 0'lardan oluşulurken hani ya evet ya hayır gibi tek iki durum oluşurken kuantum bilgisayarlarda birden çok hal olabiliyor. Böyle olunca daha hızlı hesaplamalar yapılabiliyor.
6: Hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ama duydum.
3: Henüz duymadım.
1: Bilim insanlarının kuantum üstünlüğü dediği kavram yalnızca daha hızlı bilgisayarlar üretmek değil. Mesele, örneğin yeni ilaçları ilk geliştiren olmak, yapay zekayı daha güçlü hale getirmek, şifreleme sistemlerini dönüştürmek, ekonomik rekabette öne geçmek ve tabii asıl önemlisi geleceğin stratejik üstünlüğünü elde etmek. Peki söylenildiği gibi kuantum üstünlüğü gerçekten yeni çağın anahtarı mı? Yani bu teknolojiye sahip olan ülkeler küresel dengeleri değiştirebilir mi? Ya da ne dersiniz? Gelecekte süper güç en büyük orduya sahip olanlar mı? Yoksa en güçlü kuantum bilgisayara sahip olanlar mı olacak?
2: Kuantum her ne kadar yaygın olarak ticarileşmese de kuantum bilgisayarlar şu anda deneysel olarak akademisyenlere açılmış servisleri var. Bu servislerin kullanımındaki gelişim ve aynı zamanda kuantum bilgisayarlara yapılan yatırımlarla startuplar seviyesine bile gelmiş olması bir projeksiyon gösteriyor devletlere. Diyor ki bunun geçen 5 yılına bakalım, geçen 50 yılına bakalım, bu hızlanmanın hızına bakarsak bu ivmenin sonucunda önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birden bir ticarileşme ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu 3. yıl mı olur, 7. yıl mı olur, bundan çok emin değiliz. Fakat ana çözülmüş bazı problemler var. Uygulama şekliyle ilgili problemler de yoğun bir şekilde çözülmek üzere yatırım yapılıyor. İşte burada kritik bir eşik var. O kritik eşik şu. Biz yaygın ticari olarak kullandığımız problemleri, örneğin bir optimizasyon problemi, havayolu taşımacılık sistemleri genellikle buna ilk verilen örneklerden bir tanesi, karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin çözülmesi, bazı kripto anahtarları bilinmezken verilen kripto anahtarlarının çözülüp dolayısıyla verinin çözülebilir hale getirilmesi gibi hem ticari, ekonomik hem de stratejik olarak daha önce yapılmamış, geleneksel bilgisayarlarla yapılamayan bazı çözümlerin kuantum bilgisayarlarla yapılabilecek olması, şu anda teorik de olsa, aslında şöyle bir kavramı ortaya çıkartıyor. Bunu ilk yapan diğerlerine karşı bunu bir üstünlük olarak mutlaka kullanmak isteyecektir. Askeri olarak da, ticari olarak da. Ve bunu engelleyen bir mekanizma şu anda yok. Dolayısıyla mevcuttaki yarışta aslında yatırım alınmasının bu konudaki önemli gerekçelerinden bir tanesi de aynı zamanda ilk olma isteği. Dolayısıyla bu ilk olmanın diğerlerine bende var ve ben bunu çözebiliyorum. Dolayısıyla ben bunu geleneksel bilgisayarlarla da harmonize ederek arka taraftaki hesaplama gücünü gerek askeri gerek ekonomik olarak servisleştirebilirim. Ulusal üstünlük kazandığım gibi uluslararası küresel ekonomide ve askeri olanda da bu üstünlüğümü kullanmak isteyebilirim. İşte kuantumda buna sahip olmanın bir kişi tarafından sahip olunması ve diğerlerinin olunmaması arasındaki zaman farkında ortaya çıkan bu sürece kuantum üstünlüğü diyoruz.
1: Kuantum bilgisayarı, normal bir bilgisayarın bugün çözmesi binlerce yıl sürecek bir problemi birkaç dakikada çözebileceğini söylesem ne hissedersiniz?
7: korkarım açıkçası. Ama yani başarılı, yani bu zaten olacağı tahmin edilen bir şey. Ve hani olursa da gerçekten başarılı bir ürün olur yani kuantum mikseri.
8: Atıyorum mesela bir uçakta kaza oldu, bir şey çözülmesi gerekiyor. Yani çok hızlı çözebilir, bence bu gayet iyi bir şey.
9: Hani şu an evet belki bizim için biraz mucizevi bir durum olarak görülebilir ama ileride daha da normalleşeceğini düşünüyorum şahsen.
10: Teknolojinin daha da geliştiğini, her şeyin daha da hızlandığını ama hem güzel hem kötü şeyler hissettiriyor şu anda.
11: Yani çok önemli bir güç bence. Çünkü şu anda bir de hani elimizdeki normal telefon bilgisayarlarla yani bir bankaya vesaire gitmeden birçok işlemi yapabiliyoruz. Ve hani o bilgisayarlardan kat kat güçlü bir teknolojiyle daha neler yapabiliriz? Yani bunu düşünmekle zaten bence ne kadar güçlü bir teknoloji olduğunu gösteriyor.
12: Yani oldukça şaşırırdım. Böyle kompleks konuları hızlı bir şekilde çözebiliyorsa gerçekten büyük bir teknoloji olması lazım.
0: Ne dersiniz? Belki de geleceğin dünyasında hastalıklar ortaya çıkmadan tedavi edilecek. Yeni ilaçlar, yıllar süren laboratuvar çalışmalarının ardından değil, günler içinde geliştirilecek. Şehirlerin enerji ağları, trafik sistemleri ve üretim zincirleri milyarlarca değişkeni aynı anda analiz ederek kendi kendini optimize edecek. Yapay zeka, bugün hayal bile edemediğimiz karmaşık problemleri çözebilecek bir güce ulaşacak. İklim değişikliği, yeni malzemeler, füzyon enerjisi ve uzay teknolojileri konusunda insanlığın önündeki bazı engeller aşılabilecek. Çok heyecan verici değil mi? Belki de kuantum bilgisayarlar yalnızca daha hızlı hesap yapan makineler olmayacak. İnsanlığın bilgiye ulaşma, keşfetme ve karar verme biçimini kökten değiştirecek.
1: Bugün dijital dünyada attığımız hemen hemen her adım görünmez şifrelerle korunuyor. Banka hesaplarımız, kişisel verilerimiz, devlet kurumları, askeri haberleşme ağları, enerji sistemleri ve hatta cep telefonlarımızdaki en basit mesajlar bile. Yani modern dünyanın güvenliği büyük ölçüde matematiksel şifreleme sistemlerine dayanıyor. Peki ya bir gün bu şifreleri çözebilecek kadar güçlü bilgisayarlar ortaya çıkarsa? Eyvah ki ne eyvah. İşte kuantum teknolojilerinin en çok tartışılan yönlerinden biri de bu. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının bugün güvenli kabul edilen bazı şifreleme yöntemlerini çok daha kısa sürede çözebileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa bu durum yalnızca teknolojik bir gelişme olmaz. Ekonomiden savunmaya, diplomasiden istihbarata küresel güvenlik meselesi de olur. Yani belli ki gelecekte yarış sadece güçlü bilgisayarlar üretmek olmayacak. Bilgiyi koruyabilmek de olacak. Peki siz ne dersiniz? Kuantum bilgisayarlar gerçekten dijital dünyanın kilitlerini açabilecek mi?
2: Kuantum çağında siber güvenliğin hazırlıklı olması gereken konular var. Burada en baştan bir şeyi yanlış anlaşılmayı tabii engellemek lazım. Bazıları diyor ki kuantum sanki sihirli bir değnek ve web sitelerimize girecek, bütün bilgilerimiz alınacak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü sizin bir web sitesindeki bir servisinize birisinin girebilmesi için deneyebileceği şifre sayısını siz zaten kısıtlıyorsunuz. Ama örneğin havada kriptolu haberleşmemiz var, değil mi? Biz Wi-Fi ile bağlıyız, kripto ile bağlıyız. Bunları kaydeden birisi şu anda çözemediği bir algoritma, şu andaki imkanlarla çözemediği, şu andaki algoritmalarla çözemediği, ekonomik olarak çözemediği veriye geri dönüşümü, yani orijinal verinin içerisinde çıkartımı işini kuantumu çağında çıkartması ihtimali yüksek. Bunlardan bir tanesi, şundan da şu örneği verebiliriz bir tanesini. Siber güvenlikte yaygın olarak kullanılan algoritmaların birçoğu örneğin asal sayıları çarpanlara ayırmaya dayalı bir tekniği kullanıyor. RSA dediğimiz bir algoritma mesela çok popüler. Tamamen bunun üzerine kurulu. Halbuki kuantum bilgisayarlarda da aynı anda farklı kombinasyonları bir arada fotonik bir hızla, yani ışık hızına yakın bir hızla deneyebilme ihtimali bu asal çarpanları geri getirme imkanı sunuyor. Örneğin Shor algoritması dediğimiz bir algoritma var kuantum bilgisayarda. Büyük bir veri seti içerisindeki sayı kümelerini asal çarpanlara ayırabiliyor. Bu da tabii Bazı algoritmaları, önemli miktarda sayılabilecek algoritmayı, mevcuttaki kripto algoritmalarının güvenliğini sarsıyor. O yüzden de şu anda algoritmalar daha şimdiden ikiye ayrılmış durumda. Mevcuttaki kuantum imkanlarını, gelişimini riskli olanlar, bir de post kuantum algoritmaları dediğimiz, yani kuantumla bu iş başarıldıktan sonraki döneme olan hazırlıklı olan algoritmalar. O yüzden de siber güvenlik dünyası böyle bir hazırlık içerisinde. Bunlar tabii şu anda sertifikasyon süreçleri dahil olmak üzere tartışılıyor. Bu konunun tabii devletler yanıyla da etkisi var. Bunu bilen, farkındalığı yüksek olan taraflar şu anda çözemeseler de bu verileri önemli gördükleri, sahip olamadıkları, sadece koklamak diyoruz. Yani sistemden aldınız ama içini açamadınız çünkü anahtarlar size ait değildi. Onlar havadaydı, onlar uluslararası şebekelerdeydi. Bu verileri topluyorlar. Post kuantum dediğimiz, yani bu imkanlar geldikten sonraki dönemde bunları açabilirlerse kendileri için stratejik olarak kullanabilecekler. Diğer taraftaki devlet, bazı devletler de bunu bildikleri için artık yavaş yavaş kuantuma hazırlıklı olan, kuantum uyumlu, yani post kuantum dediğimiz kuantumla da çözülmesi imkanı pek mümkün olmayan algoritmalara geçiş yapıyorlar.
1: Yapay zeka son yılların en büyük teknoloji devrimlerinden biri. Sorularımıza cevap veriyor, görüntü üretiyor, araç kullanıyor, hatta hastalıkları teşhis ediyor. Ancak yapay zekanın da bir sınırı var. Çünkü ne kadar gelişmiş olursa olsun karar verebilmek için devasa miktarda veriyi işlemesi gerekiyor. İşte tam da bu noktada sahneye kuantum bilgisayarlar çıkıyor. Bir tarafta öğrenen ve analiz eden yapay zeka, diğer tarafta olağanüstü işlem kapasitesi sunan kuantum teknolojileri. Peki bu iki güç birleştiğinde ne olacak? Yani evet, yapay zeka insanlığa yeni bir akıl sundu ama kuantum teknolojileri adeta yeni bir beyin vaat ediyor. Düşünsenize, kuantum destekli bir yapay zeka. İyi de biz buna hazır mıyız?

0: Yapay zekanın şu andaki kullanım oranı iki temel kümede. Bir tanesi dar yapay zeka dediğimiz tahmin, optimizasyon gibi bir alan. Bir tanesi de üretken yapay zeka dediğimiz içeriklerin tariflerimize göre üretilmesi, otomasyona dönüştürülmesi. Kuantum bir kere mevcuttaki gelişimi, örneğin optimizasyon, tahmin gibi problemlere çok uyarlanabilir vaziyette. Dolayısıyla biz geleneksel olarak karmaşıklık seviyesi yüksek olduğu için çözülmesi zor problemleri kısıtlayıp bazı yerel çözümlerine razı olacağımıza, örneğin havayolu taşımacılığındaki yüzler mertebesindeki değişkenin belirli zaman penceresinde en iyi uçuş planlarını çıkarması, en iyi yolculuk planlarını çıkarması, ekonomik geliri maksimumlaştırması, giderleri azaltması gibi hem kısıtlar hem değişkenliklerin fazla olduğu yerlerde kuantum bilgisayarlarla çözülmeyi öne çıkartıyor ve ekonomik kılıyor. O yüzden de karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin makine öğrenmesi yöntemlerine alternatifleri ve birlikte olması bir yandan gelişiyor. Ama diğer yandan kuantumla birlikte yapay zekanın kendisi de gelişiyor. Yapay zekanın kendisinin gelişiminde yapay süper zeka yol haritasına gittiği zaman iki tane tartışma konusu orada var. Bir tanesi diyorsunuz ki tamam güzel, ben daha iyi, daha performanslı, muhakeme yeteneğine daha yakın, henüz süper zeka seviyesine gelmediyse de muhakemesi gelişmekte olan, bağlamsal ilişkilerini kuvvetlendirmekte olan bir yapay zekayı hizmetleştirmeye başladım. Fakat bunun enerji maliyeti giderek artıyor. Bunun işlemci sayısı itibarıyla GPU'lardaki çekirdek sayısı, ihtiyaç olan bellek miktarları devasa boyutlarda. Dolayısıyla ilk yatırım miktarları artıyor. Şimdi bu iki probleme karşılık diyoruz ki yapay zeka da aynı zamanda insan beyni esinli olarak da aynı zamanda gelişiyor. Yani bizim geleneksel bilgisayarlarda olduğu gibi programı oku, buna göre kodla, işte veriyi al, işle tarzını ne kadar paralelleştirdikse de paradigmayı çok fazla değiştirmedik. Şimdi bir taraftan nöromorfizm dahil olmak üzere yapay zekanın kendisinde doğadakine de benzer şekilde paradigma değişiklikleri var. Bu paradigma değişiklikleri kuantumdan başlayarak aslında enerji entropi ilişkisinde problemleri farklı bir çözüm platformuna taşıyor. İşte bu yeni çözüm platformu aynı zamanda yapay zekanın her problemi olmasa bile önemli problemlerini yeni bir matematiksel paradigmayla çözme imkanı da getiriyor. O yüzden de bir taraftan geleneksel problemlerimizi optimizasyon başta olmak üzere sınıflandırma, tanıma gibi bunları hızlandırmak için kuantum işlese de aynı zamanda yapay zekanın gelecek dönemdeki yeteneklerini yansıtacak daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performansla servisleştireceğimiz paradigmaları kodlayabileceğimizi umuyoruz. Bunlar henüz gerçekleşmiş değil ama teknolojinin mevcut trendine göre olan tahminlerimiz bunlar.
1: Yapay zeka ile kuantum bilgisayarın birleşmesi insan hayatını kolaylaştırır mı, riskleri mi arttırır?
2: Tabii ki de etik olmayan yanları çok fazla bugün baktığımızda ama yarın bu etik olmayan durumları yine doğru ellerde daha azaltacağını düşündüğüm için hani kuantum bilgisayarların ve yapay zekanın bu birleşimi ileride kesinlikle yani insanlık için bugüne nazaran daha güvenli bir ortam oluşturacağını düşünüyorum şahsen.
3: Riskleri arttırır çünkü şu an yapay zekanın kullanıldığı yerden yere bile zararı var. Bir de kuantum bilgisayar gibi büyük bir ne yapacağı hala belirsiz olan bir şeyle birleşirse bence çok daha riskli kullanımlara sebep olabilir yani.
4: Bazı işlerdeki insanları belki negatif etkileyebilir ama toplumun genel faydasına olacağını düşünüyorum.
5: Bence kolaylaştırır, her türlü bize fayda sağlayacağını düşünüyorum.
6: Biraz zorlaştırabilir ama getirdiği faydalar bence bu zorlukları egale edebilir bence.
7: İnsanlık bugün büyük sorunlarla karşı karşıya. Tedavisi hala bulunamayan hastalıklar, artan enerji ihtiyacı, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, aşırı hava olayları ve giderek karmaşıklaşan çevresel riskler. Bilim insanları yıllardır bu sorunlara çözüm arıyor. Ancak cevapları ümit edilen kadar kısa sürede bulabilmek kolay değil. Çünkü doğa son derece karmaşık. Mesela bugünün bilgisayarları için bir ilacın insan vücudundaki etkilerini, yeni bir malzemenin atomik yapısını ya da dünyanın iklim sistemini modellemek oldukça zor. İşte kuantum teknolojilerinin en büyük vaatlerinden biri de burada ortaya çıkıyor. Çünkü kuantum bilgisayarlar doğanın işleyişine çok daha yakın hesaplama yöntemleri vaat ediyor. Mesela yeni nesil kanser ilaçları, daha uzun ömürlü bataryalar, temiz enerji üretiminde yeni malzemeler, hatta iklim değişikliğini daha doğru analiz edecek modeller gibi. Peki bu vaatler ne kadar gerçekçi?

karmaşıklık seviyesi, non-linearite diyoruz, değişken sayısına karşı yüksek olan problemlerde kuantum çok önemli bir güçlü aday hesaplanabilir.

0: ama adayı olarak karşımızda. Evrende tahminen 10 üzeri 80 civarında atom olduğu düşünülüyor. 300 kubiti yan yana getirdiğiniz zaman dolanık halde tutabilirseniz yeterli sürede 2 üzeri 300'den oluşan kombinasyon aslında neredeyse evrendeki bütün atomların durumunu en azından anlık olarak temsil edebilecek kadar büyük bir olanak tanıyor. Dolayısıyla bunun pratikteki karşılığı şu. Mesela belirli bir hastalıkta kişiye özel ilaçlar üretmek istiyoruz. Allah göstermesin kanser bunların başında geliyor. Vücudumuzdaki biyolojik bileşenlerimizin aslında birbirleriyle haberleşmesi söz konusu. Mesajcı peptitler dediğimiz amino asit zincirleri var örneğin. Fakat bizim neyle neyin ne kadar mesajcı olduğunu, hangisinin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve hangi fonksiyonu yerine getirdiğini tahmin edebilmemiz için çok büyük bir kombinasyonu çözmemiz gerekiyor. Örneğin araba plakaları gibi yan yana dizilmiş olarak amino asitleri düşünebiliriz. Her birinin 20 tane opsiyonu var. 20 taneden bir tanesi. 7 amino asitli bir peptit ilaç olarak düşünün. Bir molekül tasarımı sınıfındaki bir problem. Demek ki 20 üzeri 7 tane kombinasyon var. Biz bunu yaklaşık olarak bazılarını deneysel olarak tutturmaya çalışıyoruz. Fakat 20 üzeri 7 o kadar büyük bir sayı ki ihtiyacımız olan molekülün uzunluğu arttıkça bu geleneksel bilgisayarlarla çözülemez hale geliyor. Dolayısıyla kuantum çağında hastalandığınız zaman size özelleştirilmiş bir ilaç ihtiyacı olduğunda kanserdeki mesela tümör hücreleri buna benzer bir örnek olarak verilebilir. Bunun geliştirilebilmesi mevcuttaki bilgisayarlarla ekonomik olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda da süre olarak da yetişemeyebiliyorsunuz. Halbuki kuantum hesaplama dönemine girildiğinde siz bunu matematik problemine dönüştürürseniz eğer görülebilir, ekonomik olarak da katlanılabilir bir maliyetle o zincir hangisidir, o zincirin adayları nelerdir bunları çıkartırız. 10 yıl, 15 yıl ilacın geliştirilmesi için bekleyeceğimize saatler içerisinde deneyleri sonuçlandırırız. Doğrulayanlar içerisinde hastaya uygulanabilecek hale getirebiliriz. Bu örnekte olduğu gibi kombinasyon sayısının çok olduğu optimizasyon problemlerinde önümüzdeki dönemde hayati konularda öne geçirecek. Finansal sistemler, kriptolama ve moleküler biyoloji problemleri de bunların ilk üç sırasındaki örnekler.
1: Sizce gelecekte teknoloji yarışını hangi ülkeler kazanır?
2: Çin diye tahmin ediyorum.
3: Amerika, Japonya, Almanya... Gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Amerika yani.
4: Bu ülkenin geleceği biz olduğumuz için ülkenin gelecekteki yıllar için konumu da biz belirleyeceğiz yani. O yüzden Türkiye'nin ilerideki yıllarda Amerika ve Çin gibi ülkelerin yanında yer alacağını düşünüyorum. Ben böyle bir olasılığı görüyorum.
1: Aslında modern ekonomi her gün verilen milyonlarca küçük kararın üzerine kurulu. Mesela bir ürünün market rafındaki yerini alması, bir geminin hangi limana uğrayacağı, bir fabrikanın hangi ülkede üretim yapacağı, bir şirketin hangi ham maddeyi ne zaman satın alacağı, bir bankanın hangi riski göze alacağı gibi kararlar zincirine bağlı. Ve dünya büyüdükçe bu kararlar da daha karmaşık hale geliyor. Baksanıza gerçekten de bugün bir savaş, bir kuraklık, bir salgın ya da bir limanda yaşanan gecikme binlerce kilometre ötedeki üretim bantlarını durdurabiliyor. İşte kuantum teknolojileri bu noktada da değişim vaat ediyor. Şöyle, doğru kararı daha hızlı verebilmek. O halde soralım, kuantum teknolojileri dünya ekonomisinin görünmeyen altyapısını değiştirebilir mi?

Öncelikli olarak iş hayatını bu iki şekilde etkiliyor. Bir tanesi finans yönüyle. Çünkü yatırımcı seviyesinden başlayarak aslında belirli bir zaman penceresinde riskinize karşılık ekonomik gücünüzle orantılı kararlar veriyorsunuz. Bu kararları veriye dayalı olarak veriyorsunuz. Veri sayısı arttıkça anlık olarak verdiğiniz kararlardaki hesaplanabilirlik bir problem ortaya çıkıyor. Mevcutta kuantum çağı aslında diyor ki siz bir problemi doğru teşhis etmişseniz, onu matematiksel bir forma sokabilmişseniz ya da yeterli veri toplamışsanız ben bunu mevcuttakilere, mevcuttaki geleneksel bilgisayarlarını çözebilirim.

0: çözemediği şekilde ben bunu çözerim diyor kısacası. Ve biz de diyoruz ki kuantum bilgisayarlar önce belki bulut örneğinde olduğu gibi merkezi bilgisayarlarla servis şeklinde sunulacak. Sonra onlar da geliştikçe aynı zamanda yerelleşmeye başlayacak. Burada tabii bazı ekonomik çatışmalar da söz konusu olacak. Bunu kuantum üstünlüğü konusundan başlarsak eğer, askeri olarak uygulamak isteyenler mesela başkalarıyla bunu paylaşmak istemeyecek muhtemelen. Ticari olarak uygulamada da herkese aynı servisi vermeyecek. Çünkü siz yatırımcılığı yüksek olan bir gruptaysanız, sizden daha düşük yatırımcı potansiyeli olan bir grupla bu servisi niye paylaşıp da rekabette onlara karşı daha büyük bir önderlik sağlayacakken eşitlik sağlayın. İşte bu da optimizasyon, güç, kuantum üstünlüğü, kuantum supremacy olarak geçiyor. Ve kuantumun çok karmaşık problemleri çeşitlilikle çözme yeteneği arasındaki bir rekabet sorunu olarak karşımıza çıkacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarında en kritik sorular şöyle olabilir mi? Kim daha uzağa vuracak? Kim daha hızlı hareket edecek? Ya da kim daha büyük orduya sahip olacak? Hayır. Asıl soru şu olacak. Kim görünmeden kalabilecek? Kim görünmeyeni görebilecek? Ve kim sırrını koruyabilecek? Çünkü kuantum teknolojileri savunma ve istihbarat dünyasında oyunun en hassas alanlarına dokunuyor. Mesela kuantum radarlar görünmez olduğu düşünülen hedefleri tespit edebilecek. Kuantum şifreleme istihbarat dünyasında yeni bir güvenlik eşiği anlamına geliyor. Kuantum haberleşme dinlenmesi neredeyse imkansız iletişim ağları vaat ediyor. Yani geleceğin savaşlarında en büyük güç ateş etmek değil, görünmeden görmek ve çözülmeden konuşmak olacak. O halde sorumuzu soralım. Kuantum çağında askeri üstünlük daha güçlü silahlar mı, daha hızlı karar sistemleri mi demek olacak?

Bir kere İkinci Dünya Savaşı'nda bu çok farkına varıldı. Kriptolama sadece bizim bir bilgimize, gizli bir bilgimize, USB flash diskimizin içerisindeki bir gizli bilgimize başkası tarafından kriptolansa da erişilmesi konusu değil. Haberleşiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz filolar Atlantik Okyanusu ile Almanya arasında haberleşiyorlar ve buna göre pozisyon alıyorlardı. Enigma ünlü filmleştirildi de biliyorsunuz. Şifreleme cihazının kırılması hadisesi İkinci Dünya Savaşı'nın kaderinde önemli bir rol aldı. Mevcutta tabii şifreleme algoritmaları o zamandan beri karşılaştırılamaz seviyede değişti. Uzun mesafe haberleşmesinin güvenliği tüm askeri unsurlar için çok önemli. Hatta bazen güvenli olmadığı için haberleşmemeyi bile tercih ediyoruz. Bir de karşı olan metotlar var. Jammer'lar, karıştırıcılarla olan haberleşmeyi de engellemeye çalışıyoruz. Kuantum burada oyunu değiştiriyor. Kuantum aynı zamanda karıştırıcılardan etkilenmeyen haberleşme opsiyonlarını, alternatiflerini sunduğu gibi kuantumda anahtar paylaşımı riskini azaltarak sadece dolanıklıktan faydalanan iki nokta arasındaki haberleşmeyi dinleseniz de anahtarı olmadığı için çözemeyeceğiniz bir iletişim ortamı, iletişim kanalı oluşturabiliyorsunuz. Ve kuantum sonrası dönemde de bu önemli bir üstünlük haline gelecek. Buna hazırlık olarak da tabii verimizin kriptolama yöntemlerinin post kuantum dediğimiz algoritmalara geçilmesi, diğer taraftan da verinin bütününün açık olarak gözlenemediği sistem tercihlerine yapılması da şu anda popüler güncel dönüşüm alanı.

0: İnsanlık her büyük teknolojik sıçramada aynı ikilemle karşılaştı. Ateş ısıttı ama yaktı da. Sanayi devrimi refah üretti ama eşitsizlikleri de büyüttü. İnternet insanları birbirine bağladı ama yeni bağımlılıklar, yeni manipülasyonlar, yeni güvenlik sorunları ortaya çıkardı. Şimdi ise insanlık yeni bir eşiğin önünde duruyor. Kuantum çağı. Belki de bu çağ hastalıkların tedavi edildiği, enerji sorunlarının hafiflediği, bilimsel keşiflerin hızlandığı bir gelecek demek. Ancak bu teknolojiye herkes erişebilecek mi? Ya da kuantum sistemleri ekonomik uçurumları azaltacak mı? Ama galiba asıl soru şu olmalı. İnsanlığın teknolojik gücüyle etik olgunluğu aynı hızla mı ilerliyor? Çünkü belki de kuantum çağının asıl sınavı teknoloji değil, insanlığın bu gücü hangi değerlerle yöneteceği olacak.
1: Buradaki tabii en temel problem insan ve insanlığın buna hazır olup olmadığı konusu. Çünkü bu üstünlüğü, yani kuantum üstünlüğü dediğimiz yetkinliği birisi ele geçirdiği zaman siz bütün insanlar kardeştir deyip gelin bunu paylaşarım, hep birlikte faydalanalım diyeceğinizi pek düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. İzleyicilerimiz de çoğu düşünmüyordur. Çünkü öncelikle düşünülen şey biz buna çok para harcadık, çok emek harcadık, bir yarışa girdik, risk yatırımı yaptık. Bu risk yatırımlarının geneli için de geçerlidir. Kazanan öne geçmek için bütün yatırımını toplar ve tekilleşmek ister. Birinci problem tekilleşme ihtiyacı veya yönelimi problemi. Bu tekilleşme sırasında hem siyasi hem ekonomik hem de askeri olarak sarsıntılar yaşanabilir. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. O rekabetin içerisinde bir yerlerde olmamız lazım. Diğer taraftan bu kuantum araştırmalarında iş ortaklıklarıyla, buna İngilizcesiyle hedgelemek deniyor. Yatırımların bir kısmında yer alıyorsunuz. Bu illaki oradan bir şey çıkacak diye değil. Oradan bir şey çıkarsa ben bunun içinde olayım diye. Çünkü bu bir olasılık. Bu olasılık 10 yılda da gerçekleşebilir. 20 yılda da, 5 yılda da. Ama gerçekleşmesinin ihtimali gerçekleşmemesinden daha yüksek olan bir olasılık. O yüzden geçen 5 yıldaki gelişimi geçen 50 yıldakiyle aynı değil. Yoksa 1950'lerden itibaren kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte kuantum hesaplamanın potansiyeli aslında çok daha öncesinde de ortaya konulmuştu. Ama en büyük gelişme son 5 yılda gerçekleşti. Özellikle son 1-2 yılda da hızlandı ve biz de o ivmeye göre bunu değerlendiriyoruz. Etik olarak da kişilerin bunu kullanma yeteneği sadece devletler olarak değil, kişi bazında, şirket bazında, kurum bazında da fark edecektir. Dolayısıyla bu yetkinliklere hazır olanlar, paydaşı olanlar, tarafı olanlar arasında mevcuttaki düzenlerin yenilenmesi talebiyle bir karışıklık oluşacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bazı örgütlenmeler o karışıklığı engellemek üzere tedbir alabilirler. Fakat küresel düzende de mevcuttaki gelişimi, konjonktürü dikkate aldığımızda bu da çok umut vermiyor aslında. Avrupa Birliği mesela kendi içerisinde bazı düzenlemeler yapıyor ama Amerika ve Çin rekabeti bunu çok dikkate aldığını düşünmüyorum.

0: Sizce insanlık teknoloji geliştikçe daha güvenli bir dünyaya mı gidiyor yoksa daha karmaşık bir dünyaya mı?
1: Yani güçlü olanın daha güçlü olduğu bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden çok güvenli değil bence. Çünkü güçsüz olan her türlü ezilmeye devam edecek, daha çok ezilecek.
2: Her şey daha da zorlaşıyor ve her şey daha kolay çözülebilir hale geliyor. Teknolojiye sanki kendimizi veriyormuşuz gibi oluyor. Kaptırıyoruz bir yerde kendimizi. Kontrol elden gidiyor gibi oluyor yani.
3: Daha güvenli ve daha karmaşık, yani ikisine de gidiyor diyebiliriz. Çünkü bugünü ne kadar biz çözmeye çalışsak da, daha güvenli hale getirmeye çalışsak da aslında durumu daha da içine giriyoruz ve daha da karmaşıklaştırıyoruz. Ama bu ikisinin ben tamamen bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani ikisinin tamamen paralel olduğunu düşünüyorum.
4: Hani iyi bir yöne de evrilebilir, kötü bir yöne de evrilebilir. Bu tamamen hani insanların, devletlerin elinde olan ve nasıl kullanacağımıza bağlı olan bir şey.
5: Çok karanlık bir yerlere doğru gidiyoruz, bakalım.
0: Zamanlar insanlar dünyanın, evrenin merkezi olduğuna inanıyordu. Sonra bunun doğru olmadığını öğrendik. Zamanın her yerde aynı aktığını düşündük, yanıldık. Maddenin katı ve değişmez olduğunu sandık, onun da büyük ölçüde boşluktan oluştuğunu keşfettik. Yani bilim ilerledikçe aslında ne kadar az şey bildiğimizi de fark ettik. Bugün kuantum teknolojileri bize yeni makineler vaat ediyor. Daha güçlü bilgisayarlar, yeni keşifler, yeni imkanlar. Ama kim bilir, belki de yeni bir kırılma noktası da olacak. Öte yandan aslında kuantum çağının bize sorduğu en büyük soru hala cevabını bekliyor. Evreni mi keşfediyoruz yoksa evren kendisini bizim aracılığımızla anlamaya mı çalışıyor? Yani kuantum devrimi belki de bilgisayarların değil, insanlığın kendini yeniden keşfetme hikayesidir.

0: İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayat.

0: trafikte durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir. Ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
4: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
5: Peki siz Araf'ta mısınız?
4: Bu hafta oyuncu Ali İbrahim Kalaycıoğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
6: Zehra Güneş.
7: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
6: Bravo Zehra.
8: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
9: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. 28 Haziran Pazar sabahında sizlerle birlikteyiz. Hem 24 TV ekranlarında hem de 24 radyo başında bizleri dinleyenler, izleyenler, herkese güzel, keyifli bir pazar günü diliyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız moderatör hafta sonunda ve hemen başlayalım anlatmaya. İlk olarak düne götüreceğiz sizleri. Biliyorsunuz Sakarya'da, Sapanca'da AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeyrek asırlık destan sloganıyla bu yıl düzenleniyor. Hatta özel bir klip de hazırlandı AK Parti'nin 25. yılına özel olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması son derece önemliydi. Birçok konuya değindi. Başörtü meselesi bunlardan biriydi. 15 Temmuz hain darbe girişimi, terörsüz Türkiye süreci ve diğer yandan da bir başka önemli mesele Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan iç karışıklık. Cumhurbaşkanı aslında 86 milyona seslendi ve tek yürek olalım mesajı verdi.
1: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33.

0: istişare ve değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
1: Yıllarca bu millete çok

0: Geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
1: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
0: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.
1: Cumhurbaşkanı CHP içerisinde yaşanan iç savaş hakkında da konuştu.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampa eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı ve Emine Erdoğan da 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'mizin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyorum. İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini, ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında istişare ve değerlendirme toplantısına ait görsellere de yer verdi. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ederken hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde 3. dalga bir operasyon gerçekleştirilmişti. Aslında o operasyonun en önemli dayanağı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimlerin verdikleri ifadeler olmuştu. Onların ifadeleri ve çok daha fazlası yeni bilgi ve belgelerde savcılık dosyasına girmiş durumda. Şimdi o dosyaya giren detaylara bakalım hep birlikte.
3: Dosyaya giren ifadeler soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen iki belediye yöneticisinin savcılığa verdiği ifadeler dosyaya girdi. İfadelere göre seçimlerin ardından belediyeye dışarıdan gelen bazı isimler ihale süreçlerinde ve para trafiğinde etkili oldu. Belediyedeki birçok kararın bu ekip tarafından yönlendirildiği, bazı ihalelerin belirli firmalara verildiği ve çeşitli işlemler karşılığında para talep edildiği öne sürüldü. Beyanlarda konser organizasyonlarından imar izinlerine, otel ruhsatlarından reklam panolarına kadar birçok alanda usulsüz para toplandığı iddiası var. Etkin pişmanlık ifadelerine göre bu paraların bir bölümünün elden teslim edildiği, bir bölümünün ise farklı kişiler arasında paylaştırıldığı öne sürülüyor. Bir başka iddia ise 19 villalık bir projeye ilişkin oldu. Savcılık dosyasına göre imar sürecinin ilerlemesi karşılığında para talep edildiği, ödemenin elden yapıldığı ve daha sonra taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Dosyada ayrıca bazı belediye meclis üyelerine zarf içerisinde para dağıtıldığı, belediyeye ait bazı harcamaların bu kayıt dışı paralarla karşılandığı ve çeşitli kişilere nakit ödeme yapıldığı yönünde iddialar da yer aldı. Soruşturma kapsamında savcılık, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerle elde edilen diğer delilleri birlikte değerlendirirken, dosyadaki tüm iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor. Şüpheliler hakkındaki soruşturma ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Aralarında CHP'li Ali Mahir Başarır'la Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu isimler. Toplam 11 isimden bahsediyoruz. Onlara ilişkin dokunulmazlık dosyaları Meclis Karma Komisyonu'na gönderildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık mesaisi devam ediyor. Fezlekilere yenileri eklendi. 10 milletvekilinin 11 dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dosyaların 8'i CHP'li vekillerle ilgili. O milletvekilleri arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurcin bulunuyor. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyondan geçen dosyalar daha sonra genel kurulda milletvekillerinin oylamasına sunulacak.
0: Bugün Yeşilçam'ın ustasına veda günü. Cuma günü acı haber gelmişti. Kadir İnanır usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Aslına bakarsanız uzunca bir zamandır sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyordu. Vefat haberinin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hem siyasiler hem de sanat camiasından peş peşe taziye mesajları da geldi. Usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
2: Hey gökyüzü, tenimi yakan sıcak güneş!
3: Bereketli tarlalar, yüreğim kadar coşkun dere, selam size!
4: Beyaz perdeden bir efsane geçti. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
2: Al yazmayı çam dalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
4: Kimi zaman Yağız bir delikanlı oldu, kimi zaman ben bu oyunu bozarım diyerek haksızlığa boyun eğmeyen Tatar Ramazan. 15 Nisan 1949 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya gelen Kadir İnanır, 77 yıllık hayatında sinema perdesine onlarca kült film ve karakter bıraktı.
5: Şehirli belli. Şehirde kız çok. Beni niye sevsin?
6: Peki niye bozuluyorsun başkasıyla evlenecek diye?
4: Ortaokul eğitiminden sonra yolu İstanbul'la kesişti. Beyaz Perde ile ilk tanışması ise 1968 yılında 7 Adım filmiyle oldu. Ardındansa Jön Kadir sinema tarihinin unutulmazları arasına girdi.
7: Derbi boylum, al yazmalım, kadınım Asya.
4: 77 yıllık hayatına 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisi sığdıran İnanır, Türk sinemasında dürüst, haksızlığa boyun eğmeyen, gururlu Yağız delikanlı karakterleri başarıyla temsil etti. Selvi Boylum'u Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Dila Hanım gibi kült filmlerde rol aldı. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.
8: Adım Kadir, Deli Kadir diyorlar.
4: Hayatı boyunca önemli işlere imza atan Kadir İnanır, 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 6 günlük tedavisinin ardından entübe edilmişti. Fakat usta oyuncu 23 Haziran günü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ardından nice projedeki imzalarını bırakarak.
9: Eline ayağına düştüm arkadaş. Kurtaracaksın beni.
4: İnanır'ın vefat haberinin ardından başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyesini şu sözlerle iletti. Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Sanat ve siyaset camiasından da birçok isimden taziye geldi.
9: Seni almadan gitmem.
3: Ne olur git.
9: Yarın geleceksin kaleye.
3: Geleceğim. Git.
9: Seni seviyorum Al Yazmalım.
4: Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek törenin ardından İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'sinde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
10: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
3: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
10: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al Yazmalım. Elveda. bitmemiş türküm benim.
0: Sarıyer'de 2024 yılında Santa Maria Kilisesi'nde bir terör saldırısı gerçekleştirilmiş bir kişi hayatını kaybetmişti. O saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma ve sonrasında açılan davada verilen hapis cezaları vardı. Buna ilişkin bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen cezalar hukuka uygun bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği hükümlere yönelik yapılan istinaf başvurularını reddetti. Daire, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerin eksiksiz toplandığını ve eylemlerin doğru nitelendirildiğini belirtti. Kararda sanıklara verilen cezaların kanuna uygun olduğu vurgulanırken, ileri sürülen istinaf gerekçelerinin yerinde görülmediği de ifade edildi. Davada yerel mahkemenin haklarında hüküm kurduğu sanıklara ilişkin kararlar istinafça onanırken, ilk derece mahkemesince beraatlerine karar verilen 31 sanık hakkındaki hükümler de kesinleşmiş oldu. Oy birliğiyle alınan kararla istinaf başvuruları reddedilirken, dosyada Yargıtay'a temiz yolunun açık olduğu da kaydedildi. Tokat'a götüreceğiz sizleri. Şehit polis memuru Mustafa Çalışkan'ın emanetleri için unutulmayacak bir sünnet töreni düzenlendi. Şehidin adını taşıyan polis aracıyla başlayan bir konvoy vardı. Önce şehitlik ziyaret edildi. Duygu dolu anlar yaşandı. Aslında hem sevinç hem de özlem aynı karede buluştu diyebiliriz.
4: Süslenen polis araçları peş peşe yola çıktı. Konvoyun en önünde ise şehit polis memuru Mustafa Çalışkan'ın adını taşıyan emniyet aracı vardı. Adres Tokat. 2012 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevi başında şehit düşen polis memuru Mustafa Çalışkan'ın oğulları Alpaslan ve Mehmet Alp için anlamlı bir sünnet töreni düzenlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çocuklar polis araçlarından oluşan konvoy eşliğinde önce şehitliği ziyaret etti. Babalarının kabri başında dua edildi, duygu dolu anlar yaşandı. Şehitliğin ardından sünnet konvoyu şehir turu attı. Program daha sonra düğün salonunda devam etti. Şehidin ailesi, meslektaşları ve çok sayıda davetli bu anlamlı günde bir araya geldi. Şehit eşi Ceren Çalışkan, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeline ise teşekkür etti.
11: İki tane evladını bu gününde bırakmayan tüm emniyet mensubuna, valimize, tüm arkadaşlarına, eşe dostu çok teşekkür ediyorum.
0: Yine bir dolandırıcılık hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Bu kez 150 mağdur var ortada. Yüksek kar vaadiyle dolandırıldılar. Aslında pek çok kişi buna kanıyor. Kısa sürede yüksek kazançlar elde edebileceklerini düşünüyorlar. Kimi arabasını, kimi evini sattı. Hatta kenarda biriktirdiği parayı da daha da katlamak için ortaya koyan da vardı. Ancak netice itibariyle geldiğimiz noktada zarar milyarlarca liraya ulaştı.
12: İnsanlara bir parmak bal çalıyor. İnsanları da tehdit ediyor, benden de uzak tutuyor.
4: Önce güven kazandılar, sonra yurt dışındaki borsa hisseleri, teknoloji yatırımları ve yüksek kazanç vaatleriyle milyonlarca lira topladılar. İddiaya göre sistem böyle işledi. Para verenlere işlem tamamlanmak üzere teminat yatırılacak, vergi ödenecek, birkaç gün daha bekleyin denildi. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen ne vaat edilen kazanç sağlandı ne de paralar geri ödendi.
12: Bizim işimiz bozulur. Hiç kimse paranızı alamaz diye böyle tehdit ediyor. Hiç kimse savcılığa da, adliyeye de ve karakola da, emniyete de gitmiyor.
4: Mağdur olduğunu söyleyen iş insanı Taşkın Özdemir de yaklaşık 7 ay önce yatırım amaçlı para verdiğini, zamanla aynı yöntemle kandırıldığını iddia eden çok sayıda kişiyle karşılaştığını anlattı.
12: Çocuğunu bıçaklayanlar var, eşinden boşanan var, kanser olan var, evini satan var. 150 tane mağdur var. TL olarak baktığın zaman da 1,5 milyar TL yapıyor bu. Mağduriyet.
4: Yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken iddiaların doğruluğu yargı sürecinde yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.
0: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir vatandaş yıllardır altın biriktiriyordu. Hayali ev satın alabilmekti. Ancak o hayali dakikalar içerisinde suya düştü. Çünkü eşi altınların içinde bulunduğu poşeti çöp zannederek çöpe attı. Şimdi mağdur olan vatandaş altınlarına ulaşabilmeye çalışıyor.
13: Evin temizliğini yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
4: Ev almak istiyorlardı. Yıllarca çalışıp birikim yaptılar. Ancak biriktirdikleri altınlar bir anda çöp oldu. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sedair Kurnaz satın almak istediği ev için yaklaşık 1 kilogram altın biriktirdi. Altınları hırsızlık riskine karşı evinde bir elbisenin içerisinde sakladı.
13: Temizlik yapma esnasında eski bir şey poşete koymuş, bir de eski bir taytın içine koymuş. Fark edememiş. Eskilerle birlikte çöp kovasının içine atmış. Olay bu.
4: Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istedi. Ancak altınlar yerinde değildi. Eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşılaştı.
13: Biz de bir daireyle anlaştık. Hani ev alacaktık söyledi onlarla. Bugün ödemesi vardı. Bugün fark ettik biz de o olayı.
4: Kurnaz mahalledeki çöp konteynerlarını tek tek karıştırdı. Ancak altınlardan bir iz yoktu. Durum ekiplere bildirildi. Kurnaz şimdi umutla ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor.
13: Bir şey bulabildiniz mi? Biz bakıyoruz ama.
0: Yine Bursa'dayız. Daltonlar suç örgütünün adını kullanıp dehşet saçan bir çete. Bir evi aynı günde iki kez kurşunladılar. Üstelik o anları sosyal medyada da paylaştılar. Bu daha başlangıç. El bombası da atacağız diyerek tehdidi farklı bir boyuta taşıdılar. Ancak emniyet güçleri harekete geçti. 150 saatlik kamera görüntüleri incelendi. Şüpheliler yakalandı.
14: Bu daha uyarı. Bir dahakine el bombasıyla geleceğiz.
4: Kendilerini Daltonlar suç örgütü olarak tanıttılar. Önce tehdit ettiler, ardından iki gece üst üste kurşunladılar. Silahlı saldırıyla da yetinmediler. Kurşunladıkları evi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar. Görüntülere de bu daha uyarı, bir dahaki gelişimiz el bombasıyla olacak sözlerini ekleyerek korku salmaya çalıştılar.
14: Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz.
4: Ancak o görüntüler polis için önemli bir delile dönüştü. Bursa polisi yaklaşık 1080 saatlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Şüphelilerin ilçe dışından gelip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yeniden ayrıldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Bursa merkezi 3 ilde özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak baskınlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken yurt dışında olduğu belirlenen örgüt elebaşısı hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldı.
15: Komiserim, çıkın.
4: Soruşturmada saldırıda kullanılan boş kovanlarla barut izi bulunan kıyafetler de ele geçirildi. Güvenlik güçleri organize suç örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.
0: Geçtiğimiz günlerde Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmiş. Bir işçi hayatını kaybederken biri de ağır yaralanmıştı. Patlama anına dair görüntüler ortaya çıktı. Bakın işte o an ekranlarınıza yansıyor. Patlamayla birlikte gökyüzüne önce alev topu, ardından da dumanlar yükseliyor. Fabrikanın bulunduğu alan nispeten tabii yerleşim yerlerine uzak bir bölge. Ancak işte o şiddetli patlamayla birlikte maalesef Bor ilçesinde bir işçi hayatını kaybetmişti. Biri de yaralanmıştı. Tabii patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri, güvenlik ekipleri sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı da patlamanın nedeninin tüm yönlerle araştırıldığını açıkladı. Bir mülkiye baş müfettişi ile iki de polis baş müfettişi görevlendirildi. Patlamanın kesin çıkış nedeni tabii ki soruşturmanın akabinde netlik kazanacak, ancak az önce de paylaştığımız görüntülerde sizler de gördünüz. Bir kez daha ekrana taşıyalım. Bakın çok büyük bir patlama, daha büyük bir facia da olabilirmiş.

0: takviye edici gıdalar sürekli konuşuluyor. Hani faydalı mı, zararlı mı diye. Şimdi yapılan araştırmalar Türkiye'de takviye edici gıdalara son 2 yılda güvenin giderek arttığını ortaya koyuyor. Denetim ve onay sistemi tüketici güvenini güçlendiren en önemli etkenler arasında yer alıyor.
1: Tarım Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın kurguladığı bir üçlü denetim mekanizması var.
2: Takviye edici gıdalara ilgi her geçen gün artıyor. Tüketicilerin güveni de aynı oranda yükseliyor. Peki bu güvenin arkasında hangi sistem var?
1: Türkiye'de de mevzuat çerçeveyi çok iyi çizdi. Denetim mekanizmaları çok yerli yerine oturdu ve kirli oyuncular 13 yıl içerisinde piyasadan hemen hemen tamamen temizlendi diyebiliriz. Bilim kurullarıyla şekillendi aslında. Tarım Bakanlığı'nın içerisinde bir bilim kurulu var. 15 üyeden oluşuyor. Bunların Sağlık Bakanlığı'ndan, Tarım Bakanlığı'ndan üyeleri ve aynı zamanda da akademisyenlerden oluşuyor. Tüm bu komisyon ve bilim tüketicilerimizin güvenini artırdı.
2: Takviye edici gıdalara duyulan güven son yıllarda belirgin şekilde arttı. Denetim süreçleri ve izlenebilirlik uygulamaları tüketicinin ürünlere daha fazla güvenmesini sağladı. Sektördeki büyüme artık sadece rakamlarla değil, tüketici tercihleriyle de kendini gösteriyor.
1: İstikrar geldiği zaman sektör büyüyor. İyi oluşmuş bir sistem sektörü büyütüyor. 1.2 milyar dolar cirosu olan bir sektöre dönüştük. Bugün piyasanın %75'i yerli oyunculardan oluşuyor.
2: Ambalajlarda yer alan onay numarası tüketici için önemli bir güvence oluşturuyor. Ürünün resmi süreçlerden geçtiğini gösteren bu sistem izlenebilirliği de arttırıyor. Böylece tüketici tercih ettiği ürünün kaynağını daha kolay takip edebiliyor.
1: Ambalajın üzerinde yazan onay numarası dünyada bir ilk diye. Tüketiciler onay numarasını gördüklerinde ve bunu Tarım Bakanlığı internet sitesinde kontrol ettiklerinde onun güvenilir bir ürün olduğuna emin olabilirler.
0: Gençler bir eğitim dönemini daha başarıyla tamamladılar. Önder Gençlik tarafından 7 farklı eğitim programına katılan gençler süreci başarıyla tamamladıktan sonra sertifikalarını aldı. Törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.
3: Öğretmen, avukat, doktor ama asıl ihtiyaç ben varım diyebilecek bir gençliğe.
4: Burada olmaktan mutluluk duyuyorum çünkü burası benim için bir aile. İmam Hatip Lisesi'nden çıktıktan sonra üniversiteye geçince bizlere kol kanat gelen bu derneğimizden çok müteşekkirim.
5: Bir yıl boyunca eğitim aldı, projeler geliştirdi, kendilerini farklı alanlarda yetiştirdiler. Önder Gençlik bünyesinde yürütülen 7 farklı eğitim programını tamamlayan öğrenciler 2026 kapanış programında mezuniyet heyecanı yaşadı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan programdaki konuşmasında imam hatipli olmanın bir çekim gücü ve cazibesinin olması, öğrencilerin ise kendisini özel hissetmesi gerektiğini söyledi.
6: Emin olun, Türkiye'nin hiçbir lisesindeki öğrenci sizin kadar özel, sizin kadar vizyoner, sizin kadar geleceği yakalamış projelerin içerisinde yer almıyor değerli genç kardeşlerim. Bir de bunun üstüne bu yapılan işlerin işte Abdullah kardeşimin veciz sözüyle diniyle yücelen, dinini yücelten bir anlayışla olması zaten hiçbir yerde yok. Bu bağlamda kendinizi kibirlenmeden elbette özel hissetmeniz yerinde diye düşünüyorum ve bu programlara katılan 4000'in üzerinde bütün İmam Hatipli kardeşlerimin de aynı şekilde bir özgüvene, bir duruşa sahip olmasına vesile olacağına inanıyorum.
5: Program kapsamında öğrenciler sertifika ve başarı belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Belgeleri takdim eden isimler arasında Türk Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayrak Tutar da yer aldı. Finanstan hukuka, teknolojiden sosyal girişimciliğe uzanan eğitim programlarını başarıyla tamamlayan gençler sertifikalarına kavuştu. Bu yıl toplam 2784 öğrenci mezun olurken lise projelerinden 900 öğrenci başarıyla eğitimlerini tamamladı.
7: Projelerin tamamını gençlerimiz kendileri ürettiler. Müfredatlarıyla, danışman hocalarıyla birlikte, eğitmenleriyle birlikte içeriklerini hazırladılar. Ve sürecin tamamını da kendileri koordine ediyorlar ve inşa ediyorlar. Şu anda bu projeler kapsamında Türkiye genelinde 100 bini aşkın genç gencimize ulaşıyoruz aslında.
8: Türkiye genelinde 2300'ün üzerinde gönüllüyle birlikte çalışıyoruz ve bu yıl dönüp baktığımızda 300 binin üzerinde arkadaşımıza dokunduğumuzu gördük. Bugün de burada inşallah bunları taçlandırmış olacağız ve hep birlikte arkadaşlarımız mezun olacaklar, sertifikalarını alacaklar. Üniversiteden mezun olup iş hayatına giren arkadaşlarımız var. Bizler bu dünyada İmam Hatipli arkadaşlarımızın maddi ve manevi farkındalıklarını artırmaya gayret ediyoruz.
5: Programda yeni döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı. Gençlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini

0: katkı sunacak projelerin önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
1: Dünyadaki çevre problemlerine, dünyadaki sağlık problemlerine inşallah sizler katkı sağlayacaksınız, çözüm bulacaksınız. Ben bu duygularla sizlerle olduğumuz toplantılara geliyorum. Türkiye yüzyılının heyecanını duyarak sizlerin aranıza katılıyorum ve çalışmalarınıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu duygularla sizleri tebrik ediyorum.
0: Özellikle finans alanındaki eğitim programlarıyla gençlerin sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere yetiştirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında uzman isimler de gençlerle deneyimlerini paylaştı.
2: Finanstan, teknolojiye, hukuktan, kılavuz gemisine kadar birçok programı içeren bütüncül bir bakış açısıyla gençlerimize hayatın farklı alanlarında tecrübeler kazandırmayı amaçlayan birçok programımız var. Yorucu bir seneydi ama inşallah uzun vadede, uzun dönemde bunun mükafatını hem bizler hem gençlerimiz fazla fazla alacak diye düşünüyorum.
3: Heyecanlıyım oldukça ve açıkçası çok da mutluyum, öyle diyebilirim. Çünkü şu an tüm arkadaşlarımla ve öğrencilerimizle beraber güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum.
4: Selam olsun. Diniyle yücelen ve yücelten Türkiye'nin yarın.
5: İstanbul Boğazı'nın simge yelken yarışlarından Bosporus Cup bu yıl 25. kez düzenleniyor. Büyük bir heyecan var ama Türk medya ailesinde bir başka heyecan var. Çünkü Türk medya yelkenlisi de Bosporus Cup'ta boy gösteriyor.

0: Rüzgara meydan okudular. İstanbul Boğazı'nda görsel şölen sundular. Türk medya yelken takımının da içinde bulunduğu Bosphorus Cup yine nefes kesti.
1: Tabii bir medya paydaşı olmak önemli, kıymetli. Siz diğer kıymetli sponsorlar gibi ama bizim açımızdan sadece bu değil. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bir Türk medya yelken takımımız var. Bunlar yarışacaklar şeyde. İnşallah kupayı alırız bir sene, bizim Türk medyada kalır diye umut ediyoruz.
0: Türkiye'nin uluslararası alanda en çok ses getiren yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup 25. yılını kutladı. Yat resepsiyonu davetiyle yelken takımları da şov yaptı. O takımların arasında Bosphorus Cup'ın medya partneri olan Türk medyada vardı.
1: İstanbul'un simgesi haline gelmiş, ülkemizin uluslararası alanda en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın 25. yılını birlikte kutlamaktan sizler gibi bizler de mutluluk duyuyoruz. Çeyrek asırlık bir organizasyon, aynı heyecanla, aynı tutkuyla, aynı vizyonla yaşatmak elbette kolay değil. Bu nedenle Bosphorus Cup'ın kurucusu Sayın Orhan Dorbun'a 25 yıldır bu organizasyonu büyük bir sevgi ve emekle sürdürdüğü ve bizi de kandırıp ondan sonra tabii büyük bir mutlulukla bu organizasyon içinde yer aldığı için özellikle teşekkür etmek istiyorum.
0: Öte yandan iş dünyasının önde gelen isimleri ve yelken sporunu sevenler bu anlamlı günde bir araya geldi. Bununla birlikte organizasyonun 25 yıllık yolculuğu ve geleceğe dair vizyonu da paylaşıldı.
2: Bu senede bugün 27 Haziran'da etkinliklerimizi başlatıyoruz, kutlamalarımızı başlatıyoruz. 25. yılın coşkusu bugün başlıyor. 4 tane yelkenli tekne bize katılıyor. 75 tane çok değerli misafirimiz var. Çok değerli partnerlerimiz var, Türk medya başta olmak üzere.
3: Sadece Türkiye'de değil, bence uluslararası alanda da duyulması için önemli katkılar sağlıyor Orhan Bey bu konuda. İstanbul Boğazı gibi muazzam bir yerde uluslararası bir yarışmanın yapılması hem Türkiye'nin bilinirliğini arttırıyor hem yelken sporunun da bence sevilmesine katkı sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Program boyunca yarış ekipleri tanıtıldı. Eylül ayında yapılacak asıl önemli yarışa dair de detaylar paylaşıldı. Bu özel buluşma, Bosphorus Cup'ın denizcilik kültürüne ve uluslararası marka değerine katkı sağlaması açısından da oldukça önemli.
2: 17, 18, 19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçek Bosphorus Cup yaklaşık 65 teknenin katılımıyla düzenlenecek. Şimdi biz Boğaz'dan çıkıyoruz. Teknemizle Sultanahmet Camisi'nin açığına ve Haydarpaşa ile Sultanahmet'in arasına gidiyoruz. Oraya da yelkenli tekneler gelecek. 4 tane yelken takımını bugün alkışlayacağız. Onlara hoş geldiniz diyeceğiz. Onlar sonra 19 Eylül'de Boğaz'da yarışacaklar.
4: Kuyumculuk sektörü ihracat şampiyonları belirlendi. Ahlatçı Holding ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. olan

Genel Kurulu'yla ihracatın şampiyonları ödül töreni İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 2025 yılında gerçekleştirilen 395,9 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firmaya ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Törende ödülünü almak üzere Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı hazır bulundu. Ahlatçı'nın kuyumculuk sektörü ihracat şampiyonluğu iki ödülle taçlandırıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ihracat hedefleri doğrultusunda Ahlatçı Holding Türkiye'nin gerek iç pazar gerekse küresel pazarlardaki aktif rolünü oynamaya devam edecektir ifadelerini kullandı.

Sırada gazeteler var. Akşam gazetesinin manşetiyle başlayalım. Aslında Titanic filmini izleyenler hatırlayacaktır. Oraya bir gönderme var. Titanic'in 3. sınıfı gibi AB binasında kıdemsize klima yok. Avrupa'da biliyorsunuz aşırı sıcaklar yaşanıyor. Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkeler kavruluyor. Avrupa Birliği Komisyonu da binanın ilk 7 katındaki kıdemsiz çalışanlara Titanic'teki 3. sınıf göçmenler gibi bir muameleyi reva görmüş durumda. Aşırı yüklenme gerekçesiyle klimalar kapatıldı. Yani o ilk 7 kattakilere siz sıcakta kavrulun ama diğer üst bölümdekilere de biz konfor içerisinde olacağız denildi. Bu uygulama, bu ikinci sınıf vatandaş hatta üçüncü sınıf göçmenler gibi bir muamelenin reva görülmesi de Akşam Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Açılışta bahsetmiştik. AK Parti'nin Sapanca'daki istişare ve değerlendirme toplantısı 33. toplantı bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları açılış konuşmasında söyledikleri damga vurdu. Milli meselelerde uzlaşmaya hazırız diyor Cumhurbaşkanı. 86 milyona birlik çağrısında bulunuyor. Türkiye'deki 86 milyonun başka bir vatanı yok ifadesi de dikkat çekiciydi. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda ortak bir paydada buluşma iradesini, erdemini göstermek zorundayız. Hepimiz aynı vatanın çocuklarıyız. Siyasi farklılıklarımız bizi düşmanlaştırmamalı. Birbirimize hasım yapmamalı. Fikir ayrılıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı ifadesi de dikkat çekiciydi. Terör yasası geçici olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için hazırlanacak yasaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Meclisten çıkacak yasa müstakil ve geçici olacak. İla nihaye bütün herkesi kapsamayacak. İla nihaye yürürlükte kalmayacak dedi. Burada amaç şu, silahlar bırakılsın, 6 ay, 8 ay, 1 sene gibi bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra da kapılar kapanır. Bu ifadede özellikle hani kafalardaki soru işaretlerini giderme açısından da son derece önemliydi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un mesajları. Sürmanşette bir haber var. Kiralık konutlar Eylül'de teslim haberi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kiralık konut seferberliği için tarih verdi. TOKİ'nin kiralık konut uygulamasında teslimler Eylül ayı itibarıyla başlıyor. Hak sahipleri kurayla belirlenecek. Dar gelirlilere kontenjan ayrılacak. Evler bölgedeki bedellerin yarı fiyatına ve 3 yıllığına kiralanacak. Özellikle tabii İstanbul için düşünecek olursak kira fiyatlarının dengelenmesi adına çok önemli bir proje. Evlerin teslimatı da Eylül ayı itibarıyla başlıyor. Sırada Sabah gazetesi var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sapanca'dan verdiği mesajlar manşette. 25 yıldır gönlümüz, kapımız herkese açık diyor. AK Parti bir kitap ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı ve her sayfasında toplumun her kesimine yer olduğunu dile getirdi. O da çarpıcı bir ifadeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk, rüşvet skandallarına ilişkin yeni ifadeler ortaya çıkıyor. İşte yine Muhittin Böcek, Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı, İmamoğlu'nun adaylık için 15 milyon avro rüşvet istediğini, 5 milyon avroyu havala yöntemiyle gönderdiğini de itiraf etti. Yeni itiraflar da geliyor bu soruşturmalara ilişkin. Muhittin Böcek de bu noktada daha önce de ifade vermişti oğluyla birlikte. Hatta gelini kritik isimlerden biri adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon avro verdiğini dile getiriyor. Venezuela'da yaşanan deprem bize asrın felaketini hatırlattı. 6 Şubat depremi.

depremlerini hatırlattı. Orada da 40 saniye arayla 7'nin üzerinde iki büyük sarsıntı meydana geldi ve maalesef bilanço giderek ağırlaşıyor. Şimdi hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi ama burada asıl çarpıcı olan 51 bin kişinin kayıp olduğunun açıklanması Birleşmiş Milletler tarafından. Zamana karşı bir yarış sürüyor. 243 kişi enkaz altından çıkarıldı. Tabii Türkiye'de geçtiğimiz cuma günü hatırlayacaksınız, hem yardım malzemesi hem de arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçakla Venezuela'ya doğru harekete geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Venezuela halkının yanında olduğumuzu dile getirmişti. İşte şimdi Türkler de yine orada çalışıyorlar ve gönüllü ordusu enkaz altında bir mucize arıyor. Ancak dediğimiz gibi zaman hızla daralıyor ve 51 bin kayıp var. Çok büyük bir maalesef tablo, acı bir tablo yaşanıyor Venezuela'da. Hürriyet gazetesi senfoni gibi ameliyat manşeti var. İnönü Üniversitesi'nde dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi ve bu operasyonun başında da Profesör Doktor Sezai Yılmaz vardı. Senfoni orkestrası şefi gibi her operasyon odasının üzerinde gözünüz olmalı ifadesini kullandı Profesör Yılmaz. Hürriyet gazetesine bu önemli operasyonun detaylarını anlattı. Sürmanşette iki haber paylaşmak istiyorum sizlerle. Biri atanın onuruna 100. yıl koşusu. Bugün Gazi koşusu var. Türk atçılığının en önemli, en prestijli yarışlarından biri. 17-15'te başlayacak. 20'si erkek, ikisi dişi, toplam 22 safkan piste çıkacak. Ve birincilik ödülü 50 milyon lira olarak belirlendi. İkinciye 20 milyon, üçüncüye de 10 milyon lira verilecek. Gazi koşusu kupasını 9 kez kaldırarak en çok Gazi koşusu kazanan jokey unvanını elinde tutan Mümin Çılgın'la buluştu sabah Hürriyet gazetesi ve o da hem kendi hikayesini hem de Gazi koşusunun önemini anlattı. Ve al yazmalının hep kalbindesin. Türk sinema tarihinin en önemli yapımlarından Selvi Boylum, al yazmalımın yıldızı Türkan Şoray, rol arkadaşı Kadir İnan'ın ardından hüzün dolu bir mesaj paylaştı. Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın. Ve de al yazmalının kalbinde ifadelerini kullandı. Bugün son yolculuğuna uğurlayacağız usta sanatçıyı. Bir kez daha mekanı cennet olsun diyelim. Milliyet gazetesine geçelim. Harvard'a kulaç attı manşeti. Üniversiteler transfer yarışına girdi. Yüzmede Türkiye rekorları kıran milli sporcu Arda Akkoyun, Avrupa Gençler Şampiyonası'nın ardından dünyanın en iyi üniversitelerinin radarına girdi. 100 bin dolarlık bursla Harvard'ı seçen Arda'nın hedefi ise 2028 olimpiyatları. Şunun şurası da 2 yıl kaldı. Umarız Arda Akkoyun o olimpiyatlarda göğsümüzü kabartır, ay yıldızlı bayrağımızı zirveye taşır diyelim. Tercihi de Harvard olmuş. Hürmüz'de yüksek gerilim, İran'ın Hürmüz'de bir gemiye saldırdığı yönündeki haberler üzerine ABD'nin misilleme yapması ve ardından Tahran'ın karşılık vermesi tansiyonu yeniden artırdı. İran meşru müdafaa hakkını kullandığını açıkladı. BM'de mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı konusunda büyük bir belirsizlik döneminde olunduğunu belirterek taraflara anlaşmadaki taahhütlere bağlı kalma çağrısı yaptı. NATO zirvesine gözler çevrildi. Başkent Ankara'ya 7-8 Temmuz tarihleri. Türkiye'nin ev sahipliğindeki bu 36. NATO zirvesi son derece kritik olacak. Onun altını çizelim. Zelenski de burada olacak, Ukrayna lideri, ve zirve kapsamında ikili görüşmelerde birinci önceliklerinin Ukrayna hava savunmasını güçlendirmek olacağını söyledi ki son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı da kızışmış durumda, tansiyon artıyor. 40 günlük bir planı vardı. Zelenski bunu açıklamıştı ve o plan dahilinde son dönemlerin en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi Ukrayna, Moskova ve çevresine. Rusya da yine aynı şekilde karşılık verdi. Tam da böyle bir dönemde NATO zirvesi gerçekleşecek. İşte bir yanda Hürmüz'deki gerilim, diğer yanda kuzeyde, Türkiye'nin kuzeyinde yaşanan savaş son derece kritik bir zirve olacak. Türk kirazı Çin'e yolcu, kiraz bahçelerinde hasat yoğunluğu yaşanırken Türkiye kiraz ihracatı için Çin pazarına girmeye hazırlanıyor. Çin'den gelen heyete kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Çin dünyanın en büyük kiraz ithalatçısı pozisyonunda, yıllık yaklaşık 300-500 bin ton arasında kiraz ithal ediyorlar.
Son bir haber paylaşayım. Sürmanşette bu da benim dikkatimi çeken bir haber. Bizim de çocukluğumuzdan beri böyle dünya kupalarında, Avrupa kupalarında o kitapları alır, çıkartma albümlerini alırdık ve çıkartmaları biriktirirdik. Şimdi görünce bir anda dikkatimi çekti. 1970 Dünya Kupası'ndan bu yana birçok ülkede her yaştan futbol sever albüm koleksiyonunu tamamlamak için nadir kartların peşine düşüyor. Panini İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası için son kez resmi çıkartma albümünü basacak. Bu da biraz bizi duygulandırdı. 60 yıllık gelenek noktalanacak. Albümlerde en çok ilgi gören isimlerden koleksiyon meraklılarına bu dünyaya baktık diyor Milliyet Gazetesi. Pazar ekinde güzel bir haber. Ben de işte dediğim gibi çocukluk yaşlarımdan beri şimdi kendi çocuklarımla birlikte bu Dünya Kupası, Avrupa Kupası albümlerini biriktirmeye çalışıyorum. Ama son kez 2030'da olacak olması da hani biraz üzdü beni. Diyelim Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Villa fiyatına satılık kümes manşeti. Yeni hobi bahçesi yapımı yasaklandı. Rant kapısı açıldı. Mevcut bahçelerin fiyatı 2-3 kat arttı. Derme çatma evler villa fiyatına ilana çıkarıldı diyor. Buna dikkat çekiyor Türkiye Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine dün Sakarya'da verdiği önemli mesajlar. AK Parti Türkiye'nin kitabıdır mesajı gazetede ilk sayfada yer alıyor. Terörsüz Türkiye yasası ile ilgili yine Numan Kurtulmuş'un mesajları dikkat çekiyor. NATO'nun yeni rotası Ankara'da çizilecek. Az önce de bahsetmiştik. Gözler başkent Ankara'da olacak. Temmuz ayında 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve. Ve NATO'nun kimlik değiştirmesi, büyük değişime de Türkiye'nin yön vermesi bekleniyor. Buna ilişkin bir analiz Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor. Yeni Şafak Gazetesi de ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım manşetiyle son 3 yıllık saha araştırmaları ve derinlikli analizlerle olgunlaşan çözüm önerilerini piyasaya nefes aldıracak tam kapsamlı bir reform reçetesini sunuyor. Bireysel döviz kazancından neden vergi alınmıyor sorusu, akaryakıtta ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV'nin düşürülmesi önerisi, Asya ithalatına %40'lık ek tarife duvarı, faiz gelirine %30 stopaj getirilmesi önerisi, gıda enflasyonuna cumhur reyonu önerisi ve sanayi temelli makro ekonomi öncelenmeli mesajı ve bu 6 adım atılırsa neler olabileceğine dair öneriler bugün gazetede yer alıyor. Sürmanşette ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, az önce de söyledik, AK Parti bir Türkiye kitabı ve bu kitapta herkese bir sayfa var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselelerine bir kez daha aynı şeyi söyledi Cumhurbaşkanı. Bizim meselemiz değil, bizi ilgilendirmiyor, biz hiçbir yerinde yokuz dedi. Zaten şikayet eden CHP'li, işin içinde olanlar CHP'li ama önerileri de vardı, uyarıları da vardı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, bu vesayetten kurtulmalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son derece dikkat çekici ifadeler kullandı. Başörtüsü de bu toprakların normalidir mesajı yine dünden bugüne yansıyan önemli mesajlardan biri olarak dikkat çekti. Spor sayfalarına bakalım. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Maalesef Türkiye için son bulsa da cuma sabahı burada ekranlarda paylaşmıştık sizlerle. 3-2'lik ABD galibiyeti en azından bir parça da olsa yüzümüzü güldürdü tabii ki. Yani Dünya Kupası'na bir galibiyetle 3 puanla veda etmek ama çok daha fazlasını bekliyorduk. Maalesef umduğumuzu bulamadık. Sonucun sorumlusu benim diyor Kaptan Hakan Çalhanoğlu. Milli takımın kaptanı bu anlamda sorumluluğu üstleniyor ve bir özür mesajı paylaştı. Ne yazık ki başaramadık. Bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum. Biliyorum kızgınsınız. Daha çok çalışacağız. Hakkınızı helal edin diyor Kaptan Hakan Çalhanoğlu. Şimdi Türkiye kaybetti. Böyle olunca hani hep takip ettiğimiz başka takımlar olabiliyor, başka futbolcular olabiliyor. Mesela Fernando Muslera, Galatasaraylıların, aslında tüm spor severlerin yakından takip ettiği bir isim. Uruguay milli takımının kalecisi. Maalesef kabus gibi bir Dünya Kupası geçirdi o da. 4 yıl aradan sonra Uruguay milli takımına döndü Muslera. Gruptaki 3 maçta da hatalı goller yedi ve hedef tahtası oldu. Uruguay bir üst tura çıkamadı. Tıpkı Türkiye gibi Dünya Kupası'na veda etti. Özellikle İspanya maçında gol yedikten sonra devre arasında oyundan çıktı. Kendisinin de isteğiydi bu ve hiç bu kadar acı çekmedim ifadelerini kullandı Fernando Muslera. Açıkçası onun yaşadığı bu üzücü durumda
futbol severleri, hani özellikle Galatasaray taraftarları ve Türkiye'de futbol severleri, Muslera'yı yakından tanıyanları da üzmüş oldu. Skandal bir karar var Dünya Kupası'nda. Bunu da konuşmak lazım. Tabii çok gündeme getirilmiyor ama İran'ın iptal edilen bir golü var. Mısır karşısında İran 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı ve en iyi üçüncüler arasına giremedi. Halbuki bu maçı kazansalar belki grubu ikincide bitirme ihtimalleri vardı. Skandal bir kararla Mısır'a karşı attığı İran'ın gol iptal edildi. Ve takım kaptanı Mehdi Taremi diyor ki, bu felaket bir Dünya Kupası. Profesyonel oyuncular olarak bu şartlar altında bir turnuvada oynayamayız. Bu ne doğru ne de adil diyor. Bizim için var olan bu sorunu kim çözmeli? FIFA mı ABD mi bilmiyorum. Infantino FIFA başkanına sesleniyor. Yeni Zelanda'ya karşı oynadığımız ilk maçtan sonra tüm sorunları çözeceğini söylemişti. Kelimenin tam anlamıyla her şeye karşı savaşmak zorundayız diyor ve bizi istemiyorlar ifadesini kullanıyor. İran'ın hani deyim yerindeyse hakkı yenildi bu turnuvada. Şimdi bir başka sayfamız, basketbolda elit seviye olacağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli mesajlar verdi. Basketbol AŞ ile amacımız bu projede kalıcı lisans sahibi ve hissedar olmaktır. Galatasaray için önemli bir gelir sağlayacak NBA Avrupa projesi. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor. Ve Avrupalı kulüpleri de bu projenin içine çekmeye çalışıyor. Fenerbahçe Euroleague'de kalacağını açıklamıştı. Galatasaray ise NBA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor ve bunun önemini vurguladı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Greenwood yarışı kızıştı haberi, bir transfer haberi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe'nin 12 milyon avroluk teklifini reddetti. Roma Greenwood transferinde Kanarya'nın önüne geçmiş durumda. Tabii bir yandan Dünya Kupası devam ederken diğer taraftan da kulüplerimizin transfer çalışmaları da son hız sürüyor. Ve az önce de aktardık, bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır aralıksız gerçekleştirilen ve 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabildikleri Gazi koşusu var. 2400 metre çim pistte yapılacak Gazi koşusu. 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere 22 safkan ter dökecek ve çok büyük bir ikramiye de kazandıracak sahibine. Asrın derbisine rekor ikramiye olarak yaklaşık 126 milyon 870 bin liralık bir rakamdan bahsediyoruz. İşte bu yarışa katılacak atlar hangi jokeylerle koşacaklar, ona ilişkin detaylar da yer alıyor. Tabii çok deneyimli jokeyler var. Şimdi ilk baktığımda Selim Kaya mesela onlardan biri. Halis Karataş aynı şekilde. Çok değerli isimler var, Saadettin Boyraz gibi. Yani Türk atçılığının en önemli yarışlarından belki de ilk sırada geleni saat 17.15'te İstanbul'da Veli Efendi İpodromu'nda gerçekleştirilecek Türk yarışçılığının derbisi olarak adlandırılan Gazi koşusu. Akşam gazetesi de dününe bugününe ışık tutmuş Gazi koşusunun. Son 26 yılın şampiyonları sıralanmış. En fazla kazanan, az önce de aktarmıştık, Mümin Çılgın. 9 kez Gazi koşusunda zafere ulaşan jokey. Ve Gazi koşusunun enleri de yine akşam gazetesinde yer alıyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak 17.15'te, merakla, heyecanla Gazi koşusunu da takip edeceğiz diyelim. Araya gidelim, moderatör hafta sonu saat başında kaldığı yerden devam edecek.

Mizahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset

0: kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: her Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.
13: Ziraat Bankası sunar.
14: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
13: Ziraat Bankası sundu.
15: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
16: İşini büyütmek istediğinde
17: Vakıfbank daima senin de.
18: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
19: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
17: Vakıfbank daima seninle.
18: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. İlk bağlantımız Sakarya'ya, Sapanca'ya olacak. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı bugün de devam ediyor. Kapanış konuşmasını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Peki nasıl bir atmosfer var? Nasıl bir havada geçiyor kamp? Detayları öğrenmek için muhabir arkadaşımız Emre Ayaz'a dönelim. Emre, havanın güzel olduğunu görüyorum. Kamp nasıl geçiyor peki?
1: Kahraman Poyrazoğlu çeyrek asırlık destan temasıyla AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı Sapanca'da sürdürüyor. Bugün de son gün, 3. gündeyiz. Bugüne kadar neler yapıldı peki? Dünü aktarmak gerekirse Parti Politikaları Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10.30'daki hitabının ardından orada partinin önümüzdeki dönemki yol haritasının üzerinde çalışıldı. Ve devamındaysa yine çalışmalar ayrı salonlarda bakanlar, kabine üyeleriyle devam etti. Ortak akıl oturumu gerçekleşti. O ortak akıl programında da aslında partinin isteği şuydu: kabine üyeleriyle parti yönetiminin koordinasyonunun daha güçlü olması şeklindeydi. O ortak oturumlarda da alanlara, salonlarda oturumlar yapılırken alanlarla alakalı bakanlar da hem parti yönetiminin sorularını cevapladı, ve yine partinin önümüzdeki dönemki çalışmaları üzerine, yol haritası üzerinde çalışıldı. Akşam saatlerinde ise Sapanca'daki kamp alanında yine AK Parti'nin meclis grubu ile ilgili çalışmalar yapıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10.30'daki açıklamalarının da baktığımızda terörsüz Türkiye sürecinden bahsetmişti. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili o meclis grubunun çalışmaları da Sapanca'daki kampta ele alınan ayrı bir konu, ayrı bir oturum olarak gerçekleşti.

gerçekleşti. Ve bugün sabah saatlerine baktığımızda ise Sapanca'daki 33. İstişare Değerlendirme Kampı'nın son gününde AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında

çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve buna baktığımızda o 25. yıla baktığımızda tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın sözlerini yazdığı Efsane Büyük Başkan şarkısı da açılış konuşmasında tanıtılmıştı. Şimdi o haberimize gidelim.

0: Dile kolay 25 sene. Çeyrek asrı sağan hizmet siyaseti ve dev eserler.
1: Partisi her zaman milletinin emrinde. Adı AK Parti. 25 yıldır sizinle AK Parti.
0: AK Parti 25. yılı için özel bir klip hazırladı. Belgeselleri sığmayacak eserlerin bazıları 2,5 dakikalık videoda boy gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan efsane Büyük Başkan şarkısıyla nefes bulan klipte devletin zirvesinin siyasi hayatının dönüm noktaları da yer aldı. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi ve okuduğu şiir yüzünden yargılandığı süreçte hatırlatıldı. Verilen mücadeleye dikkat çekildi. Hep hizmet.

Ulaşımdan savunma teknolojileri ve TOG'a kadar pek çok eserin yer aldığı klipte Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen güven içinde olduğuna vurgu yapıldı. Diplomasinin yol haritası sahada ve masada güçlü Türkiye ifadesinin altı çizildi. Masada

0: Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli uyarıları olmuştu. Ancak yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Antalya'nın eski belediye başkanı Muhittin Böcek daha önce de ifade vermişti, hatırlayacaksınız. Şimdi yeni ifadeleri son derece çarpıcı. İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon avro istediğini söyledi.
1: CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan hedef alan şok bir rüşvet itirafı geldi. Muhittin Böcek savcılığa verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesinde aday gösterilmek için Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da gizlice görüştüğünü iddia etti. İfadeye göre İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı planını öne sürerek tam 15 milyon avro maddi destek talep etti. Böcek bu paranın 5 milyon avrosunu banka kayıtlarına girmeyen kapalı çarşı tabanlı illegal bir yöntemle, yani havala sistemiyle İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etti. Peki neydi bu havala sistemi? Böceğin ifadesine göre sistem tamamen iz bırakmamak üzerine kuruluydu. Bir dostundan aldığı 100 liralık banknotun fotoğrafını çeken Böcek, üzerine bir isim ve telefon numarası yazarak zarfla birlikte İmamoğlu'na teslim etti. İddiaya göre bu banknot bir şifreydi ve bu şifreyi kapalı çarşıdaki kayıt dışı dövizcilere götüren şahıslar 5 milyon avro nakit parayı hiçbir banka kaydı olmadan teslim aldı. Depremin boyutu bununla da sınırlı değil. Muhittin Böcek daha önceki ifadesinde adaylık için Özgür Özel'in yönlendirmesiyle CHP'li Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro, Manisa'da ise bir çanta içinde Ferdi Zeyre'ye 950 bin avro rüşvet gönderdiğini iddia etmişti. Böcek ifadesinde İmamoğlu'nun kişisel hırslarının tüm partiyi ve Özgür Özel'i esir aldığını, CHP belediyeciliğinin bu gizli pazarlıklar yüzünden çöktüğünü söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu adeta yaylım ateşi işine tuttu. Kayıt dışı milyonlarca euro, şifreli banknotlar ve havada uçuşan rüşvet iddiaları siyaset gündemine

0: Bomba gibi düşen bu itirafların ardından gözler şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.
1: Gözler tabii bir yandan da 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte yapılacak NATO zirvesine çevrilmiş durumda. 36.sı düzenlenecek zirve içinde Ankara Emniyeti alarmda. Turkuaz operasyonu başlatıldı. 43 tim ve 396 polisin katıldığı operasyonda terör, narkotik, asayiş ve güvenlik suçlarından aranan 58 şüpheli yakalandı.
2: Başkent NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara Emniyeti 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zirve öncesinde hazırlanan güvenlik planı kapsamında Turkuaz operasyonu uygulamaya alındı. Başkent genelinde denetimler sıklaştırılırken kritik noktalarda özel ekipler görevlendirildi. NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelerde güvenlik önlemleri arttırıldı. 24 saat esasına göre korunan kırmızı alanlarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Başkent genelindeki uygulama ve denetimlerde şüpheli şahıslara yönelik kontroller aralıksız sürdürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde aktif suça karışan şahıslar üzerinde analiz çalışması yürüttü. 43 tim ve 396 personel sahaya indi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek düzenlediği toplantıda 36. NATO zirvesinin güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Zirve süresince alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ve güvenlik planlamasının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalanınca hani bir barış atmosferi doğmuştu. En azından öyle düşünmüştük ancak pek de öyle olmadı. İşte ABD'nin İran'ın bir ticari gemi Hürmüz Boğazı'nda hedef aldığı iddiasıyla başlattığı saldırılar sonrası İran'dan da karşılık geldi. Misillemeler devam ediyor. Körfez ülkeleri ise alarm durumunda. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. Son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğu duyuruldu. Saldırılara ait görüntüler de yayınlandı. İran'ın saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump da saldırı tehditlerini yineledi. Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Bu olursa artık İran var olmaz ifadelerini kullandı. İran medyası Keşm Adası ve Sirik kenti yakınlarında patlamalar olduğunu doğruladı. Keşm Adası'nda bir yerleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD saldırılarını vahşi olarak nitelendirdi ve kınadı. İran, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki toplam 8 ABD askeri tesisini vurduğunu açıkladı. Açıklamalar sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de alarm seviyesi yükseltildi. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları, Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve ABD'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. ABD ise seyir sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. İsrail ile Lübnan arasında da ABD'nin ara buluculuğu altında bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Ancak bu anlaşmaya Hizbullah'tan tepki var. İsrail'de anlaşmaya rağmen işte Netanyahu ne diyor? Hizbullah silahsızlandırılmalı diyor. Bu olmadıkça da saldırılarımız sürecek diyor ki o saldırılar da devam ediyor. İsrail ordusu bir kez daha Nebatiye'yi hedef aldı. İsrail ordusunun beldeye saldırılarında bir kişi yaşamını yitirdi. İki kişi de yaralandı. İsrail güçleri Bint Jubeil ilçesine bağlı Beraşit beldesine 3 ses bombası attı. Sur ilçesinde de makineli tüfeklerle atış yapıldığı belirtildi. Öte yandan Lübnan yetkililerin bir başarı olarak gördükleri çerçeve anlaşmaya Hizbullah'tan da ilk açıklama geldi. Hizbullah lideri Naim Kasım aşağılayıcı ve yok hükmünde kabul ettiklerini söyledi. Kasım, anlaşmanın bir yüz karası ve egemenlikten taviz vermek anlamına geldiğini vurguladı. İsrailli bakanlardan da tepkiler var. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir anlaşmanın kabinede oylanmasını istedi. Haftalardır bu anlaşmanın olmaması için mücadele ettiğini aktardı. Lübnan'la ortaya çıkan anlaşma tarihi bir hatadır, kaçırılmış korkunç bir fırsattır iddiasında bulundu. Savunma Bakanı Katz'a İsrail Devleti, Lübnan'dan çekilmediği bu bölgeyi diyor, yine işgal altında tutmalı tabirinde bir ifadesi var. Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri işte Donald Trump her ne kadar bu mutabakat ve işte sonrasında da bir zafer tablosu ortaya çıkarmaya çalışsa da özellikle Körfez ülkelerinin İran tarafından savaş boyunca hedef alınmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki Orta Doğu'daki ağırlığı da sorgulanmaya başlandı. Özellikle Körfez'deki askeri caydırıcılığının büyük yara aldığı söyleniyor. Wall Street Journal gazetesi de ortaya şok bir rapor çıkardı. O raporun detaylarına baktığımızda İran'ın füze ve İHA saldırıları ABD'nin Orta Doğu'daki en kritik üslerinde milyarlarca dolarlık bir hasara neden olduğu yol açtı. Bu üslerdeki hasarı onarmakta zorlanıyor Washington yönetimi ve Körfez'deki varlığını biraz daha sınırlandırarak o güçleri İsrail'e kaydırmayı ve karargahlarını da yer altına indirmeyi düşünüyor.
1: ABD, İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırılar düzenledi. İran'ın karşılığı sert oldu. Bölgedeki Amerikan üslerinde ağır tahribat yaşandı. Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın uydu görüntüleri ve askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre İran'ın saldırılarında en az 20 ABD tesisi ağır hasar gördü. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin raporuna göre savaşın toplam faturası 40 milyar dolar. Doğrudan vurulan ABD üslerindeki hasarınsa 2,2 ila 5,1 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor. Ancak Pentagon hasarın maliyetini açıklamaktan kaçınmıştı. Yıkımın en büyük adresi 30 yılı aşkın süredir ABD deniz gücünün merkez üssü olan Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssü oldu. Sadece bu üste 400 milyon dolarlık hasar tespit edildi. Orta Doğu deniz operasyonlarının yöneltildiği 5. Filo Komuta Merkezi de tamamen kullanılamaz hale geldi. 20'şer milyon dolarlık iki uydu terminali, yapay zeka birimi Task Force 59'un hangarları, eğitim binaları ve kışlalar ağır darbe aldı. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üslerde de ciddi tahribat oluştu. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde milyar dolarlık E-3 Sentry erken uyarı uçaklarının imha edildiği belirlendi. Eleştirilerin hedefindeki ABD Merkez Komutanlığı, binaların değil personelin korunmasına öncelik verildiğini ve bu strateji sayesinde yoğun saldırılarda sadece iki personelin hayatını kaybettiği görüşünü savunuyor. Diplomatik cephede ise çatlaklar derinleşiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgeye yaptığı güven tazeleme turunda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'i ziyaret ederken savaş sırasında hava sahası kullanımını sınırlayan Suudi Arabistan'ı dışarıda bırakması Washington'ın Riyad'a yönelik tepkisi olarak yorumlandı. Gördüğü ağır hasarın ardından ABD, Orta Doğu'daki askeri yapılanmasını tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Masadaki en güçlü senaryo, vurulan binaların yeniden inşa edilmemesi, komuta kontrol merkezlerinin tamamen yeraltı sığınaklarına taşınması ve askeri varlığın İran füzelerinin menzilinden çıkarılması. Washington'ın Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki varlığını azaltarak, savaş boyunca ABD uçaklarına ev sahipliği yapan yakın müttefiki İsrail'de kalıcı olarak konuşulanmayı planladığı belirtiliyor.
0: Avrupa tarihinin en ağır sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Bu sadece aslında günlük yaşamı olumsuz etkilemekle kalmıyor. Altyapıyı dahi vurmuş durumda. Fransa'da klima ve vantilatör stokları tükenmiş hale geldi. Hastanelerde acil durum planları devreye alındı. Belçika ve Almanya'da da benzer bir tablo var.
2: Sıraya girdiler, klima almak için adeta birbirlerini ezdiler. Mağazada izdiham yaşandı. Görüntüler aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde olan Fransa'dan. Fransa genelinde sıcaklıklar rekor kırıyor. Sadece başkent Paris'te bir günde sıcağa bağlı şikayetlerle 3000 kişi hastanelere başvurdu. Sağlık kurumlarında acil durumlar için hazırlanan beyaz plan devreye sokuldu. Vatandaşlar serinlemek için elektronik mağazalara akın etti. Klima ve vantilatör stoklarının saniyeler içinde tükenmesi nedeniyle mağazalarda itiş kakış yaşandı. Öyle ki başkent Paris'te bulunan Ulusal Meclis'in klima sistemi çöktü. Milletvekillerine oturumlarda ceketle kravat zorunluluğu kaldırılarak yelpaze dağıtıldı. Paris'ten Nice kentine giden bir trende yaşanan teknik arıza sonrası vagonlarda fenalık geçiren yolcularsa zorlukla tahliye edildi. Sıcak dalganın vurduğu bir diğer nokta İsviçre oldu. İsviçre Alplerindeki en büyük buzul alanlarından biri olan Büyük Aleç Buzulu sıcak hava dalgası nedeniyle sadece 2 hafta içinde karla kaplı halden çıplak buza dönüştü. Hollanda'daysa termometreler yer yer 41 dereceyi gösterirken sıcaktan genleşen köprüler kapanamadığı için suyla soğutulmaya çalışıldı. Ülkede posta dağıtımları durdurulurken okullarda idari izin uygulamasına geçildi. Kiliseler ve marketler serinleme alanı olarak kullanıma açıldı. Belçika'da tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşadı. Liège şehrinde termometrelerin 44 dereceyi göstermesiyle birlikte SMS yoluyla halka dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Aşırı sıcakların en yıkıcı etkilerinden biri ise İspanya ve İngiltere'deki orman yangınları oldu. İspanya'da hava sıcaklıklarının da etkisiyle 140'tan fazla noktada alevlerle mücadele edilirken, Katalonya ve Aragon bölgelerinde binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde çıkan orman yangınına ise karadan ve havadan müdahale edildi.
0: Avrupa'daki tablo üzücü tabii. Özellikle son bölümde paylaştığımız hani orman yangınları daha da endişelerimizi arttırıyor diyebiliriz. Şimdi tabii ki Avrupa'da durum böyle olunca Türkiye'de de benzer bir tabloyla acaba karşı karşıya kalacak mıyız diye merak ediyoruz. Çünkü artık önümüzdeki hafta Temmuz ayı da başlayacak. Sıcaklıkların daha da artacağını söylüyor meteoroloji. 24 meteoroloji editörü Elde Biren Ayan bizlerle birlikte olacak. Hem benim hem de sizlerin tabii ki merak ettiği sorular var kafamızda. Bunların yanıtları için hemen Elde Biren Ayan'a dönelim. Günaydın, hoş geldin Elde Biren yayınımıza.
3: Günaydın, iyi yayınlar Kahraman.
0: Şimdi Avrupa'daki tabloyu paylaştık, aslında onun da nedenlerini merak da ediyoruz. Yani neden bu kadar yoğun bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı? İşte Almanya, İspanya, Fransa, Belçika paylaşıyoruz ve tabii ki merak ettiğimiz benzer bir tablo Türkiye'de de yaşanacak mı? Özellikle önümüzdeki hafta çok konuşuluyor. Böyle bir durum söz konusu mu, yoksa içimizi rahatlatacak mesajlar mı vereceksin?
3: Yok, böyle bir risk var Kahraman. Bize doğru geliyor, hatta geldi bile. Şimdi şöyle, sebebi şu: 500 milibar seviyesinde, yani yukarı atmosferde oluşan bir yüksek basınç alanı söz konusuydu Avrupa üzerinde. Bu bir sırt alanı oluşturuyor. Isı kubbesi gibi düşünebilirsin. Böyle bir fanus alanı gibi, ısınmış bir fanus ortamı gibi düşünebilirsin. Bu ısınan hava o şehrin, o alanın, o bölgenin üzerine çöküyor. O kadar geniş bir alanı kaplayan bir yüksek basınç alanı ki bütün Avrupa sınırlarını etkisi altına almıştı. Şu anda aslında dün itibarıyla biraz böyle İrlanda, İngiltere, İspanya üzerinden doğuya doğru kaymaya başladı. İşte bu ülkeler artık o sırt etkisinden çıktı, kararsız hava koşullarına girdi. Avrupa'nın doğusuna doğru ilerlemeye başladı. Polonya, Belarus, Ukrayna gibi ülkeleri merkezlemeye başladı. Yani bize doğru yaklaştı. Bu yaklaşımın tabii ardından bu yüksek basınç alanı sırt etkisi altına Türkiye'de girmeye başladı. Dün çok sıcak bir gün geçirdik ve Türkiye'de özellikle Marmara bölgesiyle bu sırtın etkisi altına girmeye başladı. Bu sırt sınırları içerisinde kaldı Marmara bölgesi. Bizim tek avantajımız Kahraman şu anda rüzgar. Rüzgarın yüksek oluşu, kuzey yönlerden esişi, yüksek basınç alanı birlikte rüzgarı da getiriyor. Ve biz sınırda kalan bir ülke olduğumuz için, bu sırtın biraz sınırında kaldığımız için aşırı sıcakla birlikte rüzgar da alıyoruz. Ve bu biz bir avantaj haline dönüşüyor bizim için. Kuzeyli rüzgarın rahatlatıcı etkisi sebebiyle o çok yüksek sıcaklıkları hissetmedik ama hissedeceğiz. Şimdi bugün Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu, Batı Karadeniz hattı üzerinde sıcaklıklarda bir yükseliş başlayacak. Bu biraz önce bahsettiğim ısı kubbesinin içerisine Türkiye'de artık girmiş durumda. Giderek ısı kubbesi Türkiye'nin tamamını, iç ve doğu bölgeleri de etkisi altına alacak. Bu hafta bunu konuşacağız Kahraman. Bugün itibariyle artık Türkiye'nin batı bölgeleri bu aşırı sıcak havanın etkisinde. Buna bağlı olarak işte İzmir'de, Antalya'da termometreler 38'i gösterecek, Aydın'da 40 derece. İstanbul'da 33-34 derece olacak günün en sıcak saatinde termometrenin gösterdiği rakamlar. Tabii İstanbul'da sıcaklık ilçeden ilçeye de değişiyor biliyorsun. Ve rüzgar bugün kuvvetli. Rüzgarın avantajından bugün de Marmara bölgesi olarak faydalanacağız. Ama Ege'de, Akdeniz'de maalesef bu rüzgar bizdeki kadar kuvvetli olmayabilir. Dolayısıyla o noktada biraz daha bunaltıcı bir havayla karşı karşıya kalınabilir. Ama yarın itibariyle Karman çok önemli. Pazartesi, salı ve çarşambaya dikkat diyelim bir kere. Bu üç gün Türkiye'nin tamamında aşırı yüksek sıcaklıklar hissedilecek. insan bünyesinin dayanabildiği eşik 35 derece. 35'in üzerinde rakamları ölçmeye başlayacağız Kahraman. İnsan vücudunun tolere edebileceği rakamların üzerine çıktığı zaman artık hava sıcaklığı, yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları risk altında demektir. UV indeks çok yüksek, yani güneşin zararlı etkisi 11 seviyesinde, hatta daha yukarıda bile ölçülebilir. Dolayısıyla bu demek oluyor ki güneş altında dakikalar içerisinde zarar görebilirsiniz anlamına geliyor. Öğle saatleri kritik. Saat 11-16 arasında açık havada çok uzun saatler geçirmemelisiniz. Dakikalar bile riskli. Bakın, bunun altını iki kere çizmek istiyorum. Dolayısıyla cilt sağlığınız, işte göz sağlığınız olumsuz yönde etkilenebileceği gibi güneş çarpması gibi vücut sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıkması durumunda gerçekleşebilecek. Ve sizi işte bilinç kaybına kadar götürebilecek. İşte bir takım organ kayıplarına kadar götürebilecek süreçler meydana gelebilir. Eğer böyle bir şey yaşanıyorsa da mutlaka en yakın tam teşekküllü hastaneye gitmek gerekir. Güneş çarpması çok riskli, çünkü uzun süre güneş altında kaldığınız zaman ısı kaybına ve sıvı kaybına bağlı olarak gerçekleşebilen işte sıcak krampları, işte ısı bitkinliği, sıcak yorgunluğu, ısı stresi, güneş çarpması gibi bir takım hadiseler meydana gelebilir. Eğer güneş çarpması seviyesindeyseniz de mutlaka bir hastaneye gitmelisiniz. Ciddi bir durum Kahraman. Şimdi Avrupa'da bu kadar çok insanın işte ölümle ya da pek çok rahatsızlıkla karşı karşıya kalmasının sebebi, onlar için normallerin 15 derece üzerindeydi bu rakamlar. Bizim için de normallerin yaklaşık 10 derece üzerine kadar, hatta bazı yerlerde 7-8 derece, 10 derece gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla biz Avrupa'dan biraz daha alışkınız. Avantajımız bu. Bugün için rüzgar bizim bir avantajımız. Ama Türkiye'de de özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklığın 35-40 derece arasında olacağını lütfen unutmayalım. Marmara'da da 35 derece bandında olacak. İstanbul'da bile sıcaklık 33-34 derece. Bugün rüzgarlıyız ama pazartesi, salı ve çarşamba günü rüzgar sakinleyecek. Dolayısıyla yarın haftanın en sıcak günü olacak. Pazartesi günü 34 derece. Bugün yine 31-32'ler seviyesi ama pazartesi günü 34 derece olacak. İstanbul'da ilçeden ilçeye farklılık göstereceğini unutmayalım. Yani ortalama biz İstanbul için 31 veriyoruz ama bugün bile İstanbul'da 33-34 ölçülecek noktalar olacaktır. Yarın İstanbul için

0: maksimum sıcaklık veriyoruz 34 derece ama İstanbul'da 35-36 ölçülecek ilçeler mutlaka olacaktır. İstanbul'da bir de biliyorsun bağıl nem bizim için çok önemli bir parametre. Bağıl nem de bugün yüksek ama rüzgarlıyız. Rüzgarın işte bizi kurtaracak olması önemli. Yarın ve Salı Çarşamba günleri bağıl nem de yine yüksek seyredecek. Dolayısıyla termometrenin göstereceği rakamın da 1-2 derece üzerinde olma ihtimali var. Bağıl nemin yüksekliğiyle oranladığımızda. Dolayısıyla çok riskli 3-4 gün geçireceğiz. Bugün, yarın, Salı ve Çarşamba günleri. Bu 4 güne dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında havanın kararsız yapısı ve işte soğuk cephe geçişiyle sıcaklık azalacak, sağanaklar başlayacak. Ama bu 4 gün, bugün, yarın, Salı ve Çarşamba günlerine dikkat etmek gerekiyor. Çok yüksek sıcaklık, öğle saatleri, öğlen güneşi gerçekten riskli sonuçlar doğurabilir. Yaşlılar, çocuklar biraz daha risk altında. Hafif beslenelim, bol sıvı, su tüketelim. Öğle saatlerini de evde, sakin ortamlarda biraz böyle tempoyu düşürerek geçirmekte fayda var Kahraman.
1: Evet, çok önemli uyarılar bunlar. Tabii elde bir an ayağın aslında 24 ekranlarında sık sık bu uyarıları yapıyor yaz mevsiminde. Sıvı tüketimi ama su burada kastettiği herhalde tabii ki elde bir anın. Onun altını çizelim. Yani sıvı diyerek de farklı ürünler kullanmamak gerekiyor herhalde.
0: Çay kahveyi insanlar çok alternatifi
1: Evet.
0: gibi kullanıyor. O da doğru değil
1: O da
0: Kahramancığım.
1: doğru
0: Çok
1: değil.
0: haklısın.
1: Bir de şu var, şimdi seninle sohbetlerimizde de konuşuyoruz, bu klima kullanımı. Mesela Avrupa'da çok konuşuluyor bu. Çok sıcaklara rağmen bazı ülkelerde hani çevreye, havaya verdiği zararlardan ötürü klima kullanmayanlar da oluyor. Ama şimdi İstanbul'da ve Türkiye genelinde ciddi bir klima kullanımı da söz konusu olacak. Sen bu konuya nasıl bakıyorsun, merak ediyorum, ne düşünüyorsun?
0: Şimdi Kahraman şöyle, kontrolsüz klima kullanımı ve klimaların sıcaklık ayarının işte 16'lar, 17'ler, 18'ler, 19 derecelerde tutulmasını bu kadar yüksek sıcaklıkta doğru ve sağlıklı bulmuyoruz elbette. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar biraz daha hassas oldukları için onların klimalı ortamda öğle saatlerini geçirmeleri onların sağlığı açısından çok elverişli olacaktır. Ama klima ayarlarını 19 derecenin üzerine yani 20, 21, 22'lerde tutmak gerekiyor. 19'un altında çok kuvvetle klima çalıştırmayı, evet küresel iklim değişikliğine çok önemli bir çok katkı sağlamak açısından çok elverişli olduğunu düşünmüyorum. Ve yine özellikle yaşlılar ve çocukların biraz daha hassas olmasının burada altını çizmek isterim. Herkesin çok yaygın şekilde günün her saatinde çok yüksek yani çok düşük sıcaklıklı klimaya maruz kalmasının evet küresel iklim değişikliği açısından çok iyi bir sonucu olmayacaktır. Avrupa'da zaten genelde normal yani bu sıcaklık normallerinin çok çok üzerinde rakamlara çıkılmadığı için klima kullanımı %5'ler %10'lar seviyesinde. Türkiye'de öyle değil tabii. Biz daha yüksek sıcaklıkları yaşayan bir Akdeniz ülkesi olduğumuz için bizde klima kullanımı çok yaygın. Ama lütfen bu sıcaklık yani klima sıcaklık ayarlarını çok düşükte kullanmamak özen gösterilmesi gereken bir durum
1: Tabii
0: aslında.
1: hem dediğin gibi
0: Teşekkürler altını çizdiğin için.
1: tabii ya yani önemli bir konu, çok konuşuluyor ve hem çevre için dediğin gibi aslında birincil önceliğimiz bu ama diğer yandan sağlık açısından da zaten uzmanlar da sık sık hani senin dediğin o belirli derecelerin altına düşülmemesi gerektiğini de söylüyorlar. Serinlemek isterken sağlığımızdan da olmayalım tabii.
0: Şöyle yani sıcaklık değişimi yani normalde insana hava değişimi hasta ediyor. Siz normalde virüs aldığınızda bağışıklığınız onlarla mücadele edebiliyor. Ama eğer hava değişikliğine maruz kalırsanız ki hava değişikliği dediğimiz şey yaklaşık 10 derecelik bir sıcaklık farkı. Soğuktan sıcağa ya da sıcaktan soğuğa olması fark etmiyor. 10 derecelik bir sıcaklık farkına hızlıca geçiş yaptığınızda vücudunuz buna adapte olamıyor. Ve bu adaptasyon problemi insanı hasta ediyor çünkü bağışıklığı düşürüyor. Dolayısıyla siz klimalarınızı 18-19 gibi çok düşük rakamlara ayarlarsanız ve dışarıda 40 derece bir sıcaklık varsa zaten dediğin gibi çok hızlı bir bağışıklık düşüklüğünü kendinize şok etkisiyle yaşatmış olursunuz. Bunu da tavsiye etmiyoruz elbette.
1: Peki Eldebiran, son bir cümleyle istersen tekrar altını çizelim. Bizi izleyenler, dinleyenler, şimdi bu önümüzdeki 4 günlük periyodun kritik olduğunu söyledin. Sıcaklık değerlerinin hızla yükseleceği. Sonrasında da bir ferahlama gelecek herhalde, öyle değil mi?
0: Evet, bugün pazartesi günü, salı günü ve çarşamba günü yüksek sıcaklık Avrupa'nın yaşadığı o yüksek aşırı sıcak dalga Türkiye'ye doğru gelecek. Türkiye'yi etkisi altına alacak. Bizde öncelikle batı bölgelerden başlayacak sıcaklık artışı. Bu 3 gün çok kritik. Özellikle çarşamba, salı

0: ve çarşamba günleri ve hatta perşembe gününü de sayabiliriz. İç ve doğu bölgelerde yüksek sıcaklıklar devam edecek ama batıda biz artık perşembe günü serinlemeye başlayacağız. Ama Türkiye'de iç ve doğu bölgelerde perşembe günü de çok yüksek sıcaklıklarla devam edeceğiz. Hatta İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu'da da sıcak alarm seviyesinde rakamlar ölçülecek. Hatta Bartın, Karabük çevresinde de termometreler 35 derecenin üzerine çıkacak. Dolayısıyla bu 4 günü kritik olarak değerlendiriyoruz bu sıcak dalga açısından. İnsan vücudunun tolere edebileceği rakamların üzerinde, yani 35 derecelik o kritik işin üzerinde 40 derece bandında olacak Türkiye genelinde sıcaklık, hava sıcaklığı. Dolayısıyla bağıl neme ve rüzgara bağlı olarak tabii ki hissedilen sıcaklık değişecektir. Tabii ki sizin yaşınıza, sağlığınıza, kilonuza, yediğiniz, içtiğiniz şeylere, o an üzerinizde bulunan kıyafete göre de hissedilen sıcaklık değişir.
1: Artabiliyor,
0: Hatta
1: değişebiliyor.
0: nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğunuza göre de değişebilir. Dolayısıyla koşturmacalı, böyle spor ve benzeri aktiviteleri öğle saatlerde yapmamaya özen göstermeliyiz. Olabildiğince tempoyu düşürmeliyiz. Sakin, gölgede, serin yerde geçirmeliyiz öğle saatlerini. 11-16 aralığı kritik bu arada. Gölgede, serin yerde, mümkünse klimalı ortamda yaşlılar ve çocuklar açısından. Genel durum 4 gün aşırı sıcak geçeceği yönünde. Sonrasında da sıcaklık azalacak ve sağanaklar başlayacak gibi görünüyor. Kahraman Perşembe günü itibarıyla konvektif hareket artık başlayacak. Kararsız hava koşullarına geçecek Türkiye ve özellikle Trakya'da, işte İç Ege çevresinde, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'da kısa süreli gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Biliyorsun bu ısınmaların, yüksek sıcaklık trendinin ardından gelen sağanakların da şiddetli olma ihtimali var. Onları da takip edeceğiz Kahraman.
1: Onları da konuşacağız, aynen öyle. 24 Meteoroloji Editörü Eldebiren Ayan, çok teşekkür ediyoruz. Tabii hafta içinde de 24 ekranlarında sen uyarılarını yinelemeye devam edeceksin. Güzel bir pazar günü diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Evet, Eldebiren Ayan'a teşekkür edelim. Uyarıları gördük. Önümüzdeki 4 gün son derece kritik. Aman dikkat diyelim. Bir başka konuya geçelim. Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden Firari Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanmıştı. Hatırlayacaksınız, 24'ünde paylaştığı, 24'de ve Akşam Gazetesi'ne yaptığı önemli açıklamalardan sonra hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iade süreci de var, devam ediyor. Kimlik tespitiyle birlikte hakkındaki suçlamalar okundu Umut Altaş'a. Mahkeme esas duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. İade süreci devam eden Altaş, ABD'de, Türkiye'de suça karıştığı için mahkeme düzenlendi. Oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısındaydı. Amerikan göçmenlik hukukunda master hearing olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Duruşmada Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme, yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, Nisan 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle resmi olarak organize cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Dönemin kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş, kırmızı bülten çıkarılmasından kısa süre sonra ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Zanlının Türkiye'ye iadesine ilişkin süreçte devam ediyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, usta sanatçı Kadir İnanır'ı bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. 77 yaşında aramızdan ayrıldı usta oyuncu ve bugün ilk tören gerçekleştiriliyor şu sıralarda kendisi için. Ardından da cenaze namazı kılınacak. Biz törenin gerçekleştirildiği noktaya dönelim. Muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban bizleri bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım Mehmetcan.
2: Evet, Kahraman Poyrazoğlu Yeşilçam'ın usta oyuncularındandı. Yeşilçam'ın yönüydü kendisi. 77 yaşında çoklu organ yetmezliği ve solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Saatler 13'ü gösterdiğinde ise Muhsin Ertuğrul sahnesinde usta oyuncu için bir cenaze töreni düzenlenecek ve aslında dakikalar öncesinde de usta oyuncunun tabutu, albay ve sarılı tabutu salona getirildi ve aslında alandaki yoğunlukta yavaş yavaş da artmaya başladı. Özellikle yakın

0: alana gelmeye başladı, tören alanına gelmeye başladı ve bu noktada dua edenleri de şu anda kameraman arkadaşım Talha Gül aracılığıyla da ekranlarımızda görüyorsunuz. Usta oyuncudan bahsetmek istiyorum. Biraz aslında 77 yaşındaydı kendisi. Bugün saatler 13'ü gösterdiğinde Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenlenecek ve anma töreni sonrasında ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müterkiben cenaze namazı kılınacak ve cenaze namazı sonrasında ise usta oyuncu Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Ölüm nedeni ve tedavi sürecinden de bahsetmek istiyorum. Kahraman Poyrazoğlu çoklu organ yetmezliği ve solunum sıkıntısı nedeniyle cuma günü saatler 18.05'i gösterdiğinde usta oyuncu hayatını kaybetti. 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Tarihler 14 Mayıs'ı gösterdiğinde ise usta oyuncunun durumu kötüleşti ve yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisi devam edildi. Usta oyuncu aslında Yeşilçam'ın jönü ileri evre akciğer kanseriydi ve kanserle de mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Durumu ağırlaşan usta oyuncu 26 Haziran Cuma günü hayatını kaybetti ve hayatını kaybetmeden aslında 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı da kaybettiğini söylememiz mümkün. Birçok filmde rol almıştı usta oyuncu. Yeşilçam'ın yönünden bahsediyoruz. 77 yıllık ömründe toplamda 182 sinema filmi, 12 televizyon dizisinde de rol almıştı. Ölüm haberi ise sevenlerini yasa boğduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki de bugün saatler 13'ü gösterdiğinde bulunduğumuz alanda cenaze töreni düzenlenecek. Hemen ardındansa ikindi namazına müteakiben Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazı sonrasında ise usta oyuncu Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek diyelim ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Teşekkür ederim. Mehmetcan Çoban aktardı. Gün içinde de yine bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Usta oyuncuya son veda bugün gerçekleşiyor. Şimdi sıcak havalardan da bahsetmiştik. Özellikle anne adayları sıcak havalarda tabii serinlemek isterken havuza ya da denize girebiliyorlar ama burada bazı tereddütleri, soru işaretleri de olabiliyor. Sağlık açısından havuza ya da denize girmek bir risk oluşturabiliyor mu? Ya da gebeliğin hangi ayları daha riskli? Uzmanı bu soruların yanıtlarını verecek bize.
2: Havalar ısındı, yaz mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirdi. Peki gebeler bu sıcak havalarda denize ve havuza girmeli mi?
3: Malum yaz dönemi, havalar ısındı. Bizim de çok sık muhatap olduğumuz bir sorudur. Hocam havuza girebilir miyim, denize girebilir miyim sorusu.
2: Riskli bir gebelik söz konusu değilse yüzme anne ve bebek sağlığı açısından oldukça faydalı.
3: Tabii bir risk faktörü yoksa gebe bir kadının yüzmesi bizim açıkçası önerdiğimizde bir spor dalıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken hususlar da vardır. Tabii ki biz yüzmeyi öneririz. Çünkü yüzme vücut kaslarının gelişimini artırarak sırt ve bel ağrılarını azaltır gebelikte. Stresi azaltır, uyku düzenini sağlar, kan dolaşımını artırır, bebeğin oksijenlenmesine faydası vardır. Bizim önerdiğimiz bir spor dalıdır.
2: Anne adayları gebeliğin ilk ve son 3 ayında yüzme noktasında doktorlarına danışmalı.
3: Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı ve son 3 ayında takip eden kadın doğum uzmanından bu konuda görüş almasında fayda vardır. İlk 3 ayda düşük riski olan hastaların veya son 3 ayda erken doğum riski olan hastaların deniz ya da havuza girmesi sıkıntı oluşturabiliyor bazen.
2: Uzmanlara göre hamileler için deniz, havuza göre daha güvenli bir seçenek.
3: Eğer her iki imkana da sahipsek deniz veya havuz, denize girmek tercihimiz olmalıdır. Çünkü havuz denize göre daha durgun bir sudur. Enfeksiyon riski biraz daha yüksektir. Ama her ikisi deniz tercihimiz yoksa havuza da girme konusunda dikkat edilmesi gereken husus temizliği konusunda araştırılabilir. Düzenli pH ve klor seviyesinin kontrol edilip edilmediğiyle sorgulanabilir.
2: Enfeksiyon riskini azaltmak için bazı kurallara dikkat etmek şart. Islak mayo ile beklemek gebeler için tam bir risk faktörü.
3: Islak mayo ile uzun süre beklenilmesi enfeksiyon riskini artırabilir. Güneş altında güneş kalınacaksa eğer güneşten koruyucu, şapka, gözlük, güneşten gebeliğe uygun kremler tercih edilir.

0: olabilir.
1: Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne götüreceğiz sizleri. İşte içerisinde yer alan mikroorganizmalar ve algler nedeniyle şu günlerde Tuz Gölü'nün rengi de pembeye dönmüş durumda. Doğa harikası drone'la havadan görüntülendi.
2: Beyaz göl pembe ve kırmızıya kesti. Ortaya bu manzara çıktı. Burası Aksaray Tuz Gölü. Göl şu günlerde ziyaretçilerini şaşırtıyor. Çünkü normalin dışında bir renge büründü.
3: Tuz Gölü'nde yaşayan canlıların aşırı bunaltıcı sıcaklık ve artan tuzdan kendilerini korumak amacıyla yaydıkları pigmentlerden kaynaklanır.
2: Yaşanan bu doğa olayı gölü ziyaret etmeye gelenleri kendine hayran bıraktı. Ziyaretçiler tuzlu suda yürüdü, manzaranın tadını çıkarttı ve bol bol resim çektirdi. Flamingoların kuluçkaya yattığı ve beslenmelerini en iyi şekilde karşıladıkları Tuz Gölü, pembe rengiyle drone'la havadan görüntülendi.
1: İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne götüreceğiz sizleri. Öğrenciler için renkli ve güzel bir etkinlik vardı. Karnelerini kapan öğrenciler ücretsiz balık ekmek keyfi yaşadılar. Aynı zamanda Deniz Canlıları Müzesi'nde de birçok canlıyı görme imkanına da sahip oldular. İzleyelim.
4: Çok güzeldi, beğendim. Birinci olduğum için sevindim.
5: Balıklar çok iyiydi. Kenan'ın ellerine sağlık.
6: Karne sevincine balık ekmek sürprizi damga vurdu. Okuldan karneleriyle çıkan öğrenciler soluğu balıkçı Kenan'da aldı.
7: Dersimiz bugün balık, deniz, sevda oldu. Türkiye sevdası oldu. Balık yeme yarışması en çabuk porsiyonunu bitiren kardeşimize, birinciye 4 tane çupra hediye.
6: Okullar kapandı, karne heyecanı başladı. Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ise öğrenciler için özel bir sürpriz hazırladı. Karnesini alıp gelen çocuklar müzeyi ücretsiz gezme fırsatı bulurken etkinlik kapsamında kendilerine balık ekmek ikram edildi.
8: Balığı sever misin peki?
4: Severim. Şu anda daha çok sevdim kazandığım için.
8: Ne kazandık?
4: Efendim?
8: Ne kazandın biliyor musun?
4: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sürpriz edildi.
8: 4 tane çupra diyorlar ve madalya.
6: Düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1 ton hamsi ve uskumru balığı öğrencilere dağıtıldı. Yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısının sergilendiği müzede çocuklar hem deniz dünyasını keşfetti hem karne gününü unutulmaz bir anla taçlandırdı.
1: Karadeniz'in kültürel zenginliği malum. Tabii ki gastronomi anlamında da Türkiye'nin önde gelen bölgeleri arasında yer alıyor. Ama tabii herkes Karadeniz'e gidemiyor. Bu sefer ne oldu? Karadeniz İstanbul'a taşındı. Bartın'ın kültürü ve yöresel lezzetleri halk oyunlarıyla birlikte Üsküdar Meydanı'nda görücüye çıktı.
9: Davullar çaldı, yöresel oyunlar sahnelendi. Bartın'ın kültürel zenginlikleri Üsküdar'da renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar hem halk oyunlarını ilgiyle izledi hem de kente özgü lezzetleri yakından tanıma fırsatı buldu.
10: Bartın hakkında, bir yemekleri hakkında çok bir şey bilmiyordum ama gayet güzel bir tatlı. Daha çok böyle tanıtılması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'mizin güzel illerinin.
9: Pirinçli mantıdan beyaz baklavaya, manda yoğurdundan kumluca ballarına kadar Bartın'a özgü birçok ürün ziyaretçilere ikram edildi. Etkinlikte kentin küresel mirası da tanıtıldı.
11: Bartın doğa şehri, kültür şehri, tarih şehri, Amasra'mız var. Bartın'da çok güzel sahiller var, ormanlarımız var. Biyoçeşitlilik açısından çok zengin, insan çeşitliliğimiz çok fazla. Bartınlılar özgün insanlar, memleketine sahip çıkan insanlar. Belki nüfusumuz, yüz ölçümüz küçük olabilir ama özgür ağırlığımız çok yüksek. Bunu 2 ile 5 Temmuz tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nde Bartın tanıtım günlerinde göstereceğiz.
9: Üsküdar'daki buluşmayla birlikte 2-5 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Bartın tanıtım günleri için de davet yapıldı.
12: Hemşehrilerimiz, İstanbulluları 2 ve 5 Temmuz arasında gerçekleştireceğimiz Bartın tanıtım günlerine bekliyorum. Size de Bartın'ın manda yoğurdunu bıçakla keserek ikram etmek istiyorum. Şöyle bıçakla keseyim. Hemen çatalla
11: ikram
12: size ikram edeyim. Buyurun.
11: Evet.
12: Afiyet olsun.
13: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.

0: Bir bakın bakayım sizden not alayım. Biraz sıcakta kalmış ama. Evet. Bartın'ın manda yoğurdu.
1: Sıcak olması
2: Bartın'ın çok harika.
0: Adası var burada.
2: Çileği. Gerçekten çileği bayıldık. Var. Çok teşekkür ederiz.
0: Ama Bartın'da yemek daha güzel. Bartın'a da bekleriz inşallah.
2: İnşallah Bartın'a da geliriz efendim.
3: Trafiği tescilli ürünlerimizin ülkemizce böyle kıymetini bilinip tanıtılması biz gençler açısından da çok önemli öncü konumunda.
4: Bir şef olarak değil önce Bartın'la olarak ben de tanıtım günlerinde orada yer alacağım. Hem Bartın lezzetleri olacak hem de bizim gibi Bartın'lı olan işletmelerin de ürünleri orada olacak. Atatürk Havalimanı'nda 2-5 Temmuz tarihlerinde tüm Bartınları ve İstanbulluları Bartın tanıtım günlerinde bekliyoruz.
5: Bartın'ın kültürü, yöresel lezzetleri ve el sanatları 2-5 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.
6: Görüntüler iştahlarımızı kabarttı. Atatürk Havalimanı'nda önümüzdeki günlerde Perşembe günü etkinlikte başlayacak. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Moderatör hafta sonunu noktalıyoruz. Ancak Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmaya 24 ekranlarında devam edeceğiz. Bir sonraki randevumuz saat 12'yi gösterdiğinde olacak. Şimdilik hoşça kalın.

İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyor.

0: Masada Ne Var'a hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Saat 12, güne yansıyan gelişmeleri aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen 33. istişare ve değerlendirme toplantısı devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında önemli mesajlar vermişti. Çeyrek asırlık destan temasıyla düzenleniyor bu kamp ve toplantı, onun altını çizelim. Cumhurbaşkanı başörtü meselesinden 15 Temmuz darbe girişimi sürecine, terörsüz Türkiye ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan karışıklıklara kadar birçok önemli konuda önemli mesajlar verdi.
1: AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Milletin bedel ödemesini istemiyoruz dedi.
1: Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı, Türkiye başörtüsü meselesini artık geride bırakmıştır dedi. Son dönemde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlarına sert tepki gösterdi.
1: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
2: Erdoğan Cumhur İttifakı'na değindi. Ülkenin bekası, milletin sulh ve selameti için güç birliği yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişimi hakkında da konuştu. Darbenin 86 milyon vatandaşa yapıldığını belirtti.
1: Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.

0: AK Parti'nin Sapanca kampı devam ediyor. Tabii gözler bugün bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Çünkü kapanış konuşması yapacak Cumhurbaşkanı. Peki hangi mesajları verecek ve kamp nasıl bir atmosferde geçiyor? Detayları muhabir arkadaşımız Emre Ayaz'dan öğreneceğiz. Emre, sözü sana bırakalım.
1: Kahraman Poyrazoğlu, az önce de haberimizi izlediğimiz gibi dün saat 10.30'da açılış konuşması gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o açılış konuşmasının ardındansa yoğun bir toplantı, oturum süreci gerçekleşti. Onlardan ilki parti politikaları toplantısı oldu ve burada parti içindeki iletişim hem de sahadan gelen talepler ele alındı ve bunların çıktısı alındı ve partinin önümüzdeki yılki yol haritası belirlenmek üzere çalışmalar yürütüldü. Daha sonrasında saat 15 itibariyle ortak akıl toplantısı gerçekleşti ve o toplantıda da hem 81 milli milletvekilleri hem de kabine üyelerinin bir arada olduğu ve konularına, ilgilerine, alanlarına ait olan konularda bakanlarla teşkilat yönetimi arasında bir koordinasyon sağlandı ve sahadan gelen talepler de o milletvekillerinin iletmesiyle birlikte bakanlıklarda ilgili notlarını aldı ve ileriki çalışmalar içinde bir rehber niteliği taşıyan notlar çıkarıldı ve sonrasında dün akşamın son toplantısı ise yoğun mesai olarak geçen bir toplantıydı. O da AK Parti'nin meclis grubu toplantısıydı. O da uzun çalışmalar sonrasında özellikle terörsüz Türkiye'nin meclis ayağında yapılan çalışmalarla ilgili AK Parti'nin sürece ilişkin hızlandırma çalışmaları olduğunu da biliyoruz. O konuda neler yapılacağı da bu Sapanca'daki 3 günlük kampın 2. gününde ele alınan bir konuydu. Ve bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği ve milletvekilleri, bakanların da yer alacağı genel istişare ve değerlendirme toplantısı şu sıralarda gerçekleşiyor. Ve o toplantıda, bu şu anki geçen toplantıda dünün kampın toplamının genel bir çıktısı alınacak, değerlendirmeler yapılacak ve saat 14 itibariyle de o Sapanca'daki 33. istişare değerlendirme toplantısının tamamıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlarla ilgili, izlenecek yol haritasıyla ilgili ve önemli bilgilerin de aktarılacağı bir hitabı olacak saat 14.30 itibariyle ve bu hitaptan sonra ise AK Parti'nin o 33. istişare değerlendirme kampı sona ermiş olacak. Biz de 24 ekibi olarak gelişmeleri an be an kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü kamp alanından İstanbul'a bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Kampa dair detayları almaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hatırlayacaksınız. Daha önceki itirafları ve ifadeleriyle de bu yolsuzluk ve rüşvet skandalına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. 2024 yerel seçimleri öncesi Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin avro, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de oğlu aracılığıyla 1 milyon avro götürüldüğünden bahsetmişti. Ancak şimdiki ifadeleri çok daha çarpıcı. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden adaylık için tam 15 milyon avro istediğini iddia etti.
2: CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan hedef alan şok bir rüşvet itirafı geldi. Muhittin Böcek savcılığa verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesinde aday gösterilmek için Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da gizlice görüştüğünü iddia etti. İfadeye göre İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı planını öne sürerek tam 15 milyon avro maddi destek talep etti. Böcek bu paranın 5 milyon avrosunu banka kayıtlarına girmeyen kapalı çarşı tabanlı illegal bir yöntemle, yani havala sistemiyle İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etti. Peki neydi bu havala sistemi? Böceğin ifadesine göre sistem tamamen iz bırakmamak üzerine kuruluydu. Bir dostundan aldığı 100 liralık banknotun fotoğrafını çeken Böcek, üzerine bir isim ve telefon numarası yazarak zarfla birlikte İmamoğlu'na teslim etti. İddiaya göre bu banknot bir şifreydi ve bu şifreyi kapalı çarşıdaki kayıt dışı dövizcilere götüren şahıslar 5 milyon avro nakit parayı hiçbir banka kaydı olmadan teslim aldı. Depremin boyutu bununla da sınırlı değil. Muhittin Böcek daha önceki ifadesinde adaylık için Özgür Özel'in yönlendirmesiyle CHP'li Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro, Manisa'da ise bir çanta

0: içinde Ferdi Zeyre'ye 950 bin avro rüşvet gönderdiğini iddia etmişti. Böcek ifadesinde İmamoğlu'nun kişisel hırslarının tüm partiyi ve Özgür Özel'i esir aldığını, CHP belediyeciliğinin bu gizli pazarlıklar yüzünden çöktüğünü söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu adeta yaylım ateşine tuttu. Kayıt dışı milyonlarca euro, şifreli banknotlar ve havada uçuşan rüşvet iddiaları. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu itirafların ardından gözler şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.
1: Ergenekon kumpasına ilişkin dikkat çeken bir karar geldi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi tarafından, o dönem hatırlayacaksınız, çok sayıda kişi mağdur edilmişti. Şimdi o mağdurlara devlet tarafından tazminatlar ödenmişti. Ancak o tazminatların aslında devlet tarafından değil, o dönem görev yapan ve meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından tanzim edilmesine karar verildi.
2: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında görev yapan hakim ve savcılara ilişkin disiplin soruşturmasını karara bağladı. Kararla birlikte Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların davalarda görev alan ve daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından rücu yoluyla tahsil edilmesine hükmedildi. HSK kararında çarpıcı tespitlere de yer verildi. Sahteliği ortaya konulan dijital materyallerin, şaibeli gizli tanık beyanlarının ve dış müdahaleyle hazırlanan dosyaların yargılamalara dayanak yapıldığı belirtildi. Sanıkların masumiyet karinesinin ve savunma hakkının ihlal edildiği, dava sürecinin medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarından etkilendiği değerlendirilmesine yer verildi. HSK 30 soruşturma dosyasıyla 57 rücu dosyası olmak üzere toplam 87 dosyayı inceledi. İnceleme sonunda daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten uzaklaştırılan 62 hakim ve savcı hakkında 2802 sayılı kanunun 69. maddesi uyarınca yeniden meslekten çıkarma kararı verildi.

ABD ve İran arasında o imzalanan mutabakat zaptıyla birlikte başlayan barış atmosferi kısa soluklu oldu. Çünkü taraflar yeniden çatışmaya geri dönmüş durumdalar. Özellikle iki ülke arasında yaşanan gerilimle birlikte Körfez ülkelerinde de alarm seviyesi artırıldı. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. Son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğu duyuruldu. Saldırılara ait görüntüler de yayınlandı. İran'ın saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump da saldırı tehditlerini yineledi. Artık makul olamayacağımız bir noktaya gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Bu olursa artık İran var olmaz ifadelerini kullandı. İran medyası Keşm Adası ve Sirik kenti yakınlarında patlamalar olduğunu da doğruladı. Keşm Adası'nda bir yerleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD saldırılarını vahşi olarak nitelendirdi ve kınadı. İran, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki toplam 8 ABD askeri tesisini vurduğunu açıkladı. Açıklamalar sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de alarm seviyesi yükseltildi. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları Boğaz'daki trafiği kontrol etme etkisinin kendilerinde olduğunu ve ABD'nin bu maddeyi ihlal ettiğini savunuyor. ABD ise seyir sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceklerinin de altını çiziyor. İsrail ile Lübnan arasında da ABD'nin ara buluculuğuyla bir çerçeve anlaşma imzalanmıştı. Hizbullah'tan ilk tepki geldi. Haliyle olumsuz yaklaşıyorlar. Diğer taraftan

İsrail işte bu anlaşmaya rağmen Lübnan yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu Nebatiye'yi hedef aldı. Beldeye saldırılarda bir kişi yaşamını yitirdi. İki de yaralı var. İsrail güçleri Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesine de 3 ses bombası attı. Sur ilçesinde de makineli tüfeklerle atış yapıldığı bildirildi. Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı ele aldı. Trump Aoun'u tebrik etti. Ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini bildirdi. Lübnanlı yetkililerin bir başarı olarak gördükleri çerçeve anlaşmaya Hizbullah'tan da ilk tepki geldi. Hizbullah lideri Naim Kasım aşağılayıcı ve yok hükmünde kabul ettiklerini söyledi. Anlaşmanın bir yüz karası ve egemenlikten taviz vermek anlamına geldiğini vurguladı. İsrailli bakanlardan da tepkiler var. Ben Gibir anlaşmanın kabinede oylanmasını istedi. Haftalardır bu anlaşmanın olmaması için mücadele ettiğini aktardı. Lübnan'la ortaya çıkan anlaşma tarihi bir hatadır. Kaçırılmış korkunç bir fırsattır iddiasında bulundu. Savunma Bakanı Katz da İsrail devletinin Lübnan'dan çekilmediğini, bu bölgeyi temizlediğini öne sürdü. Ordunun tehditleri engelleme özgürlüğünün olduğunu savundu.

0: 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Şu sıralarda da ilk tören gerçekleştiriliyor. Hemen o noktaya dönelim. Muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban karşımızda.
1: Evet, Kahraman Poyrazoğlu aslında sizlerin de söylediği gibi Yeşilçam'ın jönüydü kendisi. Yakışıklılığıyla bilinirdi. Ekranlardaki o duruşuyla bilinirdi. 77 yaşında çoklu organ yetmezliği ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dakikalar sonrasında ise ünlü oyuncu Kadir İnanır içinse bir anma töreni, cenaze töreni düzenlenecek ve şu anda ise bizler törenin düzenleneceği o salondayız. Hemen Muhsin Ertuğrul salondayız ve salondaki o kalabalığı da sizlere göstermek istiyorum. Aslında dakikalar öncesinde girişler vatandaşa da açıldı ve aynı zamanda ünlü oyuncunun pek çok meslektaşı ve vakti zamanında beraber filmlerde görev aldığı arkadaşları da buraya geldiler ve ünlü oyuncu içinse son görevlerini anma töreninde yerine getirecekler. Peki anma töreni sonrasında ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakiben ünlü oyuncunun cenaze namazı kılınacak ve cenaze namazı sonrasında ise Ulus Mezarlığı'nda ünlü oyuncu toprağa verilecek ve içerideki aslında o yoğunluğu da ekranlarımıza kameraman arkadaşım Talha Gül de getiriyor. Bir önceki yayınımızda gerçekleştirdiğimizde içerisi kalabalık değildi ve o içerideki kalabalığı da ekranlarımıza taşımış oluyoruz. Tabii ki de ünlü oyuncunun tabutu da bir önceki yayınımızda da sahnedeydi ve şimdi de sahnede olduğunu söyleyebiliriz ve dakikalar sonra ise ünlü oyuncu için anma töreninin de başlayacağını söyleyebiliriz. Peki ölüm nedeni ve tedavi sürecinden de bahsetmek istiyorum aslında ben sizlere. Çoklu organ yetmezliği ve solunum sıkıntısı nedeniyle cuma günü saatler 18.05'i gösterdiğinde ünlü oyuncu Kadir İnanır hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu aslında 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısından dolayı hastanede tedavi görüyordu. Yeşilçam'ın jönü ileri evre kanser tedavisi görüyordu ve bu da aslında solunum yetmezliğine de neden olmuştu ve solunum yetmezliği nedeniyle de ünlü oyuncu 14 Mayıs'ta tedavi gördü. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen tarih 26 Haziran Cuma gününü gösterdiğinde saatler 18.05'i gösterdiğinde ünlü oyuncu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti ve usta oyuncu aslında vefatından 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı da kaybetmişti. Bunu da paylaşalım. Tabii ki de Yeşilçam'ın jönünden bahsediyoruz. 77 yıllık ömrüne sayısız film bırakmış bir isimden bahsediyoruz. Birçok sinema filmine imza atmış isimden bahsediyoruz. Tabii ki de onun filmleriyle bir nesil izlediği ve hala da izlediğinde aynı heyecanı, aynı duyguları da

0: hissettiğini de söylememiz mümkün. Tabii ki de ünlü oyuncu 188 sinema filminde ve 12 televizyon filminde yer almıştı. Ünlü oyuncunun bugün saat 13'te bulunduğumuz alanda cenaze töreni düzenlenecek. Tören sonrasında ise ikindi namazına müteakiben Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde de cenaze namazı kılınacak ve cenaze namazı sonrasında ise ünlü oyuncu Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek diyelim ve biz haber nöbetimize devam ediyorak sözü size bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Teşekkür ediyoruz bir kez daha usta sanatçının sevenlerine başsağlığı dileklerimizi bizler de göndermiş olalım. Sıradaki habere geçeceğiz. İstanbul'da Bakırköy ilçesinde dere kenarında toplu balık ölümleri endişe yarattı. İddiaya göre balık ölümlerine İSKİ'nin iş bilmezliği neden oldu. Ekipler sudan örnekler, numuneler aldılar. Laboratuvar sonuçları gerçeği ortaya çıkaracak.
2: Su faturalarına zam üstüne zam, musluklardan akan çamurlu sular. İSKİ'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. İSKİ çalışmaları sonrasında Bakırköy'de dere yatağında binlerce ölü balık bulundu. Olay akşam saatlerinde Bakırköy Sahil Parkı'nın yanındaki Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yaşandı. Akşam saatlerinde balıkların cansız şekilde su yüzeyine vurduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese AFAD, polis, sahil güvenlik ve belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı. Ekiplerin çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD sudan numune alarak analiz etmek üzere laboratuvara götürdü. İSKİ'nin bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı ve balıkların akşam saatlerinde ölmeye başladığı belirtildi. İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.
1: Türkiye'de ilk kez görülen belki de bir örgü kafeye götüreceğiz sizleri. Konya'da bir anneyle kızının girişimci ruhuyla ortaya çıktı. Bakalım.
3: Ama biz hayalimizin peşinden gittik, cesaret ettik.
4: Bir çay, bir kahve, bir yumak ip. Konya'da yaşayan Ayşe Akbıyık da arkadaşlarıyla yaptığı örgü günlerinde aynı sorunu yaşamaya başladı. Evler dar geldi, parklar yetmedi. Kafelerse istedikleri sıcaklığı vermedi.
5: Tanımadığımız yabancı insanlar olacağı için bize çok iyi gelmedi açıkçası. Biz de annemle böyle bir kafe yapmayı düşündük.
4: İşte tam o noktada kızıyla birlikte kendi yerlerini açmaya karar verdiler.
5: Hem örgülerini arabilsin hem de beraber toplanıp vakit geçirebilsin diye düşündük. O şekilde hayalimizi gerçekleştirdik.
4: Hayal önce küçük bir fikir olarak başladı. Sonra aile desteğiyle büyüdü. Bugünse kadınların bir araya gelip hem örgü ördüğü hem de keyifle vakit geçirdiği sıcacık bir kafeye dönüştü.
3: En büyük destek için bu süreçte ailemdi, kızımdı. Kızım videolarımızı seslendirdi. Videolarımız çok güzel oldu, çok beğenildi. Çok güzel dönüşler aldı. Hatta biz sadece kendi hayalimiz sanarak yola çıkmıştık ama birçok bayanın hayaliymiş. Bunu fark ettik.
4: Burada sadece çay kahve içilmiyor. İlmek ilmek dostluklar kuruluyor. Yeni tasarımlar ortaya çıkıyor. Yıllardır unutulmaya yüz tutan el sanatı yeniden hayat buluyor. Yaşındaki Reyyan Ela da bu hayalin en büyük ortaklarından biri. Ona göre örgü sadece büyüklerin işi değil.
5: Benim yaşımdaki arkadaşlarım da örgüye ilgi duyuyorlar ama yapamayacakları ve daha zor bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama bence herkes yapabilir. Yani örgü herkes yapabilir ve burası herkese hitap eden bir yer oldu.
4: Şimdi bu küçük kafe Konya'da kadınların yeni buluşma adresi olurken anne ile kızın ortak hayali de gerçeğe dönüşmüş durumda.
1: Bültenimizi bu haberle birlikte noktalıyoruz. Saat başındaysa gelişmeleri aktarmak üzere Büşra Mutlu karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim ne dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.

0: Sol yanım acıyor anne ve beklemek. Biri başlangıç, ikincisi şimdilik.
1: Evet.
0: Sonuncu durak. Bu ikisi arasındaki yolculuğa bakacağız ama bir yazar ve bir şair olarak dönüp baktığınızda özellikle olan en son, en taze, en yeni olan mıdır heyecan uyandıran, yoksa ilkinin heyecanının tadı hiç geçmez mi?
1: Zannediyorum ilk çok heyecanlı. Çünkü ilk defa bir eski

0: Eseriniz elle tutulur, gözle görülür, başkaları tarafından okunabilir, başkaları tarafından istediği şekilde ulaşılabilir hale geliyor. Aslında görücüye çıkarmış oluyorsunuz. Sonraki süreçler elbette her eser yeni bir bebek gibi, her eser yeni bir eser çok kıymetli oluyor, heyecanlandırıyor. Hepsinin heyecanı çok farklı. Ama zannediyorum benim açımdan, diğer yazarları bilemem ama benim için çok heyecan verici Sol Yanılmacı Öğrenme eseri olmuştu. Çünkü çok hayalini kurabildiğim bir şey değildi.
1: Bu beklemek kitabını ihmal edeceğimiz anlamına gelmiyor ama kendi açımdan bir hareket noktası belirleyebilmek için ilk soruyu sormuştum. Beklemek için de yönelteceğim sorunun ilkini Sol Yanım Acıyor Anne ile ilgili soruyorum o halde. Bu kitabın konusu nedir ve yazmak neden gerekliydi?
0: Yazmak neden gerekliydi? Herkesin hikayesi farklı aslında ama bir yazar olarak ben neden yazıyorum? İleri gitmeyen her şey gerilemeye, akmayan su kokmaya, filizlenmeyen tohum çürümeye mahkumdur. Benim hikayem kalemle yazılabilecek bir hikayeydi. Ben bunu yapabiliyordum ve yazmak beni çok rahatlatıyordu. Ve benim bu alemde bir görevim var aslında. O görevi herkes kendince yorumlayabilir. Benim kalemle olan yakınlığım, muhabbetim ve şükürler olsun çok büyük bir lütuf olduğunu inanıyorum ve şükrediyorum. O lütuf üzerinden benim yolculuğum aslında kalemle. Yani ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim ne dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa, arkamda bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.
1: Peki şiir mi, nesir mi? İlk hangisi çıktı ortaya ve süreçte hangisiyle dostluk daha yoğun?
0: Ben şiir yazmayı çok seviyorum. Şiir yazıyorum. Okuldaki yazılarımızı sayar mıyız bunun içine bilmiyorum. Tabii okuldaki yazdıklarımız edebiyat dersinde onları saymazsak ben şiir. Yani kitaplarımın kenarları da şiirle doluydu. Sonra benim ilk eserim de şiir. Şiir yazmayı çok seviyorum. Fakat sonrasında hikayeleştirme. Ya benim şiirlerim de biraz hikaye tarzında aslında. Anlatmak istediğim şeyleri hikayeleştirerek belki kalıcı olduğu oradan zihnime yerleşmiştir bilemiyorum. Sonrasında edebiyat camiasında kıymetli büyüklerimizin yönlendirmesi oldu. Yani çok iyi hikaye çıkar senden. Ben zaten dergilere hikayeler yazıyordum ama ben şair kimliğimle, şiir yazar kimliğimle daha çok aslında kalmak gibi bir niyetim vardı. Fakat hikayeleri de yazınca hikayeler de beni anlatıyor dedim. Yani bazı şeyleri evet şiir anlatıyor, bazı şeyleri de hikaye anlatıyor. Çünkü bir dert anlatma meselesi var. Yani bazısı şiirle onu kabul ediyor, bazısı hikayeyle, bazısı başka bir şeyle kabul ediyor. Sonra hikayenin de beni mutlu ettiğini gördüm. Yani bazı anlatabileceğim şeylerin şiire olamayacağını, daha detay, daha ne diyelim insanlara duygu anlamında sürükleyebilen, farklı bir mecraya çekebileceğini hikayede fark edince hikayede yazdım. Ama dediğim gibi zaten şiirden çok uzaklaşarak değil, hikayelerim de yani biraz şiiri andırıyor, şiirlerim de biraz hikayeyi andırıyor. Bu şekilde özellikle yaptığım bir şey değil aslında. Yani kalem ve duygular o anda nasıl sürüklediyse, ne hissettirdiyse, nereye taşıdıysa, davet ettiyse ben biraz onun peşinden gittim.
1: Merak ettiğim şeylerden biri şu olur, bir yazarla, şairle konuşurken. Eğer kendi okuduklarınızdan keşfettiğinizse ayrı bir hikaye, bir başkasının size sen şairsin, sen yazarsın diye siz bilmediğiniz, sizin bilmediğiniz bir dönemde bile teşhisi koyması başka bir hikaye. Size nasıl oldu? Siz biliyor muydunuz bir yazar, bir şair olduğunuzu yoksa
0: yok.
1: Size bunu fark ettirenler mi oldu?
0: Şöyle ben bilmiyordum. Ben yazdıklarımı okulumda hocalarıma göstermezdim. Utanırdım. Ne yazdığımı bilmiyordum. Yazıyordum, devamlı yazıyordum ama ne yazdığımı bilmiyordum. Sonrasında Sol Yanım Acıyor Anne ile alakalı ve ben saklıyordum yazdıklarımı. Bir yakın arkadaşım elimden zorla aldı şiiri. Ben dedi yerel bir radyoda İzmir'de ben bunu radyoda okutacağım dedi. Radyoda o şiir okununca ben kendi şiirimi başkasının sesinden duydum. Ya galiba olabiliyor. Böyle bir hoş geldi. Çünkü onun haricinde ben yazdıklarımı zaten kimseye göstermiyordum. 3-5 kişi haricinde benim bir şey yazdığımı kimse bilmezdi. Ya böyle çok hoşuma gitti. Olmuş galiba. Bir oluyor gibi. Sonrasında Sol Yanım Acıyor Anne şiirini radyolarda, ulusal radyolarda işte bazı isimlere gönderdim. Şiir kabul edildi. Yani hala şimdi edebiyat dünyasında biliyorsunuz hece ölçüsü olmayınca ya da ölçülü olmayınca şiir midir, düz yazı mıdır? Ben hiç orasında da değilim. Bir eser gönle girmişse yani adıma şair denmiş, denmemiş çok da benim ne diyeyim bu anlamda öncelediğim bir şey değil. Yani yazdığımız eser kıymet görmüşse, gönüllere girmişse, insanlara bir şey hissettirmişse, sevilmişse benim için kâfi.
1: O zaman tür ve biçimle ilgili çizilmiş net çerçevelere inanmıyorsunuz da daha çok onun hissettirdiğiyle ilgilisiniz. Bu anlamda bakıldığında edebiyat sizin hayatınızda neye tekabül ediyor, neyi değiştiriyor, dönüştürüyor, neyi besliyor ya da bir şeye, bir üretme, bir şeye dönüşüyor?
0: Edebiyat az önce de söylediğim gibi yani herkesin kendini ifade etme şekli, yüreğini açma şekli, kendini inşa etme şekli, kendini bulma şekli farklı olabilir. Benim edebiyat oldu. İyi bir metin okuduğumda, yani o metni ben yazmamış olsam bile gönlümde bir rahatlama, gönlümde bir karşılık buluyorsa o da benim için yazılmış oluyor. Onu da ben yazmış gibi mutlu olabiliyorum. Herkesin kendini mutlu etme ya da kendini tanıma yerleri vardır, keşfetme yerleri vardır. Benim yazılar, iyi bir yazıyı, iyi bir metni, iyi bir romanı okuduğumda, iyi bir şiiri okuduğumda farklı dünyalara girebiliyorum. Yani o beni farklı kapılardan geçirip farklı alemlere, farklı duygulara, düşüncelere taşıyabiliyorsa ben anlıyorum o benim bineğim, o benim yoldaşım, o benim arkadaşım olmuş diyebiliyorum. Aynı duyguları başka mecralarda hissedemediğim için ben edebiyatı tercih ediyorum her zaman. Kalemle, kalemin söyleşisini, kalemin dilini tercih ediyorum.
1: Peki şiirden zamanın ötesine taşan bir tarafı olsa da bahsettik biz yavaş yavaş o ilk basamaktan, ilk duraktan. Şimdilik son durakta bizi bekleyen.
0: Evet.
1: Beklemek. Kitabın konusu ne? Türü ne? Oradan başlayalım.
0: Roman,
1: ve konusu ne?
0: Kadim bir miras beklemek. Benim ilk eserim şiir. Şiirle başladığımız yolculuğu işte hikaye, çocuk kitapları ve şu anda roman olarak devam ediyoruz. Hangisini çok sevdiniz derseniz ben kalemle yapılan her şeyi çok seviyorum. Romanın da bende gerçekten yeri çok ayrı oldu. Çünkü roman bana şöyle bir kolaylık verdi. İçimde coşan bir şey vardı ve o coşan şeyi anca roman taşıyabilirdi. Kadim bir miras beklemek 1870'lerden 2022'lere uzanan bir hikaye, bir roman. Taş bir binada yaşayan bir aileyi anlatıyor aslında. 7 kuşak ve 7. kuşak Turna karakterinin üzerinden geçmişe dair bir yolculuk yapıyor. O günden bugüne bir yolculuk yapıyor. Fakat o yolculuk yaparken sadece o ailenin hayatı değil aslında. Turna'nın ve Turna'nın o önceki kuşaklarını anlatırken Türkiye'nin son 100 yılı, 110 yılı da aslında bizim heybemize eklenmiş oluyor. Bir yakın tarih, arşiv niteliğinde oldu. Bir gözlemci gibi. O karakterlerin yaşadıkları, çünkü sadece o evin yaşadıkları değil, o günkü Türkiye'ydi. Yani her kuşakla bir olay oldu ve o kuşak onları yaşarken bize de hiç yabancı yok. Yani ben bunu ilk defa duyuyorum diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama orada insanların duyguları, o olayla beraber insanların hayatlarında neler değişiyor, neler oluyor onlar vardı. Var işte 80'ler var mesela en yakın tarihte. 80'leri Türkiye'nin çok acı bir sayfası. İşte o ailelerde 80'lerde kaybedilen insanlar var. İşte o tarihi olarak girip onları anlatmıyor. Hiçbirisini anlatmıyor ama o olayların o evdeki yansımaları var. İşte Sarıkamış var, Balkan Harbi var, işte Reisi Cumhur öldü diye bir bölüm var. Turgut Özal'ın ölümüyle alakalı. Menderes'i asmışlar diye bir bölüm var. soyadı kanunu var. Ne diyelim, Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Hicaz Demiryolları'nda ilk karakterlerimizden birinin çok büyük bir hayali var ama sağlık problemlerinden dolayı hacca gidemiyor ve ilk demiryolu yapıldığında ilk hacılardan oluyor. Bu tür olayların anlatıldığı da onlar dediğim gibi tarihi olay olarak anlatılmıyor. Ama insanların normal hayatı akışındayken o olaylar yaşanıyor zaten. Ve bizim de mutlaka annemiz, babamız, babaannemiz, ninemiz o hikayelerin içinden çıktı geldi. Biziz aslında Türkiye'nin son yüzyılı diyebilirim.
1: Bu kitabı Türkiye'nin bir yüzyıllık hikayesi diye özetlediniz ama kimler okumalı? Yani hangi yaştan, hangi ilgiden, kimlerin ilgisini çeker veya kimlerin görmesi gereken manzaralar, duygular, haller var?
0: Orta son lise 1'den itibaren herkesin. Herkesin görmesi gerekiyor. Şimdi bizim yaş ve bizim yaşımızın üstündekilerin babaannelerinin yaşadığı hikayeler, bizden bir sonraki neslin artık anne babalarının belki yok üçüncü kuşak dede ve babaannelerin yaşadığı şeyler. Şimdi tarihi olayları anlattığımız zaman, tarihi bilgi olarak anlattığımız zaman tarih deyip geçebiliyoruz. Ama duygu olarak, his olarak o bize işlediği zaman, işte sanatın gücü biraz buradadır ya, yani bir şeyi film olarak izlediğiniz zaman aklınızda kalıcı olur. Kitabını, iyi bir romanını okuduğunuz zaman o olay, o kişiler kalıcı olur. Bu da böyle. Şimdi biz 100 yıllık bir olay şöyle şöyle olmuş deyip geçmek başka bir şey. O olaylar yaşanırken o insanlar neler hissetti, neler yaşadı, nasıl kayıplar verdi. Mesela burada bir karakterimizin İlk kuşak karakterlerimizden ikiz oğulları var. Balkan Harbi çıkıyor, oğulların ikisi de gidiyor. Birisi şehit olarak geliyor, birisi gazi olarak geliyor. Şehit olan evli, eşi hamile, çocuk bekliyor ama eşi şehit olarak geliyor. Gazi olarak gelen nişanlı, nişanlısının artık kolu yok diye ailesi vermek istemiyor. Türkiye'nin çok maalesef hüzünlü, ama acı bir gerçeği daha var. Yani evde kocası ölmüş genç gelinleri baba evine göndermek yerine evdeki delikanlıyla evlendirmek. Çünkü orada bir çocuk var. Bu benim de yakın akrabalarımla yaşadığı bir şeydi ve ben bunu yıllarca anlayamadım. Yani nasıl böyle bir şey yaparlar, nasıl bunu yaparlar? Size şunu temin edebilirim, beynim çatladı. Fakat başka bir çare bulamadım yazarken bile. O kadar iyi anladım ki çünkü neresine dokunursanız elinizde kalan bir olay var. Şunu çok net hissedebiliyorum artık. Hiç kimse bu olayları isteyerek, gönül rızasıyla yapmadı. Mecbur kalındı. O çok başka bir şey. Bu olaylar yaşanırken insanların o yaşadıkları çaresizlikleri, o duyguları, o hisleri çok yoğun bir şekilde hissettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Yani buradan oturup orayı yadırgamak, yargılamak biraz maalesef yaptığımız şeylerden. Ama bu romanda göreceğiz ki olaylar sadece olay olarak yaşanıp bitmiyor. Onun arkasında binlerce insan var.
1: Peki, konusu ve akışı dışında şunu sormak istiyorum. Şimdi bir akışı var, orada karakterler var. Olay örgüsünü gerçekliğe dayandırıp ama hikayeleştirerek anlatıyorsunuz bir taraftan. Ve böylelikle gerçek yaşanmışlığı kronolojiden ve sayı değerinden çıkarıp
0: evet,
1: insan ruhuna ve duygusuna hitap eden ve kalıcı bir hale dönüştürüyorsunuz. Yani bir dünya, hatta bir evren kuruyorsunuz
0: evet,
1: orada. Bu evreni kurarken, bu katmanlara bakarken, kişileri, mekanları, zamanı tasarlarken, tasarımcısınız, yazar bir tasarımcıdır,
0: evet,
1: roman yazarı bilhassa. Bu karakter kurgusu netleşip hikaye akmaya başladıkça hangisi hangisini sürüklüyor hep merak ederim ben. Yani ilk olarak, ilk dokunuş yazarda elbette.
0: Evet.
1: Fakat canlanıyor, adeta ete kemiğe bürünüyor o dönem, o zaman, o kişiler, o yaşanmışlıklar. Bu kez o bilgisayarın başındaki, o sayfanın başındaki yazar, dur bakalım ne olacak, benim için de çok heyecanlı ve meraklı demeye başlıyor mu hakikaten? Karakterler ve olay örgüsü sizi sürüklüyor mu?
0: Sürüklüyor. Şöyle, elbette ki bir taslak oluşturuyorsunuz. Kafanızda bir konu var ve ana karakterler var. Mesela ben bunu, bu romanı ilk düşündüğümde taş bir binada kuşakları anlatacak bazı karakterler vardı. İşte ilk birinci kuşak Orada bir taş, Ermeni bir ustaya taş bir bina yaptırıyor. Diğer ev küçük geliyor. Ama tabii bunlar detaylandırılıyor. İşte oradaki komşuluk, o Osmanlı dönemindeki, son dönemdeki komşuluklardan bahsediyor. İşte farklı milletlerden, farklı dinlerden insanlar.

yaşadığı o ortamda anlatılmış oluyor. Tabii göze parmak sokar gibi değil ama o normal bir akıştı zaten. Bu da anlatılıyor. İşte Tebriz'den bir çift kaçıp geliyor, Kars'a geliyorlar. Kars'tan işte o aslında çok orada varlıklı bir ailenin çocuğu, Atabey'in oğlu, tacirin oğlu. Fakat buraya geldiğinde işte farklı farklı sebeplerden dolayı kendi kimliğini belli etmek istemiyor. Yani orada arkasında çok hazin bir hikaye bıraktığını düşünüyor ama aslında onun düşündüğü gibi değil olaylar. Öyle olmuyor. Orada bir hayat kurmaya çalışıyor. Aslında o nesil, o gelen kişi ve onun eşiyle beraber 7 kuşak orada sürüyor. Ben o karakterleri oluşturdum. Yani 3-4 karakter oluştu fakat bunlar tabii ki işte olaylar yaşanırken, anlatılırken farklı karakterler, farklı olaylar. Bazen kendimde ya yazıyorum ya bu kadar da olmasa mıydı, bunu da yapmasa mıydın dediğim yerler. Çünkü olaylar geliştikçe farklı bir kapıda açılması gerekiyor. Şimdi biri bir yere geldiler, siz kafanızda düşünürken o kadar detayını düşünmüyor. Evet geldiler, kaçtılar ama sonrası ne olacak? Oradaki kaçma hikayesinden sonra bir yerleşim yeri var, orada farklı bir komşular devreye giriyor. Aslında vermek istediğiniz mesajlar varsa ya da anlatmak istediğiniz şey varsa onu yediriyorsunuz. Mesela ben orada şunu yapmıştım. Yaşlı bir çift, çocuğu olmayan bir çift, bakıma muhtaç ve duanın ne kadar güçlü olduğunu anlatmak için bana müthiş bir fırsat verdi. Orada işte yatalak bir eşi olan, onlar kaçıyor. Bir eve sığınacaklar. Böyle küçük bir çırada mum ışığı gibi bir ışık görüp kapıya vuruyorlar. Kadın kulakları aslında duymuyor. Eşi yatalak fakat böyle bir gölge görür gibi oluyor, onları alıyor. Yani ve adam kaldıramadığı için her tarafı yara olmuş. Girmek istemiyorlar. Sonra diyor ki kapı açılır. Süzme kapının arkasındakine mi, önündekine vurur? Allah bilir diyor. Yani aslında Allah onları o yaşlılar için. Çünkü kadın bir gün öncesinde dua ediyor. Yerin sahibi sen, gökteki kuşun, yerdeki karıncanın sahibi sen, boğazımdaki lokmanın, ambardaki lokmamın sahibi sen. Bizi sahipsiz bırakma. Bir şey gönder diyor ve ertesi gün onlar onun kapısını aslında sığınmak için, saklamak için geldiklerinde onlara şifa oluyorlar. Bu tür şeyler oluyor. Bir şey daha söylemek isterim burada. Karakterlerle alakalı tabii o anda siz de coşuyorsunuz, karakter oluyorsunuz. Ben karakter olduğumu şurada fark ettim. Bir bölümünü seslendirirken bir cümleyi dedim ki benim normalde kullanabileceğim bir cümle değil. Yani benim fıtratıma ve mizacıma uygun bir cümle değil. Dedim ben bunu nasıl söylemişim, acaba çıkarsam mı dedim. Sonra dedim ki hayır, bu senin sözün değil, bu Şirzat'ın sözü. Şirzat kavga ederken bunu söyledi. Yani bu Şirzat'ın sözüne dokunamazsın. Şirzat karakterimiz.

0: Yazarlık serüveninin, şairlik tarafınızın adımlarını izlemeye çalıştık sizin anlattıklarınız üzerinden. Ama her yazar ve şair okuma zevkini haiz, keyif sahibi insanlar aynı zamanda. Bunu gözlüyorum bir taraftan. Yazarlık tarafınızdan, şairlik tarafınızdan, okurluk tarafınıza geçelim. Yazdığınız türler içinden veya o türlerin dışından, okumaktan hoşlandığınız, yani şiir, roman dışında okumaktan hoşlandığınız türler var mı? Yoksa bir okur olarak da yine kalem oynattığınız bir alanda, bu alanda okur olmayı mı tercih ediyorsunuz?
1: İyi bir roman okumayı çok severim. Yani ama ben romanları da böyle biraz yabancı olmayan şeyler seviyorum galiba. Çok toprakçı bir insanım. Yabancı olmayan şeyler seviyorum. Mesela yabancı eserlerden Tolstoy'u çok severim. Tolstoy'un kalemini çok severim. Baktığımda çok aykırı bir şey yok, yabancı bir şey yok. O da kendi toprağına ve bizim toprağa biraz benzer, bizim hikayelere benzer şeyleri var geçmişten. Yabancı olmayan, yani içinde bulabileceğimiz, içinde kendimi rahat hissedebileceğim mekanlar gibi eserler seviyorum, bunu fark ettim. Amaka Hayal benim için çok önemli bir kitap. Dön dolaş okuyabileceğim kitaplardandır. Türlerim halinde tarih kitapları çok severim. Yani tarihi olaylar okumayı çok severim. Tarihi hatıraları, tarihi karakterleri okumayı çok severim. Ama yine galiba biraz bu konuda cimri olabilirim. Yani kendime cimri olabilirim. Şiir, roman ve tarihi eserler diye ben burada kapatayım.
0: Peki. Yani bu zor soruya hazırlık sorusuydu. Esas soru şu, kitaplıkta, yani bütün kitaplığınız içindeki kitaplar alınacak. Size döne döne okuyacağınız tek bir kitap verilecek. Uzun süre sıkılmadan okuyacağınız, döne döne okuyacağınız, kitaplığınızdan hiç eksik olmaması gereken o kitap hangisi?
1: Kur'an-ı Kerim kitap olarak düşünürsek elbette ki o. Başyapıt. Yani her zaman her yere giderken mutlaka küçük bir meal de olsa yanımda olur. Ama onun haricinde dediğim gibi Amak Hayali ben çok okuyorum, çok seviyorum. Kelile ve Dimne, bir tane dediğiniz ama ondan da vazgeçemedim. Bir de Bülbül'ün 40 Şarkısı, İskender Pala'nın kitabı. Bu kitapları başkasına hediye etmiş olsam da gidip tekrar aldım. Defalarca okunabilir kitaplar. Beni çok mutlu ediyor. Ben şunu keşfettim. İç yolculuğu yaptıran kitapları ben çok seviyorum. Yani keşfe çıkaran kitapları çok seviyorum. Biliyorsunuz Amaka Hayal bunlardan birisi. Düşünmeyi, yani göze sokar gibi didaktik bilgi vermeden anlatmayı, belki de yazmamın sebebi, yazmaya çalışmamın sebebi de bu olabilir. Benim gönlüme hitap eden yol o.

0: Mizahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Arnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
4: Troy.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir tebrik mesajı paylaştı. Dilerseniz gelin önce ona bakalım. Zira Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235 yaşında olduğuna ilişkin kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum dedi mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tekrar hatırlatalım, Türk Kara Kuvvetleri 2235 yaşında efendim ve kuruluş yıl dönümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı mesajında 2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve AK Parti'nin Sapanca'daki kampı devam ediyor sevgili izleyenler. Bugün son günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek kampa dair detayları şimdi 24 muhabiri Emre Ayaz bize aktaracak. Emre merhaba, kolaylıklar dileyelim ve sözü sana bırakalım. Nedir notların?
1: Büşra Mutlu, AK Parti'nin çeyrek asırlık destan temasıyla Sapanca'da gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın bugün son günü. Dün önemli bir konuşma gerçekleştirmişti, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o konuşmasının hitabının ardındansa kamp resmi olarak başlamış oldu ve yoğun bir mesai yürütüldü dün itibariyle. Parti politikaları toplantısı gerçekleşti ve ardındansa ortak akıl toplantısı gerçekleşti. Teşkilat milletvekilleriyle aynı zamanda kabine üyeleriyle bir araya geldi ve AK Parti'nin önümüzdeki dönemki hareketleri, vizyonu, yol haritası oluşturulmaya çalışıldı ve istişareler gerçekleşti. Ve aynı zamanda adaletten dış politikaya, iç güvenlikten savunmaya, enerjiden tarıma, eğitim, sağlık birçok alanda istişareler gerçekleşti ve gelecek dönem vizyonu oluşturulmaya çalışıldı. 2028 seçimlerine hazırlanırken teşkilatta yoğun bir koordinasyon çalışması gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 81 ilden gelen milletvekilleriyle bir araya geldi. Bakanlarsa teşkilatların sorularına yanıt verdi ve sahadan gelen taleplerle ilgili bakanlıklar bu konuda çalışmalar yürüttü. Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan o kampın çıktılarını almak üzere genel istişare ve değerlendirme toplantısına başkanlık edecek ve o süreçte kampta neler yapıldı, neler yapılacak konusunda son notlar alınacak ve bu son notlarla birlikte saat 14.30 itibariyle de bir hitabı olacak. Kampın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek ve AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı 26 Haziran'da başladı Cuma günü. Bugünse

0: şarkının da sıkça duyulacağını söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Emre, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Detayları Emre aktardı efendim. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili gündemi sarsacak bomba ifadeler verdi. Öyle ki Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da CHP Genel Merkezi'ne Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro gönderdiğini anlatmıştı. Böcek, bu kez Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon avro istediğini anlattı.
2: CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan hedef alan şok bir rüşvet itirafı geldi. Muhittin Böcek savcılığa verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesinde aday gösterilmek için Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da gizlice görüştüğünü iddia etti. İfadeye göre İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı planını öne sürerek tam 15 milyon avro maddi destek talep etti. Böcek bu paranın 5 milyon avrosunu banka kayıtlarına girmeyen kapalı çarşı tabanlı illegal bir yöntemle yani havala sistemiyle İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etti. Peki neydi bu havala sistemi? Böceğin ifadesine göre sistem tamamen iz bırakmamak üzerine kuruluydu. Bir dostundan aldığı 100 liralık banknotun fotoğrafını çeken Böcek, üzerine bir isim ve telefon numarası yazarak zarfla birlikte İmamoğlu'na teslim etti. İddiaya göre bu banknot bir şifreydi ve bu şifreyi kapalı çarşıdaki kayıt dışı dövizcilere götüren şahıslar 5 milyon avro nakit parayı hiçbir banka kaydı olmadan teslim aldı. Depremin boyutu bununla da sınırlı değil. Muhittin Böcek daha önceki ifadesinde adaylık için Özgür Özel'in yönlendirmesiyle CHP'li Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro, Manisa'da ise bir çanta içinde Ferdi Zeyre'ye 950 bin avro rüşvet gönderdiğini iddia etmişti. Böcek ifadesinde İmamoğlu'nun kişisel hırslarının tüm partiyi ve Özgür Özel'i esir aldığını, CHP belediyeciliğinin bu gizli pazarlıklar yüzünden çöktüğünü söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu adeta yaylım ateşi işine tuttu. Kayıt dışı milyonlarca euro, şifreli banknotlar ve havada uçuşan rüşvet iddiaları. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu itirafların ardından gözler şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.
1: Evet, 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır için bugün cenaze töreni düzenleniyor. Son yolculuğuna uğranacak. İlk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenleniyor. Şimdi cenaze törenine ilişkin son bilgileri 24 muhabiri Mehmet Can Çoban aktaracak bize. Mehmet Can.
3: Evet Büşra Mutlu, Yeşilçam'ın jönünden bahsediyoruz. Yeşilçam'ın usta isminden bahsediyoruz. Kadir İnanır'dan bahsediyoruz. Birçok genç onun filmlerini izleyerek aslında büyümüştü ve hemen arkamızda görmüş olduğunuz sahnede ise ünlü oyuncunun tabutu bulunuyor. Albayrak sarılı tabutu şu anda alana getirildi ve aslında dakikalar öncesinde alana getirildi ve geniş bir katılımdan bahsediyoruz. Aslında bizler şu anda bulunduğumuz Muhsin Ertuğrul sahnesinde yoğun bir katılımdan bahsediyoruz. Dakikalar sonrasında ise anma töreni başlayacak. Tabii ki de anma töreni sonrasında ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı, ikindi namazına müteakiben de ünlü oyuncunun cenaze namazı kılınacak ve aslında yoğun katılımı da görüyorsunuz şu anda. Salon adeta dolmuş durumda. Kenardaki yürüme alanlarında vatandaşlar alanda bulunuyor ve aslında program başlaması da artık program başlayacak ve bizler de sahneden aşağıya doğru inelim ve yoğun katılımı da kameraman arkadaşım Talha Gül aracılığıyla da ekranlarımızda görüyorsunuz. Tabii ki de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılınacak ve ardındansa Ulus Mezarlığı'nda ünlü oyuncu Kadir İnanır toprağa verilecek. Tabii ki de yoğun bir katılımdan bahsediyoruz. O katılımın içerisinde Kadir İnanır'ın meslektaşları bulunuyor, eski arkadaşları bulunuyor, mesai arkadaşları bulunuyor. Onun yanında ise tabii ki de ekran başlarında onu izleyen vatandaşlar son

0: görevini ünlü oyuncuya yapmak için bulunduğumuz salona geldiler. Muhsin Ertuğrul sahnesine geldiler ve saatler artık 13.09'u gösteriyor ve dakikalar sonrasında ise anma programı başlayacak. Tabii ki de çok da organ yetmezliği ve solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu cuma günü saatler 18.05'i gösterdiğinde ünlü oyuncudan üzücü haber gelmişti ve birçok seveni yasa boğulmuştu. Onu da söyleyebiliriz. Tabii ki de film geçmişi oldukça önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. 182 sinema filmi, 12 televizyon dizisinde oynamış usta oyuncudan bahsediyoruz ve programdaki aslında yoğun katılımı da ekranlarımızda görüyorsunuz. Dakikalar öncesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı da alandaydı ve önemli açıklamalarda bulunduğunu da söyleyebiliriz. Sözlerimizi toparlayacak olursak dakikalar sonrasında program başlayacak ve program sonrasında ikindi namazını müteakiben Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Hemen sonrasında ise ünlü oyuncu Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak diyelim ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım.
1: Mehmetcan, şunu sormak isterim. O noktada aslında katılımın yoğun olduğunu da buradan da görebiliyoruz. Nasıl bir gözlemleme yaptın sabahtan bu yana katılıma ilişkin?
0: Evet Büşra Mutlu, aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Ben bahsetmek istiyordum ama aslında o konuyu bahsetmeden pasımı size atmıştım. Tabii ki de Türkiye'nin birçok noktasından gelen seyirciler var. Seyirciler var diyorum çünkü Kadir İnanır'ı ekran başında takip eden sevenleri Türkiye'nin farklı noktalarından geldi. Sivas'tan gelen var, Kayseri'den gelen var, Adana'dan gelen var. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların geldiğini söyleyebiliriz. Ve aslında program başlamadan önce de ünlü oyuncunun rol aldığı birçok sinema filminin isimleri söylendi ve aynı zamanda isimlerinden ziyade başrolü oynadığı filmlerdeki replikleri de burada katılımcılar tarafından taklitleri yapıldı diyebiliriz ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyelim, sözü size bırakalım.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Mehmetcan, kolaylıklar diliyoruz bizler de. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileyelim ve devam edelim. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde adeta güvenlik kalkanıyla çevrildi. Başkentte Turkuaz operasyonu başlatıldı. 43 tim ve 396 polisin katıldığı operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
2: Başkent NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara Emniyeti 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zirve öncesinde hazırlanan güvenlik planı kapsamında Turkuaz operasyonu uygulamaya alındı. Başkent genelinde denetimler sıklaştırılırken kritik noktalarda özel ekipler görevlendirildi. NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelerde güvenlik önlemleri arttırıldı. 24 saat esasına göre korunan kırmızı alanlarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Başkent genelindeki uygulama ve denetimlerde şüpheli şahıslara yönelik kontroller aralıksız sürdürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde aktif suça karışan şahıslar üzerinde analiz çalışması yürüttü. 43 tim ve 396 personel sahaya indi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, düzenlediği toplantıda 36. NATO zirvesinin güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Zirve süresince alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ve güvenlik planlamasının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
1: Ve Ergenekon kumpasına ilişkin dikkat çeken bir karar geldi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların davalarda görev alan ve meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından tahsil edilmesine hükmetti. Kararda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin çarpıcı tespitler de yer aldı.
2: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında görev yapan hakim ve savcılara ilişkin disiplin soruşturmasını karara bağladı. Kararla birlikte Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların davalarda görev alan ve daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından rücu yoluyla tahsil edilmesine hükmedildi. HSK kararında çarpıcı tespitlere de yer verildi. Sahteliği ortaya konulan dijital materyallerin, şaibeli gizli tanık beyanlarının ve dış müdahaleyle hazırlanan dosyaların yargılamalara dayanak yapıldığı belirtildi. Sanıkların masumiyet karinesinin ve savunma hakkının ihlal edildiği, dava sürecinin medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarından etkilendiği değerlendirilmesine yer verildi. HSK 30 soruşturma dosyasıyla 57 rücu dosyası olmak üzere toplam 87 dosyayı inceledi. İnceleme sonunda daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten uzaklaştırılan 62 hakim ve savcı hakkında 2802 sayılı kanunun 69. maddesi uyarınca yeniden meslekten çıkarma kararı verildi.
1: Efendim şimdi tekrar bir Harbiye'ye dönelim. Zira Muhsin Ertuğrul sahnesinde 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır için bir uğurlama töreni düzenleniyor. O noktada yoğun bir kalabalık olduğunu aslında söylemek mümkün. Yeşilçam'ın jünü Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene bir kulak verelim hemen.
3: Abi bunlar bütün şeyi benden mi alacaklar?
4: Ortaokulu yeni bitirmiş.
3: Söylesene.
4: Küçücük bir çocuğu yayın yapmaya... oraya bırakıp gittiniz. Geldik kurbanlı koyun gibi abim Menişe'ye, Aynarbaşı Lisesi'nin içerisine koyduk. Nasıl büyük bu bina? İstanbul'un en büyük binalarından birisi. O zaman böyle büyük binalar mı yok? Bir Selim Yakıştası var, bir Aynarbaşı Lisesi var. Ben de hiçbir şeyin farkındayım. Küçücük bir çocuk. Ben Aynarbaşı Lisesi'nde 5 tane üniversite bitirdim diyebilirim. Bir en büyük üniversite bu ülkeyi tanıyor. Çünkü her noktadan bir adam gelmişti. Onların dillerini gördüm. Türkülerini dinledim, Türkülerini dinledim. Onların hepsinin gözyaşları nasıl dökülür? Konyalı'dan nasıl, Ispartalı'dan nasıl, Karadeniz'den nasıl onları gördüm. Ayrıca bir sesini bitirdiğim zaman üniversite imtihanlarında 3-4 tane fakülte kazandım. Üniversite kazandım yani. Doktor olmak değil galiba. Ondan sonra bir sınava vereyim dedim. Sonra tekrar girerim diye. Eğer doktor olacağım diye tutturmasaydım şeye gidecektim. Kazandığım hukuk fakültesi, edebiyat, sosyoloji falan bir yere gidecektim. Yarışmaya göndermiş. Veresi finale kalmış. Abim mektubu yarışmaya gidemeyeyim diye saklamış. Geldi bana dedi ki sen bizim başımızda artist mi olacaksın? Biz seni okumaya gönderdik.
5: Niye?
4: Ya ben gönderdim diyorum. Bu ne diyor? Mektubu götür.
5: Abi evde konuşalım. Hayır. Burada konuşacağız.
4: Sen ben sana anlatamıyorum. Sen hala milletin içinde bağırıyorsun. Ben yarışmaya gideceğim.
5: Abi bağırma.
4: Gideceğiz. Yarışmaya da nasıl gideceğiz? Ailem para verecek mi gideceksin? İstanbul'a geleceksin tekrar. Gittim rahmetli annene. Ben de bir yarışmaya gideceğim dedim abi. Param var mı dedim. Ne yapacağım oğlum dedim. Anladım abi.
6: Ben de Mehmet Can.
4: Yaparını çıkar. Nasıl çıkartırsa bir mor
6: gibi. Sıkıntı yok.
4: Nasıl geliştirse. Onu verdi bana. Aldım parayı. İstanbul'a indim Taksim'de. Leon'daki Vakko mahallesine gittim. Bir tane lazım evi sağladım. Oradan yürüyerek Kur'an otelerine girip yarışmaya girdim.
6: Allah Allah.
3: abi.
4: Bugün 10 yıl daha yeni başlıyor. Günaydın gazetesi Türkiye'nin en çok satan gazetesi saklanma şekli. Birdenbire bu fotoğrafın denilen serüven başladı ama şeyde fotoğrafında benim dışında oynayanların hepsi de tanınmış insanlar ve sinemayla alakası olan insanlar. Dolayısıyla ister istemez onlarla da ilişkiye giriyoruz. Ve tanınır olmaya başladı. Yani bir yıl boyunca hele şeyler, fotoğraflar, 6-7 tane fotoğraf bittiğinde ciddi söylüyorum, ne yolunda yürüyemiyorum.
6: Sonunda ilk film teklifini alıyorum. Fotoğraf çekilirken de set kuruluyor. Mizansen veriliyor. Ama filmde kamera önünde hareket var. Nasıl heyecanlıyım. Kameranın çalışırken çıkardığı sesi ilk defa duyuyorum. Ellerim ter içinde ilk planımı tamamlıyorum. Yüzüm bembeyaz. Derin bir nefes bırakıyorum. Ben artık sinema oyuncusuyum. Artık kimse fotoğrafman oyuncusu diyemeyecek.
4: Yaşarken izliyorum. O çocukken izlediğim için oyuncular sefer yan yana olmaya başladı. Onlara mı bakayım, söylenelim mi yapayım, kamera ne bilmiyorum, senaryo ne bilmiyorum. Ama girdim bir defa, buradan dönüşü de yok. Onu da kararını vermiştim.
7: İnsan canlısı Selim Bey'imizi anlıyorum. Evet, mesleğim yok ama olacak. Servetim de yok. Ben de onun gibi sıfırdan başlayamaz mıyım?
8: Ersin, servetim yok ne demek Ersin? Senin paran çok yavrum. Gerekirse benimkini de veririm. Selim'den daha zengin olursun.
9: Yanılıyorsun yavrum. Gerçeği öğrenmenin zamanı geldi.
4: Bizim setlerimizde uyuyordu çalışanlar. Hiç ciddiye almıyorlar gibi geliyordu bana. Hadi ya gel yap çabuk gidelim, hadi çabuk gidelim, işimiz var falan gibi geliyordu. Bunu yakaladım ben, bu boşluğu. Bu dedim olmayacak, ben bunu dedim böyle yapmayacağım. Ve müthiş bir disiplin kurmaya başladım. O gün bugündür.
10: Tamam oynamayın, hazır her şey.
4: Önce kendime.
10: Bak şimdi engel oluyor ki. Göster benliğini de şu mesafeye gelmiş ol.
11: Bak sinsiz böyle.
10: Sen bana evet desin şey için.
11: Evet tamam, dikkat. Hadi. Yerden doğrularak gel bakayım. Evet tamam, evet. Başla.
10: Tamam.
11: Göster beyliğini.
10: Göster beyliğini.
11: Evet. Çok güzel, çok güzel. Tam zamanıydı.
4: Kendime öyle bir disiplin kurdum ki ya, bu mesleği o kadar sevmeyi aşıladım ki kendime. Giderek de gücünü görmeye başladım. Bütün kapıların bana açıldığını görmeye başladım. Ve karar verdim, bu büyük şehir beni yiyemeyecek diye. Bir sürü çevremde deformasyonlar görmeye başladım. Başka bir dünya çünkü.

0: Bu yıllarda artık başrol teklifleri artmış, ünlenmiştim. Sinemadaki yerim sağlamlaşmıştı.
1: Yani 10 tane erkek oyuncusu varsa 11.'si bendim. Pazarlama box ofisi giderek hep yükselmeye başladı. Şimdi orada ben şöyle yaparsam bu kariyeri yükseltirim diye hesaplanmış, altı çizilmiş bir strateji yok. Ama şu var, ben bu meslekte başarılı olacağım.
0: En ünlü kabadayıları tanıyorum. Onları öyle bir gözlemledim ki gerçekçi şekilde perdeye yansıtıyorum. Çok inandırıcı oluyor. Öyle kabadayı filmleri çekeceğim ki Türk halkının kalbine nakşedilmiş karakterler çıkacak.
2: Cemal, ben Kadir. Deli Kadir lan! Oyarım lan seni!
3: Yanlış anladın İzzet. Kadir Bey öyle söylemek istemedi.

0: Dedim. Ya ne demek istedi?
1: Anladığı gibi söyledim. Uyuşturucu tüccarlarıyla, kaçakçılarla işim yok benim.
2: Çekil silahlarınızı.

Kabadayı oynadığım filmler arka arkaya geliyor. Bu filmler çok iş yapıyor. İşletmeler yapımcılara baskı yapıyorlar. Ben araya başka filmler koymak istiyorum. Zor da olsa başarıyorum.

0: Türkan Şoray ile Dila Hanım filmini çekiyoruz. Türk sinemasının büyük Ankara yürüyüşü başladı. Hak ve özgürlükler adına ülkenin her tarafında yürüyüşler yapılıyordu. Çabucak filmi bitirdik. Benim arabayla yürüyüşe hızlıca Kızılcahamam'da katıldık. Sanki yarın devrim olacakmış gibi bir heyecanla doluyoruz. Biz katılınca daha da güçlendi yürüyüş. Binlerce insan sokaklarda, sanatçıların tümü yürüyor. Halk alkışlıyor, çığlık atıyor. Ne için yürüdüğümüz onların umurunda değil. Meydana geldik. Yürüyüşün amaç konuşmasını ben yaptım.
1: Size karşı sorumluyum. Sizden caste davranışın kalmalarısın.
0: O yılların en ilgi çeken yürüyüşüydü sinemacıların yürüyüşü. İlk ve son oldu zaten.
2: Yürüyüş sansürü engellemek ve telif hakları yasası getirmek içindi. Şimdi en son gene 2000 tane film toplamışlar piyasada. Toplu biçimde vermişler. Bir yere satmışlar. Kimsin sen ya? Sen kimsin ya? Nereden kime filmini topluyorsun ya? Ya dedik ki ölü parası yiyorsunuz. Bu adamlar öldü. Çocukları, torunları var. Kültür Bakanları arkadaşımız oldu çoğu zaman. Ya bunu çıkarsanız arkadaş. Ya işte Çalışma Bakanlığı, yok işte bilmem ne bakanlığı. İtalyan ceza hukukunu nasıl getirdiysen, Fransız sinema yasasına getirirsin, aynen uygularsın. Yazık ya, ayıp ya. Hakikaten ayıp ya. Güçlenmeyince mesleki kuruluşların temsilcileri de bir şey yapamaz hale geliyorlar. Yani Yönetmenler Sendikası ne yapıyor diye eleştirmek çok kolay. Oyuncular Sendikası ya da şeyi derneğe ne yapıyorlar eleştirmek çok kolay. Ne yapacak ki? Nereye sığınarak neyi savunacak ki?
3: İşçiler nankörlük ediyorlar. Ekmek verdim ben onlara.
4: Ne demek ulan? Bedava mı ekmek verdin? Karşılığında alın teri aldın. Sen değil, onlar sana ekmek verdiler.
5: Murat kardeş, kimden yanasın sen?
4: Ezilenlerden yana. Ezmek isteyen varsa şansını bir denesin. Ya o harcanır ya da ben.

0: Ülkede anarşi doruklara ulaşmış, tedirgin ortam herkesin yaşantısına bir kabus gibi çökmüştü. Benim bu dönemde Fatsa'ya gidişlerimde terzi fikrinin yeri buluşma noktasıydı. Fatsa, sol direnişin önemli kenti olmuştu. Bu sırada okula fırsat buldukça gidiyorum. Gazetecilik ve halkla ilişkiler yüksek okulu. O tarihlerde üniversiteler kaynıyor. Sağ sol çatışma gerginliği almış başını gidiyordu. Bizim okulda ağırlıklı sol bir okuldu. Benim de solcu olduğumu bildikleri için büyük saygı gösteriyorlardı. Haziran'da okulu bitirdim. Artık üniversite diplomam vardı ya, uçuyorum. Sonra da askerlik zamanı geldi.
1: Bu olayları takip ediyorum. Orada da işte Terzi Fikri denilen bir arkadaşımız var. Terzi Fikri orada toplanan, o sonra hayatına mal olmuş gençlerden dinledikleri

0: ile siyasal bilince ulaşmış. Terzi fikri budur yani. Terzi fikrinin bütün altyapısının altında Ersin yatar, Ertan yatar, Şensoy yatar, Ziya yatar. Anladın mı?
1: Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.

0: insan haklarını, demokratik prensipleri, hukuk devleti esaslarını hakim kılmak için cumhuriyet yaşadıkça mücadelemiz sürecek. Bunun için önce acılardan başlayacağız. Analarımızın, babalarımızın, karılarımız ve çocuklarımızın acılarını sevgiye dönüştüreceğiz. İşkenceye, baskılara, idamlara son diyoruz. Konuşan Türkiye diyoruz.
1: Susan Türkiye yerine konuşan Türkiye mantığının bu ülkeye nelere mal olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki bugün susması gerekenler bile her gün konuşmaktadırlar.
2: Ben bir şeye bağlıyorum. Bu ülkenin ne kadar aydın, pırıl pırıl, sağcısı solcusu, iyi yetişmiş genci var, gençlerini, o dinamizmi ortadan yok edip böyle depolise bir toplum yaratmak için uluslararası güçlerle beraber buradaki birlikçilerin yaptığı bir katliamdan başka bir şey değildir. Bu katliamı yapan adamın
3: Yeşilçam'ın efsanesi, dev ismi, milyonların sevgilisi, Türkiye'nin Kadir abisi için bir uğurlama töreni düzenleniyor. Bugün ilk olarak İstanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde şu dakikalarda İnanır'ın naaşı sahnenin tam ortasında. Bir de bak, cahil bir tabii her iki yanında da yakınları, akrabaları, sevenleri, sanatçı dostları bulunuyor. Son veda için oradalar. Tabii aralarında ünlü isimler de var, ünlü sanatçılar da var. Kadir İnanır'ın biraz evvel kendisinin fotoğraflarıyla hazırlanan videolar, yine videolarının bulunduğu kesitler perdede dönüyor. Gerek gençliğinde çevirdiği filmlerden, gerekse son dönemlerde olan anılarda hafızalara yeniden canlanabilmekte, tazelebilmekte diyebiliriz. Türk sinema tarihine damgasını vuran ve silinmeyecek, taptaze kalacak o filmlerden, özel sahnelerden kesitlerle veda ediliyor. Kadir İnanır'a, usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak bugün. Muhsin Ertuğrul sahnesinde ilk tören başladı ve törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek. Ardından kılınacak cenaze namazına müteakip usta aktör, ünlü sanatçı Ulus Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak. Şu anda Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen tören devam ediyor. Kadir İnanır'a şu dakikalarda usta oyuncuya son yolculuğuna uğurlanacak bugün. Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. İlerleyen dakikalarda tekrar bu bilgilerle devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberlerimize devam edelim.

Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki anlaşmanın sağladığı barış atmosferi kısa soluklu oldu. ABD ve İran saldırılara geri döndü. Karşılıklı misilleme saldırılarının başlamasıyla Körfez ülkelerinde alarm seviyesi yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. Son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Saldırılara ait görüntüler

bildiri yayınladı. İran'ın saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da saldırı tehditlerini yineledi. Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Bu olursa artık İran var olmaz ifadelerini kullandı. İran medyası Keşm Adası ve Sirik kenti yakınlarından patlamalar olduğunu doğruladı. Keşm Adası'nda bir yerleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını vahşi olarak nitelendirdi ve kınadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Irak ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran kontrolünde olduğunu söyledi. 30 gün boyunca Boğaz'ın İran gözetiminde kalacağını söyledi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki toplam 8 Amerika Birleşik Devletleri askeri tesisini vurduğunu açıkladı. Açıklamalar sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de alarm seviyesi yükseltildi. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ise seyri sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Ve İsrail ile Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğunda çerçeve anlaşma imzalanması Hizbullah'tan tepki topladı efendim. İsrail ise ateşkese ve çerçeve anlaşmaya rağmen saldırılara son vermedi. İsrail ordusu Nebatiye'yi hedef aldı. Beldeye saldırılarda bir kişi yaşamını yitirdi. İki kişi yaralandı. İsrail güçleri Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesine 3 ses bombası attı. Suru ilçesinde de makineli tüfeklerle atış yapıldığı belirtildi. Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı ele aldı. Trump Aoun'u tebrik etti. Ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini bildirdi. Lübnanlı yetkililerin bir başarı olarak gördükleri çerçeve anlaşmaya Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. Hizbullah lideri Naim Kasım aşağılayıcı ve yok hükmünde kabul ettiklerini söyledi. Kasım anlaşmanın bir yüz karası ve egemenlikten taviz vermek anlamına geldiğini vurguladı. İsrailli bakanlardan da tepkiler vardı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir anlaşmanın kabinede oylanmasını istedi. Haftalardır bu anlaşmanın olmaması için mücadele ettiğini aktardı. Lübnan'la ortaya çıkan anlaşma tarihi bir hatadır, kaçırılmış korkunç bir fırsattır iddiasında bulundu. Savunma Bakanı İsrail Katz ise İsrail Devleti'nin Lübnan'dan çekilmediğini, bu bölgeyi temizlediğini öne sürdü. Ordunun tehditleri engelleme özgürlüğünün olduğunu savundu.

Pakistan'ın Karachi kentinde en az 4 militan Rangers adlı yarı askeri güvenlik gücüne ait stratejik bir karargaha saldırı düzenledi. Saldırı sırasında patlama ve silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karachi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı. 4 saldırganın araçları tesisin dış güvenlik bariyerine çarptı. Sonra buradaki güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiler. Saldırganlar güvenlik görevlilerinin müdahalesi doğrultusunda etkisiz hale getirildi. Yetkililer olayın ilk anlarında patlama meydana gelip gelmediğinin netlik kazanmadığını belirtti. Ancak saldırganların araçlarıyla karargahın ana giriş kapısına çarptığını söyledi. Bölgede temizlik operasyonunun sürdüğü bildirildi. Olay yeri güvenlik çemberine alındı. İngiltere ve Litvanya liderlerinin istifasının ardından Avrupa'da bir ülke lideri daha istifa edeceğini açıkladı efendim. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić açıklamayı başkent

0: Başkent Belgrad'da Sırbistan tek aile sloganıyla düzenlediği mitingde yaptı. Sırp lider istifa ederek erken seçim sürecini başlatacağını söyledi. Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın dedi. Vučić erken seçim tarihini de yakında duyuracağını belirtti. Seçimde kendisinin de dahil olacağı listenin Birleşmiş Sırbistan ismini alması gerektiğini savundu. Vučić yakın zamanda görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti. Sırp lidere tepkiler 1 Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda meydana gelen facianın ardından başlamıştı. 16 kişinin ölümüne yol açan kazadan sonra Vučić toplumsal baskılarla karşılaşmıştı. İki büyük depremin ard arda vurduğu Venezuela'da yıkımın boyutu her geçen gün daha çok ortaya çıkıyor efendim. 50 binden fazla kişinin kaybolduğu ülkede felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Zamana karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye Türkiye'den de arama kurtarma ekipleri ulaştı. Bakalım.
1: Türkiye yardıma koştu. İnsani görevlerini yerine getirmek için seferber oldular. Venezuela'da yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk arama kurtarma ekipleri depremzede ülkeye ulaştı. Ekipler iki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas'a indi. Ekipleri Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.
2: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, peş peşe. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
1: Tam donanımlı bir arama, bir kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiler. Bölgede 24 saat kesintisiz arama kurtarma çalışmaları yapacaklar.
3: Burada sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini getirdik.
1: Çifte depremin yerle bir ettiği Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. En az 50 bin kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Ailelerse umutlarını kaybetmemeye çalışıyor. Kurtarma ekipleri beton yığınlarının altında yaşam belirtisi arıyor. Ağır iş makinelerinin yetersiz kaldığı birçok noktadaysa aileler yakınlarına ulaşabilmek için molozları çıplak elle kaldırmaya çalışıyor. Yıkımın ağır olduğu ülkede enkaz altından gelen mucizevi kurtuluş hikayeleri ise umudu ayakta tutuyor. Enkaz altında 32 saat kaldığı belirtilen 18 günlük bir bebek canlı olarak kurtarıldı. Bebek gözyaşları içerisinde bekleyen babasına teslim edildi. Yaklaşık 90 dakika sonra bebeğin annesi de enkazdan sağ çıkarıldı. Ülke genelinde 1400'den fazla bina hasar gördü. Yaklaşık 3142 aile evsiz kaldı. 13 hastane ile 25 alışveriş merkezi de kullanılamaz hale geldi. Bölgede eşya ve gıda toplama merkezi kuruldu. Caracas'ın ana caddelerinde motosikletliler ve kamyonlar ihtiyaç malzemeleri taşıdı.
0: Ve sıcaklar Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Sıcaklara bağlı can kaybı artarken birçok ülke yangın tehlikesiyle de karşı karşıya. Son olarak Fransa'da bir günde 109 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da ise bir haftada 327 can kaybı kaydedildi.
1: Avrupa henüz Haziran ayında 40 derecenin üzerine çıkan sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. Uzmanlara göre kıtanın ılıman iklimi yerini tropikal iklime bırakıyor. Sıcak havaların etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar vatandaşların sağlığını da etkiliyor. Kalp krizi geçirenlerin sayısı yükseldi. Paris'te aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Sadece İspanya'da son bir haftada 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yayımlandı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırdı. Ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiği bildirildi. Kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemleri devreye alındı. Vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısı artırıldı. İsviçre Haziran'da Alplerin soğuğuyla değil kavrulan sıcağıyla öne çıktı. İklim değişikliğinin de etkisiyle özellikle son bir haftada kavurucu sıcaklar etkili oldu. İnsanlar göllere girerek serinlemeyi tercih etti.
0: Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iade süreci devam eden Altaş'ın kimlik tespiti ve hakkındaki suçlamalar okunurken mahkeme esas duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. İade süreci devam eden Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de suça karıştığı için mahkeme düzenlendi. Oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısındaydı. Amerikan göçmenlik hukukunda Master Hearing olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Duruşmada Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kayıp dosyası Nisan 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle resmi olarak organize cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Dönemin kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasından kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Zanlının Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor. Evet, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk aşama tamamlandı efendim. Son 32 turuna kalan takımlar belli oldu. Son 32 heyecanı bu akşam oynanacak Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayıp 4 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Kolombiya-Gana maçıyla sona erecek.
1: Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği turnuvada grup aşamasında oynanan 72 maçın ardından tur atlayan 32 takım belli oldu. Dev organizasyonda birbirinden kritik eşleşmeler futbol severleri bekliyor. Son 32 turunun ilk maçı Güney Afrika ile Kanada arasında oynanacak. İki takım bu akşam saat 22'de Los Angeles'ta Inglewood Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Son 32 heyecanı 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya karşılaşmasıyla sürecek. Aynı gün Almanya ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer karşılaşmalarsa şu şekilde.
4: 30 Haziran Salı, Hollanda-Fas, Fil Dişi Sahili Norveç. 1 Temmuz Çarşamba, Fransa-İsveç, Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika-Senegal. 2 Temmuz Perşembe, ABD-Bosna-Hersek, İspanya-Avusturya. 3 Temmuz Cuma, Portekiz-Hırvatistan, İsviçre-Cezayir, Avustralya-Mısır. 4 Temmuz Cumartesi, Arjantin-Yeşilburun Adaları, Kolombiya-Gana.
1: İran milli takımı ise turnuvaya dramatik bir şekilde veda etti. G grubu 3. maçında Mısır'la İran 1-1 berabere kaldılar. Maçın uzatma anlarında İran golü buldu. Ancak gol offside gerekçesiyle VAR'dan döndü. Böylece İran grubu 3. sırada tamamladı, en iyiler arasına giremedi. Öte yandan turnuvada siyasi olaylar konuşulmaya devam ediyor. İran milli futbol takımı turnuva öncesinde kamp alanlarını defalarca değiştirmek zorunda kalmıştı. ABD'ye giriş izinleri, personel vizeleri ve taraftar organizasyonları ile ilgili yaşanan kısıtlamalarda dikkati çekti. Tüm bu süreç takımın hazırlık sürecine gölge düşürdü. Kaptan Mehdi Taremi de Dünya Kupası'nda yaşadıkları ile ilgili konuştu.
5: Bu felaket bir Dünya Kupası. FIFA'nın buradaki her sorunu çözmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki başından beri bunu başaramadılar. FIFA Başkanı Infantino Yeni Zelanda ile oynadığımız ilk maçın ardından soyunma odamıza geldi. Ve bu sadece başlangıç dedi. Ama grup aşaması yarın sona eriyor. Lojistik ekibimiz burada değil. Vize alamadılar. Nasıl oluyor da her zaman Tijuana'dan gelmek zorunda kalıyoruz? Tijuana'daki insanları seviyoruz. Meksika'yı seviyoruz. Ancak profesyonel bir ligde oynayan profesyonel bir oyuncu olarak bu doğru değil. Just the beginning.
1: Öte yandan turnuvada Lionel Messi fırtınası esmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız bir rekor daha kırdı. J grubu son maçında Ürdün karşısında oyuna sonradan giren Lionel Messi 80. dakikada fileleri havalandırdı. Üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atan ilk futbolcu oldu. Grubu lider tamamlayan Arjantin Yeşil Burun Adaları'nın rakibi oldu.
0: Evet, Samsun Kültür Yolu Festivali bu kez konserleri ve sergileriyle değil, yöresel lezzetleriyle adından söz ettirdi efendim. Öyle ki festival kapsamında kurulan 44 lezzet noktası binlerce ziyaretçiyi Samsun mutfağının eşsiz tatlarıyla buluşturdu.
6: Samsun Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni, Bafra pidesi, Nebiyan fasulyesi ve manda sütlü dondurma yoğun ilgi gördü.
7: Bence mübadillerin darplı pilav dedikleri çok özel bir yemek var. Diğer taraftan kas tiridi dedikleri çok olağanüstü bir yemek var. Sırık kebabı dedikleri çok sıra dışı bir pişirme tekniği var. Ve onun dışında da tabii bölgenin karakteriyle ilgili şahane otlar var.
6: Samsun Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi durakları ziyaretçilerin en uğrak adreslerinden biri oldu. Festival kapsamında hizmet veren 44 lezzet noktası, kentin coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sundu.
7: Kültür Yolu projesinin içindeki lezzet durakları, Anadolu'da kendisini ifade etmekte zorlanan şehirlerin de kendisini ifade etmesine fırsat tanıyor. Ve çok disiplinli bir yöntemle bu lezzet noktaları belirlendiği için de aslında misafirlere de çok önemli bir fırsat sunuyor.
6: En çok ilgi gören lezzetlerin başında kapaklı kıymalı Bafra pidesi, manda peynirli pide, çarşamba pidesi, Nebiyan fasulyesi, manda sütlü dondurma ve kaymaklı lokum yer aldı.
7: Şöyle düşünün, Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın aynı yerde suya döküldüğü bir coğrafya düşünün. Doğal olarak 2 tane delta, şahane 5 tane yayla ve dağ, orman. Onun dışında muhteşem bir deniz. Yani bundan daha sıra dışı bir farkındalık olamaz. Çünkü Türkiye'de belki 10 şehirde bu kadar büyük bir şans yoktur.
6: Festival boyunca lezzet duraklarında oluşan yoğunluk hem yerel işletmelerin yüzünü güldürdü hem şehir ekonomisine katkı sağladı. Samsun, zengin mutfak kültürüyle Kültür Yolu Festivali'nde yalnızca sanatın değil, gastronominin de güçlü adreslerinden biri olduğunu bir kere daha ortaya koydu.
0: Hafta sonu gün ortasını noktaladık. Kısa bir reklam arası, ardından saat başında buluşalım.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce

0: Çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Saati canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
10: Ziraat Bankası sundu.
12: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tami Sami!
13: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
14: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
15: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
16: Peki siz Araf'ta mısınız?
15: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
5: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
6: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
5: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye

0: yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı ve 24'te haber bültenlerimiz gelişmelerle başlıyor. Sıcak bir gelişmeye bakacağız önce. Zira Silivri'de otluk alanların bulunduğu bir tarlada yangın meydana geldi. Ekiplerin yapılan ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilmesi üzerine hem havadan hem de karadan alevlerle mücadele ediliyor. Yangına müdahalede bulunuyor ekipler. Silivri olayın adresi Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu bir arazide yangın çıktı efendim. Ekipler müdahale ediyor. O noktayı dumanların sardığını görebiliyoruz şu anda. Silivri'de otluk alanda çıktı yangın ve alevlerle mücadele ediliyor şu dakikalarda. Hem havadan hem de karadan destek sağlıyor ekipler. Tabii yapılan ihbar üzerine hemen bölgeye ekipler sevk edildi ve müdahalelerini sürdürüyorlar. Silivri yangının adresi. Silivri'de Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların bulunduğu bir arazide. Bakın şu anda havadan müdahale ediliyor ekipler. Yangının büyümemesi, daha etrafa büyük çapta yayılmaması adına havadan da müdahale ediyor. Aynı zamanda karadan da ekipler yangını söndürmek için mücadele veriyor. Evet, 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır için bugün bir cenaze töreni düzenleniyor. Son yolculuğuna uğurlanacak. Şimdi hemen o noktaya dönelim, cenaze törenine dönelim. Muhsin Ertuğrul sahnesinde ilk tören geçtiğimiz saat diliminde başladı. Ve Yeşilçam'ın efsanesi, dev ismi, milyonların sevgilisi, Türkiye'nin Kadir abisi. Yeşilçam'ın jönü Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanacak. Bugün ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenleniyor. Geçtiğimiz saat diliminde başladı. Tabii o noktada sevenleri, yakınları, akrabaları ve çok sayıda ünlü sanatçı da Kadir İnanır'ın vedası için onu yalnız bırakmadı. Usta isimler de o noktada. Şimdi 24 muhabiri Mehmet Can da o noktadan bize notlarını aktaracak. Mehmet Can.
1: Evet Büşra Mutlu, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi Yeşilçam'ın Kadir abisi, Yeşilçam'ın jönünden bahsediyoruz. Türk sinemasında önemli eserleri bulunan Kadir İnanır'dan bahsediyoruz. Ve bulunduğumuz nokta Muhsin Ertuğrul sahnesi. Yaklaşık olarak bir saat önce anma töreni bu noktada başladı ve anma töreninde de yoğun bir katılım olduğunu söylememiz mümkün. Sahne adeta doldu taştı. Etrafındaki sahne basamaklarına itibaren vatandaşlar oturmaya başladı. Ayrıca dışarıda kurulan sahneden de vatandaşlar, buraya içeriye giremeyen vatandaşlar dışarıdan da alanı takip edebiliyor. Bunun da detayını verebiliriz sizlere. Tabii ki de kameraman arkadaşım Talha Gül aracılığıyla da şu anda usta oyuncunun tabutunu görüyorsunuz. Yoğun bir katılımdan bahsediyoruz sizlere bugün. Aslında sabahın erken saatlerinden itibaren onlarca yakını, usta oyuncunun onlarca yakını, onlarca seveni bu noktaya geldi, Şişli'ye geldi. Muhsin Ertuğrul sahnesinin önüne geldi ve salondaki yerlerini aldılar ve usta oyuncu içinse son görevlerini yerine getiriyorlar. Tabii ki de zaman zaman alkış seslerini duyuyorsunuz mikrofonumuz aracılığıyla. Çünkü usta oyuncunun eski arkadaşları sahneye çıkarak anılarını anlatıyor ve bu noktada aslında geçmişe bir tur daha gidiliyor ve usta

0: tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve o üzücü haber aslında sanat camiasında bir yasa da dönüştü diyebiliriz. Çünkü yıllarını mesleğine adamış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Yarım asırı aşkın bir meslek tecrübesinden bahsediyoruz. Usta sanatçının birçok yakını ölüm haberini aldıktan sonra derin üzüntüye kapılmıştı ve arka arkaya da taziye mesajları da verilmeye başlamıştı. Tabii ki de mesajlardan birinden de bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Kadir İnanır için taziye mesajı yayınlayanlardan birisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullanmıştı sosyal medya hesabından yapmış olduğu o paylaşımda. Tabii ki de anma töreni öncesinde alana Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da geldi ve Batuhan Mumcu da sanat camiasına ve sanatçılara başsağlığı diledi. Kadir İnanır'ın sevenlerine başsağlığı dilediğini de söyleyebiliriz. Tabii ki de aslında birçok yakın arkadaşı, birçok mesai arkadaşı da alanda olduğunu söyleyebiliriz. Kadir İnanır'ın anma törenine katıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki de o isimlerden biri keza yine Nuri Alşoy'du vakti zamanında. Geçmiş dönemlerde beraber Yeşilçam filmlerinde rol aldığı yakın arkadaşlarından birisiydi Alşo'da ve Alşo'da röportajımız sırasında derin üzüntüde olduğunu ve tüm Türk milletinin başının sağ olduğunu söyledi. Tabii bugün neler yaşanacak hızlıca onlardan da bahsetmek istiyorum. Büşra Mutlu. Şu anda Muhsin Ertuğrul sahnesindeyiz ve saatler 13'te buradaki anma programı başladı ve yaklaşık olarak bir saate aşkın süredir de bu noktada anma programı düzenleniyor. Anma programında ilk olarak usta oyuncunun eski filmlerinde rol aldığı kesitler vatandaşa, katılımcılara gösterildi ve o filmler bir kez daha anıldı. Çünkü 180'den fazla filmden bahsediyoruz. 180'den fazla sinema filminden bahsediyoruz. Aynı zamanda 12 televizyon dizisinde de rol alan usta oyuncunun kısa replikleri sahnede kısa kısa hatırlatıldı ve o anlarda duygusal anlar yaşandı. Çünkü zaman zaman katılımcılar o replikleri hatırlayarak Kadir İnanır'ın sözlerini bir de katılımcılar bu noktada seslendirdi ve duygu dolu anların yaşandığına da bizler şahit olduk diyebiliriz. Tabii ki de ikindi namazına müteakiben Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından sağ usta oyuncu Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Peki ölüm nedeni ve tedavi sürecinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Usta oyuncu çoklu organ yetmezliği ve solunum sıkıntısı nedeniyle Cuma günü 18.05'te hayatını kaybetti ve bu haber de aslında sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Usta oyuncu 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısından dolayı hastanede tedavi görüyordu. Yeşilçam'ın jönleri ileri evre akciğer kanseriyle de mücadele ediyordu ve uzun sürede kanser tedavisini gördüğünü sizlere söyleyebiliriz. Solunum yetmezliği nedeniyle ise 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alınmıştı ve doktorların tüm müdahalesine rağmen durumu ağırlaşan usta oyuncu 26 Haziran Cuma günü hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncu vefatından 3 gün önce de ablası Altun Arıcı'yı kaybetmişti. Onu da sizlere söylemeyebiliriz. Peki film geçmişinden de bahsetmek istiyorum. 77 yıllık ömrüne yarım asırı aşkın bir sanat camiasını sığdırmıştı usta oyuncu. Toplamda 182 sinema filmi, 12 televizyon dizisinde rol alan usta oyuncu Kadir İnanır'dan bahsediyoruz ve o filmler adeta tarihe imza atan filmler olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü birçok vatandaş, birçok izleyici tarafından da o filmler hala hatırlanıyor diyelim. Anma programı devam ediyor diyerek sözü size bırakalım. Büşra Mutlu.
1: Mehmet. Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Karadeniz'in kültürel zenginliği İstanbul'da tanıtıldı.

0: Güdar'da düzenlenen etkinlikte Bartın'ın yöresel oyunları sahne alırken kente özgü lezzetler de vatandaşlarla buluştu. Bakalım.
1: Davullar çaldı, yöresel oyunlar sahnelendi. Bartın'ın kültürel zenginlikleri Üsküdar'da renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar hem halk oyunlarını ilgiyle izledi hem de kente özgü lezzetleri yakından tanıma fırsatı buldu.
2: Bartın hakkında, bir yemekleri hakkında çok bir şey bilmiyordum ama gayet güzel bir tatlı. Daha çok böyle tanıtılması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'mizin güzel illerinin.
1: Pirinçli mantıdan beyaz baklavaya, manda yoğurdundan kumluca ballarına kadar Bartın'a özgü birçok ürün ziyaretçilere ikram edildi. Etkinlikte kentin küresel mirası da tanıtıldı.
3: Bartın doğa şehri, kültür şehri, tarih şehri, Amasra'mız var. Bartın'da çok güzel sahiller var, ormanlarımız var. Biyoçeşitlilik açısından çok zengin, insan çeşitliliğimiz çok fazla. Bartınlılar özgün insanlar, memleketine sahip çıkan insanlar. Belki nüfusumuz, yüz ölçümümüz küçük olabilir ama özgür ağırlığımız çok yüksek. Bunu 2 ile 5 Temmuz tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nde Bartın tanıtım günlerinde göstereceğiz.
1: Üsküdar'daki buluşmayla birlikte 2-5 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Bartın tanıtım günleri için de davet yapıldı.
4: Hemşehrilerimiz, İstanbulluları 2 ve 5 Temmuz arasında gerçekleştireceğimiz Bartın tanıtım günlerine bekliyorum. Size de Bartın'ın manda yoğurdunu bıçakla keserek ikram etmek istiyorum. Şöyle bıçakla keseyim. Hemen çatalla.
3: Çatalla ikram
4: edeyim. Size ikram edeyim. Buyurun. Evet. Afiyet olsun.
5: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.
4: Bir bakın bakayım, sizden not alayım. Biraz sıcakta kalmış ama. Bartın'ın manda yoğurdu.
5: Sıcak olması
6: Bartın'ın çok harika.
4: Bartın'ın adası var burada.
6: Gerçekten bayıldık. Çok teşekkür ederiz.
4: Ama bu Bartın'da yemek daha güzel. Bartın'da da bekleriz inşallah.
6: İnşallah Bartın'a da geliriz efendim.
2: Grafiği tescilli ürünlerimizin ülkemizce böyle kıymetini bilinip tanıtılması biz gençler açısından da çok önemli öncü konumunda.
7: Bir şef olarak değil, önce Bartın'la olarak ben de tanıtım günlerinde orada yer alacağım. Hem Bartın lezzetleri olacak hem de bizim gibi Bartın'lı olan işletmelerin de ürünleri orada olacak. Atatürk Havalimanı'nda 2-5 Temmuz tarihlerinde tüm Bartınları ve İstanbulluları Bartın tanıtım günlerine bekliyoruz.
1: Bartın'ın kültürü, yöresel lezzetleri ve el sanatları 2-5 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.
0: Noktaladık. Saat başında gelişmelerle devam edeceğiz.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Opet test köşemizle başlayacağız ve sizleri Bilbao'ya götüreceğim. Mercedes hem ulaşımda hem de lükste çıtayı biraz daha yukarı taşıdı VLE modeliyle. Elektrikli bir model, aynı zamanda iş adamları için, üst düzey yöneticiler için, ünlüler için gerçekten kullanılabilir, içeride bir yaşam alanı sunan, lüksü yeniden tanımlayan bir model olmuş. Bilbao'da kullandım. Gerçekten çok keyif aldım. Özelliklerini de size anlatmaya çalıştım. Bakalım izleyince siz beğenecek misiniz?

Opet Test Köşesi'ne hoş geldiniz. Bugün karşınızda lüksün ve konforun birleştiği bir otomobille birlikteyiz. Aslında otomobil demek çok da yeterli değil. Tekerlekli bir saray desek yeridir. Biliyorsunuz dünyada birçok ünlü var, devlet başkanları var, iş adamları var. Bir yerden bir yere giderken lüks araçlarla seyahat ediyorlardı ama artık bundan daha fazlasını istiyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir noktadan bir noktaya giderken aracın içinde kendilerine ait bir alan ve yine bir çalışma ortamı istiyorlar. İşte Mercedes-Benz tarih boyunca sunmuş olduğu lüksü ve konforu VL ile iyice arttırarak bu insanların beklentilerini karşılama yolunda önemli bir adım attı. VL dediğim gibi teknolojiyi, konforu ve lüksü aynı anda sunan tekerlekli bir saray. İçeride birçok özellik sizleri bekliyor. Şimdi gelin VL'yi yakından tanıyalım. Bu devasa araç Mercedes-Benz'in en güvenilir ve esnek araçlarından bir tanesi. 2 çeker ve 4 çeker opsiyonuna sahip. Ön yüzden başlayacak olursak ön tarafta farklı ızgara seçeneklerini görmek mümkün. Tabii ki bunlar paketlere göre şekilleniyor. VL'ye baktığınızda adeta bir mermiyi andırıyor. Alçak, modern silüeti ve ikonik estetiğiyle tamamen yeni bir tasarım dilini somutlaştırmış halde. Bu tasarım sadece 0.25'lik rüzgar direnç katsayısıyla olağanüstü bir aerodinamik başarıyı da beraberinde getiriyor. Böyle bir kitlede böyle bir katsayı. Yan tarafta ise jantlar 19 inçten 22 inçe kadar uzanıyor. Arka tekerlekler yani arka akslar 7 dereceye kadar hareket edebiliyor ve bu da araca duvardan duvara 10.9 metrelik bir dönüş çapı kazandırıyor. Dolayısıyla böyle kütleli bir araç için şehir içinde kıvrak olmak da işten bile değil. 800 volt mimarisi kullanılan VL'de 15 dakikada 355 kilometrelik menzil elde edebiliyorsunuz ve 700 kilometreden fazla da yol yapma şansına sahipsiniz. Bu da şu demek, yaklaşık olarak İstanbul'dan Antalya'ya çok kısa bir molayla rahatlıkla varabiliyorsunuz. Türkiye'de ilk olarak VL300 modelini göreceğiz. Ondan sonra ise VL200 modeli de satışa sunulacak. VL200 yalnızca TRD yani Türkiye'de satışta olacak ve %55 ÖTV dilimi sayesinde vergiden avantaj sağlayacak. Bunun dışında önemli özelliklerden bir tanesi de tabii ki koltuk yapıları. Koltuklarda Premium Comfort ve Grand Comfort koltuklar Türkiye'ye gelecek ve görmüş olduğunuz gibi çok esnek bir oturma düzenine sahip. Buradaki manuel koltuklar çok rahat bir şekilde dışarı çıkıyor ve koltukların altındaki tekerlek sayesinde onları taşımak, garajda bir yerden bir yere hareket ettirmek çok kolay ancak bu koltuklar Türkiye'de olmayacak. Türkiye'ye elektrikli versiyonlar gelecek. Elektrikli versiyonlarda ise ileri geri hareket ettirme, ısıtma gibi özellikler tamamen elektrikli olarak yapılıyor ve koltukların değişik konfigürasyonlara geçmesi içinse servise uğramanız gerekiyor. Burada elektrikli koltuklara bir örnek görüyoruz ve hemen altındaki bu düğme yardımıyla da koltukları ileri geri elektrikli olarak alabiliyorsunuz. Bu şekilde arkaya geçiş de kolaylaşmış oluyor. İşte bakın arkadaki 3. sıradaki koltuklar da yatırılmış durumda ve böylece yükleme alanı artırılmış oluyor. Yan kapılar elektrikli olarak açılıyor ve yine çok hoşuma giden bir özellikten size bahsetmek istiyorum. VL'nin içinde 4 bölgeyi de havalandırabiliyorsunuz. Yani 4 bölgede de farklı ısı değerleri elde etmek mümkün. Ama bunun ötesinde bir özellik var ki çocuklu aileleri yakından ilgilendiriyor. Evet, diyelim ki çocuğunuz aracın içinde ve siz araçtan indiniz, kapıları kilitlediniz. VL ilk olarak alarm çalmaya başlıyor, sizi uyarıyor. Eğer siz tepki vermezseniz alarm çalmaya, telefonunuzdan mesaj göndermeye devam ediyor ve bunun dışında da ısıya göre eğer içerisinin ısıtılması gerekiyorsa aracın içi klima çalışarak ısıtılıyor veya serinletilmesi gerekiyorsa yine aracın içi serinletiliyor. Özellikle Amerika'da aracın içinde evcil hayvan veya çocuklarını unutanlar çok fazla olduğu için
Mercedes-Benz böyle bir özellik eklemeyi düşünmüş. Bence çok da iyi olmuş. VL 4078 litreye kadar yükleme alanı sunabiliyor. Evet, VL'ye eşyalarınızı yüklemek istiyorsunuz. Dar bir alandasınız. Ancak çok fazla bagaj kapağını açmak istemiyorsanız buradaki kilit yardımıyla sadece bu camı kaldırarak bir takım eşyalarınızı, şarj kablonuzu veya ufak tefek çantalarınızı buraya koyabilirsiniz. Ama yine arkadan geldiniz, eliniz kolunuz dolu, o zaman ne yapacaksınız? İşte o zaman aracın iki yanında bulunan bu alt bölümlere ayağınızı sallamanız yetiyor. Veya yine bir opsiyon olarak buradaki logoyu bastırabilirsiniz. Elektrikli bagaj kapağı açıldığında yükleme eşiği düşük, geniş bir alan sizi karşılıyor. Burada da görüyorsunuz 4 büyük valiz var şu anda. Hemen üstünde de yine 4 sırt çantası diyebileceğimiz boyda çanta mevcut ki bu bir ailenin herhalde birkaç haftalık tatilini rahatça geçirebileceği bir eşya diyebiliriz. VL'de panoramik sky window standart olarak sunuluyor ve içerisini çok ferah yapıyor. Ancak bir özellik daha var. Bu da yine çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Bakın, kumandadan aktif hale getirdiğimde bir televizyon ekranı, 31.3 inçlik bir ekran, bir monitör açılıyor ve tabii ki tavan perdesi kapanıyor ki parlamayı engellesin. İşte buradan birçok fonksiyona erişebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim, isterseniz oyun oynayabiliyorsunuz, isterseniz bir film seyredebiliyorsunuz, isterseniz bir toplantı yapabiliyorsunuz. Dijital kokpit, MBUX Super Screen. Boydan boya uzanıyor gördüğünüz gibi. Büyük bir cam yüzeyin arkasında 3 ekran var. 10.25 inçlik sürücü ekranı, 14 inçlik merkezi ekran ve yine 14 inçlik yolcu ekranı. Sürücü net ve odaklı bilgilerden yararlanırken ön yolcuysa videolar, oyunlar veya uygulamalarla kişiselleştirilmiş bir eğlence deneyiminin tadını çıkartabiliyor. VL'de orta konsollarda farklılık gösterebiliyor. Şu anda VL'nin platformunu görüyorsunuz. Bakın, iki motora sahip. Önde bir motor var ve yine arkaya yerleştirilmiş ikinci motor yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi süspansiyonlar, airmatik süspansiyonlar dik ama arka tarafta gerçekten dahiyane bir iş çıkarmışlar. Arka tarafta ikinci motor yatık yerleştirmişler. Şu an burada yok ama iki motorlu versiyonda bunu burada görüyorsunuz. Dikey değil, yatay yapmışlar. Bagaj hacminden çalmamak için. Yine bir başka dahiyane detaysa burada görmüş olduğunuz süspansiyonların neredeyse 45 dereceden fazla diyebilirim yatık olarak tasarlanması. Yine bu da bagaj hacminden çalmamış.

Bilbao'da otelden çıktıktan sonra enfes bir rota bizi bekliyor. Tabii ki bu rota seçtiğimiz rotalar içinde en manzarası bol olan rota. Biraz şehir dışında, countryside dedikleri böyle köylerin, kasabaların içinden geçtiğimiz bir yol. Trafik oldukça az, görsel çok güzel, tablo gibi adeta. Böyle bir araçla da gidince keyif katlanıyor. Şimdi neler dikkatimi çekiyor size ondan bahsedeyim. Bir kere ön tarafta head-up display, yani sanal bilgi ekranı, oldukça büyük ve çok net okunuyor. Şu an navigasyonu ben direkt ön camdan görebiliyorum, nereye gideceğimi, hızımı görebiliyorum. Tabela tanıma sistemi olduğu için hız limitlerini oradan görebiliyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor. Bu arada ekranın bir özelliğinden de bahsedeyim. Şu an normaldeki orta ekran normal navigasyonu gösterirken manevra yapacağım yere geldiğimde burada bir ekran çıkıyor. Öndeki kamerayı kullanarak bana yolu gösteriyor ve üzerindeki oklar yardımıyla da hangi yoldan gideceğimi net bir şekilde görebiliyorum. Böylece navigasyonda hani sağ yoldan mı, sol yoldan mı, nereden gideceğim diye karıştırma olasılığınız da ortadan kalkmış oluyor. Her şey sürücünün kontrolü altında ve her şeyi çok net görebiliyorsunuz. Buradaki Dynamic Select modları sayesinde de Comfort, Sport, Eco ve Kişisel modları arasında seçim yapabiliyorsunuz. Şehir içinde gidiyorsanız Eco modda rahat gidebilirsiniz ki batarya tasarrufu yapmak, menzili artırmak için bence ideal sürüş modlarından bir tanesi. Ama Comfort da güzel bir seçenek. Şimdi Bilbao'da bu gittiğimiz yollar baktığınızda aslında biraz dar gibi gözüküyor. Gidiş geliş yollar. Hem de çok virajlı. Bu virajlı dar yollarda bu kütledeki bir aracı nasıl kullanacağım diye düşünüyorsunuz ilk başta. Direksiyona oturduğunuz anda bu soru aklınıza gelebilir ama yola çıktıktan sonra direksiyonun hassasiyeti çok güzel. Aracın virajları alması ve bu dar şeritler içinde gitmesi de son derece kolay olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Neden? İstanbul'da her yer çok geniş değil biliyorsunuz. Dar bir sürü sokak var. Dolayısıyla bu dar alanlarda çok rahat manevra yapıp aracı çok rahat kontrol edebildiğinizi bu şekilde de görüyorsunuz. Bu aracı eğer şehir içinde kullanıyorsanız 700 kilometrelik menzil size fazlasıyla yetecektir. Tabii ki uzun yol yapıyorsanız da yine 700 kilometre aslında hiç de küçümsenmeyecek bir rakam. Böyle bir mesafede zaten mola vermeniz gerekiyor ve bu molalarda da aracı şarj ederseniz adeta bir benzinli içten yanmalı araç gibi varacağınız yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Evet, VL'nin direksiyonuna geçip ailenizle gayet güzel, gayet keyifli seyahatler yapabilirsiniz. Ama bir de bu aracı arka koltukta denemek lazım. İşin keyfi aslında biraz da arkada çıkıyor. Birazdan aracı bir şoföre vereceğim ve ben de arka koltuğun keyfini çıkarmaya çalışacağım. Evet, exclusive pakette Grand Comfort koltuklarla beraberiz. Bu seçenekle alabiliyorsunuz. Koltuklar gerçekten çok rahat. Görüyorsunuz başlıklar harika, yumuşacık yastık gibi. Koltuğun ayarlarını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz kapının kenarından. Ve koltukların burada hemen ısıtma ve soğutma özelliklerini görüyorum. Elimi buraya attığımda camı açıp kapatabiliyorum. Bu da çok şık. Telefonu buraya koyabiliyorum. Daha önce de söylemiştim, kumanda paneli hemen ön koltuğun arkasında, onu da alıp kumandayı kullanabiliyorum. Burada da bir monitörümüz var biliyorsunuz, televizyonumuz. İki parçalı olarak da kullanabiliyoruz. Yani sağ ve sol yolcu farklı görüntülerde buradan görebiliyor. Evet, burada remote kontrol üzerinden, kumanda üzerinden açıyoruz. Sonra üzerindeki tuşlar yardımıyla da buradaki ekranımızı açabiliyoruz. Extend Display'e bastığımızda tavana gizlenmiş olan bu geniş ekran hemen geliyor güzel bir animasyonla ve üzerindeki menüler ortaya çıkıyor. Evet, bu bir uzaktan kumanda. Buradaki ekran, yani Türkçe olarak da bunu kullanabiliyorsunuz menüyü. Türkçe aldıktan sonra sağda ekran tuşuna basıp şu ortadaki bölümden de
Ben buradaki menüler üzerinde gezinebiliyorum. F1 filmi var burada yüklü. Şimdi o açılıyor. 4K olarak bu filmi izleme şansına sahibiz. Full ekran yapıyoruz. Çok güzel. Evet, F1 filmini şu anda 4K olarak izleyebiliyoruz. Tabii burada önemli olan şey şu aslında. Bunu 4K izliyorsunuz ama harika bir ses sistemiyle izleyince film çok daha etkileyici oluyor. Tabii sürücüyü de rahatsız etmek istemezseniz ya da yanınızdaki diğer yolcuları eğer onlar uyuyorsa o zaman bu kulaklıkları da takıp filmi buradan rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. Bu kulaklıklar yardımıyla dinleyebiliyorsunuz sesi. Şimdi bu kulaklıklar yardımıyla istediğiniz bir Bluetooth kulaklığı buraya bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ekranı ikiye böldüğünüz andan itibaren bu arkada oturan iki yolcu iki farklı sesi dinlerken biri müzik dinleyebilir, biri film seyredebilir. Araç aynı anda başka bir müzik çalıp sürücü için de güzel bir seçenek sunabilir. Dolayısıyla aynı anda 3 farklı ses sistemini dinlemek mümkün oluyor bu Bluetooth sistemi sayesinde. Evet, VL'nin arka koltuğunda oturuyorsanız toplamda 12 tane USB çıkışı var Type-C formatında. 2 tanesi önde sürücü tarafında. Hemen koltukların yanında 2-2 olmak üzere tam ön bölümde 6 tane. Bu koltuklarda da var 4 tane 10. Buradaki bölümün içinde de şurayı açtığımda 2 tane var. Bir tane de HDMI çıkışı var. Bu kol dayamanın arka tarafında bize olan bölümünde HDMI'den her şeyi bağlayabiliyorsunuz. Onun altında da bir soğutma bölmesi var, bir buzdolabı var. Buraya da içeceklerinizi koyabiliyorsunuz. Soğuk kalmasını sağlıyorsunuz. Şöyle baktım, gerçekten sular gayet iyi bir ısıda. Bu bölümlerde de telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir ünite bulunuyor. 15 wattlık. Telefonunuzu koyduğunuzda hemen şarj etmeye başlıyor. Diğer araçta göstermiştim. Bu bölümün altında, kol dayamanın altında da aynı uçaklarda olduğu gibi bir masanız bulunuyor. Şu şekilde açıyorsunuz bu masayı. Şöyle göstereyim. İşte buraya da tabletinizi koyabilirsiniz veya işte bir şeyler yemek istiyorsanız onu da koyabilirsiniz. Gayet güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi esnek bir yapısı var. Şu şekilde dönüyor, önünüze geliyor. Yanda kalıyor. Fonksiyonel, işlevsel ve konforunuzu arttıran detaylar. Evet, burada da elinizin yine tam altında bir iki düğme var. İlk düğme aşağı ettiğinizde camı açıyor. Bu da çok işlevsel. Bakın cam açıldı hemen. Dışarıyı daha rahat görebiliyorsunuz. Hava alabiliyorsunuz. İşte oradan birine bir şey söyleyebilirsiniz. Arkasında iki düğme daha var. O da buradaki perdeyi açıp kapatıyor. Şu anda işte görüyorsunuz arkada kamera olduğu için orayı açıp kapatmıyoruz ama bir de bu öndeki düğmeyi yukarı doğru çekerseniz yan camın da perdesini bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. İçerisi biraz daha mahremiyeti arttırıyor. Bir de arkada otururken önde olduğu gibi çok güzel ambiyans aydınlatmalarına sahip. Tabii ki seçeceğiniz renklerle buradaki İç ambiyans aydınlatmanın içerisini nasıl aydınlatacağını seçebiliyorsunuz. Ama gece bu ışıklar kapıdaki olsun, ön koltukların arkasındaki olsun hepsi çok şık gözüküyor. Çok ince tasarlanmış ve buradaki estetik tasarımı da bütünlüyor bana göre. Bu da güzel bir detay olarak dikkatimi çekti.

Evet, parti zamanı. Bu arada çok sık seyahat ediyorsanız, araçta çok oturuyorsanız, bu yandaki düğmeler yardımıyla da böyle minik bir masaj desteği sağlıyor belinize, özellikle böyle bir dalgalanma hareketi var. O da tabii ki kan dolaşımını hızlandırdığı için yine rahatlamanızı sağlayacaktır. Ama

S serisindeki gibi full bir masaj seçeneği değil arkadaki koltuklardaki masaj. Tam 12 hava yastığı mevcut. Şimdi böyle arkada oturuyorsunuz, ortada boş bir alan var. Allah göstermesin bir kaza anında bu yolcular ne olacak diye düşünüyorsanız, yolcuların da arasında bir hava yastığı çıkarak yolcuların birbirleriyle çarpışması da önleniyor. Dediğim gibi toplam 12 hava yastığı var. Perde hava yastıkları var, ufak hava yastıkları var. Aracın içinde birçok noktaya yerleştirilmiş durumda ve yolcuları tamamen koruyor. Bu da çok güzel. Zaten ADAS sistemlerinden bahsetmek istemiyorum. Artık neredeyse standart hale geldi ama burada bulunan ADAS sistemlerinin de çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. İşte şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarısı derken birçok özellik de yine VL'de mevcut. Evet sevgili seyirciler, bu keyifli turumuzun, arka koltuktaki keyifli turumuzun da sonuna geldik. Birazdan otele giriş yapacağız. Bilbao'nun sokaklarında, caddelerinde, dar yollarında şoförümüzle beraber aracın özelliklerini inceleyerek çok güzel bir turu daha tamamladık. Benim Bilbao'dan aktaracaklarım bunlar. Mercedes-Benz VL ile ilgili ilk izlenimlerimiz bunlar. İlk görebildiklerimiz, anlatabildiklerimiz, belki eksikler kalmıştır. Kusura bakmayın çünkü araçta inanılmaz çok özellik ve yenilik var. Dilimiz döndüğünce, aklımızda kaldığınca bunları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi otomobilde lüks, konfor ve teknoloji artık ne boyutlara geldi. Ben çok keyif aldım. Bu davetleri için de Mercedes-Benz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki lansmanda, bir sonraki test sürüşünde, Opet test köşesinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bakalım bu haftaki sorumuz nasıl? Burak Öztürk Antalya'dan soruyor. Yaz aylarında klima açıkken araba bariz bir şekilde çekişten düşüyor. Klima kompresörü motordan bu kadar çok mu güç alıyor? Yeni arabalarda da durum bu şekilde geçerli mi? Demiş. Evet, klima gerçekten hem yakıtı arttıran hem de çekişi düşüren bir unsur olarak gündemimizdeydi. Ta ki son teknolojik otomobillere kadar. Burada sistem nasıl çalışıyor Serdar abi?
1: Yani son sistematik araçlarda da aslında daha az, yeni sistemlerde daha az güç çekmiyor. Gazın durumuna göre, pozisyona göre, durduğunuz yerlere göre klima devreden giriyor, devreye giriyor, çıkıyor. Daha az güçle çıkıyor, tam güçle çıkıyor. Yani sadece otomobilin çekişiyle ilgili bir şeyleri hissetmiyorsunuz. Yoksa o klima yine motordan çekeceği gücü aynı şekilde çekiyor. Buradaki geçmişten bugüne baktığınız zaman ters çalışan parametre şu. Özellikle düşük hacimli motorlarda artık biliyorsunuz 1 litre, 900 cc, 1100 cc, 1.1 litrelik motorları kullanıyoruz. Bu motorlarda bu kompresörün motoru yenme faktörü daha fazla. Bunu da çok basit bir teorik olarak anlatayım. Özellikle türbo beslemeli motorlarda bu çok daha fazla. Çünkü siz bir 1600 100 beygirlik bir motor, yani 1.6 litre 100 beygirlik içten yanmalı bir motor düşünün, türbo beslemeli olmayan. Bu motor işte Relanti devrinde belki 40-50 beygirdir. Ama çünkü türbo beslemeye ihtiyaç yok. Türbo devreye girdiği zaman motorun gücü gelmiyor. Motorun gücü hep var olan, kendi sıkıştırma oranından, kendi doğalından sağlanan motor. Ama bunu aynı 100 beygirlik 1 litre bir motora döndüğünüz zaman o motorda ancak 100 beygiri sağlayabilmek için veyahut işte 4000'de bir de 70 beygiri sağlayabilmek için türbo basıncına ihtiyaç var. Trafikte bunu kullandığınız zaman, relantide kullandığınız zaman bu motor diğer, zaten ekonomisi de oradan geliyor. Diğer türbosuz, içten yanmalı, normal aspirated motordan çok daha güçsüz. Çok daha güçsüz olduğu için kompresör çok daha fazla motordan güç çekiyor ve bunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Bu senin söylediğin elektronik sistemlerde bunu sadece o anlık tam, mesela yeni araçların

0: neredeyse %100'ünde tam gaz yaptığınız zaman turbo devreden çıkıyor. Bunun sebebi siz bir yokuş çıkıyorsunuz, motorun gücüne ihtiyacınız var. Tam gaz yaptığınız zaman hemen devreden çıkıyor. Şimdi daha komplike yazılımlarla tam gazın haricindeki bazı özel durumlarda yüksek devre çıktığı zaman motor sizin motorun gücüne ve torkuna tam ihtiyaç olduğunuz durumlarda turbonun devreden motorunun kompresörün yani klima kompresörünün tam devreden çıkması, yarım devreden çıkması falan gibi şeyler söz konusu ama eski araçlarda çünkü hatırlarsın sen de yani klimanın ilk kullanıldığı araçlar özellikle eski Amerikan otomobilleriydi. İşte V8 motorlu bir otomobilde o motor gücü 150 beygir bile olsa ve 6 silindir bir 5 litre motorda bu çok hissedilmezdi.
1: Motor zaten hani kendisi büyük olduğu için hissedilmiyor. Sonra artık küçük hacimli motorlara geçilmeye başlandı.
0: Üstüne küçük hacimli turbo beslemelilere geçince bu çok daha bariz ortaya çıkıyor. Çünkü demin de söylediğim gibi turbo motorlar ancak turbo basıncı olduğu zaman o bahsedilen güce ulaşıyor. O da ancak yüksek devirde otomobili gazladığınız zaman olabilen bir şey.
1: Son döneme baktığımda yalnız o hani böyle 0.9'a kadar düşmüştü böyle motor hacimleri. 1 litreler vardı. Şimdi artık 1.2'nin altında pek motor kalmadı.
0: Evet, ikisinin ortasına oturttular şu anda.
1: Oraya
0: yani
1: oturdu.
0: O en popüler motorlar biliyorsun 1.6
1: 1.5
0: ile işte spor olanda 2 litreydi. 2 litreydi. Şimdi o işte 1.2 ile 1.5 litre arasında değişiyor. Yani eski 2 litrenin yerine 1.5 litreler aldı gibi. Spor, GT, ST versiyonlarında falan hep o motorlar 1.5 litreler kullanılıyor. Şehir içi ekonomik araçlarda da dediğin gibi 1.2 litreler falan kullanılıyor.
1: Evet ama hani hepsi bir dengeye oturdu. Teknolojiler gelişti, sistemler gelişti, yazılımlar gelişti. Artık eskisi gibi hissedilmiyor. Bir de hani bir zararı da yok. Evet, teşekkür ediyoruz Serdar abi. Bu hafta da bu soruyu cevapladık. Antalya'dan gelen soruyla beraber bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin her yıl düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması sonuçlandı. Tabii ki bununla beraber yan branşlar da vardı. Yılın Premium Otomobili, Yılın Tasarımı, Yılın İnovasyon Ödülü gibi bu ödüller de sahiplerini buldu. Şimdi gelin Türkiye'de Yılın Otomobili ödül töreni gecesine gidelim. Bakalım Türkiye'de yılın otomobili hangisi olmuş?

0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen ve her aşaması büyük bir heyecana sahne olan Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının kazananı, OGD üyesi uzman otomotiv gazetecilerin değerlendirmesi sonucunda Renault Clio oldu.
1: Renault Clio.
2: Ve gördüğünüz gibi 3360 puanı alarak Türkiye'de Yılın Otomobili olmaya hak kazanıyor.
0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının kazananı belli oldu. 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplamda 3360 puan alan Renault Clio, Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi.
2: Bu senenin birincisi de Renault Clio oluyor. 3360 puanla. Evet, alkışlarınızla Renault Clio.
0: Ödül töreninde ana ödülün yanı sıra 4 farklı kategorideki birincilerle bu yıl ilk kez verilen jüri özel ödülü de sahiplerini buldu. Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda yılın basın lansmanı ödülü Evtech Day İzmit Fabrika Etkinliği ile Hyundai'ye verildi.
3: Hyundai EV Tech Day İzmit Fabrika Etkinliğimiz yılın basın lansmanı ödülünü alıyor.
0: Yılın tasarımı ödülü BMW iX3'e giderken, yılın inovatif projesi ödülü de Panoramic Vision teknolojisiyle yine BMW iX3 modeline verildi. Yılın premium otomobili kategorisinde de BMW iX3 modeli ödülün sahibi oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen jüri özel ödülüne TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı layık görüldü.
2: Eren Üçler Toprağı'nı burada gıyabında isterseniz hep beraber bir alkışlayalım. Bütün federasyonu, ekibini...

0: Başarıya hepimiz ortak olacağız önümüzdeki sene.
1: 33 aday otomobilin kıyasıya yarıştığı Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının ilk etabında Şubat 2025, Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan 33 aday otomobil yer aldı. Jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan BMW iX3, BYD C-Line 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio.
2: Şu anda bizleri takip eden aziz vatandaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantımızın hitamında sizleri bir kere daha en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza iştirak ederek fikirleriyle, tespitleriyle, tenkit ve teklifleriyle katkı sunan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Organizasyonun herhangi bir aksaklık yaşanmadan planlandığı üzere gerçekleşmesinde payı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 2 gün boyunca büyük bir gayret ve özveriyle bizlere yardımcı olan tesis personeline, emekçi kardeşlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde her zaman olduğu gibi görevlerini yüksek bir hassasiyetle icra eden emniyet birimlerimize bir kez de sizlerin huzurunda tebriklerimi iletiyorum. Kameraları, mikrofonları, teknik ekipmanlarıyla milletimizin doğru, tarafsız, güvenilir habere erişebilmesi için fedakarca çalışan basın mensuplarımızı ayrıca kutluyorum. Bizleri samimiyetle bağrına basan Sapancalı, Sakaryalı vatandaşlarıma bu güzel ve kıymetli ev sahiplikleri için tek tek şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, dün açılış konuşmamda da belirttim. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bilhassa istişareyi farklı bir yaklaşımla ele aldık ve tarzı siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği istişareyi geleneksel hale getirmesi, kurumsal bir zemine kavuşturmasıdır. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak, bunda milletimizle inşa ettiğimiz gönül köprüleri kadar meşverete verdiğimiz önemin de büyük payı vardır. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında her türlü öneriye, her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır. Millet hesaba çekmeden kendimize hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı zeminde birleştirme, aynı potada eritme kabiliyetimiz vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız vardır. AK Parti'nin dün de dediğim gibi bir

Türkiye kitabı olması vardır. (Gülüyor) 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. 25 yıldır AK Parti kitabına yeni sayfalar, yeni hikayeler, yeni karakterler eklemekten geri durmadık. Şurası da son derece önemlidir. Artık kendi alanında, ülkemizde ve dünyada bir markaya dönüşen istişare ve değerlendirme toplantılarımız en geniş katılımlı platform kimliğiyle her zaman özel bir konuma sahip oldu. Yer seçiminden hazırlık çalışmalarına, içeriğinden temasına, şarkısından oturumlarda ele alınacak konulara kadar hep çok titiz davrandık. Hiçbir detayı atlamadık. Hiçbir boşluk bırakmadık. En verimli, en doyurucu şekilde geçmesi için çok titiz bir çalışma yürüttük. Değerli kardeşlerim, burada da istişare mekanizmasını 2 gün boyunca tüm unsurlarıyla çalıştırmaya gayret ettik. Dün Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız partimizin temel politikaları ve stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı fikir teatileri gerçekleştirdi. Parti politikaları oturumlarında hem kurumsal hafızamız hem de geleceğe dönük hedeflerimiz ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi, gözden geçirildi. Genel merkez çalışmalarımızın da ele alındığı bu oturumlardaki katkı ve önerilerin tamamını partimizin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını oluştururken öncelikli surette göz önünde bulunduracağız. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda tertiplenen ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi. Dün akşam 28. dönem milletvekillerimizin katılımıyla meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleri oturumu son derece verimli ve amaca matuf bir şekilde başarıyla icra edildi. Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Hem de değerlendirmelerini samimiyetle dile getirdiler. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Sahadan aktardıkları geri bildirimleri aldık. Milletimize nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizi kendileriyle mütalaa ettik. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun. Her açısından dolu dolu bir 2 gün geçirdik. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek politika üretme, fikir ve paradigma üretme kapasitesine sahip olduğunu bir kere daha gördük. Gerek soru ve sunumlarıyla, gerek fikirleriyle, gerekse teklif ve tenkitleriyle toplantımıza katkı yapan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyonun başarıyla icrasında emeği geçen genel sekreterlik birimimiz ile tanıtım ve medya başkanlığımızı
ayrıca tebrik ediyorum. 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bundan 7,5 asır evvel Yunus Emre arıl duru Türkçesiyle şöyle seslenmişti. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur kalçakta dura, yüceden bakan göz değil. Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolculuğuna bu niyetlerle koyulduk. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık. Merhum üstadımız Necip Fazıl hani diyor ya, perdenin ardı perde, perdenin ardı perde. Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde. İşte biz de bir siperi açtığımızda önümüzde yeni ufuklar açıldı. Bir engeli açtığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun, o emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Çeyrek asırlık bu kutlu yolculukta sizlerle omuz omuza olmak, birlikte yorulmak, birlikte ter dökmek, en çetin mücadelelere birlikte girmek, bir yol arkadaşınız, bir dostunuz olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareketin neferi olduğum için, böyle bir partinin genel başkanı olduğum için, çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için hep şeref duydum, kıvanç duydum. Aldığım her nefeste Rabbime hamd ettim. Bilmenizi isterim ki bir kardeşiniz olarak ben siz kardeşlerimden razıyım. İnanıyorum ki bu millet de sizlerden razıdır. Millet için, memleket için, ülkemiz için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, Rabbim kadro olarak bizlere bu ülke ve millete hizmet etme bahtiyarlığı nasip etti. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmış.

Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Şimdi değerli kardeşlerim, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız sırasında sizlerle birlikte ülkemizin 81 vilayetini defalarca ziyaret ettik. Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere, köylere beraberce gittik. Uzak yakın demedik. Yağmur çamur demedik. Güneş yaz, ayaz demedik. Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizden başlayarak Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Türk dünyasına, dünyanın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Aynı şekilde bunların da önemli bir kısmı daha önce hiç gidilmeyen, hiç ziyaret edilmeyen yerlerdi. En sıkıntılı zamanlarında Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan'daki kardeşlerimizin yürek dağlayan dramını dünyaya duyurduk. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan halkının zor günlerinde yanında olduk. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Biz gidemezsek ailemiz gitti. Arkadaşlarımız gitti. Diplomatlarımız, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel temsilcilerimiz gitti. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa, tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün şu gerçeği bir kez daha tüm samimiyetimle, tüm yüreğimle burada siz dostlarımın huzurunda açıkça ifade etmek istiyorum. Bunu belagat olsun diye değil, gittiğim, gördüğüm, ziyaret ettiğim yerlerde bizzat şahitlik ettiğim için söylüyorum. Nasıl Türkiye, Türkiye'den daha büyükse AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. AK kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Unutmayın, Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor.
Unutmayın, biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteği

Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız, Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, köyezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.

Bu soykırımın hesabına Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim, tüm kalbimle söylüyorum. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın. Ayşenur Alkan'ı hatırlayın. Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın. Ömer Ali Semir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın. Şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın. ...15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu kadro, bu aziz kadro bugüne kadar Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam ehli beytin, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din, vatan, bayrak uğruna can veren kahramanların, mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur. Sahip çıkmaya da devam edecektir. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam, ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur. Unutmayın, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?

0: Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik. Teşkilatımız her an vatandaşımızla hemhal olacak. Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Bize gelmeyeni gidip arayıp bulup hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz. Tebrik ve takdirler kadar, hatta onlardan daha da fazla eleştirilere kulak vereceğiz. Kibirden özellikle uzak duracağız. Tevazuu elden bırakmayacağız. İktidar partisi demek hacet kapısı, dert kapısı, derman kapısı demektir. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız. Allah'ın izniyle çeyrek asırlık destana yeni zaferler eklemeye hep birlikte devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kampımızın her aşamasında payı ve emeği bulunan, toplantımıza katkı veren tüm kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına tüm katılımcılarımız adına hediyelerini takdim etmek üzere AK Parti Genel Sekreterimiz Sayın Eyüp Kadir İnan ve Tanıtım ve Medya Başkanımız Sayın Faruk Acar'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
2: Hak bir geçmiş, hep hizmet etmiş.
1: Latin Makı yazı ile İstiklal Marşımızın tüm kıtalarının 33 tekrarda yazıldığı bir çalışmadır. Ay Yıldızlı Bayrağımız Sayın Cumhurbaşkanımıza Genel Başkan Yardımcılarımız tarafından hediye edilmektedir. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır.

0: Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
8: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Ziraat Bankası sunar.
12: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
11: Ziraat Bankası sundu.
13: Zehra Güneş.
14: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
15: Bravo Zehra.
16: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
17: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. Bir asırdan biraz fazla oldu ilk kurulduğunda. Hangi konjonktürde, hangi şartlarda, misyonu neydi, stratejik, dini, ekonomik pek çok zaviyeden sonuçları vardı. Ve işte nihayet yeniden o damar bir 116 yıl galiba sonra canlanıyor. Riyad ve Ankara anlaştı. Ve bu akşam çok değerli konuğumuz Cengiz Tomar'la dünü ve bugünü Hicaz Demiryolu üzerinden konuşacağız. Hatta Hicaz Demiryolu üzerinden Birinci Dünya Savaşı'nı, emperyalizmi, pek çok şeyi konuşmak mümkün. Ama her zaman olduğu gibi iki kitap tanıtacağım. İkisi de hocamızın tercümesi, biri Ketebe Yayınları'ndan Gazze Düğünleri, İbrahim Nasrallah'ın. İkincisi yine 100 yıl önce yazılmış bir kitap, değil mi hocam? 1905'te kaleme alınmış, evet. Guy Le Strange, Doğu Hilafeti'nin Toprakları, İslam Fethi'nden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar'ın tercümesi. Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan.
1: Evet, Adnan Eskikurt hocamızla beraber tercüme ettik.
0: Ama hemen soracağım. Yani bu kitabı bilahare konuşacağız. Bu kitap üzerinden Doğu Hilafeti'ni konuşacağız inşallah.

0: Allah. Burada harita var ve bu
1: Evet,
0: harita
1: ters.
0: ters.
1: Evet.
0: Acaba neden ters?
1: Şimdi çok enteresan. Şimdi o haritayı oraya biz de öyle ters koyduk.
0: Hatta gösterelim böyle.
1: Aslında o harita bizim zihniyetimizin ne kadar kolonize olduğunu gösteren çok iyi bir örnek. Eğer bu haritanın ters olduğunu düşünüyorsanız zihniniz bayağı kolonize olmuş demektir. Çünkü bizim ortaçağ coğrafyacıları Mekke, Medine bu bölgeyi alta koymuyorlardı, üste koyuyorlardı. Biz şimdi her şeye kuzeyi, değil mi? Biz
0: Vallahi helal olsun.
1: bizim bakışımız şeyi çok güzel gösterir. Yani onu o şekilde koymamızın sebebi de
0: Çok
1: oydu
0: güzel. Halbuki
1: aslında.
0: dünya dönüyor.
1: Evet, dünya bir küre
0: Evet.
1: sonuçta.
0: Çok güzel.
1: Ama
0: Dünya dönüyor.
1: üstte
0: Ama
1: ne
0: biz
1: var? Yani
0: evet.
1: üstte kuzey mi var? Öyle bir şey yok. Üst diye
0: Doğru.
1: bir şey yok çünkü coğrafyada. Dünya bir küre. Dolayısıyla Mekke ve Medine'ye, Hicaz'a saygıdan dolayı haritalarda üstte o bölge olurdu. Onun için bize ters gibi
0: Yayını
1: geliyor.
0: kapatalım Cengiz Bey.
1: Evet, bu
0: Bu
1: yet.
0: bunun üzerine tefekkür edelim. Bu
1: Aslında bu
0: akşam
1: tür
0: bu
1: çok
0: bize
1: örnek var. Yani mesela ben orada
0: fazlasıyla yeter. Yok
1: İngiliz,
0: ama ters düz ettiniz
1: evet,
0: şimdi bize.
1: İngilizcesinde Central Asia diyordu. Ben onu Türkistan olarak çevirmeyi tercih ettim.
0: Ve hep
1: Orta
0: diyorsunuz
1: Asya
0: ki ben
1: yerine.
0: Orta Doğu uzmanı da
1: Merkezi İslam
0: diye
1: coğrafyası
0: bilinsem de
1: diyor.
0: aslında Merkezi İslam
1: Evet.
0: coğrafyası
1: Yani
0: uzmanıyım.
1: işte bu kavramları Orta Çağ'da üretmişiz. O dönemde hakim olduğumuz için yerleştirmişiz. Haritacılığımız da var. Ama daha sonra tabii Batı haritacılığı daha yaygın olduğu için maalesef bu tür haritalara biz artık
0: Şu
1: rastlayamıyoruz.
0: haritaları çevirmekle başlayalım. Bu çok çok önemli bir
1: Yani bırakın haritaları
0: ikaz.
1: çevirmeyi, internette harita
0: Müthiş.
1: koyamıyoruz biz. Hep
0: Ha.
1: başkalarının
0: Doğru
1: haritalarını
0: tercüme haritalar
1: hep yani
0: kullanıyoruz.
1: isterseniz yazın bir Orta Doğu diye hep o haritalar çıkacaktır. Çünkü biz oraya bir muhteviyat koymadığımız için, tembel olduğumuz için, oraya şeylerimizi koymadığımız için. Dolayısıyla Google'a tıkladığımızda hep o tür şeyler çıkıyor. Bu da bence çok önemli. Yani biraz belki orta çağlarımıza baksak İslam dünyası açısından çok güzel örnekler bulabiliriz.
0: Siz çalıştığınız coğrafyayı aynı zamanda muhabbetle
1: Evet.
0: yaklaşan bir hocamız olduğunuz için senelerdir Hicaz Demiryolu'nu değişik platformlarda söylüyordunuz.
1: Evet.
0: Hayata geçmesinden söz
1: Yani
0: ediyordunuz.
1: ben hani şu
0: Ve
1: anda çok mutluyum yani.
0: nihayet hayata geçiyor. Ben de şunu söyleyeyim. Bir süredir Arap basınını takip ediyorum sosyal medyadan. Biliyorsunuz biraz takip edince zaten hep
1: Hep onlar geliyor
0: evet
1: algoritma.
0: algoritma nedeniyle geliyor. Ve Hicaz Demiryolu ile ilgili çok memnun oldum. Herkes yani bütün Arap coğrafyasında bir sürü milletten insan çok büyük bir heyecan, neşe, sevinç duydu. Türkiye'de de öyle çok şükür. Hatta yani konuştuğum arkadaşlarım da oldu ama o intibayı da aldım. Yani şu anda açık olsa bilet alıp onlar bu yöne biz o yöne gideceğimizi fark ettim.
1: Keşke pasaport da sorulmasa, değil mi? Yani hani
0: İnşallah.
1: Avrupa'da olduğu gibi Madrid'den
0: İnşallah.
1: Viyana'ya, Viyana'dan Londra'ya, Londra'dan Paris'e
0: İnşallah.
1: gidebilsek
0: O
1: keşke.
0: günleri de görürüz inşallah. Çünkü
1: İnşallah.
0: bu aynı zamanda bir sürü felaket haberi veriyoruz malum. Ve yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ama onun yanında çok güzel bir haber.
1: Evet
0: Çok
1: yani.
0: heyecan verici bir haber. Ve 1900, 1 Eylül 1900'de Sultan Abdülhamit
1: Başlıyor. Evet.
0: açıyor. Bu durumda kaç? 126 yıl.
1: Yani şöyle o başlangıcı ama
0: Bir de
1: işleme
0: kapanışı
1: girmesi
0: var.
1: 1908.
0: 8. Evet,
1: Yani
0: sonra da
1: evet.
0: 18.
1: Yani 120
0: Evet,
1: yıl
0: 110 yıl,
1: civarında
0: 120 yıl.
1: bir tarihi var.
0: Bir damar var. O
1: Evet.
0: damar canlanıyor. Şimdi biz de bir hafıza çalışması yapalım
1: Evet.
0: inşallah. Şunu en önce sormak istiyorum. Hangi koşullarda, nasıl bir konjonktürde Hicaz Demiryolu ortaya çıktı?
1: Aslında Osmanlı Devleti'nin en zor koşullarında ortaya çıktı diyebiliriz. Yani biliyorsunuz 1908 hemen sonra Sultan Abdülhamid devriliyor ve İttihat Terakki geliyor ve Birinci Dünya Savaşı. Yani

0: çökmekte olan bir devletin böyle kapsamlı bir projesi. Tabii sadece Hicaz yok, bir de Bağdat var. İkisi paralel yapılıyor. Bağdat'la Hicaz'ın farkı, Bağdat'ta daha çok uluslararası rekabetin ürünü olarak Almanya'nın itmesiyle. Ama Hicaz daha çok kendi içinden, yani devletin, bizzat hükümetin, Sultan Abdülhamit'in ve adamlarının isteğiyle yapılmış olması, bu daha içeriden, yani daha milli, daha yerli bir istek. O açıdan çok farklı. Belki hemen başında şunu söylemek lazım. Hani siz dediniz ya, pek çok ülkeden sevinçle karşılandı. Ama o kadar ülkenin yardımıyla yapıldı ki o. Hindistanlılar var, Amerikalılar var, Avrupalılar var.
1: Müslümanlar.
0: Tabii ki Rusyalı Müslümanlar var. Singapur'dan gelen
1: Güney
0: paralar var.
1: Afrika.
0: Güney Afrika'dan gelen paralar var.
1: Yani
0: Mısır'dan.
1: sadece Osmanlı coğrafyası değil.
0: Evet. Yani
1: Dünyanın her
0: bütün
1: köşesinden
0: dünya
1: Müslümanlar.
0: Müslümanlarının, yani aslında Lawrence ve Bedevileri bu hattı patlatırken İslam ümmetinin arasındaki gönül irtibatını patlattı. Yani maddi bir şey ama aynı zamanda manevi bir şey. Belki hemen programın başında hani söylesek yeridir. Dünyada yapılmış ilk ve tek vakıf demiryolu hattıdır. Yani nasıl vakıftır? Aslında biliyorsunuz vakıf hukuku biraz farklıdır. Yani uluslararası bir hukuktur. Yani bugün Avrupa Birliği mevzuatında da vardır, kabul edilmiştir vakıf hukuku. Ve bir aslında bir
1: Ya o ülkenin gelse
0: uluslararası bir
1: sahibine
0: şeydir.
1: dönüşse
0: Tabii.
1: bile
0: O
1: ona
0: daha üst,
1: dokunamıyor.
0: yani uluslararası hukukun da bir üst, uluslararası hukukun da tanıdığı bir özel mevzuattır vakıf hukuku. Dolayısıyla aynı zamanda bir vakıf işletmesidir. Baktığınız zaman 2. Abdülhamid'in döneminde yapılmış olmakla
1: Çocukların
0: birlikte
1: kumbaralarından bile para
0: altınlardan,
1: gelmiş.
0: kumbaralardan, işte memurların maaşlarından, bazı fonlardan, vergilerden, yapılan hediyelik eşyalardan, madalyalardan, yani pullardan, pek çok alanda oraya bir şey akmış. Hani
1: Sultan Abdülhamit de ilk
0: 50 bin
1: kendisi de
0: TL'yi veriyor 4
1: evet
0: milyonluk
1: veriyor.
0: bütçe içerisinde. Hani bugün
1: Başka büyük devlet memurları da üst düzey
0: tabii.
1: herkes
0: Herkes, yani
1: ama
0: gönüllü
1: aşağıya
0: olarak,
1: kadar.
0: gönüllü
1: Evet.
0: olarak maaşlarını bağışlayanlar var. Hani bu bugün fundraising diyorlar ya, hani Batı dillerinde. Belki bunun ilk örneklerinden ve ilk uluslararası
1: Ve belki hiç
0: örneklerinden bir tanesi.
1: kullanmayacak yani Güney Afrika'da, Amerika Birleşik
0: Tabii ki, tabii ki,
1: Devletleri'nde,
0: tabii ki.
1: Hindistan'da, Endonezya'da hiç o hattı kullanmayacak, hiçbir zaman binmeyecek insanlar bile nasıl bir şuurları varsa,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Tabii burada haccın
1: Evet.
0: ve hilafetin,
1: Şu gösterdiğiniz şey tabii
0: evet,
1: ters düz
0: o
1: olmuş hikaye.
0: merkez,
1: Evet.
0: hac merkezi ve
1: Oraya
0: hacca
1: gidecek
0: ulaşım
1: insanlara olan hürmet. Ama
0: ve
1: sadece hac da değil
0: bir
1: tabii.
0: de Osmanlı hilafetinin aynı zamanda İslam hilafetini temsil etmesi ve zor durumda olan hilafetin yardım çağrısına karşılık
1: Koşulması.
0: verilmesi, aynı Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Dünya
1: Hintliler.
0: Savaşı'nda olduğu gibi. Dolayısıyla hani bu günümüzde ulus devletler çağında çok alışık
1: Anlaşılabilir bir şey gibi durmuyor.
0: olmayan bir durum. Yani belki bugün yapılabilir mi böyle bir şey? Bence zor. Yani uluslararası insani
1: Sadece
0: yardımla.
1: doğal afetlerde
0: Tabii
1: oluyor.
0: daha çok bize insani yardım var. Buradaki şey farklı, bir demir yolu hattı kuruyorsunuz. Yani burada bir insani yardım boyutu yok. Aradaki
1: Tabii arada
0: fark,
1: ekonomik boyutu da
0: tabii
1: var,
0: işletme
1: stratejik boyutu
0: boyutu
1: da
0: var,
1: var. Evet.
0: uluslararası siyaset boyutu var. Dolayısıyla hani o tür şartlarda bunun yapılabilmesi, ki zaten hepsi tamamlanamıyor. Mekke'ye gidemiyor biliyorsunuz, Medine'de kalıyor. Ama Medine'ye kadar tamamlanabilmesi, Medine Mekke hattı daha 3-5 sene önce açıldı. Düşünün. 110 yıl sonra. Şu anda hızlı tren hattı var. Ciddi hattı var. Bunun yan hatları var. Beyrut'a, Hayfa'ya gibi. Çok, yani çok yönlü, çok büyük bir çaba.

0: ve bitirebilmiş olması da hani Medine'ye kadar da olsa çok önemli.
1: Tabii 1400 mesela kilometre. Yabancı gazeteciler aktarmışlar o dönemde. Avrupa'da muhtelif devletlerde bunu katiyen yapamazlar, bitiremezler.
0: Tabii çünkü akim kalmış projeler var daha önce. Çünkü 1830'lardan itibaren başlıyor dünyada demir yolculuk. Osmanlı'da da başlıyor. Ama çok küçük hatlar yapılabiliyor Rumeli'de, Anadolu'da. Ama böyle büyük bir hattın hani şu anda baktığınız zaman 4 ülke yani.
1: Onu arkadaşlarımız gösteriyor yenisini. Eski haritayı da gösterebilir miyiz?
0: Şöyle söyleyeyim, bugün mesela Suriye var, Türkiye var.
1: Pardon, eski harita, çok özür dilerim.
0: Suriye var, Türkiye var, Lübnan boyutu var, Filistin boyutu var, Ürdün boyutu var ve Suudi Arabistan boyutu var. Yani şu an için bile
1: evet,
0: 6-7
1: devletin. Evet, bu da yeni harita.
0: Ben nerede bak görebilirsem şurada
1: oradan
0: herhalde.
1: Oradan görebilir
0: evet,
1: misiniz
0: oradan
1: bilmiyorum.
0: Pek. Hatta uzak gözümü taksam da göremiyorum ama en azından şekil olarak bildiğim için çok önemli uluslararası bir proje şu an için baktığınızda. O zaman devlet içi bir proje gibi görünse de ve uzun yıllar işletilemiyor. İşte küçük proje, Suriye'nin içinde bazı işletme şeyleri var, Ürdün'ün içinde var ama uzun yıllar uluslararası boyutta işletilemiyor. Ben hep bunu... Yıllardır hep şunu gündeme getiriyordum, sizin programınızda da söylemiştim, Arap televizyonlarında da çok söylüyordum. Hicaz demiryolunu işletemeyen bölge ülkeleri İsrail'e karşı hiçbir şey yapamaz diyordum. En asgari bir şart olarak bunu koyuyordum. Bu aslında ümit verici o manada baktığınızda böyle bir adamın.
1: Ama bu zamana kadar da o tespitin geçerli olduğunu gösteriyor.
0: Evet, yani bu zamana kadar öyleydi. Aslında bu son harbin hani her şerden bir hayır doğar derler. Hani harp olması, savaş olması, insanların ölmesi hoş bir şey değil ama kaçınılmaz olarak tarihte var ve olacak da. Bu son harbin belki de bir faydası bu Hicaz demiryolu hattının yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmasını sağladı.
1: Ve bu coğrafyadaki insanların birbirinden vazgeçemeyeceği.
0: İnşallah işte o Lawrence ve Bedevilerinin kırdığı o hatları tekrar yapacağız. Şimdi mesela Ürdün'e giderseniz o tren hatlarının dinamitlenmiş kısımlarını görebilirsiniz, köprüleri görebilirsiniz.
1: Hatta Suudi Arabistan'da da çölün ortasında Lawrence'ın patlattığı rayından çıkardığı bir tren halen duruyor.
0: Halen duruyor. Ben en son bundan 7-8 ay önce bir Lübnan'a gitmiştim. Trablus'taki istasyona uğradım. Oradaki vagonları gördüm. Daha sonra yeni köşeye var. Şam'a gittim. Şam'da Şam istasyonunun önünde 1907 tarihli veya bir lokomotif var. Hemen orada duruyor. Tabii istasyonların pek çoğu. Bugün Ürdün'deki pek çok istasyon Suriye'de, hatta Suudi Arabistan'da yenilenmiş durumda.
1: Evet, hızlı Mekke Medine arası.
0: Evet, yani bu inşallah
1: hızlı trenle şu anda 2 saatte mi? 2 küsür saatte gidiyor.
0: Mekke Medine öyle.
1: 2 saat 15 dakika mıydı?
0: Yani bu 1400 kilometre de aslında bir hızlı tren hattı. Zaten bir de şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'den
1: çıktı. Cidde'ye de gidiyor o.
0: Evet. Türkiye'den çıktıktan sonra düz. Yani Suriye epey düz.
1: Tabii Gebze'den falan aşağı iniyorsun
0: evet,
1: hatta.
0: Evet. Ve gibi. Yani Suudi Arabistan'da da yani böyle çok fazla
1: engebe
0: yok ve problemli değil. Bence yapılabilir. Hani düşünebiliyor musunuz İstanbul'dan çıkıp işte bir...
1: Ne yapacağız İstanbul'dan çıkıp
0: evet,
1: bir düşünelim.
0: Şimdi düşünün, Konya'dan gideceksiniz, oradan Hatay'a geçeceksiniz, Halep'e uğrayacaksınız, Şam'a uğrayacaksınız. Keşke imkan olsa hani Beyrut'a, Trablus'a da veya Hayfa'ya da uğrayabilseniz ama Kudüs'e diyelim. Oradan Ürdün'e geçeceksiniz. İşte Dera'dan, Müzeyrib'den, Amman, Ma'an, oradan Tebük, işte Medani Salih El Ula'dan Medine'ye gideceksiniz. Hani bu büyük bir imkan ve sadece tabii dini boyutu yok. Askeri boyutu var, siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, turizm boyutu var. İnsanların birbirini tanıması boyutu var. Dolayısıyla çok bir ümit ışığı 21. yüzyılda bölge ülkelerinin rasyonel olarak bir entegrasyon açısından ben hani mezhepi, dini şeyleri hiçbir şeye bırakmıyorum.

0: bırakıyorum. Diyorum ki rasyonel olarak işbirliği yapmamız lazım. Bölge ülkeleri olarak. Kime
1: hiç
0: karşı?
1: Hiç hissiniz yoksa bile diyorsun.
0: İsrail'e karşı diyelim, emperyal güçlere karşı, ABD gibi. Ve bunun en kolay yolu o hattı işletmek. Ve bu 120 sene önce yapılmış.
1: Peki kısacık oraya da değinelim istiyorum. Artık o son 200 yılda, yani 20'ye gelmeden Osmanlı Devleti de batılılaşma yönünde bir, Kafkaslar'da bile her tarafta, yani herkes batılılaşmaya
0: yani
1: sanki...
0: aslında onu batılılaşma, yani herkes yeni şeye, teknolojiye,
1: yani
0: imkanlara ayak uydurmaya çalışıyor.
1: Hem de bir,
0: ama tabii onu alırken mecburen batılılaşıyorsunuz,
1: evet,
0: yani.
1: Şeylerde var, Rusların raporlarında var.
0: Tabii.
1: Kafkaslar'daki Müslümanların
0: tabii.
1: O hayat tarzından çok hoşlandıklarına dair yazmışlar. Ve böyle bir zamanda Abdülhamit yeniden var olan rotayı, aslında var olan damarı canlandırma ve sizin deyiminizle aslında rasyonelleştirme bir taraftan da. Çünkü bir akıl.
0: Tabii ki. Yani bu hani...
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de o zaviyeden bakarsınız. Bakın bu coğrafyanın sahibi biziz. Biz hepimiziz.
0: Tabii, yani bir koruma içgüdüsü var bir kere zaten. Şimdi...
1: Yani bu tarafa bakıyorsanız da bu taraf...
0: Tabii ki.
1: Baki.
0: Tabii ki. Çünkü yani sonuçta Mekke, Medine ve Kudüs, hani bizim için üç kutsal şehir.
1: Evet.
0: Hilafet açısından da baktığınız zaman çok büyük prestij. Hani bu sadece Osmanlılarda değil ki, Abbasilerde de vardı biliyorsunuz, mahmil, surre gönderimi, yani kervanların, o kervanları kimin koruyacağı. Aslında İslam dünyasına hakim olmak, Mekke, Medine'ye sahip olmak ve oraya gidenleri korumak bir manada.
1: Ya da Mekke, Medine'nin hizmetini verenler.
0: Tabii ki.
1: İslam dünyasında
0: hakim olanlar.
1: Hakim
0: zaten
1: olanlar.
0: Hani bu bölge, hani ben hep söylüyorum, merkezi İslam coğrafyası diye. Hani diğer bölgelere göre daha hem İslam'ın çıkış noktası, hem çok erken dönemde yayıldığı nokta ve çok merkezi bir bölge. Asya, Avrupa ve Afrika'nın arasında baktığınız zaman çok önemli bir bölge. Ve Sultan Abdülhamit çok yönlü bir politika uyguluyor. Hem devleti korumak, yani şimdi siz o zaman şayet Hicaz demiryolu hattı olmasaydı, Bağdat demiryolu hattı olmasaydı, Osmanlılar çok daha önce yenilecekti cephelerde. Filistin'de, Mısır'da.
1: Belki de şu anda olduğumuz ülkeden daha
0: tabii,
1: başka bir şey
0: olabilirdi.
1: Olabilecekti.
0: Çünkü Osmanlı'nın uzun süre dayanabilmesinin, mesela Medine'nin Fahrettin Paşa'nın çok geç boşaltması, direnmesinin en büyük sebeplerinden birisi bu yolla yardım gelmesi. Yani askeri ve güvenliğin sağlanması. Aynı zamanda emtianın gelmesi. Yani sadece olaylara insan boyutuyla bakmayın. Emtianın, silahların, yiyeceklerin gelmesi de çok kolaylaşıyor. Yani günlerce süren bir yolculuk yerine bir iki günde istediğiniz şeyler geliyor.
1: 40-50 gün yerine 3 gün.
0: 3 gün. Yani çok, çok büyük bir fark var. Tabii hani... O zamanın trenleri şimdiki gibi hızlı değil böyle. İşte saatte 20-25 kilometre. Hani onu biraz da öyle düşünelim hani şimdiki
1: ama
0: gibi.
1: Ama ona bile rağmen.
0: Ama tabii çok çok büyük bir... Yani şöyle düşünün. Tren, telgraf gibi şeylerin, elektrik gibi şeylerin gelmesi bugün yani internetin gelmesi gibi. İnternet öncesi
1: tabii,
0: ve internet sonrası gibi.
1: Yine, evet. Tabii beraber.
0: Yani o kadar bir etkisi
1: kırılma
0: var.
1: Anı aslında, değil mi, tarihte?
0: Çok, tarihten ben önemli kırılma.
1: Bir iki not almıştım, onları müsaadenizle söyleyeyim rakam olarak. 1901 devlet bütçesindeki harcamaların %18'i demekmiş.
0: Evet, yani %20'si civar, yani 20. 5'te 1'i civarında,
1: evet,
0: devlet bütçesinin.
1: Bir,
0: yani 20, 21, 22 milyonsa devlet bütçesi. 4 milyon civarında hesaplandığı tarihte 1901'de.
1: Evet. Bu arada Mekke Medine'deki hattın, İnşaatın Mekke Medine'deki bölümü tamamen Müslüman mühendisler tarafından
0: şöyle,
1: gerçekleştirilmiş.
0: Kutsal topraklara girildikten sonra, yani bugün Arap Yarımadası dediğimiz topraklara girildikten sonra zaten mühendislerde Türkler ağırlıklı.
1: Evet.
0: Almanlar var, İngilizler var, Hollandalılar var, Fransızlar var ama Türkler ağırlıklı. Ama kutsal topraklara girdikten sonra, yani
1: artık
0: Arap Yarımadası'na girdikten sonra sadece Türkler tabii Türkler de öğreniyor aslında. Hani o

0: esnada, çünkü daha önce böyle bir çok büyük bir tecrübeleri yok. Ama bu işi öğreniyorlar. Yani bu işin bir de öğrenim boyutu var Türk mühendisleri açısından. Zaten askerleri kullanıyorlar, halkı kullanıyorlar. Hani diğer küçük işler için, mühendislik gerektirmeyen işler için. Ama uzmanlık alanındaki işlerde, işte diyelim dinamitlerle patlatmalarda, diyelim teknik işlerde daha çok askerleri ve mühendisleri kullanıyorlar.
1: Yine biraz yani bakınca aslında 1900'de başlıyor, sonra 1908'de tamam bitiyor. Oluyor. Ama yine koşulları hatırlarsak çok kısa süre içerisinde bitmiş gözüküyor. 1903'te Amman'a ulaşı, 1904'te Maan'a ulaşılmış. 1905'te Hayfa Demiryolu tamamlanıyor. 460. kilometrede Maan'a varmasından sonra artık demir yolunda yolcu ve eşya taşımaya başlanıyor.
0: Bir şey, bir ilginç bir şey, size bir şey söyleyeyim.
1: 1464 kilometreyi buluyor Hicaz demir yolu.
0: Yani Amman, bugün Amman şehri varsa bu tren yolu sayesinde. Yani Amman, Maan 19. yüzyılın sonlarında çok küçük kasabalar aslında. Bu yani Şam, Halep tabii ki her zaman vardı ama Amman, Maan hani çok küçük kasabalardı. Çünkü daha kırsal ya daha çöl bölgeleri oralar. Oraların gelişmesi bu demiryolu sayesinde olmuştur. Yani Amman'ın bugün Amman olması, çok önemli bir başkent olması bu demiryoluna borçludur.
1: 1 Eylül 1900 Abdülhamit, Sultan Abdülhamit törenle
0: açıyor.
1: 1 Eylül 1908'de de tamam oluyor.
0: Evet.
1: Herhalde ona da dikkat ettiler. İkisi de 1 Eylül'de.
0: Evet.
1: 1909'da Hayfa Şam arasında her gün Şam'la Medine arasında haftada 3 gün yolcu ve ticari eşya taşınıyor. Bu arada rakamlar da şu anda önümdeki notta bulamadım ama 5 yılda 960 binden fazla insan taşınıyor. Ha buldum. Pardon bulamadım. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani o zamanki nüfusa nispetle 1 milyona yakın insanın taşınması.
0: Çok büyük.
1: 2 lira bu arada bilet.
0: Ya tabii.
1: Halbuki trenle gitmezsen, karayolundan gidersen 20 liraya.
0: Ya
1: mal
0: çok
1: oluyor.
0: Şey var,
1: bir de 50 güne mal oluyor.
0: Güvenlik boyutu var.
1: Tabii,
0: onun
1: saldırılar
0: hani,
1: var.
0: Saldırılar var. Zaten hem Osmanlı döneminde hem Osmanlı öncesi dönemde hac yolculuklarının en büyük problemi Bedevi saldırıları ve su problemleri. Hı hı. Yani bütün Abbasilerden itibaren devletler bu Bedevi saldırılarıyla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Surre gönderilmesi, mahmil gönderilmesi aslında bu Bedevi saldırılarını önlemek için bir nevi devletin verdiği, önceden verdiği rüşvet gibi de düşünebilirsiniz. Yani önceden onları besliyor ki bu haç kervanlarına saldırmasınlar. Buna rağmen saldı. Hatta bazı bu saldırgan Bedevi kabileleri haç devlet tarafından güvenlik amacıyla kullanılıyor. Hani onları besleyerek bu güvenliklerin sağlanması. Dolayısıyla en büyük problem güvenlik problemi. Tabii yolculuk uzadıkça güvenlik açığı da artıyor.
1: Ama risk artıyor.
0: Risk artıyor tabii. Yani 40-50 gün düşünün Şam'dan Mekke Medine'ye kadar. En büyük yani problemler tarih boyunca budur. Ve bunun için büyük bir organizasyon yapmıştır devlet. Osmanlı Devleti de öyle, Memlük Devleti de öyle. Müthiş paralar harcamıştır. Bu onları çok kolaylaştırıyor. Tabii demiryolunun bir şeyi de siz insandan bahsettiniz. Ama esas emtianın gönderilmesi. Yani hem gıda maddeleri olsun hem başka türlü sanayiyle ilgili şeylerin olsun. Müthiş bir gelişim gösteriyor. Küçük bir örnek vereyim size. Mesela İzmir-Aydın demir yolunu İngilizler yapıyor. Bu demir yolunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Manchester'daki pamuk birliğinin pamuk ihtiyacını sağlamak için buraya bu demir yolunu yapıyorlar. Aydın'dan İzmir limanına ve buraya burada pamuk ekilmesini teşvik ediyorlar. Ve bu pamukları oraya gönderiyorlar. Bunun için de bir demir yolu yapıyorlar. Yine bazı madenlerin götürülmesi ham madde. Hani bugün nadir elementler dedi. 19. yüzyıldaki bu Hicaz demiryolu tartışmalarına baktığımız zaman bugünkü rota

0: tartışmaları var ya, şuradan gelecek hat, buradan gelecek deniz hattı gibi savaşlar var şu anda biliyorsunuz. Emtianın nereden gideceği konusunda. Aynı şeyi 100 yıl önce yaşandığını görüyorsunuz. Ve benim önerim bütün yani hem siyaset adamlarının hem bürokratların bu konuyla ilgili 19. yüzyıl tarihini bu bağlamda çok iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bugün gördüğümüz
1: yani bugünkü İcaz Demiryolu'nu işletmeden önce ya da işte şimdi çalışırken şu an bizim yaptığımız hafıza çalışmasının daha derinlikli yapılmasını tavsiye ediyorsunuz.
0: Valla bence çok öğrenilmesi gereken, çok öğretici bir süreç. Hani işte bugün yap işlet devret süreçleri o dönemde başlıyor. Ondan sonra kilometre garantisi o dönemde başlıyor. Yani bugün pek çok konuştuğumuz işte nadir elementler veya...
1: Sonucundan daha bahsetmeden bile.
0: Tabii. Ve mesela bazı ürünlerin işte yasaklanması, bazı ürünlere teşvik edilmesi. Hani bugün de işte diyelim bu tütünün işte ekilmesinin yasaklanması, işte başka şeylerin ekilmesi. Bugünkü tartışmaların hepsini 19. yüzyılda Osmanlı coğrafyasını bu demir yolu ile ilgili tartışmalarda çok rahat görebilirsiniz. Günümüz için çok güzel öğretici, tecrübe verici örnekler var. Yani yaptığınız işin sonucu ne olmuş? Çünkü sosyolojinin laboratuvar tarihtir. Yani siz bir şey yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki o dönemde de mesela İngilizlere toprak satışı başlamış. Sonucu ne olmuş? Mesela bunların hepsini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz için 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyası, bu demiryolu hatları, bugünkü işte diyoruz ya orta koridor, koridor savaşları. Bütün o savaşlar 19. yüzyılda yapılmış ve devletten nasıl siyaset adamları rüşvetler verilmiş. Mesela o rüşvetler belki o günkü dönemde bilinmiyordu ama Osmanlı döneminde bazı devlet adamlarına verilen rüşvetlerin, ya Hirş diye bir adam var, bir demiryolu hattı kurmak istiyor. Vezire veya sadrazama rüşvet veriyor. Mesela onların hepsini orada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz açısından da çok öğretici bir
1: nerelerde
0: dönem.
1: Nerelerde maazallah yol kazası olur onu da görüyorsunuz.
0: Çok, çok.
1: Peki biraz daha rakam vereyim müsaadenizle.
0: Buyurunuz.
1: Estağfurullah. Hicaz bölgesine ve Yemen'e asker silah malzeme nakliyatı yine evet. Bu yol üzerinden. Mesela 1910'da 77.761, 1914'te 147 bin küsür, yani neredeyse 150 bin asker sevk ediliyor.
0: Çok büyük miktar bunlar.
1: Sonra demir yolu 1. Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasında yine nakliyat ve askeri operasyonlarda çok hayati bir değer taşıyor. Yapılırken kömür bulunamadığından lokomotifler bu arada odunla çalıştırılıyor. Su yok. O yüzden su kuyuları açılıyor.
0: Size bir örnek daha vereyim.
1: Buyurun.
0: İngiltere'de ilk demir yolları yapıldığında biliyorsunuz buhar sanayi, teknoloji, bir endüstri devrimi var. Onun için de buhara ihtiyacınız var. Buna neyle? Kömürle. Kömür fiyatları demir yolu taşımacıyla birlikte 10 kat azalıyor. Yani müthiş bir ucuzlama getiriyor şeye. Taşımacılıkta da aslında bugün de öyle. Bakın bugün diyelim ki gemiyle taşıdığınız bir birim 1 liraysa bunu demir yoluyla taşıdığınızda 3 lira, karayoluyla taşıdığınızda 7 lira, havayoluyla taşıdığınızda 20 lira. Yani deniz yolundan sonra en ucuz ulaşım aracı. Ama şimdi düşünün Hürmüz'ün kapandığını, Süveyş'in kapandığını bunları gördük.
1: Şimdi onu zaten konuşacağız herhalde bu yeni.
0: Şimdi o kapandığı
1: hayata
0: anda
1: geçişle birlikte
0: en ucuz ve en hızlı hat. Çünkü uçakla her şeyi yani uçakla taşımacılığın bir kapasitesi var, sınırı var. Ama gemi ve demir yolunun sınırı çok daha büyük, hacmi çok daha büyük ve kara yoluna göre de çok daha hem düşük maliyetli hem gün açısından çok değerli.
1: Yine aynı.
0: Yani bu Çin'den gelen hani bir kuşak bir yol projesinde demir yolları hattı var. Şimdi mesela Zengezur koridorunu konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bunların hepsini 19. yüzyılda bu hatlar yapılırken görüyoruz. Mesela İngilizlerin bir sürü projesi var. Afrika'yı Hindistan'a bağlamak, Süveyş'i Basra'ya bağlamak gibi.
1: Tarihi de o yollar yazıyor zaten.
0: Evet. Yani bütün bu savaşta

0: Amacı da işte o koridorlarla alakalı. Bugünkü çatışmaların, yani mesela bugünkü en büyük şey ne? Hürmüz, değil mi? Veya Babülmendeb veya Süveyş Kanalı gibi yerler en büyük çatışma konuları. Veya diyelim ki Çin'den gelecek mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kuzey Koridoru'nu kapatması, İran'ın olmasını, Güney Koridoru'nun veya diğer bölgelerin daha riskli olması, Afganistan gibi bölgelerin dolayısıyla Orta Koridoru'nda istikrarlı olması gibi
1: Ki
0: konuştuğumuz
1: o da
0: şeylerin.
1: aynı anda zaten gündemimizde. Bir iki evet rakam vermeye devam ediyorum. 1910'da yani hemen açıldıktan 2 sene sonra yolcu sayısı yaklaşık 170 bin. 1913'te 3 sene sonra 230 küsür bin ve yılda ortalama 16 bin hacı
0: Evet.
1: Hicaz hattını kullanıyor. 1908'den 1913'e kadar demin bulamadığım rakam 970 bin,
0: Evet, 1
1: neredeyse 1
0: milyon
1: milyon.
0: civarında.
1: Evet, yine demiryolu siz dikkat çektiniz. Sebze, meyve, tuz, pirinç, meşrubat, tütün, un, kömür gibi ticari eşya, hayvan nakliyatı için kullanılıyor. 1910'da yaklaşık 66 bin ton, 1913'te 112 bin ton ve yine aynı yıllarda hayvan taşınıyor
0: Evet.
1: hatla birlikte. Hayfa ihracat ve ithalat için çok önemli bir nokta haline
0: Merkez
1: geliyor
0: tabii ki.
1: ve Osmanlı gücünü demiryolu hattındaki köy ve kasabalara daha fazla hissettiriyor.
0: Yani bize
1: Sizin söylediğiniz gibi
0: siz
1: Amman,
0: tabii siz belki
1: Tebük.
0: hatırlayacaksınız. 70'li yıllarda yani bizde uzun müddet demiryolu komünizmle şey yapıldı, paralellik getirdi. Yani demiryolu yapmak komünistlik
1: Sovyetler,
0: gibi, işte Amerika propagandası,
1: otomobil, öbürü
0: evet,
1: de
0: otomobil,
1: tren.
0: özgürlük ve şey, işte o demiryolu aslında çok nasıl bizim zihinlerimizin kandırıldığının çok önemli bir göstergesi. Çünkü İngilizler Osmanlı'daki demiryollarını engellemeye çalışırken kendilerini demiryolları ağlarıyla örmüştü. Bir tane tez yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde, fiktif bir
1: Buyurun.
0: tez. Şayet demir yolları olmasaydı Amerika bugünkü haline gelebilir miydi? Sonuç gelemezdi, ortaya çıktı. Yani ABD ve Avrupa'daki demir yolu hatları yapılmamış olsaydı ABD'nin ve Avrupa'nın bugünkü gelişmişliğine ulaşması mümkün değildi. Bakın bunlar çok somut, rasyonel, ekonomik şeyler. Aslında biz İngiltere ile hani bu demir yolunun hani merkezi diyebileceğimiz İngiltere ile aynı dönemde başladık. Galata metrosuna da aynı dönemde başladık. Ama daha sonra bu işlerin hepsi akım kaldı. Yaklaşık bir 70-80 yıl tamamen bu konuda hiçbir şey yapmadan geçirdik. Şimdi tekrar başlamış olduk ve aramızda çok büyük bir fark var bu manada.
1: Yine Hicaz Demir Yolu sayesinde az çok konuşuyoruz şu anda da ama yani o olmasaydı diye de bir önermede de bulundunuz. Ama yapıldıktan sonra başka nelere neleri sağladı? Mesela işte biraz evvel Fahrettin Paşa'yı andınız.
0: Tabii.
1: Medine'den mukaddes emanetlerin
0: O
1: taşınması
0: tabii
1: bu sayede oldu.
0: o çok önemli.
1: Topkapı
0: Zaten
1: Sarayı'na.
0: Fahrettin Paşa'nın müdafaasının o kadar gecikmesi, yani kalabilmesi orada zaten o hatta bağlıydı. O hat olmasaydı zaten yolda saldırılara uğrar ve o şeyler getirilemezdi buraya. Çünkü unutmadıysam 1200 asker onun getirilmesiyle görevlendirildi Fahrettin Paşa tarafından. Hani o 40-50 günlük yol boyunca o kutsal emanet dediğimiz şeyler bir başkalarının eline geçebilirdi, yok edilebilirdi, satılabilirdi.
1: Hatta Lavrans galiba şey tehdit de etmiş
0: Tabii ki,
1: götüremeyecekler diye.
0: tabii.
1: Yani
0: Yani
1: orayı bombalamakla
0: Lawrence'ın
1: tehdit etmiş.
0: rolü çok önemli.
1: Zaten bombalamıştı ara ara.
0: Zaten Ürdün'e giderseniz Lawrence'ın izlerini orada hala görmeniz mümkün. Özellikle o Ürdün, bu hattın geçtiği yerlerde dinamitlerle patlatılmış şeyleri göreceksiniz. Hala bugün mevcut bazı yerlerde hatları ve köprüleri. Hani ben bizzat gördüğüm için söylüyorum. Dolayısıyla hani Lawrence'ın kendi ülkesi ve amaçları açısından başarısına baktığınız zaman

0: zaman biraz da demir yollarını tahrip etmesiyle ilgili. Yani Osmanlı'nın başarısı ve savaşı uzatması demir yollarıyla mümkün olmuşsa da bunu şey de çok iyi biliyor. Leonis da çok iyi biliyor ve o hatları patlatıyor.
1: Bir araya gidelim.
0: Olur.
1: Küçük bir ara, dönüşte devam ediyoruz.

Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkliyse gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 16'yı gösteriyor ve 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Tabii AK Parti'nin Sapanca kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu kapanış konuşmasıyla artık sona erdi. Hemen o kampın yapıldığı noktaya gideceğiz. Şimdi detayları 24 muhabiri Emre Ayaz bize aktaracak. Emre merhabalar, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Şimdi geçtiğimiz saat diliminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi yine. Neler aktardı? Nedir notların?
1: Müşah Mutlu çeyrek asırlık destan temasıyla AK Parti Sapanca'da 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı gerçekleştirdi ve az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kapanış konuşması gerçekleştirmesiyle birlikte AK Parti'nin kampı sona erdi. Tabii sizin de söylediğiniz gibi önemli mesajlar verdi. Kendi iç parti içi kararları ile ilgili yaptığı açıklamaya baktığımızda ise siyaseti yeni soluk kazandırdık dedi. 25 yıllık geriye dönük açıklamaları da oldu. Baktığımızda millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik dedi. Bu 3 günlük kamp sürecince yapılanlar üzerinden her adım başarıyla doğru çeyrek asırlık destan yazdık. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik dedi. 25 yıldır ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. AK Parti kitabına yeni sayfalar, yeni karakterler eklemekten de geri durmadık dedi. Geleceğe dönük hedefler gerçekleştirildi, elden geçirildi, muhasebe yapıldı ve önümüzdeki dönemin de yol haritası çizildi. Tabii milletiye hizmet için yola koyulduk dedi. Tekrar aynı heyecanı yaşadığından bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu konuda da yorulanlar kenara çekilsin, bir dakika duracak vaktimiz yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii baktığınızda 2028 içinde genel seçim süreci söylemleri artarken de bu kamptaki bu hedefler de o seçim üzerine de yorumlanabilir tabii ki. Önemli mesajlar vardı dünyaya yönelik. Özellikle Gazze'ye saldırıların hala devam ettiğini vurguladı. Saldırılar hala devam ediyor dedi. Bunların hesabı sorulacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bu hesabı soracak olanlar da sizlersiniz diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatına seslendi. Ve yine aslında sadece Gazze değil birçok bölgede mazlum coğrafyalarda Türk beklenendir dedi. Nerede bekleniyorsak dedi oraya daha önce gidilmeyen yerlere biz gittik dedi. Ve bu konuda sadece 86 milyon değil dedi. Diğer ülkelerde, diğer bölgelerde, gönül coğrafyamızda olan yerlerde de dünyaya açtık biz kendimizi dedi. Türkiye'yi dünyaya açtık dedi. Önemli mesajlardan biriydi bu. Hesabı sorulacak, özellikle Gazze'nin hesabı sorulacak demesi bu kapanış konuşmasında verdiğim mesajların en önemlilerinden biriydi. 81 ili gezdik, defalarca gezdik dedi. Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere ve köylere beraber gittik. Uzak yakın demedik dedi. Yağmur çamur demedik dedi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yorulmak bilmez hareketinde teşkilata da ön ayak ve hedef oluyor. Ve bu noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatına seslenerek bir dakika bile durmak yok dedi. Çalışmaya devam, özellikle teşkilatta uzun yıllar çalışmalarını sürdüren çalışma arkadaşlarına da yorulanlar varsa kenara çekilsin, meydanları boş bırakmayacağız dedi. Bir dakika bile durmak yok mesajları önemliydi. Gazze'nin, Şam'ın umudu sizlersiniz mesajları da dünyaya verdiği mesajlardan biriydi aslında. Diğer ülkeleri de saymıştı. Onlara da dikkat çekmek gerekirse ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Halep'in, Beyrut'un, Trablusgarp'ın, Lefkoşa sizi bekliyor dedi. Ve önemli mesajları hem dünyaya hem teşkilataydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte başkanlığında Sapanca kampı son konuşmayla, kapanış konuşmasıyla sona erdi diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Evet Emre, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, sizler de izlediniz. Aslında Emre kampı takip etti ve geçtiğimiz saat önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajları da aktardı. Böylelikle bu saat dilimini noktaladık. Saat başına yeniden buluşalım.

0: Garanti.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitini

ücretinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Tatil grupları.

0: Evet, Hicaz demir yoluna devam ediyoruz. Lawrence'ın Hicaz demir yolu hatıralarında da geçiyormuş, evet. Bu arada. Diyor ki, yani mesela ara ara patlatıyor ama tümden yok etmiyor. Çünkü tümden yok ederse bir daha yeniden yapmaya kalkışmazlar. Ama patlatırsam ve tamir ederlerse onları bu alana sıkıştırırım diye de bir stratejisi var.
1: Şimdi Lawrence tabii çok akıllı bir adam. Yani zeki bir adam. Şunu da düşünmüş olabilir. Yani sonuçta orada, hatta biliyorsunuz.
0: Ama yani demir yoluna hiçbir zaviyeden değer vermeyen adam bile belki Lawrence'ın hatıratına ve yaptıklarına bakarak ne kadar önemli olduğunu
1: tabii ki
0: anlayabilir.
1: Çünkü Lawrence kendisi de biliyorsunuz hatıralarında var. Kendisi de İngilizlerin Arapları aldatması konusunda daha sonra hayal kırıklığına uğramış bir insan. Dolayısıyla o şunu da düşünmüş olabilir. Yani bu hatlar, hani Osmanlı gidecek buradan, bizim İngilizlerin hakimiyetinde
0: lazım
1: burada
0: olur.
1: Devlet kurulacak. Çünkü İngiltere'den gelen bir adam, yani oradaki hatların değerini bilen bir adam. Dolayısıyla tamamen yok etmemenin öyle de bir amacı olabilir Lawrence açısından baktığımızda diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Bu arada yine not almıştım. İnşaat sırasında peksimet yiyorlar, tuz alıyorlar, tabii çöl sıcağı,
1: evet.
0: Kuru et yiyorlar.
1: Evet.
0: C vitamini eksikliğinden ciddi rahatsızlıklar,
1: hastalıklar
0: oluyor. Bu defa da onlara Osmanlı Devleti'nden limon ve kuru üzüm gönderiliyor.
1: İşte onların gönderilmesini de kolaylaştıran bir, yani bu tür ürünler biliyorsunuz uzun yolda bozulacak ürünler ve o ürünlerin kolayca gönderilmesini sağlayan şey de o. Çünkü Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda en büyük aslında kayıplarını salgın hastalıklardan verdi biliyorsunuz. Yemen'de, Filistin'de, Süveyş'te veya Arap ülkelerin çoğunda, hem iklim olarak Osmanlı askerine çok uygun bir iklim değil, sıcak ve şey, hem de
0: 200 bine yakın asker gönderildi.
1: Tabii andı, hem de alışmadıkları orada, yani kendileri, yani yerel halkın alışık olduğu ama kendilerinin tanımadığı mikroplarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla insanların zayi olmaları, Türk askerlerinin orada zayi olmaları oranı çok daha fazla. İşte tüfüs, kolera gibi çeşitli hastalıklardan. Bunu da aslında bir manada demir yolunun yapılması. Tabii bunu da söyleyeyim. Demir yolunun tam ismi Hamidiye Hicaz demir yolu. Daha sonra pek Hicaz demir yolu diye kullanılıyor ama Hamidiye, işte Hamidiye Guraba hastaneleri gibi. Şimdi biz Guraba hastaneleri diyoruz ama esas Hamidiye Guraba hastaneleri. O dönemde mesela Şam'daki Hamidiye çarşısı gibi. Aslında bu Hamidiye kavramı bile Orta Doğu'da, özellikle Arap dünyasındaki şey olarak çok birleştirici bir kavram. Yani her ülkeye gittiğinizde Orta Doğu'da Sultan Abdülhamit'ten kalan bir şeyler var. İşte ya bir saat kulesi var, ya bir Guraba hastanesi var, ya bir medrese veya yeni manada okullar var. Dolayısıyla bu Hamidiye, işte Hamidiye Hicaz, işte Hamidiye çarşısı diyoruz. Şam'da yine Mithat Paşa çarşısı diyoruz. Bugün de aynen kullanılıyor. Hamidiye Hicaz istasyonu tabii, diyoruz. Ne kadar birleştirici.
0: Sadece Müslümanlar üzerinde değil, benim Amerika'da bir arkadaşımın akrabaları, birazı Lübnanlı Hristiyan, birazı da Filistinli Hristiyan. Onlar da Sultan Abdülhamit dizisini seyrediyorlar.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta randevularını ona göre ayarlıyorlarmış. Yani bu akşam dizi var, gelemeyiz diye. Sultan Abdülhamit'in bu coğrafyada pek çok millet üzerinde hatırası var. Hatırı var daha doğrusu.
1: Yani o hatıranın bir bergüzarı da 40 bin civarında fotoğraf var biliyorsunuz Sultan Abdülhamit koleksiyonunda. 1880'lerle 1900 hani döneminde çekilmiş fotoğraflardan oluşan, hani bugün Yemen'in Abdülhamit, Sultan Abdülhamit dönemindeki halini, işte o yüzyıllardaki halini, Yemen'in, Şam'ın

0: Kudüs'ün, Halep'in, Mısır'ın, Balkanların şeyini görmek istiyorsanız, hani videonun olmadığı, filmin olmadığı dönemde çok değerli bir fotoğraf arşivi var aynı zamanda, görsel malzeme açısından. Ve sadece bu bile hani çok büyük bir miras hizmet. Bizim açımızdan baktığımızda, hani bugün biz çalışmalarımızda bunu çok kullanıyoruz. Mesela
1: o fotoğrafları.
0: Biz şimdi bir Şam ve Halep çalışması yaptık. Biliyorsunuz savaşta pek çok
1: arkadaşlarımız Osmanlı, da gösteriyor bu arada.
0: Pek çok Osmanlı eseri yıkılmış durumda. Şimdi onların tekrar tamir edilmesi, bu fotoğraflar o orijinalleri sayesinde çok önemli. Mesela siz bugün Emevi Camisi'ne giderseniz neyi göreceksiniz? Emevilerin yaptırdığı camiyi görmeyeceksiniz. Osmanlıların yangından sonra yaptırdığı, onun fotoğrafları da var. Sadece duvarları kalmış büyük yangında. Tekrar Osmanlılar bunu, yani şu anda sizin gördüğünüz Emevi camisi Emevilerin yaptırdığı cami değil. Aslında Osmanlıların tekrar yaptırdığı bir cami olarak göreceksiniz. O fotoğrafları gördüğünüz zaman bunu anlıyorsunuz. Yani Osmanlıların verdiği hizmeti de anlıyorsunuz. Veya bu Kubbet-i Sahra'da içinde geçerli, Mescid-i Aksa içinde geçerli. Pek çok yapı için geçerli. Nasıl bugün günümüzde tıka yapıyor. Bunu 100 yıl önce de Osmanlılar yapmış.
1: Evet. Güzel işlerimiz var. Çok şükür. İşçiler tabii çölde gündüz çalışamadıkları için gece fenerlerle çalışıyorlar. Özel askeri mühendislik taburları var. Kurulmuş. İstasyon gibi değil, askeri karakol ve sığınak gibi yapılmış.
0: Evet, o da işte saldırılara karşı aynı zamanda. Çünkü çok uzak bölgelerde istasyonlar oluyor, ıssız bölgelerde istasyonlar oluyor. Dolayısıyla orayı korunaklı yapmanız gerekiyor aynı zamanda.
1: Bu raylar çölde eğilip büküldüğü için dökümhaneler kurulmuş. Yani yan tarafta
0: evet, bu traversleri ilk önce ağaçtan yapıyorlar, sonra demirlerden yapmaya başlıyorlar. Tabii orada sıcaklık farkı da çölde çok fazla. Yani diyelim gündüz 50 derece oluyor. Gece bu 20 derecelere, 10
1: hatta
0: derecelere
1: düşüyor. Çölde bazı yerde bulutlu oluyorsun. Değil mi? Toz oluyorsun.
0: Bir 30-40 derecelik bir fark var. Bu rayların genleşmesi açısından en önemli problemlerden bir tanesi o. Rayları tabii o dönemde bugünkü standartlarda değil. Daha çok 1 metre 5 santim. Yani genişliği çok fazla olmayan raylar. Çünkü daha ucuz yapımı olduğu için bu raylar
1: tercih edilen
0: raylar daha çok 1 metre 5 santim genişliğinde bir mesafede yapılıyor. Hani bugünkü raylarla aynı şeyde değil.
1: Bu arada bahsettiğiniz telgraf ağı Abdülhamit bu sayede İstanbul'dan Medine'ye işte kaç metre ray döşendi, ne lazım anında bilgi alıyor ve ona göre bunların müdahalede yani, bulunuyor. Aslında, erken uyarı ve güvenlik sistemi var.
0: Şimdi,
1: o devirde bile.
0: Hicaz Demiryolu bunun inşası aslında en çok kaydı olan şeylerden bir tanesi. Çok büyük proje, çok Osmanlı dönemi açısından baktığınızda ve
1: zaten bir arşiv devleti.
0: Evet, zaten hani Osmanlı arşivi çok iyi ama bunun kayıtları son dönemde çok iyi tutuluyor. Çünkü harcamalar sadece sultanın izniyle yapılabiliyor. Bir ihale komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun illerde temsilcileri var. Yani aynı zamanda bugünkü manada çok büyük bir STK hareketi olarak da görebilirsiniz.
1: Zaten vakıf dediniz.
0: Evet, yani her imamlar köylerde, öğretmenler kasabalarda, bunların hepsi bu ihale komisyonunun
1: ya,
0: üyesi.
1: Ağ gibi mi?
0: Tabii bir ihale ağı var. Ve bu paralar geliyor ve harcamalar da sultan iznine bağlı, hani herhangi bir suistimal olmaması için. Dolayısıyla yani çok kayıtlı bir inşa süreci, çalışması kolay. İşte bizim şimdi yakında Yazma Eserler Kurumu'ndan neşredeceğimiz bir eser var. Suriyeli bir Arap yazıyor 1905 yıllarda. Onda da
1: 1905'te yazmış.
0: Evet evet, yani yapılırken ve sonrasında orada da şeyi anlatıyor. Yani bu hattın getirdiği imkanları anlatıyor. Onları vermiş Arapça bir kitap. İnşallah onun Türkçesini de yayınlayacağız. Yani ilk defa, çünkü el yazması bir kitap. Dolayısıyla hani çalışılması

0: çok kolay. Çok malzeme var.
1: İrsika'dan mı çıkacak?
0: Yazma Eserler Kurumu'ndan çıkacak
1: yazma eserler.
0: Tabii bunun içinde çok çalışma var. Yani hem yabancıların yaptığı çok çalışma var. Hani en az size 15-20 kitap ismi sayabilirim. Hicaz Demiryolu ile ilgili veya Bağdat Demiryolu ile ilgili. Türkçe'de de pek çok hocamız
1: çalıştı. Şimdi zaten
0: çalıştı.
1: Konuştukça yani biz bizim coğrafyayı anlatıyoruz ama biraz sonra dışarıdan müdahil olanları da konuşunca zaten
0: tabii.
1: ne kadar önemli olduğunu
0: tabii.
1: anlayacağız. Bu arada yine anlık emir komuta istihbarat ve nüfus çabalarına hem bu telgraf ağı hem de demir yolu ister istemez bir darbe indiriyor.
0: Şimdi mesela bunun en büyük şeyleri mesela İngilizler engellemeye çok çalışıyor. Bedeviler engellemeye bir miktarında engelliyorlar aslında. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de işte bu Medine-Mekke hattı. Yani bunun tabii iktisadi sebepleri de var. Aynı hani matbaadaki işte iktisadi korkular gibi.
1: El yazmasıyla
0: çünkü onunla geçinen insanlar
1: var. Geçimini sağlayan 90 bin kişi.
0: Evet, buradaki Bedevilerin pek çoğu işte Cidde Limanı'ndan alıyor, develerle getiriyor Mekke'ye, Medine'ye. Çok büyük bir ekonomisi var bu işin. O dönemin şartları içerisinde hani Suudi Arabistan'ın o zaman petrolü yok yani, petrol bilmiyor. Dolayısıyla o çölde en büyük kaynaklardan bir tanesi haç ve umre gelirleri ve pek çok insana istihdam imkanı sağlıyor. Tabii ki tren. Bu yani çok büyük gelişmelere sebep olduğu gibi pek çok iş gücünü de bugün internetin veya yapay zekanın yaptığı gibi ortadan kaldırıyor. Kimse hani bir saatlik gideceği yola 10 saatlik şeyle deveyle gitmek istemez. O dönemde de olsa, bu dönemde de olsa. Tabii bunun bir ekonomik boyutu var, bir de siyasi boyutu var. Şimdi biz genelde sanki Arap isyanlarını sadece Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş gibi düşünüyoruz ama bunun fikri arka planları 19. yüzyılda bir Arap ulusçuluğu ortaya çıkıyor. Batılı devletlerin de desteklemesiyle yani Şerif Hüseyin tamam 1916'da isyan ediyor ama bunun çok öncesi var. Devletin aldığı tedbirler var, İttihat Terakki'nin yaptığı hatalar var, odur budur ama bu ayrılıkçı akımlar hem Balkanlarda hem Arap coğrafyasında 19. yüzyılda çok tebellür etmiş durumda, ortaya çıkmış durumda.
1: Tabii milliyetçilik var artık.
0: Ve trenin ve demiryolunun ve telgrafın çok büyük tehdit olarak görüyorlar.
1: Çünkü, fazladan.
0: Tabii ki şimdi telgrafta siz bir isyan yaptığınız zaman anında haber İstanbul'a ulaşacak ve anında oradan askerler sevk edilip buraya çok hızlı bir şekilde gönderilecek dolayısıyla.
1: Ki oluyor.
0: Oluyor da zaten. Bunu ekonomik olarak bir tehdidin dışında siyasi olarak da bir tehdit olarak görüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar.
1: Muratlarına mani olacak
0: evet.
1: Çünkü. Akrep ve yılan nöbetleri var yapımçılığı
0: evet.
1: Sırasında. Bu arada evet son bir not. Rayların üstüne keçe.
0: Bu daha çok
1: konulması.
0: Yani Medine.
1: Evet, Medine'de.
0: Tabii bizim Türkler
1: ve oraya trenin çok yavaş yavaş sessiz
0: tabii.
1: Girmesi
0: şöyle
1: rahatsız
0: söyleyeyim,
1: etmemeye
0: yani,
1: çalışması.
0: İslam dünyasında peygamber sevgisinin en yüksek olduğu toplumlardan bir tanesi Türk toplumu. Yani bu çok açık, bunu hani Mevlid-i Nebiler'de görüyorsunuz. Hani bizdeki kutlamaların bir benzerini Arap dünyasında çok fazla, Türk etkisi olmayan Arap dünyasında çok fazla göremezsiniz. Hani Suriye'de, Mısır'da görürsünüz, Hicaz'da çok fazla göremezsiniz. Dolayısıyla bu peygamber sevgisi Fahrettin Paşa'da da çok tecessüm etmiş.
1: Allah'tan. Yani Fahrettin Paşa'da o muhabbet olmasa.
0: Evet. Biliyorsunuz geçenler.
1: Başka da bir şey yapacak adam evet, yok gözüküyor.
0: İşte Fahrettin Paşa'nın bir özelliği var. Yani siyasete hiç girmiyor. Yani Cumhuriyet'ten sonra da hep o şeyini koruyor. Yani asker ve devlet adamı kimliğini koruyor. O açıdan bir diğerlerinden ayırmak lazım. Ve peygamberimizi rahatsız etmemek için o hassasiyeti gösteriyor. Bunu aslında pek çok kişiye anlatmanız bugün bile çok zor. Ama bizim Türk İslam kültüründeki Hazreti Peygamber sevgisi, Mekke Medine sevgisi veya Ehl-i Beyt sevgisi ki folklorumuzda, edebiyatımızda yani hepimiz değil mi? Yani küçükken Hazreti Ali'nin

0: yetenekleri, kahramanlıkları bunlar da büyümüşüz. Bu çok fazla başka toplumlarda aynı şekilde yok baktığınız zaman. Dolayısıyla bir manada Türkler hani asker millet olma, işte kahramanlık şeylerini Hazreti Ali'yi de katarak Hazreti Ali'nin incelikleri oradan bir bağda
1: Şimdi
0: kuruyorlar.
1: o keçeler, sessizlik, Efendimiz'e olan hürmet. Geçen sene mesela Mescid-i Nebevi'de oradaki Arap arkadaşım anlattı. Yemen'den gelen füze Yeşil Türbe'nin yanından gitmiş.
0: Ya hatta
1: Ben şoke oldum. O dedi ki şoke olacak bir şey yok. Buradan hep böyle işte geçen sene geçti dedi.
0: onu da geçin hani bir dönemde o Yeşil Kubbe'nin bile yıkılması gündeme gelmişti. Osmanlı yapılarının veya türbe hani dini demeyeyim de dini anlayış farkları sebebiyle o
1: Ya bu
0: tür
1: benim söylediğim savaşla
0: bu
1: alakalı.
0: savaşın dışında da yani mesela biz şu anda
1: Burada savaş yok. İşte keçeleri koyuyorsun.
0: evet yani
1: Gürültü
0: şu anda
1: olmasın
0: mesela biz
1: diye.
0: 19. yüzyılda Mekke'nin silüetini biliyoruz ama o silüet şu anda yok veya Medine'nin silüetini biliyoruz. O tarihi yerlerin hepsi ortadan kalkmış durumda. Hani bir keçelerle yapılan şey saygı bir de o tarihi berguzarların işte
1: Yaptıkları.
0: hurafe gibi işte şirk gibi çeşitli sebeplerle yıkılmış olması da
1: Neyse,
0: çok
1: onlar da o
0: üzücü
1: yoldan
0: aslında.
1: dönüyorlar galiba
0: Evet,
1: inşallah.
0: çok önemli değişiklikler var o manada. Hani bu Hicaz Demiryolu'nun değişikliği de ona çok
1: Yolda
0: büyük
1: yol açıyor galiba.
0: katkı sağlıyor. Yani bir hani kapı kapıyı açar derler. Hem o zihniyet değişikliği buna getiriyor.
1: Evet.
0: Bu Hicaz Demiryolu'nun tekrar başlaması da bence çok büyük bir zihniyet dönüşümüne. Yani
1: Bir damarın canlandığını gösteriyor
0: evet,
1: aslında,
0: hani
1: değil
0: işte
1: mi?
0: o
1: Daha doğrusu hep var olan damarın
0: dekolonizasyon
1: canlanması.
0: diyoruz ya şimdi yeni tabirle hani
1: Evet.
0: o zihniyetin temizlenmesi aynı bu harita olayındaki gibi belki veya belki bazı yer isimlerinde işte Orta Asya, Türkistan, Orta Doğu'ya merkezi İslam coğrafyası açısından bunlar ümit verici dönüşümler. Hicaz Demir Yolu da çok büyük bir sembol bu manada. Çünkü hep şeyde yani Osmanlı'nın çok önemli bir tecessüm etmiş hali o yani Osmanlı yönetiminin Arap topraklarında Hicaz hattı onun bugün gündeme geliyor olabilmesi hani benim için çok
1: Ve
0: beklemediğim
1: Arap
0: bir hadise.
1: coğrafyasında da sevinmesi, insanların
0: İşte
1: heyecanla
0: evet yani ben
1: karşılaması,
0: de hem
1: evet,
0: sosyal
1: hem
0: medyadan
1: tarihi geriye
0: tabii.
1: sardığında aslında o devir nasıl bir devirmiş, Osmanlı kimmiş onu da yeniden
0: Ya
1: anlatıyor. Hem de
0: tabii
1: o iletişimi sağlaması,
0: biliyorsunuz
1: muhabbete sebep
0: biz
1: olması.
0: de bir zamanlar Osmanlı'yı reddediyorduk. Yani bunu hani
1: Onlara bakmaya gerek yok.
0: yani tabii önce bir kendimize de bakmamız
1: Çok doğru.
0: gerekir. Dolayısıyla bunlar tarihsel süreçler. Tarih tarihte kaldı. Onu tekrar yeniden ihya etmemiz mümkün değil. Ama tarihi olayları
1: Ama
0: tarihte.
1: kaldığımız yerden
0: Ama
1: bir şekilde
0: biz rasyonel
1: devam edebiliriz.
0: olarak bu bölge halkları İsrail gibi varoluşsal bir tehlikeye karşı ABD gibi emperyal güçlere karşı nasıl bir arada olabiliriz? Dağılarak mı, birleşerek mi? Bunun aslında Hicaz Demiryolu birleştirici bir sembol.
1: Şimdi biraz önce bir şey üstünde durdunuz. Çabuk geçtik. Biraz daha açasınız istiyorum. Dediniz ki bu keçeleri raylara yerleştirmek, sessizliğe dikkat etmek, bugün anlatması zor bir şey. İnsanların inanması, anlatması dediniz. Şunu da söylemek istiyorum, daha doğrusu değerlendirmenizi istiyorum. Bu gerçek. Yani keçeler konulmuş,
0: Tarihsel bir
1: yapılmış.
0: olay bu tabii.
1: Ama bu mesela uydurma olsaydı bile, hadi bakalım uydurun, bir hikaye uyduralım biz. Şimdi 21. yüzyılda ne kadar estetik ve zarif düşündüğümüzü ispatlayan, delillendirecek bir şey uyduralım. Bakalım, uyduramıyoruz bile.
0: Ya şöyle söyleyeyim bakın hani.
1: Yani gerçekten siz tarihçi olarak bir kez daha değerlendirin bu
0: Ya
1: şeyi,
0: yani mesela
1: dikkati.
0: Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela 12-13. Yüzyıllarda Sivas'ta aç kalan hayvanlar için, güvercinler için kurulmuş vakıflar var. İşte can

0: camilerin kenarlarında yapılmış kuş evleri var, sadaka taşları var, sebiller var. Bakın, bugün İstanbul'da sebil var mı? Paranız olmadan su içebiliyor musunuz? O kültürden geldiğimiz halde. Ama Roma'da içebiliyorsunuz.
1: Hala.
0: Evet.
1: O su da geçenlerde öğrendim. Evet. Yani. Sürekli akıyormuş ama kanalizasyona karışmıyormuş ve yeniden kullanılabiliyormuş.
0: Yani bizim bir sebil kültürümüz vardı, değil mi? Yani o sebil kültürümüz şu anda yok. Mutlaka bir su, hani hava gibi insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Biz şu anda satın almak zorundayız. Nasıl bir kültürden geliyoruz? İşte keçeleri koyan, hayvanların içecekleri, suyu düşünen, onun için vakıf kuran veya yemler için vakıf kuran veya Osmanlı döneminde
1: söğüt ekmek için bile, çeyiz için, her şey için.
0: Ben size şeyleri de söyleyeyim. Yük taşıma hayvanlarına günlük verilecek, yüklenecek yük ve verilecek ekmeği belirleyen bir sistemden nasıl bir sisteme geçtiğimizi de aslında çok rahat görebiliyorsunuz. Bunların hani tarihsel örnekleri var. O keçe örneği bunlardan sadece bir tanesi. Bu peygamber sevgisiyle veya Medine sevgisiyle ilgili olan, onun dışında pek çok insan, Türkiye'den binlerce insanın biz oraya gidip mücavir olduğunu biliyoruz. Ama pek çok yerde de oradaki tarihi, yani peygamberimizin evi neresiydi, efendim sahabilerin evi neresiydi, onları mesela biz şu anda hiçbirini göremiyoruz. Bu da ne kadar geri gittiğimizin aslında bir göstergesi ve Hicaz Demiryolu bu gerilemeyi durdurmanın bir parçası bence.
1: Ve Cengiz Bey, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra demiryolu, vakıfla kurulan demiryolu dört kısma ayrılıyor. Hayfa Sema hattı Filistin'de,
0: evet.
1: Müdevvere Medine hattı Hicaz Haşimi Krallığı ve daha sonra Suudi Arabistan'da, Şam Dera Sema Suriye hattı Suriye'de, Dera Müdevvere hattı ise Ürdün'de kaldı. Suriye, Ürdün ve Filistin'deki hatlar.
0: Bir de tabii Lübnan'a
1: da
0: giden hatlar
1: yazık
0: var.
1: Evet, İngiliz ve Fransız mandası altındaki hükümetlerce idare edildi. Şimdi Fransızlar da doğrudan hak iddia ediyorlar. Evet. İngilizler de hiç vakıf olması falan umurlarında
0: bir şey,
1: mesele değil.
0: Bir şey
1: ve Lozan'da da bağlanıyor.
0: Yani bizim en büyük aslında burada konuşacağımız şey Hicaz Demiryolu ile ilgili, yani söylememiz gereken şey Hicaz Demiryolu'nun bütün İslam ümmetinin malı olması. Yani sadece Türklerin veya Arapların değil. Çünkü gelen paralara baktığınız zaman ki üçte biri bu paralardan oluşuyor. Yani hattın,
1: üçte ikisi ama devletten.
0: Devletten oluşuyor. Çünkü Osmanlı da zaten bütün İslam dünyasını teşkil ettiğini düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla aslında bütün bir İslam ümmetinin malı diyebiliriz. Çünkü haç zaten.
1: Ve zaten vakıf.
0: Zaten vakıf. Yani onu o manada düşünmek lazım. Tabii bu sonradan işte bu parça parça kullanıldı bazı devletler tarafından ama hiçbir zaman birleşik olarak kullanılmadı. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Yani ilginç olabilecek. Siz Şam'a en son ne zaman gittiniz?
1: Hiç gitmedim.
0: Hiç gitmediniz. O zaman anlatayım. Şam 1950'li yıllarda 2000'li yıllardan daha ileriydi. Çünkü Osmanlı'nın kurduğu tramvay hatları kullanılıyordu.
1: 1950'de.
0: Evet. Ama 2000'li yıllarda gittiğinizde o tramvay hatları orada duruyor. Yerini mikrobüs dedikleri çok rahatsız edici 6 kişilik minibüsler almıştı. Yani Osmanlıların 19. yüzyıl sonu...
1: Yani var olan tramvay hattını bile sürdürülebilir.
0: Hala kullanılmıyor ve Esed döneminde de kullanılmamıştı. Ya çünkü biliyorsunuz Suriye'de düz bir yer, Şam'da Kasyun'dan haricinde düz bir yer. O hatlar işte Merce'den başlıyor, Salihiye'ye gidiyor, Meydan'a gidiyor Osmanlı hatları. Bugün o hatlar hala duruyor ama kullanılamıyor. Yani... Aslında tarihte geriye gidildiğinin çok önemli göstergesi. Ne yapıyorsunuz? Mikrobüs bir sistem kuruyorsunuz. Şöyle küçücük böyle daracık araçlarda işte insanları işte otomobile
1: dolmuş gibi.
0: Dolmuş tam bizim manada mikrobüs dedikleri şey dolmuş. Çok rahatsız edici araçlarda aslında. Hani ben de çok kullandığım için biliyorum. Ona mahkum ediyorsunuz. Halbuki orada aynı hatta tramvay hatları var ve çok rahat bunları yapabilirsiniz 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda. Peki. Ama yoktu yani.
1: Sahip Bikot'u yine hat üstünden değerlendirirseniz ne görürüz?
0: Ya tabii aslında demir yolları da paylaşımın bir şeyiydi, aracıydı. Baktığınız zaman emperyal güçler. Mesela İngilizler özellikle işte İzmir-Aydın hattı gibi çeşitli yerleri kurmuşlardı. Yine Suriye üzerinde büyük bir İngilizler ve Fransızlar arasında demir yolları üzerinden mücadele vardı. İşte Irak, Bağdat Demiryolu, Almanya üzerinden işte Haydarpaşa Limanı'nın kullanılması. Baktığınız zaman o limanların imtiyaz hakları verilmesi, demir yollarının imtiyaz, çünkü demir yolları deyip geçmeyin, demir yollarının çevresinde de bir sürü imtiyaz hakkı elde ediyorsunuz. Ağacın kullanılmasından, madenlerin çıkarılması, arkeolojik kazıların yapılmasına kadar. Aslında o demir yolu dediğiniz şey bir manada da
1: çok stratejik bir
0: sömürgeleştirmenin bir aracı. Evet. Ama Sultan Abdülhamit buna karşı ikinci bir şey yapıyor.
1: Ne yapıyor?
0: Şam hattı, yani Şam Hicaz hattını kurarak birleştirici. Çünkü onların yaptıkları şeyler hep böyle ara ara parça parça ve kendi ekonomik çıkarlarına yönelik. Hani buradaki halkların çıkarlarından için kendisilerine ne lazımsa onun için yapılan ve bu imtiyaz anlaşmalarından çok büyük gelir elde ediyorlar. Hem devletten hem onun işletme. Bu haklar 99 yıllık filan. Yani, tabii 99 yıl devam etmiyor Birinci Dünya Savaşı'nda vesilesiyle ama yani işte yaptıklarına baktığınız zaman o hatların 99 yıllık imtiyaz hakkını veriyorsunuz. Kullanma hakkını bir kısmı yap işlet devlet şeklinde bugünkü manada. Dolayısıyla diyelim ki misyoner akımlar, yani işte okulların kurulması gibi. Demir yollarının da bunda çok büyük payı var. Ki özellikle işte Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Mısır. Mesela ilk hatlardan birini kim kuruyor Mısır'da? İngilizler kuruyor. İskenderiye, Kahir hattını kuruyorlar. Yani 1860 yıllarda. Yani
1: İyilik olsun diye değil.
0: Tabii ki bunu iyilik olsun diye yapmıyorlar ama buradaki hat biraz kendi inisiyatifiyle hem
1: ister istemez
0: devleti korumak hem de ekonomik gelişimi sağlamak, siyasi entegrasyonu, ekonomik entegrasyonu sağlamak ve bunun için de
1: oradaki yerli halka da yarıyor dini, bir şekilde.
0: Dini şeyi de yani daha öne çıkarıyor baktığınız zaman Osmanlılar.
1: Pardon, burada diyorsun.
0: Tabii Hicaz'da. Tabii dini şeyi öne çıkarıyorlar. Hani bu hac
1: İç bahsini yaparken.
0: Yani çünkü artık ayrılıkçı akımlar da çıktığı için orada
1: zaten
0: hac,
1: Abdülhamit,
0: İslam bir pan İslamizm hani politikası da herkesin
1: bildiği İslam
0: gibi. Evet, yani oradan bu Abdülhamid'in politikalarının simgeleşmiş hallerinden bir tanesi, tecessüm etmiş hallerinden bir tanesi diyebiliriz Hicaz demiryolu hattına.
1: Dolayısıyla Sahip Bikot'a baktığımızda da o bölünmeyi demir yolu üzerinden
0: tabii o demir, yani 19. yüzyıl boyunca aslında 20. yüzyıl başında gördüğümüz bütün anlaşmalar, ittifakların 19. yüzyıl başlarında hazırlıkları var. Bunlar için mücadele var. Bunu bugünkü manada koridor savaşlarına çok rahat benzetebilirsiniz. Yani bugün Hürmüz'deki mesela Amerika ile İran arasındaki anlaşma nerede takılıyor? Hürmüz'de takılıyor. İşte Hürmüz eskiden serbest bir boğazdı ama İran diyor ki ben artık burayı bana bağlı, yani şey alacağım, buradan ücret alacağım diyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Ne diyorsunuz ki, filmi 116 yıl geriye sarın.
0: Aynı.
1: 100 yıl geriye sarın. Aynı bu defa da şeyler. Hicaz Demiryolu Hürmüz'de yerinde.
0: Tabii ki. Şimdi mesela Hicaz Demiryolu neden değer kazandı? Çünkü Hürmüz'de, Bab-ül-Mendet'te ve Süveyş'te problem olduğu için çok değer. Yani alternatif bir rota olduğu için. Tabii bir de Suriye'de istikrarın olması. Yani bundan 5 sene önce bu mümkün değildi. İç savaşın olduğu bir Suriye'de bunu yapmak mümkün değildi. Ama Suriye'de bir istikrarın olması, yönetimin
1: İnşallah.
0: Olması da çok önemli. Ha, bunu, şunu da söyleyeyim, bunu yani Hicaz Demiryolu'nu engellemek için çok şeyler de yapılacaktır. Yani bunun için de hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü bunun yapılmasının işine gelmeyen, yani mesela İsrail'in bu hiç işine gelmez. O manada da açıklamalar falan var. Dolayısıyla bunun engellenmesi için şeyler yapılacaktır. Ama bu dört hükümet, yani Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan, ki özellikle bu savaşta büyük bir tehdit altında kaldılar. Özellikle Ürdün ve Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri.
1: Ve Katar.
0: Çünkü tabii Suudi Arabistan'ı söyleyince ben aynı zamanda bütün Körfez'i de kastediyorum. Çünkü bu hattın Körfez'e de iletişim hattı var. Mesela savaştan önce Suriye'ye bizim Hatay'dan 1000 tane tır çıkıyordu yola. Suriye üzerinden Körfez'e gidiyordu. Mesela şimdi onu şey üzerinden çok rahat yapabilirsiniz. Hicaz Demiryolu'nu Körfez hatlarıyla birleştirerek
1: yine yapabilirsiniz.
0: Çok rahat ve çok daha ucuza ve çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde
1: İnşallah.
0: Yapabilirsiniz. Bu yani çok rasyonel bir politika. Böyle, yani hakikaten bizim mezheplerle, işte anlayışlarla uğraşmak yerine, çünkü onları herkesin kendine göre bir anlayışı var, ama herkese faydası olabilecek rasyonel politikalar uygulamamız lazım bölgede. İşte Hicaz, yani İran, İsrail, ABD savaşı bölge ülkelerini biraz rasyonelleştirdi. Aslında 200 yıldır beklediğimiz bir şey bu.
1: Ve şimdi bu yol inşallah en kısa zamanda hayata geçer. Rasyonelliği bir taraftan da hislerle de buluşturacak gözüküyor.
0: Ama zaten hislerinizin buluşması için de rasyonellik gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Lawrence o hatları, demirleri, rayları patlatırken aslında bağlarımızı, gönül bağlarımızı da patlattı.
1: Başta söylediğiniz.
0: Tabii ki. Yani ama siz gönül bağlarınız hala olabilir.
1: Aslında gönül bağlarının köküne kibrit suyu.
0: Evet, yani gönül bağlarınız hala olabilir
1: herhalde,
0: ama o raylara ihtiyacınız var. O bağları kuvvetlendirmek için. Dolayısıyla hani Osmanlı sonrası ulus devletler kurulduktan sonra bölgede tıpkı bizim Türkiye'de gibi ki olduğu gibi kurucu unsur olmamıza rağmen biz Osmanlı'yı reddettik uzun yıllar.
1: Kendi devletimiz.
0: Kendi devletimiz. Dolayısıyla hani bazen onlara da çok fazla kızma şansımız yok. Ya yani biz de yıllarca aynı şeyleri yaptık. Dolayısıyla bizim daha rasyonel politikalarla ekonomik, iktisadi, kültürel.
1: Bizim öyle olmamız onlardan daha büyük skandal.
0: Tabii biz Osmanlı Devleti'nin kurucu unsuruz.
1: İşte biz bunu aynı okul kitabında onlara laf ederken, aynı okul kitabında Osmanlılara da laf ederek,
0: İşte,
1: hatta neredeyse lanetleyerek yaptık.
0: Şey buydu, yani bizim tezatımız buydu. Biz ben Arapların yazdıkları tarih kitaplarının pek çoğunu liselerde okudum, kontrol ettim. Tabii orada bizim hoşumuza gitmeyen pek çok şey vardı, ama aynı dönemlerde aynı şeylerin bir benzeri Türkçe olarak bizim kitaplarımızda da vardı. Hani biliyorsunuz önce kendi evinizden
1: elbette
0: başlamanız lazım.
1: Elbette ben de bir
0: süpürmeye.
1: Hatıra aktarayım ondan. Bulgaristan Jivkov döneminde göçmüş bir arkadaşım. Bulgaristan'da işte Osmanlı Devleti'ni kötüleyen bir eğitim aldıktan sonra, ki orada şey diyormuş. E tabii bunlar Bulgar. Zaten Türkçe de konuşturmuyorlar. Yasak. Hı hı. Bizde de düşmanlar. Onun için böyle konuşuyorlar. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Hem de öyle pi tarihinde değil yani. 80'lerin sonunda. İşte Jivkov 87'de miydi?
0: 80'lerde ama tam 87, bir şey olarak şeyini bilmiyorum.
1: 80'lerde evet. Sonuna doğru. Sonra Türkiye'de eğitim alırken de aynı şeyi görünce, aa Bulgarlar iftira etmemiş demiş. Hı hı, hı. Yani o yüzden bize düşman oldukları için böyle yazmamışlar. Herhalde, demek ki objektif bir
0: işte
1: değerlendirme
0: yani,
1: bu demiş.
0: Tabii ki bu, hani bunların hepsinin bence zamanla yani bu ideolojik müfredatsal şeyler
1: i̇şte
0: bunlar
1: şu
0: değişebilir.
1: Gibi.
0: Evet.
1: Yani
0: çok,
1: şunu şöyle falan mı yapmamız
0: çok,
1: gerekiyor?
0: Çok kolay değil. Yani bu tür şeyleri dönüştürmek. Ama buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bizim bu zihniyet değişimini başlatabilmemiz için internete malzeme koymamız gerekiyor. Çok çalışıp bu malzemeleri
1: koyuyoruz. Çünkü bir de şimdi var olanın üzerinden yine tabii internette baktığında da yazılmış şeyler üzerinden gidiyor.
0: Tabii ki. Yani siz
1: ayrıca
0: oraya,
1: manipülasyon imkanı artık çok daha fazla.
0: Siz oraya kendi gerçeklerinizi koymazsanız başkalarının gerçeklerine mahkum olursunuz.
1: Onu daha da tahkim edebilecek bir şey var.
0: Yani sonuçta ilk baktığınız yer orası, yapay zeka dediğiniz şey de olan şeyi kullanıyor. Siz oraya bir şey koymamışsınız. Sizin
1: doğal zekaların toplamı değil mi?
0: Evet tabii.
1: Doğal.
0: Sizin kendi fikirlerinizi, nosyonlarınızı, tarih çalışmalarınızı oraya koymamışsanız
1: ama
0: onu
1: işte,
0: kullanmayacak.
1: Evet, doğal zeka ama bir taraftan da ne diyelim, zihni bulandırılmış, ters düz edilmiş aslında. Tam sizin dediğiniz gibi bu haritadaki gibi.
0: Yani işte bizim
1: beyinlerden hani hep çıkan makaleler olduğu için.
0: Tabii. Yani işte sonuçta siz kendi fikirlerinizi ortaya koyamazsanız güçlü bir şekilde başkalarının fikirlerine mahkum olursunuz. Bu manada yapay zekadır, internettir. Bunlar çok önemli araçlar. Dolayısıyla buradaki boşlukları çok iyi doldurmamız lazım.
1: O zaman
0: kendi
1: Orta
0: açımızdan.
1: Doğu dersiniz. Başka ne deriz?
0: İşte Türkistan yerine Central Asia, Orta Asya dersiniz.
1: Orta Asya deriz.
0: Yani Orta Asya ama bizim şeyimiz de orası
1: siz
0: Türkistan.
1: Siz Merkezi İslam coğrafyası.
0: Ben Merkezi İslam coğrafyası derken hem İslam'ı merkeze alıyorum hem bölgemizi merkeze alıyorum. Ama Orta Doğu dediğinizde siz
1: Batı'ya
0: hatta göre,
1: hatta yerküreye göre merkeze tabii, alıyorsunuz.
0: Ama zaten öyle. Yani eski dünyaya bakın. O yani Asya, Avrupa.
1: İslam hani alemi için
0: benim söylediğim
1: değil.
0: Şey tarih hani böyle romantik bir şey değil. Vakıi bir şey.
1: Yerkürenin
0: hani mevcut
1: merkezi
0: olan bir şey yani. Onun için bütün peygamberler buraya geliyor. Yani Yeni Zelanda'ya giden, Papua Yeni'ye giden veya İskoçya'ya giden,
1: giden de yok.
0: Peygamber yok.
1: İngiltere'ye
0: niye?
1: De yok.
0: Çünkü insanlar bu orta bölgede yaşıyor. Burası kavşak noktası.
1: Amerika
0: dinlerin
1: Birleşik
0: yayılması
1: Devletleri'nde
0: için.
1: Devletleri'nde
0: tabii,
1: de yok.
0: Akdeniz coğrafyası. Hani bu, ama işte bunları kendimiz olarak ortaya koyabilirsek, kendi fikirlerimiz olarak internete, kitaplara bunları koyabilirsek. Şimdi ben yazıyorum mesela şimdi kitaplarında Merkezi İslam coğrafyası, Pantisinde ve Orta Doğu diye yazıyorum ki hani insanlar anlasın diye.
1: Yavaş yavaş,
0: yavaş yerleşir diye. İşte Orta Asya yerine Türkistan kullanmak, kendi tabirlerimizi ortaya koymak bizi güçlü kılar. Yoksa birilerinin periferisinde bir yerde olursunuz.
1: Çünkü neredeyse 200 yıl tanımlama üstünlüğü olan,
0: evet öyle yani,
1: vaka ülkelerin tanımlarıyla biz de rotamızı çizdik.
0: Evet ama işte bir yerde kendi şeyimizi biraz hani tabii biraz güçle de alakalı bu ama biraz çok çalışmakla da alakalı. Kendi şeylerimizi ortaya koyabilmek için çok çalışmamız gerekiyor.
1: Şimdi sonuna geliyoruz ama bir hala 12 dakikamız var. Hürmüz üzerinden de biraz konuşursak, çünkü bu Hürmüz'ü yaşayınca da ihtiyaç olarak, yani siz yıllardır söylüyorsunuz, pek çok insanın da belki zihninde bir yerlerdeydi ama öyle çıktı. Biz Hürmüz Boğazı'nda ne gördük? Yarın öbür gün ne yazacaklar bu dönemden tarihte Cengiz Bey?
0: Ya tabii şimdi Hürmüz
1: yani sadece Hürmüz değil tabii, işte İran'ın tek başına Hürmüz'ün sahibi gibi davranabilmesi
0: ya
1: de dahil olmak üzere.
0: Şöyle tabii hani ABD veya Trump diyelim, İsrail'in de itmesiyle böyle bir İran'da anlamsız ve gereği olmayan, ABD açısından baktığımız, tamam İsrail için İran varoluşsal bir tehdittir. Onu ben daha şey görüyorum ama ABD aslında kendi olmayan bir savaşa girdi İran'la. Hürmüz bir biliyorsunuz zaten sadece Arapların Arap Körfezi, İranlıların İran Körfezi dediği, Osmanlı'nın Basra Körfezi diyerek orta yol bulduğu o bölge sadece İran'a ait değil. Yani
1: ama İran'ın gibiydi.
0: Umman var, şey var, İran var, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, yani bir sürü devlet var. Ama ABD öyle bir hata yaptı ki şu anda Hürmüz sanki İran'ınmış gibi oldu. Ve artık orada hak iddia ediyor. Yani geçişlerden işte para almak veya...
1: O da de facto sahibi gibi davranıyor.
0: Evet, şu anda öyle davranıyor ama burada tabii Amerika'nın gereksiz yaptığı saldırı, yani çok da haklı olmayan, haksız olarak yaptı. Tamam, İran çok zayıf durumdaydı zaten ama yani ilk başlarda hatırlarsanız işte iktidarı değiştireceğiz şeklinde gittiler ama başarılı olamadılar.

0: Ama bir taraftan da İran yıkıldı.
1: O ayrı bir konu. Zaten İran hani 40 yıldır ambargo altında yaşayan, hani acılara alışık diyelim. Biraz
0: bütün karizmatik profillerini
1: ortadan
0: yitirdi.
1: Ama burada son savaşta, çünkü son savaşta gerçekten çok haksızdı ABD ve onun karşılığında şu anda İran el yükseltmiş durumda. Yani İran daha avantajlı durumda.
0: Ama
1: ABD
0: taraftan,
1: karşısında.
0: Evet. Yine bölgeye dışarıdan müdahalelerin bir örneğini gördük. Fakat içeride de İran üzerinden tekrar tarihe düşülen bir takım notlar da oldu galiba. Evet. Komşularıyla ilişkisi konusunda İran'ın da çok iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyiz.
1: Ya ben hep şunu söylüyorum. Hani kendi açımdan bir Orta Doğu çalışan birisi olarak. 4 pivot ülke var Orta Doğu'da veya Merkezi İslam coğrafyasında. 1 Türkiye, 2 İran, 3 Suudi Arabistan, 4 Mısır. Bunlar bir araya gelmediği müddetçe bölgeye dış güçler gelecektir.
0: Ama bunlar tarihte, yani İran, Türkiye falan.
1: Ben işte
0: böyle dördü bir arada hiç oldu
1: işte
0: mu? Zaten dördü yoktu.
1: Yoktu daha zaten. Evvel. Bak orada şimdi şöyle bir şey var. Orta Doğu coğrafyasının
0: ikisi vardı diyelim. O ikisi de yan yana.
1: İki karakteristiği gelmedi. Var. Ya büyük bir hegemonik devlet hakim olacak.
0: Galiba bu.
1: Osmanlı, Abbasi gibi, ya da bölge ülkeleri işbirliği yapacak. Bu ikisi olmazsa bu bölge ta milattan önce 1300'den beri, İskender'den beri, Moğollardan beri, Haçlılardan beri saldırılara maruz kalacak kalır.
0: O çizgi sanki başladı gibi mi? Yani şu anda gözükmüyor.
1: Hicaz,
0: ama savaş sırasında
1: Hicaz demir yolu en azından Suudi Arabistan, işte Mısır, Türkiye, işte Pakistan'da girdi bölge dışında.
0: Onu savaş sırasında da gördük o dörtlü,
1: evet,
0: mekanizmayı.
1: Yani bu,
0: ve ona başka ülkelerin de katılması
1: söz konusu
0: oldu.
1: Ama şeyi düşünün, bundan 5 yıl öncesini düşünün. Türkiye neredeydi, Suudi Arabistan neredeydi, Mısır neredeydi?
0: Herkes birbiriyle.
1: Yani bu o açıdan
0: kötüydü.
1: Bu çok çok büyük bir aşama olarak görmek lazım. Yani keşke İran'da
0: bu
1: buna gelebilse.
0: Vallahi hayır, tabii, bu şu savaş
1: hani benim
0: zaten.
1: Yani benim şeyim, aksi halde bölge ülkeleri parçalı olursa, bakın milattan önce 1200'den bahsediyorum, İskender'den bahsediyorum, Moğollardan bahsediyorum, Haçlılardan bahsediyorum, 19. yüzyıldaki sömürgecilerin Saksikos'undan bahsediyorum. Bu bölgede ya bir hegemonik güç olur, 5000 yıllık tarihine bakarak söylediğim şey bu, bölgenin kaderi, karakteristiği açısından. Çünkü burası Yeni Zelanda değil, Papua Yeni Gine değil, Avustralya değil. Burası dünyanın merkez kavşak noktası. Ya burada hegemonik büyük bir güç olacak, hami devlet olacak, bölgeyi koruyacak. Şayet bu yoksa bölge ülkeleri işbirliği yapacak.
0: Evet, ama
1: tıpkı Zengilerin bölgeyi birleştirdiği, Selahattin Eyyubilerin bölgeyi birleştirdiği gibi.
0: Evet, ama tarihe bakınca da dışarıdan müdahalede bile o ayağın o şekilde işlemediğini, hatta bir takım işbirliklerini görüyoruz. Bu
1: işte şayet
0: olmuş.
1: Şayet bu ya, tabii ki var. Mesela ben size bir örnek vereyim. Selahattin Eyyubi'nin yeğeni Melik Kamil Haçlılara Kudüs'ü veriyor Selahattin Eyyubi. İktidar mücadelesinde ayakta kalmak için. Bu sadece bugün olan bir şey değil. Tarihte de var.
0: Ya da daha şeyde Yavuz Sultan Selim zamanında yine Portekizliler buradan gelirken değil mi? Şah İsmail'den de destek
1: tabii,
0: alıyorlar.
1: Şöyle söyleyeyim, tabii ki.
0: Hoşuna gidiyor.
1: Yani tabii. Mesela Timur'la Osmanlılar arasında mücadele var.
0: Ha, onlar
1: Safevilerle
0: da var.
1: Osmanlılar arasında var. Osmanlılarla Memlükler arasında mücadele var. İki.
0: Ya aynı babanın çocukları arasında
1: ki.
0: Var.
1: Bakın bunların hepsi var. Benim şeyim şu diye. Bölgenin 5000 yıllık tarihine bakarak söyleyeceğim şey şu. Bu bölgede ya hami bir devlet olacak, büyük hegemonik bölgeyi koruyacak, işte Portekizlilere karşı. Portekizliler gelemedi. Niye? Önce Memlükler, sonra Osmanlılar engelledi. Yoksa bu bölge 16. yüzyılda bir Katolik bölgesi olacaktı. İspanyollar gelecekti. Yani Osmanlı belki bu bölgenin,
0: hatta Hicaz'ı bile.
1: Tabii ki. Yani bu bölge eğer İslam olarak kalabilmişse, Akdeniz coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası, bunu önce Memlük, işte Zengiler

0: Memlükler, Eyyubiler ve Osmanlılara borçlular. Öyle bir iş yok. Şu anda öyle bir imkan var mı? Yok. Hegemonik bir devlet var mı? Yok. O zaman yapılması gereken şey rasyonel olarak Hicaz Demiryolu'nda olduğu gibi aramızdaki mezhebi, etnik, din anlayışıyla ilgili farklılıkları bir kenara bırakarak, çünkü hiçbirimiz birbirimizin mezhebini değiştiremeyiz.
1: Bazılarımız değiştirmeye çalışıyor ama.
0: Bu mümkün değil. Yani bu boş yere bir çaba. Dolayısıyla rasyonel olarak bir, aksi halde sürekli ya İsrail'den tokat yersin, ya ABD'den tokat yersin, ya Rusya'dan, ya başkalarından. Yani 5000 yıllık tarih bize bunu söylüyor. İbn Haldun ne diyor? Tarih suyun suya benzediği kadar. Yani ben 19. yüzyıla baktığım zaman bugüne ne kadar benzediğini görüyorum. Tabii ki %100 aynı değil ama çok önemli tecrübeler alabiliriz.
1: Bu arada demin Hicaz Demiryolu'nu bitirirken Sarık Picot 1. Dünya Savaşı'ndan bahsettik ama sonucunun adını koymadık. Sonuçta Hicaz Demiryolu Lozan Anlaşması'yla tamamen
0: ya tabii bitti. O bitti yani
1: hayır, vakıf niteliği olduğu halde.
0: Şöyle, işletemediğiniz müddetçe bir şeyi, yani bir şeyin olması çok önemli değil. Önemli olan orayı işletebilmeniz. Siz bu hattı işletebildiniz mi? Yok, işletemediniz. Eğer işletilmiş olsaydı bir gün, mesela nasıldı eski hat, haç kervanları?
1: Hayır, orada da uluslararası hukuk hiçe sayılmış gözüküyor.
0: Ya o uluslararası hukuk Orta Doğu'da ne kadar çok hiçe sayıldı ki? Hani bu yani sizin dediğiniz çok zaten basit bir örnek yani bence. Hani Filistin'e falan bakıldığında, Irak'ın işgaline bakıldığında, Lübnan işte 1860'da Fransızlar geliyor Lübnan'ı, Beyrut'u işgal ediyorlar. İngilizler geliyor Mısır'ı. Yani hani
1: hayır, böyle iyi kötü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra
0: bir düzen
1: bir parça
0: kuruldu.
1: Bahsettik, inandık gibi gözüküyordu o uluslararası hukuka. Tabii hatırlatınca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da
0: ben uluslararası
1: aslında
0: hukuka hiçbir zaman unanmadım.
1: Ama
0: inanmam da.
1: De zaten
0: hukuk, uluslararası hukuk güçlerin hukukudur. Güçsüzseniz yani uluslararası hukuk diye bir şey yoktur.
1: Bayağı gasp edersem gasp ederim.
0: Ya Ukrayna'ya girdi, kefeye girdi Rusya. Ne diyeceksiniz? Yani Amerika Irak'a girdi, Afganistan'a girdi.
1: Yani vakıf olsa ne yazar?
0: İsrail işte bakın, yani o toprakların tapuları bizde, vakıfları bizde. Buyurun. Yani gücünüz o, Birleşmiş Milletler kararları var. Buyurun, kim uygulatacak o Birleşmiş Milletler kararlarını? Yani sosyal uluslararası hukuk dediğiniz şey birisinin onu uygulatmasına gerektiriyor. Eğer
1: sopa gerekiyor.
0: Sizin gücünüz yoksa buna yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Abi, gücü sağlayabilmek için de bölgede bir kültürel, siyasi, askeri bir entegrasyon gerekiyor. Rasyonel şartlarda işbirliği yapmak gerekiyor.
1: Zihinlerimizi açmamız, hazırlamamız gerekiyor belki.
0: Vallahi tabii pek çok şey yapmamız gerekiyor ama hani zihinleri açmakla başlamak önemli.
1: Bu kitapları tekrar göstermek istiyorum. İbrahim Nasrallah roman, Cengiz Bey'in tercümesiyle Gazze Düğünleri.
0: Evet. Gazze'deki olayları.
1: Bir gün evvel ölüyoruz, kayıpların oluyor. Bir gün sonra
0: düğün
1: yapıyorsun. Evvel cenaze, evet. Bir gün sonra
0: hayat
1: düğün,
0: iç içe
1: bir gün sonra yeniden
0: bu
1: cenaze.
0: 2004'te yazılmış bir kitap olmakla birlikte 2024-25'teki olayları çok güzel anlatıyor aslında.
1: Evet.
0: 20 yıl öncesinde.
1: İnce bir kitap. Gazze'nin direnişle örülü mahallelerinde geçen sarsıcı bir yolculuk. Bunu konuşacağız inşallah,
0: İnşallah
1: hocam.
0: Önce siz okursanız inşallah.
1: Ben evet. Doğu Hilafeti'nin toprakları, İslam fethinden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar, Adnan Eski Kurt'un tercümesiyle Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan. ...1905'te yazılmıştı değil mi,
0: evet, bu
1: kitapta?
0: Yani 100 yılın üzerinde bir kitap.
1: 1905, evet.
0: Ama ilk şeyini biz Türkçe'de 2014-15'te yapmıştık. Farsça, Arapça bizden çok daha önce çevrildi.
1: Ortaçağ İslam tarihini mekan üzerinden anlamak isteyen tarihçiler.
0: Evet, yani bu kitabın bir daha yazılabilmesi çok mümkün değil. Yani çünkü hem
1: ama bunu illa okuyalım.
0: Hem ortaçağ kaynaklarıyla karşılaştırıyor, hem geziyor 19. yüzyıl. Yani çünkü artık o bölge o şekilde değil, değişti.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Tomar.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bu ülkede bu akşam Eylül 1900'de 1900 8'de açılıyor.
0: Açılıyor.
1: 1900'de yola başlıyor. Çıkılıyor. Başlıyor. Hicaz Demiryolu ve işte 116 yıl sonra tekrar hafıza canlandı ve bir damar harekete geçti. Dileyelim ki çok hayırlara sebep olsun pek çok açıdan. Ama en önce insanlar arasında, coğrafyamızda iletişim kurulsun, muhabbetimizi açsın birbirimize. İyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Atılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
0: Vakıf Katılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
8: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Saatlerimiz artık 17'ye uzandı ve 24'te gelişmelerle haber devam ediyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı kapsamında Sapanca'da kürsüye çıktı. Kampın kapanış konuşmasını yaptı Erdoğan ve 25 yılda büyük bir başarı hikayesine imza attık dedi. Sadece 86 milyonun değil, bütün bir ümmetin umudu olmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Gazze'deki soykırımdan diğer coğrafyalarda zulüm gören tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Gelin kalem kalem detaylarına birlikte bakalım.
1: Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan, binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Merhum üstadımız Necip Fazıl hani diyor ya, perdenin ardı perde, perdenin ardı perde. Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde. İşte biz de bir siperi açtığımızda önümüzde yeni ufuklar açıldı. Bunu belagat olsun diye değil, gittiğim, gördüğüm, ziyaret ettiğim yerlerde bizzat şahitlik ettiğim için söylüyorum. Nasıl Türkiye, Türkiye'den daha büyükse AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, Özgür Özel'e ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu. Yalın, Özel'in kullanımı için 3.8 milyon, 4.2 milyon ve 10 milyon dolarlık helikopter, 31.6 milyon liraya varan makam aracı teklifleri alındığını ve 2023'te iki kez para teslim ettiğini söyledi.
2: Özkan Yalın konuşuyor, CHP içerisindeki skandallar bir bir ortaya saçılıyor. Yalın'ın son ifadesi, Özgür Özel'in 10 milyon dolarlık helikopter sevdasını ortaya çıkardı.
3: Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifade veren Özkan Yalım, telefon inceleme raporunda yer alan helikopter yazışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalım, Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter araştırması yapıldığını, bu konuda CHP'de mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kendisiyle WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini söyledi.
4: Sizden oy istiyorum. İyi de niye istiyorum? Bana niye oy vereceksiniz?
2: Yalım'ın ifadesine göre Özgür Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediği belirtildi. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığı'nın sahibi Hasan Karadağ'la temas kuruldu. Yalım, alınabilecek helikopter alternatiflerinin 3'e indirildiğini, bu helikopterlerden birinin Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu anlattı. Yalım, Hasan Karadağ'ın CHP Genel Merkezi'ne geldiğini ve Genel Merkez'in 4. ya da 6. katında Özgür Karabat'la birlikte bir toplantı yapıldığını ifade etti. Toplantıda helikopterlerin fiyatlarının 3.8

0: aracın eskiliğini belirterek yeni bir otomobil almak istediğini ifade etti. Yalım'ın beyanına göre Özgür Özel'in talebi üzerine Ankara'da bir firmadan fiyat teklifleri alındı. Tekliflerde Alman markası lüks bir araç için 19.597.233 lira, aynı modelin farklı paketi için 20.209.601 lira, bir başka araç için de 31.658.698 lira fiyat verildi. Yalın bu teklifleri Özgür Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettiğini söyledi.
1: Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
0: Telefon inceleme raporunda yer alan bir başka dikkat çekici bölümse Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ilişkin yazışmalar oldu. Yalın Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edeceğine ilişkin haberlerin çıktığı dönemde Özgür Özel'in kendisini aradığını, Burcu'ya ulaşamıyoruz, git bu sorunu çöz, Burcu'yla konuş dediğini anlattı.
2: Namusuma, şerefime söylüyorum.
0: Özkan Yalım ifadesinin sonunda basında çıkan açıklamalara da yanıt verdi. Özgür Özel'in kendi beyanlarını yalanladığını belirten Yalım, kendisini kurtarmak için yalan söylemediğini, anlattıklarının dosdoğru gerçekler olduğunu ifade etti. Yalım anlattığı hususların WhatsApp mesajları, tanık beyanları ve bas kayıtlarıyla ispat edilebileceğini de söyledi.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki anlaşmanın sağladığı barış atmosferi kısa soluklu oldu efendim. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve İran saldırılara geri döndü. Karşılıklı misilleme saldırılarının başlamasıyla Körfez ülkelerinde alarm seviyesi yükseldi. Bahreyn'de bir bina zarar gördü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. Son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Saldırılara ait görüntüleri yayınladı. İran'ın saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da saldırı tehditlerini yineledi. Artık makul olmayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Bu olursa artık İran var olmaz ifadelerini kullandı. İran medyası Keşm Adası ve Sirik kenti yakınlarından patlamalar olduğunu doğruladı. Keşm Adası'nda bir yerleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını vahşi olarak nitelendirdi ve kınadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Irak ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran kontrolünde olduğunu söyledi. 30 gün boyunca Boğaz'ın İran gözetiminde kalacağını söyledi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki toplam 8 Amerika Birleşik Devletleri askeri tesisini vurduğunu açıkladı. Açıklamalar sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de alarm seviyesi yükseltildi. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ise seyri sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Ve İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarla ateşkes bir kez daha çiğnendi. Çadırlar ve sivillerin doğrudan hedef alınmasıyla şehitlerin sayısı 73.054'e yükseldi.
1: Çadırlar hedef alınıyor, siviller vuruluyor. İsrail Gazze'de ateşkese rağmen durmuyor. Han Yunus'un Mevasi bölgesine saldırı düzenlendi. Bir grup Filistinli hedef alındı. Yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar vuruldu. Çevredeki çadırlar zarar görürken saldırıda yine şehitler vardı. Gazze kentindeki bir başka saldırıda hedef alınan çadırsa çok sayıda ailenin barınacağı tek yerdi.

0: İsrail'in hamleleriyle süren ateşkese rağmen Gazze'de enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin cenazesine ulaşılmaya da çalışılıyor. Süreçte ikinci aşamaya geçildi. Teçhizat sıkıntısıyla birlikte Filistinliler ellerinden geleni yapıyor. Gerekli imkanlar sağlandığında sürecin 3 ay içinde tamamlanabileceği belirtildi. Ancak İsrail'in gerekli ekipmanın bölgeye girişine izin verip vermeyeceği bilinmiyor.
1: Fransa'da paraşütçüleri taşıyan bir sivil uçak düştü. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Olay ülkenin doğusunda yaşandı. Küçük uçakta bir pilot ve 10 sivil paraşütçü vardı. Tom Lane kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine acil yardım ekipleri gitti. Uçaktaki 11 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Kazanın sebebi araştırılıyor. İçişleri Bakanı da olay yerine gidecek. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinden endişeli. Türkiye için kritik bir dönüm noktası olacağı düşünülen zirvede Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir aktöre dönüşeceği iddia ediliyor.
2: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini endişelendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin ittifak içindeki rolünü yeniden tanımlayabileceği düşünülüyor. Vazgeçilmez aktör olarak konumunu güçlendirebileceği öne sürülüyor. Yunanistan merkezi Huffington Post'ta bir analiz yayımlandı. Analizde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin Türkiye için kritik bir dönüm noktası olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında askeri kalkan yakıt ikmal merkezi ve savunma sanayi gücü olarak öne çıktığı belirtildi. Bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi açısından Ankara'nın politikalarına daha fazla siyasi alan açabileceği değerlendirmesi yapıldı. Yunan basınına göre Türkiye zirvede kendisini yalnızca bir müttefik olarak konumlandırmayacak. Aynı zamanda Karadeniz'den Ukrayna'ya, Orta Doğu'dan Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a kadar uzanan geniş coğrafyada NATO'nun güvenlik mimarisi olacak. Türkiye'nin coğrafi konumu, güçlü ordusu, askeri üsleri ve gelişen savunma sanayisi, batılı müttefikler için vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkacak. Haberde NATO güçlü bir bölgesel kol arıyorsa Türkiye ilk adaydır değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini doğrultusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin deniz yetki alanlarını sorgulamaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine NATO'nun deniz güvenliği ve kritik altyapıların korunmasının Ankara'nın merkezde yer aldığı bir güvenlik mimarisiyle planlanabileceği ima edildi.
1: 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor efendim. İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Cenaze namazı ise Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde. Şimdi hemen o noktaya gidelim. Bizleri o noktada 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bekliyor. Evet Mehmetcan, söz sende.
3: Evet Büşra Mutlu, aslında sizlerin de söylemiş olduğu gibi usta sanatçıdan bahsediyoruz. Ve usta sanatçı için sevenleri şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi ve ikindi namazını müteakiben de cenaze namazı da kılınacağını söyleyebilir. Tabii ki de dakikalar öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu noktaya geldi ve bizlere basın açıklamasında bulundu ve basın açıklamasında önemli bir sanatçımızı kaybettiğini söyledi ve sevenlerine, dostlarına başsağlığı dilediğini de söyleyebiliriz. Tabii ki de ikindi namazına müteakiben cenaze namazı da kılınacak. Sela verildi, ardından ezan okundu ve şimdi ise yoğunluğu da görüyorsunuz aslında Büşra Mutlu. Levent'teki o caminin bahçesinde binlerce vatandaş var. Adeta etrafta adım atacak yer kalmadığını da söyleyebiliriz ve bu noktada aslında 77 yıllık ömründe ve yarım asırı aşkın sanat camiasındaki tecrübesinde Kadir İnanır'ın ne kadar sevildiğini de ekranlarımızda da canlı canlı da görebiliyorsunuz. Tabii ki de çok önemli bir sanatçıdan bahsediyoruz.

0: 180'in üzerinde sinema filminde oynamış bir yönden bahsettiğimizi söylememizde fayda var. Yeşilçam'ın usta isimlerinden bahsediyoruz size. Yeşilçam'ın en usta isimlerinden birisiydi kendisi ve aslında caminin avlusundaki o yoğun kalabalığı görüyorsunuz. Hemen karşımızda aslında Kadir İnanır'ın al bayrağı sarılı tabutu. Fakat şu anda ekranlarımızda göstermekte dahi zorluk çekiyoruz. Çünkü yok, çok yoğun bir katılım olduğunu söylememizde fayda var. Ve görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Talha Gül de o anları ekranlarımıza getiriyor. Binlerce kişi Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi. Ve yaklaşık olarak bu noktadaki yoğunluk saatler 15'i itibariyle artmaya da başladı ve geldiğimiz saat dilimiyle itibariyle de alanda binlerce kişinin olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki de cenaze namazı sonrasında ise usta sanatçı Kadir İnanır'ın defin işlemleri Ulus Mezarlığı'nda yapılacağını da söyleyebiliriz. Tabii ki de şimdi ise cenaze namazı kılınacak ve imam da ve cenaze namazı içinde sıraya girilmeye, saf tutulmaya başlandığını söyleyebiliriz. Hemen hızlıca sözlerimizi toparlayacak olursak Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki son durumu ekranlarımıza getirdik diyelim ve cenaze namazı sonrasında usta sanatçı Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek diyelim ve sözleri bizler size bırakalım. Büşra Mutlu.
1: Evet Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz usta sanatçıya. Bizler de Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyelim. Ve bu saat dilimini de noktalıyoruz efendim. Benim için de veda vakti. Bizden sonra Merve Aydın sizlerle olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, altı sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Suratı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. İstanbul'un en sevilen mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu yaz sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. 3 Temmuz'da gerçekleşecek olan açılış konserinin hemen ardından dopdolu bir program sanatseverleri bekliyor.

İstanbul'un en sevilen açık hava mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu bu yazda dopdolu etkinlik programıyla yaz akşamlarını sanatla renklendirmeye hazırlanıyor.

0: Marmara Açık Hava Tiyatrosu büyük bir heyecanla kapılarını yeniden açıyor. 3 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşecek olan bu heyecanda açılışa Türk Rock Müziği'nin en önemli gruplarından Mor ve Ötesi'nin akustik performansı damga vuracak. Bu akustik performans grubun 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunun farklı dönemlerinden sevilen şarkılarını bu kez en yalın ve etkileyici halleriyle dinleyiciyle buluşturacak. Bu keyifli açılışın hemen ardından 21 Ağustos'a kadar devam edecek olan dolu dolu programda özgün repertuara sahip konserler, ses getiren tiyatro yapımları ve açık hava film gösterimleri yer alacak.
1: Harifa melini ala yapı papa.
0: Etkinliklerde öğrenciler için indirimli bilet imkanı sunulurken, tüm film gösterimlerinde bir bilet alana bir bilet bedava kampanyası uygulanacak.

0: Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yoğun programıyla Samsun'da gerçekleşen festivalin yeni durakları ise Sakarya ve Van.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival bu yılın 7. durağı olan Samsun'da da heyecanı tüm Samsunlulara doyasıya yaşattı. Hafta boyunca dopdolu bir programa ev sahipliği yapan Samsun, premier gösterisiyle öne çıkan Kürk Mantolu Madonna, izleyicilerden yoğun ilgi gören Eyvah Nadir ve çok sesli performansıyla senfonik türküler ve rock konseriyle müzikseverleri bir araya getirdi. Festival programında sergilerden atölyelere uzanan etkinliklerse geçmişin izlerini günümüze taşıdı. Öyle ki festival kapsamında açılan sergiler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Samsun Müzesi'nde yer alan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi, İslam kültür ve medeniyetinin manevi mirasını yansıtan eserleri sanatseverlerle buluştururken, Yaşayan Miras Samsun sergisi de kentin somut olmayan kültürel mirasını ve geleneksel zanaatlarını tanıttı. İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Muhabbet sergisinde ise hat, teship, ebru ve minyatür gibi sanat dallarından seçkin eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün itibariyle Bursa'da başlayacak. Ardından Sakarya ve Van'da devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da birbirinden başarılı yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Bu hafta Kırmızı Halı seyircilerini sinema salonlarında birbirinden farklı türde ve içerikte yapımlar bekliyor. 8 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Seven Dogs yapımı. Film, Interpol ajanı Halit El-Azazi ile küresel suç örgütü Seven Dogs'un eski üst düzey üyelerinden Gali Ebu Davud'un hikayesini konu alarak karşımıza çıkıyor. Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir maddeyi durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan İki düşman, kendilerini dünyanın farklı şehirlerine uzanan ölümcül bir operasyonun içinde buluyor. Bir diğer filmimiz ise Sihirli Hayvanlar Okulu.
2: Sen de değil, sen hiç değilsin. Peki benim insanım nerede?
1: Miriam birkaç aylığına en yakın arkadaşı Aydan'ın yanına taşınır ve Winterstein okulunda okumaya başlar. Ancak Miriam'ın bilmediği önemli bir sır vardır. Bu okulda konuşabilen sihirli hayvanlar yaşamaktadır.
2: Konuşmak mı? Zıplarım fırlarım aynı zamanda otururum bile. Duymadın mı? Ben senin mucize hayvanınım.
1: İlk gününde Fitzgeraldo adlı sevimli bir sihirli hayvanla eşleşen Miriam, kendini büyülü bir maceranın içinde bulur. Ancak okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve onu kurtarmanın tek yolu büyük okul yarışmasını kazanmaktır. Üstelik Miriam'ın eski okulu da yarışmadadır.
3: Ben Kaspar, Madagaskarlı.
4: Aman be, ne ahmak ama.
5: Uçuşumuz için son çağrı.
6: Hey Rick, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
7: Uzun zaman olmuştu.
1: Dikkat çeken bir diğer film ise Derin Kabus yapımı.
8: Kalkış izni verildi.
9: Lütfen bu mesaja önem verin.
1: Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'na korkunç bir acil iniş yapmak zorunda kalır.
9: Türbülans durumlarına karşı lütfen emniyet kemerinizi bağlı tutun. Kabin basıncını kaybederseniz...
1: Hayatta kalan yolcular, mercanlığa saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele başlar.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu tasarımcı ve sanatçı Sergen Şehitoğlu. Kendisiyle hem tasarım yolculuğuna dair hem de sanat yolculuğuna dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Dedikten hemen sonra merhabalar.
10: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
10: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. Çok mutluyuz. Sağ olun, var olun.
10: Benim için de aynı şekilde. İyi ki davet ettiniz.
0: Sanat ve tasarım sizin için ne demek? Kavramsal olarak bu iki kelimenin sizdeki karşılığı nedir? Klişe ama böyle bir girizgah yapmak isterim. Lütfen buyurun.
10: Ben öncelikle sanatçıyım. 2010 yılından itibaren sergiler düzenliyorum. Kitaplarım var ve benim ana kimliğimi sanat üretmek oluşturuyor aslında. Tasarım ise buna daha sonradan eklenmeden sanırım yaklaşık 6 yıldır yaptığım bir eylem. Benim için çok net ayrımları var bunların. Sanat alanında çok özgürüm tabii ki. Ama tasarım alanında her zaman işin içinde markalar, faydalar, başka karar vericiler de var. Dolayısıyla bu benim için çok net bir ayrım. İkisini birbirine karıştırmıyorum. Tasarım üretirken de çok egomu da ön plana almıyorum bu yüzden. Ama sanat alanında dediğim gibi başından sonuna kadar tamamen özgür olduğum, kendi yapmak istediklerimi, kendi göstermek istediklerimi kurguladığım ve faydanın o kadar acil olmadığı bir alan. Dolayısıyla evet, ikisi de bunların yaratıcı, estetik kararları olan etkinlikler ama benim için çok net ayrımları var.
0: Tasarımı biraz daha mesleki bir yere koyup sanatçılığı da daha özgür ve kişisel bir yere konumlandırabilir miyiz?
10: Tasarım çok daha kolektif bir iş. Hı-hı. Yani her çalıştığımız markanın bir defa kendi yapısı var, DNA'sı var, hı-hı, geçmişinden gelen kodları var. O markanın şu anda istediği bir vizyon var, oluşturmak istediği. Benim onlarla ilgili görüşlerim var. Benim onların daha sonra nasıl bir marka olmalarıyla ilgili hayallerim var. Ve beklenen ortada bir fayda var. Şu anda ne elde etmek istediğimizle ilgili. Ayrıca bunun dışında da global olarak dönemin gerektirdikleri var. Dönemin hip olan durumları var. Ve bunların hepsi beraber o tasarımı oluşturuyor. Sanat böyle değil. Sanatın en önemli avantajlarından biri, çok uzun süreye atabilirsiniz oradaki tırnak içindeki başarıyı. Yani bir sergi yaparsınız ya da bir kitap yaparsınız ve dersiniz ki ya bunu kimse anlamadı ama 50 yıl sonra anlayacaklar. Böyle bir

0: avantaj... Uzun vadeli bir süreç aslında.
1: Bu belki doğru değildir. Hı hı. Belki gerçekten 50 yıl sonra da anlaşılmayacaktır ama bunu diyebilirsiniz kendi kendinize. Bu her zaman sizin içinizi rahatlatacak bir düşünce. Ama tasarımda böyle bir şey yok. O bir iş ve onun karşılığını şimdi almamız gerekiyor gerçekten. Dolayısıyla bunlar çok ayrı iki alan benim için.
0: Gayet iyi anladım. Peki tüm bunlara ilk olarak ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Tarihsel olarak baktığımızda bir tarih verebilir misiniz?
1: Veremem. Çok ilginç benim. Ben aslında çünkü makine mühendisliği mezunuyum. Ama o işi hiç yapmadım iş olarak. Üniversitede de böyle kulüplerde de başlamadı benim sanatla ilgim. Üniversiteden sonra fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Ve bu ilgi gitgide arttı. Aslında yani bu ne zaman denk geliyor? Herhalde 2006-2007 seneleri olması lazım. Dediğim gibi ilk sergimi biliyorum 2010 yılında. Çünkü o zaman İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi ve onun içinde olduğu bir sergi açmıştım. Yani
0: 2010 yılına tekabül
1: ediyor. 2010 yılına tekabül ediyor. Evet, o ilk sergiydi ve ondan sonra onu diğer sergiler izledi.
0: Biraz daha somut devam edecek olduğumuzda eser çıktı, ürün adı neyse nasıl işler yapıyorsunuz? Nasıl seyircilerimizi de bilgilendirmek adına biraz bunlardan bahsedersek mutlu oluruz.
1: Tabii ki aslında fotoğraf temelli benim üretimlerim. İlk sergide fotoğraf üzerineydi. Ben yavaş yavaş makineyle, fotoğraf makinesiyle elde edilen görsellerden internet tabanlı, veri tabanlı görsellere kaydım. Bunlar üzerine işler ürettim. Daha sonra bunları video, heykel, yerleştirme gibi işler ya da yazı temelli işler takip etti. Şu anda da genel olarak aslında kavramsal ve çağdaş sanat olarak bunu isimlendirebilirim. Belirli bir mecra ya da medyum yok. Yani tek bir şey üzerinde değil. Şu anki sergim de mesela içinde hem yerleştirmeyi hem videoyu hem fotoğrafları barındırıyor. Bu benim genel olarak da kullandığım, yani alışık olduğum teknikler var. Ama bunlar bir tane değiller. Her sergide, her fikirde hangisi gerekiyorsa, benim için hangi mecrada bunu sunmak daha uygunsa, fikre uygunsa onu kullanıyorum.
0: Bu soruyu cevaplamak belki zor olabilir, sormasında da bazıları yanlış da anlıyor belki ama ben kıymetli buluyorum üreticilere bu soruyu sormayı. Üslubunuzu pratik, teknik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Yani siz kendi eserlerinize nasıl bakıyorsunuz, nasıl bir perspektifle yorumluyorsunuz merak ediyorum.
1: Çok benim sevdiğim bir soru bu. Çünkü genelde alışkanlık olarak da üslup dendiğinde baktığımızda okuduğumuz görsel bir şeyden ilk anlıyoruz. Fakat benim çok çeşitli olduğu için üretimlerim, medyum olarak da çok çeşitli olduğu için böyle bir göze hemen gelen bir üslup söz konusu değil. Fakat bunu hem duyduklarımdan hem kendi değerlendiklerimden anlıyorum ki yani yaklaşık 16 yıldır sergiler yapıyorum. Yaklaşımımla ilgili bence bana ait olan bir üslup var. Yani nasıl bir konuya nasıl yaklaştığım, o konuyu nasıl çalıştığım ve onu nasıl bir sonuca erdirdiğimle ilgili bence ben tanındığını düşünüyorum.
0: Çok güzel.
1: O işlerin benle ilgili olduğunu.
0: Bunu açık bir şekilde ve kendinden emin bir şekilde söyleyebiliyor olmak bence çok kıymetli. Yanlış anlaşılmaya da müsait değil gibi hissediyorum. Haksız mıyım?
1: Evet, bence net çünkü bu. Hani bunu yanlış anlamayın. Yani ukalalık olarak bir söz konusu değil. Çünkü hani iyi, olumlu bir şey olarak söylemiyorum ama bence yaklaşımım belirli. Çünkü çok matematik ve veri temelli bir yaklaşımla çalışıyorum. İlham, rastlantısallık ya da işte aşırı yetenek ve benzeri şeyler benim işlerimde yoklar aslında. Sanki bir nedenler bütününden çıkabilecek zorunlu sonuçları sunuyor gibi davranıyorum. Bunun içinde de olabildiğince haklandıramayacağım şeyleri elemeye çalışıyorum. Dolayısıyla çok matematik temelli bir yapı bu. O yüzden de buradan üslubumu okuyabiliyorum ve okunabileceğini düşünüyorum.
0: Gayet iyi anladım. Çok güzel bir özet ve yanıt oldu. Teşekkür ederim. Dedikten hemen sonra tasarım meselesine gelmek istiyorum tekrar müsaadenizle. Anlamlı bir boşluk ya da tasarımsızlık da aslında tasarıma hizmet eden bir şey olarak yorumluyorum ben. Yani tasarıma nereden baktığınız, nasıl ele aldığınız, teknik ve içerik olarak bunu nasıl yorumladığınız tasarımcının kendisiyle ilgili bir şey ama hocam ne demek bu tasarım meselesini biraz girdiğimizde neler söylemek istersiniz?
1: Tasarım çok kapsamlı bir alan. Yani içinde yaratıcı bütün edimleri barındırıyor. Hatta sanatı da tasarımın içine almamız olası aslında. Bunlar çeşitli estetik çıktıları olan insan etkinlikleri. Hepsini birinin altında toparlayabiliriz. Çok da zor olmaz bunu yapmamız. Ama gitgide zaman

0: Zaman geçtikçe bunların hepsi birbirinden çeşitli şekillerle ayrılmışlar. Yani sanat ayrılmış, tasarım ayrılmış, zanaat de ayrılmış. Hı hı. Bunların hepsi birbirine çok yakınlar. Aralarında çok küçük farklar var. Ben bununla ilgili ders de verdiğim için bazı kurumlarda mesela nedir? Zanaat dediğimiz zaman çoklukla aynısını yapmaya devam etme kısmının ağır bastığını anlarız. Yani bunlar böyle çok keskin ayrımlar olmak zorunda değiller. Birbirinin içine geçen kümeler gibi düşünün ama hepsinin küçük farkları var. Demin dediğim gibi tasarımın farkı dışarıdan çok karar ve yorum almaya açık olması. Sanatın farkı buna olan kapalılığı, daha öznel olması. Zanaatin farkıysa sıklıkla aynı şeyi yapmaya devam etme becerisine dahil olması. Çünkü tasarımda bunu yapmazsınız. Hı-hı. Aynı şeyi tekrar tekrar yapmazsınız. Her seferinde farklı bir uygulama ortaya koymaya çalışırsınız. Bunlar birbirlerinin içinde olan, hepsinin içinde estetik öğelerin olduğu, hepsinin içinde göze hoş gelmelerin, arka planda bir yaratıcı insan etkinliğinin olduğu etkinlikler. Ama dediğim gibi bence küçük farkları var şu an için.
1: Gayet iyi anladım. Siz de bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde sergiler açıyorsunuz. Çok anlamlı, güzel sergiler yapıyorsunuz. Tebrik ederim yıllardır süregelen üretimleriniz karşılığında. Sergi açmak bir sanatçı için neden önemli? Diyelim ve hani serginizin, son serginizin adını ve mekanını da anarsak çok mutlu oluruz.
0: Tabii şu anki sergim Çatallanan Yollar. Sanatoryum'da sergileniyor Karaköy'de. 18 Temmuz'a kadar sergi açık. Sergi açmak neden önemli? Çünkü sanatçılar çalışmaya devam ediyorlar. Hı hı. Yani sergi bitecek, işte 18 Temmuz'da bitecek. Ben 19 Temmuz'da tekrar bu konular üzerine ya da başka konular üzerine çalışmaya devam edeceğim. Ama bunların, ben şu şekilde görüyorum sergileri. Belli zamanlarda çıktılar alıyoruz aslında. Yani deniyor ki evet şu anda Sergen Şehitoğlu neler üretiyor? Hı hı. Hadi hep beraber bir bakalım. O sırada bir ara veriyoruz, çıktılar alıyoruz. Hep beraber üzerine düşünüyoruz. Bu sergide de öyle oluyor gerçekten. Hı-hı. Ben kendi yaptıklarıma bir dışarıdan bakıyorum. Çünkü sanatın en temel farkı aslında sunum ağırlıklı olması. Hı-hı. Yani hele özellikle kavramsal sanatla ilgileniyorsanız, ortada kavram ve fikir bu kadar baskınsa, bu bir araştırma çıktısından nerede farklılaşıyor? Sunumuyla farklılaşıyor. Hı-hı. Yani sanatta bunu göze hoş gelen bir şekilde ya da göze hoş gelmeyen bir şekilde ama gözle, estetikle ilgili bir şekilde sunmanız gerekiyor. Bunu sunmak ve sonra ona dışarıdan bakmak, hep beraber üzerine düşünmek bence sergilerin en önemli kısmı. Özellikle bu sergide ben bunun izleyiciye, diyaloğa çok açık bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bunu açtığım günden itibaren de fark ediyorum. Çünkü işte serginin adını aldığı metin Jorge Luis Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe adlı hikayesi. Sergi bu yazardan çok etkileniyor. Ben çok etkilendiğim bir yazar çünkü. Oradan çok fazla konu var içinde ve sergin açıldığı günden itibaren de çeşitli metinler geliyor bana. Instagram'dan ya da başka kaynaklardan kitap önerileri geliyor. Dolayısıyla benim için de düşünce dünyam zenginleşiyor böylece. Hatta bu kaynakları da derleyip topluyorum. Yani bundan sonra neler okuyayım, bunun üzerine böyle de bir şey varmış, böyle bir yazı varmış gibi. Tam sergi bu. Bu
1: çok
0: işe
1: güzel.
0: Yarıyor.
1: Hem interaktif sana izleyicilerle diyalog kurduğu için aynı zamanda atıflarla da güçlü kaynaklara atıfta bulunan bir sergi. Ben görmedim, kusura bakmayın. Görmek için sabırsızlanıyorum
0: lütfen,
1: sizin bu anlatımlarınız haricinde beraber. Değerli hocam, bir sanatçı üslup, teknik, doku ya da işte duygu sorunu yaşıyorsa, özellikle üslup sorunu yaşıyorsa ama başarılı bir sanatçı ama üslup sorunu yaşıyor, üretim sorunu yaşıyor, disiplin sorunu yaşıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir sizce? Yani kendisine hangi soruyu sormadığı için böyle bir sorunla karşı karşıyadır? Bu konudaki tartışmamızı merak ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Ben burada hiç haddimi aşmadan bir cevap vereyim. Lütfen. Kendi üzerimden bir cevap vereyim. Ben beni tanıdığında bir insanın işlerimi çok rahat evet diyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla görsel üretildi bugüne kadar. Çok fazla sanat eseri üretildi. Çok fazla tasarım üretildi. Ama hikayeler bitmiyor bir türlü. Yani bunun bir sonu yok. Çünkü her kişi aslında kendine özgü. Hem kendisiyle, hem DNA'sıyla, hem de hikayesiyle. Dolayısıyla kendiyle beraber bir şey ürettiğinde, kendi yolculuğunun içinde ürettiğinde gerçekten bunun mutlaka bir üsluba, bir ayrık yola dönüşeceğini düşünüyorum ben. Yoksa böyle olmasaydı çoktan herkes üretmeyi bırakırdı. Yani

0: binlerce çok çok iyi sanatçı geldi ve ben kendi özelimde söyleyeyim, onları geçmekle ilgili bir şey değil sanat üretmek aslında. Sadece kendimizi göstermek, ne düşündüğümüzü göstermekle ilgili. Yani dediğim gibi benim sergilerim, benim okuduklarımla, düşündüklerimle ilgili aslında. Başka bir şey yapmıyorum ben. Hani böyle yapsak daha iyi olur, bu daha çok ilgi çeker. Ya, nacizane çok iyi biliyoruz bu kodları zaten hepimiz. Yani bütün sanatla ilgilenen insanlar neyin dikkat çekici olacağını, neyin tırnak içinde sansasyon yaratacağını çok iyi biliyorlar. Ama benim her zaman derdim benle ilgili olması. Yani beni tanıyan insanlar bu sergiye geldiklerinde tanıdıkları biriyle karşılaşıyorlar. Onlar için çok yabancı bir durum değil. Bu benim için de çok önemli. O zaman çok rahat sergi üzerine konuşabiliyorum. İşlerim üzerine çok rahat anlatabiliyorum her şeyi. Hiç kaçıracağım bir cümle olmuyor içinden. Bence bu yavaş yavaş, hemen olmasa da, ya bu üslubu illa bizim görsel olarak tekrar eden şey olarak algılamamız gerekmiyor. Bence sanat da öyle bir şey. Sanat bir yaklaşım biçiminin adı aslında. Üretilen şeyin adı değil. Bir şeye nasıl yaklaştığınızla ilgili. Yani oradaki alt metinler, yaklaşım, bakış açısı, bunlar zaten üsluba dönüşecektir bence zaman içinde.
1: Doğru soruları sormak gerekiyor ya da doğru bir kendinize, samimiyetle yaklaşmak gerekiyor.
0: Kendinize doğru soruları bence önce. Yani bu çok çok önemli. Evet, ben de yani işleri üretirken de hep kendime dönüp bazı sorular soruyorum. Yani bu
1: kaçınılmaz.
0: Evet, bu seninle ilgili mi gerçekten? Bu ilgi alanının içinde mi?
1: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu?
0: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu? Göstermek istediğin gerçekten bu mu? Bunu tam haklandırabilecek misin? Yani o savunmayı mutlaka yapmam gerekiyor kendime. Emin olduğum zaman o zaman gösteriyorum.
1: Ben sinema için de aynı şeyi düşünüyorum. Bir sanatçının ya da bir yönetmenin ya da bir senaristin dünyanın en iyi filmini çekmekten daha çok kaygısı benim meselemle, benim derdimle, benim sorunumla ve benim izletmek istediğim, göstermek istediğim şeyine ya odaklanmalı. Sizin de verdiğiniz cevap aslında buna paraleldi.
0: Evet, çok... ya bu serginin açılışına da çok hoşuma giden bir şey olmuştu. Beni çok önceden beri, ilk işlerimden beri tanıyan bir müzenin direktörü bana mesaj attı açılış sonrasında. Dedi ki yani bundan önceki 15 yıl gözümün önünden geçmiş gibi oldu bu sergide. Hani seninle beraber o ilk tanıştığımızdan itibaren bu beni çok mutlu etti gerçekten. Hem o insanlarla bir aile gibi oluyorsunuz. Sanat dünyası böyle bir şey. Çok tatlı ve iyi insanların olduğu küçük bir camia. Hem de bunun okunması tam demin dediğinizle ilgili. Yani bunun gerçekten benim okuyamadığım bir yerden gören insanların okuması benim çok hoşuma gitti. Ben de öyle düşünüyorum ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Lütfen bu sorumu bir reçete olarak algılamayın. Genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce onlar kendilerine hangi soruları sorduktan sonra bu yola baş koymalılar? Kısaca rica ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Burada yine haddimi aşmadan cevap vereceğim ama bununla ilgili bir cevabım var. Sanat üretmek çok zor bir şey. Gerçekten. Sanat üretmeye devam etmek de çok zor bir şey. Sanat okullarından çıkan öğrencilerin 5 yıl içinde ya da 10 yıl içinde sanat üretmeye devam etme oranları çok düşük. Dolayısıyla ben ilk olarak onların buna devam edecek bir hayat oluşturmalarını öneriyorum onlara. Bu maddi sıkıntılarını çözecek bir yol bulmak olabilir. Bunu içine alacak, yani iş hayatlarını buna göre ayarlamalarını gerektirebilir. Ben hep bu şekilde yaptım. Yani sanat üretimimi zorunlu halde tutmayacak şekilde başka bir yerlerden de hayatımı idame ettirebilecek ve bu tarafı mümkün olduğunca özgür bırakacak bir yapı oluşturmak istedim. Çünkü bu özellikle genç olduğunuzda, ki ben kendimi de hala genç bir sanatçı olarak görüyorum.
1: Lütfen.
0: Özellikle sanat üretimi anlamında istediğiniz zaman başka bir yola geçmeniz gerekiyor. Bu benim fikrim. Yani aynı şey bazen çok ilgi görebilir, çok talep görebilir. Bu sizin için maddi manevi çok bir başarı getirebilir. Ama onun artık tükendiğini hissettiğiniz anda sizin samimi üretiminizin bence başka bir yola özgürce geçebiliyor olmanız lazım. Bu da başka imkanların sağlanmasıyla ilgili. Çünkü orayı yapmadığımızda deneyemiyoruz. Deneyemezsek de yeni şeyler çıkmıyor. Ben bir sanatçının yeni sergisini merak etmek istiyorum. Kendi akranlarımda da, kendi arkadaşlarım için de bu böyle. Ya acaba ne geliyor? Ama aynısını 1, 2, 3, 4 üretmek bence boşa harcanmış oluyor. Yani gayet kusuruma bakmasınlar. O potansiyellerin, o hayatların kendi, yani çünkü sanatı kendimiz için yapıyoruz yani ilk başta. Yani biz ne üreteceğiz kendimizi de merak ediyoruz. Buna ket vurmamak lazım.
1: Değerli Sergen Bey, çok kısa ama dolu dolu, herkesi yakından uzaktan bir şekilde ilgilendirecek çok keyifli bir

0: sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Benim için de.
0: Katılımınızdan, Kırmızı Halı'da olmanızdan dolayı da çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Çok teşekkür ederim. Sergiye sizi ve herkesi bekliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, var olun.
1: Sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Türk sinemasında bazı filmler vardır ki onları yalnızca hikayeleriyle değil, bıraktıkları duyguyla hatırlarız. Memduh Ün'ün 1971 tarihli Üç Arkadaşı da bu filmlerden biridir. İlk bakışta tipik bir Yeşilçam melodramı gibi görünür. Yoksulluk, fedakarlık, imkansız bir aşk ve gözyaşına açık bir hikaye. Ancak film bu tanıdık malzemeyi beklenmedik içtenlikle işleyerek sıradan bir melodramın ötesine geçmeyi başarır. Sinema tarihimizde özel bir yere sahip olan film, yönetmen tarafından iki kez çekilmiştir. İlki 1958 yılında Fikret Hakan ve Muhterem Nur'un başrollerini paylaştığı siyah beyaz bir klasik olarak, ikincisi ise 1971'de dönemin ruhuna uygun biçimde renkli ve yeni bir kadroyla seyirciyle buluşmuştur. Hikaye İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan üç yakın arkadaşın etrafında şekillenir. Yoksul bir hayat süren bu insanlar tesadüfen karşılaştıkları kör bir genç kızın kaderine dokunmaya ve onun gözlerini açtırabilmek için ameliyat parası bulmaya karar verirler. Ancak bunu nasıl başaracak, o kadar parayı nereden bulacaklardır? Filmin merkezinde kör bir genç kızın yeniden görebilmesi için verilen mücadeleden çok, İnsanların hiçbir çıkar beklemeden birbirleri için ne kadar fedakarlık yapabilecekleri sorusu vardır filmin merkezinde. Memduh Ün sinemasını sıradan melodramlardan ayıran özellik, duygulu duyguyu sömürmeden anlatabilmesidir. Hikaye, yoksulluk, fedakarlık ve gözyaşı gibi Yeşilçam'ın tanıdık unsurlarını taşısa da, bunların üzerine öyle sahici bir dostluk duygusu kurar ki, seyirci, kişileri değil, insanlığı hisseder. Tabii sevdiğimiz oyuncuları gençliklerinin en parlak dönemlerinde izlemek bu filmi daha da özel kılıyor. Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in etkileyici performansları filme ayrı bir değer katıyor. Canlandırdıkları kişilerde yalnızca film öyküsünün kahramanlarını değil, eski mahalle kültürünü, komşuluğu ve insan ilişkilerindeki samimiyeti de görürüz. Müşfik Kenter ve Halit Akçatepe'nin dostluğu ve sıcaklığı yansıtan rolleri ise bu atmosferi daha da güçlendirir. Üç arkadaşın bugün hala sevilmesinin nedeni de budur. Film, modern sinemanın karanlık gerçekliği yerine merhameti ve umudu öne çıkarır. Evet, bir melodramdır, tesadüflerle ilerler, duyguları büyütür ve zaman zaman gözyaşına yaslanır. Ancak bunu yaparken insan duygularını ciddiye alır film. Büyük imkansızlıklar içinde çekilen kimi Yeşilçam filmleri çoğu zaman teknik açıdan kusursuz yapımlardan daha fazla insanlık ve samimiyet taşır. Üç Arkadaş yalnızca bir melodram klasiği değil, dostluğun, dayanışmanın ve kaybolan mahalle ruhunun sinemadaki en sıcak hatıralarından biridir. İyi seyirler.
0: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle sizlerle birlikteydik. Aynı zamanda değerli bir konuğumuz da bize eşlik etti. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkli ise gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Gündem yoğun. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Buradan da açıklamalarını yaptı. AK Parti hareketinin 25 yıllık hikayesini değerlendirdi. Çıkar değil, bizler kader birliğiyle hareket ettik dedi. 2 günlük bir kamptı. Dolu dolu geçti dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de tabii sadece Türkiye'de değil, dünyada da mazlumlara umut olduk. Bunu da sürdüreceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. Trajediye değindi. Soykırımın hesabını mutlaka sorulacağını söyledi.
1: Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasını yaptı. Sadece 86 milyonun değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma bir kez daha sert tepki gösterdi.
1: Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: Cumhurbaşkanı dış politikada dünyaya açıldık mesajını verdi.
1: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık.
2: Erdoğan 25 yılda gelinen noktanın başarı hikayesi olduğunu belirtti.
1: AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin mensuplarına seslendi, meydanın hakkını verin dedi.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkı ile ilgili gündemi sarsacak bir takım bomba açıklamalarda bulundu. Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin avro götürdüğünü söylemişti. Oğlu da yine Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro gönderdi. Bunları eski ifadesinde açıklamıştı ama bu sefer söyledikleri çok daha çarpıcı. Böcek bu kez Ekrem İmamoğlu'na adaylığı karşılığında 15 milyon avro verdiğini ve bu kapsamda kendisinden bunun talep edildiğini söyledi.
3: CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan hedef alan şok bir rüşvet itirafı geldi. Muhittin Böcek savcılığa verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesinde aday gösterilmek için Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da gizlice görüştüğünü iddia etti. İfadeye göre İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı planını öne sürerek tam 15 milyon avro maddi destek talep etti. Böcek bu paranın 5 milyon avrosunu banka kayıtlarına girmeyen kapalı çarşı tabanlı illegal bir yöntemle yani havala sistemiyle İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etti. Peki neydi bu havala sistemi? sistemi. Böceğin ifadesine göre sistem tamamen iz bırakmamak üzerine kuruluydu. Bir dostundan aldığı 100 liralık banknotun fotoğrafını çeken böcek, üzerine bir isim ve telefon numarası yazarak zarfla birlikte İmamoğlu'na teslim etti. İddiaya göre bu banknot bir şifreydi ve bu şifreyi Kapalı Çarşı'daki kayıt dışı dövizcilere götüren şahıslar 5 milyon avro nakit parayı hiçbir banka kaydı olmadan teslim aldı. Depremin boyutu bununla da sınırlı değil. Muhittin Böcek daha önceki ifadesinde adaylık için Özgür Özel'in yönlendirmesiyle CHP'li Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro, Manisa'da ise bir çanta içinde Ferdi Zeyre'ye 950 bin avro rüşvet gönderdiğini iddia etmişti. Böcek ifadesinde İmamoğlu'nun kişisel hırslarının tüm partiyi ve Özgür Özel'i esir aldığını, CHP belediyeciliğinin bu gizli pazarlıklar yüzünden çöktüğünü söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu adeta yaylım ateşi işine tuttu. Kayıt dışı milyonlarca euro, şifreli banknotlar ve havada uçuşan rüşvet iddiaları. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu itirafların ardından gözler şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadan kamuoyuna açık bir şekilde suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edilen Tamar Tanyer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Şüpheli hakkında gözaltı kararı da verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal

medya paylaşımları nedeniyle Tamer Tanrıyer hakkında resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada kamuoyuna açık şekilde suçun

0: ve devam ettiğinin altı çizildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Özkan Yalım'ın efendim soruşturması kapsamında iki Uşak eski belediye başkanı malum kendisiyle ilgili pek çok bilgi basına yansımıştı. Çok da sansasyonel bir isimdi. Özkan Yalım, Özgür Özel'e ilişkin bu sefer çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel'in kullanımı için 3,8 milyon, 4,2 milyon, 10 milyon dolarlık helikopter, 31,6 milyon TL'ye varan da makam aracı teklifleri aldıklarını, 2023'te iki kez para teslim ettiğini söyledi. Peki bu para, bu rüşvet ağı nasıl işlemiş? İzleyelim.
1: Özkan Yalım konuşuyor, CHP içerisindeki skandallar bir bir ortaya saçılıyor. Yalım'ın son ifadesi, Özgür Özel'in 10 milyon dolarlık helikopter sevdasını ortaya çıkardı.
2: Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren Özkan Yalım, telefon inceleme raporunda yer alan helikopter yazışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalım, Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter araştırması yapıldığını, bu konuda CHP'de mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kendisiyle WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini söyledi.
3: Sizden oy istiyorum. İyiden iyi istiyorum. Bana niye oy vereceksiniz?
1: Yalım'ın ifadesine göre Özgür Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediği belirtildi. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığı'nın sahibi Hasan Karadağ'la temas kuruldu. Yalım, alınabilecek helikopter alternatiflerinin 3'e indirildiğini, bu helikopterlerden birinin Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu anlattı. Yalım, Hasan Karadağ'ın CHP Genel Merkezi'ne geldiğini ve Genel Merkez'in 4. ya da 6. katında Özgür Karabat'la birlikte bir toplantı yapıldığını ifade etti. Toplantıda helikopterlerin fiyatlarının 3.8 milyon dolar, 4.2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olarak konuşulduğunu belirten Yalım, teknik detayları içeren bir sunum hazırlanarak Özgür Özel'e rapor verildi dedi.
2: Ekrem Başkan'a bir kocaman teşekkür alkışı.
1: Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken bir diğer başlıksa Özgür Özel için alınması planlanan makam araçları oldu. Yalım, Özel'in 2022 model lüks marka makam aracını kullandığını, aracın eskidiğini belirterek yeni bir otomobil almak istediğini ifade etti. Yalım'ın beyanına göre Özgür Özel'in talebi üzerine Ankara'da bir firmadan fiyat teklifleri alındı. Tekliflerde Alman markası lüks bir araç için 19.597.233 lira, aynı modelin farklı paketi için 20.209.601 lira, bir başka araç için de 31.658.698 lira fiyat verildi. Yalım, bu teklifleri Özgür Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettiğini söyledi.
4: Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
1: Telefon inceleme raporunda yer alan bir başka dikkat çekici bölümse Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ilişkin yazışmalar oldu. Yalım, Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edeceğine ilişkin haberlerin çıktığı dönemde Özgür Özel'in kendisini aradığını, Burcu'ya ulaşamıyoruz, git bu sorunu çöz, Burcu'yla konuş dediğini anlattı.
2: Namusuma, şerefime söylüyorum.
1: Özkan Yalım ifadesinin sonunda basında çıkan açıklamalara da yanıt verdi. Özgür Özel'in kendi beyanlarını yalanladığını belirten Yalım, kendisini kurtarmak için yalan söylemediğini, anlattıklarının dosdoğru gerçekler olduğunu ifade etti. Yalım, anlattığı hususların WhatsApp mesajları, tanık beyanları ve bas kayıtlarıyla ispat edilebileceğini de söyledi.
0: 7-8 Temmuz tarihlerinde dünyada diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Çünkü NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Öncesinde Ankara'da yoğun bir çalışma var. Zirve öncesi güvenlik çemberine alındı Ankara. Ankara'nın birçok noktasını polis ekipleri, trafik, asayiş denetimleri çok daha sıkı hale geldi. Uygulamalara özel harekat polisleri de katıldı.
5: NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri kentin birçok noktasında trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli araçlar ve şahıslar tek tek denetlendi. Uygulamalarda kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter'la şüpheli araç ve şahıslar üzerinde kontroller yapıldı. Denetlendi.

0: Timlere özel harekat polisleri de destek verirken kurallara aykırı hareket eden sürücüler hakkında idari işlem uygulandı. Vatandaşlardan da tedbirlere destek geldi. Denetim noktalarında görüşüne başvurulan vatandaşlar, NATO liderler zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde bulduklarını ifade etti. Polis ekiplerinin zirve süresince güvenlik ve trafik denetimlerini kent genelinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ile İstanbul'da bir araya geldi. Tabii görüşmede NATO'nun geleceği, güvenlik, işbirliği, parlamentolar arası bundan sonra yürütülecek diyaloglar hepsi ele alındı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ile görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede NATO Parlamenter Zirvesi'nin hazırlıkları, ittifakın gündemindeki stratejik konularla bölgesel ve küresel güvenlik gelişmeleri ele alındı. Temasta NATO üyesi ülkeler arasındaki parlamenter işbirliğinin güçlendirilmesi, güvenlik ve savunma alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesiyle barış ve istikrara katkı sağlayacak adımlar değerlendirildi. Görüşmeye NATO Parlamenter Asamblesi, Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
1: Büyük Aile Platformu üyesi, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceğini duyuran LGBT temalı kruvaziyer gemisine ilişkin protesto düzenledi. Bir basın açıklaması yapıldı. Beyazıt Meydanı'nda toplandı Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri. Peki neler söylemişler? Bakalım.
3: Yasal koruma istiyoruz diyor teyzemiz.
4: Bizler görüyoruz ki çocuklarımızın eğitim ortamlarından kültürel hayatımıza, dijital mecralardan kamusal alana kadar uzanan geniş bir sahada sosyokültürel yapımızı dönüştürmeye yönelik sistematik girişimler söz konusudur.
2: Çanakkale ruhu nöbette, sosyokültürel işgale geçit yok şiarıyla yola çıktılar, LGBT gemisini protesto ettiler.
4: Türkiye sosyokültürel bakımdan çok katmanlı bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Bu sebeple meseleleri birbirinden bağımsız değil, bir bütün olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü sosyokültürel alanda yaşanan aşınma uzun vadede milli dayanıklılığımızı, toplumsal bütünlüğümüzü ve millet olma şuurumuzu doğrudan etkilemektedir.
2: Sapkın eşcinsel grupların İstanbul'da düzenlemeyi planladığı etkinlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tek Yön İstanbul isimli işletme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda bir gemide parti düzenleneceğini duyurdu. Yaklaşık 3000 kişilik katılım kontenjanı açıklanırken yurt dışından da katılımcılar davet edildi. İstanbul Boğazı'nda LGBT'lilere yönelik özel parti düzenleneceğinin duyurulmasının ardından başlatılan denetim etkinliği organize ettiği belirtilen Tek Yön isimli işletme mühürlendi. Her kesimden sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu Büyük Aile Platformu da bu sapkınlık yüklü gemiye dur dedi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri pankartlar açtı, LGBT propagandası kınandı.
5: Bu duyarlılığınız ve hassasiyetiniz bu vatanı bizim ilelebet muhafaza etmemizi sağlayacak duruş ve şuurdur. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Güç verdiniz. Allah razı olsun.
1: Ergenekon kumpasına ilişkin dikkat çeken bir karar geldi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların davalarda görev alan ve meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından tahsil edilmesine hükmetti. Kararda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin çarpıcı tespitler de yer aldı.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında görev yapan hakim ve savcılara ilişkin disiplin soruşturmasını karara bağladı. Kararla birlikte Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların davalarda görev alan ve daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından rücu yoluyla tahsil edilmesine hükmedildi. HSK kararında çarpıcı tespitlere de yer verildi. Sahteliği ortaya konulan dijital materyallerin, şaibeli gizli tanık beyanlarının ve dış müdahaleyle hazırlanan dosyaların yargılamalara dayanak yapıldığı belirtildi. Sanıkların masumiyet karinesinin ve savunma hakkının ihlal edildiği, dava sürecinin medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarından etkilendiği değerlendirilmesine yer verildi. HSK 30 soruşturma dosyasıyla 57 rücu dosyası olmak üzere toplam 87 dosyayı inceledi. İnceleme sonunda daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten uzaklaştırılan 62 hakim ve savcı hakkında 2802 sayılı kanunun 69. maddesi uyarınca yeniden meslekten çıkarma kararı verildi.
1: Türk sinemasının efsane isimlerinden usta oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti. Malum tüm Türkiye, oyuncuyu seven herkes bu yası tutuyor efendim kendisi. Son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için önce Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Kültür Merkezi'nde sahnede bir veda töreni düzenlendi. Ardından İnanır Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kendisi için cenaze namazı kılındı. Ardından da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sevenleri, ailesi onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
6: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkı tıkı mıkı tıkı şıkı tıkı mıkı tıkı oynadım.
2: Yeşilçam'ın karizmatik yönü Türk sinemasının en güçlü erkek oyuncu figürlerinden biri. Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Yiğit Tatar Ramazan. Sayısız filmle Türk halkının gönlüne taht kuran usta isim Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
7: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
2: 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. Bir aydan uzun bir süredir entübe olarak tedavisi süren 77 yaşındaki usta oyuncudan cuma günü acı haber geldi. Vefatından 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
8: Ben bu salonun böyle 5 tane salon olsa Kadir İnanır'a gene yetmez. Yani ki inanın Anadolu'dan gelenler var. Dışarıya çıktım biraz önce. Adana'dan geldim diyor. Bingöl'den geldim diyor. Siverek'ten geldim diyor. Bu korkunç bir sevgisiydi. Ben bunu biliyordum ama daha derin hissetmeye başladım. Yakında olunca böyle. Seviliyormuş, ekmiş ve onun ürünleri bu. Sevgiselinin karşılığı bu. O yüzden o görevini fazlasıyla yaptı. Yalnız bize kötü bir veda yaptı. Çok üzdü bizi. Erken bir veda oldu.
9: Çok üzgünüz yerim ben. Çok yani içimiz yandı. Öyle işte. Ne diyelim ki? Acımız büyük.
2: Büyük usta için öğlen saatlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından isimler akın etti.
10: Yeşilçam'ın jönüydü kendisi, yakışıklılığıyla bilinirdi, ekranlardaki o duruşuyla bilinirdi. 77 yaşında çoklu organ yetmezliği ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.
11: Yeri doldurulamaz, mümkün değil. Birçok filmde beraber oynadık, birçok anılarımız, hatıralarımız var. Allah tahsiratını affetsin.
12: Şimdi bizi bırakıp o çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti o da. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Hepimizin bir yerinde mutlaka bir şekilde kalbimizin bir yerinde duracak.
13: Hepimizin başı sağ olsun. Yani Kadir abi sadece bir oyuncu değil, bir duruşu da simgeliyordu. Çok üzgünüm.
2: İnanır, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta ismi son yolculuğunda seven

0: ABD ve İran arasında artık ateşkes sağlandı. Bundan sonra müzakere süreci sağlıklı şekilde işleyecek. 14 madde vardı. Bunlar hayata geçirilecek, istenilen olacak denmişti ama öyle olmadı. O sulh yine çok da uzun sürmedi. ABD ve İran, onlar saldırılara geri döndüler efendim. İran, Bahreyn ve Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldı ki İran, Lübnan'ı Hürmüz Boğazı'ndaki bu tırmanan gerilim üzerine tabii ABD üslerini de bir kez daha hedefine koymuş oldu. Körfez ülkelerinden sert cevaplar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, artık makul olamayacağımız bir noktaya gelebiliriz. Öyle olursa da İran bundan sonra var olamaz diyor. Saldırılar sürecek mi? Orta Doğu'da ne yaşanıyor? Aktaralım. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. Son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğu duyuruldu. Saldırılara ait görüntüler de paylaşıldı. İran'ın saldırılarının ardından ABD Başkanı Trump da saldırı tehditlerini yineledi. Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir. Başarıyla başlattığımız işi askeri olarak da tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Bu olursa artık İran var olamaz ifadesini kullandı. İran medyası Keşm Adası ve Sirikent yakınlarından patlamalar geldiğini de duyurdu. Keşm Adası'nda bir yerleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD saldırılarını vahşi olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Irak ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran kontrolünde olduğunu söyledi. 30 gün boyunca Boğaz'ın İran gözetiminde kalacağını yineledi. İran, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki toplam 8 ABD askeri tesisini vurmuştu. Açıklamalar sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de alarm seviyesi yükseldi. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını savunuyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları, Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu, ABD'nin ise bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. ABD ise seyir sefer özgürlüğünü korumaya, ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. İsrail ve Lübnan arasında da malum tansiyon yüksek ki 14 madde diyoruz. 5. maddenin ihlali gerekçesiyle burada devrim muhafızları harekete geçtiklerini söylüyorlar ama şunu da altını çizelim. Onların yapmaması gereken, İsrail'in yapmaması gereken en başat şeylerden biri de Lübnan'a yönelik saldırılardı ki devam etti. İsrail ve Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda çerçeve bir anlaşma vardı. İmzalanması tabi Hizbullah'tan tepkiyi de beraberinde getirdi. İsrail ise ateşkese ve çerçeve anlaşmaya rağmen saldırıyor. Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail-Lübnan anlaşmasını reddetti. İran, bu ABD noktasında bu anlaşmanın hükümlerini uygulamalı dedi. İsrail ordusu Nebati'ye hedef aldı. Beldeye saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. İsrail güçleri Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesine de 3 ses bombası attı. Sur ilçesinde de makinalı tüfeklerle atış yapıldığı belirtildi. Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD Başkanı Donald Trump ikisi de anlaşmayı ele aldı. Trump Aoun'u tebrik etti. Ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini de bildirdi. Lübnanlı yetkililerin bir başarı olarak gördükleri çerçeve anlaşmaya Hizbullah'tan açıklama geldi. Hizbullah lideri Kasım, aşağılayıcıdır, yok hükmündedir dedi. Kasım, anlaşmanın bir yüz karası egemenlikten taviz vermek anlamına geldiğini vurguladı. İsrail'i bakanlardan da tepkiler gecikmedi. Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir anlaşmanın kabinede oylanmasını istedi. Haftalardır bu anlaşmanın olmaması için mücadele ettiğini aktardı. Lübnan'la ortaya çıkan anlaşma tarihi bir hatadır. Kaçırılmış korkunç bir fırsattır iddiasında bulundu. Savunma Bakanı İsrail Katz'a İsrail Devleti'nin Lübnan'dan çekilmediğini, bu bölgeyi temizlediğini öne sürdü. Ordunun tehditleri engelleme özgürlüğünün olduğunu da savundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Evet, bir anlaşma var. Kırılgan şekilde ilerliyor. İsrail sadece Lübnan'a değil elbette. Çok uzun süredir zulüm uyguladığı ve soykırım yaptığı o noktada Gazze'de de saldırılarını bitirmiş değil. Ateşkes çiğnendi. Çadırlar, sivillerin olduğu noktalar doğrudan bile isteye bir kez daha vuruldu ve şehitlerin sayısı da 73 binin üzerine çıktı.
1: Çadırlar hedef alınıyor, siviller vuruluyor. İsrail Gazze'de ateşkese rağmen durmuyor. Han Yunus'un Mevasi bölgesine saldırı düzenlendi. Bir grup Filistinli hedef alındı. Yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar vuruldu. Çevredeki çadırlar zarar görürken saldırıda yine şehitler vardı. Gazze kentindeki bir başka saldırıda hedef alınan çadırsa çok sayıda ailenin barınacağı tek yerdi. İsrail'in hamleleriyle süren ateşkese rağmen Gazze'de enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin cenazesine ulaşılmaya da çalışılıyor. Süreçte ikinci aşamaya geçildi. Teçhizat sıkıntısıyla birlikte Filistinliler ellerinden geleni yapıyor. Gerekli imkanlar sağlandığında sürecin 3 ay içinde tamamlanabileceği belirtildi. Ancak İsrail'in gerekli ekipmanın bölgeye girişine izin verip vermeyeceği bilinmiyor.
0: İki büyük deprem, 7,5, 7,2 Venezuela'da bahsediyoruz. Onlar için büyük bir felaket ki 50 binden fazla kişi şu anda kayıp. 1430 civarında hayatını kaybedenler var ki kayıpların da maalesef can kayıplarıyla sonuçlanmaması için zamanla mücadele var. Türkiye'den de yardımlar gönderilecekti. Araba kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı.
2: Türkiye yardıma koştu. İnsani görevlerini yerine getirmek için seferber oldular. Venezuela'da yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk arama kurtarma ekipleri depremzede ülkeye ulaştı. Ekipler iki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas'a indi. Ekipleri Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.
3: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, peş peşe. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
2: Tam donanımlı bir arama, bir kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiler. Bölgede 24 saat kesintisiz arama kurtarma çalışmaları yapacaklar.
4: Burada sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerine getirdik.
2: Çifte depremin yerle bir ettiği Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. En az 50 bin kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Ailelerse umutlarını kaybetmemeye çalışıyor. Kurtarma ekipleri beton yığınlarının altında yaşam belirtisi arıyor. Ağır iş makinelerinin yetersiz kaldığı birçok noktadaysa aileler yakınlarına ulaşabilmek için molozları çıplak elle kaldırmaya çalışıyor. Yıkımın ağır olduğu ülkede enkaz altından gelen mucizevi kurtuluş hikayeleri ise umudu ayakta tutuyor. Enkaz altında 32 saat kaldığı belirtilen 18 günlük bir bebek canlı olarak kurtarıldı. Bebek gözyaşları içerisinde bekleyen babasına teslim edildi. Yaklaşık 90 dakika sonra bebeğin annesi de enkazdan sağ çıkarıldı. Ülke genelinde 1400'den fazla bina hasar gördü. Yaklaşık 3142 aile evsiz kaldı. 13 hastane ile 25 alışveriş merkezi de kullanılamaz hale geldi. Bölgede eşya ve gıda toplama merkezi kuruldu. Caracas'ın ana caddelerinde motosikletliler ve kamyonlar ihtiyaç malzemeleri taşıdı.
0: Sıcak Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Sıcak hava küvelenmesi derken İtalya'da, Fransa'da can kayıpları da gün geçtikçe artmış durumda. Hatta tabii pek çok noktada yangın tehlikesi de var sıcak. Bunu da tetikliyor. Son olarak şöyle verilere baktığımızda Fransa'da bir günde 109 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da bir haftada 327 can kaybı yaşandı. Ülkede pencereleri folyoyla kapatmaya çalışıyorlar ve gerçekten durum oldukça vahim. Bakalım.
2: Avrupa henüz Haziran ayında 40 derecenin üzerine çıkan sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. Uzmanlara göre kıtanın ılıman iklimi yerini tropikal iklime bırakıyor. Sıcak havaların etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar vatandaşların sağlığını da etkiliyor. Kalp krizi geçirenlerin sayısı yükseldi. Paris'te aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Sadece İspanya'da son bir haftada 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yayımlandı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırdı. Ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiği bildirildi. Kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemleri devreye alındı. Vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısı artırıldı. İsviçre Haziran'da Alplerin soğuğuyla değil kavrulan sıcağıyla öne çıktı. İklim değişikliğinin de etkisiyle özellikle son bir haftada kavurucu sıcaklar etkili oldu. İnsanlar göllere girerek serinlemeyi tercih etti.
0: Avrupa'da bu aşırı sıcaklar yüzünden yüzlerce kişi hayatını kaybedince sıcağın insan vücudu üzerindeki olumsuz etkileri işte uzmanlar buna da dikkat çekmeye başladı. Haberimizi de izledik. Aşırı sıcaklar kalp krizini de tetikleyebiliyor. Çocuklarda, yaşlılarda etkisi zaten malum. Ne yapmak lazım? Uzmanlar bol su içilmesi gerekiyor, soğuk duş alınması gerekiyor diyor. Bakalım.
2: Avrupa'daki sıcaklar insan sağlığını etkiliyor, ölümler her geçen gün artıyor. Peki sıcaklarda insan vücudunda ne oluyor? Sıcak hava insan sağlığını farklı şekillerde etkiliyor. Bunlardan biri sıcak bitkinliği. Baş dönmesi, baş ağrısı, titreme ve susuzluk hissiyle kendini gösterebilen sıcak bitkinliği herkesi etkileyebiliyor. Kişi 30 dakika içinde serin bir ortama geçip vücut ısısını düşürebilirse bu durum genellikle ciddi sonuçlara yol açmıyor. Sıcak çarpması ise çok daha tehlikeli. Vücudun iç sıcaklığının 40,6 derecenin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan sıcak çarpması acil tıbbi müdahale gerektiren bir durum. Tedavi edilmediğinde uzun vadeli organ hasarına ve ölümüne yol açabiliyor. Bir diğer risk ise dehidrasyon. Dehidrasyon, vücudun aldığından daha fazla sıvıyı kaybettiğinde ortaya çıkan bir durum. Aşırı sıcaklarda vücudun kaybettiği sıvı miktarı suyla alınmalı. Yetersiz sıvı alımı kan hacminin azalmasına ve vücudun şoka girmesine yol açabilir. Ayrıca kalp ve solunum sorunları, kronik böbrek rahatsızlığı, KOAH rahatsızlığı, tip 2 diyabeti olan kişiler vücutları sıcağa dayanamaz hale geldikçe durumlarının kötüleştiğini görebilirler. Bu durumda tıbbi yardım almak gerekir. Uzmanlar sıcakta bol su içilmesi ve soğuk duş alınmasını öneriyor.
0: Gülistan Doku soruşturması ki çok kilit isimlerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyordu Mutlu Altaş ve geçtiğimiz günlerde de sadece 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamalar bu soruşturmanın davanın seyrini etkilemişti. Peki kendisinin hakim karşısına çıktığını söyleyelim. Türkiye'ye iade süreci var. O da devam ediyor. Kimlik tespiti hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkemede esas duruşma tarihini daha sonra belirlemeye karar verdi. İade süreci devam eden Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de suça karıştığı için mahkeme düzenlendi. Oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısındaydı. Amerikan göçmenlik hukukunda Master Hearing olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Duruşmada Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlama okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine de karar verdi. 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kayıp dosyası Nisan 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle resmi olarak organize cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Dönemin kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasından kısa süre sonra ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınmıştı. Zanlının Türkiye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor. Türkiye'nin efendim diplomasi adına nasıl büyük bir güç olduğunun, küresel arenada nasıl öne çıktığının göstergesi 7-8 Temmuz'da daha görünür olacak. NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Bundan memnun olmayanlar, endişeli olanlar var. Yunanistan, Güney Kıbrıs bu zirveye dair oldukça memnuniyetsiz. Çünkü Türkiye için kritik bir dönüm noktası olacak. Türkiye NATO için vazgeçilmez bir aktere dönüşecek. Bundan korkuyorlar.
2: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini endişelendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin ittifak içindeki rolünü yeniden tanımlayabileceği düşünülüyor. Vazgeçilmez aktör olarak konumunu güçlendirebileceği öne sürülüyor. Yunanistan merkezi Huffington Post'ta bir analiz yayımlandı. Analizde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin Türkiye için kritik bir dönüm noktası olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadında askeri kalkan yakıt ikmal merkezi ve savunma sanayi gücü olarak öne çıktığı belirtildi. Bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi açısından Ankara'nın politikalarına daha fazla siyasi alan açabileceği değerlendirmesi yapıldı. Yunan basınına göre Türkiye zirvede kendisini yalnızca bir müttefik olarak konumlandırmayacak. Aynı zamanda Karadeniz'den Ukrayna'ya, Orta Doğu'dan Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a kadar uzanan geniş coğrafyada NATO'nun güvenlik mimarisi olacak. Türkiye'nin coğrafi konumu, güçlü ordusu, askeri üsleri ve gelişen savunma sanayisi, batılı müttefikler için vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkacak. Haberde NATO güçlü bir bölgesel kol arıyorsa Türkiye ilk adaydır değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini doğrultusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin deniz yetki alanlarını sorgulamaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine NATO'nun deniz güvenliği ve kritik altyapıların korunmasının Ankara'nın merkezde yer aldığı bir güvenlik mimarisiyle planlanabileceği ima edildi.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Tabii Türkiye'nin bu kapsamda turnuvadaki görevi bitti, sona erdi, yurda döndüler ama son 32 turuna kalan takımlar şimdiden belli oldu. Son 32 heyecanı bu akşam oynanacak Güney Afrika Kanada maçıyla başlayacak.
2: Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği turnuvada grup aşamasında oynanan 72 maçın ardından tur atlayan 32 takım belli oldu. Dev organizasyonda birbirinden kritik eşleşmeler futbol severleri bekliyor. Son 32 turunun ilk maçı Güney Afrika ile Kanada arasında oynanacak. İki takım bu akşam saat 22'de Los Angeles'ta Inglewood Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Son 32 heyecanı 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya karşılaşmasıyla sürecek. Aynı gün Almanya ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer karşılaşmalarsa şu şekilde.
5: 30 Haziran Salı, Hollanda-Fas, Fil Dişi Sahili Norveç. 1 Temmuz Çarşamba, Fransa-İsveç, Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika-Senegal. 2 Temmuz Perşembe, ABD-Bosna-Hersek, İspanya-Avusturya. 3 Temmuz Cuma, Portekiz-Hırvatistan, İsviçre-Cezayir, Avustralya-Mısır. 4 Temmuz Cumartesi, Arjantin-Yeşilburun Adaları, Kolombiya-Gana.
2: İran milli takımı ise turnuvaya dramatik bir şekilde veda etti. G grubu 3. maçında Mısır'la İran 1-1 berabere kaldılar. Maçın uzatma anlarında İran golü buldu. Ancak gol offside gerekçesiyle VAR'dan döndü. Böylece İran grubu 3. sırada tamamladı, en iyiler arasına giremedi. Öte yandan turnuvada siyasi olaylar konuşulmaya devam ediyor. İran milli futbol takımı turnuva öncesinde kamp alanlarını defalarca değiştirmek zorunda kalmıştı. ABD'ye giriş izinleri, personel vizeleri ve taraftar organizasyonları ile ilgili yaşanan kısıtlamalarda dikkati çekti. Tüm bu süreç takımın hazırlık sürecine gölge düşürdü. Kaptan Mehdi Taremi de Dünya Kupası'nda yaşadıkları ile ilgili konuştu.
6: Bu felaket bir Dünya Kupası. FIFA'nın buradaki her sorunu çözmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki başından beri bunu başaramadılar. FIFA Başkanı Infantino Yeni Zelanda ile oynadığımız ilk maçın ardından soyunma odamıza geldi. Ve bu sadece başlangıç dedi. Ama grup aşaması yarın sona eriyor. Lojistik ekibimiz burada değil. Vize alamadılar. Nasıl oluyor da her zaman Tijuana'dan gelmek zorunda kalıyoruz? Tijuana'daki insanları seviyoruz. Meksika'yı seviyoruz. Ancak profesyonel bir ligde oynayan profesyonel bir oyuncu olarak bu doğru değil.
2: Öte yandan turnuvada Lionel Messi fırtınası esmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız bir rekor daha kırdı. J grubu son maçında Ürdün karşısında oyuna sonradan giren Lionel Messi 80. dakikada fileleri havalandırdı. Üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atan ilk futbolcu oldu. Grubu lider tamamlayan Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nın rakibi oldu.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun mesaisini sürdürecek. Malum Temmuz ayında tatile girecekti meclis ama yoğun gündem maddeleriyle birlikte terörsüz Türkiye süreciyle alakalı da şu anda tatil ertelenmişti. Genel kurulun gündeminde ne var? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin bir düzenleme var. Bunu içeren kanun teklifi hafta boyunca ele alınacak. Sadece bu da değil. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme de yine meclisin gündeminde olacak.
1: TSK düzenlemesi 12. yargı paketi, komisyonlar ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 30 Haziran Salı günü çalışmalarına başlayacak. Genel Kurulun ilk gündeminde TSK düzenlemelerini içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olacak. Teklife göre askerlik hizmeti dışında TSK'dan ayrılan subaylar kanundaki istinatlar dışında yeniden muvazzaf olarak görev alamayacak. 12. yargı paketi içinde gözler mecliste. Genel kurulda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi de ele alınacak. Düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine ilişkin sürenin 4 yıl daha uzatılması, idare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek davaların kapsamının genişletilmesi öngörülüyor. Ayrıca bilirkişi uygulaması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve yargılama sürelerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak. İBAN mağdurları için yeni adımda yolda teklif kapsamında banka hesap bilgilerini haksız menfaat sağlamak amacıyla kullandıran kişilere yönelik düzenleme de yapılacak. Öte yandan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarıyla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon'da gündemdeki başlıkları görüşecek. Salı ve Çarşamba günleri ise mecliste siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanımı üzerine bir araştırması vardı. Evli ve bekar bireyler üzerinden ayrıma gidildi. Bakıldığında evli bireyler daha çok televizyon izlemeye, aile bakımı, gönüllü çalışmalarına katılıyor. Ama tabii ki bekar olanlar, onlar eğitim, işte hobi, spor gibi aktivitelere daha çok zaman ayırıyor.
1: Evliler televizyon başında daha fazla vakit geçiriyor. Bekarların önceliği ise eğitim ve hobi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre bireylerin gün içinde hangi faaliyetlere ne kadar zaman ayırdığı belirlendi. Araştırmada evli ve bekar bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarında dikkat çeken farklılıklar ortaya çıktı. Araştırmaya göre bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. En fazla zaman uykuya ayrılıyor. Evliler 8 saat 44 dakika, bekarlarsa 9 saat 5 dakika uyuyor. Bekarlar eğitim ve hobi de önde. Eğitime bekarlar günlük ortalama 2 saat 1 dakika ayırırken evlilerde bu süre 1 dakika olarak ölçüldü. Hobi ve oyunlarda bekarlar 47 dakika, evlilerse 13 dakika zaman ayırdı. Aile bakımı evlilerin günlük rutininde önemli yer tutuyor. Evli bireyler hane halkı ve aile bakımı için günlük ortalama 3 saat 12 dakika harcadı. Bekarlardaysa bu süre 1 saat 3 dakika olarak kaydedildi. Televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme faaliyetlerinde de evliler öne çıktı. Öte yandan veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkati çekti. Erkeklerin boş zaman aktivitesinde oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı.
0: İstanbul Boğazı'nın simge organizasyonlarından biri efendim Bosporus Cup bu yıl artık 25. yaşını kutluyor. Bu yıla özel yat resepsiyonu da düzenlendi. Görkemli bir program gerçekleşti. Öte yandan kurumumuz da Türk medyada yelkenlisiyle Bosporus Cup'ta yerini aldı.

0: Rüzgara meydan okudular. İstanbul Boğazı'nda görsel şölen sundular. Türk medya yelken takımının da içinde bulunduğu Bosphorus Cup yine nefes kesti.
1: Tabii bir medya paydaşı olmak önemli, kıymetli. Siz diğer kıymetli sponsorlar gibi ama bizim açımızdan sadece bu değil. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bir Türk medya yelken takımımız var. Bunlar yarışacaklar şeyde. İnşallah kupayı alırız bir sene, bizim Türk medyada kalır diye umut ediyoruz.
0: Türkiye'nin uluslararası alanda en çok ses getiren yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup 25. yılını kutladı. Yat resepsiyonu davetiyle yelken takımları da şov yaptı. O takımların arasında Bosphorus Cup'ın medya partneri olan Türk medyada vardı.
1: İstanbul'un simgesi haline gelmiş, ülkemizin uluslararası alanda en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın 25. yılını birlikte kutlamaktan sizler gibi bizler de mutluluk duyuyoruz. Çeyrek asırlık bir organizasyon, aynı heyecanla, aynı tutkuyla, aynı vizyonla yaşatmak elbette kolay değil. Bu nedenle Bosphorus Cup'ın kurucusu Sayın Orhan Dorbun'a 25 yıldır bu organizasyonu büyük bir sevgi ve emekle sürdürdüğü ve bizi de kandırıp ondan sonra tabii büyük bir mutlulukla bu organizasyon içinde yer aldığı için özellikle teşekkür etmek istiyorum.
0: Öte yandan iş dünyasının önde gelen isimleri ve yelken sporunu sevenler bu anlamlı günde bir araya geldi. Bununla birlikte organizasyonun 25 yıllık yolculuğu ve geleceğe dair vizyonu da paylaşıldı.
2: Bu senede bugün 27 Haziran'da etkinliklerimizi başlatıyoruz, kutlamalarımızı başlatıyoruz. 25. yılın coşkusu bugün başlıyor. 4 tane yelkenli tekne bize katılıyor. 75 tane çok değerli misafirimiz var. Çok değerli partnerlerimiz var, Türk medya başta olmak üzere.
3: Sadece Türkiye'de değil, bence uluslararası alanda da duyulması için önemli katkılar sağlıyor Orhan Bey bu konuda. İstanbul Boğazı gibi muazzam bir yerde uluslararası bir yarışmanın yapılması hem Türkiye'nin bilinirliğini arttırıyor hem yelken sporunun da bence sevilmesine katkı sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Program boyunca yarış ekipleri tanıtıldı. Eylül ayında yapılacak asıl önemli yarışa dair de detaylar paylaşıldı. Bu özel buluşma Bosphorus Cup'ın denizcilik kültürüne ve uluslararası marka değerine katkı sağlaması açısından da oldukça önemli.
2: 17-18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçek Bosphorus Cup yaklaşık 65 teknenin katılımıyla düzenlenecek. Şimdi biz Boğaz'dan çıkıyoruz. Teknemizle Sultanahmet Camisi'nin açığına ve Haydarpaşa ile Sultanahmet'in arasına gidiyoruz. Oraya da yelkenli tekneler gelecek. 4 tane yelken takımını bugün alkışlayacağız. Onlara hoş geldiniz diyeceğiz. Onlar sonra 19 Eylül'de Boğaz'da yarışacaklar.
4: Bu görüntülerle birlikte araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır.

0: başladı. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali hayat kadar kocaman ve renkli kapılarını çocuklar için açık tutmaya devam ediyor. Unutma, hayat ancak renkli ise gerçektir diyen Türkiye'nin ilk çocuk sanat bienalinin düzenleyicilerinden Doktor Melike Günyüz ve serginin baş küratörü Ayşe Kalyoncu Cumhur 24 Portre'de bienalin bugün ve gelecek için anlamını paylaşıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz efendim. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, malum kendisinin bir takım itirafları ortaya çıkmıştı. O itiraflar da bu kapsamda yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarının seyrine etki etmişti. Gündemi sarsacak yeni bomba ifadeleri var ama şöyle öncesini biraz hatırlayalım. Böcek 2024 yerel seçimlerinde adaylığı noktasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin avro götürdüğünü, oğlunun da yine CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro gönderdiğini anlatmıştı. Ama mesele bununla sınırlı değilmiş. Böcek bu kez Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon avro istediğini söyledi.
1: CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan hedef alan şok bir rüşvet itirafı geldi. Muhittin Böcek savcılığa verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesinde aday gösterilmek için Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da gizlice görüştüğünü iddia etti. İfadeye göre İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı planını öne sürerek tam 15 milyon avro maddi destek talep etti. Böcek bu paranın 5 milyon avrosunu banka kayıtlarına girmeyen kapalı çarşı tabanlı illegal bir yöntemle, yani havala sistemiyle İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etti. Peki neydi bu havala sistemi? Böceğin ifadesine göre sistem tamamen iz bırakmamak üzerine kuruluydu. Bir dostundan aldığı 100 liralık banknotun fotoğrafını çeken Böcek, üzerine bir isim ve telefon numarası yazarak zarfla birlikte İmamoğlu'na teslim etti. İddiaya göre bu banknot bir şifreydi ve bu şifreyi kapalı çarşıdaki kayıt dışı dövizcilere götüren şahıslar 5 milyon avro nakit parayı hiçbir banka kaydı olmadan teslim aldı. Depremin boyutu bununla da sınırlı değil. Muhittin Böcek daha önceki ifadesinde adaylık için Özgür Özel'in yönlendirmesiyle CHP'li Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro, Manisa'da ise bir çanta içinde Ferdi Zeyre'ye 950 bin avro rüşvet gönderdiğini iddia etmişti. Böcek ifadesinde İmamoğlu'nun kişisel hırslarının tüm partiyi ve Özgür Özel'i esir aldığını, CHP belediyeciliğinin bu gizli pazarlıklar yüzünden çöktüğünü söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu adeta yaylım ateşi işine tuttu. Kayıt dışı milyonlarca euro, şifreli banknotlar ve havada uçuşan rüşvet iddiaları. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu itirafların ardından gözler şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.
0: Açıklamalarıyla ve kendisinin basına yansıyan bir takım görüntüleriyle çok konuşulmuştu. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, o da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni ifadeler verdi. Ne diyor efendim? Yalım, Özgür Özel'in kullanımı için farklı miktarlarda ama hepsi de milyon dolarlık 3 farklı helikopter, 31.6 milyon TL'ye varan makam aracı teklifleri alındığını söyledi ve 2023'te de İki kez para teslim ettiğini itiraf etti.
2: Özkan Yalım konuşuyor, CHP içerisindeki skandallar bir bir ortaya saçılıyor. Yalım'ın son ifadesi, Özgür Özel'in 10 milyon dolarlık helikopter sevdasını ortaya çıkardı.
3: Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifade veren Özkan Yalım, telefon inceleme raporunda yer alan helikopter yazışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalım, Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter araştırması yapıldığını, bu konuda CHP'de mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kendisiyle WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini söyledi.
4: Sizden o istiyorum. İyiden iyi istiyorum. Bana niye oy vereceksiniz?
2: Yalım'ın ifadesine göre Özgür Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediği belirtildi. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığı'nın sahibi Hasan Karadağ'la temas kuruldu. Yalım, alınabilecek helikopter alternatiflerinin 3'e indirildiğini, bu helikopterlerden birinin Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu anlattı. Yalım Hasan Karadağ'ın CHP Genel Merkezi'ne geldiğini ve Genel Merkez'in 4. ya da 6. katında Özgür Karabat'la birlikte bir toplantı yapıldığını ifade etti. Toplantıda helikopterlerin fiyatlarının 3.8 milyon dolar, 4.2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olarak konuşulduğunu belirten Yalım, teknik detayları içeren bir sunum hazırlanarak Özgür Özel'e rapor verildi dedi.
3: Ekrem Başkan'a bir kocaman teşekkür alkışı.
2: Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken bir diğer başlıksa Özgür Özel için alınması planlanan makam araçları oldu. Yalım Özel'in 2022 model lüks marka makam aracını kullandığını, aracın eskiliğini belirterek yeni bir otomobil almak istediğini ifade etti. Yalım'ın beyanına göre Özgür Özel'in talebi üzerine Ankara'da bir firmadan fiyat teklifleri alındı. Tekliflerde Alman markası lüks bir araç için 19 milyon 597 bin 233 lira, aynı modelin farklı paketi için 20 milyon 209 bin 601 lira, bir başka araç için de 31 milyon 658 bin 698 lira fiyat verildi. Yalın bu teklifleri Özgür Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettiğini söyledi.
5: Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
2: Telefon inceleme raporunda yer alan bir başka dikkat çekici bölümse Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ilişkin yazışmalar oldu. Yalın Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edeceğine ilişkin haberlerin çıktığı dönemde Özgür Özel'in kendisini aradığını, Burcu'ya ulaşamıyoruz, git bu sorunu çöz, Burcu'yla konuş dediğini anlattı.
3: Namusuma şerefime söylüyorum.
2: Özkan Yalım ifadesinin sonunda basında çıkan açıklamalara da yanıt verdi. Özgür Özel'in kendi beyanlarını yalanladığını belirten Yalım, kendisini kurtarmak için yalan söylemediğini, anlattıklarının dosdoğru gerçekler olduğunu ifade etti. Yalım anlattığı hususların WhatsApp mesajları, tanık beyanları ve bas kayıtlarıyla ispat edilebileceğini de söyledi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadan kamuoyuna açık şekilde suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edilen Tamer Tanrıyer hakkında efendim soruşturma başlatmıştı. Gözaltı kararı verilmişti ama tabii yeni bir gelişme var. Tanrıyer'in yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tabar Tanrıyer hakkında reysen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada

0: Savcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Tamar Tanrıyer hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirmiş, sürecin de devam ettiğini duyurmuştu. ...8 Temmuz tarihleri Ankara için çok önemli. Çünkü pek çok lider, efendim önemli isim Ankara'ya gelecek. NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek. 36. NATO Zirvesi'nden bahsediyoruz. Ankara'da kuş uçurtulmuyor. Güvenlik önlemleri has safhada. Başkentte Turkuaz Operasyonu gerçekleşiyor. 43 tim var, 396 polis var. Hepsinin katılımıyla birlikte operasyonda terör, narkotik, güvenlik, asayi suçlarından aranan 58 kişi vardı. Hepsi yakalandı.
1: Başkent NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara Emniyeti 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zirve öncesinde hazırlanan güvenlik planı kapsamında Turkuaz operasyonu uygulamaya alındı. Başkent genelinde denetimler sıklaştırılırken kritik noktalarda özel ekipler görevlendirildi. NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelerde güvenlik önlemleri arttırıldı. 24 saat esasına göre korunan kırmızı alanlarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Başkent genelindeki uygulama ve denetimlerde şüpheli şahıslara yönelik kontroller aralıksız sürdürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde aktif suça karışan şahıslar üzerinde analiz çalışması yürüttü. 43 tim ve 396 personel sahaya indi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, düzenlediği toplantıda 36. NATO zirvesinin güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Zirve süresince alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ve güvenlik planlamasının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısından açıklamalarını yaptı. AK Parti hareketinin 25 yıllık tarihinden bahsetti. Bu hikayeyi aktardı ve çıkar değil kader birliğiyle bizler yola çıkmıştık dedi. AK Parti kitabına yeni sayfalar eklemeyi sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2 günlük kampın dolu dolu geçtiğini altını çizdi. Ve tabii ki AK Parti'nin bugüne kadar neler yaptığından bahsederken sadece Türkiye'ye değil dünyada mazlumlara umut olduk. Bunu da sürdüreceğiz dedi.
2: Emin olunuz Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasını yaptı. Sadece 86 milyonun değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma bir kez daha sert tepki gösterdi.
2: Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabına Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
3: Cumhurbaşkanı dış politikada dünyaya açıldık mesajını verdi.
2: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi

0: dünyaya açtık.
1: Erdoğan 25 yılda gelinen noktanın başarı hikayesi olduğunu belirtti.
0: AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin mensuplarına seslendi, meydanın hakkını verin dedi.
0: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin.
2: Yarın itibariyle yeni haftada da Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisini sürdürecek. Peki neler görüşülecek? Genel kurulda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin bir düzenleme bu ele alınacak. Sadece bu da değil, kanun teklifleri nezdinde 12. yargı paketi olarak bilinen de düzenleme yine mecliste bir diğer gündem maddesi. Tekliflerde askerlikten yargıya, dolandırıcılıktan hak arama süreçlerine dair birçok başlık olacak.
3: TSK düzenlemesi 12. yargı paketi, komisyonlar ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 30 Haziran Salı günü çalışmalarına başlayacak. Genel Kurul'un ilk gündeminde TSK düzenlemelerini içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olacak. Teklife göre askerlik hizmeti dışında TSK'dan ayrılan subaylar kanundaki istinatlar dışında yeniden muvazzaf olarak görev alamayacak. 12. yargı paketi içinde gözler mecliste. Genel kurulda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi de ele alınacak. Düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine ilişkin sürenin 4 yıl daha uzatılması, idare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek davaların kapsamının genişletilmesi öngörülüyor. Ayrıca bilirkişi uygulaması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve yargılama sürelerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak. İBAN mağdurları için yeni adımda yolda teklif kapsamında banka hesap bilgilerini haksız menfaat sağlamak amacıyla kullandıran kişilere yönelik düzenleme de yapılacak. Öte yandan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarıyla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon'da gündemdeki başlıkları görüşecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
2: Yeşilçam'dan bir Kadir İnanır geçti. Efendim, efsane oyuncu Kadir İnanır geçtiğimiz gün 77 yaşında çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yummuştu. Bugünse toprağa verildi. Son yolculuğuna usta oyuncu Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeki veda töreninin ardından uğurlandı. Önce Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı ve Ulus Mezarlığı'nda da toprağa verildi. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu Kadir İnanır. Sevenleri, ailesi onu yalnız bırakmadı.
4: Al yazmayı çam dalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
5: Yeşilçam'ın karizmatik yönü, Türk sinemasının en güçlü erkek oyuncu figürlerinden biri. Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Yiğit Tatar Ramazan. Sayısız filmle Türk halkının gönlüne taht kuran usta isim Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
6: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde Türk klasiklerine sinemamızın Türk klasiklerini vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
5: 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. Bir aydan uzun bir süredir entübe olarak tedavisi süren 77 yaşındaki usta oyuncudan cuma günü acı haber geldi. Vefatından 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
7: Ben bu salonun, böyle 5 tane salon olsa Kadir İnanır'a gene yetmez. Yani ki inanın Anadolu'dan gelenler var. Dışarıya çıktım biraz önce. Adana'dan geldim diyor. Bingöl'den geldim diyor. Siverek'ten geldim diyor. Bu korkunç bir sevgisiyle. Ben bunu biliyordum ama daha derin hissetmeye başladım. Yakında olunca böyle. Seviliyormuş, ekmiş ve onun ürünleri bu. Sevgiselinin karşılığı bu. O yüzden o görevini fazlasıyla yaptı. Yalnız bize kötü bir veda yaptı. Çok üzdü bizi. Erken bir veda oldu.
8: Çok üzgünüz yerim ben. Çok yani içimiz yandı. Öyle işte. Ne diyelim ki? Acımız büyük.
5: Büyük usta için öğlen saatlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından isimler akın etti.
9: Yeşilçam'ın jönüydü kendisi, yakışıklılığıyla bilinirdi, ekranlardaki o duruşuyla bilinirdi. 77 yaşında çoklu organ yetmezliği ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.
10: Yeri doldurulamaz, mümkün değil. Birçok filmde beraber oynadık, birçok anılarımız, hatıralarımız var. Allah tahsiratını affetsin.
11: Şimdi bizi bırakıp o çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti o da. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Hepimizin bir yerinde mutlaka bir şekilde kalbimizin bir yerinde duracak.
12: Hepimizin başı sağ olsun. Yani Kadir abi sadece bir oyuncu değil, bir duruşu da simgeliyordu. Çok üzgünüm.
5: İnanır, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta ismi son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

0: ABD ve İran arasındaki gerilimde gelinen son noktaya bakalım ki maalesef o sükunet hali biraz az sürdü. Çünkü 14 madde üzerinden bir şekilde müzakere masası kurulmuştu. Birinci basamak, ikinci basamak derken anlaşmaya varılacağı düşünülmüştü. Öyle olmadı efendim. Karşılıklı saldırılar devam etti. ABD, İran saldırılarla birlikte burayı bir kez daha kışkırtmış durumda. Karşılıklı misillemeler dedik ama tabii İran Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Bu yüzden de Bahreyn'de kuvvette ABD üslerinin hedef alınmasıyla Körfez ülkelerinden de tepki geçmedi. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğu duyuruldu. Saldırılara ait görüntüler yayınlandı. İran'ın saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump da saldırı tehditlerini yineledi. Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir. Başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Bu olursa artık İran var olmaz ifadesini kullandı. İran medyası Keşm Adası ve Sirikent yakınlarından patlamalar olduğunu doğruladı. Keşm Adası'nda bir yerleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD saldırılarını vahşi olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Irak ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran kontrolünde olduğunu söyledi. 30 gün boyunca Boğaz'ın İran gözetiminde kalacağını da ekledi. İran, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki toplam 8 ABD askeri tesisini vurmuştu. Açıklamalar sonrasında Kuveyt ve Bahreyn'de alarm seviyesi ise yükseltilmişti. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları, Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu, ABD'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savunuyor. ABD ise seyri sefer özgürlüğünü korumaya kararlı ve ticari gemilere destek sağlamaya da devam edeceklerinin altını çiziyor. Tabii bir de İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları var. Son olarak Abbas Arakçı da Dışişleri Bakanı İran'ın bu mutabakat zaptının ilk maddesiydi dedi ve Hürmüz Boğazı tamamen İran kontrolünde dedi. Efendim İsrail'i tabii ki ele alacağız çünkü Gazze'ye yönelik soykırım 7 Ekim tarihinde başlayan o zulüm hali hazırda devam ediyor. Bir ateşkes var, kırılgan. İsrail çok kez bunu deldi geçti ve şimdi çadırlar, siviller hepsi doğrudan bombalanıyor. Şehit olanların sayısı her geçen gün arttı. Ve maalesef 73.054'e çıktı.
1: Çadırlar hedef alınıyor, siviller vuruluyor. İsrail Gazze'de ateşkese rağmen durmuyor. Han Yunus'un Mevasi bölgesine saldırı düzenlendi. Bir grup Filistinli hedef alındı. Yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar vuruldu. Çevredeki çadırlar zarar görürken saldırıda yine şehitler vardı. Gazze kentindeki bir başka saldırıda hedef alınan çadırsa çok sayıda ailenin barınacağı tek yerdi. İsrail'in hamleleriyle süren ateşkese rağmen Gazze'de enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin cenazesine ulaşılmaya da çalışılıyor. Süreçte ikinci aşamaya geçildi. Teçhizat sıkıntısıyla birlikte Filistinliler ellerinden geleni yapıyor. Gerekli imkanlar sağlandığında sürecin 3 ay içinde tamamlanabileceği belirtildi. Ancak İsrail'in gerekli ekipmanın bölgeye girişine izin verip vermeyeceği bilinmiyor.
0: İsrail şaşırtmadı. İsrail Türkiye karşıtı bir adım daha attı. Hükümet 1915 olaylarını sözde soykırım olarak resmen tanıma kararı aldı. Öneri İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar'dan geldi. Hükümet kararı oy birliğiyle onayladı. Sar, kararın Türkiye'ye karşı bir misilleme eylemi olmadığını iddia ediyor. Alaki ve tarihi bir sorumluluğun yerine getirilmesi anlamına geldiğini söylüyor. Kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda da onaylanması gerekiyor. İsrail'de önceki hükümetler Türkiye ile stratejik ilişkileri koruma amacıyla Ermeni soykırımı adı altında bu meseleyi resmen tanımaktan kaçınmıştı. İsrail son dönemde Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'daki zulmü, Lübnan ve İsrail'e saldırıları ve İran Savaşı ile bölgede şiddeti ve kaosu artırıyor. Bu adımların en sert tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmakla birlikte her düzeyde İsrail'in işlediği insanlık suçları uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getiriliyor. Ayrıca Suriye ve Körfez ülkelerinde atılan siyasi ve askeri adımlar da var. Gideon Sar'ın iddiasının aksine İsrail hükümetinin tam da böyle bir dönemde bu kararı alması doğrudan Türkiye düşmanlığı olarak algılanıyor. Üstelik son yıllarda bizzat Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve hükümeti de sözde soykırım iddialarına karşı açıklama yapıyor. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri de normalleştirmek adına adımlar atıyor. Avrupa deyim yerinde ise kasıp kavruluyor. Can kayıplarının yaşandığı Avrupa ülkelerinde durum oldukça vahim. Hatta sıcaklara bağlı can kayıplarıyla birlikte yangın tehlikesi de var. Ülkeler bununla ilgili önlem almaya çalışıyor. Şöyle bakalım, Fransa'da bir günde 109 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da bir haftada 327 kişi can verdi.
2: Avrupa henüz Haziran ayında 40 derecenin üzerine çıkan sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. Uzmanlara göre kıtanın ılıman iklimi yerini tropikal iklime bırakıyor. Sıcak havaların etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar vatandaşların sağlığını da etkiliyor. Kalp krizi geçirenlerin sayısı yükseldi. Paris'te aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Sadece İspanya'da son bir haftada 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yayımlandı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırdı. Ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiği bildirildi. Kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemleri devreye alındı. Vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısı artırıldı. İsviçre Haziran'da Alplerin soğuğuyla değil kavrulan sıcağıyla öne çıktı. İklim değişikliğinin de etkisiyle özellikle son bir haftada kavurucu sıcaklar etkili oldu. İnsanlar göllere girerek serinlemeyi tercih etti.
0: Fransa'da paraşütçüleri taşıyan bir sivil uçak düştü ve kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Olay ülkenin doğusunda yaşandı. Küçük uçakta bir pilot, 10 sivil paraşütçü vardı. Tomplein kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine acil yardım ekipleri gitti. Uçaktaki 11 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Kazanın sebebi ise araştırılıyor. İçişleri Bakanı da olay yerine gitti. İki büyük depremle sarsıldı Venezuela'da. Kocaman bir kaos hakim. Tabii ardı ardı Venezuela'da yaşanan bu depremler kayıplarla birlikte can kayıplarını da artıracak gibi görünüyor. 50 binden fazla kişi kayıp efendim. Tabii olağanüstü hal ilan edildi. Farklı ülkelerden yardımlar gidiyor ülkeye. Türkiye'den de aynı şekilde. Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an için 1430. Venezuela'da bakalım neler yaşanıyor.
2: Türkiye yardıma koştu. İnsani görevlerini yerine getirmek için seferber oldular. Venezuela'da yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk arama kurtarma ekipleri depremzede ülkeye ulaştı. Ekipler iki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas'a indi. Ekipleri Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.
3: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, peş peşe. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
2: Tam donanımlı bir arama, bir kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiler. Bölgede 24 saat kesintisiz arama kurtarma çalışmaları yapacaklar.
4: Burada sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini getirdik.
2: Çifte depremin yerle bir ettiği Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. En az 50 bin kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Ailelerse umutlarını kaybetmemeye çalışıyor. Kurtarma ekipleri beton yığınlarının altında yaşam belirtisi arıyor. Ağır iş makinelerinin yetersiz kaldığı birçok noktadaysa aileler yakınlarına ulaşabilmek için molozları çıplak elle kaldırmaya çalışıyor. Yıkımın ağır olduğu ülkede enkaz altından gelen mucizevi kurtuluş hikayeleri ise umudu ayakta tutuyor. Enkaz altında 32 saat kaldığı belirtilen 18 günlük bir bebek canlı olarak kurtarıldı. Bebek gözyaşları içerisinde bekleyen babasına teslim edildi. Yaklaşık 90 dakika sonra bebeğin annesi de enkazdan sağ çıkarıldı. Ülke genelinde 1400'den fazla bina hasar gördü. Yaklaşık 3142 aile evsiz kaldı. 13 hastane ile 25 alışveriş merkezi de kullanılamaz hale geldi. Bölgede eşya ve gıda toplama merkezi kuruldu. Caracas'ın ana caddelerinde motosikletliler ve kamyonlar ihtiyaç malzemeleri taşıdı.
0: ABD Başkanı Donald Trump başta olmakla birlikte 32 ülkenin lideri, önemli isimler 8 Temmuz tarihinde Ankara'da NATO zirvesinde bir araya gelecek. Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak, diplomasinin kalbi burada atacak ama bu durumdan memnun olmayanlar var, korkanlar var. Kimden bahsediyoruz? Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminden efendim. Tabii NATO zirvesinden endişeliler, Türkiye için kritik bir dönüm noktası olabilir diyorlar. Türkiye'nin aslında NATO için vazgeçilmez bir aktör olduğunu bilmekle birlikte endişeleri daha da artıyor.
2: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini endişelendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin ittifak içindeki rolünü yeniden tanımlayabileceği düşünülüyor. Vazgeçilmez aktör olarak konumunu güçlendirebileceği öne sürülüyor. Yunanistan merkezi Huffington Post'ta bir analiz yayımlandı. Analizde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin Türkiye için kritik bir dönüm noktası olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında askeri kalkan yakıt ikmal merkezi ve savunma sanayi gücü olarak öne çıktığı belirtildi. Bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi açısından Ankara'nın politikalarına daha fazla siyasi alan açabileceği değerlendirmesi yapıldı. Yunan basınına göre Türkiye zirvede kendisini yalnızca bir müttefik olarak konumlandırmayacak. Aynı zamanda Karadeniz'den Ukrayna'ya, Orta Doğu'dan Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a kadar uzanan geniş coğrafyada NATO'nun güvenlik mimarisi olacak. Türkiye'nin coğrafi konumu, güçlü ordusu, askeri üsleri ve gelişen savunma sanayisi batılı müttefikler için vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkacak. Haberde NATO güçlü bir bölgesel kol arıyorsa

0: Türkiye ilk adaydır değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini doğrultusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin deniz yetki alanlarını sorgulamaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine NATO'nun deniz güvenliği ve kritik altyapıların korunmasının Ankara'nın merkezde yer aldığı bir güvenlik mimarisiyle planlanabileceği ima edildi.
1: Aşırı sıcaklarla mücadele ediyor Avrupa dedik. Fransa da ülkelerden biri ama bir de Avrupa ülkelerinden Fransa'da cumartesi gecesi bir anda fırtına çıktı. Ünlü Eiffel Kulesi'ne de yıldırım düştü. Gece saatlerinde Eiffel Kulesi'nin etrafı kalabalıktı. Bölgede pek çok turist ve ziyaretçi de vardı. Bir anda hava bozuldu, fırtına çıktı, yağmur yağmaya başladı. Tedbirli olanlar şemsiyelerini açtı ve gezmeye devam etti. Bazıları sığınacak yer aradı. O sırada dünyaca ünlü Eiffel Kulesi'ne yıldırım isabet etti. O anlar amatör kameraya da böyle yansıdı. Avrupa kıtasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası pek çok ülkede can almayı sürdürüyor. Fransa'da 24 Haziran'dan bu yana binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde sosyal medya kullanımının kısıtlanması önceleniyor. Bir yaş sınırı var. Böylece çocukların ve gençlerin elbette sosyo-kültürel olarak da korunması hedefleniyor. Bunu söylüyoruz. Avustralya'da bu ülkelerden biri hükümet sosyal medyada yaş kısıtlamasına yönelik adım attı. Düzenlemeye uymayan şirketlere uygulanabilecek azami bir para cezası vardı. Onu iki katına çıkardı. ABC News'un haberine göre hükümet yasağı güçlendirdi. Bu amaçla teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımı ağırlaştıracak bir yasa teklifi hazırladı. Yeni düzenlemeyle sosyal medya şirketlerinden yaş sınırını uygulamak için kanıt istenecek. Platformlara yaş doğrulama hizmeti sunan üçüncü taraf şirketlerde bilgi vermekle yükümlü olacak. Başbakan Albanese yasağa uymayan şirketlere para cezasının artırılacağını açıkladı. Asami para cezasının 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına çıkarılacağını söyledi. Kararın yürürlüğe girmesinden bu yana 16 yaş altı kullanıcılara ait 5 milyondan fazla hesap kaldırıldı ya da erişime kapandı.

0: Dönelim yurda. İstanbul'da Silivri'de bir ormanlık alanda, efendim kırsal alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana sirayet etti. Alevlere müdahale hem havadan hem de karadan yapıldı. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Silivri'de Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi istendi. Yerleşim yerlerine yakın olan, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bölgeye traktörler ve iş makineleri da sevk edildi. Bazı noktalarda toprak sürüldü, kazıldı, yangının genişlemesi engellendi. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarla alevler kontrol altına alındı. D100 karayolu Edirne istikameti yangın dolayısıyla bir süre trafiğe kapatıldı. Yazar ve attat Hafız Yusuf Tavaslı organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. İstanbul'da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.
1: Milyonlarca okura ulaşan Tam Namaz Hocası, Tam Dua Kitabı, Mealli Yasin-i Şerif ve Kur'an Elifbası gibi eserlerin müellifi. Usta hafız, yazar ve hattat 91 yaşında emanetini teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı Hakk'a yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Erdoğan taziye mesajında eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Denizli'de 1935'te dünyaya gelen Tavaslı, 1950 yılında İstanbul'a yerleşti. 1962'ye kadar hafızlık eğitimi gördü. Daha sonra Tavaslı yayınlarını kuran Yusuf Tavaslı, aynı kapak modelini farklı renklerde tasarladığı Tam Namaz Hocası, Tam Dua Kitabı, Mealli Yasin-i Şerif ve benzeri dini kitaplarla toplam 10 milyon adet kitap bastı ve Türkiye'de satış rekorları kırdı.
0: Muş'ta Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanı tespit etmek için bölgede uzun süredir kazı çalışmaları yapılıyordu. Ama şimdi heyecan verici bir gelişme yaşandı arkeologlar. Döneme ait ok uçları buldu.
2: Kürek alabilir miyim? Küçük kürek.
3: Malazgirt'te yapılan kazılarda heyecan verici bulgulara rastlandı. Arkeologlar Selçuklu şehitliği olduğu düşünülen bölgede döneme ait ok uçları buldu. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 7. yılında. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen kazılarda bölgede döneme ait ok uçlarına ulaşılması uzmanları heyecanlandırdı.
4: Bu yıl için bizim için önemli olan ve bizi heyecanlandıran kısmı bu alanın içerisinde döneme ait ok uçlarına da rastlıyor olmamız.
3: Bölgede çok sayıda Müslüman mezarı tespit edildi.
4: Burası bizim için çok önemli bir mevki. Çünkü burada 2000'e yakın projeksiyonumuz o Müslüman mezarı tespit ettik ve bura ısrarla bize son 3 yıldır radyokarbon örnekleri 11 ve 12. yüzyılı veriyor. Dolayısıyla 11 ve 12. yüzyıl, 11. yüzyıl malum savaşımızın geçtiği yüzyıl.
3: Projenin bilimsel danışmanı Profesör Doktor Adnan Çevik, kazı çalışması yapılan alanın önemli ipuçlarını gösterebileceğini değerlendirdi.
4: Buranın aslında çekirdeğinin savaşa ait bir şehitlik olduğu, daha sonra da hemen sonrasında da ilk Türk İslam yerleşiminin bu alandan itibaren başlamış olabileceğini tahmin ediyoruz.
3: Arkeologlar Malazgirt Savaşı'nın izini sürmeye devam ederken kazılardan elde edilen bulguların tarihi bağlamda büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.
0: pankreas kanserine dikkat çekebilmek için bu sefer bilim insanları koştu. İstanbul'da düzenlenen etkinlik uluslararası kongre kapsamında gerçekleştirilen bir farkındalık eğitimi gerçekleşti. Erken tanının önemi vurgulandı. Tedavide de umut veren yeni gelişmeler paylaşıldı.
5: Pankreas kanserine karşı umut koşusu. Bilim için koştular, umut oldular.
6: Koşu her zaman önemli. Çünkü özellikle pankreas kanseri olan hastalarımıza biz bunu söylüyoruz. Ne kadar çok fazla sporu yaparsanız, koşunuzu da yaparsanız bağışıklık sisteminizi daha güçlü edersiniz. Bu nedenle de ciddi bir şekilde kansere karşı da bir mücadele vermiş olursunuz. O yüzden biz de onlarla beraber mücadele vermek istedik.
5: Pankreas kanserine dikkat çekmek için bu kez bilim insanları aynı parkurda buluştu. İstanbul Caddebostan sahilinde düzenlenen farkındalık koşusunda dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar toplum sağlığı için adım attı.
6: Son gelişmeler çok umut verici. Yani gerçekten pankreas kansere karşı bir ilaç bulmuşuz gibi gözüküyor. Yani o da tabii ki pankreas kanseri ortadan kaldırmayacak veya pankreas kanseri yok etmeyecek ama ciddi bir şekilde pankreasın gücünü yani kendisinin elinden alacağı gibi gözüküyor.
5: Binden fazla bilim insanını buluşturan uluslararası kongrede pankreas hastalıklarına yönelik en güncel bilimsel gelişmeler ele alındı. Uzmanlar pankreas kanserinin erken evrede belirti vermemesi nedeniyle en ölümcül kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle erken tanı ve toplumdaki farkındalığın arttırılması büyük önem taşıyor. Bilim dünyasında yürütülen yeni çalışmalarsa umut veriyor. Geliştirilen tedavi yaklaşımlarının hastalığın etkisini azaltabileceği, yaşam süresini uzatabileceği ve gelecekte pankreas kanseriyle mücadelede önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.
0: Adana'da Seyhan Nehri çevresindeki kirlilik ve aynı zamanda bakımsızlık yerli ziyaretçileri de yabancı ziyaretçileri de gerçekten mutsuz ediyor. Turistler için oldukça kötü bir görüntü. Türkiye adına utanç verici bir hal. Vatandaşlar belediyenin temizlik çalışmalarında yetersiz kaldığından şikayet ediliyor. Peki bir çözüm bulundu mu? Hayır.
7: Bakımsızlık, yayılan kötü kokular ve Adana'ya yakışmayan bir manzara. Seyhan Nehri çevresindeki kirlilik hem yerli hem de yabancı turistleri isyan ettirdi. Kente yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Seyhan Nehri kıyısında biriken plastik şişeler, pet bardaklar ve çöpler kentin imajını olumsuz etkiliyor.
8: Hiç memnun değilim. Bizim yabancılar da geliyor. Göz hep şey gözlerine. Şişe atıyorlar, pet bardağı atıyorlar. Yabancı insanlar geliyor. Hani bir fotoğraf çekiyor, üstünde şişe gözüküyor, kirli şeyler gözüküyor. Hani öyle hoş bir şey değil yani.
7: Çevre kirliliği nedeniyle turistlerin Adana hakkında yanlış bir izlenime kapıldığını söyleyen Adanalılar, nehir ve parkların yerliyle yabancı ziyaretçilere yakışır hale getirilmesini istiyor. Belediye ekiplerinin acilen duruma el atması talep ediliyor.
9: Çok kötü burası. Hiç temizlenmiyor. Hiç temizlendiğini de görmedim burada. Bazı turistler hep yanlış anlıyor burayı, hep kirlilik nedeniyle. Bir kere bile temizlendiğini görmedim. Turistler hep yanlış anlıyor, hep Adana'nın kirli olduğunu anlıyor.
7: CHP'li Büyükşehir Belediyesi ise kirlilikle mücadele adına herhangi bir adım atmıyor.
0: İbn Haldun Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Tören İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan ve İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından öğrenciler sahneye çıktı, diplomalarını aldı ve mezuniyet coşkusu yaşandı.
5: Yeni bir hayatın kapısı aralandı, yıllarca süren emeğin, sabrın ve çalışmanın karşılığı diplomalarla taçlandı. İbni Haldun Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.
10: Aslında iyi bir noktaya geldiğimize inanıyoruz. Biz bundan sonra bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Bu hedeflere bir üniversitenin ulaşması için daha uzun zamana ihtiyaç gerektiğini ve bunun içinde sabırlı olunması gerektiğini her zaman konuşuyoruz, kendimizi hatırlatıyoruz.
5: İstanbul Başakşehir'deki İbni Haldun Üniversitesi Külliyesi mezuniyet coşkusuna ev sahipliği yaptı. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını alarak yeni bir döneme adım attı. Törene İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan katıldı.
11: Buradaki öğrencilerimizin, mezunlarımızın müreffeh ve güçlü Türkiye için ve dünyamızın daha aydınlık bir hale gelmesi için mücadele edeceklerini canı gönülden biliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Geleceğe hazırlık misyonu edinen ve kendisini modern dünyanın ilimleriyle kuşatan bu üniversitede sosyal bilimler temel odak noktası. Uluslararasılaşma ve araştırma üniversitesi olması yine İbni Haldun'u ayrıştıran hususlardan. Beceri ve yetkinlik geliştirmeye verdiği önem ayrıca ifade edilmesi gerekir. İnsanlığa söyleyecek sözü olan ama bir reddiye değil, alternatif sunabilen, uluslararası sistemin yaşadığı sorunları görüp bunlara çareler üreten ve daha kısaca insanlığa söyleyecek sözü olan bir kurumdan bahsediyoruz.
5: 178 öğrencinin mezun olduğu törende gençlere geleceğe dair önemli mesajlar verildi. Törende öne çıkan mesajsa bilgiyle birlikte sorumluluk vurgusu oldu. Hakikatin peşinden giden, insanlığa fayda sunan bireyler olmanın önemine dikkat çekildi. Üniversitenin sosyal bilimler alanındaki hedefleri, araştırma vizyonu ve uluslararası kimliği de törende öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
0: Evde başlayan küçük bir hayaldi ama bugün kadınların buluşma noktasına döndü. Konya'da yaşayan anne ve kız örgü tutkunuydu. Grupları gittikçe büyüdü. Örgüyle bir yandan mutlu oldular, bir yandan kendilerine terapi gibi oldu. Ama tabii başkalarıyla da paylaşmak istediler bu durumu. Bu yüzden bir örgü kafe açtılar efendim. Burası kadınlar için sıcak bir buluşma ortamı oldu.
12: Ama biz hayalimizin peşinden gittik, cesaret ettik.
13: Bir çay, bir kahve, bir yumak ip. Konya'da yaşayan Ayşe Akbıyık da arkadaşlarıyla yaptığı örgü günlerinde aynı sorunu yaşamaya başladı. Evler dar geldi, parklar yetmedi. Kafelerse istedikleri sıcaklığı vermedi.
14: Tanımadığımız yabancı insanlar olacağı için bize çok iyi gelmedi açıkçası. Biz de annemle böyle bir kafe yapmayı düşündük.
13: İşte tam o noktada kızıyla birlikte kendi yerlerini açmaya karar verdiler.
14: Hem örgülerini arayabilsin hem de beraber toplanıp vakit geçirebilsin diye düşündük. O şekilde hayalimizi gerçekleştirdik.
13: Hayal önce küçük bir fikir olarak başladı. Sonra aile desteğiyle büyüdü. Bugünse kadınların bir araya gelip hem örgü ördüğü hem de keyifle vakit geçirdiği sıcacık bir kafeye dönüştü.
12: En büyük destekçim bu süreçte ailemdi, kızımdı. Kızım videolarımızı seslendirdi. Videolarımız çok güzel oldu, çok beğenildi. Çok güzel dönüşler aldı. Hatta biz sadece kendi hayalimiz sanarak yola çıkmıştık ama birçok bayanın hayaliymiş. Bunu fark ettik.
13: Burada sadece çay kahve içilmiyor. İlmek ilmek dostluklar kuruluyor. Yeni tasarımlar ortaya çıkıyor. Yıllardır unutulmaya yüz tutan el sanatı yeniden hayat buluyor. ...13 yaşındaki Reyyan Ela da bu hayalin en büyük ortaklarından biri. Ona göre örgü sadece büyüklerin işi değil.
14: Benim yaşımdaki arkadaşlarım da örgüye ilgi duyuyorlar ama yapamayacakları ve daha zor bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama bence herkes yapabilir, yani örgü herkes yapabilir ve burası herkese hitap eden bir yer oldu.
13: Şimdi bu küçük kafe Konya'da kadınların yeni buluşma adresi olurken anne ile kızın ortak hayali de gerçeğe dönüşmüş durumda.
0: Bu haberle birlikte hafta sonu akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

0: İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Arabanı arabam.com'a,
3: değerinde çek sat. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Evet, şef. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
6: Tamam şef.
5: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
6: Evet,
5: her bir porsiyon adil olmalı.
6: Tamam şef.
5: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
6: Evet şef.
5: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
7: Evet şef.
5: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
6: Evet şef.
5: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Akşam saatinde eğer çayınızı kahvenizi aldınızsa elinize, size zevkli bir sohbetle eşlik etmek üzere bizler yerimizi aldık. Tabii sizin varlığınız çok önemli. Çünkü iki değerli misafirimle birlikteyim ama size çok ihtiyacımız var. Bu akşamki konuklarım Doktor Melike Günyüz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve Ayşe Kalyoncucuğumu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Özel bir konu, özel konuklar var. Sizlerle bir araya getirmeye çalıştım bu akşam değerli izleyenler. Rami Çocuk ve Sanat Bienali. Kapılarını açalı aylar oldu. Çok ciddi bir heyecan uyandırdı. Uyandırdığı heyecan kadar vardı. Çünkü vaat ettiği süre kadar değil, dışına taşan bir şekilde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Biz de kapılarını kapatmadan, tam olarak veda etmeden bizlere bu birkaç ayı nasıl bir araya geldiklerini, ne yapmak istediklerini, ne hakkında neyi göstermeye çalıştıklarını, bütün birikimlerini ve buluşturdukları bu ortamı konuşmak istiyoruz konuklarımızla. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun ve yorucu günlerden geçtiğinizi, geçmeye devam ettiğinizi biliyoruz. Hafta sonlarınız galiba her zamankinden daha da yoğun çünkü etkinlikler rinde yoğunlaştığı zamanlar galiba hafta sonları. Melike Hanım, neyle karşı karşıyayız? Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapılarını açtı dedik. Bir haber veriyorduk aslında ama o verdiğimiz haberin içeriğine dair ne olduğunu çok bilmiyorduk. Gezdirdiniz, size öncelikle bunun için teşekkür etmeliyim. Evet. Sizin eşliğinize gezdiğimizde muazzam bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fakat sizin anlatımınıza, yani sadece kütüphanedeki rehberliğinize, sergi alanındaki rehberliğinize değil, bu stüdyoda da sizin rehberliğinize ihtiyaç var. Rami Çocuk ve Sanat Bienali nedir?
1: Teşekkür ederim öncelikle bu nazik davet için. Rami Çocuk ve Sanat Bienali hakikaten senin de ifade ettiğin gibi gerçekten beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Hatta sadece Türkiye'de değil, sınırları aşan bir ilgiyle karşılaştık ve sınırları aşan, ülkenin dışına taşan bir beğeniyle de karşılaştık. Çünkü aslında biz Uluslararası Çocuk ve Sanat Bienali demedik ama bizim çok önemli uluslararası konuklarımız vardı. Sadece çizer, illüstratör değil, aynı zamanda bu alanla ilgili Avrupa'da özellikle çok uzun yıllardır bu tarz organizasyonlar yapmış kurumların yöneticilerini de biz ağırladık. Ve gerçekten de beklediğimizden daha fazla bir iltifat ve ilgiyle karşılaştık. Tabii bu

0: Miami'ye özel bir Biennale olarak yola çıktı. İstersen böyle bir başından anlatayım hikayesini.
1: Lütfen, çünkü merak edilen şeylerden biri bu. En başta söyledim ya, yani bir şeyin öncülüğü gibi duruyor karşımızda ama fikir nereden çıktı meselesi önemli. Siz uzun yıllarını hem çocuk edebiyatına vermiş birisiniz, yayıncısınız. Yani işin mutfağında da piyasasında da ne denirse Türkiye'de ve dünyada alana çok hakimsiniz. Fakat sanatla kitabı da teması da kitap bu arada, ona da değinmemiz gerekiyor. Bir de mottoyu çok sevdim. Renkli ise gerçektir.
0: Evet, onun açıklamasını Ayşe Hanım'a bırakıyorum. Evet, o çünkü mottomuz ve bütün aslında içerik yönetimimiz, içeriğimizin tamamı Ayşe Hanım'a ait. Ben tabii bir yönetici olarak, projenin yöneticisi ve koordinatörü olarak buradayım. İşin sanatsal kısmı tamamen Ayşe Hanım'ın zihninden ve ellerinden çıktı.
1: Ama neden Ram Çocuk Biennale ortaya çıktı? Hangi ihtiyaca cevap verdi ya da yani neyi umarak yapıldı?
0: Evet, şimdi olay şöyle başladı. Başlangıç noktası şu. Biliyorsunuz Rami Kütüphanemiz çok önemli bir kütüphanemiz. Hatta şu anda Dünya Yeşil Kütüphane seçkilerinde finale kaldı. Çok önemli, dünyanın en önemli kütüphanelerinden bir tanesi, belki bu sene ödül alacak. Özelliği de şu: çok büyük bir metrekare, 100 metrekare açık ve kapalı alanıyla, neredeyse bahçeleriyle çok büyük bir alan ve kütüphanecilik hizmetleri açısından da her alana aynı anda hizmet veren, yani bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, araştırma kütüphanesi, özel koleksiyonlar, derleme kütüphanesi, yazma eserler kütüphanesi, aynı zamanda şifahane gibi gerçekten çok büyük koleksiyonları da içinde barındıran ve aynı anda bütün akademik alan ve halk kütüphanesi özelliklerini de içinde barındıran çok büyük bir yapı ve organizasyon ve aynı zamanda da bir sosyal ortam tabii ki. Kütüphane açıldığından bu yana, yani bu yana demeyelim de 2026'nın başına kadar 80 milyon insan ziyaret etmişti kütüphaneyi. Hı hı. Ve kütüphanede çok ciddi bir şekilde de çocuklara ve gençlere yönelik de atölyeler yapılıyordu. Yani her türlü kültür sanat programlarının yanında özellikle çocuk ve gençlere yönelik de programlar vardı. Ben Çok Genç Derneği'nin başkanı olarak Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği'nin başkanıyım. Bu derneğin de amacı, derneğimizin amacı çocuklara yönelik kültür ve sanat çalışmaları yapanlara destek olmak. Dolayısıyla derneğimizin amacıyla Rami Kütüphanesi'nin çocuklara yönelik bir bienal yapma fikri çok örtüştü. Böyle bir projeyi ortak yapabilir miyiz diye kütüphanemizden bir teklif geldi. Bizim de derneğimizin tam olarak hedefi bu. Yani bir çocuklara yönelik bir kültür ve sanat çalışmasına destek olmak. Dolayısıyla böyle bir işbirliği protokolü yaparak Rami Kütüphanesi ile birlikte, Ali Bey ve ekibiyle, Ali Çelik ve ekibiyle birlikte çalışmalara başladık. Bir çerçeve çizdik. Ne yapacağımızı, yol haritamızı belirledik. Şimdi bu Biennale çocuk ve sanat Biennale ama sanat çok geniş bir kavram. Yani her türlü görsel sanatsal sanatlardan plastik sanatlara kadar birçok alanı içine barındırıyor. Dolayısıyla bir çerçeve çizmemiz gerekiyordu. Benim kanaatim şu yönde: çocuklar doğduktan sonra sanatla ilk temasları müzik. Yani bir şekilde müziği dinliyorlar ama ikinci sanatla buluştukları alan kitaplar. Hı hı. Ve aslında buna oyuncakları da katabiliriz. Çünkü orada da bir endüstriyel tasarım ürünü var. Kitap da aslında bir endüstri tasarım ürünü. Ve sesin, yani edebiyatın, sözün, resmin ve grafiğin üç sanatın birden bir araya geldiği ve çocukların ellerini aldıkları andan itibaren muhatap oldukları bir sanat eseri çocuk, resimli çocuk kitapları. Çünkü resimlere bakarak yorumluyorlar. İşittikleri hikayeleri, masalları kendi dillerinde yeniden ve yeniden okuyorlar. Ben de başlangıç noktası olarak resimli kitaplardan başlamanın daha doğru olacağını düşündüm. Bir çocuk ve sanat biyeleninin başlangıç noktasının hem de kütüphaneye de, yani kütüphanenin işleviyle de ilişkili. En nihayetinde kütüphaneler, evet, birçok sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapmakla birlikte esas işlevi kitapları muhafaza etmeleri ve kitapları okura sunmaları. Dolayısıyla biz bu sene resimli kitaplar üzerinden yola çıkmaya karar verdik.
1: Peki, izninizle araya gireceğim çünkü siz anlattıkça zihnime doluşmaya başlıyor. Aslında hem sizin için size sormaya hazırlandığım sorular vardı ama bir taraftan yine Melike Hanım anlattıkça ya da size baktıkça şunu düşünmeye başladım. Yetişkinlere yönelik sanat etkinlikleri yapılırken ya da bienaller düzenlenirken bir çerçeve çizilir, evet. Sanatın bir alanı veya bir anlatım biçimi, dili seçilir.

Evet, bir tema üzerinden gidilir ama yetişkinedir. Fakat çocuklar için bir şey yapıldığında, mesela hani bu çerçeve çocuklarla ilgili çalışanlara mı?

0: kelimesi kullanıyoruz ya, Türkçesine onu nasıl ifade etmemiz gerekir?
1: Meydan okuma,
0: meydan
1: gayret
0: okuma
1: etme
0: şu,
1: veya
0: çok ortaya büyük koyma bir çabası. Alandan söz ediyoruz. Yani 80 bin metrekarelik bir kapalı alandan söz ediyoruz. Ve aynı zamanda bahçeden söz ediyoruz. Ve bütün bu koridorları ve bahçeyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi bir tarafta böyle bir durumumuz vardı. Öte tarafta da şu var. Çok doğru bir nokta aslında. Şimdi çocuk kitaplarının nihai tüketicisi çocuklar. Hı hı. Ama özellikle resimli kitaplar aslında çocuğun yetişkinlerle ortak bir alana. Yani evet, önce bir yetişkin çocuğa okuyor ama daha öncesi var. Bir yetişkin yazıyor, başka bir yetişkin editliyor, başka bir yetişkin resimliyor, başka bir yetişkin grafik yapıyor, başka bir yetişkin matbaada basıyor, başka birisi sosyal medyada tanıtıyor, başka bir yetişkin bunu kitap evinde satışa sunuyor. Gelen müşteri ya da bir fuarda anne babaya anlatıyor. Anne baba ya da öğretmen bunu beğeniyor ya da bir hala, teyze, dayı, nine neyse. Ve başka bir yetişkin bunu beğeniyor ve çocuğa uygun olduğu karar veriyor, satın alma eylemini yapıyor ve en nihayetinde çocuğa ulaşıyor. Dolayısıyla bir resimli kitabın üretiminden tüketime, son kullanıcıya ulaşana kadar ki bütün o alan yetişkin dünyasında. Ve biz BNL'i konumlandırırken herkes için konumlandırdık. Yani öğretmenlerimiz, anne babalarımız, dayılar, halalar, teyzeler, komşular, abiler, ablalar, tasarımcılar, çiçeği burnunda grafikerler, sanat lisesi öğrencileri, üniversitedeki sanat bölümü, işte grafik, animasyon, resim bölümü öğrencileri, yayın evleri, yayıncılar, editörler, telif hakları satıcıları, tabii ki illüstratörler, yazarlar, herkes aslında bu BNL'in merkezinde ve bu BNL'in izleyicisi oldu.
1: 10 yıllar boyunca çocuk yayıncılığı ve edebiyatı üzerine dirsek çürütmüş, ter akıtmış biri olunca insanın karşısında işte bu kalemleri de o kadar detaylandırıyor ki Melike Hanım. Ben de BNL'in sayfasında karşıma çıkan iki başlığı özellikle takip etmiştim. İlk karşıma çıkanlardan bir tanesi şuydu, şundan çok etkilendim. 4 yaşında bir çocuk, 16 yaşında bir genç, 40 yaşında bir çizer ve 60 yaşında bir yayın evi sahibi. Aynı kitapta farklı sayfaları görüyor olabiliriz ama aynı rengi hissettiğimiz anda birbirimize benzeriz. Bu mottonun açıklamasına dair bir şeydi galiba. Size doğru yavaşça geleceğim ama etkinliklerin ne olduğunu da izleyenlerimizle paylaşalım. Sona doğru giderken yine de tam da bu söylediğinize denk düşer şekilde etkinlik takvimi, günlük etkinlikler, yetişkin atölyeleri de olmuş burada. Çocuk atölyeleri de olmuş. Söyleşiler, paneller bir kısmına eşlik ettik. İllüstratör buluşmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, performans sanatları, serbest etkinlikler ve sinema. Çok zengin bir içerik var burada.
0: Ama hepsinin merkezinde çocuk kitabı var. Yani izlettiğimiz sinema filmi bir resimli kitaptan ilhamla hazırlanmış bir film. İzlettiğimiz tiyatro gösterisi, orada sahnelenen tiyatro gösterisi bir çocuk kitabından ilhamla yapılmış bir tiyatro gösterisi. Oradaki enstalasyonların tamamı bir çocuk kitabından hareketle ve bütün atölyeler yani aklımıza gelebilecek şu anda Türkiye'de işte çocuk ve gençlerle yapılabilecek atölyeler, sanat atölyeleri. Yani ahşap boyamadan, kumaş boyamadan, kağıt yapım atölyesine, yani işte kürdanlarla bir şey ev yapmaktan, işte kendi evimi tasarlıyorum varana kadar ve her türlü boya malzemelerini, her türlü sanat malzemelerini, oyun hamurlarından tutun da aklınıza gelebilecek her türlü sanat malzemelerini kullanarak 1600 etkinlik gerçekleştirdik ve bunların hepsinin merkezi mutlaka bir çocuk kitabı vardı. Yani daha doğrusu atölyeler bir çocuk kitabından hareketle tasarlandı ve burada tabii ki yayıncılarımıza özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu süreç sadece bir BNL ekibiyle birlikte ortaya çıkmadı. Biz bütün yayın evlerimize, resimli kitap üreten bütün yayıncı dostlarımıza, bu alanda çalışan birçok arkadaşımıza çağrıda bulunduk. Burada ne tür etkinlikler yapmak istersiniz? Bir resimli kitabı merkeze alarak ne tür söyleşiler, paneller, workshoplar yapmak istersiniz? Dolayısıyla onların bize gönderdikleri teklifler üzerinden oluşturduğumuz bir havuz içerisinden seçki yaparak bu çalışmayı. Bu bir bence sektörel anlamda yayın dünyasının, işte sanatçılarımızın ortaklaşa emek harcayarak ve tabii üretim kısmında Ayşe Hanım bahsedecektir, heykeltıraşlarımızın, yani o ürünleri üreten, sahnelenen, sergilenen ürünleri üreten animasyon sanatçılarımız dahil olmak üzere herkesin elini böyle taşın altına koyarak ortaya çıkardığı bir çalışma oldu. Bereketi de biraz bence oradan geldi.
1: Vallahi yani aslında Bienal'in kendisine ilişkin şeyleri lütfen buradan konuşmaya başlayalım ama arada atlamak istemediğim için şimdiden çengel atayım.

0: diye bir kenara size söylemiş olayım. Merak ediyorum, bu müthiş yoğun ve yorucu bir tempo olduğundan kuşkusuz hiç duymadığım bir şey ama Nisan ayında başlıyorsunuz, Haziran'da final olacak diye düşünüyorsunuz. Ama o tasarladığınız şey gördüğü ilgi sebebiyle gücünüz tükenmedi mi? O son sıradaki bir ayı nasıl geçirdiniz? Nasıl etkinlikleri nasıl uzatabildiniz? Çünkü çok ciddi planlanmış ve takvimlendirilmiş bir şey olduğunu tahmin ettiğim bir şey aynı zamanda. Ama ona birazdan gelelim. Ayşe Hanım'a döneceğim ben şimdi. Ayşe Hanım, sayısal verilerinden falan bahsederiz bir şeylerin. Yani şöyle bir çerçeve içinde böyle bir iş yapmak istiyoruz. Şu kadar kitaptan, bu kadar yazardan bahsedeceğiz. Bir araya gelecek, şu kadar gün sürecek. Türkiye'den, dünyadan bu kadar insana ulaşacağız falan diyebiliriz. Bütün bunlar harika şeyler fikir. Fakat bir de anlatmanın yolunu bulmak lazım ya, bu kadar hem yetişkinleri hem çocukları ilgilendiren ama aynı zamanda bu geniş skalaya hitap ederken de dil kurmanın zor olduğunu tahmin ettiğim bir şey. Nasıl yaptınız, nasıl söylenir, nasıl bir dil çıkarılır ortaya?
1: Oldukça uzun bir entelektüel hazırlık sürecimiz oldu. Böyle bir bütünü ortaya çıkartabilmemiz için entelektüel hazırlık sürecimiz çok uzun sürdü. O sürecin içerisinde biz bu katmanları ve bu duygusal atmosferi, yani bu kitaplardan oluşan bu ekosistemi nasıl kurgulayacağımızı uzun uzun düşündük haliyle. Önce biz o kurguyu nasıl, tabii bizim için en önemli konulardan birisi de Rami'nin kendi şartlarıydı. Rami bize şöyle bir şart koştu. Daha doğrusu bize bir takım engeller koymuştu. Evet, burada Bienal yapacağız ama bu kütüphaneye herhangi bir çivi çakamayız dediler. Ne yere ne tavana, hiçbir yere dokunamazsınız. Peki biz ne yapacağız? Yani böyle bir ekosistem oluşturmaya çalışacağız ama kütüphanenin herhangi bir yerine bir şey yapamıyoruz.
0: Yani zihinsel ve fiziksel olarak sizi zorlayacak tabii şartlar
1: biz
0: bunlar tabii.
1: Bu kadar çok eseri burada sergilerken, bu kadar bu büyük organizasyonu gerçekleştirirken sonuçta mekanı kullanmamız gerekiyor ve mekanda bir takım müdahaleler yapmamız gerekiyor ve hayır, bunu yapamazsınız dediler. Çok bizim için çok yani çok düşündürücü bir süreçti orası. Biz o süreci çok zorla geçirdik. Sonuçta çok hoş bir mekan, tarihi bir mekan, kendi atmosferi çok derin bir atmosfer. Biz burada bu atmosferin içerisinde o entelektüel süreçte mimari konstrüksiyonu çözümledik ilk önce. Yani biz bu sergilerimizi, bu enstalasyonları bu mekanda nasıl kurgulayacağız kısmı bizim için çok önemliydi. Sonuçta şuna karar verdik. Mekanın içerisinde bir mekan oluşturalım. Dolayısıyla hiç bu yapıya hiçbir şekilde dokunmadan mekanın içerisinde bir mekan oluşturarak biz bu kurgulamak istediğimiz mekanı oluşturalım. Ve o dolayısıyla biz o konstrüksiyon kısmını çözümledikten sonra tabii ki o bütüncül yaklaşımı ele almaya başladık. Sonuçta Rami Kütüphanesi'nin atmosferin içerisinde kurguladığımız o mekanın içerisinde biz seçkilerimizi yapmaya başladık. Kitap seçkilerimizi, o önemli bir süreçti bizim için. Kitap seçkilerimizi yaptığımız zaman yavaş yavaş kurgular oluşmaya başladı. Tabii büyükler için yapılan biyenerlerde daha çok bir entelektüel bir mesafe vardır. Yani onlarla biraz eserle izleyici arasında bir mesafe vardır. Hatta biraz uzak bir mesafe vardır. Ama çocuklar için, mesele çocuklar için olunca bizim için çok yaklaşımımız değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü çocukların orada kendilerinin de var olmasını istedik. Yani o mesafeyi ortadan kaldırmak istedik. Eserlere dokunmalarını istedik, onun içinden geçmesini istedik, onun içine sızmasını istedik. Dolayısıyla bütün kurguyu ele alırken gelen bütün ziyaretçilerimizin mekanın içerisinde rahatça gezebilsin, hissedebilsin, dokunabilsini arzuladık ve bunu da başardık. Bütün bu bütüncül kurguyu Bütün bu entelektüel sürecin sonucunda ancak tamamlayabildik. Oldukça uzun bir süreçti.
0: Herhangi bir sanat ilgisinin ortaya çıkması veya bir etkinliğinin içine dahil olma bakımından yaşla ilgili hudut çizilebilir mi bilmiyorum ama mesela böyle bir biyeneli gezmek bir yetişkin için de son derece zevkli, profesyonel hayatında bununla ilgili bir şey yapıyor olsun olmasın. Kendi başına da bu çok zevkliydi. Fakat biyenelin çocuklara yönelik olduğunu da düşündüğümüzde ya da adında çocuk sanat biyeneli geçtiği için özellikle bir alt sınırı var mı? Mesela kaç yaşından itibaren çocukları ilgilendiren veya gözlerini çevirdiklerinde ilgilerini çekebileceğini düşüneceğimiz bir yaş aralığı var?
2: Ben gözlemlediğim kadarıyla şimdi bir defa lise öğrencileri, üniversite öğrencileri büyük bir ilgiyle gezdiler. Ben kendi başına yürüyebilen ve bir kitaba dokunabilen, bir resme bakıp resmi anlamaya çalışan ya da kitabın bir animasyonunu takip eden mesela 4 yaşından itibaren çocukların büyük bir ilgiyle gezdiğini gördüm. Tabii çok farklı sergi alanlarımız vardı. Yani kitapların, resimlerinin sergileri, cutout'lar yani kitap karakterlerinden oluşmuş karakterlerin sergileri gibi. Mesela küçük çocuklar, daha da küçük çocuklar yani artık yürüyebilen, kendi başına yürüyebilen çocuklar özellikle bu cutout'lara dokunmayı, onları keşfetmeyi, ağaç sincap demeyi mesela büyük bir heyecanla yaşadılar. Bu benim için çok ilginç bir gözlem oldu. Bir de aslında özellikle kitapların resimleriyle birlikte sergilendikleri alanlarda çok güzel fotoğraflar yakaladık. Mesela iki kardeş veya iki arkadaş kitabı açmışlar, sayfalarına bakıyorlar kitaba. Fakat aynı anda da o kitaptaki resmin sahnelendiği, çerçevelendiği resme bakıyorlar ya da animasyonu takip ediyorlar. Aslında bizim tam olarak işte bu çocuklarda oluşturmayı istediğimiz duygu tam olarak buydu. Yani kitap iki boyutlu. Yani işte kağıdın üzerine basılmış bir resim var ve yazılar var. Ama o oradan çıkıyor ve duvarda bir resim oluyor. Hemen onun altında bir animasyon oluyor. Hemen onun yanında o karakterler üç boyutlu bir karakter haline geliyor ve koridor boyunca o karakterler devam ediyor. Dolayısıyla aslında o kitaptaki karakterin başka sanat dallarına dönüşmesiyle ortaya çıkan bir etkileşim var. Ve çocuklar tam olarak bunu yakaladılar. Bizim de hedefimiz aslında tam buydu.
0: Bir aklımdan geçen sorunun kısmen cevabı olabilir ama ikinizden de yardım rica edeceğim bu hususta. Yani çocukların ilgisini çekebilecek olan şeyler özellikle küçüklük çağlarından, hani o bahsettiğiniz biraz yürümeye durmaya başlayan çocuğun eşyayla, kitapla ilgisi oluşmaya başlıyor, tanımaya başlıyor, dokunma, tatma ama ardından etkileşimini çoğalttığı, işte kitaplara yöneldiği süreçler. Pek çoğunu zaten yapmış olduğunuzu biliyorum ama bu bir kitap fuarı da olabilirdi. Neden değil? Neden Bienal, neden sanat etkinliği? Bunu şu hap bilgi ve faydacılıkla da sormuyorum sadece. Biz birazcık bu çağda bu benim ne işime yararcı insanlarız. Yani evet. Çocuklarımızla da ilgili bir şey yaparken peki benim çocuğumun bundan çıkarı ne ya da benim çıkarım ne filan. O faydacılıkla sormuyorum tam olarak ama tesirini merak ediyorum. Yani kitapla ya da sanatla temas etmiş olan bir insan evladının üzerindeki tesirine ne oluyor?
2: Ben biraz daha yukarıdan birkaç şey söyleyip sonra devamını Ayşe Hanım'dan belki rica edelim. Şimdi malumunuz ben çok uzun yıllardır okuma kültürü üzerine de çalışıyorum. Ve şu anda içinde bulunduğumuz dünyada da bizim çocukları dijital dünyadan alalım ve onlarla vakit geçireceğimiz ve kitapla buluşturacağımız o başka bir dünyalara yönlendirelim istiyoruz. Aslında tam olarak ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Biraz bu Bienal buna bir kapı araladığını düşünüyorum. Çünkü buraya geldiğinde bir aile en az 3-4 saatini bu kütüphanede rahatça geçirebiliyor. Bahçede pikniğini yapıyor, topu oynuyor, sergileri geziyor, kitapları dokunuyor, sonra dönüyor. Mesela biz orada bir kütüphane kurduk. Ailelerin gelip oturup birlikte aynı zamanda resimli kitap okuyabilecekleri bir mekan vardı ve orası her zaman çok dolu oldu. Hem bir dinlenme köşesi oldu. Yani sergileri gezdiler, geldiler. Sonra orada çocuklarla birlikte kitap okudular. Dolayısıyla okuma kültürü bağlamında ben çok önemli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ve ailelerin bu kadar heyecanlanmasının ve buraya gelmesinin arkasında yatan sebeplerden bir tanesi çocukla birlikte vakit geçirilecek, ücretsiz, halka açık ve kalitesi yüksek alanlarımız çok fazla değil. Mesela bu anlamda çok önemli bir ihtiyacı doldurduğunu düşünüyorum. Bizim Biennale'i uzatma gerekçelerimizden bir tanesi şuydu. Özellikle şehir dışında çok sürekli bize sosyal medyadan ve farklı kanallardan talep geldi. Yani biz okullar tatil olduktan sonra İstanbul'a gelip bu Biennale'i gezmek istiyoruz. Ama siz sadece İstanbullulara yaptınız. Ya da işte yurt dışından Almanya'dan biz geleceğiz. Ama Biennale işte 15 Haziran'da kapanıyor. Ya da işte okullar biliyorsunuz bu hafta kapandı. Yahut da işte okullar son haftalarda gelmek istiyorlar. Sınavları var, öğrencilerin gelemiyorlar. Ama öğretmenlerden talep var. Ve ben bazı öğretmenlerin defalarca buraya geldiğini gördüm. Bazı okullar bütün sınıflarını getirdiler ve gezdirdiler. Demek ki burada bizim sanat adına ve çocuklarımız adına, kültür adına ve kitap adına güzel şeylere ihtiyacımız varmış toplumsal olarak. Ben mesela bunu fark ettim burada. Ama daha duygusal anlamda, daha bireysel anlamda belki Ayşe Hanım bir de bu işi tasarlarken o her bir tasarımda çocuğu konumlandırarak çalıştığı için gözlemleri farklı olacaktır.
1: Çocuklar için niye bir festival değil? Yani olabilir dediğiniz.
0: Sergi olabilir, festival evet, olabilir, sergi fuar olabilir fuar ama olabilir, değil evet. Bir Biennale.
1: Bu Biennale hem sanatsal bir içeriği, derinliği var hem de kültürel bir derinliği var. Yani her tarafı kapsayan bir içeriği var. Dolayısıyla biz kitaplar üzerinden çocuklara böyle bir bu kitapların nasıl daha estetik hale gelebildiğini kurgusal anlamda bütün sanat dallarını da içine çekerek tekrar, yani üstelik kitabı yeniden, içindeki hikayeyi yeniden başka bir sanatçı tarafından üretilmesi, bir heykeltıraş ya da bir diorama sanatçısı veya başka bir sanat dalıyla yeniden üretilmesiyle ortaya çıkan o estetik duygunun çocuklar üzerinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Yani bu tür ortamlar bu yaştaki çocukları veya büyükleri estetik duygularını geliştirip onların daha sonraki ileriki hayatlarında verecekleri kararlarda etkileyeceğini düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Yani bugün buraya bakar, yarın başka bir yere, mekana bakar ve bu estetik duygudan oluşturacağı toplam değerle dünyaya bakış açısını değiştirir. Ve burada bizim dünyamızı iyileştirecek olan bakış açımız sadece rasyonel bakış açısıyla olmuyor. Duygusal zekayı da devreye sokmamız gerekiyor. Bu tür ortamlar aslında o çocukların duygusal zekasını ortaya çıkartabilecekleri, onları yeniden karşılaştırabilecekleri ortamlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Biennale olması bu anlamda çok önemli.
2: Ben bir şey ekleyebilir miyim?
0: Buyurun.
2: Şimdi babamı malum tanıyorsun. Ebubekir Erdem yayın dünyasına uzun yıllar emek vermiş evet. Bir insan. Şimdi onun Üsküdar Dostları diye bir yaş ortalaması sanırım 75-80 civarında olan bir grupları var ve her hafta bir araya geliyorlar ve entelektüel toplantılar yapıyorlar. Kimi zaman bir kitap, kimi zaman yani alanında çok uzman kişilerle. Ben Biennale açıldıktan hemen sonraydı galiba davet ettiler. Biliyorsun ben resimli çocuk kitapları ya da çocuk kitapları sadece çocuklar için değildir, herkes içindir sloganıyla bütün Türkiye'de seminer veriyorum. Ve özellikle resimli kitapların herkes tarafından okunması gerektiğine inanıyorum ve bunu da dinleyicilerime inandırmaya çalışıyorum. Bu beyefendilere de bunu yaptım. Onlara resimli kitap okuması yaptım. İşte
3: peki bu fikre hazır
2: emekli
3: mıydılar?
2: Emekli rektörlerimiz, emekli askerlerimiz, gazetecilerimiz, yazarlarımızın olduğu bir sinemacılarımızın olduğu bir gruptu bunlar. Ve sonra onları Biennale'e davet ettim. Fakat onların geldiği gün ben ev sahipliği yapamadım. BNL ekibimiz onları ev sahipliği yaptı. Şimdi o kadar etkilenerek gezmişler ki ve sonra orada karşılaştıkları gençlerle de çok güzel fotoğraflar çekilmişler. Yani BNL'e gelen işte yaş ortalaması 70'in üzerinde olan bu ülkenin hizmet etmiş bir grup yaşlı insan ve gençler hep birlikte BNL'i geziyorlar. Şimdi ve aynı zamanda çocuklar var, anneler var ve aynı zamanda aynı mekanda, aynı anda öğretmenler var, çocukları getirmişler ve bu öğretmenler her yaş grubundan. Yani okul öncesi de var, ilkokulda var, ortaokulda var, lisede var. Ve aynı zamanda kütüphanede çalışan her yaş grubundan da genç var ve insan var, akademisyen var. Şimdi o kadar kıymetli bir kültürel karşılaşma ortamı ki burası. Ve herkes aynı anda işte bir resme bakıyor ve toplumun her kesiminden insan bir resme bakıyor. Etkileniyorlar ve birbirleriyle o arada konuşuyorlar. İşte anne çocuğuna bir şey söylemeye çalışıyor. Ben mesela ziyaretçileri gezdirirken hemen yanımda o anda orada bulunan birçok kişi bir hani rehbermişim gibi etrafımda kümeleniyor ve dinlemeye başlıyorlar. Bu çok önemli bir toplumsal kültürel hizmet oldu aynı zamanda ve şu ana kadar 500 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Muhtemelen Temmuz sonuna kadar 600 bini geçecek. Doğrudan temas eden, BNL'e gelen ve gezen ki bu rakamların içinde anneleriyle gelen küçük çocukların şeyi okunmadığı için onların nüfus cüzdanlarını okutmuyor. Bir kütüphaneye girerken onlar yok. Yani çok büyük bir sayıdan söz ediyoruz aslında.
3: Temel muhatapları diyebiliriz evet. Bir yönüyle de.
1: Evet.
3: Her ikinize de sormak istediğim bir şey var. Bu ortak sorum olacak ama ayrı ayrı değerlendirmenizi rica edeceğim. Aslında sizin açtığınız kapıyla alakalı bir parça. Hani o bahsetmiş olduğunuz yetişmiş yetişkin emektarların onlara yönelik teklifiniz resimli çocuk kitapları yetişkinler içindir de aynı zamanda. Söylendiğinde yani evet tabii. Olur peki de denilebilir. Tecrübe edildikten sonra o iki resmin mukayesesi gerçekten önemli. Yani sizin aklınıza gelen ve sizin şöyle bir şey vardır ya, zihninizde veya ruhunuzda bir şey belirmeye başlar. Doğruluğuna çok inanırsınız. Ortaya çıkınca çok iyi olacağına inanabilirsiniz. Ama çevrenizi buna inandırabilir misiniz? İnsanların bunun gerçekliğine ve ciddiyetine ve gerekliliğine inandırabilir misiniz? Bunu nasıl yapıyorsunuz?
2: Şimdi şöyle bir şey oldu. Bana diyorlar ki işte arkadaşlarım mesela arıyor beni ya da işte bir kıymetli bir büyüğümüz. BNL'e geleceğim ama bana dediler ki mutlaka Melike gezdirsin sizi. Şimdi ben o kadar içten, o kadar heyecanla, o kadar bütün ruhumla anlatıyormuşum ki benim anlatışımım bile şey yapıyormuş, yani bir heyecan oluşturuyormuş. Bence bu alana, yani benim yayıncılıkta 40 seneyi devirdim ben. 40 yıldır bu alanla çalışıyorum ve çok severek yapıyorum işimi. Dünyaya bu işi yapmak için geldiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde Ayşe Hanım bir sanatçı, bir ressam. Dolayısıyla yaptığımız, ortaya koyduğumuz eserle yıllarımızı verdiğimiz, emek harcadığımız şey bunun aslında bir sonucu bu. Bir ürünü, yani hani bütün hayatımız boyunca ürettiklerimizin hasılı nedir desek herhalde bu BNL bir hasıldır diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla o inanmışlık, en başından beri o inanmışlık bence yansıdı buraya. Hatta şöyle bir şey, belki onu da söylememde fayda var. Biz şimdi Rami Kütüphanesi ile birlikte BNL yapmaya karar verdik ve bir küratör arayışı içerisindeyiz. Ben Ayşe Hanım'a herhalde öyle bir küratör arıyoruz, yani doğrudan kendisine teklif etmedim. Ama bir küratör arıyoruz, böyle böyle bir şey yapacağız dedim. Mesela Ayşe Hanım ve Fikri Bey dediler ki biz bu işin bir parçası olmak istiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Buna inanan ve bütün varlığıyla ve birikimiyle bunun bir parçası olmak isteyen bir ekip çalıştık ve bence bu yansıdı, sürecin tamamına yansıdı.
1: Yani çocuk kitapları üzerinden bir resimli çocuk kitapları üzerinden bir BNL fikri gerçekten birçok insan açısından nasıl bir şey ortaya çıkacak diye düşünmesi evet. Çok normal hakikaten. Sonuçta biz bu mekanı düşünürken, bu mekanın bütünüyle tasarlarken, bölümler arasında bütün her hikayeyi kurgularken günün sonunda böyle bir etkileşimin olacağını tabii ki hayal ederek yola çıktık. Hı hı. hayalimizin %85'ini gerçekleştirdik diyelim. Yine eksiklerimiz var elbette ki. Ortaya çıktıktan sonra bunu gören birçok kişi bunu beklemediklerini söylediler. Yani biz bunu duyduk. Yani o kitapları tek başına baktığımız zaman çok yani küçük bir dünyanın birçoğuna göre böyle büyük bir mekana dönüşmesi tabii ki ilginç ama o kadar çok anlamlı.

0: anlamlı. Sonuçta bu kitapların içerisinde gerçekten çok zengin bir dünya var. Duygusal bir derinlik var ve birçok katman var. Ve bu katmanları biz bu mekana yansıttığımız zaman karşılığını bulmuş oldu. Dolayısıyla bu inandırıcılığını sağlamış oldu.
1: Evet, kitaplar, risk değil miydi diye merak ediyorum. Şu bakımdan kitapların dünyası kendi başına çok zengin. Çocuk kitaplarının dünyası kendinden daha da fazla zengin ve katmanlı. Ve o zenginliğin bir de daha boyut kazandırılıp, ölçeklendirilip, reel dünyaya taşınması, yeniden üretilip başka sanatlarla ifade evet. ettirilmesi, ortaya çıkması, bir de bunun bir kombinasyon olarak bir tasarımcının zihninden ve elinden çıkması bayağı ilginç bir şey. Başta söylediğiniz bir şeyin mukayesesine binaen şimdi size sormak istiyorum bunu. Siz bir sanatçısınız, bir küratörsünüz. Yetişkinlere yönelik yaptığınız işlerde tam da en başta söylediğiniz gibi yetişkin kişi aslında nesneyle arasına bir mesafe koyar. Bir ruhsal bağlantı kurabilir ama nihayetinde kabullenir veya kabullenmez.
0: Evet.
1: Net bir mesafe.
0: Uzaktan beni seyret der.
1: Bakar.
0: Evet.
1: Seyirci ve der ki
0: evet.
1: Bu sanatçının kendine yaklaştırmak istediği kadar alır.
0: Evet.
1: Böyle bir şey olabilir. Çocuk böyle bir şey değil.
0: Evet.
1: O mesafeyi öyle kurgulamaz. Onun zihni öyle çalışmıyor. Evet. Onun dünyası çok daha geçişken ve geçirgen.
2: Evet. Mutlaka dokunmak istiyor
0: dokunmak
2: çocuk.
0: Dokunmak istiyor.
1: Ve bir şey daha var. Şimdi önce size soracağım. Sonra sizin 40 yıllık yayıncılık tecrübeniz de var ama onun bir hap formülü var mı bilmiyorum. Çocuklara yönelik yapılan şey. Özellikle bir sanat etkinliği olduğu için bu söylüyorum. Şimdi estetikten taviz veremezsiniz.
0: Evet.
1: Gerçekliğinden taviz veremezsiniz. Yeniden üretimine odaklanmak, Biennale'se yeni bir şey ortaya koymak durumundasınız. Çoğalmak zorunda. O bir maya gibi, yani çocuk kitabı, resim çocuk kitabı bu işin mayası olacak. Ama o çeşitlenecek. Şimdi bütün bunları yapacaksınız ve bir şey ortaya çıkacak. Ama söz konusu çocuk ya, yetişkin olduğunda nasıl yetişkin kişi esere mesafeyle bakabiliyor? Küratör veya sanatçı da vallahi ben bunu yaptım. 18 yaş üstü, kendi bilir, sorumluluğu kendine ait deyip kenara çekilebilir bir noktadan sonra. Kastettiğim buydu ve bundan ibaretti. Hmm. Ama çocuğa yönelik yapıyorsunuz. Estetik kaygılarınızı nasıl kaybetmeyecekseniz çocuğun çerçevesine uygun, ruhuna, zihnine, her türlü gelişimine uygun. Bir de insani olarak her birimizin bir vicdan duruşu var, inanç duruşu var. Bütün bunları da hesaba katarak bir pozisyon alıyorsunuz.
0: Aynen.
1: Hem doğruluktan taviz vermeyeceksiniz, hem estetikten vermeyeceksiniz. Zor bir denge gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Gözümü aynen. korkuturdu benim. Siz ne yaptınız?
0: Aynen öyle. 2 sene. Yani benim çalışmam bir buçuk seneye yaklaşık. Ve normalde Biennale'in hazırlık süreci toplam 2 sene. Uzun bir çalışma oldu. Dolayısıyla yani bu söyledikleriniz o kadar önemli ki ve gerçekten bunu birebir yaşadık. Evet, Biennale yapıyoruz. İşin içinde sanat var, estetik var, birçok dal var ve biz bunları çocuklara en önemlisi çocuklar buradan geçecek ve buradan bu etkileşimin bir parçası olacak. Bu hakikaten önemli bir süreçti. Yaparken kitapların içine dalınca, yani o hikayenin içine girince bir şekilde kurguluyorsunuz onu. Yani o sizin artık işin içine girince o işin bir parçası oluyorsunuz ve mekanın içerisinde zihniniz gezmeye başlıyor. Yani boşlukları doldurmaya başlıyor. Bu çocuklar, bu ebeveynleriyle veya bu çizerler buralarda gezerken, bu mekanın içinde dolaşırken nasıl bir atmosfer içinde olmalıları zihniniz onu yerine koymaya başlıyor. Çünkü en başta zaten ortada bir temamız var, meseleye bakış açımız var. Ve o meseleye bakış açımızı tüm mekana nasıl yayacağımıza dair bir hedefimiz var. Ve bu hedefin içerisinde biz zihnimizi tamamen en doğru nasıl buraya yansıtabilirize fokuslandık. Dolayısıyla o ana çerçeveden hiç çıkmadan bunu başardık diyeyim. Benim açımdan böyleydi.
1: Nasıl geçti bu süreç, bütün endişesi ve yılların birikiminin yansıtılmasıyla diye sorsam.
2: Evet, tabii işin en

0: Bence meşakkatli tarafı aslında içerik üretmek değil, sponsor bulmaktı. İşin o kısmı da biraz bana bakıyordu
1: Sanat ve
0: ama.
1: sermaye demişken falan diye.
0: Evet, yani en nihayetinde işin o kısmı birazcık tabii. Ama ben tabii buradan özel olarak Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sayın Mahinur
1: Göktaş Hanımefendi'ye,
0: Göktaş
1: Sayın
0: Hanımefendi'ye de
1: Bakanımıza.
0: özel olarak teşekkürlerimi iletmek zorundayım. Çünkü inandılar, projeyi gördüler, inandılar, sahip çıktılar ve o sahiplikle biz hakikaten böyle bir eseri ortaya koyabildik. Bu çok kıymetli bizim için. Şimdi sorduğunuz soruya gelince de aslında elimizde bir kılavuz var. Yani kılavuz neydi? Kitaplar. Yani o kitapların dünyası var. Dolayısıyla biz yeni bir dünya inşa etmek zorunda değildik. Zaten o var olmuş sanatçılarımızın inşa ettiği o dünyayı nasıl zenginleştiririz üzerinden baktık ki işte bu sanatçımızın görevi, küratörümüzün görevi. O bir resme baktığında mesela bazı kitaplar vardı. Ya ben acaba bu niye seçildi falan diyordum. Sonra sergileme alanında görünce dedim ki yani o sanatçı o resme bakarken ya da o kitabın sayfalarını çevirirken onu görüyor.
1: Gözü
0: Ben onu
1: tanımış,
0: görmüyorum.
1: seçmiş.
0: Tabii
1: Evet.
0: ben onu görmüyorum. Çünkü benim bakış açım çok başka. Ben bir yayıncı yazar gözüyle bakıyorum ama bir ressam ve bir küratör gözüyle bakıp o kitaptan bambaşka şeyler görebiliyor ve tasarlayabiliyor. O onun görevi. Ama benim görevim de şuydu. Bir defa resimli çocuk kitapları dünyadaki her konu ve kavram üzerine yazılıyor. Yani hani çocuk kitapları sadece iyilikler, işte değerler eğitimi üzerine değil. Yani tacizden tutun da mahremiyet eğitimine kadar, işte yapay zekadan artık doğa konularına geri dönüşüme kadar her konu, yani hayata dair her şey aslında resimli kitapların konusu. Biz yola çıktığımızda bir konu belirlememiz gerektiğini fark ettik. Çünkü elimizde devasa bir külliyat var. Yani Türkçe'de yazılmış ya da Türkçe'ye çevrilmiş inanılmaz büyük bir resimli kitap arşivimiz var Türkiye'de. Dolayısıyla bir sınır çizmemiz gerekiyordu ve bu sınırı çizmek aslında bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Sınırı şöyle çizdik. Yani bir mekan, çocuk ve mekan ilişkisi üzerinden çizmeye çalıştık. Ne demek istiyorum? Yani benim hani bu çocuk meseleleri, aile meseleleri üzerine biliyorsunuz çokça konuşuyoruz ve aslında benim gözlemlediğim konulardan bir tanesi çocukların yaşadıkları şehre yabancı oluşları, mekanla sağlıklı iletişim kuramayışı. Yani aile bağları da aslında mekanla çok ilişkili. Dolayısıyla odam, evim, sokağım, şehrim bağlamında bir kitap seçkisi yapmaya karar verdik. Sonrasında Aile Bakanlığı'nın himayesiyle gerçekleşince de işimiz aslında önceden çok hazırlıklıydık. Çünkü zaten ev teması aynı zamanda aileyi de içinde barındırıyor. Ve ev, mekan aynı zamanda geniş aileyi de içinde barındırıyor. Biennale'i gezerken belki dikkatinizi çekmiştir. Mesela çok fazla büyük anne, dede ile ilişkileri anlatan kitaplar var ve bunlar aynı zamanda da bir mekanla ilişkili o kitaplarda. Bu bizim çok işimizi kolaylaştırdı. Yani o çocuk ve mekan bağlamında, çocuk ve şehir, çocuk ve oda, çocuk ve ev, apartman, komşuluk ilişkileri.
1: Şehir, mekan bağlamı çok dikkatimi çekmişti benim de
0: Evet,
1: mesela.
0: evet.
1: Canlılar.
0: Ama tabii arada bu bağlamın dışında olan ama mutlaka burada olsun. Bu çok seviyoruz biz bu kitabı dediğimiz ve bazı hani kitaplarla duygusal bağ kuruyoruz ya. Mesela benim duygusal bağ kurduğum ya da Ayşe Hanım'ın süreçte okuyup ay bu çok güzel bir hikaye ve çok güzel resimle hani buna da yer verelim dediğimiz arada tabii ki kaçamak kitaplarımız olmadı değil. Ama dediğim gibi esas olarak burada sanatçılarımız, illüstratörlerimiz ve yazarlarımız zaten bir kılavuz, bir dünya kurmuşlardı. Bize düşen onu alıp böyle bir mekanda genişletmekti.
1: Özellikle bir çalışma yaptınız ve az önce Ayşe Hanım dedi ki yani zihnimdekinin %85'i yaklaşık olarak %100 demeyeyim çünkü
2: Evet.
1: doğrudur. Yani hayalin parıltısı bambaşka bir şey. Somutlaştıkça bazen fire verebiliyor bazı şeyler.
2: Tabii.
1: Her türlü şeyde bu böyle, her türlü hayalimizde böyle. Sizin açınızdan Melike Hanım yani hedeflediğiniz şeyle ortaya çıkan resim ve biraz da eşlik ettiğiniz o Bienal ziyaretçilerine eşlik ettiğiniz süreçlerde sizde kalanlar ne oldu? Yani

0: hedeflediğim şuydu ve şu kadara olabildi. Ya da bu tecrübe bundan sonrası için, var mı bundan sonrası? Onunla ilgili şunlara dikkat etmemiz gerekiyor'a ilişkin ipuçları verdi mi?
1: Şimdi ben doğrusunu isterseniz hayallerimin ötesinde bir sonuçla karşılaştım. Çünkü bir sanatçının ortaya ne çıkaracağını bilemiyordum. Evet, bir bienal yapacağız. Ben bunun yöneticisiyim. Elimden geldiği kadar her alanda destek oluyorum ama her şey en nihayetinde sanatçının zihninde ve o sanatçının zihninde evet bir takım şeyleri gösteriyor ve çok güzel bir ön hazırlık. Yani biz bir yıl öncesinden bir bienal proje kitabı çıkardık. Özellikle yurt dışından gelen konuklarımız şunu söylediler: siz bize bunu gösterdiniz ama gösterdiğiniz her şeyi yapmışsınız. Hakikaten biz bir sene öncesinde ne yapılacağı ile ilgili hazırladığımız Bienal tanıtım dosyası, yani sponsorlar için hazırlamıştık tabii, dosyasında olan her şeyi buraya taşıyabildik. Yani bunu becerebildik. Tabii burada ben, Ayşe Hanım hatta bana şöyle şeyler söyledi son haftalarda. Bazı sürprizler sizi karşılayacak dedi. Ve gerçekten de bazı şeyler benim için sürpriz oldu. Yani benim hayal ettiğimin ve beklentimin ötesinde bir iş çıktı benim açımdan.
0: Peki, bütün bu tecrübenin bu arada işte kapatmak kelimesini sevmiyorum ama yani finali ne zaman olacak?
1: Şimdi 31 Temmuz'da şey yapacağız, resmi olarak Biennale'imiz kapanacak. Sergilerdeki eserleri muhtemelen toplayacağız.
0: Evet.
1: Çünkü yayın evlerinden ve sanatçılarımızdan tarih bağlı izin aldığımız için onların hepsini toparlayacağız. Çok teşekkür ediyorum tabii burada sizin vesilenizle, tekrar teşekkür etmek istiyorum yayıncılarımıza ve Türkiye'den ve dünyadan kitaplarının burada sergilenmesine izin veren tüm yazarlarımıza ve illüstratörlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü ücretsiz, tamamen ücretsiz yapılmış bir programa onlar da hiçbir bedel almadan katkıda bulundular ve eserlerinin sergilenmesine müsaade ettiler. Dolayısıyla bunlar kapanacak fakat bizim hemen ikincisine çalışmamız lazım. Yani hatta bazı konuklarımız, hani sanat dünyasından hatta bazı konuklarımız bize şey dediler. Yani siz çıtayı çok yükseltmişsiniz. İkincisinde ne yapacaksınız? Biz ikincisinde ne yapacağımızı henüz bilmiyoruz ama bir şeyler yapacağız.
0: Evet.
1: Bir de birincisini biz resimli kitaplar üzerine inşa etmiştik. İkincisini de, yani resimli kitapların dünyası o kadar zengin ki, o kadar yapılabilecek konu var, o kadar çok güzel eser var
0: seçilecek
1: ki.
0: Seçilecek tema belki.
1: Bunu bir tema üzerinden mi gideceğiz, resimli kitaplar üzerinden mi gideceğiz? Sanırım birkaç ay içinde biz çerçevemizi belirlemiş ve ikincisi için kolları sıvamış olacağız. Bu arada Anadolu'dan bize teklifler geliyor.
0: Şimdi onu soracaktım. Bütün bu eserler, yani evet, şimdi Bienal'in içinde sergilenmiş özel kişilere ait çalışmalar, eserler de olabilir ama sadece burası için hazırlanmış olan çalışmaların akıbeti ne olacak? Onlar gezebilecek mi? Onları göremeyenler görebilecek mi başka mekanlarda?
1: Şimdi
0: bu da
1: bazı,
0: bir merak konusu.
1: Evet, bazı Anadolu'dan, Ankara'dan ve başka şehirlerimizden teklifler geliyor. Hani bunu gezdirelim yönünde. Yani bu da bizim masamızda. Ama böyle bir 31 Temmuz'u bekliyoruz. 31 Temmuz'dan sonra bakalım, çünkü hepsinin tek tek telif hakları meselemiz var. İzin almamız gerekiyor yeniden. Bir de şimdi bu Rami'ye özel, Rami'nin koridorları, Rami'nin bahçesi için tasarlanmış bir çalışma. Hı hı. Yani bu eserleri buradan alıp da başka bir yere götürmek aynı etkiyi yapmayacaktır. Yani burada etkili olan şeylerden bir tanesi de çalışmaların, sergilerin, enstalasyonların mekanla uyumu. Çünkü mekana uygun ışıklar mekana uygun olarak tasarlandı. Yani ışık tasarımcımız ayrı, sergi küratörümüz, sergi tasarımları ayrı, heykelleri yapanlar ayrı, oradaki ışıklar ayrı. Yani bu eserleri alıp da gidip herhangi bir kütüphaneye biz bunları astığımızda kesinlikle aynı etkiyi yaratmayacak.
0: O kıyafet Rami Kütüphanesi'ne dikildi diyor.
1: Evet,
0: bravo,
1: evet.
0: O zaman son cümlelerinizi rica edeyim. Bu bir sohbetin ve Bienal günlüğünün başlangıcı olmuş olsun. Veda ediyoruz artık izleyenlerimize.
2: Yani
0: son olarak
2: bu Bienal'den biz çıktığımız şu oldu: mekanı daha iyi tanıdık. Mekanın içerisinde evet çok büyük bir alana yayıldık ve büyük bir kurguyu gerçekleştirdik. Bir sonrakinde mekanı çok daha iyi tanıyor olmuş olduk.

0: Mekanın çıktıları, dolaşım ritüelleri. Evet, aylarca oradaydık ama sonuçta işin gerçekleştikten sonraki halini de tecrübe edindiğimiz için bizim için bu artık başka bir adım. Bir sonraki Biennale için faydalı bir adım. %85'in derken mekanda gerçekleştirmek istediğimiz ama yapamadığımız şeyler oldu. Dolayısıyla onlar benim açımdan birer eksiklik. Evet, sonuç çıktı olarak çok başarılı görünse de kendi açımdan eksiklerimi görebiliyorum. Bunları bir dahakinde inşallah yapmamış olacağız. Böyle bir atmosferin bize bu şekilde bir imkan sunmuş olması ayrıca büyük bir mutluluk. Yani mekanın kendisi kendi başına, ki gerçekten bu elbise bu mekan için dikilmiş bir elbise. Yani buradaki her bir şey kurgu mekana göre kurgulandı. Hepsi o mekanın bir parçası. Elbette ki içinden çıkartılabilecek unsurlar var ama onlar sakil kalır, yani eksik kalır. Mekanın ruhu var ve biz o ruha uygun bir atmosfer yaratmaya çalıştık. O yüzden gezme olayı yeniden düşünülmesi gereken, bizim açımızdan önemli bir dinamik ama tabii ki değerlendiriyoruz.
1: Dediğim gibi bir günlük
0: Başkanımızla yani.
1: sayfası gibi programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun trafiğin içinde bize zaman ayırdığınız için başta teşekkür ediyorum hakikaten. Ama bana öyle geliyor ki sizin yaptığınız iş hakikaten bizim günlüğümüzün ilk sayfası.
0: Teşekkür
1: Yolu
0: ederiz.
1: açık olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok da ilgilisine ve sevenine ulaşsın.
0: Çok
2: Evet,
0: teşekkür
2: belki
0: ediyoruz.
2: son cümle olarak şunu söylemek isteyebilirim. Uluslararası teklifler aldık.
1: Ne
2: Bakalım
1: güzel haber.
2: onları değerlendireceğiz. O zaman biz peşinizde olmaya devam edeceğiz.
0: Çok sağ
2: Sizden
0: olun.
2: gelecek güzel
0: Teşekkür
2: haberleri
0: ederiz.
2: sevgili izleyenlerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ
0: Teşekkür
2: olun.
0: ederiz.
2: Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Size de çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Yeni bir bölümde başka kıymetli misafirlerimle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: 30 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı yok.

0: olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canam artık ya. Bunu kaçırır mı canam?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
10: Zehra Güneş.
11: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
12: Bravo Zehra.
13: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
14: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
15: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
16: Masada ne var, hoş geldiniz.
15: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var? Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 21'e gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. AK Parti hareketinin 25 yıllık hikayesini değerlendirdi. Çıkar, değil, kader birliğiyle yola çıktık dedi. AK Parti kitabına yeni sayfalar eklemeye devam ettik diyen Erdoğan, iki günlük kampın dolu dolu geçtiğini de vurguladı. Erdoğan sadece Türkiye'de değil, dünyada da mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Gazze'de yaşanan trajediye bir kez daha değindi. Soykırımın hesabı mutlaka sorulacak dedi.
1: Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. Sadece 86 milyonun değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma bir kez daha sert tepki gösterdi.
1: Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: Cumhurbaşkanı dış politikada dünyaya açıldık mesajını verdi.
1: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık.
2: Erdoğan 25 yılda gelinen noktanın başarı hikayesi olduğunu belirtti.
1: AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin mensuplarına seslendi, meydanın hakkını verin dedi.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin.

0: kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifade veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'e ilişkin dikkat çeken beyanlar da bulundu. Yalım Özel'in kullanımı için 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık helikopter, 31,6 milyon TL'ye varan makam aracı teklifleri aldığını, 2023'te ise iki kez para teslim ettiğini söyledi.
2: Özkan Yalım konuşuyor, CHP içerisindeki skandallar bir bir ortaya saçılıyor. Yalım'ın son ifadesi, Özgür Özel'in 10 milyon dolarlık helikopter sevdasını ortaya çıkardı.
3: Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifade veren Özkan Yalım, telefon inceleme raporunda yer alan helikopter yazışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalım, Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter araştırması yapıldığını, bu konuda CHP'de mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kendisiyle WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini söyledi.
4: Sizden oy istiyorum. İyiden iyi istiyorum. Bana niye oy vereceksiniz?
2: Yalım'ın ifadesine göre Özgür Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediği belirtildi. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığı'nın sahibi Hasan Karadağ'la temas kuruldu. Yalım, alınabilecek helikopter alternatiflerinin 3'e indirildiğini, bu helikopterlerden birinin Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu anlattı. Yalım, Hasan Karadağ'ın CHP Genel Merkezi'ne geldiğini ve Genel Merkez'in 4. ya da 6. katında Özgür Karabat'la birlikte bir toplantı yapıldığını ifade etti. Toplantıda helikopterlerin fiyatlarının 3.8 milyon dolar, 4.2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olarak konuşulduğunu belirten Yalım, teknik detayları içeren bir sunum hazırlanarak Özgür Özel'e rapor verildi dedi.
3: Ekrem Başkan'a bir kocaman teşekkür alkışı.
2: Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken bir diğer başlıksa Özgür Özel için alınması planlanan makam araçları oldu. Yalım, Özel'in 2022 model lüks marka makam aracını kullandığını, aracın eskidiğini belirterek yeni bir otomobil almak istediğini ifade etti. Yalım'ın beyanına göre Özgür Özel'in talebi üzerine Ankara'da bir firmadan fiyat teklifleri alındı. Tekliflerde Alman markası lüks bir araç için 19.597.233 lira, aynı modelin farklı paketi için 20.209.601 lira, bir başka araç için de 31.658.698 lira fiyat verildi. Yalım, bu teklifleri Özgür Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettiğini söyledi.
5: Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
2: Telefon inceleme raporunda yer alan bir başka dikkat çekici bölümse Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ilişkin yazışmalar oldu. Yalım, Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edeceğine ilişkin haberlerin çıktığı dönemde Özgür Özel'in kendisini aradığını, Burcu'ya ulaşamıyoruz, git bu sorunu çöz, Burcu'yla konuş dediğini anlattı.
3: Namusuma, şerefime söylüyorum.
2: Özkan Yalım ifadesinin sonunda basında çıkan açıklamalara da yanıt verdi. Özgür Özel'in kendi beyanlarını yalanladığını belirten Yalım, kendisini kurtarmak için yalan söylemediğini, anlattıklarının dosdoğru gerçekler olduğunu ifade etti. Yalım, anlattığı hususların WhatsApp mesajları, tanık beyanları ve bas kayıtlarıyla ispat edilebileceğini de söyledi.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

İzahı olmayan şey izahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin

gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi...

0: Dirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı cana mı attık ya? Bunu kaçırır mı cana?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go'der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine hareketli bir haftanın ardından önümüzdeki günlerde ne olacağını merakla bekler ve takip ederken özellikle Orta Doğu'da pek çok gelişme oldu. Bunları değerlendireceğiz. Tabii ki ABD-İran arasındaki düşük yoğunluklu savaş diyebileceğimiz bir durum ve müzakere pazarlıkları, daha doğrusu masadaki artık pazarlıklar nasıl seyredecek, bunları konuşacağız. Bununla birlikte tabii mesele doğrudan Hürmüz ve Lübnan'da tekrar düğümlenmiş görünüyor. Bununla birlikte başka önemli gündem maddeleri var ki İsrail'in attığı adımlara dair, bunları değerlendirmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağrı. İyi yayınlar diliyorum.
0: Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ve Doktor Ayhan Sarı, güvenlik ve dış politika uzmanı. Hoş geldiniz elimize.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Dediğimiz gibi yani ABD-İran arasındaki müzakere süreci ne olacak diye beklerken artık taraflar masaya oturduğunda dünya bir nebze olsun rahat bir nefes almıştı. Ama geçtiğimiz programlarda da burada konuştuğumuz gibi aslında bunun doğrudan bir barışa giden bir diyalog ortamı olmasının yanında bir yandan da düşük yoğunluklu bir savaş ortamının devam edeceği yönde tahminler vardı. Tabii son günlerde yaşananlar biraz bu tahminleri doğru çıkardı diyebiliriz. Özellikle son iki günde ABD ve İran'ın tekrar birbirlerine saldırıları var. İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlarken durum ne olacak? Bu son gerilimde kim haklı, kim haksız, ilk adımı kim attı, kim önce geri çekilirse bu süreç tekrar devreye girer ve kimin faydası ne olur? Şimdi tabii bir yandan da durumu sakinleştirmek için ilk adımı atmak bu psikolojik mücadelede altta kalmak anlamına da gelecek. Biraz çetrefilli bir durum var değil mi? Ne
2: dersiniz? Evet, yani şöyle dediğiniz doğru ama bir yandan da o müzakereler başladığında hani İsviçre'den verilen resim çok böyle hani herkesin neşeyle gülümsediği bir resim değildi.
0: Güllük gülistanlık değildi.
2: Tahmin edilebilirdi aslında bu tür bir el yükseltmenin olacağını. Yine de ben el yükseltmenin çok çabuk, çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun bir manası olmalı yani. Bu kadar hızlı ve çabuk el yükseltmenin sadece tehdit de kalmadı. Çünkü taraflar birbirlerine karşı güç kullandılar. Hatta tabii bu güç kullanma kontrol edilmezse, yani bu el yükseltme kontrol edilmezse ki hızla gitti. Ve buna tabii şeyi de eklemek lazım, sadece güç kullanmayı değil, aynı zamanda bugün İran Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz 30 gün bizim kontrolümüzde kalacak açıklamasını da eklemek lazım.
0: Evet. Dolayısıyla aslında bu mutabakat açısından yanlış bir açıklama değil.
2: Değil ama mutabakatta orada bir bulanıklılık vardı. Yani Hürmüz'den bahsediyordu mutabakat ama Hürmüz'ün tamamen İran'ın kontrolünde olduğuna dair bir cümle tabii ki yoktu. Çünkü o konuda anlaşamıyorlar ki, yani mevzu, hani anlaşmak zorunda oldukları mevzulardan biri de Hürmüz'ün geleceği ve o gelecek içerisinde kontrolün nasıl sağlanacağı. Evet. Hatta biliyorsunuz ki Trump defalarca sosyal medya paylaşımında bulundu. Hürmüz açık, işte başardık, tamamen teslim oldular falan. Teslim olma kısmını bir tarafa bırakalım. O Trump'ın kendi bu işi satışı, paketlemesi ama Hürmüz'ün açılması Amerika Birleşik Devletleri için önemli. Başarı ve başarısızlığı biz bunun üzerinden değerlendiriyoruz. Sadece biz değil, uluslararası kamuoyu, kendi kamuoyu. Amerika Birleşik Devletleri için bu savaşı bitirirken 3 tane şey önemli. Birincisi bu çıkmazdan bir an önce kurtulmak.
0: Evet.
2: Ve bu konuda hani Amerika Birleşik Devletleri sabırsız. Sabırsız olduğu için de hemen güç kullanma tehditlerini çok rahat savurdular. Güç de kullanabilirler. Ama tabii Hürmüz üzerinden güç kullanmak ve herhangi bir kara operasyonu falan filan olmadığı sürece yine de sahada hiçbir şey değiştirmeyecek. Yani İran'ı vurabilirsiniz ama İran'ı vurarak Hürmüz'ü açamazsınız. Dolayısıyla çıkmaz Amerika Birleşik Devletleri için aynı. Buna rağmen kendi sabırsızlıkları dolayısıyla ve vermek istedikleri mesaj dolayısıyla şak diye bir el yükseltme adımını içerisine onlar da girdi baktığımızda. Birincisi çabuk çıkmak, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri için bu nükleer mevzuyu halletmek, ki bu zor. Yani suratların İsviçre'de asık olmasının sebebi de bu. Bitmiyor bu pazarlık, yani bu müzakere bitmiyor. Anlaşmak
0: istiyorlar. Yani o 60 günlük süre muhtemelen çok aşılacak değil mi?
2: Ben anlaşılacağını düşünüyorum. Hatta bu süreç içerisinde böyle birkaç tane heyecan dalgası yaşayacağız herhalde. Veya her hafta da olabilir bu. Yani onlar birbirlerini vuracaklar. Birbirlerini vururken körfezi vuracaklar falan. Üçüncüsü de Hürmüz. Bu üç mesele Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkmaza girdiği konu Hürmüz meselesinin nükleer mevzuyla bağlantılı hale gelmesi. Şimdi anladığımız kadarıyla İran, Lübnan'ı da bağlantılı hale getiriyor. Yani bütün konular birbirine bağlantılı halde olduğunda zaten çok zor bir konu tek başına. Herhangi birini alın, herhangi biri çok zor. Bir de hepsi bağlantılı olduğunda ya hepsi bir arada çözülecek ya hiçbiri çözülmeyecek gibi bir durum oluşuyor. Şimdi bu durum nedeniyle müzakerelerde böyle bir sinyali taraflar birbirine verdiği için taraflar aynı zamanda bu çok kritik hissettikleri noktalardaki pozisyonları konusunda da mesaj verme ihtiyacı içerisindeler. Yani İran, Lübnan ve Amerika Birleşik Devletleri de Hürmüz. Tabii hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla birisi bir konuda mesaj verirken aslında bütün konular üzerinden mesaj veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu saldırıyı başlatmasının temel nedeni aslında saldırı değil, misilleme, bir cezalandırma misillemesi olarak başlattı. Çünkü işte neydi tankerin adı unuttum ama Panama bandıralı bir tankere mühimmatla, hala ne olduğu belli olmayan, yani kimden geldiği belli olmayan bir mühimmatla saldırı düzenlendi Hürmüz'de. Amerika Birleşik Devletleri bunu İran'ın yaptığını söyledi. Trump bu İran'ın yaptığı çok aptalca bir şey dedi. Cezasını çekecekler falan filan mealinde bir sosyal medya paylaşımında bulundu ve sonra da Amerika Birleşik Devletleri İran'ın çeşitli askeri tesislerini yönelik olarak saldırı gerçekleştirdi. Birinci saldırı yetmedi. İkinci bir saldırı da gerçekleştirdi. Çünkü İran'da cevap olarak Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin yakınlardaki varlıklarına ama körfezdekilere saldırdı.
0: Yeri gelmişken hocam bir araya gireyim, parantez açayım. Yani Bahreyn ve Kuveyt dediğinizde biz bir süredir bunu görüyoruz. Evet. İran sürekli Bahreyn ve Kuveyt'i vuruyor Körfez'de. Yani Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a saldırılar düzenlemediğini zaten görüyorduk. Bu sefer de böyle oldu.
2: Evet,
0: bu aslında ilginç bir detay değil
2: yani
0: mi?
2: Yani bir yandan ilginç, evet. Çünkü muhtemelen Katar zaten bir ara bulucu. Ama bu Katar'ın yine de her şeyden muaf olduğu sonucunu çıkartılmamalı. Zaten daha önce vuruldu. Bu iş çünkü bu el yükseltmenin kontrol altında tutulup tutulmayacağını bilmiyoruz. Hani hep biz tartışırız. El yükseltme acaba tansiyonu düşürmek için mi el yükseltme? Vardır ya literatürde escalation to de-escalate diye. Böyle değil. Bu el yükseltme böyle değil. Bu mesaj vermek, kendi kırmızı noktalarını belirtmek, kendi pozisyonunu belirtmek için yapılan bir el yükseltme. Dolayısıyla kontrolde kalıp kalmayacağı belli olmayan bir el yükseltme. Yani taraflar o çıkmaz içerisindeki pozisyonlarını belirtiyorlar. Çıkmazı çözmeye çalışmaya ya da onun içerisinde tansiyonu düşürmeye yönelik bir el yükseltme değil. Bu nedenle tehlikeli, o nedenle Körfez güvenliği de bir aslında. Yani Bahreyn'de ya da Kuveyt'te hissedilen o onların caydırıcılığına yönelik saldırılar hangi taraftan gelirse gelsin bütün Körfez'de hissediliyordur diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Çünkü yani orada da Körfez güvenliğini tekrar ayakları üzerine kaldırmaya çalışmak için bu anlaşmayı kotarmak ve İran'la ilişkileri yeni bir şeye oturtmak zorunda olan aktörler var. Bir türlü oturtamıyorlar çünkü bir türlü yani para verecekler büyük ihtimalle işte ticaret, bölgeselleşme içerisinde İran'ı çekmek falan ama yani böyle birbirine taraflar vururken bir yandan da Körfez

0: Körfezi vururken Körfez'in bunu yapması hemen hemen imkansız. Sadece projeler kalıyor işte. Bu platformumuz var. İran bununla işbirliği yapabilir. Bu platformumuz var. Bu platform dengeleyebilir gibi ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Gerçekler üzerine değil. Eğer bu hikaye yani İran bir petrol tankerini vurdu. Yani Amerika'nın söylediği hikaye ve Amerika buna cevap verdi ve İran cevap verdi. Dişe diş, kana kan bir şekilde yani o stratejide tit for tat içerisinde gidiyor bu iş. Eğer buysa hikaye, İran neden böyle bir şey yaptı? Çünkü müzakereleri devam etmek istiyor. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müzakerelerden çekilemeyeceğini, çünkü ne kadar el yüksek, belirli sınırlar aşılmadıkça hala tabii belli sınırlar söz konusu, çekilemeyeceğini, dolayısıyla Hürmüz'de hala ve Hürmüz'e bağlı bütün kartlarda hala İran'ın avantajlı olduğunu göstermek için bir.
1: Yani o sınırlar içinde zorlayıcılığını kullanıyor mu diyebiliriz?
0: İki, belki de zorlayıcılıktan daha önemli, pazarlık gücü, pazarlık kartları hala elimde diyor. İkincisi diyor ki ben bu pazarlıklarda ciddiyim. Hı hı. Ciddiyim, nerede ciddiyim? Şu anda sahada İran için belirli kazanç alanları açıldı. Mutabakatta da öyle değil mi? Evet. Belirsizlikler de var ama belirli kazanç alanları da. Ama bunlar daha henüz kazanca dönüşmedi İran adına. Ve yani İran defalarca böyle masalarda veya sahalarda tam kazanç kendisine açılırken şak diye kapandığını çok gördü, çok tecrübe etti. Bu sefer ciddiyim ve bu ciddiyetimi de Hürmüz'deki kartı bırakmamak noktasında göstereceğim. Bu hiç şaşırtıcı değil. Hürmüz'deki kontrolü kolay kolay elden bırakmasını zaten beklemiyorduk. Bir üçüncü şey daha bence... İsrail-Lübnan çerçeve anlaşması ile ilgili. Hı-hı. Yani bu anlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri toparladı. Anlaşmayla mutabakatı yan yana koyduğunuzda bunlar birbirini tamamlayan iki anlaşma değil. Amerika Birleşik Devletleri yani ya mutabakatta ya çerçeve anlaşmasında ciddi olmaması lazım. İkisi yan yana gidecek süreçler gibi görünmüyor. Çünkü çerçeve anlaşması aslında yani İsrail'in Lübnan'dan çekilmemesi üzerine bir anlaşma. Yani böyle söylemiyorlar tabii ki ama mana ve sonuçtaki sahadaki gerçeklik buraya çıkıyor. Hizbullah'ın silahsızlanmasını Lübnan gerçekleştirinceye kadar İsrail Hizbullah'la savaşmaya, operasyonlarına ve Lübnan'da kalmaya devam edecek. Bu zaten mutabakatın çiğnenmesi baktığımızda. Ben İran'ın Lübnan konusunda ciddi olduğunu düşünüyorum. Sahadaki kazançlarını kazanca dönüştürmesinin bir ayağı da Lübnan. Lübnan'daki etkisi ve Hizbullah'ın varlığını devam ettirmesi tabii. Hı hı. Bu konuda daha önce de mesaj vermekten hiç çekinmediler. Hatta süreci bozacak şekilde. Bence şimdi de eğer bu el yükseltme gerçekten işte İran'ın bir tankere saldırmasıyla falan başladıysa ve bunun böyle tırmanacağını tahmin etmiştir taraflar. Kimse uzun bir süredir birbirlerinin ne yapıp ne yapmayacağı üzerinde görüş teati eden aktörlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun böyle tırmanacağını ve Hürmüz üzerinden dişlerini göstereceklerini düşünerek bu adımları atmışlardı. Anladım. Dolayısıyla Lübnan'ı Hürmüz'e bağladılar. Çıkmaz içerisinde bir çıkmaz hattı daha oluşturdular. Zaten nükleer mevzu Hürmüz'e bağlıydı, çıkmazdı. Şimdi bir de Lübnan Hürmüz'e ve nükleer mevzuya bağlı. Yani tabii bu
1: yani ya hep ya hiç ay gidiyor.
0: Ya hep ya hiç bunu ama bunu zorlayabileceğini de düşünüyor İran. Ve hatta bunu istiyor da yani bunun sonucunda çünkü bir kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda kararlı gözüküyorlar. Ama tabii el yükseltme her iki taraf için de riskler getiriyor. Yani evet İran bu konuda kararlı olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmazda olduğu konusunda haklılar. Ellerindeki kartlar konusunda haklılar. Nasıl İran İsrail'i Lübnan'dan söküp atamazsa Hürmüz'den de İran'ı Amerika Birleşik Devletleri söküp atamıyor. Yani bu çıkmazın içerisinde stratejik sahadan doğan çıkmazlar da var. Bu konularda da belki kendilerine güveniyorlar. Ama tabii el yükseltme kontrolde olmazsa müzakere sürecini de tabii ki akamete uğratabilir. Daha da önemlisi kontrolde olmazsa her iki taraf için de tekrar kayıplar dağıtılmaya başlayabilir.
1: Evet.
0: Tabii muhtemelen onu... O noktaya gelmeden bu işi tekrar kontrol altında tutmak için muhtemelen O da tekrar arabulucular aracılığıyla bir süreç başlayacaktır. Arabulucular çok çalışıyor bu süreç içerisinde. Hı hı. Çünkü hala onlara çok ihtiyacı

0: ihtiyaç var.
1: Tabii şimdi sizin ortaya koyduğunuz tablo şu durumda İsrail için de süreci sabote etmeye yönelik aslında pek çok fırsatın doğduğunu da gösteriyor, özellikle Lübnan üzerinden.
0: Evet, zaten ediyor zaten.
1: Şimdi yani dediğiniz gibi her şeyin birbirine bağlandığı bir durum yaşıyoruz. Şimdi açıklamalara baktığımızda bu son gerilimlerin üzerine İran devrim muhafızları, işte biraz önce Vişne Hocam da bahsetti. Diyor ki mutabakat uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin denetimi İran'ın sorumluluğundadır. Kuralları ihlal eden gemilere karşı geçmişten daha sert davranacağız. Trump'ın açıklamasına baktığınız zaman artık makul olamayacağımız bir noktaya gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz gibi çok sert bir uyarı geldiğini görüyoruz. Diğer taraftan meselenin nasıl Lübnan'a bağlandığının somut göstergesi olarak şunu söyleyebiliriz. Gelen haberler bize İranlı müzakerecilerin bu son olaylardan sonra aslında İsviçre'de yapılması planlanan teknik görüşmeleri tamamen iptal etmeyi düşündüğünü gösterdi ki uluslararası basında yazılan çizilenlerden bahsediyorum. Aynı müzakereciler mutabakat saptının birinci maddesinin İran'daki saldırganlığın durması olduğunu söylüyorlar. Ama Vişne Hocam'ın bahsettiği gibi yani Lübnan ve İsrail arasında, Lübnan hükümeti ve İsrail arasında yapılan çerçeve anlaşmasına baktığınız zaman aslında mutabakatla çok da uyuşmayan bir durumda çıkıyor ortaya. İşte orada mesele nasıl çözülecek? Şimdi İsrail Hizbullah'ı yıllardır düzenlediği saldırılarla Lübnan'dan söküp atamıyor. Hizbullah'ın varlık sebebi zaten açık ve net. İsrail'in işgaline karşı bir direniş. Lübnan hükümeti İsrail saldırmasın istiyor. Ancak Hizbullah'a karşı kendi attığı, imza attığı anlaşmadan hareketle söylüyorum. Yapması gereken bazı atması gereken adımlar var. Bunları tam olarak atamıyor. Diğer taraftan ABD Hürmüz'de kontrolü sağlayamıyor. İran ABD ile bu üç konuyu birbirine bağladığı için şu an için bir hızlı bir çıkış yolu bulamıyor. ABD deseniz aynı şekilde bu savaştan bir an önce kurtulması lazım. Ancak mevcut durum nedeniyle her şeyin birbirine girdiği bir düğüm oluşmuş durumda.
2: Orta Doğu'da i̇şte bu düğüm çok kolay da çözülmez herhalde.
1: Aynen öyle. Yani nasıl olacak, nasıl çözülecek?
0: Yani basit açıkçası bir taneyi bile çözememişlerdi şu ana kadar. Yani
1: çok çetrefilli bir hale geldi mesele iyice pazarlıklar.
2: Evet.
1: Şimdi Lübnan'dan mı çözülür, Hürmüz'den mi çözülür? Herhalde
3: şimdi,
1: Lübnan.
3: Çağrı Bey, bu tarz olaylarda ben kendim şahsen şöyle bir şey yapıyorum. Daha önceden benzer olaylar, krizler nasıl bir süreç işlemiş. Yani belli bir zirve yaptığı, patlak verdiği yer var. Onun öncesi, patlak verdiği nokta ve sonrasına bakarak böyle biz kıyaslamalar yapıyoruz. İşte uluslararası ilişkilerde, siyaset biliminde bunu böyle bir karşılaştırmalı analizler, metodolojisi, osu ve busu yapılıyor.
1: Evet.
3: Ben şimdi burada Orta Doğu'ya, aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı için de benzer bir mantık yürütüyorum. Buraya baktığımda daha önce işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, işte Napolyon Savaşları vesaire baktığımızda bir kıyas yaptığımızda şunu görüyoruz. Mesela Birinci Dünya Savaşı da birden böyle hiç kimsenin beklemediği bir anda pat diye çıkmamış. Onun öncesinde de krizler var, ufak tefek çatışmalar var, sınır anlaşmazlıkları var, siyasi anlaşmazlıklar var. O çatışmalar, krizler ufak ufak başlamış, 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene sürmüş ve belli bir yerden sonra artık eşiği açarak zirveye ulaşmış.
1: Söyledikleriniz bana aslında Ukrayna Savaşı zamanında yapılan yorumları da hatırlattı. Yani bir dönem geçmişte 2. Dünya Savaşı öncesi dönemde yaşanan o gerilimli atmosferi neredeyse aynısını yaşıyoruz şeklinde yorumlar yapılıyordu.
3: Aynen öyle. Şimdi burada da şunu artık çok net bir şekilde görüyoruz. Bu meseleler kesinlikle çözüme kavuşmadı. Sadece bir ara verdi. Bu aradan sonra yeni bir çatışma, yeni bir kriz muhakkak olacak. Ama nasıl bir boyuta erişecek? Hani bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada patlamış ya. Şu an 3. sırada mıyız? 6. sırada mıyız? Yani o büyük savaş, büyük kriz, büyük o karşı karşıya gelme bir sonraki aşamada mı gerçekleşecek? Yoksa arada 3-5 tane daha adım var mı onu bilmiyoruz. Ama ben
1: eşik nerede onu göremiyoruz.
3: Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ya. Bu bölgeye barış gelecekse İsrail'e rağmen gelecek diye. İşte sizin o sorduğunuz spesifik olarak Lübnan meselesi, İran meselesine yönelik şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İsrail problemi çözülmediği müddetçe bu problemlerin hiçbiri çözülmeyecek. İran'ı da Lübnan'ı da birisi İsrail'e

0: dur diyene kadar devam edecek. İsrail bu aşamada ne kadar daha çok bu ülkeleri, bu bölgeleri yıpratacak onu bilemiyoruz. İşte dedim ya, o yani eşiklere de göremiyoruz.
1: Yani şu aşamada İsrail'e dur diyebilecek ülke aslında belli. Yani o ülkenin de İsrail'e, o liderin İsrail'e dur demesi, hani zaman zaman yani ABD'den bahsediyoruz, Trump'tan bahsediyoruz şu aşamada. Trump üzerinde kurulabilecek bir baskıyla bu mümkün ama o baskı da bir yere kadar kurulabiliyor. Yani Trump'ın da İsrail'i çok zapt edemediği durumlar
0: oluyor. Ben o ülkeyi, siz o ülkeyi dinlendirince Türkiye geldi aslında aklıma. Bence Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e dur diyecek ülke değil. Amerika Birleşik Devletleri burada İsrail'e dur diyecek ülke ve o ülkenin kurduğu ittifakın önünden çekilecek ülke. Eğer o çekilme işi gerçekleşirse ABD bu bölgede İsrail'in önünde bir kalkan olma işlevini bıraktığı anda bölge ülkeleri Türkiye'nin liderliğinde bu işi çözecek. Ama buraya kadar bakın Lübnan'da yeni işte anlaşma yapacaklardı. Lübnan'ın bir numaralı şartı şuydu. İşgal ettiğim bölgelerden çekil. Adam çekilmiyorum diyor. Ne yapacağız? Çekilmiyor yani. Adam işgal etti. Tüm dünyanın gözleri önünde işgal etti. İşgal ettiği yerde 200 yıllık, 300 yıllık köyleri yıkıyor, patlatıyor dinamitlerle.
1: Evet.
0: Patlattığında sonra gidiyor Savunma Bakanı o kat gösteriyor. Diyor ki bakın patlattık, nereye dönecekler?
1: Tabii hesapta o bölgede bir de Birleşmiş Milletler barış gücü var.
0: Birleşmiş Milletler'e de biliyorsunuz barış gücüne de saldırdılar. Bir ara Birleşmiş Milletler barış gücü çekilmedi. İlk başlarında 7 Ekim'den böyle 3-5 ay sonralarında Lübnan'a ilk girdikleri zamanlarda adamları uyardılar. Sonra da çekilmeyince öyle o vurdu bu vurdu karambole getirip vurdular bir de. Arada onların çalışanlarını da öldürdüler. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde İsrail bu saldırılarını devam edecek. Yani Lübnan'da da devam edecek, İran'da da devam edecek. Hatta geçen hafta konuşmuştuk. Çok yüksek ihtimalle Suriye'ye yönelik de bir saldırı akımı olacak, bir niyeti olacak.
1: Ki o bölgede de işgali genişletmeye başlamış. İşgali bugün haberler genişletmeye geldi, bazı köylere daha yayılmaya
0: evet,
1: başlamış.
0: Ya çünkü şöyle bir nokta var. Şimdi tahtamız yok ama İsrail kuzeye doğru gidiyor. Kuzeye doğru giderken Litani Nehri'nin güneyinde ve kuzeyinde aynı zamanda doğusunda da Hakim Tepeleri ele geçiriyor.
1: Evet.
0: Ve o hatta çıktı ya yukarıya. O hattın böyle doğu paralelinde Hermon Dağı ve Şam var. Yani 2024 Aralık ayından sonra işgal ettiği yerler var. Yani orada bir üçgen kuruyor. Kendi adına bir güvenli bölge kuruyor sözde. Ve buradan hem Lübnan'ı hem de Suriye'yi işgal edecek, işgalini kalıcı hale getirecek, geleceğe yönelik planlar yapıyor. Şimdi burada tabii ki şu soru da sorulabilir. Şu senaryo da akla gelebilir. Ben o senaryonun gerçekleşmeyeceği düşüncesindeyim ama İsrail kazanabilir. Çağrı Bey, öyle de bir ihtimal var. Yani İsrail Lübnan'ı işgal etti, istediğini aldı ve yanına kar kaldı. Suriye'de işgal etti Hermon Dağı'nı. Sonrasında istediği şey biliyorsunuz Şam'ın güneyini demilitarize etmek. Orayı tamamen Şam'ın fiili kontrolünün dışarısında bırakmak. Evet. Dürzülere vererek orada istediği gibi girecek, çıkacak, at koşturacak. Bunları yapabilir. Ve ben hep şunu söylüyorum. Diyelim ki bunları yaptı, başardı. O zaman geçmiş olsun. Çünkü i̇şte bir sonraki adım Türkiye.
1: Esad sonrası Suriye ile Türkiye'nin arasındaki koordinasyonun önemi ortaya çıkıyor diyebiliriz. Evet, bu çok önemli. Zaten İsrail'in de çok sıkça rahatsız olduğu durumlardan biri. Şimdi Lübnan'a baktığınız zaman bu çerçeve anlaşmasından sonra kim ne demiş diye baktığınızda şunu görüyorsunuz. Hizbullah lideri Naim Kasım anlaşmayı aşağılayıcı ve yok hükmünde kabul ettiklerini söylemiş. Yüz karası ve egemenlikten taviz vermek anlamına geldiğini söylüyor ki Vişne hocamın da bahsettiği, Ayhan hocamın da bahsettiği gibi İsrail'in oradan çekilmemesi üzerine kurulu bir durum olmasından dolayı. İtamar Ben-Gvir'e baktığınız zaman İsrail aşırı sağcı bakan kabinede oylanmasını istediğini görüyoruz. Lübnan'la ortaya çıkan anlaşma tarihi bir hatadır, kaçırılmış korkunç bir fırsattır. Yani İsrail'deki aşırı sağcılar da yeterince İsrail'in lehine bulmuyorlar bu anlaşmaya baktığımızda. Netanyahu'nun bir açıklamasında mutlaka görmüşsünüzdür. Kendisine Lübnan'ın İsrail liderleri için siyasi bir mezarlık olduğu hatırlatıldı. Ve Netanyahu'nun ne dediğine baktığımızda şunu görüyoruz. Kimin umurunda siyasi bir mezarlık olsun ya da olmasın, İsrail devletinin güvenliğini ve zaferini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağım. Lübnan'a girmemiz gerekirse gireceğiz. Orada ezici bir güçlü operasyonlar yürütmemiz gerekirse bunu yapacağız ki sanki yapmıyormuş gibi diyelim. İran'dan gelen açıklamalarda ne diyor? Tabii ki mutabakatın

0: birinci maddesinin özellikle Lübnan'la alakalı olduğunu, saldırganlıkların ve İsrail işgalinin durması gerektiğini hatırlatıp ABD'den İsrail'e baskı yapmasını istiyor. İstiyor da yani işte biraz önce de bahsettik zaten her şeyin birbirine girdiği kocaman evet. bir düğüm var ortada. Nasıl değerlendirirsiniz bu tabloyu?
1: Şimdi öncelikle az önce siz de bahsettiniz tabii biz de Latife ile burası Ortadoğu falan dedik ama Ortadoğu böyle bir yer değil. Bir defa onu zihinlerde ve söylemde de açıkçası çok zikretmemek gerekiyor. Yani Ortadoğu bataklığı gibi tırnak içinde kullanıyorum kavramları ben çok doğru bulmuyorum. Ama nihayetinde bu günümüzde baktığımızda bölgede bunu bir bataklığa dönüştürmeye çalışan, istikrarsızlığı bir politika olarak her gün güden ve bunun faturasını sivillerin, binlerce sivilin hayatıyla ödediği bir aktörden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi az önce Rusya meselesini konuştuk Ukrayna'yla birlikte. Aslına baktığımızda farklı coğrafyalar olsa da güttüğü emeller itibariyle Rusya'nın ve İsrail'in benzer politikaları var. Yani İsrail'in nasıl bir politikayla bu bölgede bu istikrarsızlığı yayıyor? Yani şunu demiyor, ben Lübnan'la işte falan nehir üzerindeki su ile ilgili, su kullanımı ile ilgili bir çatışmam var. Dolayısıyla savaşıyorum demiyor. Hı hı. Suriye'de işte şu ticaret yolunun kontrolü bende olsun mu yoksa Şam mı burada hüküm sürsün gibi bir anlaşmazlık üzerinden değil. Türkiye ile ilgili bölgedeki bu siyasi çatışma baktığımızda işte Türkiye'nin bölgedeki artan gücüne karşı aslında baktığımızda yani altta yatan motivasyona baktığımızda Türkiye'nin yükselen gücüne karşı bir güç dengesi oluşturma çabası değil. Zaten Rusya'da ve benzeri tarihsel ve dini bir yaklaşımla Ukrayna'ya bakmıyorum hocam zaten. Dolayısıyla iki tarafın da motivasyonları aslında ben Ukrayna'yla işte çatışıyorum çünkü şöyle bir şu alanda bir problemim var ve dolayısıyla bu çözemiyoruz bu problemi ve çatışmaya dönüyor meselesi değil.
0: Tam sizin verdiğiniz referansa dair Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Yeri gelmişken onu da hatırlatayım. Diyor ki Netanyahu denizle Ürdün arasında iki devletli çözüme yer yok.
1: Çünkü
2: ben de şimdi onu okuyorum.
1: Çünkü Hizbullah bir bahane. Hamas bir bahane. Suriye'deki dürzülerin işte kendince güya hakları bir bahane. Yani bölgeyi eğer gerçekten altta yatan motivasyon bölgeyi tamamen işgal edip kendi emelleri için düşündükleri bir harita çizmekse o zaman Lübnan'dan çıkacak mı çıkmayacak mı aslında bir detaya dönüşmüş oluyor İsrail açısından. Ha bu aynı zamanda yani ABD
0: içinde...
1: Ne yapmak
0: içinde, istedikleri açık ve net aslında.
1: Evet yani bu zaten hani böyle satır arasına falan gizlenmiş ya da komplo teorisi olarak açıklanabilecek bir meselenin çok ötesinde. Çünkü direkt siyasileri bunu söylüyor. Yani Filistin meselesi içinde bu böyle, Lübnan içinde bu böyle, Suriye ile ilgili yani haritaları herkes ortalığa saçıyor zaten. Söylemde de bu var. E biz niye hala kafamızı, hocamı destekleyerek söylüyorum, niye hala kafamızı kuma gömmeyi tercih ediyoruz? Ya böyle bir İsrail var bölgede. Ha bu şu demek değil. İsrail'in arkasında ABD var dolayısıyla biz ne yapalım gibi bir dünya da yok artık. Yani belki biraz konuşacağız ileride önümüzdeki bölümde. NATO açısından mesela Türkiye'nin önemi her zaman vardı ama Türkiye'nin değişmesiyle son 20 yılda artık o kabullendikleri ve çok da dillendirmedikleri çünkü evet jeostratejik açısından yani Türkiye'nin coğrafi konumu açısından çok büyük bir öneminin farkındalardı ama bu artık sadece Türkiye evet iki kıtayı birleştiren coğrafi açıdan işte NATO'nun Güneydoğu ayağındaki güvenlik karakolu gibi bir Türkiye olmaktan da çıktı. Bunun çok ötesinde artık savunma sanayi mesela baktığımızda değil mi? NATO açısından nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu, Türkiye'nin bölgedeki işte rolü, farklı çatışmalardaki rolüne baktığımızda demek ki o İsrail artık dengeleyebilecek, Amerika olsun olmasın, dengeleyebilecek veya belli bir noktada tutabilecek. İşte Donald Trump'ın deyimiyle hani dedi ya Netanyahu'ya, biraz makul ol. Evet senin emellerini biliyorum ama artık öyle kolay kolay bizim girip, işte İran'da da görüldüğü üzere, bölgede elimizi kolumuzu sallayarak yapabileceğimiz şeyler artık sınırlı
0: işte demeye getirdi. Tam da bu kuvvet aslında doğrudan İsrail askeri olarak karşı karşıya gelmeseniz bile ABD üzerinde baskı kurarak İsrail'i dizginlemek zorunda hissetmesini en azından sağlayabiliyorsunuz Trump'ın. Çıkar çatı çıkarlarının ayrışmasını sağlayabiliyorsunuz. Hani bölge ülkelerinde bunun yanına aldığınız zaman işte Körfez ülkelerinde vesaire. Tabii. Gazze'deki atılan adımın benzeri bir etki gücünü tekrar kurabilmeniz mümkün ama bunun sonunu nereye gideceği önemli. İşte Gazze'de de durum malum yani.
1: Yani evet bir de zaten bu bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Evet. ABD'nin tamamen İsrail'in üstünü çizme gibi bir emeli, bir hedefi, böyle bir stratejisi de yok. Böyle bir gücü de en azından ABD iç politikası açısından baktığımızdan da oradaki İsrail lobisinin gücü açısından veya kabinedeki farklı isimler şimdiye kadar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına baktığımız zaman bu bugünden yani 7 Ekim işte bir iki senedir başlayan bir politika değişikliği değil bu zaten yani. Öyle bir şeyle sınırlandırmamız lazım.
0: ABD'nin de İsrail'in de devlet politikaları birbiriyle çıkarları da
1: metotta farklılaşsalar bile bence nihai olarak İran her zaman için bir tehdit olarak görülmüş. Dolayısıyla Lübnan meselesi İran'ın az önce bahsettik. Mesela diyor ki iç işlerine karışmayacağız. Yani nasıl karışmayacaksın? Yani eğer bu rejim böyle devam edecekse sen her gün karışacaksın iş meselelerine. Nükleer mesele İran'ın bu haliyle statükoyu koruyacaksa nasıl koruyacak? Yani sana bunu silaha dönüştürme gibi potansiyeli olduğu sürece bu senin için bir tehdit. Hürmüz meselesi. Ya Hürmüz mü Lübnan mı bana sorarsanız Hürmüz meselesi daha kolay çözülebilecek bir mesele. Çünkü onu bir şekilde biraz iki tarafında tavizleriyle bir anlaşmaya bağlayıp o yönetilebilir bir sürece dönüştürülebilir. Ama nükleer...
0: Yani teknik görüşmelerle çözülebilecek
1: teknik görüşmelerle belki tabii çözülebilir.
0: Lübnan meselesi öyle değil.
1: Ama Lübnan meselesi İsrail'in emelleri için bugün biraz üstü örtülse de yarın yine patlak verecek bir mesele. Çünkü o nihai hedef değişmediği sürece çatışma alanı diye İsrail'in öne sürdüğü şeyler aslında bahaneden ibaret meseleler olduğu için nihai hedef Lübnan'ı işgal olduğu için ve orada kalıcı bir şekilde kalmak olduğu için İran meselesi yani Hizbullah'ın ötesinde bir hedefi var Lübnan'la ilgili İsrail'in. Baktığımızda yine 300 milyonluk fon meselesi, yaptırımlar meselesi. Bunlar kolay aşılabilecek meseleler. Ama bana sorarsanız yani Hürmüz mü, Lübnan mı nasıl aşılacak? Hürmüz bile aşılır ama Lübnan rafa kaldırılır. İleride yarın yine patlak verir. Nasıl daha önce bir şekilde işgal vardı, o geri çıktı. Ama yine bugün tezahür etti. Çünkü İsrail'in bugünden yarına ben herkesi işgal edeceğim, bu bölgeyi kendi kontrolüm altına alacağım gibi bir politikası da yok. Yani sabırla bu kendilerince doğru bulduğu politikayı işliyorlar.
0: Lübnan'da bir de şöyle bir durum var. Şimdi resmi doğru çizersek eğer, Lübnan'daki mevcut hükümetin aslında Hizbullah'ın varlığından ve faaliyetlerine rahatsız olduğu bir durum var mı?
1: Var. Var.
0: Ancak Hizbullah'ın varlık ve mücadele sebebinin İsrail'in işgaline karşı durmak olduğu gerçeğinden evet. Hareketle Lübnan toplumu içinde aslında kök saldığı ve çok ciddi bir destek bulduğu bir taban da var sokakta.
1: Aslında devlet içerisinde bir devlet Hizbullah baktığımızda. Yani uzun yıllar böyle işleyebiliyor.
2: Siyasi evet. Parti.
1: Siyasi parti aynı zamanda. Yani o gücü de halk tarafından desteklenen. Ama şu anda baktığımızda zaten
0: zaman
1: Lübnan
0: zaman
1: gibi...
0: Başbakan seçiminde olayların rızaları olması gerekiyor ki kriz aşılabilir.
2: Yani Lübnan... Hala bile etkili tabii. Siyasetin içerisinde.
1: Bu da neyi gösteriyor zaten? Lübnan'ın aslında bir yani failed state dediğimiz yani bir devlet olduğunu gösteriyor bize. Yani bu ne demek? Ya Lübnan'ın ordusu ne mesela? Kendisini savunabilecek bir ordusu var mı? Polis gücü var mı? Lübnan kurumları ne kadar güçlü? Zaten Lübnan yönetimsel olarak da bu kadar farklı sözlerin bir araya gelip karar verme mekanizması zaten işlevsiz bir mekanizma baktığımızda. Dolayısıyla orada çalışması mümkün olmayan bir devlet aslında kurulmuş. Dolayısıyla Hizbullah çıkmış zaten. Veya işte İran'ın destekleriyle vesaire. Ama İran Hizbullah meselesinden evet bu işin bir parçası ama aynı zamanda İsrail-Lübnan politikası açısından da bu farklı bir yani Lübnan meselesini biz sadece evet Hizbullah orada dolayısıyla Hizbullah'tan İran vazgeçmeyecek diye okursak eksik kalmış olur. Lübnan'ın İsrail için ne anlama geldiğini ve sonrasında Suriye'nin İsrail için ne anlama geldiğini bu çerçevede yine tekrar bakmamız gerekiyor.
0: İşte bunların bilincinde olan ve Hizbullah'a gerçekten destek veren sokaktan gelen bir irade de ya var bir halk desteği de var. Tamamı değil. Evet, bir kısmı ama gerçekten köklerini besleyen bir tabanı da var.
1: Bunu İki devletli çözüme lazım. Yer yok dedikleri yani bu Filistin meselesi içinde bu böyle, Lübnan içinde bu böyle. Zaten kabul etmiyor kendisinden başka bir varlığı bölgede kabul etmiyor. Bırakın başka bir

0: toplulukla birlikte iç içe yaşamayı veya başka bir devletin hakkını korumayı, başka bir kendisi dışındaki başka bir varlığı zaten kabul etmeyen bir aygıttan bahsediyoruz.
1: Maalesef. Şimdi bir reklama gitmeden önce bir 3-4 dakikamız varken İsrail'den bahsetmişken bir de Gazze'yi hatırlatmak isterim. Zikretmeden geçmeyelim isterim. Tabii orada da enkaz altında kalan Filistinlilerin cenazelerine ulaşma çabaları sürüyor. Orada da ikinci aşamaya geçildi. Yani yeterli teçhizat sağlanırsa 3 ay kadar bir sürede bunun tamamlanabileceği söyleniyor ama insani yardımların gelişinde bile İsrail izin vermemişken tabii burada gene mesele İsrail'in
2: izni. Bir de Gazze süreci ilerlemedi. Yani ki sorunlu bir süreçti ama yine de bir süreçti tabii ki yani Trump'ın süreci. İşte toplanacak orada, burada, şurada. Bu Orta Doğu'daki bütün mücadeleyle Gazze mücadelesi de ilişkili. Dolayısıyla yani o çözülünce bu da çözülür gibi bir şey oluyor ve bütün çıkmazlar birbirine bağlanıyor. Lübnan'la ilgili belki şunu söylemek lazım. Yani evet, bunu tabii ki uzun uzun tartışabiliriz. İsrail burada ne yapmak istiyor? Revizyonist, faşist bir devlet mi? Evet, yani baktığımızda. Ama aynı zamanda bir mini devlet. Yani bir büyük güç falan değil. Rusya bir büyük güç. Bölgesel de olsa bir büyük güç. Ama İsrail aynı şey değil. Bütün teknolojik üstünlüklerini bilmeme rağmen söylüyorum bunu. Ve dengelenebilir. Amerika Birleşik Devletleri olmasa. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü aslında İsrail bütün bu 7 Ekim, yani İsrail'in bölgeye hakimiyeti falan isteği 7 Ekim öncesinde de vardı. Hepimiz biliyoruz. O zaman yollar, köprüler, bilmem neler üzerinden hakimiyetti. Networkler üzerinden hakimiyetti. Şuydu, buydu. İşte deniyordu ki çevre doktrini, hayır onun da değil, çevre doktrini 2.0, 3.0, 5.0, İbrahim Anlaşması 1, 2, 3, 5. Formüller ve adlar değişebilir. Araçlar da değişebilir. Bugün daha militer, askeri ve işgal politikasını daha açık olarak gerçekleştirerek hakim olmak istiyor. Ama hakim olmak isteyen bir aktörün caydırıcılığının daha sağlam olması lazım. İsrail'in 7 Ekim sonrasında caydırıcılığı zarar gördü. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Evet. Ve bu çok ciddi bir şey İsrail adına. Yani öyle basit bir şey değil ve caydırıcılıkları da toparlayamadılar.
1: Daha büyük ölçekte İran Savaşı'yla da aynı şekilde.
2: Evet, aynen. Ve eğer bu mutabakat gününde bir anlaşma çıkarsa sonuçta, biz bilmiyoruz. Ha, bu arada Amerika ile İran hiç anlaşamayabilir ve savaşmaya devam edebilirler.
1: Tabii ucu açık bir durum.
2: Bu ucu açık bir durum. Ama mutabakatın gösterdiği noktada İran bazı tavizler verse bile o noktaya doğru bir anlaşma çıkarsa bu İsrail'in caydırıcılığı da öyle yaralı kalacak demek. Bu İsrail adına korkunç bir şey. Bu nedenle de İsrail'in elinde kendisini avutacak ne var? Şu var. Stratejik derinliğimizi arttırdık. Topraklarımızı arttırdık. Topraklarını savaşarak arttırdılar. Ve aslında bu savaşlar bitmedi. Evet, Lübnan Anlaşması'nı Netanyahu bir zafer olarak tanımladı. Evet. İşte daha sağ zafer olarak görmeyebilir. Ama baktığınızda bu şu demek. Hizbullah'la savaşmaya devam edeceğiz. İran'ın Hizbullah'tan ve Lübnan'dan vazgeçmemesi de şu nedenle önemli. Onlar da İsrail'e savaşmaya devam edecekler. Yani İsrail bütün bu süreçler sonucunda evet biraz evet genişletti topraklarını ama A caydırıcılığını tamir edemedi ve B istikrarsız ve işte revizyonist, tehditkar, faşist bir aktör olarak sahada ve C kendisinin sonu gelmeyen bir savaşın içerisine soktu. Bunu istediler ama bunu istemek ayrı bir şey. Bunun sonucunda kazanç elde etmek ayrı bir şey. Ama bunu bulmak da ayrı bir şey. Ben İsrail'in aradığı savaşı Lübnan'da bulmak üzere olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii bu da bölge için başka sıkıntılar demek. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızdayız.

İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokak

Koridorları ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ve ABD-İran mücadelesini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii şimdi İsrail demişken pek çok bölgede sıkıntıya sebep olan bir ülkeden bahsediyoruz. İşte biraz önce bahsettik. Lübnan, Suriye, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve diğer konularda oldukça bölge için rahatsız edici ve sorun çıkarıcı bir politikaya sahip. Tabii zaman zaman ABD içinde Trump'ın, hatırlarsınız, Netanyahu ile yaptığı sert telefon görüşmelerini, verdiği mesajları. Evet. Cumhuriyetçilerin çok popüler bir ismi, bir gazeteci Tucker Carlson, son yıllarda daha çok sosyal medya üzerinden mesleğine devam eden bir isim. Oldukça dikkat çekici bir açıklaması var. Diyor ki son açıklamasında, biraz zaman aldı ancak Donald Trump sonunda kendi yönetimi açısından en büyük tehdidin İsrail olduğunu fark etti. Yani böyle bir yorumun çok önde gelen bir cumhuriyetçi isimden gelmesi aslında ayrıca dikkat çekici diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Yani şu yüzden, çünkü bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu MAGA işte ideolojisi falan için çok iyi olmadı. Toparlayabilirlerse yine bundan tabii ki çıkma şansları var ama toparlamak da zor oluyor işte, gördüğümüz gibi. Muhtemelen İsrail'e iki nedenle kızgınlar. Birincisi tabii ki Trump'ın bu Amerika'yı yeniden büyük yapalım, öncelik Amerika'ya stratejisinin özü Batı yarım küre hakimiyetine dayanıyordu. Orada baktığınızda aslında adımlar hiç fena gitmiyor. Yani Venezuela şeyi artık darbesi mi, yumuşak darbesi mi, işte müdahalesi mi, ne dersiniz adına, çok uluslararası hukuka uygun olmamakla beraber hani Amerika Birleşik Devletleri ondan sıyırmış gözüküyor. Burada Venezuela'ya da geçmiş olsun, tabii çok şiddetli bir depremle sarsıldı bütün yaşadıklarının üstünde. Kolombiya'daki seçimler ama Trump için hiç fena bir sonuç. Küba zaten yani neredeyse düştü, düşecek.
0: Nefesini kesmiş durumda.
1: Baktığınızda işte çeşitli aktörler üzerinde üstler vesaire konuşlandırmalar, şirketlerin girişi çıkışı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı yarımküre hakimiyetinde taşların düzgün döşendiğini görüyoruz. Orada sonuç da alınıyor. Çünkü neden? Amerika yıllarca buradaydı zaten yani. Biliyor. Bildiği bir alanda top koşturuyordu. Orta Doğu'yu da bilmesi lazım ama orada acaba bir sapma mı oldu? Saptırılma mı oldu ya da? Muhtemelen bunu düşünüyorlar. Söylediğiniz isim cumhuriyetçi ideolojinin içerisinde, dolayısıyla bu hareketlerle de özdeşleşmiş bir isim. Ve tabii ki Trump'ın pek çok sorunu var zaten içeride, biliyorsunuz işte bir yani havuz mevzusundan tutun da başka mevzulara kadar, ama tabii ki bu savaşın özellikle Amerika Birleşik Devletleri adına çok da başarılı bir şekilde noktalanamama ihtimali Amerika First'ü sarsar. Yani öncelik Amerika'ya meselesini sarsar. Zaten o yüzden bu bir acaba İsrail savaşı mı falan filan diye de bir eleştiriler olmuştu.
0: Evet.
1: Belki İsrail savaşı mı, İsrail savaşına mı dönüştü? Bu tabii çok tartışmalı bir şey. Biraz civciv tavuk gibi. Çok da önemli değil bir noktadan sonra. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in çok istediği bir şeyi yaptı Orta Doğu'da ve bir çıkmaza battı. Ve İsrail o Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmaza batmasını engelleyemedi. Daha da önemlisi, bu çıkmazın başlangıcı İran'daki rejimin dayanması. Yani İran'daki rejim beka stratejisinde başarısız olsaydı bugün biz bu çıkmazdan falan böyle belki bahsedemezdik. Başka şeylerden bahsedecektik. Belki savaşın

0: kaderi başka olacaktı. Bu noktada ya bilerek yanıltıldı, ya kendilerini yanıltmayı tercih ettiler. İsrailliler de dahil olmak üzere, çünkü bu savaşı çok istiyorlardı. İsrail, Amerikan ortaklarının getirmiş olduğu belli bir başarısızlık var. Ve bu başarısızlık Cumhuriyetçi Parti'yi uzun bir süredir yürüdüğü çok güçlü siyasi pozisyonu açısından sarsabilir. Tabii ki sadece sarsadan bu olmayacak. Dış politika üzerinden gitmiyor tabii ki seçimler ve hala seçimlere kadar zaman var. Ve hala Trump'ın güçlü olduğu hatlar ve satlar var. İşte Latin diasporasından tutun emek kesimine kadar. Ama başarısızlık olarak göründüğü anda bunun bir faturası kesilecek. Ve bunun görünme ihtimali olduğunu da fark ediyorlar ve bu yüzden de eleştiriyorlar. Şunu da görüyoruz, mutabakat sonrası işte G7'de yapılmış olan konuşmasından Trump'tan başlayarak bu Lübnan Çerçeve Anlaşması'na kadar Amerika Birleşik Devletleri hala Netanyahu ile devam etmeyi düşünüyor. Aha. Yani İsrail konusunda belki anlaşmayı istiyor ve bu anlaşma için İsrail'in belli noktalarda sınırlandırılması konusunda çeşitli o müzakere sürecindeki sürece bağlı olarak çeşitli adımlar atabilir Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika bir büyük güç. İsrail bir büyük güç değil. Aha. Ne kadar iç içe geçseler de Amerika'nın İsrail'e başka başka yerlerde verebileceği başka başka havuçlar var. İşte Lübnan'da zaten bir taneyi verdi Netanyahu'ya, bir yaşam alanı. Çünkü Netanyahu ne dedi? Lübnan'dan çıkmayacağız dedi. Dolayısıyla onun garanti eden bir süreci mutabakata rağmen önünü açtı Amerika. Hiç mi fark etmedi bunu yaparken bu çelişkiyi? Hayır, bilerek yaptı. Çünkü
1: tabii
0: Netanyahu ile devam etmeyi istiyor. Yani İsrail'i silmek gibi bir derdi de yok. Ayrıca İsrail'i bölgesel dengelerin parçası olarak da istiyor. Ama öncelikle istediği Amerika Birleşik Devletleri'nin şu çıkmazdan sıyrılması. Dolayısıyla İsrail'e verecekleri de var, vermeyecekleri de var. Ama öncelik Amerika portresini şu anda başarabilmiş değil Donald Trump. Onu yapmak istiyor ama Orta Doğu'daki çıkmaz onu tam yapmasını engelliyor. Bütün bunların temel başlangıç noktası ne? Netanyahu'nun hükümetinin veya İsrail'in muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'da rejimin devrilmesi çok kolay, bu savaşı çok kolay başarabiliriz diye. Sahada da ben çok senin adına çok büyük başarılar elde ederim diye kandırması bir anlamda. Çünkü baktığımızda evet İsrail hedefleri vurdu, işte Hizbullah sızmış, İran'ın kılcal damarına girmiş falan filan ama rejim yaşıyor. İran'ın Hürmüz'e kontrol etmesini engelleyemediler. İran'ın elinde hala bir sürü füze ve drone var. Nükleer kartı da tam olarak İran'ın elinden alabilmiş değiller iki saldırıya rağmen. Yani baktığınızda bu hem askeri olarak hem stratejik olarak çok da başarılı bir operasyon görünmüyor bu anlamda. Ki İsrail bu operasyona 2014'ten 13'ten itibaren hazırlanıyor baktığınızda. O çok uzun bir süre, çok uzun bir hazırlık süreci. Evet çok başarılı olmadı. Dolayısıyla bu noktada İsrail'i suçlamak hem kolay hem de ayrıca haksız da değil.
1: Anlıyorum. Tabii yani Trump'ın da gerçi bahsettiğiniz ama daha net olarak söylemek gerekirse birkaç gün önce yaptığı açıklamalardan birinde seçimde Netanyahu'yu destekleyebileceğini açıkça kameralar önünde söylemesi önemliydi. Yani aralarında bir sürtüşme oluyor mu? Zaman zaman oluyor.
0: Oluyor.
1: Ancak Trump'ın buna rağmen Netanyahu'yu desteklemeye evet. devam edeceğini söylemesi oldukça önemli. Bölgenin geleceği açısından da bazı ipuçları veriyor diyebiliriz.
0: Onu şekillendirebileceğini düşünüyor çünkü. Hı hı. Çünkü Netanyahu hükümetinin de veya Netanyahu'nun da başaramadıkları üzerinden açık yaraları var. O evet. yaralar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i de herhangi bir daha radikal, çünkü seçimlerin sonucunun çok böyle makul bir aktöre doğru olmadığını İsrail'de hepimiz herhalde hı hı. uzaktan da olsa tahmin edebiliyoruz. Yine Likud kazanacak ve muhtemelen yine işte bu aşırı hareketlerle, aşırı sağcılarla ve dincilerle koalisyon yapacak. O nedenle hani Netanyahu'nun yaraları üzerinden bu yaralara kendi içerideki işte bu mahkeme süreçleri falan filan da dahil, oğlunun yaptıkları, karısının yaptıkları bütün onlar üzerinden

0: rahat olabileceğini düşündüğü için, yoksa Trump'ın Netanyahu'ya kişisel olarak da çok bayıldığını zannetmiyorum.
1: Ama kontrol edebileceği fırsatlar bulduğunu anladığını görüyoruz. Şimdi tabii İsrail demişken biraz önce de bahsettik. Gerçi Ayhan Hocam da bir miktar bahsetti. Onu da biraz açmış olalım.

0: tepki gösterilmesi. Bununla beraber işte Körfez bölgesindeki ülkelerle kurulan yeni ortaklıklar, siyasi ve askeri açıdan kurulan yeni ortaklıklar bunun bir yanında. Öte yandan biraz önce bahsettik NATO'daki artan önem bir yanda. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman İsrail'den uzunca bir zamandır Türkiye'nin İsrail için giderek büyüyen bir risk olduğu yönünde yorumlar yapıldığını görüyoruz. Aslında tabii bundan risk diye bahsederken yapılan haksızlıklara karşı durmak demek bizim açımızdan daha doğru bir tabir olacak. Şimdi durum böyleyken İsrail bugün kalkıp da artık yani hele ki bu saatten sonra gerçekten bunun nasıl bir etkisi olacak diye beni de bu soruya yönelten diyeyim bir adım attı. Neydi o adım? 1915 olaylarının sözde soykırım olarak resmen tanıma kararı aldı hükümet. Tabii bu parlamentoya gidecek. Parlamentodan bir onay çıkması gerekiyor ama yani bu saatten sonra bu kartın açılması gerçekten ne fayda sağlayacak? Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'den de bir açıklama var bununla alakalı. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım. Diyor ki Dışişleri Bakanlığı tabii tüm dünyanın önünde uluslararası yargıda soykırım suçlusu olarak yargılandığından hareketle bir hatırlatmayla başlamış açıklama. İsrail'in bu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemekte olduğunu söylemiş Dışişleri Bakanlığı. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir diye de bir vurgu var. Aslında verilen cevapta İsrail'in yaptıklarının hatırlatılması da tabii oldukça önemli. Nasıl değerlendirirsiniz İsrail'in bu adımını ve Ankara'nın tepkisini?
1: Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması oldu. İsrail Hint Rajab'a kucağında bebeğini emziren, o bebeği emzirirken öldürülen annelerin onların hepsinin hesabını verecek dedi. Bunun üzerine Netanyahu'nun bugün bir açıklaması oldu.
0: Evet.
1: Dedi ki, eğer bir ülke sizi böyle tehdit ediyorsa, halbuki Cumhurbaşkanı yaptığın suçların hesabını vereceksin dedi, bu kadar. Eğer bir ülke seni bu şekilde tehdit ediyorsa bunu ciddiye alıp buna karşılık vermen gerekiyor dedi. İşte bu açıklamayı tam da bu çerçevede okuyabiliriz. Hani İsrail oradan Türkiye'yi vuramayacağını, Türkiye'ye bir şey yapamayacağını biliyor. İsrail aslında şunu söylüyor. Diyor ki sen bize karşı bir girişimde bulundun. Ben de onu görüyorum. Kabul ediyorum. Ben de sana savaş açıyorum diyor.
2: Şimdi diplomatik anlamda bu biraz şuna benzemiyor mu yani? Müsaadenizle buyurun, bunu efendim. Biraz tersten aslında kurgulamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye İsrail'e karşı ilk adımı veya ilk atağı yapan ülke değil. İsrail'in yaptıklarına bir reaksiyon olarak işte Türkiye'nin pozisyonu
1: belirliyor. Hint Rajab'ın öldürülmesi İsrail'in evet. başlattığı yani soykırım. İsrail'in başlattığı tabii. Mehmet Hocamızın dediği gibi yani.
0: Yani bu biraz geçmişte de hani Yahudi soykırımından hareketle soykırım mağduriyeti üzerine bir uluslararası kampanya politika yürütüp de kendi işledikleri suçlara en ufak bir ses çıkarıldığında doğrudan bunu hatırlatıp tekrar bir mağdur politikası yürütmeleri yönünde bir genel uygulamaları vardı ya. Bunun bir benzeri aslında burada gördüğümüzde tabii, diyebiliriz.
1: Hepsi var. O da var. Diğer taraftan da şu... Türkiye'nin zayıf karnı olduğu düşündükleri her yeri eşmeye çalışıyorlar. Eşeceklerdi. Bakın Suriye'de PKK'yı açık bir şekilde açık açık desteklediler. Neden? Suriye'yi bölüp Türkiye'ye karşı kullanmak için. Hı hı. Şimdi son zamanlarda en çok kimle ittifak içerisindeler? Güney Kıbrıs ve Yunanistan. Neden? Çünkü Türkiye'nin 10 yıllardır işte Ege'de, Akdeniz'de sınır meselelerinde, ada meselelerinde vesaire Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ta problemi olduğunu biliyorlar. Yani Türkiye'nin zayıf karnı olduğunu düşündükleri Türkiye'nin herhangi bir krizini deşmeye ve oradan Türkiye'ye iki şey mesaj vermeye çalışıyorlar. Bir, gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. İki, eğer üstümüze daha fazla gelirsen daha fazla çirkinleşiriz demeye çalışıyorlar. Ama buradaki mesele şu Çağrı Bey. İlk Suriye olaylarıydı. Suriye'de Ahmet el-Şara yönetimine saldırdılar. Hı hı. İşte Dürziler üzerinden bir ayaklanma yapmaya çalıştılar. O zaman bir önceki sene Antalya Diplomasi Forumu'ndaydık. Ben de merak ettim. Acaba dedim Palmira üssü, TU-4 üssü vuruldu mu, vurulacak evet. mı, Türkiye gidecek mi, gitmeyecek mi? Bunlar tartışılıyor. Ben de kendi kendime düşünüyorum ya acaba böyle bir durumda İsrail gibi tehlikeli bir terör devletine karşı ne yapmak gerekiyor? Daha böyle alttan mı almak gerekiyor? Daha işi soğutmak mı gerekiyor? Tamamen dış politika perspektifinden yorumlamaya çalışıyorum. ve Cumhurbaşkanı da o gün konuştu.

0: konuşacak. Bekliyorum acaba diyorum Cumhurbaşkanı nasıl bir cevap verecek? Hani alttan mı alacak, görmezlikten mi gelecek yoksa başka bir cevap mı olacak? Cumhurbaşkanı sahneye çıktı. O zamana kadar yani iki sene geçmiş diye Ekim üzerinden neredeyse. Gördüğüm en sert konuşmalarından bir tanesini yaptı İsrail'e karşı.
1: Yani zaten tarih bizi aslında alttan almanın durumu bu hale getirdiğini gösterdi diyebiliriz.
0: Şimdi tam olarak
1: genelden bahsediyorum.
0: Şimdi ben uluslararası ilişkiler uzmanıyım diyelim. Ben kendi kendime okumalar yapıyorum. Ama ben İsrail terör devletiyle hiçbir diplomatik uluslararası ilişkileri ilgilenen devlet arası ilişkileri indiren hiçbir meselede bulunmadım. Türkiye'de bu konuda en tecrübeli olan kim derseniz Sayın Cumhurbaşkanı. İşte One Minute'in öncesi sonrası yaşadığımız saldırı hepsinde onlarla muhatap oldu. Bunu niye anlatıyorum? Türkiye'de İsrail terör devletini en iyi tanıyan siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bence Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu gördü Çağrı Bey. Bir ilk bölümde anlattım ya. Biz bu terör devletine Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de dur demezsek bir sonraki adımda bunların hedefi biz olacağız. Yani burada insanlar iki şeyi karıştırıyor. İki şey birbiriyle çok ilgili ama karıştırılmaması gereken bir şey. O da senin bir dünya görüşün var, olaylara bir bakış açın var. Bir de devlet adamı olarak kendi devletinin ulusal çıkarları çerçevesinde oluşan fikirlerim var. Ya
1: hatırlarsınız Anadolu'nun savunması Gazze'den Filistin'den başlar şeklinde mealen söylüyorum. Bir açıklaması vardı yani.
0: Evet. Şimdi oraya geliyorum. Bakın İstanbul'un fethi. Bize Peygamber Efendimiz'in o hadisiyle ilk o aklımıza o geliyor değil mi? Mübarek komutan, mübarek askerler. Bu önemli mi? Tabii ki önemli. Aşırı derecede önemli. Ama bunun kadar önemli olan bir şey daha var. O zamanın Bizans'ı, İstanbul'u aynı zamanda Osmanlı Devleti açısından çok ciddi bir tehdit. Yani işin bir inanç, dini, düşünce boyutu var. İşin bir de devletin ulusal çıkarlarını, devletin çıkarlarını ilgilendiren boyutu var. Şimdi bakın İsrail meselesi de birebir aynısı. Filistin, Müslümanları öldürüyorlar, kardeşlerimizi öldürüyorlar. Bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yani inanç anlamında da, ideoloji anlamında da, dünya görüşü anlamında da bizi yaralıyor. Ama diğer taraftan buradaki mesele aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarını tehdit algısında doğrudan ilgilendiren bir mesele.
1: Evet.
0: Bir tarafıyla insani anlamda bir Müslüman olarak oraya dokunmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan da eğer onları orada durdurmaz, o yaptıkları soykırımların, işgallerin bedelini ödetmezsek bir sonraki adımda adamlar bize gelecek.
1: Bir ulusal güvenlik boyutu var mesela.
0: Ulusal güvenlik boyutu var. Yani o yüzden bu mesele sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın meselesi değil, kişisel meselesi değil. Bu mesele Türkiye'deki Müslümanların meselesi de değil sadece. Türkiye'de ateisti, dinsizi, deisti kim varsa hepsinin meselesi. Eğer bu toprakları, bu sınırlarımız içerisinde güvenli bir şekilde yaşayacaksak, İstanbul'da şu masanın etrafında rahat bir şekilde kafamızda uçaklar, dronlar uçmadan oturabileceksek İsrail terör devletine bugün veya yarın dur dememiz gerekiyor. Ve devletlerin şöyle bir şeyi var Çağrı Bey. Biz belki bunu 3 aylık 5 aylık düşünüyoruz ama devlet 20-30 sene sonraki hani biraz önce eşiklerden bahsettim ya. Belki ikinci eşikteyiz. Daha arada 5 eşik var. Ama 3. eşikte durdurmazsan daha zorlaşacak. 4. eşik daha zorlaşacak. En son eşiğe geldiğinde çok büyük bedeller ödetecek onu durdurmak. İşte 2. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle Fransızların Münih Konferansı'ndan sonra yaptığı hatalar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim artık böyle oturup ciddi ciddi İsrail'i bir ulusal tehdit yönüyle incelememiz gerekiyor. Yani işi popülerleştirmeden sadece boykota, sadece Müslümanlara, Müslüman olmayanlara indirgemeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da bu tehditle baş etmemiz gerekiyor. Bakın adam her şeyi deniyor. İşte en son şimdi Ermeni meselesini çıkarttı. Neden? Oradan da Türkiye'yi yaralayabileceğini düşünüyor. Bugün onu denedi, yarın başka bir şey denecek. Açıktan, gizliden. Bir de bunlar Çağrı Bey, son olarak onu da söyleyeyim. Bunlar bizim gördüklerimiz. Yani karşımızda Mossad gibi, işte Siyonist ağlar gibi, tüm dünyada lobileriyle örümcek gibi sarmış bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bunlar açık saldılar. Gizliden kim bilir neler neler yapıyorlar bizim bilmediğimiz. Dolayısıyla ben bu tehdidi çok ciddiye alıyorum ve şuna da kesinlikle katılmıyorum. Sonun son cümlesi. İsrail bize saldıramaz diye politika yürütülmez Çağrı Bey. Devletler her zaman en kötü senaryoya karşı hazırlık yapar. İsrail bize saldırırsa belasını bulur. Eyvallah. Ya saldırdı belasını bulmadı. Biz hazırlıksız yakalanırsak ne olacak? O yüzden bu tehdidi çok ciddiye almamız gerekiyor. Saldırırsa nasıl saldırır, ne yapar, açıktan gizlen hepsini düşünüyoruz.

0: düşünmemiz ve hepsine karşı kısa, orta, uzun vadeli önlemler almamız
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Bu bölgede zaten devlet olarak var olmanın ve gücünü koruyabilmenin önceliklerinden birinde böyle risklere karşı muhakkak ABC planlarının var olması ve sürekli güncellenmesi olması gerekir ki. Siz biraz önce Netanyahu'nun açıklamalarından bahsettiniz. Erdoğan'ın yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar karşısında. O açıklamalardan birinde de diyordu ki mesela, işte biz bu konuları ciddiye alıyoruz dediğinden bahsetti Ayhan Hoca. Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Bunları görmezden gelmiyoruz demesi de özellikle dikkat çekici. Yani Amerikalı dostlarımızın dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Öte yandan mesela İsrail basınına baktığınızda Hares'te yapılan bir yorum haberde şöyle bir ifade var. Şimdi Amerikalı dostlarının tutumundan hareketle söylüyorum. Trump'ın Erdoğan hakkında kullandığı özenli dil tesadüf değil diyor. Alt metnine baktığımızda şunu görüyoruz aslında. Yani Trump'ın yıllardır aslında sorun yaşadığımız pek çok konuda son dönemde lehimize kararlar almaya başladığını, bazılarında aldığını, almakta olduğunu, bazılarında sürecin devam ettiğini, işte Suriye meselesi, PKK meselesi, silah anlaşmaları, Kaan'ın motoru biliyorsunuz satışı evet. için kongreye bildirim yapıldı gibi başka bazı davalar gibi meseleler var. Tabii geride F-35 programı gibi konular var. Onlar da mutlaka gündeme gelecektir. Özellikle Trump'ın yapacağı NATO zirvesi sebebiyle yapacağı ziyarette. Yani özetle şunu demek istiyorum. ABD Başkanı'nın Türkiye'ye yaklaşımı biraz önce de bahsettiğiniz gibi mevcut konjonktürde hem kuzeyimizde hem güneyimizde hem batımızda hem doğumuzda yaşananlar sebebiyle Türkiye'nin rolünün giderek Batı ittifakı için daha kritik hale geldiği dönemler yaşıyoruz. Tabii bunların da farkında olan bir ABD başkanı olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la doğrudan tabii ki iletişimini de bunun yanına koyarak söylüyorum. Şimdi böyle bir durumda İsrail'den Türkiye'ye karşı ABD nezdinde nasıl bir girişim beklersiniz ya da böyle bir girişimden sonuç alabilmesini bekler misiniz? En azından Beyaz Saray nezdinde diye sorayım.
2: Tabii az önceki müsaadenizle az önceki işte 1915 olaylarıyla ilgili kısma bakmamız lazım. Yani şöyle düşündüğümüzde diyelim ki Suriye üzerinden işte PKK'yı söyledi hocam. İsrail diyor ki ben işte Suriye üzerinde ben daha ağır bir güç olayım. Türkiye de diyor ki yok sen değil ben daha ağır güç olmam gerekiyor. Ve bunun üzerinden işte İsrail'in PKK'yı enstrümanlaşması meselesi var. Bakın bunu anlayışla karşılayabilirim. Yani devletlerin çatışması anlamında. Doğru veya yanlış olarak söylemiyorum tabii ki bunu. İşte Doğu Akdeniz'de enerji meselesi üzerinden diyor ki Güney Kıbrıs gel işte senle biz burada bir...
1: Yani olağan karşılayabilirim.
2: Olağan diyorsun. Karşılayabilirim. Çünkü devletler kendi çıkarları için adım atarlar ve bunu kendilerince meşru bir şekilde bir çerçeveye oturtup karşı ataklar yaparlar. Bunu da anlayabilirim. Yani Doğu Akdeniz, Türkiye'de tabii ki kendi pozisyonunu korumak için
1: evet.
2: her cephede bunu ortaya koyan adımlar atacak. Ama bizim anlayamayacağımız mesele şu. Hocam Hind Recep'ten bahsetti. İşte Kundak'taki bebekten bahsetti. 7 Ekim'den itibaren artık bütün dünyanın kabul ettiği neredeyse soykırımdan bahsettik. Bahsettik burada programlarca. Hı hı. İşte 1948'den itibaren devam eden hatta 1900'lerin başından beri başlayan bir Filistinlilerden arındırma politikasından bahsetmemiz gerekiyor. Yani söz konusu soykırımsa İsrail'in bu meseleyle ilgili soykırımı başkasını itham edecek ve mesnetsiz bir şey en son ülke bile yani şöyle hani diyor ya şair ben sana işte alçak demem o bir şey gösterir. Yani görece bir şeydir. İsrail böyle bir pozisyonda değil. Yani
1: ya de
2: dolayısıyla
1: ki şu anda
2: hiçbir kıymeti harbiyesi yok İsrail'in aldığı kararı.
1: Yani Ermeni hükümetinin bizzat Başbakan Paşinyan'ın 1915
2: zaten
1: olayları hakkındaki tepkisel
2: öyle.
1: Açıklamaları biliniyorken Ermeni diasporasına karşı artık Ermeni hükümetinin karşı durmaya başladığı, mücadele
2: ki
1: etmeye Türkiye başladığı
2: bu konuda,
1: bir dönem yaşıyorken bunun olması
2: evet, ki Türkiye o konuda bile yani gelin biz arşivlerimizi açalım, bilimsel olarak bakalım, bunun böyle olmadığını göreceksiniz diyor. Ama yani bugün biz arşivlerden bahsediyoruz o meselelerle ilgili. Tarihsel 100 yıllık bir mesele. Biz bugün İsrail'in yaptığı soykırımı cep telefonlarımızda gördük yani.
1: Aynen öyle.
2: Bu gözler gördü.
1: Canlı yayında, her,
2: canlı yayında her şey kaydedildi. Dolayısıyla İsrail'in bunu şu

0: aşamada gündeme getirmiş olmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve uluslararası camia açısından da aslında pek bir kıymeti harbiyesi yok. Niye yapıyor bunu? Bugün Türkiye'ye karşı aldığı pozisyon dahilinde siyasi olarak kendi hanesine bir Türkiye karşıtı bir puan koymak için. Geldiğiniz sorunuza gelecek olursak, Netanyahu ve İsrail lobisinin Amerika devlet politikası üzerindeki gücünden hep bahsederiz bu programlarda. Dolayısıyla bu meselede de özellikle işte bu NATO çerçevesinde Trump'ın verdiği sözler açısından kendilerince bir şeyler deneyecekler. Ama Donald Trump hem Sayın Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisi hem de kişisel metot ve tarzıyla da yani daha çok daha pragmatik bir lider olması, daha işte transactional dediğimiz yani aslında kompartmanlara bölüp olayları çıkarına uyacak şekilde olduğu zaman hiç kim olduğuna bakmadan anlaşabilen, ya bu gerekirse Putin de olsa bu böyle, Xi Jinping de olsa bu böyle, ama Türkiye açısından bakın her basın toplantısında Orta Doğu söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili çok net bir pozisyon belirliyor. Evet. Donald Trump. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği veya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmasının ötesinde Türkiye ile ilgili bir gerçekliği aslında ABD dış politikası açısından yeni bir yere, bir yere oturtması demek. Yani yıllarca benim güdümümde olan bir ülke, benim içerisinde yönetimleri çok kolaylıkla bir değiştirdiğim bir ülke artık böyle bir ülke değil ve Donald Trump'ın sürekli bahsettiği o çok güçlü bir lider, ona evet zor bir lider ama ben ona çok saygı duyuyorum. Başkaları işte şöyle der ne der, ben buna ben bunları dinlemiyorum demesi zaten aslında bunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin artık o sağa çektin mi sağa gelen, sola ittin mi sola giden bir ülke olmadığını, bunun NATO için ne anlama geldiğini ve ABD dış politikası için Türkiye'nin yeni bir konumlandırılma sürecinden geçtiğini söylüyor. Yani bölgedeki istikrarın ABD çıkarları için bile olsa sağlanabilmesi gerekiyorsa Türkiye'nin burada önemli bir aktör olarak ne dediğine bakmamız gerekiyor diyor ABD Başkanı. Dolayısıyla orada evet İsrail lobisinin bazı adımları olacak. Yunan lobisiyle birlikte hatta ve evet, bir mektup da kaleme aldı bazı senatörler. Hı hı. Ama bunun ne kadar etkisi olacağı Donald Trump üzerinde bunu açıkçası çok etkileyici bir pozisyonda olacağını düşünmüyorum. Hele ki Donald Trump eğer gerçekten birkaç gün sonra Ankara'da olacağını da düşündüğümüzde ya da yani en azından böyle olacağını söylüyor. Ankara'da bunu kendisinin Türkiye ile ilgili görüşlerini perçinlemesi açısından da bir koz olarak buraya getirecek onu. Dolayısıyla onun çok böyle etkili olabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Şimdi onu biraz daha açalım hazır yeri gelmişken. Yunan lobisinden de bahsettik. Evet. Şimdi tabii yani Türkiye ile İsrail ile Yunanistan'ı aslında bir arada düşünmek gerekiyor. Evet. Türkiye'nin bölgedeki konumuna bakınca. Şimdi Trump yönetimini özetlemek gerekirse tekrar $700 milyon kadarlık bir motor satışından bahsediyoruz. Bu niyetini kongreye bildirdiğini evet, görüyoruz. Kongre incelemesini bypass ederek bunu yapacaklar. Bu önemli bir yanıyla. Buna da içeriden çok muhalefet var evet, tabii. Onu da mutlaka hatırlatalım. Ya şimdi bir kere bu muhalefet bu süreci baltalayabilir mi bu saatten sonra? Bu bir soru. Bunun dışında sürece baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında bildirimin yapıldığı tarihe baktığımızda Donald Trump'ın Ankara'ya gelip NATO zirvesine katılıp ayrıldıktan sonra sürecin tamamlanmış olacağını göreceğiz. Hı hı. İşte İsrail'den bahsettik. Yunan lobisinden de tekrar biraz daha detaylı bahsedelim. Gönderilen mektup doğrudan Trump'a yazılmış bir mektup. Anlaşmanın iptal edilmesini, hem motor satılmamasını hem Türkiye'ye F-35 kapısının tamamen kapatılmasını hı hı, talep eden bir mektup ki bununla da kalmadılar. ABD'deki Yunan kökenli siyasetçiler de kongreye acil mektuplar göndererek endişelerini evet, dile getiriyorlar. Yani mevcut konjonktürde başarabilir mi? Siz başaramayacağını düşünüyorsunuz. Yani etkili olamayacağını düşünüyorsunuz bu girişim bu saatten sonra. Açıkçası ben de aynı fikirde olduğumu söyleyebilirim ama sizin görüşünüzü de merak ediyorum.
2: Ben de aynı fikirdeyim iki nedenle. Birincisi yani Donald Trump belirli konularda belirli kararlar veriyor. İşte demin ne dedik? Her karar tabii ki çok bizi çok memnun eden kararlar olmayabilir. Demin ne dedik? Netanyahu ile bence devam etme konusunda bir kararlılığı var. Bu bizim çok hoşlanacağımız bir şey değil tabii ki. Çünkü Netanyahu bütün bu radikal

0: politikaların temel mimarlarından biri. Belki tek mimarı değil ama yani onun ve Likud'un güçlü olması de İsrail'de değişimi de mümkün hale getirmiyor falan filan ve böylece de Orta Doğu'daki o sürünceme devam ediyor. Bir de tabii istediğimiz şekilde İsrail sınırlanmıyor bir türlü yani baktığınızda, ama bence Donald Trump'ın bir kararı daha var. Erdoğan'la devam etmek, yani bu Erdoğan'lı Türkiye'yi istiyor. Yani Türkiye'yi de istiyor. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hoşumuza gider veya gitmez. Lider bazıyla gördüğü bir dünya var. Yani sadece baktığında sadece devletleri görmüyor ki Türkiye'yi andığında güçlü ordu diyor, güçlü savunma sanayi gidiyor, ne çok silahları var diyor. Bunların hepsi de doğru bu arada. Ve bunlara da muhtemelen çok saygı duyuyor. Neden? Çünkü bunların Orta Doğu'da veya Karadeniz'de veya Akdeniz'de ne ifade ettiğini, hatta Afrika'da ne ifade ettiğini çok iyi biliyor.
1: Evet.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, Batı Yarımküre dışındaki tüm bölgelerde güçler dengesi demişti. Dengeleyici olmadan güçler dengesi olmaz. O zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nin girmesi gerekir, çıkması gerekir vesaire. Girdiğinde de her şeyi başaramadığını çok iyi gördük. Hatta Amerika'nın kendi caydırıcılığı, koskoca bir küresel güç, müthiş bir nükleer güç, kendi caydırıcılığı Hürmüz'de zarar aşındır gördü. Yani dolayısıyla çok bu bölgelere girme çıkma konusu Amerika Birleşik Devletleri için çok netameli bir konu. İran mevzusu bunu bir kere daha gösterdi. Tabii ki İran savaşının olmasını istemezdik ama yani bu savaş ve bu savaşta Türkiye'nin caydırıcılığının böyle belirli küçük sınavlar oldu ama sonuç alınmadı. Sonuç alınmayan sınava sayılmaz. Yani o bakımdan baktığında caydırıcılığı hiç sınanmamış bir aktör olarak devam ettiğini görüyoruz. Herkesin caydırıcılığı zarar gördü. Herkesin.
1: Evet.
0: Bu anlamda
1: en başta da İsrail aslında.
0: En başta da İsrail'in, İran'ın ve hatta Amerika'nın. Ya ve Körfez'in tabii ki, yani Körfez'in herhangi bir caydırıcılığı kalmadı. Hala vurulup duruyor. Dolayısıyla çok değerli Türkiye. Bu caydırıcılığı zarar görmeden var olma hali bir tesadüf değil. Türkiye'de işte saydığı şeylerin bir sonucu. Ama tabii Donald Trump'ın kendi bakış açısından lider de çok önemli. Türkiye'ye baktığında kararlı bir lider görüyor, hakim bir lider görüyor ve diyor ki ben liderle bir şekilde onunla temasta kurup bir şekilde birbirimizi ikna edersek o zaman ben sonuç alırım ya da o Türkiye sonuç alır. Biz bu şekilde bu işi bitirebiliriz. Çünkü işte Türkiye'deki siyasal süreç içerisinde Sayın Erdoğan'ın gücünü de görüyor büyük ihtimalle ve ona da saygı duyuyor. O yüzden Erdoğan'la da devam etmek kararlılığında. Bu yeni bir şey değil. Bu Halk Bankası davasının bitmesi mevzusundan çeşitli Türkiye-Amerika ilişkilerinde yıllarca süren böyle hani ur gibi yaşayan mevzuların böyle neşterle alınmasından biz bunu anlıyoruz. Bu birinci hat. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi dedi ki Rusya Avrupalıların sorunu ve daha Avrupalı bir NATO arzu ediyor. Yük kaymasını arzu ediyor. Bu ne demek? Ama kendisinin de şöyle bir arzusu yok. Gelsin Ruslar Avrupa'da cirit atsınlar, işte at oynatsınlar. Hayır. Bir güçler dengesi diyor. Bu ne demek o zaman? Amerika Birleşik Devletleri uzakta kalacak. Belirli noktalarda Avrupalılar yükün altına tamamen girecek. Ama müttefikler daha çok teknoloji paylaşacak, birbirlerine daha çok savunma sanayi satacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ile daha koordineli bir şekilde yeni bir savunma sanayi içerisinde interoperability, bir beraber çalışabilirlik inşa edilecek.
1: Türkiye'ye yeni alanlar açan bir yaklaşım aslında.
0: Aynen öyle ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına, çünkü biliyorsunuz Donald Trump'ın Amerika, öncelik Amerika'ya mevzusunun altında bir de kasaya işte bütün bu savunma sanayi işbirlikleri sonucunda para aksın da var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk savunma sanayinden alacakları da var. Yani alacak da derken para anlamında söylemiyorum. Savunma sanayinde kendisi için yararlı gördüğü ve o interoperability, bir arada çalışabilirliği inşa etmekten memnuniyet duyduğu

0: alanlar da var. Türk savunma sanayi çünkü çok gelişti. Özellikle belirli alanlarda, belirli konularda. Dolayısıyla bu işin, yani bu hatta Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma sanayi işbirliğinin derinleşeceği izlenimini veya mesajını bize veriyordu.
1: Doğal yoldan Avrupa ile de Türkiye arasında.
0: Evet, bir nokta daha var. Tabii ki Avrupa ile de. Yani bu NATO toplantısı o bakımdan çok önemli. Avrupa Birliği evet çok ideolojik. Avrupa Parlamentosu kötü kötü kararlar alıyor hala, devam ediyor. Yani bazı konularda bazı aktörlerin jeopolitik bakış açısını geliştiremiyorsunuz. Yani imkansız. Ama yine de ihtiyaç denilen bir şey var ve o ihtiyaç dediği şey belirliyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri olmadan Avrupa'nın caydırıcılığı yok. Savunma kapasitesi de yok. Bu yani hani 2 artı 2 eşittir 4'e sizi getiriyor. O 4 de şu demek, Türkiye mutlaka olacak. Yani bunu,
1: ya zaten Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar da bunun bilincinde olduklarını gösteriyor aslında.
0: Bilincinde olduklarını gösteriyor ama ideolojik olarak ayak sürmeye devam ediyorlar. Evet. İdeolojik olarak da başları beladan kurtulmuyor. Yani tabii hani Avrupalıların çok akıllı olduğunu söyleyemeyiz kendi çerçevelerinde. Ayrıca tabii ki Amerika Birleşik Devletleri küresel sistemde bazı bölgesel savunma sanayinde yükselen aktörlerin, ki Türkiye'de böyle nitelendiriyor, SIPRI raporlarında da var bu, sadece bizim kendi kendimize biçtiğimiz bir kaftan değil yani. Evet. Yükselen savunma sanayi gücü olarak söyleniyor. Küresel pazarlarda Türkiye'nin üretim kapasitesine ya da Türkiye ile ortaklıklara yönelik ilginin Amerika Birleşik Devletleri farkındadır. Ve bunu bir, o bu anlamda hala küresel mücadele devam ediyor ve bu küresel mücadele teknolojik bir mücadele ve bu küresel mücadele pazarlar, networkler, alanlar üzerinden alan kapatma mücadelesi baktığımızda. Tabii Türkiye ile beraber bir alanı kapatmak kimi zaman, ya yani bir pazarı kapatmak kimi zaman çok daha kolay da olabilir Amerika Birleşik Devletleri adına. Niye her yerde zorlasın kendini? İyi bir işbirliği gibi görünüyor. Yani bütün bunlar Amerika-Türkiye ilişkilerinde yaşanan zaten bu yumuşama sürecinin de neden olduğunu anlatıyor. Bunun arkasında ciddi bir, sadece ikili diplomasi falan yok, ciddi bir stratejik bakış açısı var iki taraf açısından da. Şu yüzden de Rumlar, İsrail şu bu endişelidir tabii. Zaten yani demin dediğim gibi Türkiye caydırıcılığı test edilmeyen nadir ülke olarak kaldı çok şükür. Çok da güçlü bir orduya sahip. Bunu hepimiz biliyoruz. Çok büyük bir konvansiyonel güç. Bu konvansiyonel güç sınamanın bir bedeli var zaten. Bu bedeli kolay kolay aktörler, hele böyle her tarafta cepheler açılmışken, kolay kolay göze alamıyorlar. Dolayısıyla özellikle işte caydırıcılığı zarar görmüş aktörleri de herhalde bir parça kıskançlık hissi de vardır. Yani stratejik bir kıskançlık bu. Ve bu hissin dışında İsrail mücadelesine devam etmek zorunda. Yani hani bırakacak değil Netanyahu, devam ediyor. O yüzden işte Rum rubisiyle Tebas'ta olacak. Orada Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. Onlar kaşıyıp duruyorlar bir sürü şeyi. Ve hatta bütün bu hatlar üzerinden Kafkasya'ya oynuyorlar ve hatta Orta Asya'ya doğru oynuyorlar. Yani hani hepimiz biliyoruz, rahatsız edici unsurlar olmaya devam edecekler. Muhtemelen kongrede de, muhtemelen Amerika'nın içerisinde de. Fakat bugüne kadar halledilen meseleler bize şunu da gösterdi. Biz Yıldırım Han'ı gösterdik, değil mi? Dolayısıyla bir süre sonra ara çözüm olarak aldığımız S-400'ler konusunda da karar vermek noktasında çok daha büyük serbestliğe sahip olacağız.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bu Katsa meselesi falan da doğal süreci içerisinde, hani söylenir ya bazı şeyler doğal süreci içerisinde hallolur falan diye. Doğal süreci içerisinde eğer siyasi irade varsa hallolması daha kolay bir yere doğru evrilecek. O zaman belki çok böyle kangren gibi görünen konuların kararlı olursa tarafların şak diye de halledilebildiğini göreceğiz. Bu bakımdan tabii ki mümkün olan her şeyi yapacaklar elbette ki. Ama bu bir dünyaya bakış ya da stratejik vizyon meselesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki dünyaya bakışı ve ayrıca süre giden savaşlar Türkiye'yi çok şanslı bir aktör haline getiriyor.
1: Tabii her şeyinde bir zamanı var diyorsunuz. O önemli. Şimdi NATO

0: içindeki öneminden bahsettik Türkiye'nin. Savunma sanayi gücünden bahsettik. Aktif ordusundan bahsettik. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin savunması açısından da savunmasını güçlendirmesi gereken bir Avrupa Birliği açısından da Türkiye'nin öneminden bahsettik. Tabii bunlar bizi ister istemez bir miktar değindik ama onu da biraz açalım isterim. Doğal olarak NATO ve Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'a getiriyor. Şimdi Trump'ın yaptığı bu jest diyebileceğimiz adıma baktığımızda, Yunanistan'da nasıl yankılandığına baktığımızda şunu görüyoruz. Yunan gazeteleri mesela Türkiye'nin F-35 ve Kaan programlarında ilerleme kaydetme ihtimalinin Yunanistan'ın yıllardır savunduğu izole Türkiye tezini zayıflattığını yazmışlar. Hani Trump dostumuzdu diye sorduğunu görüyoruz Yunan basınının. Tabii Miçotakis hükümetini de eleştiriyorlar bir yandan bunu engelleyememesi sebebiyle. Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gözünden tabii şimdi Ankara'daki zirveye baktığınızda şöyle de bir tablo çıktığını görüyorsunuz. Türkiye'nin NATO içinde vazgeçilmez bir aktöre dönüşeceği yönünde bir izlenim oluştuğunu görüyoruz bu iki başkentte. Tabii NATO güçlü bir bölgesel kol arıyorsa Türkiye ilk adaydır diye de yapılan yorumlar olduğunu görüyoruz Yunan basınında. Nedir bunun altında yatan sebepler? Vişne Hocam çok detaylıca bahsetti ama sizin de yorumunuzu almak isterim.
1: Evet, Yunanistan gelmekte olanı yavaş yavaş görmeye başladı. Aslında buna daha çabuk, daha hızlı uyanması gerekiyordu. Bu arada tam da uyandı da denemez. Hala İsrail'in trenine binmiş bir şekilde ilerlemeye de devam ediyor. Hala mesela Avrupa'da SAFE programına, o savunma işbirliği programına Türkiye girmesin diye çok ciddi girişimlerde bulunuyor. Her türlü lobi faaliyetlerini Türkiye aleyhine devam ettiriyor da aynı zamanda. Ama şöyle bir gerçek var Çağrı Bey. Hep söylüyoruz, tekrar söyleyelim. Batı'nın kendi siyasi tarihinde, siyaset felsefesinde hiçbir zaman kalıcı dostluklar, ebedi dostluklar yok, olmamış. Evet. Yani bu adamların her zaman siyasetini bir numaralı faktör olarak çıkarları belirlemiş. Ben şu örneği veriyorum. Yani insanlar iki tane dünya savaşına, bu dünya savaşından önceki büyük savaşlara ve sonrasındaki döneme baksınlar. Avrupa'da hangi devletler kimlerle savaşmış, kimlerle ittifak kurmuş. Yani bir savaşta en yakın müttefiki, bir sonraki savaşta en büyük düşmanı. Şimdi burada da benzer bir durumu Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa buraya çok daha hızlı gelmesi gerekiyordu ama Trump ile Avrupalı liderler arasında çok ciddi bir fark var. Biraz önce Vişne hocamız biraz bahsetti ya. Trump görüyor. Yani şunu görüyor. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye'nin gücü yadsınamayacak kadar güçlü bir ülke. Bu ülkeyle çatışarak bir şeyler kazanabilirsiniz ama bir şeyler de kaybedersiniz. Ve bu matematiği yaptıktan sonra Trump yönetimi şunu gördü. Bu ülkeyle çatışarak bir şey kazanamadık. Tam tersine çok maliyetli oldu. O zaman ne yapalım? Bu güçlü ülkeyle birlikte işbirliği yapalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki konumu, sonra 90'larda Sovyetler yıkıldıktan sonra Amerika'ya jandarma rolü verildi. Amerika dünyanın jandarması. Ama Trump, işte sizin o bahsettiğiniz Tucker Carlson'lar, MAGA'cılar, o tarz siyasetler, J.D. Vance, Amerika'da ikinci başkan, bu tarz kişiler şunu söylemeye başladı. Dünyanın jandarmalığı o kadar da mantıklı bir iş değil. Yani bütün dünya, bütün ihaleyi bize yıktı. Bütün parayı biz ödüyoruz. Bütün güvenliği biz sağlıyoruz. Ve o biz giderek zayıflarken özellikle Avrupalı ülkeler giderek zenginleşiyor. Çin giderek zenginleşiyor dediler. Ve bundan sonra işte daha böyle mikro ölçekte devletler bazında çıkar ilişkileri kurmaya çalıştılar. Şimdi gelelim Trump'ın ilişkisini Türkiye'ye. Türkiye ile de şunu görüyor. Diyor ki biz Türkiye ile çalışabiliriz. Türkiye güçlü bir ülke. Eğer Türkiye ile çalışırsam Orta Doğu'da jandarmalık yapmak da zorunda kalmam. Ve bu şekilde kendi ilişkilerimi düzeltebilirim, kendi çıkarlarımı yükseltebilirim diyor. Yani burada bunları anlatırken şunu söylemiyoruz Çağrı Bey. Trump bizi çok seven, Türkiye aşığı bir lider vesaire değil. Trump gerçekten de Avrupalı liderlere kıyasla, tekrar söylüyorum, çok daha iyi siyaset yapabilen bir siyasetçi. Gerçeklerle yüzleşebilen bir siyasetçi ve kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen bir siyasetçi. Biz de Türkiye olarak ne yapıyoruz? Kendi çıkarlarımız çerçevesinde Trump'ın bize sunduğu tekliflere karşı teklif veriyoruz. Şimdi İsrail meselesine geldiğimizde, işte NATO zirvesi, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan. Burada hep insanlar diyor ki Trump'la Netanyahu'nun arası hiç bozulmaz veya işte ittifak hiç bitmez.

0: Ama ben yavaş yavaş ilk senaryo hep şunu söylüyordum. Trump Türkiye üzerinden İsrail'i dengelemek istiyor. Yani bizimle sopa gösteriyor biraz. Bu birinci senaryoda. Ama ben yavaş yavaş artık ikinci senaryonun da özellikle İran meselesinden sonra daha ciddi bir şekilde masaya geldiğini düşünüyorum. O ne? O da şu. İsrail'e karşı Türkiye'yi güçlendirip belki gelecekte Türkiye ile İsrail'e yapılandan daha iyi ilişkiler kurmak isteyebilir Amerika'daki bazı kişiler. Ama burada önemli faktör şu. Amerika'da Trump gibi, J.D. Vance gibi Amerika öncelikli siyasetçilerin o koltukları doldurması ve güçlenmesi lazım. Bunun gerçekleşebilmesi için önce Amerika'daki o küreselcilerin savaşı kaybetmesi lazım. Yani Amerikan iç politikasında bir şey değişmesi lazım. Şimdi biz Türkiye olarak ne yapıyoruz? Yani bunlar gelişiyor. Trump geliyor, J.D. Vance geliyor. Bunlar bir politika üretiyor. Kavgalar, gürültüler hem dışarıda hem içeride. Biz de oturup seyretmiyoruz Çağrı Bey. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kendi açımızdan fırsatlar kolluyoruz. Bakın şimdi F-35 verecek mi, vermeyecek mi? Bence vermeyecek. Ama şöyle bir şey var. Biz ne zaman F-35 meselesini ısıtsak İsrail hopluyor. Bakın ben bunu şöyle adlandırıyorum. Kriz yatırımı yapıyoruz. Nasıl bir kriz yatırımı? İsrail ile Amerika arasında, Trump'la Netanyahu arasında kriz yatırımı yapıyoruz. Ya kriz buradan patlak verecek?
1: Çıkarların ayrıştırılması meselesi
0: Aynen
1: tam burada
0: öyle.
1: devreye
0: Bakın
1: giriyor diyorsun.
0: Suriye'de zorluyoruz. İran'da zorluyoruz. Kürt meselesi işte Irak'ta geçen hafta konuştuk. Kürtleri ayaklandırmaya çalıştılar. Dur dedik. Engelledik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2 belli bir noktadan sonra bu krizler o ilişkileri çökerten bir hal alabilecek seviyeye gelecek inşallah. Bakın tekrar burada neyi görüyoruz? Devletler 3 yıllık 5 yıllık politika
1: Tabii yani
0: yapmış.
1: burada ilmek ilmek örülmesi
0: İlmek
1: gereken
0: ilmek
1: bir
0: örüyoruz, yavaş yavaş örüyoruz. Ve bu
1: durulmak.
0: belli bir noktadan sonra hiç beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz bir şey bir büyük krizin patlağı olabilir. İşte Birinci Dünya Savaşı, Veliaht Prens'in katledilmesi. Kim düşünürdü ya bir Veliaht Prens katledildi diye milyonlarca insanın öldürüleceği dünyada Birinci Dünya Savaşı diyebileceğimiz bir savaş başlasın. Ama başladı. Neden? Krizler birikti, birikti, birikti. Orada patlak verdi. Burada da benzer bir durum bence söz konusu. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Ama biz bu kriz yatırımını yapacağız. F-35'i zorlayacağız. İsrail rahatsız olacak. Belki motorları alacağız. Daha da çok rahatsız olacak. Bu gelişmeler devam ederken de biz de yeni sayfaları kendimize açmaya çalışacağız. Son olarak şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Trump konusunda dedim ya çok şey yapıyorlar. Biz böyle konuşunca Trump'ı sevdiğimizi vesaire zannediyorum. Böyle bir durum yok. Ben şimdi buradan tarihsel örnek olarak çıkartmıştım. Sırp lider Stefan Lazarević işte Nivolu Savaşı'nda, Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'la birlikte savaşan Sırp lider biliyorsunuz. İşte kız kardeşiyle Yıldırım Beyazıt evlilik yapıyor. Bakın bu adam Sırp, Hristiyan ama Nibolu'daki Haçlı Seferi'nde Osmanlı ile birlikte ne yapıyor? Haçlılara karşı savaşıyor. Çok da faydalı oluyor. Ankara Savaşı'nda sonuna kadar Yıldırım Beyazıt'ı terk etmiyor. Bu neyi gösteriyor? Siyaset böyle yapılıyor. Biz belki bugün Trump'ı yanımıza çekerek Yunanistan konusunda, Güney Kıbrıs konusunda, İsrail konusunda bir şeyler elde edeceğiz. Belki Trump olmayacak, J.D. Vance olacak. Yani bu ihtimaller varken biz niye bu siyaseti kurcalamayalım? Kurcalıyoruz, bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Yani işimiz bu değil mi siyaset olarak?
1: Geleceğe
0: Karalucan'ın
1: yatırım
0: işi bu değil mi?
1: yapmaktan da bu
0: Geleceğe
1: dediğiniz
0: yatırım.
1: aslında siyasetten
0: Evet
1: diyebiliriz.
0: ve burada duygusal olmamak gerekiyor. Yani Güney Kıbrıs'ta da Yunanistan'da da İsrail meselesinde hem Rusya-Ukrayna savaşı hem Filistin, İran, Lübnan meselesinde de devletler kendi çıkarları, kendi dünya görüşleri çerçevesinde gerekirse Trump'la da işbirliği yapar, gerekirse Avrupalılarla da işbirliği yapar, gerekirse İran'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'nde işbirliği yapar. Burada mesele Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'nin geleceğini garanti altına almak.
1: Aynen öyle. Tabii şimdi tespitleriniz önemli, dikkat çekici. Son 2-3 dakikalık bir vaktimiz kalmışken ben şunu da sormak isterim. Ankara zirvesi olacak, NATO zirvesi önümüzdeki günlerde ama ondan önce Avrupa Birliği'nden de önemli bir heyet geliyor aslında Türkiye'ye. Salı günü burada olmasını bekliyoruz. Kaya Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner. Genişleme, dışişleri ve güvenlik, genişleme ve içişleri komiserlerinden bahsediyoruz. Yani en önemli 3 ismi aslında diyebiliriz Avrupa Birliği yönetiminin. Bakanlar Fidan Şimşek ve Ural Ulu'yla görüşmeleri olacak. Yani Türkiye'ye duyulan ihtiyaçtan bahsetmişken bu ziyaretin zamanlaması da herhalde pek tesadüfi olmasa gerek ki önemli meseleler gündemde olacaktır. Yani birçok alanda işbirliği olması bekleniyor. Nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi tabii AB ülke, yani Avrupa Birliği'nin, Avrupa kıta ülkelerinin diyelim, Türkiye'nin konumu itibariyle ne kadar önemli olduğunu başından beri, az önce de söyledim, farkındalar. Fakat Türkiye'yi konumlandırma ile ilgili Sayın Hakan Fidan'ın daha önce belki kavram olarak söylediği stratejik bir körlüğe sahipler. Bunu yer yer işte von der Leyen'in geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında görüyoruz. Yer yer raporlarda Türkiye'ye karşı o ideolojik körlükle birlikte Türkiye karşıtı bir pozisyonda olduklarını görüyoruz. Ama nihayetinde Türkiye diye, yeni Türkiye diye bir gerçeklik var artık.
1: Evet.
2: Ve bunu çok da özellikle Rusya Savaşı sonrasında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte, İran meselesiyle birlikte, enerjinin Hürmüz'de tıkanmasıyla birlikte, Türkiye'nin bölgede bir güç ve sözü dinlenen bir güç olmasıyla birlikte, Donald Trump'ın Türkiye'yi ABD dış politikası açısından, hocam az önceki çerçeveyi çok derinlemesine çizdiler. Yani o konumlandırmayla birlikte AB ülkelerinin de, AB yönetiminin de oradaki bir bazı, yani en azından o stratejik körlüğü aşabilen bazı aktörlerinde Türkiye'yi daha iyi anlama, daha iyi konumlandırma çabaları var. Yani bu gerçekten somut bir çıktıya dönüşüp Türkiye ile ilgili o pozisyonlarını değiştirip gerçekten AB ile karşı, yani böyle göz göze bakabilecek bir pozisyona gelir mi Türkiye? Türkiye ona hazır. Türkiye AB'ye artık belki ihtiyacı bile yok. Ama maalesef o stratejik körlük, o somutlaştırmanın önünde büyük bir blok olarak.
1: Belki de bu ziyaret NATO zirvesiyle beraber o körlüğün aşılmasına bir nebze olsun katkıda bulunabilir diyelim.
2: İnşallah.
1: Programı kapatırken bir sıcak gelişmeyi de aktaralım. İran son saldırılar nedeniyle ABD ile bugün planlanan teknik görüşmelere katılmadı, teyit edildi.
2: Evet.
1: Tabii önümüzdeki günlerde bu konuda tartışmalarına daha artacağını varsayabiliriz. Gözümüz hem bu ziyaretlerde, hem NATO zirvesinde, hem Orta Doğu'da olmaya devam edecek. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. İlerleyen haftalarda inşallah tekrar konuşmak, buluşmak üzere diyelim. Sevgili seyirciler, bu haftalık küresel oyunun sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi geceler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
10: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. ABD-İran arasındaki anlaşmanın sağladığı barış atmosferi kısa soluklu oldu. ABD ve İran saldırılara geri döndü. Karşılıklı misilleme saldırılarının da başlamasıyla Körfez ülkelerinde alarm seviyesi de yükseldi. Bahreyn'de bir bina bu saldırılarda zarar gördü. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. Son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğu duyuruldu. Saldırılara ait görüntüler yayınlandı. İran'ın saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump da saldırı tehditlerini yineledi. Artık makul olamayacağımız bir nokta da gelebilir. Başarıyla başlattığımız işi asker olarak da tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Bu olursa artık İran var olmaz ifadesini kullandı. İran medyası Keşm Adası ve Sirik kenti yakınlarından patlamalar olduğunu da doğruladı. Keşm Adası'nda bir yerleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD saldırılarını vahşi olarak nitelendirdi, kınadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Irak ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran kontrolünde olduğunu söyledi. 30 gün boyunca Boğaz'ın İran gözetiminde kalacağını da ekledi. İran, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki toplam 8 ABD askeri tesisini vurduğunu açıkladı. Açıklamalar sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de alarm seviyesi yükseltildi. İki ülke birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye izinsiz rotada olduğu gerekçesiyle sadece uyarı atışı yapıldığını belirtiyor. Varılan mutabakatın 5. maddesine atıfta bulunan devrim muhafızları, Boğaz'daki trafiği kontrol etme yetkisinin kendilerinde olduğunu, ABD'nin bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığını savundu. ABD ise seyri sefer özgürlüğünü korumaya ve ticari gemilere destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. AK Parti hareketinin 25 yıllık hikayesini değerlendirdi. Çıkar değil, kader birliğiyle yola çıktık dedi. AK Parti kitabına yeni sayfalar eklemeye devam ettik de diyen Erdoğan, 2 günlük kampınsa dolu dolu geçtiğini vurguladı. Erdoğan sadece Türkiye'de değil, dünyada da mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Gazze'de yaşanan trajediye ise bir kez daha değindi. Soykırımın hesabı mutlaka sorulacak dedi.
1: Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablusşam'ın, Trablusgarb'ın umudu sizlersiniz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasını yaptı. Sadece 86 milyonun değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma bir kez daha sert tepki gösterdi.
1: Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırım

0: Yatırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Cumhurbaşkanı dış politikada dünyaya açıldık mesajını verdi.
0: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık.
1: Erdoğan 25 yılda gelinen noktanın başarı hikayesi olduğunu belirtti.
0: AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin mensuplarına seslendi, meydanın hakkını verin dedi.
0: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin.
2: Başkent NATO liderler zirvesi öncesinde adeta güvenlik çemberine alındı. Ankara'nın birçok noktasında polis ekipleri trafik ve asayiş denetimlerini sıkılaştırdı. Uygulamalara özel harekat polisleri de destek verdi.
3: NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri kentin birçok noktasında trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli araçlar ve şahıslar tek tek denetlendi. Uygulamalarda kamyon, kamyonet, motosiklet, skuterle şüpheli araç ve şahıslar üzerinde kontroller yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verirken kurallara aykırı hareket eden sürücüler hakkında idari işlem uygulandı. Vatandaşlardan da tedbirlere destek geldi. Denetim noktalarında görüşüne başvurulan vatandaşlar, NATO Liderler Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde bulduklarını ifade etti. Polis ekiplerinin zirve süresince güvenlik ve trafik denetimlerini kent genelinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi.
2: Büyük Aile Platform üyesi sivil toplum kuruluşları 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyer gemisini protesto eden basın açıklaması yaptı. Beyazıt Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri pankart açtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
4: Yasal koruma istiyoruz diyor teyzemiz.
5: Bizler görüyoruz ki çocuklarımızın eğitim ortamlarından kültürel hayatımıza, dijital mecralardan kamusal alana kadar uzanan geniş bir sahada sosyokültürel yapımızı dönüştürmeye yönelik sistematik girişimler söz konusudur.
6: Çanakkale ruhu nöbette, sosyokültürel işgale geçit yok şiarıyla yola çıktılar, LGBT gemisini protesto ettiler.
5: Türkiye sosyokültürel bakımdan çok katmanlı bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Bu sebeple meseleleri birbirinden bağımsız değil, bir bütün olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü sosyokültürel alanda yaşanan aşınma uzun vadede milli dayanıklılığımızı, toplumsal bütünlüğümüzü ve millet olma şuurumuzu doğrudan etkilemektedir.
6: Sapkın eşcinsel grupların İstanbul'da düzenlemeyi planladığı etkinlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tek Yön İstanbul isimli işletme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda bir gemide parti düzenleneceğini duyurdu. Yaklaşık 3000 kişilik katılım kontenjanı açıklanırken yurt dışından da katılımcılar davet edildi. İstanbul Boğazı'nda LGBT'lilere yönelik özel parti düzenleneceğinin duyurulmasının ardından başlatılan denetim etkinliği organize ettiği belirtilen Tek Yön isimli işletme mühürlendi. Her kesimden sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu Büyük Aile Platformu da bu sapkınlık yüklü gemiye dur dedi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri pankartlar açtı, LGBT propagandası kınandı.
7: Bu duyarlılığınız ve hassasiyetiniz bu vatanı bizim ilelebet muhafaza etmemizi sağlayacak duruş ve şuurdur. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Güç verdiniz.

0: Allah razı olsun.
1: Sıcaklar Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Sıcaklara bağlı can kaybı artarken birçok ülke yangın tehlikesiyle karşı karşıya. Son olarak Fransa'da bir günde 109

0: tropikal iklime bırakıyor. Sıcak havaların etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar vatandaşların sağlığını da etkiliyor. Kalp krizi geçirenlerin sayısı yükseldi. Paris'te aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Sadece İspanya'da son bir haftada 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yayımlandı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini arttırdı. Ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiği bildirildi. Kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemleri devreye alındı. Vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısı artırıldı. İsviçre Haziran'da Alplerin soğuğuyla değil kavrulan sıcağıyla öne çıktı. İklim değişikliğinin de etkisiyle özellikle son bir haftada kavurucu sıcaklar etkili oldu. İnsanlar göllere girerek serinlemeyi tercih etti.
1: Karadeniz'in kültürel zenginliği İstanbul'da tanıtıldı. Üsküdar'da düzenlenen etkinlikte Bartın'ın yöresel oyunları sahne aldı. Kente özgü lezzetler de vatandaşlarla buluştu.
2: Davullar çaldı, yöresel oyunlar sahnelendi. Bartın'ın kültürel zenginlikleri Üsküdar'da renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar hem halk oyunlarını ilgiyle izledi hem de kente özgü lezzetleri yakından tanıma fırsatı buldu.
3: Bartın hakkında, bir yemekleri hakkında çok bir şey bilmiyordum ama gayet güzel bir tatlı. Daha çok böyle tanıtılması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'mizin güzel illerinin.
2: Pirinçli mantıdan beyaz baklavaya, manda yoğurdundan kumluca ballarına kadar Bartın'a özgü birçok ürün ziyaretçilere ikram edildi. Etkinlikte kentin küresel mirası da tanıtıldı.
4: Bartın doğa şehri, kültür şehri, tarih şehri, Amasra'mız var. Bartın'da çok güzel sahiller var, ormanlarımız var. Biyoçeşitlik açısından çok zengin, insan çeşitliliğimiz çok fazla. Bartınlılar özgün insanlar, memleketine sahip çıkan insanlar. Belki nüfusumuz, yüz ölçümüz küçük olabilir ama özgür ağırlığımız çok yüksek. Bunu 2 ile 5 Temmuz tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nde Bartın tanıtım günlerinde göstereceğiz.
2: Üsküdar'daki buluşmayla birlikte 2-5 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Bartın tanıtım günleri için de davet yapıldı.
5: Hemşehrilerimiz, İstanbulluları 2 ve 5 Temmuz arasında gerçekleştireceğimiz Bartın tanıtım günlerine bekliyorum. Size de Bartın'ın manda yoğurdunu bıçakla keserek ikram etmek istiyorum. Şöyle bıçakla keseyim. Hemen çatalla.
4: Çatalla ikram
5: size edeyim. İkram edeyim. Buyurun. Evet. Afiyet olsun.
6: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.
5: Bir bakın evet, bakayım sizden not alayım. Biraz sıcakta kalmış ama.
6: Evet.
5: Bartın'ın manda yoğurdu.
6: Sıcak olması
7: Bartın'ın çok harika.
5: Adası var burada.
7: Çileği. Gerçekten çileği bayıldık. Var. Çok teşekkür ederiz.
5: Ama bu Bartın'da yemek daha güzel. Bartın'a da bekleriz inşallah.
7: İnşallah Bartın'a da geliriz efendim.
3: Rafi tescilli ürünlerimizin ülkemizce böyle kıymetinin bilinip tanıtılması biz gençler açısından da çok önemli öncü konumunda.
8: Bir şef olarak değil, önce Bartın'la olarak ben de tanıtım günlerinde orada yer alacağım. Hem Bartın lezzetleri olacak hem de bizim gibi Bartınlı olan işletmelerin de ürünleri orada olacak. Atatürk Havalimanı'nda 2-5 Temmuz tarihlerinde tüm Bartınları ve İstanbulluları Bartın tanıtım günlerine bekliyoruz.
2: Bartın'ın kültürü, yöresel lezzetleri ve el sanatları 2-5 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.
1: Bu görüntülerle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Arap'ta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

sen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var.
3: Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Vurdun mu ya, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
7: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum, ağırlamaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığım bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki, sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan, Araf'tan.
1: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. buraya.
0: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
1: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
0: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
1: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
0: hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
1: Hayır. Yani Esra Elon'un ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana çok hep değişik gelmiştir Esra.
0: Öyle mi?
1: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetliliğine her zaman icabet ettim.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor hayat diye başlayalım.
1: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum.

0: Mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitarı alıyorum. O bana
1: Bir
0: rehabilite de
1: kaçış.
0: sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
1: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
0: Yani kırılmalar bende çok.
1: Kırılmalar, değişiklikler.
0: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum, ailenin ilk torunu. Peder şahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar. Biz
1: Neden?
0: daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor filan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin üç tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor. Evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
1: Ne güzel.
0: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
1: Ha, onların istediği gibi okumuyor.
0: Yani okusun adam olsun hadisesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti ve annemin babamın yanına verdi.
1: Ha, asıl o çocukluk zamanlarını
0: Dedem,
1: dedenizin yanında geçirdi.
0: dedemin ve
1: Ama
0: babaannemin
1: bu
0: evinde.
1: üzdü sizi haklı olarak.
0: Üzmedi. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
1: Bir ayrılık var
0: mutluydum
1: ya.
0: ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayi nabit. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpa işte gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra ha, bunda da iş yok. Bu, şey, bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa, bu nereden çıktı filan böyle.
1: Ne kadar zor değil mi?
0: Dedemin yan şey babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara anneme babama intibak edebilirim.

0: bildim, ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan, onu anlatayım.
1: Tabii.
0: Ben 2 sene çaktım. 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de. Karşı tarafta, Kadıköy tarafında. Yani okur musun? Dedi babam. Memur. Ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bir vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım, okula girdim. Aa, sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler arkadaşlar orada ne haber müneyyidir falan bir adam tahtada cebir geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen sen dedi çık dışarıya dedi bana. Aa, çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al evladım paranı. Ondan sonra bana seni gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
1: Ama neden?
0: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın
1: Ben
0: hayattaki
1: gibi.
0: bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
1: Evet.
0: Oraya oturdum böyle. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenleri çöktüm oturdum yani böyle. İki merdiven var mermer merdiven.
1: Ağlıyor muyuz o sırada?
0: Ağlamıyorum. Ağlamak hiç yok bende. Yani nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi eve ne diyeceğim bilmem ne falan filan şudur. Onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Evladım ne yapıyorsun burada dedi. Dedim efendim böyle böyle. Sen gel benimle dedi. Bak dönüm noktası. İçeriye girdik müdürün odasına girdik. Yaşar dedi ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
1: Ne güzel, ne kadar kıymetli.
0: Evet. Meğer okulun müdürünün eşiymiş.
1: Piyango.
0: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam. Ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık. Okulda öyle kör topal gidiyoruz. O sıralarda işte 55'li yıllar
1: Yıllar.
0: filan malum. 53, 54, 55. Bu rock and roll falan filan çıkıyor. Filan. Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor, bilmem ne şudur budur. ben de o film Rock Around the Clock filmi, o filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim. Ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul bu kültürel faaliyetler, karşılıklı iletişim falan filan benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
1: Şu andaki bu
0: Evet,
1: eserlerim.
0: lisedeyim. İtibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
1: Ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
0: nasıl?
1: Yani çok okulda bir

0: Popülarite yakaladıktan sonra da
1: evet.
0: O ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız geçti
1: yani,
0: mi?
1: Yok yani hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı.
0: Ha işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
1: He Yaşar Hoca da bana karşı birdenbire böyle şeyini efendim hal harekatını filan aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan işte bayramlarda seyranlarda ve işte kurban bayramında filan mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser hepsi. Efendime söyleyeyim kurbanları mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır. 2 tanesini dağıtırız çeşitli yerlere falan böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
0: 422
1: liraya. 422 liraya hiç unutmuyorum. Ve bir Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın üzerinde. Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar bilmem neler falan filan bu oldukça hocalarımın bana karşı davranışı değişiyor ve şey oluyor. Zaten tarih edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani kitapları neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
0: Çok iyi.
1: Seviyordum. Efendime söyleyeyim. Velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor, bazıları yazılı falan filan yani öyle çok zor. Tamam bakarız dedi. Pakize Hanım'a da gittim yani onun eşine beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun. Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin yani ben üniversiteye filan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim yani. Velhasıl.
0: İlk konserinize geldiler mi hocam?
1: Tabii yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl fen dersi, bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum. Hocalarım hemen başlıyorlar. Okulumuzun medarı iftarı. Mümeyyizler diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap hocalarım mümeyyizlere. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. Ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan.
0: Şöyle. Hangi eser mesela hangi şarkı?
1: Ya o günün popüler şarkıları. Şimdi hatırımda yok yani ne bileyim.

0: Unutturamazsın hiçbir şey, unutulsam da ben bilmem ne. Yavaştan başlıyorum. Ondan sonra bilmem nihaventlerden, ondan sonra hızlılara falan geçiyorum. En az 2-3 tane artık bir de kimya sorusu soralım sana diyor. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar. Bir anlatıyoruz. Öyle sınıf geçtik. Esas cebir geometri yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi. O da cebir geometri hocası. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? La karesin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey yok.
1: Şifre yani aslında yardımcım yani, oldu.
0: Hayır işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. En nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani?
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey olmuş.
0: Ve ben böyle bitirdim liseyi bak. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır, yani o yıl. Yani Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs. Tabii 27 Mayıs tabii ihtilal efendime söyleyeyim askeri şey ve burada o günün şartları içerisinde bak şimdi o günün şartları içerisinde bir askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir muazzaflar var bir de yedek subaylar. Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay yani köylere gideceğiz. Köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Tuvalet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki aldılar. Sarılık oldum. Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defi hacet edilir bilmem ne falan onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defi hacetini yapabilir dedim. Bu zamana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben 2 sene işte yani ikinci senenin ikinci sömestirdeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün. Teptili hava verip ondan sonra da zaten tehris olduk. Ve doktor dedi ki sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi abur cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir, o sınavdan sonra Özdemir Hocam. Evet. O hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın Orkestrası'na soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel eski otel.

0: otel, Astoria mıydı? Değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Ve orada ben çalışmaya başladım. Üçüncü ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle, yani şeyle, bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar kırılmalar değil mi?
0: Tabii ay kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları, yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan, böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. Birinci sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem, bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra, yani radyomu dinledikten sonra, daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra, o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
1: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özlem?
0: Ben her zaman yalnızım.
1: Yalnız hissettiniz.
0: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit bir türlü uyuşamamıştım.
1: Her anlamda bir orkestra.
0: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrı kotuyum. Değişik.
1: Peki şöyle söylesek, evet. Kıymetli Özdemir abimiz, yani kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız, ilk baş kaldırı neye karşı oldu? Yani ilk baş kaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu? Yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu? Kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu? Belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
0: Tamam. Şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni, ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
1: Evet.
0: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum. Onu ise o elektriği alırım orada. Yani öyle bir yapım
1: var. Sezgisel durumu.
0: Evet, öyle bir kabiliyet bana bahşetmiş Cenab-ı Allah.
1: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim. Cesaret, yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
0: Evet.
1: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şey mi var? Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde İçeri girdiğim andan itibaren, yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim, belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı. Onu biraz böyle neşelendireyim. Veyahut bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir şey,

0: genel
1: hava,
0: hava nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim işte bir topluluğa girdim farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Ha derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. İşte olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. Aa inanmıyorum diye filan böyle insanlar var. Hani onlar mesela diyor aa sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
1: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
0: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. Dünya, o sahne bitti.
1: Ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
0: Hayır zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
1: Evet.
0: Evet o sahne.
1: Ama
0: o
1: en huzur bulduğunuz yer neresi?
0: En mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur.
1: Benim, vardır canım.
0: Ha, benim dinleyenler yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan arada iki şarkı bir bilmem ne falan böyle hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kalk kalk kiki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki ben bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarımda falan yani. Bir arkadaş, bir sevgilim vardı efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi dedi ki evleniyorum babam beni evlendiriyor. Ağladık bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti. Hayat devam ediyor. Genç delikanlıyım. Bir sevgilim daha oldu. 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki bir dakika ya sen böyle telli baba gibi adam oldun. Kimle ne şey yapsan ki. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl biliyor musun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı bir, yani bayağı yaşını başını almış bir hanım. 70'lik falan yani böyle bir şey.
1: Bir gün böyle 70'lik demeyelim de 70 yaşında diyelim.
0: Yani böyle bayağı falan filan. Dedi ki dedi bir dakika ya. Sen dedi ben sana kaç defa geldim sürtündüm beraber koluna girdim plak resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye? Vallahi dedim bak bugün gel yine bir resim çektirelim sen bana bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni ben alacağım dedi.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: Şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi.
0: Bir şey hali nasıl söyleyeyim? Standart laşma hali oluyor. O bir bizim renkli dünyamız, insanlar, renkli ve zengin dünyamızdan sonra birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun sevgili şimdi, Özdemir Hanım?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayatta. Anlatabiliyor muyum? Eski romantik şarkılar. Mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var. Yani şarkı yok. Söyleyeceğin. Seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Reklama çok az zamanımız kaldı ama. Şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da. Mesela çok tepki gösteriyorlar ya, evet, sevgili Özdemir abi.
0: Bu bana tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte sanat, büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor. Bir Özdemir Erdoğan var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size şimdi, karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla hayır, eleştirilemez bu, gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben hala plak şirketi sahibiyim. Ve plaklarım, 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Şeylerde, dijital platformlarda bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda oluşturulmuş şimdi vaziyette ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için, hı hı, yani emperyal güçlerin elinde olduğu için bunlar dayatıyorlar ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok. Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim işte şeyle, reklamla, şundan bundan dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz sevgili Özdemir kardeşim. Bir reklam. Reklamdan sonra sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
4: Hafta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
5: Evet.
4: Bir paket dayatılıyor diyorduk.
5: Evet.
4: Gençlerimize diyorduk.
5: Evet.
4: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
5: Yani şöyle, bütün dünyada bugün artık

0: Yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki ya ben bir bilgisayar alayım evde oturayım ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home stüdyo yapıyor falan filan. Kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyin yıkıyor ki, şimdi o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar. Emperyalizm olmuşları topluyor. Ve geliyor dünyanın parasını veriyor o çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes o köşe yazarları falan onlar belli insanlar.
1: Tabii.
0: Hadi canım bunu yapamazlar ya olur mu ne bu bunun motorunu nereden bulacaklar şunu yapacaklar mı? Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha öyle olduğu için bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler dijital gelirlerim bana ödeniyor.
1: Tabii.
0: Burada da bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş, dünyada kaç kişi dinlemiş. Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk ediyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para, o günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum aradaki fark 100 misli dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor. Albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10
1: Hemen
0: günde
1: dönüş.
0: geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor. Yani muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
1: Neden?
0: Ben aforozum.
1: Neden?
0: Bir sürü sebepleri var. İstifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
1: Muhafazakar bir hayatın var demek
0: Yani şöyle ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak plağım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler.
1: istiyorsun.
0: Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili 2 satır yazı yazılmıyor.
1: Peki şöyle sorsam,
0: Evet.
1: ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
0: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra

0: TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun
1: O
0: ismi.
1: zamanlar.
0: Evet.
1: Ta o zaman, evet.
0: Aydın Ongun.
1: Sene kaçtı Özdemir?
0: 80'li yıllar galiba.
1: 80 yıl, evet.
0: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın, istifa ettin dedi.
1: Öyle bir lobi varmış.
0: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de. Yüksek Denetim Kurulu Başkanı. Ve Mine Çalışal var. Mine Ongun da eskiden. Mine Çalışal'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da. Ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda. Ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var. Başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
1: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı,
0: Evet.
1: sevgili Özdemir abi. Şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii ki 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin, sevgili Özdemir abi, Gazze'den bize ne dediğini gördük. Bugün Sumut, mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi aslında. Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
0: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani köşeler tutulmuş vaziyette Türkiye'de de. Ve bunlar gizli gizli resmen o zehirlerini saçıyorlar topluma. Yani çok güzel şırınga ediyorlar. Dediğim gibi bu moda denen hadise mesela her şeyden evvel. Ve modayı pazarlama işi
1: Yani biz kimin,
0: müzikte.
1: o zaman şöyle söyleyeyim, biz kimin modasını yaşıyoruz diye
0: Evet
1: soralım.
0: yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen mesela herkes diyordu ki bir zamanlar ya sen ne güzel Batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler mesteler Türk müziği yapıyorsun halk müziğinden ne gereği var yani böyle bir şey sen.
1: Bu kompleks neden?
0: Batı hayranlığı diniyor toplumda böyle bir hadise var. Yani değil bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımız da çok çabuk etkileniyor bu işlerde. Yani çünkü bütün yayın organları yani önemli yayın. Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Düşünceli Şarkılar diye bir albüm yaptım ben 90 yılında.
1: Evet.
0: 1990 yani zamanımızdan 36 sene evvel. Burada bir Adem Baba kılığında Özdemir Erdoğan var.

0: O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak kapağına ben de Gazzeli'yim diye yazdım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Ben de Gazzeli'yim. Bundan daha başka bir mesaj
1: Değil mi?
0: gerekir mi? Evet, yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
1: Evet
0: Ve
1: ve
0: evet.
1: onların sesini duyurabilirsiniz.
0: Evet. Ancak yani en iyi yaptığım iş, çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran, biliyorsunuz okulda da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben endirekt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlar. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. Bazı şarkılarımı 2 kere istiyorlar. 3 kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra mesela son verdiğim 2 sene evvel, 2-3 sene evvel son verdiğim konserde 1 saat 45 dakika olmuştu. 1,5 saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım.
1: Allah kahretsin.
0: Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni out, yani şey yapıyor, böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz izole ediyor. Bunu söyledim doktora ama dediler ki sen artık bu yaşından sonra, bak senin meslektaşların, mesela dünyadaki meslektaşların, Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bıraktı. Yani Gilbert Beko öyle, bilmem işte senin hemcinslerin, şarkıcılar. Bir tek şarkıcı var, Tony Bennett. Amerikalı, İtalyan asıllı. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki, eşi, ya artık yeter, söyleme şarkı bilmem ne falan filan diye. Doktor da demiş ya, bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona çünkü bir yaşam şeyi veriyor, gücü.
1: Peki o ben Gazzeliyim dediğiniz o
0: Evet.
1: tişörtü giydiğiniz
0: Plakçılarda
1: başlayın.
0: satılıyor bütün albüm.
1: Anladım.
0: Evet.
1: Albümde hangi eserler vardı?
0: Efendim?
1: O albümdeki eserler hangileriydi?
0: Asıl yani eserler, mesela Paranın Ne Önemi Var, Mühim Olan insanlık şarkısı var orada. Aç Kapıyı Girişleri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
1: Aç Kapıyı Girişleri hangisiydi?
0: Aç Kapıyı Girişleri.
1: Nasıldı?
0: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
1: Evet,
0: Böyle.
1: hatırladım.
0: Evet. Falan böyle bir
1: Bunun bestesi size mi ait?
0: sözü, bestesi, her şeyi
1: Çok
0: bana
1: güzel. Şimdi hatırladım ben.
0: düzenlemesi.

0: etti. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi bunu sana imzalayacağım.
1: Çok sevinirim.
0: Şeyde.
1: Şeref duydum hemen. Kalkayım.

0: Ó, önség. Köszönöm, önség.
1: Sizin kadar efendim güzel okuyamam.
0: Yok ama lütfen.
1: Tamam. Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte tükeniş ve çöküş kaçınılmaz olacaktır. Özdemir Erdoğan. Evet, program bitmiştir efendim. Hepsini burada bir ön sözle bitirdik. Değil mi Özdemir?
0: Evet. Evet. Güzel. Evet, kitabın özeti zaten o.
1: Aa, ne güzel başlıyor evet. Özdemir abi. Çocukluğumdan günümüze hatırlayabildiğim en güçlü anı, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarındaki karartma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı diye devam ediyor.
0: Evet.
1: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu. Evet. Buradan söyleyeyim. Merak evet, etsinler aslında. Evet, evet. Nasıl evet, taktik?
0: Hayır, yani bir de şarkıları merak ediyorlar. Kesinlikle. Yani bu besteler nasıl çıktı?
1: Bu da aslında düşünceli, evet, Düşünceli Şarkılar albümündeki şarkıların 8. sırasında sevgili evet. Özdemir abimiz, Korkacak Bir Şey Yok isimli eser.
0: Evet.
1: Korkacak bir şey yok, başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak, acı da tatlı da.
0: Evet.
1: Tam bu düşünceli şarkılar içerisinde.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani
1: çok teşekkür
0: düşünceli
1: ederim.
0: Şarkılar yayınlarından... albümü zaten benim. Hmm. Yani sözü, müziği falan filan. Yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. Hmm. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur hepsi orada. Ve şarkıların hikayesi orada.
1: Peki üzdüler mi sizi?
0: Efendim?
1: Üzdüler mi sizi?
0: Şöyle diyeyim, yani...
1: Çünkü ben şöyle, estağfurullah, araya girdim, bağışlayın lütfen.
0: Evet, estağfurullah.
1: Çünkü ben Özdemir Erdoğan'la 3 program yaptım. 3'ü muhteşemdi, zaten sorgulanmaz, şüphesiz. Gerçekten toplumu konuştuk. Gerçekten aileyi konuştuk. Gerçekten niye bozulduğumuzu konuştuk ve niye bu kadar kötü olduğumuzu konuştuk ve gerçekten müziği konuştuk. Ama konuşurken çok hakikatli konuştuğumuz için, yani bir perdemiz yok, bir modifiye yok, çok gerçek konuştuğumuz için ister istemez mesela sosyal medyada yazılanlar falan, bunların çoğu baktığınız zaman sevgili Özdemir Erdoğan sizi üzüyor muydu?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Orada mantık var. Yani bunu kimin yaptığını çözerseniz eğer, yani bu işleri kimlerin yaptığını çözerseniz üzülmüyorsunuz. Hani bir şeye karşı çıkıyorsunuz veya uyarıyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela yıllarca önce ben bir konuda dedim ki uyarıyorum ülkemi. Bu kadar sadece, başka bir şey yok. Yani... Vay sen bizim tabumuza nasıl akırdı söylerdi. Sen kimsin? Bilmem nedir. O işte büyük sanatçı. Yok şudur, yok budur, bilmem ne falan filan. Ve böyle resmen bunların içerisinde samimiyetle o tabu haline getirilmiş sanatçıyı seven insanlar da vardı. Bunlara zaten bir şey söyleyecek durumda değilim. Zevkler ve renkler
1: tersine
0: münakaşa kabul edilmez. Ama bunların içerisinde resmen troll olan mesela köşe yazarları falan filan vardı. Yani resmen adapte hayatlarını aşağı yukarı şöyle bir araştırdığım vakit onların resmen yani belirli çevrelerin insanları olduğunu anladım. Ve onların görevi Batı kültürünü Türkiye'ye olduğu gibi empoze etmek. Bakın çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük gazetesi denilen bir gazete var. Hı hı. Gazetede de Ertuğrul Özkök orada yazı işleri müdürü.
1: Hı hı. O da bir zamanlar.
0: Evet, bir zamanlar. Ve evet, ve bu Ertuğrul Özkök benim o kapağı, o bir kompozisyon.

0: O kompozisyonda sadece benim Adem Baba kısmını alıp diğer şeyleri yayınlamadan o gazetenin birinci sayfasında yayınladı. Bak sen de bir şöhret olmak için soyundun de. Yani insanlar öyle bir kompozisyonu gördükleri vakit bu ne demek istiyor yani? Öyle bakıyor bir adam.
1: Aslında
0: Üstünde
1: orada
0: hiçbir
1: bir
0: koruna
1: mana,
0: olmadan.
1: yani oradaki amaç öyle bir mukavemet gösteriyor. Yani
0: Yani
1: ve sen
0: ben
1: bunu
0: Gazze'yim demek işte onun çaresizliğini yaşayanlarla aynıyım. Ben de çaresizim aslında demek.
1: demek istediniz
0: Evet
1: orada.
0: yani tabii bu yani sadece bakın bugün artık sadece güç konuşur. Estetik, vicdan, efendime söyleyeyim iyi niyet böyle bir şey kalktı yok böyle bir şey. Sadece güç konuşur. Güçlü olan haklıdır. Ve elinde her türlü iletişim organları var. Ve bu iletişim organlarını sabahtan akşama kadar beyin yıkıyorlar. İşte biz bunun için yaptık, şunun için yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz güçlüyüz, biz büyüğüz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tahammül edilmez bir şey. Yani dünyanın bu hali hakikaten tahammül edilmez bir şey. Ve çok zor. Yani insanlar için ümitsiz bir durum. Yani burada artık güzel sanatlardan, estetikten, efendime söyleyeyim, iyi niyetten, şuradan buradan falan filan sanattan bahsetmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Sadece güç konuşuyor ya.
1: Peki şöyle sorsam,
0: Evet.
1: sanatçılar arasında dostluk var mı sorusunu bu konuşmadan sonra eklesem nasıl bir şey çıkar?
0: Şöyle, her sanatçının kendine göre bir egosu vardır.
1: Vardır.
0: Yani burası muhakkak, bu sanatçının kendinde olan bir
1: Mesela
0: şey.
1: bu düşüncelerinizden dolayı, hakikati böyle çok perdesiz söylemenizden dolayı mevcut o dost florasından eksilen oldu mu?
0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var, müzisyen. Yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi gitarıma anlatırım. Evet, o bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte deşarj olmak, paylaşmak, şudur budur falan hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce
1: Ama artık
0: ve
1: öyle
0: o
1: bakan
0: mücadeleyi şöyle yani bakarım derken ben orada bir tavır koyuyorum, bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke için. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: evet.
0: Evet.
1: Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan
0: Evet.
1: güzel bir eser.
0: Aa, tabii güzel bir eser. Memnuniyetle çalayım.
1: Biraz önce hatta hikayesini anlatmıştınız, değil mi?
0: Evet. Yani
1: Öyle mi
0: o
1: yapalım?
0: uğurlu bir şarkıdır. Çünkü önümüz
1: O
0: şey.
1: eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Bu
0: Hayır.
1: son mesela beş.
0: Eskiden biliyorsunuz düğünlerde
1: Hep öyleydi.
0: ilk dans yabancı komparsita denen bir şarkıydı. Şimdi ilk danslar bana ellerini ver pervaneyle yapılıyor.
1: Bu sizi çok
0: İlk
1: mutlu
0: dans.
1: ediyor.
0: Evet, ilk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet,
1: Mutlu olmanızı
0: şimdi
1: istiyoruz. O zaman
0: önümüz
1: güzel bir...
0: bayram. Ve
1: Bayramı da konuşacağız. O zaman şöyle eserimizi seslendirelim
0: yani şimdi
1: mümkün olursa.
0: yorgun argın yani uzun

0: yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: değil mi
0: alacak
1: güzel ya. Çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim.

0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değil mi? Dingin bir zamanı ya da böyle yani, saf.
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar.
0: Ne güzel,
1: bu
0: selamlar.
1: Erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müşterip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için İçmesin mese de söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bir bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım olsun
0: ne
1: diye.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel. Aslında çok hakikatli bir program oldu. Her zamanki gibi yani sevgili Özdemir Erdoğan'ın olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
1: Hayır işte yani onu
0: evet,
1: söyledim
0: şunu,
1: kırılmıyor.
0: Şunun için söylüyorum. Yok, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş. Bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
1: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış vaziyette.
0: Ama Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
1: Evet yani güçlü. Burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar işte konsere gelecek şunu yapacak metiyeler, güzellemeler falan beni hiç görmüyorlar. Yani o kesim.
0: Hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek, şöyle veya bu şekilde onları motive edecek, bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip aa bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur. Hı. Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu. Hı. Ve yani Plakçılar Çarşısı'nda ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Hı. Plakçılar Çarşısı'nda en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
0: Evet öyle, şu anda da öyle.
1: Çok şükür.
0: Yani, ama önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un Kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
1: Yani hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde. Hmm. Ama yani maliyetler
0: arttı.
1: Acayip artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra bunu yapabildim ömrüm boyunca, ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz oldu, aferin diyorum. Durum bu.
0: Peki aslında konserlerde başlayacak değil mi?
1: Artık konser yok.
0: Yok.
1: Evet, konser 2 sene evvel bitti.
0: Özür dilerim, albüm çıkıyor, yeni bir albüm.
1: Efendim?
0: Yeni bir albüm çıkıyor.
1: Şöyle, doktorum dedi ki, yani konser atmosferi başka bir şey.
0: Tabii.
1: Güç isteyen bir şey. Hı. Halbuki sen dedi stüdyona gir, iki şarkı söyle, yorulursan bırak. Ondan sonra çıkarsın, ertesi günü bir iki şarkı daha söylersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben. Hı. Yani işte evde önce pişiriyoruz işi, sözleri bitiriyoruz, müziğini yapıyoruz. Ondan sonra müzisyenlerle giriyoruz stüdyoya. Ondan sonra işi öyle çalıyoruz, bitiriyoruz falan filan. Ama yani yormadan, yorulmadan ve strese girmeden.
0: Hmm.
1: Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse, elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz, üretime devam.
0: En büyük duan nedir Özlem Rabbim?
1: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin.
0: Hı.
1: En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığın topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa,

0: defalarca dinliyorlarsa işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik ediyor.
1: Çok güzel. Yani herkes çok seviyor.
0: Bu yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim. Bir kahve içerim. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiç bir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne şu bu falan filan toplumsal. Hiç böyle bir hayatım yok. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet. Yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu, yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri Allah bana geceleri tabii ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
1: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
0: Evet, sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
1: Sözleri güfteden bahsediyorum.
0: Sözler, güfte, yani güfte de olsa, söz de olsa hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
1: Peki bu sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri, yani eserlerin sözleri.
0: Evet.
1: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzla mütenasip bir şey söylüyorum.
0: Çok şükür.
1: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeyelim. Hiç de gerek yok. Mesela şunu görüyorum. Son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz yani şeyde, müziklerde. Şahsen benim rastladığım ya da dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplara ya da işte solistlere baktığın zaman İyi sözlerde görebiliyorum. Bakabiliyor musunuz yani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? Bu insanlara ne oluyor?
0: Yani şöyle diyeyim. Bir kere ben plak dünyasının içindeyim. Yani hala un kapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var. Ve onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Yeni hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı ve birdenbire Neco gündem oldu. Ve çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman bilmem ne, orkestra şefliğinden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. Onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeleri lazım.
1: Yeni bir şey katıldı aslında.
0: Evet.
1: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
0: Yani yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu. Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde yani zamandan efendim 50 sene 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Evet. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şurdu bu
1: demediniz.
0: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani.
1: İkinci bahar.
0: İkinci bahar tuttu. Ne yani onun mi? Haricinde işte Aç Kapıyı Gir içeri 52 milyon.
1: Aç Kapıyı o çok
0: öbür güzel. Şey 80 milyona gidiyor Gurbet. Efendim bütün dünyada.

0: Efendime söyleyeyim. Yani şimdi...
1: Bu harika bir şey.
0: Hayır ama bakın öbür tarafta Özdemir Erdoğan karşıtlığı var. Bir taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Hmm. Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan filan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra bunu söyleyeyim. Hı. Mesela diyor ki abi senin bu sevdim seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın. Hı. Ama senin sesinden değil falancının sesinden.
1: Öyle bir şey yok.
0: Hayır ben müsaade ediyorum.
1: Ay ben belirtmiyorum
0: Parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Şimdi böyle şeyler var. Korkuyorlar. Özdemir Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıksan olur.
1: Çıksın Özdemir.
0: Hayır yani ben hayır hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hiç üzmüyorum. Üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
1: Peki bir dizide oynar mısın?
0: Nasıl?
1: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz, istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
0: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin adı da Buğulu Gözler.
1: Aa.
0: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
1: Buğulu Gözler'i biliyor
0: musun? Buğulu Gözler. Bir dakika. Hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı. Velhasıl sonradan bir deneme filmi çekildi.
1: Ha.
0: Evet. Ben kendimi seyrettim. Hı. Yok ben artist olmayacağım.
1: Ben bu hali seviyorum. Yani insan kendisini hani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani kendisine cüret edebilmesi de güzel bence.
0: Yani,
1: bu kıyatta.
0: O ben, yani benim yani ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım.
1: Hmm.
0: Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin.
1: Herkes
0: evet.
1: Pandemi.
0: Pandemi
1: zamanları.
0: Pandemiye kadar her şey gayet güzel gidiyordu.
1: Evet.
0: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti.
1: Ne güzel.
0: Böyle bir şey oluşturdu. Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
1: O sahnedeki.
0: Evet. Dedim ki ya bu Özdemir Erdoğan bu bir dakika bu ne oluyor bu Özdemir Erdoğan'a? Ve ondan sonra doktor fasılları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan filan olduğu vakit yorgunluk, enerji benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. O zaman dedi ki nasip bu kadarmış. 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda etti.
1: Hı
0: hı. Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim motoru fazla zorlama. Fazla zorlama. Bu kadar. Bunu tevekkülallah kabul ediyoruz. Ne yapalım? Kısmet bu kadarmış.
1: Yani Buğulu Gözler diyoruz.
0: Yani yapacak bir sürü şeyler var. Daha bir sürü besteler var.

0: stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı, çıkacak. Efendim, yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
1: peki
0: yok.
1: Peki şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi. Gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
0: Evet.
1: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti iyi anlatabilen ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz. Hı hı. Bir yerde tamam böyle nefsi anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah ben sizden bahsediyorum yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret ne zaman?
0: Yani şöyle diyeyim, ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
1: Evet.
0: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söylenecek. Hı hı. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım, ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne, yani artık sahne işi, dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen, sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk, güçle ve enerjiyle olacak bir şey. Enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani hmm. O kadar çok titizim bu hususta da. Bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim orada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şu su bu su. Ondan sonra da çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. Bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
1: Doktoru derken sizin ne yok öyle bir şey?
0: Şey.
1: Sanatçı doktor.
0: Evet, şarkıcı doktor.
1: Tamam. Evet. Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz?
0: Tamam. İşmiş şimdi hatırımda değil.
1: Doktor. Tamam. Ben hatırlayamadım. sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle. Yormadık ama güzel aktı program, değil mi? Çok güzel aktı.
0: Yok, ben senden elektriğim tutar.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup.
1: Hı hı. Ama yani ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım. O ayrı. Notum yok.
0: Yani doğallık evet, yani beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
1: Değil mi?
0: Böyle olunca
1: çok teşekkür ederim.
0: Benim de çenem açılıyor. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
1: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bir programı. Öyle deyince konuklar bir duruyor.
0: Hayır. Benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
1: Ha, onu konuşalım. Ha, İçeride çay içerken.
0: Evet. Yani benim yatma... Yani ben yemekten sonra 2-3 saat... İşte biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Hı hı. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
1: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor.
0: Yok, boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar. Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Hı. Yani burası muhakkak yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
1: Mutlaka ki.
0: Evet.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özdemir abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkını helal et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bizi çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim. Kadran Yayınları'ndan kitabımızı şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüş de önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
0: Ben de en içten dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun. Bizim en büyük duamız bu. Sevgili Özdemir Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
0: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah onların kurbanlarını da Allah kabul etsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse bu oralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsnü Hatta takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez. Beni okutan hocam bilmez. E kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
2: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
3: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
2: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
4: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.
0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
5: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Hakan. Konuklarımızla birlikte bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine hareketli bir haftanın ardından önümüzdeki günlerde ne olacağını merakla bekler ve takip ederken özellikle Orta Doğu'da pek çok gelişme oldu. Bunları değerlendireceğiz. Tabii ki ABD-İran arasındaki düşük yoğunluklu savaş diyebileceğimiz bir durum ve müzakere pazarlıkları, daha doğrusu masadaki artık pazarlıklar nasıl seyredecek, bunları konuşacağız. Bununla birlikte tabii mesele doğrudan Hürmüz ve Lübnan'da tekrar düğümlenmiş görünüyor. Bununla birlikte başka önemli gündem maddeleri var ki İsrail'in attığı adımlara dair, bunları değerlendirmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağrı. İyi yayınlar diliyorum.
0: Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ve Doktor Ayhan Sarı, güvenlik ve dış politika uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Dediğimiz gibi yani ABD-İran arasındaki müzakere süreci ne olacak diye beklerken artık taraflar masaya oturduğunda dünya bir nebze olsun rahat bir nefes almıştı. Ama geçtiğimiz programlarda da burada konuştuğumuz gibi aslında bunun doğrudan bir barışa giden bir diyalog ortamı olmasının yanında bir yandan da düşük yoğunluklu bir savaş ortamının devam edeceği yönde tahminler vardı. Tabii son günlerde yaşananlar biraz bu tahminleri doğru çıkardı diyebiliriz. Özellikle son iki günde ABD ve İran'ın tekrar birbirlerine saldırıları var. İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlarken durum ne olacak? Bu son gerilimde kim haklı, kim haksız, ilk adımı kim attı, kim önce geri çekilirse bu süreç tekrar dayına girer ve kimin faydası ne olur? Şimdi tabii bir yandan da durumu sakinleştirmek için ilk adımı atmak bu psikolojik mücadelede altta kalmak anlamına da gelecek. Biraz çetrefilli bir durum var değil mi? Ne
2: dersiniz? Evet, yani şöyle dediğiniz doğru ama bir yandan da o müzakereler başladığında hani İsviçre'den verilen resim çok böyle hani herkesin neşeyle gülümsediği bir resim değildi.
0: Güllük gülistanlık değildi.
2: Tahmin edilebilirdi aslında bu tür bir el yükseltmenin olacağını. Yine de ben el yükseltmenin çok çabuk, çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun bir manası olmalı yani. Bu kadar hızlı ve çabuk el yükseltmenin sadece tehdit de kalmadı. Çünkü taraflar birbirlerine karşı güç kullandılar. Hatta tabii bu güç kullanma kontrol edilmezse, yani bu el yükseltme kontrol edilmezse ki hızla gitti. Ve buna tabii şeyi de eklemek lazım, sadece güç kullanmayı değil, aynı zamanda bugün İran Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz 30 gün bizim kontrolümüzde kalacak açıklamasını da eklemek lazım.
0: Evet. Dolayısıyla aslında bu mutabakat açısından yanlış bir açıklama değil.
2: Değil ama mutabakatta orada bir bulanıklılık vardı. Yani Hürmüz'den bahsediyordu mutabakat ama Hürmüz'ün tamamen İran'ın kontrolünde olduğuna dair bir cümle tabii ki yoktu. Çünkü o konuda anlaşamıyorlar ki, yani mevzu, hani anlaşmak zorunda oldukları mevzulardan biri de Hürmüz'ün geleceği ve o gelecek içerisinde kontrolün nasıl sağlanacağı.
0: Evet.
2: Hatta biliyorsunuz ki Trump defalarca sosyal medya paylaşımında bulundu. Hürmüz açık, işte başardık, tamamen teslim oldular falan. Teslim olma kısmını bir tarafa bırakalım. O Trump'ın kendi bu işi satışı, paketlemesi ama Hürmüz'ün açılması Amerika Birleşik Devletleri için önemli. Başarı ve başarısızlığı biz bunun üzerinden değerlendiriyoruz. Sadece biz değil, uluslararası kamuoyu, kendi kamuoyu. Amerika Birleşik Devletleri için bu savaşı bitirirken üç tane şey önemli. Birincisi bu çıkmazdan bir an önce kurtulmak.
0: Evet.
2: Ve bu konuda hani Amerika Birleşik Devletleri sabırsız. Sabırsız olduğu için de hemen güç kullanma tehditlerini çok rahat savurdular. Güç de kullanabilirler. Ama tabii Hürmüz üzerinden güç kullanmak, herhangi bir kara operasyonu falan filan olmadığı sürece yine de sahada hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yani İran'ı vurabilirsiniz ama İran'ı vurarak Hürmüz'ü açamazsınız. Dolayısıyla çıkmaz Amerika Birleşik Devletleri için aynı. Buna rağmen kendi sabırsızlıkları dolayısıyla ve vermek istedikleri mesaj dolayısıyla şak diye bir el yükseltme adımını içerisine onlar da girdi baktığımızda. Birincisi çabuk çıkmak, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri için bu nükleer mevzuyu halletmek, ki bu zor. Yani suratların İsviçre'de asık olmasının sebebi de bu. Bitmiyor bu pazarlık, yani bu müzakere bitmiyor. Anlaşmak
0: yani o 60
2: istiyorlar.
0: 60 günlük süre muhtemelen çok aşılacak değil mi?
2: Ben aşılacağını düşünüyorum. Hatta bu süreç içerisinde böyle birkaç tane heyecan dalgası yaşayacağız herhalde. Veya her hafta da olabilir bu. Yani onlar birbirlerini vuracaklar. Birbirlerini vururken körfezi vuracaklar falan. İkincisi de, üçüncüsü de Hürmüz. Bu üç mesele Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkmaza girdiği konu Hürmüz meselesinin nükleer mevzuyla bağlantılı hale gelmesi. Şimdi anladığımız kadarıyla İran, Lübnan'ı da bağlantılı hale getiriyor. Yani bütün konular birbirine bağlantılı halde olduğunda zaten çok zor bir konu tek başına. Herhangi birine alın, herhangi biri çok zor. Bir de hepsi bağlantılı olduğunda ya hepsi bir arada çözülecek ya hiçbiri çözülmeyecek gibi bir durum oluşuyor. Şimdi bu durum nedeniyle müzakerelerde böyle bir sinyali taraflar birbirine verdiği için taraflar aynı zamanda bu çok kritik hissettikleri noktalardaki pozisyonları konusunda da mesaj verme ihtiyacı içerisindeler. Yani İran, Lübnan ve Amerika Birleşik Devletleri de Hürmüz. Tabii hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla birisi bir konuda mesaj verirken aslında bütün konular üzerinden mesaj veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu saldırıyı başlatmasının temel nedeni aslında saldırı değil, misilleme, bir cezalandırma misillemesi olarak başlattı. Çünkü işte neydi tankerin adı unuttum ama Panama bandıralı bir tankere mühimmatla, hala ne olduğu belli olmayan, yani kimden geldiği belli olmayan bir mühimmatla saldırı düzenlendi Hürmüz'de. Amerika Birleşik Devletleri bunu İran'ın yaptığını söyledi. Trump bu İran'ın yaptığı çok aptalca bir şey dedi. Cezasını çekecekler falan filan mealinde bir sosyal medya paylaşımda bulundu ve sonra da Amerika Birleşik Devletleri İran'ın çeşitli askeri tesislerini yönelik olarak saldırı gerçekleştirdi. Birinci saldırı yetmedi. İkinci bir saldırı da gerçekleştirdi. Çünkü İran'da cevap olarak Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin yakınlardaki varlıklarına ama körfezdekilere saldırdı.
0: Yeri gelmişken hocam bir araya gireyim, parantez açayım. Yani Bahreyn ve Kuveyt dediğinizde biz bir süredir bunu görüyoruz. Evet. İran sürekli Bahreyn ve Kuveyt'i vuruyor Körfez'de. Yani Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a saldırılar düzenlemediğini zaten görüyorduk. Bu sefer de böyle oldu.
2: Evet,
0: bu aslında ilginç bir detay değil
2: yani,
0: mi?
2: Yani bir yandan ilginç, evet. Çünkü muhtemelen Katar zaten bir ara burucu. Ama bu Katar'ın yine de her şeyden muaf olduğu sonucunu çıkartılmamalı. Zaten daha önce vuruldu. Bu iş çünkü bu el yükseltmenin kontrol altında tutulup tutulmayacağını bilmiyoruz. Hani hep biz tartışırız. El yükseltme acaba tansiyonu düşürmek için mi el yükseltme? Vardır ya literatürde escalation to de-escalate diye. Böyle değil. Bu el yükseltme böyle değil. Bu mesaj vermek, kendi kırmızı noktalarını belirtmek, kendi pozisyonunu belirtmek için yapılan bir el yükseltme. Dolayısıyla kontrolde kalıp kalmayacağı belli olmayan bir el yükseltme. Yani taraflar o çıkmaz içerisindeki pozisyonlarını belirtiyorlar. Çıkmazı çözmeye çalışmaya ya da onun içerisinde tansiyonu düşürmeye yönelik bir el yükseltme değil. Bu nedenle tehlikeli. O nedenle Körfez güvenliği de bir aslında. Yani Bahreyn'de ya da Kuveyt'te hissedilen o onların caydırıcılığına yönelik saldırılar hangi taraftan gelirse gelsin bütün Körfez'de hissediliyordur diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Çünkü yani orada da Körfez güvenliğini tekrar ayakları üzerine kaldırmaya çalışmak için bu anlaşmayı kotarmak ve İran'la ilişkileri yeni bir şeye oturtmak zorunda olan aktörler var. Bir türlü oturtamıyorlar çünkü bir türlü yani para verecekler büyük ihtimalle işte ticaret, bölgeselleşme içerisine İran'ı çekmek falan ama yani böyle birbirine taraflar vururken bir yandan da Körfez'i vururken Körfez'in bunu yapması hemen hemen imkansız. Sadece projeler kalıyor işte. Bu platformumuz var. İran bununla işbirliği yapabilir. Bu platformumuz var. Bu platform dengeleyebilir gibi ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Gerçekler üzerine değil. Eğer bu hikaye yani İran bir petrol tankerini vurdu. Yani Amerika'nın söylediği hikaye ve Amerika buna cevap verdi ve İran cevap verdi. Dişe diş, kana kan bir şekilde yani o stratejide tit for tat içerisinde gidiyor bu iş. Eğer buysa hikaye. İran neden böyle bir şey yaptı? Çünkü müzakereleri devam etmek istiyor. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müzakerelerden çekilmeyeceğini, çekilemeyeceğini Çünkü ne kadar belirli sınırlar aşılmadıkça, hala tabii belli sınırlar söz konusu, çekilemeyeceğini, dolayısıyla Hürmüz'de hala ve Hürmüz'e bağlı bütün kartlarda hala İran'ın avantajlı olduğunu göstermek için bir. Yani
0: o sınırlar içinde zorlayıcılığını kullanıyor mu diyebiliriz?
2: İki, belki de zorlayıcılıktan daha önemli, pazarlık gücü, pazarlık kartları hala elimde diyor. İkincisi diyor ki ben bu pazarlıklarda ciddiyim. Ciddiyim, nerede ciddiyim? Şu anda sahada İran için belirli kazanç alanları açıldı. Mutabakatta da öyle değil mi? Evet. Belirsizlikler de var ama belirli kazanç alanları da. Ama bunlar daha henüz kazanca dönüşmedi İran adına. Ve yani İran defalarca böyle masalarda veya sahalarda tam kazanç kendisine açılırken şak diye kapandığını çok gördü, çok tecrübe etti. Bu sefer ciddiyim ve bu ciddiyetimi de Hürmüz'deki kartı bırakmamak noktasında göstereceğim. Bu hiç şaşırtıcı değil. Hürmüz'deki kontrolü kolay kolay elden bırakmasını zaten beklemiyorduk. Bir üçüncü şey daha bence... İsrail-Lübnan çerçeve anlaşmasıyla ilgili. Yani bu anlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri toparladı. Anlaşmayla mutabakatı yan yana koyduğunuzda bunlar birbirini tamamlayan iki anlaşma değil. Amerika Birleşik Devletleri yani ya mutabakatta ya

0: ortaya çıkıyor. Hizbullah'ın silahsızlanmasını Lübnan gerçekleştirinceye kadar İsrail Hizbullah'la savaşmaya, operasyonlarına ve Lübnan'da kalmaya devam edecek. Bu zaten mutabakatın çiğnenmesi baktığımızda. Ben İran'ın Lübnan konusunda ciddi olduğunu düşünüyorum. Sahadaki kazançlarını kazanca dönüştürmesinin bir ayağı da Lübnan. Lübnan'daki etkisi ve Hizbullah'ın varlığını devam ettirmesi tabii. Hı hı. Bu konuda daha önce de mesaj vermekten hiç çekinmediler. Hatta süreci bozacak şekilde. Bence şimdi de eğer bu el yükseltmeye gerçekten işte İran'ın bir tankere saldırmasıyla falan başladıysa ve bunun böyle tırmanacağını tahmin etmiştir taraflar. Kimse uzun bir süredir birbirlerinin ne yapıp ne yapmayacağı üzerinde görüş teati eden aktörlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun böyle tırmanacağını ve Hürmüz üzerinden dişlerini göstereceklerini düşünerek bu adımları atmışlardı. Anladım. Dolayısıyla Lübnan'ı Hürmüz'e bağladılar. Çıkmaz içerisinde bir çıkmaz hattı daha oluşturdular. Zaten nükleer mevzu Hürmüz'e bağlıydı, çıkmazdı. Şimdi bir de Lübnan Hürmüz'e ve nükleer mevzuya bağlı. Yani tabii bu
1: yani ya hep ya hiç ay gidiyor
0: ya hep ya hiç gibi. Bunu ama o bunu zaman zorlayabileceğini de düşünüyor İran. Ve hatta bunu istiyor da yani bunun sonucunda çünkü bir kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda kararlı gözüküyorlar. Ama tabii el yükseltme her iki taraf için de riskler getiriyor. Yani evet İran bu konuda kararlı olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmazda olduğu konusunda haklılar. Ellerindeki kartlar konusunda haklılar. Nasıl İran İsrail'i Lübnan'dan söküp atamazsa Hürmüz'den de İran'ı Amerika Birleşik Devletleri söküp atamıyor. Yani bu çıkmazın içerisinde stratejik sahadan doğan çıkmazlar da var. Bu konularda da belki kendilerine güveniyorlar. Ama tabii el yükseltme kontrolde olmazsa müzakere sürecini de tabii ki akamete uğratabilir. Daha da önemlisi kontrolde olmazsa her iki taraf için de tekrar kayıplar dağıtılmaya başlayabilir.
1: Evet.
0: Tabii muhtemelen onu o noktaya gelmeden bu işi tekrar kontrol altında tutmak için muhtemelen o da tekrar arabulucular aracılığıyla bir süreç başlayacaktır. Arabulucular çok çalışıyor bu süreç içerisinde. Hı hı. Çünkü hala onlara çok ihtiyaç var.
1: Tabii şimdi sizin ortaya koyduğunuz tablo şu durumda İsrail için de süreci sabote etmeye yönelik aslında pek çok fırsatın doğduğunu da gösteriyor. Özellikle Lübnan üzerinden.
0: Evet, zaten ediyor zaten.
1: Şimdi yani dediğiniz gibi her şeyin birbirine bağlandığı bir durum yaşıyoruz. Şimdi açıklamalara baktığımızda bu son gerilimlerin üzerine İran devrim muhafızları işte biraz önce Vişne hocam da bahsetti. Diyor ki mutabakat uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin denetimi İran'ın sorumluluğundadır. Kuralları ihlal eden gemilere karşı geçmişten daha sert davranacağız. Trump'ın açıklamasına baktığınız zaman artık makul olamayacağımız bir noktaya gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz gibi çok sert bir uyarı geldiğini görüyoruz. Diğer taraftan meselenin nasıl Lübnan'a bağlandığının somut göstergesi olarak şunu söyleyebiliriz. Gelen haberler bize İranlı müzakerecilerin bu son olaylardan sonra aslında İsviçre'de yapılması planlanan teknik görüşmeleri tamamen iptal etmeyi düşündüğünü gösterdi ki uluslararası basında yazılan çizilenlerden bahsediyorum. Aynı müzakereciler mutabakat saptının birinci maddesinin İran'daki saldırganlığın durması olduğunu söylüyorlar. Ama Vişne Hocam'ın bahsettiği gibi yani Lübnan ve İsrail arasında, Lübnan hükümeti ve İsrail arasında yapılan çerçeve anlaşmasına baktığınız zaman aslında mutabakatla çok da uyuşmayan bir durumda çıkıyor ortaya. İşte orada mesele nasıl çözülecek? Şimdi İsrail Hizbullah'ı yıllardır düzenlediği saldırılarla Lübnan'dan söküp atamıyor. Hizbullah'ın varlık sebebi zaten açık ve net. İsrail'in işgaline karşı bir direniş. Lübnan hükümeti İsrail saldırmasın istiyor. Ancak Hizbullah'a karşı kendi attığı, imza attığı anlaşmadan hareketle söylüyorum. Yapması gereken bazı atması gereken adımlar var. Bunları tam olarak atamıyor. Diğer taraftan ABD Hürmüz'de kontrolü sağlayamıyor. İran ABD ile bu üç konuyu birbirine bağladığı için şu an için bir hızlı bir çıkış yolu bulamıyor. ABD deseniz aynı şekilde bu savaştan bir an önce kurtulması lazım. Ancak mevcut durum nedeniyle her şeyin birbirine girdiği bir düğüm oluşmuş durumda.
2: Orta Doğu'da i̇şte bu düğüm çok kolay da çözülmez herhalde.
1: Aynen öyle. Yani nasıl olacak, nasıl çözülecek?
0: Yani basit açıkçası bir taneyi bile çözememişlerdi şu ana kadar. Yani
1: çok çetrefilli bir hale geldi mesele iyice pazarlıklar.
2: Evet.
1: Şimdi Lübnan'dan mı çözülür, Hürmüz'den mi çözülür? Herhalde Lübnan.
3: Çağrı Bey, bu tarz olaylar

0: Da ben kendim şahsen şöyle bir şey yapıyorum. Daha önceden benzer olaylar, krizler nasıl bir süreç işlemiş? Yani belli bir zirve yaptığı, patlak verdiği yer var. Onun öncesi, patlak verdiği nokta ve sonrasına bakarak böyle biz kıyaslamalar yapıyoruz. İşte uluslararası ilişkilerde, siyaset biliminde bunu böyle bir karşılaştırmalı analizler, metodolojisi, o su ve bu su yapılıyor. Ben şimdi burada Orta Doğu'ya, aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı için de benzer bir mantık yürütüyorum. Buraya baktığımda daha önce işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, işte Napolyon Savaşları vesaire baktığımızda bir kıyas yaptığımızda şunu görüyoruz. Mesela Birinci Dünya Savaşı da birden böyle hiç kimsenin beklemediği bir anda pat diye çıkmamış. Onun öncesinde de krizler var, ufak tefek çatışmalar var, sınır anlaşmazlıkları var, siyasi anlaşmazlıklar var. O çatışmalar, krizler ufak ufak başlamış, 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene sürmüş ve belli bir yerden sonra da artık eşiği açarak zirveye ulaşmış.
1: Söyledikleriniz bana aslında Ukrayna Savaşı zamanında yapılan yorumları da hatırlattı. Yani bir dönem geçmişte İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde yaşanan o gerilimli atmosferi neredeyse aynısını yaşıyoruz şeklinde yorumlar yapılıyordu.
0: Aynen öyle. Şimdi burada da şunu artık çok net bir şekilde görüyoruz. Bu meseleler kesinlikle çözüme kavuşmadı. Sadece bir ara verdi. Bu aradan sonra yeni bir çatışma, yeni bir kriz muhakkak olacak. Ama nasıl bir boyuta erişecek? Hani bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada patlamış ya. Şu an 3. sırada mıyız? 6. sırada mıyız? Yani o büyük savaş, büyük kriz, büyük o karşı karşıya gelme bir sonraki aşamada mı gerçekleşecek? Yoksa arada 3-5 tane daha adım var mı onu bilmiyoruz. Ama ben
1: Eşik nerede onu
0: eşik
1: göremiyoruz
0: nerede onu
1: diyorsun.
0: göremiyoruz. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ya. Bu bölgeye barış gelecekse İsrail'e rağmen gelecek diye. İşte sizin o sorduğunuz spesifik olarak Lübnan meselesi, İran meselesine yönelik şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İsrail problemi çözülmediği müddetçe bu problemlerin hiçbiri çözülmeyecek. İran'ı da Lübnan'ı da birisi İsrail'e dur diyene kadar devam edecek. İsrail bu aşamada ne kadar daha çok bu ülkeleri, bu bölgeleri yıpratacak onu bilemiyoruz. İşte dedim ya o
1: Yani şu
0: eşik
1: aşamada
0: nerede
1: İsrail'e dur
0: göremiyoruz.
1: diyebilecek ülke aslında belli. Yani
0: Evet.
1: o ülkenin de İsrail'e, o liderin İsrail'e dur demesi hani zaman zaman yani ABD'den bahsediyoruz, Trump'tan bahsediyoruz şu aşamada. Trump üzerinde kurulabilecek bir baskıyla bu mümkün ama o baskı da bir yere kadar kurulabiliyor. Yani Trump'ın da İsrail'i çok zapt edemediği durumlar
0: Ben
1: oluyor
0: o
1: ister
0: ülkeyi,
1: istemez.
0: siz o ülkeyi dinlendirince Türkiye geldi aslında aklıma. Bence Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e dur diyecek ülke değil. Amerika Birleşik Devletleri burada İsrail'e dur diyecek ülke ve o ülkenin kurduğu ittifakın önünden çekilecek ülke. Eğer o çekilme işi gerçekleşirse ABD bu bölgede İsrail'in önünde bir kalkan olma işlevini bıraktığı anda bölge ülkeleri Türkiye'nin liderliğinde bu işi çözecek. Ama buraya kadar bakın Lübnan'da yeni işte anlaşma yapacaklardı. Lübnan'ın bir numaralı şartı şuydu. İşgal ettiğim bölgelerden çekil. Adam çekilmiyorum diyor. Ne yapacağız? Çekilmiyor yani. Adam işgal etti. Tüm dünyanın gözleri önünde işgal etti. İşgal ettiği yerde 200 yıllık, 300 yıllık köyleri yıkıyor, patlatıyor dinamitlerle. Patlattığında sonra gidiyor Savunma Bakanı o kat gösteriyor. Diyor ki bakın patlattık nereye
1: Tabii
0: dönecekler diyor.
1: hesapta o bölgede bir de Birleşmiş Milletler barış gücü var.
0: Birleşmiş Milletler'e de biliyorsunuz barış gücülere saldırdılar. Bir ara Birleşmiş Milletler barış gücü çekilmedi. İlk başlarında 7 Ekim'den böyle 3-5 ay sonralarında Lübnan'a ilk girdikleri zamanlarda adamları uyardılar. Sonra da çekilmeyince öyle o vurdu bu vurdu karambole getirip vurdular bir de. Arada onların çalışanlarını da öldürdüler. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde İsrail bu saldırılarını devam edecek. Yani Lübnan'da da devam edecek, İran'da da devam edecek. Hatta geçen hafta konuşmuştuk. Çok yüksek ihtimalle Suriye'ye yönelik de bir saldırı akımı olacak, bir niyeti olacak.
1: Ki o bölgede de işgali genişletmeye başlamış. Bugün
0: İşgali
1: haberler geldi,
0: genişletmeye.
1: bazı köylere daha yayılmaya
0: Evet ya
1: başlamış
0: çünkü
1: İsrail.
0: şöyle bir nokta var. Şimdi tahtımız yok ama İsrail kuzeye doğru gidiyor. Kuzeye doğru giderken Litani Nehri'nin güneyinde ve kuzeyinde Aynı zamanda doğusunda da hakim tepeleri ele geçiriyor.
1: Evet.
0: Ve o hatta çıktı ya yukarıya. O hattın böyle doğu paralelinde

0: Hermon Dağı ve Şam var. Yani 2024 Aralık ayından sonra işgal ettiği yerler var. Yani orada bir üçgen kuruyor. Kendi adına bir güvenli bölge kuruyor sözde. Ve buradan hem Lübnan'ı hem de Suriye'yi işgal edecek, işgalini kalıcı hale getirecek geleceğe yönelik planlar yapıyor. Şimdi burada tabii ki şu soru da sorulabilir. Şu senaryo da akla gelebilir. Ben o senaryonun gerçekleşmeyeceği düşüncesindeyim. Ama İsrail kazanabilir. Çağrı Bey, öyle de bir ihtimal var. Yani İsrail Lübnan'ı işgal etti, istediğini aldı ve yanına kar kaldı. Suriye'de işgal etti Hermon Dağı'nı. Sonrasında istediği şey biliyorsunuz Şam'ın güneyini demilitarize etmek. Orayı tamamen Şam'ın fiili kontrolünün dışarısında bırakmak. Evet. Dürzülere vererek orada istediği gibi girecek, çıkacak, at koşturacak. Bunları yapabilir. Ve ben hep şunu söylüyorum. Diyelim ki bunları yaptı, başardı. O zaman geçmiş olsun. Çünkü i̇şte bir sonraki adım Türkiye.
1: Esad sonrası Suriye ile Türkiye'nin arasındaki koordinasyonun önemi ortaya çıkıyor, evet, diyebiliriz. Bu, evet, çok önemli. Zaten İsrail'in de çok sıkça rahatsız olduğu durumlardan biri. Şimdi Lübnan'a baktığınız zaman bu çerçeve anlaşmasından sonra kim ne demiş diye baktığınızda şunu görüyorsunuz. Hizbullah lideri Naim Kasım anlaşmayı aşağılayıcı ve yok hükmünde kabul, evet, ettiklerini söylemiş. Yüz karası ve egemenlikten taviz vermek anlamına geldiğini söylüyor ki Vişne hocamın da bahsettiği, Ayhan hocamın da bahsettiği gibi İsrail'in oradan çekilmemesi üzerine kurulu bir durum olmasından dolayı. İtamar Ben-Gvir'e baktığınız zaman İsrail'le aşırı sağcı bakan kabinede oylanmasını istediğini görüyoruz. Lübnan'la ortaya çıkan anlaşma tarihi bir hatadır, kaçırılmış korkunç bir fırsattır. Yani İsrail'deki aşırı sağcılar da yeterince İsrail'in lehine bulmuyorlar bu anlaşmaya baktığımızda. Netanyahu'nun bir açıklamasında mutlaka görmüşsünüzdür. Kendisine Lübnan'ın İsrail liderleri için siyasi bir mezarlık olduğu hatırlatıldı. Ve Netanyahu'nun ne dediğine baktığımızda şunu görüyoruz. Kimin umurunda siyasi bir mezarlık olsun ya da olmasın, İsrail devletinin güvenliğini ve zaferini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağım. Lübnan'a girmemiz gerekirse gireceğiz. Orada ezici bir güçlü operasyonlar yürütmemiz gerekirse bunu yapacağız ki sanki yapmıyormuş gibi diyelim. İran'dan gelen açıklamalarda ne diyor? Tabii ki mutabakatın birinci maddesinin özellikle Lübnan'la alakalı olduğunu, saldırganlıkların ve İsrail işgalinin durması gerektiğini hatırlatıp ABD'den İsrail'e baskı yapmasını istiyor. İstiyor da yani işte biraz önce de bahsettik, zaten her şeyin birbirine girdiği kocaman, evet, bir düğün var ortada. Nasıl değerlendirirsiniz bu tabloyu?
2: Şimdi öncelikle az önce siz de bahsettiniz, tabii biz de Latife ile burası Orta Doğu falan dedik ama Orta Doğu böyle bir yer değil. Bir defa onu zihinlerde ve söylemde de açıkçası çok zikretmemek gerekiyor. Yani Orta Doğu bataklığı gibi tırnak içinde kullanıyorum kavramları ben çok doğru bulmuyorum. Ama nihayetinde bu günümüzde baktığımızda bölgede bunu bir bataklığa dönüştürmeye çalışan, istikrarsızlığı bir politika olarak her gün güden ve bunun faturasını sivillerin, binlerce sivilin hayatıyla ödediği bir aktörden bahsediyoruz. Evet. Şimdi az önce Rusya meselesini konuştuk Ukrayna'yla birlikte. Aslına baktığımızda farklı coğrafyalar olsa da güttüğü emeller itibariyle Rusya'nın ve İsrail'in benzer politikaları var. Yani İsrail'in nasıl bir politikayla bu bölgede bu istikrarsızlığı yayıyor? Yani şunu demiyor, ben Lübnan'la işte falan nehir üzerindeki su ile ilgili, su kullanımı ile ilgili bir çatışmam var. Dolayısıyla savaşıyorum demiyor. Hı hı. Suriye'de işte şu ticaret yolunun kontrolü bende olsun mu yoksa Şam mı burada hüküm sürsün gibi bir anlaşmazlık üzerinden değil. Türkiye ile ilgili bölgedeki bu siyasi çatışma baktığımızda işte Türkiye'nin bölgedeki artan gücüne karşı aslında baktığımızda, yani altta yatan motivasyona baktığımızda Türkiye'nin yükselen gücüne karşı bir güç dengesi oluşturma çabası değil. Zaten Rusya'da ve benzeri tarihsel ve dini bir yaklaşımla Ukrayna'ya bakmıyorum hocam zaten. Dolayısıyla iki tarafın da motivasyonları aslında ben Ukrayna'yla işte çatışıyorum çünkü şöyle bir şu alanda bir problemim var ve dolayısıyla bu çözemiyoruz bu problemi ve çatışmaya dönüyor meselesi değil.
1: Tam sizin verdiğiniz referansa dair Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Yeri gelmişken onu da hatırlatayım. Diyor ki Netanyahu, denizle Ürdün arasında iki devletli çözüme yer yok.
2: Çünkü
3: ben de şimdi onu okuyorum.
2: Çünkü Hizbullah bir bahane, Hamas bir bahane, Suriye'deki Dürzülerin

0: işte kendince güya hakları bir bahane. Yani bölgeyi eğer gerçekten altta yatan motivasyon bölgeyi tamamen işgal edip kendi emelleri için düşündükleri bir harita çizmekse, o zaman Lübnan'dan çıkacak mı çıkmayacak mı aslında bir detaya dönüşmüş oluyor İsrail açısından. Ha, bu aynı zamanda yani ABD içinde...
1: Ne yapmak
0: içinde,
1: istedikleri açık ve net aslında.
0: Evet, yani bu zaten hani böyle satır arasına falan gizlenmiş ya da komplo teorisi olarak açıklanabilecek bir meselenin çok ötesinde. Çünkü direkt siyasileri bunu söylüyor. Yani Filistin meselesi içinde bu böyle, Lübnan içinde bu böyle, Suriye ile ilgili yani haritaları herkes ortalığa saçıyor zaten. Söylemde de bu var. E biz niye hala kafamızı, hocamı destekleyerek söylüyorum, niye hala kafamızı kuma gömmeyi tercih ediyoruz? Ya böyle bir İsrail var bölgede. Ha, bu şu demek değil, İsrail'in arkasında ABD var, dolayısıyla biz ne yapalım gibi bir dünya da yok artık. Yani belki biraz konuşacağız ileride önümüzdeki bölümde. NATO açısından mesela Türkiye'nin önemi her zaman vardı. Ama Türkiye'nin değişmesiyle son 20 yılda artık o kabullendikleri ve çok da dillendirmedikleri, çünkü evet jeostratejik açısından yani Türkiye'nin coğrafi konumu açısından çok büyük bir öneminin farkındalardı. Ama bu artık sadece Türkiye, evet iki kıtayı birleştiren coğrafi açıdan işte NATO'nun Güneydoğu ayağındaki güvenlik karakolu gibi bir Türkiye olmaktan da çıktı. Bunun çok ötesinde artık savunma sanayi mesela baktığımızda, değil mi, NATO açısından nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu, Türkiye'nin bölgedeki işte rolü, farklı çatışmalardaki rolüne baktığımızda, demek ki o İsrail artık dengeleyebilecek, Amerika olsun olmasın dengeleyebilecek veya belli bir noktada tutabilecek. İşte Donald Trump'ın deyimiyle hani dedi ya Netanyahu'ya, biraz makul ol, evet senin emellerini biliyorum ama artık öyle kolay kolay bizim girip, İşte İran'da da görüldüğü üzere bölgede elimizi kolumuzu sallayarak yapabileceğimiz şeyler artık sınırlı
1: işte demeye getirdi. Tam da bu kuvvet aslında doğrudan İsrail askeri olarak karşı karşıya gelmeseniz bile ABD üzerinde baskı kurarak İsrail'i dizginlemek zorunda hissetmesini en azından sağlayabiliyorsunuz Trump'ın. Çıkarlarının ayrışmasını sağlayabiliyorsunuz. Hani bölge ülkelerinde bunun yanına aldığınız zaman işte Körfez ülkelerin vesaire, tabii, Gazze'deki atılan adımın benzeri bir etki gücünü tekrar kurabilmeniz mümkün ama bunun sonunu nereye gideceği önemli. İşte Gazze'de de durum malum yani.
0: Yani evet, bir de zaten bu bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Evet. ABD'nin tamamen İsrail'in üstünü çizme gibi bir emeli, bir hedefi, böyle bir stratejisi de yok. Böyle bir gücü de en azından ABD iç politikası açısından baktığımızdan da, oradaki İsrail lobisinin gücü açısından veya kabinedeki farklı isimler, şimdiye kadar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına baktığımız zaman, bu bugünden yani 7 Ekim işte bir iki senedir başlayan bir politika değişikliği değil bu zaten yani. Öyle bir şeyle sınırlandırmamız lazım.
1: ABD'nin de İsrail'in de devlet politikaları birbiriyle çıkarları da
0: metotta farklılaşsalar bile metotta farklılaşsalar bile bence nihai olarak İran her zaman için bir tehdit olarak görülmüş. Dolayısıyla Lübnan meselesi, İran'ı az önce bahsettik. Mesela diyor ki iç işlerine karışmayacağız. Yani nasıl karışmayacaksın? Yani eğer bu rejim böyle devam edecekse sen her gün karışacaksın iş meselelerine. Nükleer mesele, İran'ın bu haliyle statükoyu koruyacaksa nasıl koruyacak? Yani sana bunu silaha dönüştürme gibi potansiyeli olduğu sürece bu senin için bir tehdit. Hürmüz meselesi. Ya Hürmüz mü, Lübnan mı? Bana sorarsanız Hürmüz meselesi daha kolay çözülebilecek bir mesele. Çünkü onu bir şekilde biraz iki tarafında tavizleriyle bir anlaşmaya bağlayıp o yönetilebilir bir sürece dönüştürülebilir. Ama nükleer...
1: Yani teknik görüşmelerle çözülebilecek.
0: Teknik görüşmelerle belki çözülebilir.
1: Lübnan meselesi öyle değil.
0: Ama Lübnan meselesi İsrail'in emelleri için bugün biraz üstü örtülse de yarın yine patlak verecek bir mesele. Çünkü o nihai hedef değişmediği sürece çatışma alanı diye İsrail'in öne sürdüğü şeyler aslında bahaneden ibaret meseleler olduğu için, nihai hedef Lübnan'ı işgal olduğu için ve orada kalıcı bir şekilde kalmak olduğu için İran meselesi, yani Hizbullah'ın ötesinde bir hedefi var Lübnan'la ilgili İsrail'in. Baktığımızda yine 300 milyonluk fon meselesi, yaptırımlar meselesi, bunlar kolay aşılabilecek meseleler ama bana sorarsanız yani Hürmüz mü, Lübnan mı, nasıl aşılacak? Hürmüz bile aşılır ama Lübnan rafa kaldırılır. İleride ya

0: yine patlak verir. Nasıl daha önce bir şekilde işgal vardı, o geri çıktı ama yine bugün tezahür etti. Çünkü İsrail'in bugünden yarına ben herkesi işgal edeceğim, bu bölgeyi kendi kontrolüm altına alacağım gibi bir politikası da yok. Yani sabırla bu kendilerince doğru bulduğu politikayı işliyorlar.
1: Tabii. Lübnan'da bir de şöyle bir durum var. Şimdi resmi doğru çizersek eğer, Lübnan'daki mevcut hükümetin aslında Hizbullah'ın varlığından ve faaliyetlerine rahatsız olduğu bir durum var mı? Var.
0: Var.
1: Ancak Hizbullah'ın varlık ve mücadele sebebinin İsrail'in işgaline karşı durmak olduğu gerçeğinden evet. hareketle Lübnan toplumu içinde aslında kök saldığı ve çok ciddi bir destek bulduğu bir taban da var sokakta.
0: Aslında devlet içerisinde bir devlet Hizbullah baktığımızda. Yani uzun yıllar böyle işlevli.
2: Siyasi evet. parti.
0: Siyasi parti aynı zamanda. Yani o gücü de halk tarafından desteklenen. Ama şu anda baktığımızda yani zaten
1: zaman
0: Lübnan
1: zaman
0: gibi...
1: Başbakan seçiminde olayları, rızaları olması gerekiyor ki kriz aşılabilir.
2: Yani Lübnan... Hala bile. Yani hala bile etkili tabii. siyasetin içerisinde.
0: Ve bu da neyi gösteriyor? Zaten Lübnan'ın aslında bir yani failed state dediğimiz yani bir devlet olduğunu gösteriyor bize. Yani bu ne demek? Ya Lübnan'ın ordusu ne mesela? Kendisini savunabilecek bir ordusu var mı? Polis gücü var mı? Lübnan kurumları ne kadar güçlü? Zaten Lübnan yönetimsel olarak da bu kadar farklı sözlerin bir araya gelip karar verme mekanizması zaten işlevsiz bir mekanizma baktığımızda. Dolayısıyla orada çalışması mümkün olmayan bir devlet aslında kurulmuş. Dolayısıyla Hizbullah çıkmış zaten. Veya işte İran'ın destekleriyle vesaire. Ama İran-Hizbullah meselesinden evet bu işin bir parçası ama aynı zamanda İsrail-Lübnan politikası açısından da bu farklı bir yani Lübnan meselesini biz sadece evet Hizbullah orada dolayısıyla Hizbullah'tan İran vazgeçmeyecek diye okursak eksik kalmış olur. Lübnan'ın İsrail için ne anlama geldiğini ve sonrasında Suriye'nin İsrail için ne anlama geldiğini bu çerçevede yine tekrar bakmamız gerekiyor.
1: İşte bunların bilincinde olan ve Hizbullah'a gerçekten destek veren sokaktan gelen bir tabii. irade de ya var bir halk desteği de var. Tamamı değil. Evet bir kısmı ama gerçekten köklerini besleyen bir tabanı da var.
0: İki devletli çözüme lazım. Yer yok dedikleri yani bu Filistin meselesi içinde bu böyle Lübnan içinde bu böyle. Zaten kabul etmiyor kendisinden başka bir evet. varlığı bölgede kabul etmiyor. Bırakın başka bir halkla birlikte iç içe yaşamayı veya başka bir devletin hakkını korumayı başka bir kendisi dışındaki başka bir varlığı zaten kabul etmeyen bir aygıttan bahsediyoruz.
1: Maalesef. Şimdi bir reklama gitmeden önce bir 3-4 dakikamız varken İsrail'den bahsetmişken bir de Gazze'yi hatırlatmak isterim. Zikretmeden geçmeyelim isterim. Tabii orada da enkaz altında kalan Filistinlilerin cenazelerine ulaşma çabaları sürüyor. Orada da ikinci aşamaya geçildi. Yani yeterli teçhizat sağlanırsa 3 ay kadar bir sürede evet. bunun tamamlanabileceği söyleniyor ama insani yardımların gelişinde bile İsrail izin vermemişken tabii burada gene mesele İsrail'in
2: izniyle. Bir de Gazze süreci ilerlemedi. Yani ki sorunlu bir süreçti ama yine de bir süreçti tabii ki yani Trump'ın süreci. İşte toplanacak orada burada şurada. Bu Orta Doğu'daki bütün mücadeleyle Gazze mücadelesi de ilişkili. Dolayısıyla ya yani o çözülünce bu da çözülür gibi bir şey oluyor ve bütün çıkmazlar birbirine bağlanıyor. Lübnan'la ilgili belki şunu söylemek lazım. Yani evet bunu tabii ki uzun uzun tartışabiliriz. İsrail burada ne yapmak istiyor? Revizyonist, faşist bir devlet mi? Evet yani baktığımızda. Ama aynı zamanda bir mini devlet. Yani bir büyük güç falan değil. Rusya bir büyük güç. Bölgesel de olsa bir büyük güç. Ama İsrail aynı şey değil. Bütün teknolojik üstünlüklerini bilmeme rağmen söylüyorum bunu. Ve dengelenebilir. Amerika Birleşik Devletleri olmasa. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü aslında İsrail bütün bu 7 Ekim, yani İsrail'in bölgeye hakimiyeti falan isteği 7 Ekim öncesinde de vardı. Hepimiz biliyoruz. O zaman yollar, köprüler, bilmem neler üzerinden hakimiyetti. Networkler üzerinden hakimiyetti. Şuydu buydu. İşte deniyordu ki çevre doktrini, hayır onu onun da değil çevre doktrini 2.0, 3.0, 5.0, İbrahim Anlaşması 1, 2, 3, 5. Formüller ve adlar değişebilir. Araçlar da değişebilir. Bugün daha militer, askeri ve işgal politikasını daha açık olarak gerçekleştirerek hakim olmak istiyor. Ama hakim olmak isteyen bir aktörün caydırıcılığının daha sağlam olması lazım. İsrail'in 7 Ekim sonrasında caydırıcılığı zarar gördü. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Evet. Ve bu çok ciddi bir şey İsrail adına. Yani öyle basit bir şey değil ve caydırıcılıklarını toparlayamadılar.
1: Daha büyük ölçekte İran Savaşı'yla da aynı şekilde.
2: Evet, aynen. Aynen. Ve

0: bu mutabakat gününde bir anlaşma çıkarsa sonuçta, biz bilmiyoruz. Ha, bu arada Amerika ile İran hiç anlaşamayabilir ve savaşmaya devam edebilirler.
1: Tabii ucu açık bir durum.
0: Bu ucu açık bir durum. Ama mutabakatın gösterdiği noktada İran bazı tavizler verse bile, o noktaya doğru bir anlaşma çıkarsa, bu İsrail'in caydırıcılığı da öyle yaralı kalacak demek. Bu İsrail adına korkunç bir şey. Bu nedenle de İsrail'in elinde kendisini avutacak ne var? Şu var. Stratejik derinliğimizi arttırdık. Topraklarımızı arttırdık. Topraklarını savaşarak arttırdılar. Ve aslında bu savaşlar bitmedi. Evet, Lübnan Anlaşması'nı Netanyahu bir zafer olarak tanımladı. Evet. İşte daha sağ zafer olarak görmeyebilir. Ama baktığınızda bu şu demek. Hizbullah'la savaşmaya devam edeceğiz. İran'ın Hizbullah'tan ve Lübnan'dan vazgeçmemesi de şu nedenle önemli. Onlar da İsrail'le savaşmaya devam edecekler. Yani İsrail bütün bu süreçler sonucunda biraz genişletti topraklarını. Ama caydırıcılığını tamir edemedi. Ve istikrarsız ve işte revizyonist, tehditkar, faşist bir aktör olarak sahada. Evet. Ve kendisinin sonu gelmeyen bir savaşın içerisine soktu. Bunu istediler ama bunu istemek ayrı bir şey. Bunun sonucunda kazanç elde etmek ayrı bir şey. Ama bunu bulmak da ayrı bir şey. Ben İsrail'in aradığı savaşı Lübnan'da bulmak üzere olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii bu da bölge için başka sıkıntılar demek. Bir araya gidelim. Tabii. Kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızdayız.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ve ABD-İran mücadelesini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii şimdi İsrail demişken pek çok bölgede sıkıntıya sebep olan bir ülkeden bahsediyoruz. İşte biraz önce bahsettik. Lübnan, Suriye, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve diğer konularda oldukça bölge için rahatsız edici ve sorun çıkarıcı bir politikaya sahip. Tabii zaman zaman ABD için de Trump'ın, hatırlarsınız, Netanyahu ile yaptığı sert telefon görüşmelerini, verdiği mesajları. Evet. Cumhuriyetçilerin çok popüler bir ismi, bir gazeteci Tucker Carlson, son yıllarda daha çok sosyal medya üzerinden mesleğine devam eden bir isim. Oldukça dikkat çekici bir açıklaması var. Diyor ki son açıklamasında, biraz zaman aldı ancak Donald Trump sonunda kendi yönetimi açısından en büyük tehdidin İsrail olduğunu fark etti. Yani böyle bir yorumun çok önde gelen bir cumhuriyetçi isimden gelmesi aslında ayrıca dikkat çekici diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Yani şu yüzden, çünkü bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu MAGA işte ideolojisi falan için çok iyi olmadı. Toparlayabilirlerse yine bundan tabii ki çıkma şansları var ama toparlamak da zor oluyor işte gördüğümüz gibi. Muhtemelen İsrail'e iki nedenle kızgınlar. Birincisi tabii ki Trump'ın bu Amerika'yı yeniden büyük yapalım, öncelik Amerika'ya stratejisinin özü Batı yarımküre hakimiyetine dayanıyordu. Orada baktığınızda aslında adımlar hiç fena gitmiyor. Yani Venezuela artık darbesi mi, yumuşak darbesi mi, işte müdahalesi mi, ne dersiniz adına, çok uluslararası hukuka uygun olmamakla beraber, hani Amerika Birleşik Devletleri ondan sıyırmış gözüküyor. Burada Venezuela'ya da geçmiş olsun, tabii çok şiddetli bir depremle sarsıldı bütün yaşadıklarının üstünde. Kolombiya'daki seçimler ama Trump için hiç fena bir sonuç. Küba zaten yani neredeyse düşecek.
1: Nefesini kesmiş durumda.
0: Baktığınızda işte çeşitli aktörler üzerinde üstler vesaire konuşlandırmalar, şirketlerin girişi çıkışı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı yarımküre hakimiyetinde taşların düzgün döşendiğini görüyoruz. Orada sonuç da alınıyor. Çünkü neden? Amerika yıllarca buradaydı zaten yani. Biliyor. Bildiği bir alanda top koşturuyordu. Orta Doğu'yu da bilmesi lazım ama orada acaba bir sapma mı oldu? Saptırılma

0: mu oldu ya da muhtemelen bunu düşünüyorlar. Söylediğiniz isim cumhuriyetçi ideolojinin içerisinde, dolayısıyla bu hareketlerle de özdeşleşmiş bir isim ve tabii ki Trump'ın pek çok sorunu var zaten içeride, biliyorsunuz işte bir yani havuz mevzusundan tutun da başka mevzulara kadar, ama tabii ki bu savaşın özellikle Amerika Birleşik Devletleri adına çok da başarılı bir şekilde noktalanamama ihtimali Amerika First'ü sarsar. Yani öncelik Amerika'ya meselesini sarsar. Zaten o yüzden bu bir acaba İsrail savaşı mı falan filan diye de bir eleştiriler olmuştu.
1: Evet.
0: Belki İsrail savaşı mı, İsrail savaşına mı dönüştü? Bu tabii çok tartışmalı bir şey. Biraz civciv tavuk gibi. Çok da önemli değil bir noktadan sonra. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in çok istediği bir şeyi yaptı Orta Doğu'da ve bir çıkmaza battı. Ve İsrail o Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmaza batmasını engelleyemedi. Daha da önemlisi bu çıkmazın başlangıcı İran'daki rejimin dayanması. Hı hı. Yani İran'daki rejim beka stratejisinde başarısız olsaydı bugün biz bu çıkmazdan falan böyle belki bahsedemezdik. Başka şeylerden bahsedecektik. Belki savaşın kaderi başka olacaktı. Bu noktada ya bilerek yanıltıldı, ya kendilerini yanıltmayı tercih ettiler. İsrailliler de dahil olmak üzere, çünkü bu savaşı çok istiyorlardı. İsrail, Amerikan ortaklarının getirmiş olduğu belli bir başarısızlık var. Ve bu başarısızlık Cumhuriyetçi Parti'yi uzun bir süredir yürüdüğü çok güçlü siyasi pozisyonu açısından sarsabilir. Tabii ki sadece sarsadan bu olmayacak. Dış politika üzerinden gitmiyor tabii ki seçimler ve hala seçimlere kadar zaman var. Ve hala Trump'ın güçlü olduğu hatlar ve satlar var. İşte Latin diasporasından tutun emek kesimine kadar. Ama başarısızlık olarak göründüğü anda bunun bir faturası kesilecek. Ve bunun görünme ihtimali olduğunu da fark ediyorlar ve bu yüzden de eleştiriyorlar. Ama şunu da görüyoruz, mutabakat sonrası işte G7'de yapılmış olan konuşmasından Trump'tan başlayarak bu Lübnan çerçeve anlaşmasına kadar Amerika Birleşik Devletleri hala Netanyahu ile devam etmeyi düşünüyor. Aha. Yani İsrail konusunda belki anlaşmayı istiyor ve bu anlaşma için İsrail'in belli noktalarda sınırlandırılması konusunda çeşitli o müzakere sürecindeki sürece bağlı olarak çeşitli adımlar atabilir Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika bir büyük güç. İsrail bir büyük güç değil. Hı-hı. Ne kadar iç içe geçseler de Amerika'nın İsrail'e başka yerlerde verebileceği başka havuçlar var. İşte Lübnan'da zaten bir taneyi verdi Netanyahu'ya, bir yaşam alanı. Çünkü Netanyahu ne dedi? Lübnan'dan çıkmayacağız dedi. Dolayısıyla onun garanti eden bir süreci mutabakata rağmen önüne açtı Amerika. Hiç mi fark etmedi bunu yaparken bu çelişkiyi? Hayır, bilerek yaptı. Çünkü
1: tabii
0: Netanyahu ile devam etmeyi istiyor. Yani İsrail'i silmek gibi bir derdi de yok. Ayrıca İsrail'i bölgesel dengelerin parçası olarak da istiyor. Ama öncelikle istediği Amerika Birleşik Devletleri'nin şu çıkmazdan sıyrılması. Dolayısıyla İsrail'e verecekleri de var, vermeyecekleri de var. Ama öncelik Amerika portresini şu anda başarabilmiş değil Donald Trump. Onu yapmak istiyor ama Orta Doğu'daki çıkmaz onu tam yapmasını engelliyor. Bütün bunların temel başlangıç noktası ne? Netanyahu'nun, hükümetinin veya İsrail'in muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'da rejimin devrilmesi çok kolay, bu savaşı çok kolay başarabiliriz diye. Sahada da ben çok senin adına çok büyük başarılar elde ederim diye kandırması bir anlamda. Çünkü baktığımızda evet İsrail hedefleri vurdu, işte Hizbullah sızmış, İran'ın kılcal damarına girmiş falan filan, ama rejim yaşıyor. İran'ın Hürmüz'e kontrol etmesini engelleyemediler. İran'ın elinde hala bir sürü füze ve drone var. Nükleer kartı da tam olarak İran'ın elinden alabilmiş değiller iki saldırıya rağmen. Yani baktığınızda bu hem askeri olarak hem stratejik olarak çok da başarılı bir operasyon görünmüyor bu anlamda. Ki İsrail bu operasyona 2014'ten 13'ten itibaren hazırlanıyor baktığınızda. O çok uzun bir süre, çok uzun bir hazırlık süreci.

0: ve çok başarılı olmadı. Dolayısıyla bu noktada İsrail'i suçlamak hem kolay hem de ayrıca haksız da değil.
1: Anladım. Tabii yani Trump'ın da gerçi bahsettiğiniz ama daha net olarak söylemek gerekirse birkaç gün önce yaptığı açıklamalardan birinde seçimde Netanyahu'yu destekleyebileceğini açıkça kameralar önünde söylemesi önemliydi. Yani aralarında bir sürtüşme oluyor mu? Zaman zaman oluyor.
0: Oluyor.
1: Ancak Trump'ın buna rağmen Netanyahu'yu desteklemeye
0: evet.
1: devam edeceğini söylemesi oldukça önemli. Bölgenin geleceği açısından da bazı ipuçları veriyor diyebiliriz.
0: Onu şekillendirebileceğini düşünüyor çünkü. Hı-hı. Çünkü Netanyahu hükümetinin de veya Netanyahu'nun da başaramadıkları üzerinden açık yaraları var. O evet. yaralar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i de herhangi bir daha radikal, çünkü seçimlerin sonucunun çok böyle makul bir aktöre doğru olmadığını İsrail'de hepimiz herhalde uzaktan da olsa tahmin edebiliyoruz. Yine Likud kazanacak ve muhtemelen yine işte bu aşırı hareketlerle, aşırı sağcılarla ve dincilerle koalisyon yapacak. O nedenle hani Netanyahu'nun yaraları üzerinden bu yaralara kendi içerideki işte bu mahkeme süreçleri falan filan da dahil, oğlunun yaptıkları, karısının yaptıkları. Bütün onlar üzerinden daha rahat olabileceğini düşündüğü için, yoksa Trump'ın Netanyahu'ya kişisel olarak da çok bayıldığını zannetmiyorum.
1: Ama kontrol edebileceği fırsatlar bulduğunu anladığını görüyoruz. Şimdi tabii İsrail demişken biraz önce de bahsettik. Gerçi Ayhan Hocam da bir miktar bahsetti. Onu da biraz açmış olalım. Şimdi İsrail'in bölgede yaptıklarına en yüksek şekilde ses çıkaran, tepki gösteren ülkelerden biri Türkiye. Hatta en önde geleni Türkiye diyebiliriz. Buna Gazze dahil, Lübnan dahil, Suriye dahil, diğer bölgeler dahil. Yapılan soykırıma açıkça bütün uluslararası platformlarda her seviyede tepki gösterilmesi, bununla beraber işte Körfez bölgesindeki ülkelerle kurulan yeni ortaklıklar, siyasi ve askeri açıdan kurulan yeni ortaklıklar bunun bir yanında. Öte yandan biraz önce bahsettik NATO'daki artan önem bir yanda. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman İsrail'den uzunca bir zamandır Türkiye'nin İsrail için giderek büyüyen bir risk olduğu yönünde yorumlar yapıldığını görüyoruz. Aslında tabii bundan risk diye bahsederken yapılan haksızlıklara karşı durmak demek bizim açımızdan daha doğru bir tabir olacak. Şimdi durum böyleyken İsrail bugün kalkıp da artık yani hele ki bu saatten sonra gerçekten bunun nasıl bir etkisi olacak diye beni de bu soruya yönelten diyeyim bir adım attı. Neydi o adım? 1915 olaylarının sözde soykırım olarak resmen tanıma kararı aldı hükümet. Tabii bu parlamentoya gidecek. Parlamentodan bir onay çıkması gerekiyor ama yani bu saatten sonra bu kartın açılması gerçekten ne fayda sağlayacak? Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'den de bir açıklama var bununla alakalı. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım. Diyor ki Dışişleri Bakanlığı tabii tüm dünyanın önünde uluslararası yargıda soykırım suçlusu olarak yargılandığından hareketle bir hatırlatmayla başlamış açıklama. İsrail'in bu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemekte olduğunu söylemiş Dışişleri Bakanlığı. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir diye de bir vurgu var. Aslında verilen cevapta İsrail'in yaptıklarının hatırlatılması da tabii oldukça önemli. Nasıl değerlendirirsiniz İsrail'in bu adımını ve Ankara'nın tepkisini?
2: Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması oldu. İsrail-Hint Rajab'a kucağında bebeğini emziren, o bebeği emzirirken öldürülen annelerin onların hepsinin hesabını verecek dedi. Bunun üzerine Netanyahu'nun bugün bir açıklaması oldu.
1: Evet.
2: Dedi ki, eğer bir ülke sizi böyle tehdit ediyorsa, halbuki Cumhurbaşkanı yaptığın suçların hesabını vereceksin dedi, bu kadar. Eğer bir ülke seni bu şekilde tehdit ediyorsa bunu ciddiye alıp buna karşılık vermen gerekiyor dedi. İşte bu açıklamayı tam da bu çerçevede okuyabiliriz. Hani İsrail oradan Türkiye'yi vuramayacağını, Türkiye'ye bir şey yapamayacağını biliyor. İsrail aslında şunu söylüyor. Diyor ki sen bize karşı bir girişimde bulundun. Ben de onu görüyorum. Kabul ediyorum. Ben de sana savaş açıyorum diyor. Şimdi diplomatik
1: bu biraz
2: anlamda
1: şuna
2: bu
1: benzemiyor bunu mu? Yani
3: biraz, müsaadenizle buyurun, bunu lütfen. Biraz tersten aslında kurgulamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye İsrail'e karşı ilk adımı veya ilk atağı yapan ülke değil. İsrail'in yaptıklarını

0: bir reaksiyon olarak işte Türkiye'nin
1: pozisyonu belirliyor. Hint Recep'in öldürmesi, İsrail'in başlattı yani soykırım. İsrail'in başlattığı tabii. Mehmet hocamızın dediği gibi yani.
2: Yani bu biraz geçmişte de hani Yahudi soykırımından hareketle soykırım mağduriyeti üzerine bir uluslararası kampanya politika yürütüp de kendi işledikleri suçlara en ufak bir ses çıkarıldığında doğrudan bunu hatırlatıp tekrar bir mağdur politikası yürütmeleri yönünde bir genel uygulamaları vardı ya. Bunun bir benzeri aslında burada gördüğümüzde tabii, diyebiliriz.
1: Hepsi var. O da var. Diğer taraftan da şu... Türkiye'nin zayıf karnı olduğu düşündükleri her yeri eşmeye çalışıyorlar. Eşeceklerdi. Bakın Suriye'de PKK'yı açık bir şekilde açık açık desteklediler. Neden? Suriye'yi bölüp Türkiye'ye karşı kullanmak için. Hı hı. Şimdi son zamanlarda en çok kimle ittifak içerisindeler? Güney Kıbrıs ve Yunanistan. Neden? Çünkü Türkiye'nin 10 yıllardır işte Ege'de, Akdeniz'de sınır meselelerinde, ada meselelerinde vesaire Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ta problemi olduğunu biliyorlar. Yani Türkiye'nin zayıf karnı olduğunu düşündükleri Türkiye'nin herhangi bir krizini deşmeye ve oradan Türkiye'ye iki şey mesaj vermeye çalışıyorlar. Bir, gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. İki, eğer üstümüze daha fazla gelirsen daha fazla çirkinleşiriz demeye çalışıyorlar. Ama buradaki mesele şu Çağrı Bey. İlk Suriye olaylarıydı. Suriye'de Ahmet el-Şara yönetimine saldırdılar. Hı hı. İşte Dürzüler üzerinden bir ayaklanma yapmaya çalıştılar. O zaman bir önceki sene Antalya Diplomasi Forumu'ndaydık. Ben de merak ettim. Acaba dedim Palmira üssü, T-4 üssü vuruldu mu, vurulacak mı, Türkiye gidecek mi, gitmeyecek mi? Bunlar tartışılıyor. Ben de kendi kendime düşünüyorum ya acaba böyle bir durumda İsrail gibi tehlikeli bir terör devletine karşı ne yapmak gerekiyor? Daha böyle alttan mı almak gerekiyor? Daha işi soğutmak mı gerekiyor? Tamamen dış politika perspektifinden yorumlamaya çalışıyorum. Ve Cumhurbaşkanı da o gün konuşacak. Bekliyorum acaba diyorum Cumhurbaşkanı nasıl bir cevap verecek? Hani alttan mı alacak, görmezlikten mi gelecek yoksa başka bir cevap mı olacak? Cumhurbaşkanı sahneye çıktı. O zamana kadar yani iki sene geçmişti 7 Ekim üzerinden ise gördüğüm en sert konuşmalarından bir tanesini yaptı İsrail'e karşı.
2: Yani zaten tarih bizi aslında alttan almanın durumu bu hale getirdiğini gösterdi diyebiliriz.
1: Şimdi tam olarak
2: genelden bahsediyorum.
1: Şimdi ben uluslararası ilişkiler uzmanıyım. Diyelim. Ben kendi kendime okumalar yapıyorum. Ama ben İsrail terör devletiyle hiçbir diplomatik uluslararası ilişkileri ilgilenen devletlerarası ilişkileri indiren hiçbir meselede bulunmadım. Hı hı. Türkiye'de bu konuda en tecrübeli olan kim derseniz Sayın Cumhurbaşkanı. İşte One Minute'in öncesi sonrası yaşadığımız saldırı hepsinde onlarla muhatap oldu. Bunu niye anlatıyorum? Türkiye'de İsrail terör devletini en iyi tanıyan siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bence Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu gördü Çağrı Bey. Bir ilk bölümde anlattım ya. Biz bu terör devletine Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de dur demezsek bir sonraki adımda bunların hedefi biz olacağız. Yani burada insanlar iki şeyi karıştırıyor. İki şey birbiriyle çok ilgili ama karıştırılmaması gereken bir şey. O da senin bir dünya görüşün var. Olaylara bir bakış açın var. Bir de devlet adamı olarak kendi devletinin ulusal çıkarları çerçevesinde oluşan fikirlerim var. Ya
2: hatırlarsınız Anadolu'nun savunması Gazze'den Filistinler başlar şeklinde mealen söylüyorum. Bir açıklaması vardı yani.
1: Evet. Şimdi oraya geliyorum. Bakın İstanbul'un fethi. Bize Peygamber Efendimiz'in o hadisiyle ilk o aklımıza o geliyor değil mi? Mübarek komutan, mübarek askerler. Bu önemli mi? Tabii ki önemli. Aşırı derecede önemli. Ama bunun kadar önemli olan bir şey daha var. O zamanın Bizans'ı, İstanbul'u aynı zamanda Osmanlı Devleti açısından çok ciddi bir tehdit. Hı hı. Yani işin bir inanç, dini, düşünce boyutu var. İşin bir de devletin ulusal çıkarlarını, devletin çıkarlarını ilgilendiren boyutu var. Şimdi bakın İsrail meselesi de birebir aynısı. Filistin, Müslümanları öldürüyorlar, kardeşlerimizi öldürüyorlar. Bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yani inanç anlamında da, ideoloji anlamında da, dünya görüşü anlamında da bizi yaralıyor. Ama diğer taraftan, buradaki mesele aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarını tehdit algısında doğrudan ilgilendiren bir mesele.
2: Evet.
1: Bir tarafıyla insani anlamda bir Müslüman olarak oraya dokunmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan da eğer onları orada durdurmaz, o yaptıkları soykırımların, işgallerin bedelini ödetmezsek bir sonraki adımda adamlar bize gelecek.
2: Bir de ulusal güvenlik boyutu var mesela.
1: Ulusal güvenlik boyutu var. Yani o yüzden bu mesele sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın meselesi değil, kişisel meselesi değil. Bu mesele Türkiye'deki Müslümanların meselesi de değil sadece. Türkiye'de ateisti, dinsizi değil.

0: kim varsa hepsinin meselesi. Eğer bu toprakları, bu sınırlarımız içerisinde güvenli bir şekilde yaşayacaksak, İstanbul'da şu masanın etrafında rahat bir şekilde kafamızda uçaklar, dronlar uçmadan oturabileceksek, İsrail terör devletine bugün veya yarın dur dememiz gerekiyor. Ve devletlerin şöyle bir şeyi var Çağrı Bey. Biz belki bunu 3 aylık 5 aylık düşünüyoruz ama devlet 20-30 sene sonraki, hani biraz önce eşiklerden bahsettim ya, belki ikinci eşikteyiz, daha arada 5 eşik var ama 3. eşikte durdurmazsan daha zorlaşacak. 4. eşik daha zorlaşacak. En son eşiğe geldiğinde çok büyük bedeller ödetecek onu durdurmak. İşte 2. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle Fransızların Münih Konferansı'ndan sonra yaptığı hatalar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim artık böyle oturup ciddi ciddi İsrail'i bir ulusal tehdit yönüyle incelememiz gerekiyor. Yani işi popülerleştirmeden, sadece boykota, sadece Müslümanlara, Müslüman olmayanlara indirgemeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da bu tehditle baş etmemiz gerekiyor. Bakın adam her şeyi deniyor. İşte en son şimdi Ermeni meselesini çıkarttı. Neden? Oradan da Türkiye'yi yaralayabileceğini düşünüyor. Bugün onu denedi, yarın başka bir şey denecek. Açıktan, gizliden, bir de bunlar Çağrı Bey, son olarak onu da söyleyeyim. Bunlar bizim gördüklerimiz. Yani karşımızda Mossad gibi, işte Siyonist ağlar gibi, tüm dünyada lobileriyle örümcek gibi sarmış bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bunlar açık saldılar. Gizden kim bilir neler neler yapıyorlar bizim bilmediğimiz. Dolayısıyla ben bu tehdidi çok ciddiye alıyorum ve şuna da kesinlikle katılmıyorum. Sonun son cümlesi. İsrail bize saldıramaz diye politika yürütülmez Çağrı Bey. Devletler her zaman en kötü senaryo karşı hazırlık yapar. İsrail bize saldırırsa belasını bulur. Eyvallah. Ya saldırdı belasını bulmadı. Biz hazırlıksız yakalanırsak ne olacak? O yüzden bu tehdidi çok ciddiye almamız gerekiyor. Saldırırsa nasıl saldırır, ne yapar, açıktan gizden hepsini düşünmemiz ve hepsine karşı kısa, orta, uzun vadeli önlemler almamız
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Bu bölgede zaten devlet olarak var olmanın ve gücünü koruyabilmenin önceliklerinden birinde böyle risklere karşı muhakkak ABC planlarının var olması ve sürekli güncellenmesi olması gerekir ki. Siz biraz önce Netanyahu'nun açıklamalarından bahsettiniz. Erdoğan'ın yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar karşısında. O açıklamalardan birinde de diyordu ki mesela, işte biz bu konuları ciddiye alıyoruz dediğinden bahsetti Ayhan Hoca. Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Bunları görmezden gelmiyoruz demesi de özellikle dikkat çekici. Yani Amerikalı dostlarımızın dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Öte yandan mesela İsrail basınına baktığınızda Hares'te yapılan bir yorum haberde şöyle bir ifade var. Şimdi Amerikalı dostlarının tutumundan hareketle söylüyorum. Trump'ın Erdoğan hakkında kullandığı özenli dil tesadüf değil diyor. Alt metnine baktığımızda şunu görüyoruz aslında. Yani Trump'ın yıllardır aslında sorun yaşadığımız pek çok konuda son dönemde lehimize kararlar almaya başladığını, bazılarında aldığını, almakta olduğunu, bazılarında sürecin devam ettiğini, işte Suriye meselesi, PKK meselesi, silah anlaşmaları, Kaan'ın motoru biliyorsunuz satışı evet. için kongreye bildirim yapıldı gibi başka bazı davalar gibi meseleler var. Tabii geride F-35 programı gibi konular var. Onlar da mutlaka gündeme gelecektir. Özellikle Trump'ın yapacağı NATO zirvesi sebebiyle yapacağı ziyarette. Yani özetle şunu demek istiyorum. ABD Başkanı'nın Türkiye'ye yaklaşımı, biraz önce de bahsettiğiniz gibi, mevcut konjonktürde hem kuzeyimizde hem güneyimizde hem batımızda hem doğumuzda yaşananlar sebebiyle Türkiye'nin rolünün giderek Batı ittifakı için daha kritik hale geldiği dönemler yaşıyoruz. Tabii bunların da farkında olan bir ABD başkanı olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la doğrudan tabii ki iletişimini de bunun yanına koyarak söylüyorum. Şimdi böyle bir durumda İsrail'den Türkiye'ye karşı ABD nezdinde nasıl bir girişim beklersiniz ya da böyle bir girişimden sonuç alabilmesini bekler misiniz? En azından Beyaz Saray nezdinde diye sorayım.
2: Tabii az önceki, müsaadenizle az önceki işte 1915 olaylarıyla ilgili kısma bakmamız lazım. Yani şöyle düşündüğümüzde diyelim ki Suriye üzerinden işte PKK'yı söyledi hocam. İsrail diyor ki ben işte Suriye üzerinde ben daha ağır bir güç olayım. Türkiye de diyor ki yok sen değil ben daha ağır güç olmam gerekiyor. Ve bunun üzerinden işte İsrail'in PKK'yı enstrümanlaşması meselesi var. Bakın bunu anlayışla karşılayabilirim. Yani devletlerin çatışması anlamında. Doğru veya yanlış olarak söylemiyorum tabii ki bunu. İşte Doğu Akdeniz'de enerji meselesi üzerinden diyor ki Güney Kıbrıs gel işte senle biz burada bir...
1: Yani olağan karşılayabilirim.
2: Olağan karşılayabilirim. Çünkü devletler kendi çıkarları için adım atarlar ve bunu kendileri

0: İnce meşru bir şekilde bir çerçeveye oturtup karşı ataklar yaparlar. Bunu da anlayabilirim. Yani Doğu Akdeniz, Türkiye'de tabii ki kendi pozisyonunu korumak için her cephede bunu ortaya koyan adımlar atacak. Ama bizim anlayamayacağımız mesele şu. Hocam Hind Recep'ten bahsetti. İşte Kundak'taki bebekten bahsetti. 7 Ekim'den itibaren artık bütün dünyanın kabul ettiği neredeyse soykırımdan bahsettik. Bahsettik burada programlarca. Hı hı. İşte 1948'den itibaren devam eden, hatta 1900'lerin başından beri başlayan bir Filistinlilerden arındırma politikasından bahsetmemiz gerekiyor. Yani söz konusu soykırımsa, İsrail'in bu meseleyle ilgili soykırımı başkasını itham edecek ve mesnetsiz bir şey, en son ülke bile, yani şöyle hani diyor ya şair, ben sana işte alçak demem, o bir şey gösterir. Yani görece bir şeydir. İsrail böyle bir pozisyonda değil. Yani de dolayısıyla hiçbir kıymeti harbiyesi yok İsrail'in aldığı karar.
1: Yani Ermeni hükümetinin bizzat Başbakan Paşinyan'ın 1915 zaten olayları hakkındaki tepkisel öyle açıklamaları biliniyorken, Ermeni diasporasına karşı artık Ermeni hükümetinin karşı durmaya başladığı, mücadele etmeye başladığı bu konuda, bir dönem yaşıyorken bunun olması
0: enteresan. Evet, ki Türkiye o konuda bile, yani gelin biz arşivlerimizi açalım, bilimsel olarak bakalım, bunun böyle olmadığını göreceksiniz diyor. Ama yani bugün biz arşivlerden bahsediyoruz o meselelerle ilgili. Tarihsel 100 yıllık bir mesele. Biz bugün İsrail'in yaptığı soykırımı cep telefonlarımızda gördük yani. Aynen öyle. Bu gözler gördü.
1: Canlı yayında her,
0: canlı yayında her şey kaydedildi. Dolayısıyla İsrail'in bunu şu aşamada gündeme getirmiş olmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve uluslararası camia açısından da aslında pek bir kıymeti harbiyesi yok. Niye yapıyor bunu? Bugün Türkiye'ye karşı aldığı pozisyon dahilinde siyasi olarak kendi hanesine bir Türkiye karşıtı bir puan koymak için. Geldiğiniz sorunuza gelecek olursak, Netanyahu ve İsrail lobisinin Amerika devlet politikası üzerindeki gücünden hep bahsederiz bu programlarda. Hı hı. Dolayısıyla bu meselede de özellikle işte bu NATO çerçevesinde Trump'ın verdiği sözler açısından kendilerince bir şeyler deneyecekler. Ama Donald Trump hem Sayın Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisi hem de kişisel metot ve tarzıyla da, yani daha çok daha pragmatik bir lider olması, daha işte transactional dediğimiz, yani aslında kompartmanlara bölüp olayları çıkarına uyacak şekilde olduğu zaman hiç kim olduğuna bakmadan anlaşabilen, ya bu gerekirse Putin de olsa bu böyle, Xi Jinping de olsa bu böyle, ama Türkiye açısından bakın, her basın toplantısında Orta Doğu söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili çok net bir pozisyon belirliyor, evet, Donald Trump. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği veya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmasının ötesinde Türkiye ile ilgili bir gerçekliği aslında ABD dış politikası açısından yeni bir yere oturtması demek. Yani yıllarca benim güdümümde olan bir ülke, benim içerisinde yönetimleri çok kolaylıkla değiştirdiğim bir ülke artık böyle bir ülke değil ve Donald Trump'ın sürekli bahsettiği o çok güçlü bir lider, ona evet zor bir lider ama ben ona çok saygı duyuyorum. Başkaları işte şöyle der, ne der, ben bunları dinlemiyorum demesi zaten aslında bunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin artık o sağa çektin mi sağa gelen, sola ittin mi sola giden bir ülke olmadığını, bunun NATO için ne anlama geldiğini ve ABD dış politikası için Türkiye'nin yeni bir konumlandırılma sürecinden geçtiğini söylüyor. Yani bölgedeki istikrarın ABD çıkarları için bile olsa sağlanabilmesi gerekiyorsa Türkiye'nin burada önemli bir aktör olarak ne dediğine bakmamız gerekiyor diyor ABD Başkanı. Dolayısıyla orada evet İsrail lobisinin bazı adımları olacak, Yunan lobisiyle birlikte hatta ve evet, bir mektup da kaleme aldı bazı senatörler. Hı hı. Ama bunun ne kadar etkisi olacağı Donald Trump üzerinde bunu açıkçası çok etkileyici bir pozisyonda olacağını düşünmüyorum. Hele ki Donald Trump eğer gerçekten birkaç gün sonra Ankara'da olacağını da düşündüğümüzde, ya da yani en azından böyle olacağını söylüyor. Ankara'da bunu kendisinin

0: Türkiye ile ilgili görüşlerini perçinlemesi açısından da bir koz olarak buraya getirecek onu. Dolayısıyla onun çok böyle etkili olabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Şimdi onu biraz daha açalım hazır yeri gelmişken. Yunan lobisinden de bahsettik. Evet. Şimdi tabii yani Türkiye ile İsrail ile Yunanistan'ı aslında bir arada düşünmek gerekiyor. Evet. Türkiye'nin bölgedeki konumuna bakınca. Şimdi Trump yönetiminin özetlemek gerekirse tekrar 700 milyon dolar kadarlık bir motor satışından bahsediyoruz. Hı hı. Bu niyetini kongreye bildirdiğini evet. görüyoruz. Kongre incelemesini bypass ederek hı hı. bunu yapacaklar. Bu önemli bir yanıyla. Buna da içeriden çok muhalefet var evet. tabii. Onu da mutlaka hatırlatalım. Yani bir kere bu muhalefet bu süreci baltalayabilir mi bu saatten sonra? Bu bir soru. Bunun dışında sürece baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında bildirimin yapıldığı tarihe baktığımızda Donald Trump'ın Ankara'ya gelip NATO zirvesine katılıp ayrıldıktan sonra sürecin tamamlanmış olacağını göreceğiz. Hı hı. İşte İsrail'den bahsettik. Yunan lobisinden de tekrar biraz daha detaylı bahsedelim. Gönderilen mektup doğrudan Trump'a yazılmış bir mektup. Anlaşmanın iptal edilmesini, hem motor satılmamasını hem F-35'e Türkiye'ye F-35 kapısının tamamen kapatılmasını talep eden bir mektup ki bununla da kalmadılar. ABD'deki Yunan kökenli siyasetçiler de kongreye acil mektuplar göndererek endişelerini evet. dile getiriyorlar. Yani mevcut konjonktürde başarabilir mi? Siz başaramayacağını düşünüyorsunuz. Yani etkili olamayacağını düşünüyorsunuz bu girişim bu saatten sonra. Açıkçası ben de aynı fikirde olduğumu söyleyebilirim ama sizin görüşünüzü de merak ediyorum.
2: Ben de aynı fikirdeyim iki nedenle. Birincisi yani Donald Trump belirli konularda belirli kararlar veriyor. İşte demin ne dedik? Her karar tabii ki çok bizi çok memnun eden kararlar olmayabilir. Demin ne dedik? Netanyahu ile bence devam etme konusunda bir kararlılığı var. Bu bizim çok hoşlanacağımız bir şey değil tabii ki. Çünkü Netanyahu bütün bu radikal politikaların temel mimarlarından biri. Belki tek mimarı değil ama yani onun ve Likud'un güçlü olması de İsrail'de değişimi de mümkün hale getirmiyor falan filan ve böylece de Orta Doğu'daki o sürünceme devam ediyor. Bir de tabii istediğimiz şekilde İsrail sınırlanmıyor bir türlü yani baktığınızda ama bence Donald Trump'ın bir kararı daha var. Erdoğan'la devam etmek yani bu Erdoğan'lı Türkiye'yi istiyor. Hı hı. Yani Türkiye'yi de istiyor ama tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hoşumuza gider veya gitmez. Lider bazıyla gördüğü bir dünya var. Yani sadece baktığında sadece devletleri görmüyor ki Türkiye'yi andığında güçlü ordu diyor, güçlü savunma sanayi gidiyor, ne çok silahları var diyor. Bunların hepsi de doğru bu arada. Ve bunlara da muhtemelen çok saygı duyuyor. Neden? Çünkü bunların Orta Doğu'da veya Karadeniz'de veya Akdeniz'de ne ifade ettiğini, hatta Afrika'da ne ifade ettiğini çok iyi biliyor.
1: Evet.
2: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, Batı Yarımküre dışındaki tüm bölgelerde güçler dengesi demişti. Dengeleyici olmadan güçler dengesi olmaz. O zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nin girmesi gerekir, çıkması gerekir vesaire. Girdiğinde de her şeyi başaramadığını çok iyi gördük. Uh-huh. Hatta Amerika'nın kendi caydırıcılığı, koskoca bir küresel güç, müthiş bir nükleer güç, kendi caydırıcılığı Hürmüz'de zarar aşındır. Gördü. Yani dolayısıyla çok bu bölgelere girme çıkma konusu Amerika Birleşik Devletleri için çok netameli bir konu. İran mevzusu bunu bir kere daha gösterdi. Tabii ki İran savaşının olmasını istemezdik ama yani bu savaş ve bu savaşta Türkiye'nin caydırıcılığının böyle belirli küçük sınavlar oldu ama sonuç alınmadı. Sonuç alınmayan sınava sayılmaz. Yani o bakımdan baktığında caydırıcılığı hiç sınanmamış bir aktör olarak devam ettiğini görüyoruz. Herkesin caydırıcılığı zarar gördü. Herkesin.
1: Evet.
2: Bu anlamda
1: en başta da İsrail aslında.
2: En başta da İsrail'in, İran'ın ve hatta Amerika'nın. Ya ve Körfez'in tabii ki. Yani Körfez'in herhangi bir caydırıcılığı kalmadı. Hala vurulup duruyor. Dolayısıyla çok değerli Türkiye. Bu caydırıcılığı zarar görmeden var olma hali bir tesadüf değil. Türkiye'de işte saydığı şeylerin bir sonucu. Ama tabii Donald Trump'ın kendi bakış açısından lider de çok önemli. Türkiye'ye baktığında kararlı bir lider görüyor, hakim bir lider görüyor ve diyor ki ben liderle bir şekilde onunla temasta kurup bir şekilde birbirimizi ikna edersek o zaman ben sonuç alırım ya da o Türkiye sonuç alır. Biz biz bu şekilde bu işi bitirebiliriz. Çünkü işte Türkiye'deki siyasal süreç içerisinde Sayın Erdoğan'ın gücünü de görüyor büyük ihtimalle ve ona da saygı duyuyor. O yüzden Erdoğan'la da devam etmek kararlılığında. Bunun, bu yeni bir şey değil. Bu Halk Bankası davasının bitmesi mevzusundan çeşitli

0: Rusya Avrupalıların sorunu. Ve daha Avrupalı bir NATO arzu ediyor. Yük kaymasını arzu ediyor. Bu ne demek? Ama kendisinin de şunu, şöyle bir arzusu yok. Gelsin Ruslar Avrupa'da cirit atsınlar, işte at oynatsınlar. Hayır. Bir güçler dengesi diyor. Bu ne demek o zaman? Amerika Birleşik Devletleri uzakta kalacak. Belirli noktalarda Avrupalılar yükün altına tamamen girecek. Ama müttefikler daha çok teknoloji paylaşacak. Birbirlerine daha çok savunma sanayi satacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ile daha koordineli bir şekilde yeni bir savunma sanayi içerisinde interoperability, bir beraber çalışabilirlik inşa edilecek.
1: Türkiye'ye yeni alanlar açan bir yaklaşım aslında.
0: Aynen öyle. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump'ın Amerika, öncelik Amerika'ya mevzusunun altında bir de kasaya işte bütün bu savunma sanayi işbirlikleri sonucunda para aksın da var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk savunma sanayinden alacakları da var. Yani alacak da derken para anlamında söylemiyorum. Savunma sanayinde kendisi için yararlı gördüğü ve o interoperability, bir arada çalışabilirliği inşa etmekten memnuniyet duyduğu alanlar da var. Türk savunma sanayi çünkü çok gelişti. Özellikle belirli alanlarda, belirli konularda. Dolayısıyla bu işin yani bu hatta Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma sanayi işbirliğinin derinleşeceği izlenimini veya mesajını bize veriyordu.
1: Doğal bir, yoldan Avrupa ile de Türkiye arasında.
0: Evet, bir tabii. Nokta daha var. Tabii ki Avrupa ile de. Yani bu NATO toplantısı o bakımdan çok önemli. Avrupa Birliği evet çok ideolojik. Avrupa Parlamentosu kötü kararlar alıyor hala. Devam ediyor. Yani bazı konularda bazı aktörlerin jeopolitik bakış açısını geliştiremiyorsunuz. Yani imkansız. Ama yine de ihtiyaç denilen bir şey var ve o ihtiyaç dediği şey belirliyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri olmadan Avrupa'nın caydırıcılığı yok. Savunma kapasitesi de yok. Bu yani hani 2 artı 2 eşittir 4'e sizi getiriyor. O 4 de şu demek: Türkiye mutlaka olacak.
1: Yani bunu, ya zaten Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar da bunun bilincinde olduklarını gösteriyor aslında.
0: Bilincinde olduklarını gösteriyor ama ideolojik olarak ayak sürmeye devam ediyorlar. Evet. İdeolojik olarak da başları beladan kurtulmuyor. Yani tabii hani Avrupalıların çok akıllı olduğunu söyleyemeyiz kendi çerçevelerinde. Ayrıca tabii ki Amerika Birleşik Devletleri küresel sistemde bazı bölgesel savunma sanayinde yükselen aktörlerin, ki Türkiye'de böyle nitelendiriyor. SIPRI raporlarında da var bu. Sadece bizim kendi kendimize biçtiğimiz bir kaftan değil yani. Evet. Yükselen savunma sanayi gücü olarak söyleniyor. Küresel pazarlarda Türkiye'nin üretim kapasitesine ya da Türkiye ile ortaklıklara yönelik ilginin Amerika Birleşik Devletleri farkındadır. Ve bunu bir... bu anlamda hala küresel mücadele devam ediyor ve bu küresel mücadele teknolojik bir mücadele ve bu küresel mücadele pazarlar, networkler, alanlar üzerinden alan kapatma mücadelesi baktığımızda. Tabii Türkiye ile beraber bir alanı kapatmak kimi zaman, yani bir pazarı kapatmak kimi zaman çok daha kolay da olabilir Amerika Birleşik Devletleri adına. Niye her yerde zorlasın kendini? İyi bir işbirliği gibi görünüyor. Yani bütün bunlar Amerika-Türkiye ilişkilerinde yaşanan zaten bu yumuşama sürecinin de neden olduğunu anlatıyor. Bunun arkasında ciddi bir, sadece ikili diplomasi falan yok, ciddi bir stratejik bakış açısı var iki taraf açısından da. Şu yüzden de Rumlar, İsrail şu bu endişelidir tabii. Zaten yani demin dediğim gibi Türkiye caydırıcılığı test edilmeyen nadir ülke olarak kaldı çok şükür. Çok da güçlü bir orduya sahip. Bunu hepimiz biliyoruz. Çok büyük bir konvansiyonel güç. Bu konvansiyonel güç sınamanın bir bedeli var zaten. Bu bedeli kolay kolay aktörler, hele böyle her tarafta cepheler açılmışken, kolay kolay göze alamıyorlar. Dolayısıyla özellikle işte caydırıcılığı zarar görmüş aktörleri de herhalde bir parça kıskançlık hissi de vardır. Yani stratejik bir kıskançlık bu. Ve bu hissin dışında İsrail mücadelesine devam etmek zorunda. Yani hani bırakacak değil Netanyahu, devam ediyor. O yüzden işte Rum rubisiyle tebasta olacak. Orada Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. Onlar kaşıyıp duruyorlar bir sürü şeyi. Ve hatta bütün bu hatlar üzerinde.

0: üzerinden Kafkasya'ya oynuyorlar ve hatta Orta Asya'ya doğru oynuyorlar. Yani hani hepimiz biliyoruz, rahatsız edici unsurlar olmaya devam edecekler. Muhtemelen kongrede de, muhtemelen Amerika'nın içerisinde de. Fakat bugüne kadar halledilen meseleler bize şunu da gösterdi. Biz Yıldırım Han'ı gösterdik, değil mi? Dolayısıyla bir süre sonra ara çözüm olarak aldığımız S-400'ler konusunda da karar vermek noktasında çok daha büyük serbestliğe sahip olacağız.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bu Katsa meselesi falan da doğal süreci içerisinde, hani söylenir ya bazı şeyler doğal süreci içerisinde hallolur falan diye. Doğal süreci içerisinde eğer siyasi irade varsa hallolması daha kolay bir yere doğru evrilecek. O zaman belki çok böyle kangren gibi görünen konuların kararlı olursa tarafların şak diye de halledilebildiğini göreceğiz. Bu bakımdan tabii ki mümkün olan her şeyi yapacaklar elbette ki. Ama bu bir dünyaya bakış ya da stratejik vizyon meselesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki dünyaya bakışı ve ayrıca süre giden savaşlar Türkiye'yi çok şanslı bir aktör haline getiriyor.
1: Tabii, tabii her şeyinde bir zamanı var diyorsunuz. O önemli. Zamanı. Şimdi NATO içindeki öneminden bahsettik Türkiye'nin. Savunma sanayi gücünden bahsettik. Aktif ordusundan bahsettik. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin savunması açısından da savunmasını güçlendirmesi gereken bir Avrupa Birliği açısından da Türkiye'nin öneminden bahsettik. Tabii bunlar bizi ister istemez bir miktar değindik ama onu da biraz açalım isterim. Doğal olarak NATO ve Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'a getiriyor. Şimdi Trump'ın yaptığı bu jest diyebileceğimiz adıma baktığımızda, Yunanistan'da nasıl yankılandığına baktığımızda şunu görüyoruz. Yunan gazeteleri mesela Türkiye'nin F-35 ve Kaan programlarında ilerleme kaydetme ihtimalinin Yunanistan'ın yıllardır savunduğu izole Türkiye tezini zayıflattığını yazmışlar. Hani Trump dostumuzdu diye sorduğunu görüyoruz Yunan basınının. Tabii Mitsotakis hükümetinde eleştiriyorlar bir yandan bunu engelleyememesi sebebiyle. Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gözünden tabii şimdi Ankara'daki zirveye baktığınızda şöyle de bir tablo çıktığını görüyorsunuz. Türkiye'nin NATO içinde vazgeçilmez bir aktöre dönüşeceği yönünde bir izlenim oluştuğunu görüyoruz bu iki başkentte. Tabii NATO güçlü bir bölgesel kol arıyorsa Türkiye ilk adaydır diye de yapılan yorumlar olduğunu görüyoruz Yunan basınında. Nedir bunun altında yatan sebepler? Vişne Hocam çok detaylıca bahsetti ama sizin de yorumunuzu almak isterim.
2: Evet, Yunanistan gelmekte olanı yavaş yavaş görmeye başladı. Aslında buna daha çabuk, daha hızlı uyanması gerekiyordu. Bu arada tam da uyandı da denemez. Hala İsrail'in trenine binmiş bir şekilde ilerlemeye de devam ediyor. Hala mesela Avrupa'da SAFE programına, o savunma işbirliği programına Türkiye girmesin diye çok ciddi girişimlerde bulunuyor. Her türlü lobi faaliyetlerini Türkiye aleyhine devam ettiriyor da aynı zamanda. Ama şöyle bir gerçek var Çağrı Bey. Hep söylüyoruz, tekrar söyleyelim. Batı'nın kendi siyasi tarihinde, siyaset felsefesinde hiçbir zaman kalıcı dostluklar, ebedi dostluklar yok, olmamış. Evet. Yani bu adamların her zaman siyasetini bir numaralı faktör olarak çıkarları belirlemiş. Ben şu örneği veriyorum. Yani insanlar iki tane dünya savaşına, bu dünya savaşından önceki büyük savaşlara ve sonrasındaki döneme baksınlar. Avrupa'da hangi devletler kimlerle savaşmış, kimlerle ittifak kurmuş. Yani bir savaşta en yakın müttefiki, bir sonraki savaşta en büyük düşmanı. Şimdi burada da benzer bir durumu Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa buraya çok daha hızlı gelmesi gerekiyordu ama Trump ile Avrupalı liderler arasında çok ciddi bir fark var. Biraz önce Vişne hocamız biraz bahsetti ya. Trump görüyor. Yani şunu görüyor. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye'nin gücü yadsınamayacak kadar güçlü bir ülke. Bu ülkeyle çatışarak bir şeyler kazanabilirsiniz ama bir şeyler de kaybedersiniz. Ve bu matematiği yaptıktan sonra Trump yönetimi şunu gördü. Bu ülkeyle çatışarak bir şey kazanamadık. Tam tersine çok maliyetli oldu. O zaman ne yapalım? Bu güçlü ülkeyle birlikte işbirliği yapalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki konumu, sonra 90'larda Sovyetler yıkıldıktan sonra Amerika'ya jandarma rolü verildi. Amerika dünyanın jandarması. Ama Trump, işte sizin o bahsettiğiniz Tucker Carlson'lar, MAGA'cılar, o tarz siyasetler, J.D. Vance, Amerika'da ikinci başkan, bu tarz kişiler şunu söylemeye başladı. Dünyanın jandarmalığı o kadar da mantıklı bir iş

0: değil. Yani bütün dünya bütün ihaleyi bize yıktı. Bütün parayı biz ödüyoruz. Bütün güvenliği biz sağlıyoruz. Ve o biz giderek zayıflarken özellikle Avrupalı ülkeler giderek zenginleşiyor. Çin giderek zenginleşiyor dediler. Ve bundan sonra işte daha böyle mikro ölçekte devletler bazında çıkar ilişkileri kurmaya çalıştılar. Şimdi gelelim Trump'ın ilişkisini Türkiye'ye. Türkiye ile de şunu görüyor, diyor ki biz Türkiye ile çalışabiliriz. Türkiye güçlü bir ülke. Eğer Türkiye ile çalışırsam Orta Doğu'da jandarmalık yapmak da zorunda kalmam. Ve bu şekilde kendi ilişkilerimi düzeltebilirim, kendi çıkarlarımı yükseltebilirim diyor. Yani burada bunları anlatırken şunu söylemiyoruz Çağrı Bey. Trump bizi çok seven, Türkiye aşığı bir lider vesaire değil. Trump gerçekten de Avrupalı liderlere kıyasla, tekrar söylüyorum, çok daha iyi siyaset yapabilen bir siyasetçi. Gerçeklerle yüzleşebilen bir siyasetçi ve kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen bir siyasetçi. Biz de Türkiye olarak ne yapıyoruz? Kendi çıkarlarımız çerçevesinde Trump'ın bize sunduğu tekliflere karşı teklif veriyoruz. Şimdi İsrail meselesine geldiğimizde, işte NATO zirvesi, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan. Burada hep insanlar diyor ki Trump'la Netanyahu'nun arası hiç bozulmaz veya işte ittifak hiç bitmez. Ama ben yavaş yavaş ilk senaryo hep şunu söylüyordum. Trump Türkiye üzerinden İsrail'i dengelemek istiyor. Yani bizimle sopa gösteriyor biraz. Bu birinci senaryoydu. Ama ben yavaş yavaş artık ikinci senaryonun da özellikle İran meselesinden sonra daha ciddi bir şekilde masaya geldiğini düşünüyorum. O ne? O da şu. İsrail'e karşı Türkiye'yi güçlendirip belki gelecekte Türkiye ile İsrail'e yapılandan daha iyi ilişkiler kurmak isteyebilir Amerika'daki bazı kişiler. Ama burada önemli faktör şu. Amerika'da Trump gibi, J.D. Vance gibi Amerika öncelikli siyasetçilerin o koltukları doldurması ve güçlenmesi lazım. Bunun gerçekleşebilmesi için önce Amerika'daki o küreselcilerin savaşı kaybetmesi lazım. Yani Amerikan iç politikasında bir şey değişmesi lazım. Şimdi biz Türkiye olarak ne yapıyoruz? Yani bunlar gelişiyor. Trump geliyor, J.D. Vance geliyor. Bunlar bir politika üretiyor. Kavgalar, gürültüler hem dışarıda hem içeride. Biz de oturup seyretmiyoruz Çağrı Bey. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ve kendi açımızdan fırsatlar kolluyoruz. Bakın şimdi F-35 verecek mi, vermeyecek mi? Bence vermeyecek. Ama şöyle bir şey var. Biz ne zaman F-35 meselesini ısıtsak İsrail hopluyor. Bakın ben bunu şöyle adlandırıyorum. Kriz yatırımı yapıyoruz. Nasıl bir kriz yatırımı? İsrail ile Amerika arasında, Trump ile Netanyahu arasında kriz yatırımı yapıyoruz. Ya kriz buradan patlak verecek.
1: Ve çıkarların ayrıştırılması meselesi.
0: Aynen öyle. Bakın Suriye'de zorluyoruz. İran'da zorluyoruz. Kürt meselesi, işte Irak'ta geçen hafta konuştuk. Kürtleri ayaklandırmaya çalıştılar. Dur dedik. Engelledik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2 belli bir noktadan sonra bu krizler o ilişkileri çökerten bir hal alabilecek seviyeye gelecek inşallah. Bakın tekrar burada neyi görüyoruz? Devletler 3 yıllık, 5 yıllık politika yapmış.
1: Yani burada ilmek ilmek örülmesi
0: i̇lmek
1: gereken
0: ilmek bir... örüyoruz, yavaş yavaş örüyoruz. Ve bu belli bir noktadan sonra hiç beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz bir şey bir büyük krizin patlağı olabilir. İşte Birinci Dünya Savaşı, Veliaht Prens'in katledilmesi. Kim düşünürdü ya bir Veliaht Prens katledildi diye milyonlarca insanın öldürüleceği, dünyada Birinci Dünya Savaşı diyebileceğimiz bir savaş başlasın. Ama başladı. Neden? Krizler birikti, birikti, birikti. Orada patlak verdi. Burada da benzer bir durum bence söz konusu. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Ama biz bu kriz yatırımını yapacağız. F-35'i zorlayacağız. İsrail rahatsız olacak. Belki motorları alacağız. Daha da çok rahatsız olacak. Bu gelişmeler devam ederken de biz de yeni sayfaları kendimize açmaya çalışacağız. Son olarak şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Trump konusunda dedim ya, çok şey yapıyorlar. Biz böyle konuşunca Trump'ı sevdiğimizi vesaire zannediyorum. Böyle bir durum yok. Ben şimdi buradan tarihsel örnek olarak çıkartmıştım. Sırp lider Stefan Lazarević, işte Nivolu Savaşı'nda, Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'la birlikte savaşan Sırp lider, biliyorsunuz. İşte kız kardeşiyle Yıldırım Beyazıt evlilik yapıyor. Bakın bu adam Sırp, Hristiyan ama Nivolu'daki Haçlı Seferi'nde Osmanlı ile birlikte ne yapıyor? Haçlılara karşı savaşıyor. Çok da faydalı oluyor. Ankara Savaşı'nda sonuna kadar Yıldırım Beyazıt'ı terk etmiyor. Bu neyi gösteriyor? Siyaset böyle yapılıyor. Biz belki bugün Trump'ı yanımıza çekerek Yunanistan konusunda, Güney Kıbrıs konusunda, İsrail konusunda bir şeyler edeceğiz. Belki Trump olmayacak, J.D. Vance olacak. Yani bu ihtimaller varken biz niye bu siyaseti kurcalamayalım? Kurcalıyoruz, bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Yani işimiz bu değil mi siyaset olarak?

0: olarak.
1: Geleceğe yatırım yapmaktan da bu dediğiniz yatırım. Aslında siyasi evet. Öfkeden diyebiliriz.
0: Ve burada duygusal olmamak gerekiyor. Yani Güney Kıbrıs'ta da Yunanistan'da da İsrail meselesinde hem Rusya-Ukrayna savaşı hem Filistin-İran-Lübnan meselesinde de devletler kendi çıkarları, kendi dünya görüşleri çerçevesinde gerekirse Trump'la da işbirliği yapar, gerekirse Avrupalılarla da işbirliği yapar, gerekirse İran'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'nde işbirliği yapar. Burada mesele Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'nin geleceğini garanti altına almak.
1: Aynen öyle. Tabii şimdi tespitleriniz önemli, dikkat çekici. Son 2-3 dakikalık bir vaktimiz kalmışken ben şunu da sormak isterim. Ankara zirvesi olacak, NATO zirvesi önümüzdeki günlerde, ama ondan önce Avrupa Birliği'nden de önemli bir heyet geliyor aslında Türkiye'ye. Salı günü burada olmasını bekliyoruz. Kaya Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner. Genişleme, dışişleri ve güvenlik, genişleme ve içişleri komiserlerinden bahsediyoruz. Yani en önemli 3 ismi aslında diyebiliriz Avrupa Birliği yönetiminin. Bakanlar Fidan Şimşek ve Ural Ulu ile görüşmeleri olacak. Yani Türkiye'ye duyulan ihtiyaçtan bahsetmişken bu ziyaretin zamanlaması da herhalde pek tesadüfi olmasa gerek ki önemli meseleler gündemde olacaktır. Yani birçok alanda işbirliği olması bekleniyor. Nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi tabii AB ülke, yani Avrupa Birliği'nin, Avrupa kıta ülkelerinin diyelim, Türkiye'nin konumu itibariyle ne kadar önemli olduğunu başından beri, az önce de söyledim, farkındalar. Fakat Türkiye'yi konumlandırma ile ilgili Sayın Hakan Fidan'ın daha önce belki kavram olarak söylediği stratejik bir körlüğe sahipler. Bunu yer yer işte von der Leyen'in geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında görüyoruz. Yer yer raporlarda Türkiye'ye karşı o ideolojik körlükle birlikte Türkiye karşıtı bir pozisyonda olduklarını görüyoruz. Ama nihayetinde Türkiye diye, yeni Türkiye diye bir gerçeklik var artık.
1: Evet.
2: Ve bunu çok da özellikle Rusya Savaşı sonrasında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte, İran meselesiyle birlikte, enerjinin Hürmüz'de tıkanmasıyla birlikte, Türkiye'nin bölgede bir güç ve sözü dinlenen bir güç olmasıyla birlikte, Donald Trump'ın Türkiye'yi ABD dış politikası açısından, hocam az önceki çerçeveyi çok derinlemesine çizdiler. Yani o konumlandırmayla birlikte AB ülkelerinin de, AB yönetiminin de oradaki bir bazı, yani en azından o stratejik körlüğü aşabilen bazı aktörlerin de Türkiye'yi daha iyi anlama, daha iyi konumlandırma çabaları var. Yani bu gerçekten somut bir çıktıya dönüşüp Türkiye ile ilgili o evet. pozisyonlarını değiştirip gerçekten AB ile karşı, yani böyle göz göze bakabilecek bir pozisyona gelir mi Türkiye? Türkiye ona hazır. Türkiye AB'ye artık belki ihtiyacı bile yok. Ama maalesef o stratejik körlük, o somutlaştırmanın önünde büyük bir blok olarak.
1: Belki de görüyoruz. Bu ziyaret NATO zirvesiyle beraber o körlüğün aşılmasına bir nebze olsun katkıda bulunabilir diyelim.
0: İnşallah.
1: Programı kapatırken bir sıcak gelişmeyi de aktaralım. İran son saldırılar nedeniyle ABD ile bugün planlanan teknik görüşmelere katılmadı, teyit edildi.
2: Evet.
1: Tabii önümüzdeki günlerde bu konuda tartışmaların da daha artacağını varsayabiliriz. Gözümüz hem bu ziyaretlerde hem NATO zirvesinde hem Orta Doğu'da olmaya devam edecek. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. İlerleyen haftalarda inşallah tekrar konuşmak, buluşmak üzere diyelim. Sevgili seyirciler, bu haftalık küresel oyunun sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi geceler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Akşam saatinde eğer çayınızı kahvenizi aldınızsa elinize, size zevkli bir sohbetle eşlik etmek üzere bizler yerimizi aldık. Tabii sizin varlığınız çok önemli. Çünkü iki değerli misafirimle birlikteyim ama size çok ihtiyacımız var. Bu akşamki konuklarım Doktor Melike Günyüz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve Ayşe Kalyoncucuğum, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Özel bir konu, özel konuklar var. Sizlerle bir araya getirmeye çalıştığım bu akşam değerli izleyenler. Rami Çocuk ve Sanat Bienali. Kapılarını açalı aylar oldu. Çok ciddi bir heyecan uyandırdı. Uyandırdığı heyecan kadar vardı. Çünkü vaat ettiği süre kadar değil, dışına taşan bir şekilde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Biz de kapılarını kapatmadan, tam olarak veda etmeden bizlere bu birkaç ayı nasıl bir araya geldiklerini, ne yapmak istediklerini, ne hakkında neyi göstermeye çalıştıklarını, bütün birikimlerini ve buluşturdukları bu ortamı konuşmak istiyoruz konuklarımızla. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun ve yorucu günlerden geçtiğinizi, geçmeye devam ettiğinizi biliyoruz. Hafta sonlarınız galiba her zamankinden daha da yoğun çünkü etkinlikler rinde yoğunlaştığı zamanlar galiba hafta sonları. Melike Hanım, neyle karşı karşıyayız? Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapılarını açtı dedik. Bir haber veriyorduk aslında ama o verdiğimiz haberin içeriğine dair ne olduğunu çok bilmiyorduk. Gezdirdiniz, size öncelikle bunun için teşekkür etmeliyim. Evet. Sizin eşliğinizde gezdiğimizde muazzam bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fakat sizin anlatımınıza, yani sadece kütüphanedeki rehberliğinize, sergi alanındaki rehberliğinize değil, bu stüdyoda da sizin rehberliğinize ihtiyaç var. Rami Çocuk ve Sanat Bienali nedir?
1: Teşekkür ederim öncelikle bu nazik davet için. Rami Çocuk ve Sanat Bienali hakikaten senin de ifade ettiğin gibi gerçekten beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Hatta sadece Türkiye'de değil, sınırları aşan bir ilgiyle karşılaştık ve sınırları aşan, ülkenin dışına taşan bir beğeniyle de karşılaştık. Çünkü aslında biz Uluslararası Çocuk ve Sanat Bienali demedik ama bizim çok önemli uluslararası konuklarımız vardı. Sadece çizer, illüstratör değil, aynı zamanda bu alanla ilgili Avrupa'da özellikle çok uzun yıllardır bu tarz organizasyonlar yapmış kurumların yöneticilerini de biz ağırladık. Ve gerçekten de beklediğimizden daha fazla bir iltifat ve ilgiyle karşılaştık. Tabii bu Rami'ye özel bir bienal olarak yola çıktı. İstersen böyle bir başından anlatayım hikayesini.
0: Lütfen, çünkü merak edilen şeylerden biri bu. En başta söyledim ya, yani bir şeyin öncülüğü gibi duruyor karşımızda ama fikir nereden çıktı meselesi önemli. Siz uzun yıllarını hem çocuk edebiyatına vermiş birisiniz, yayıncısınız, yani işin mutfağında da piyasasında da ne denirse Türkiye'de ve dünyada alana çok hakimsiniz. Fakat sanatla kitabı da teması da kitap, bu arada ona da değinmemiz gerekiyor. Bir de mottoyu çok sevdim. Renkli ise gerçektir.
1: Evet, onun açıklamasını Ayşe Hanım'a bırakıyorum. Evet, o çünkü mottomuz ve bütün aslında içerik yönetimimiz, içeriğimizin tamamı Ayşe Hanım'a ait. Ben tabii bir yönetici olarak, projenin yöneticisi ve koordinatörü olarak buradayım. İşin sanatsal kısmı tamamen Ayşe Hanım'ın zihninden ve ellerinden çıktı.
0: Ama neden Rami Çocuk Bienali ortaya çıktı? Hangi ihtiyaca cevap verdi ya da yani neyi umarak yapıldı?
1: Evet, şimdi olay şöyle başladı. Başlangıç noktası şu. Biliyorsunuz Rami Kütüphanemiz çok önemli bir kütüphanemiz. Hatta şu anda Dünya Yeşil Kütüphane seçkilerinde finale kaldı. Çok önemli, dünyanın en önemli kütüphanelerinden bir tanesi, belki bu sene ödül alacak. Özelliği de şu: çok büyük bir metrekare, 100 metrekare açık ve kapalı alanıyla, neredeyse bahçeleriyle çok büyük bir alan ve kütüphanecilik hizmetleri açısından da her alana aynı anda hizmet veren, yani bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, araştırma kütüphanesi, özel koleksiyonlar, derleme kütüphanesi, yazma eserler kütüphanesi, aynı zamanda şifahane gibi gerçekten çok büyük koleksiyonları da içinde barındıran ve aynı anda bütün akademik alan ve halk kütüphanesi özelliklerini de içinde barındıran çok büyük bir yapı ve organizasyon ve aynı zamanda da bir sosyal ortam tabii ki. Kütüphane açıldığından bu yana, yani bu yana demeyelim de 2026'nın başına kadar 80 milyon insan ziyaret etmişti kütüphaneyi. Hı hı. Ve kütüphanede çok ciddi

0: ciddi bir şekilde de çocuklara ve gençlere yönelik de atölyeler yapılıyordu. Yani her türlü kültür sanat programlarının yanında özellikle çocuk ve gençlere yönelik de programlar vardı. Ben Çok Genç Derneği'nin başkanı olarak Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği'nin başkanıyım. Bu derneğin de amacı, derneğimizin amacı çocuklara yönelik kültür ve sanat çalışmaları yapanlara destek olmak. Dolayısıyla derneğimizin amacıyla Rami Kütüphanesi'nin çocuklara yönelik bir bienal yapma fikri çok örtüştü. Böyle bir projeyi ortak yapabilir miyiz diye kütüphanemizden bir teklif geldi. Bizim de derneğimizin tam olarak hedefi bu. Yani bir çocuklara yönelik bir kültür ve sanat çalışmasına destek olmak. Dolayısıyla böyle bir işbirliği protokolü yaparak Rami Kütüphanesi ile birlikte, Ali Bey ve ekibiyle, Ali Çelik ve ekibiyle birlikte çalışmalara başladık. Bir çerçeve çizdik, ne yapacağımızı, yol haritamızı belirledik. Şimdi bu bienal çocuk ve sanat bienali ama sanat çok geniş bir kavram. Yani her türlü görsel sanatlardan plastik sanatlara kadar birçok alanı içine barındırıyor. Dolayısıyla bir çerçeve çizmemiz gerekiyordu. Benim kanaatim şu yönde, çocuklar doğduktan sonra sanatla ilk temasları müzik. Yani bir şekilde müziği dinliyorlar ama ikinci sanatla buluştukları alan kitaplar. Ve aslında buna oyuncakları da katabiliriz. Çünkü orada da bir endüstriyel tasarım ürünü var. Kitap da aslında bir endüstri tasarım ürünü. Ve sesin yani edebiyatın, sözün, resmin ve grafiğin üç sanatın birden bir araya geldiği ve çocukların ellerini aldıkları andan itibaren muhatap oldukları bir sanat eseri çocuk, resimli çocuk kitapları. Çünkü resimlere bakarak yorumluyorlar. İşittikleri hikayeleri, masalları kendi dillerinde yeniden ve yeniden okuyorlar. Ben de başlangıç noktası olarak resimli kitaplardan başlamanın daha doğru olacağını düşündüm. Bir çocuk ve sanat bienalinin başlangıç noktasının hem de kütüphaneye de yani kütüphanenin işleviyle de ilişkili. En nihayetinde kütüphaneler evet birçok sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapmakla birlikte esas işlevi kitapları muhafaza etmeleri ve kitapları okura sunmaları. Dolayısıyla biz bu sene resimli kitaplar üzerinden yola çıkmaya karar verdik.
1: Peki izninizle araya gireceğim çünkü siz anlattıkça zihnime doluşmaya başlıyor. Aslında hem sizin için size sormaya hazırlandığım sorular vardı ama bir taraftan yine Melike Hanım anlattıkça ya da size baktıkça şunu düşünmeye başladım. Yetişkinlere yönelik sanat etkinlikleri yapılırken ya da bienaller düzenlenirken bir çerçeve çizilir, evet. Sanatın bir alanı veya bir anlatım biçimi, dili seçilir, evet. Bir tema üzerinden gidilir ama yetişkinedir. Fakat çocuklar için bir şey yapıldığında mesela hani bu çerçeve çocuklarla ilgili çalışanlara mı, yani mesela öğretmenlere mi yönelik, kime söz söylüyor, ebeveyne yönelik, evet, mi, evet, çocuklara yönelik mi? Bu da çok anlamlı bir soru oluyor. Çocuklarla yapılan, bununla, onlarla ilgili yapılan her şeyde çünkü işin paydaşı çok galiba.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bir resimli kitap merkezinde bir bienal yapmaya karar verdiğimizde önümüzdeki en büyük, şimdi hani challenge kelimesi kullanıyoruz ya Türkçesine, onu nasıl ifade etmemiz gerekir?
1: Meydan okuma,
0: meydan
1: gayret
0: okuma
1: etme
0: şu,
1: veya
0: çok ortaya büyük koyma bir çabası. Alandan söz ediyoruz. Yani 80 bin metrekarelik bir kapalı alandan söz ediyoruz. Koridor ve aynı zamanda bahçeden söz ediyoruz. Ve bütün bu koridorları ve bahçeyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi bir tarafta böyle bir durumumuz vardı. Öte tarafta da şu var. Çok doğru bir nokta aslında. Şimdi çocuk kitaplarının nihai tüketicisi çocuklar. Ama özellikle resimli kitaplar aslında çocuğun yetişkinlerle ortak bir alana. Yani evet önce bir yetişkin çocuğa okuyor ama daha öncesi var. Bir yetişkin yazıyor. Başka bir yetişkin editliyor. Başka bir yetişkin resimliyor. Başka bir yetişkin grafik yapıyor. Başka bir yetişkin matbaada basıyor. Başka birisi sosyal medyada tanıtıyor. Başka bir yetişkin bunu kitap evinde satışa sunuyor. Gelen müşteri ya da bir fuarda anne babaya anlatıyor. Anne baba ya da öğretmen bunu beğeniyor. Ya da bir hala, teyze, dayı, nine neyse. Ve başka bir yetişkin bunu beğeniyor ve çocuğa uygun olduğuna karar veriyor. Satın alma eylemini yapıyor ve en nihayetinde çocuğa ulaşıyor. Dolayısıyla bir resimli kitabın üretiminden tüketime, son kullanıcıya ulaşana kadar ki bütün o alan yetişkin dünyasında. Ve biz bienali konumlandırırken herkes için konumlandırdık. Yani öğretmenlerimiz, anne babalarımız, dayılar, halalar, teyzeler, komşular, abiler, ablalar, tasarımcılar çiçeği burnunda grafik

0: askerler, sanat lisesi öğrencileri, üniversitedeki sanat bölümü, işte grafik, animasyon, resim bölümü öğrencileri, yayın evleri, yayıncılar, editörler, telif hakları satıcıları, tabii ki illüstratörler, yazarlar, herkes aslında bu Bienal'in merkezinde ve bu Bienal'in izleyicisi oldu.
1: 10 yıllar boyunca çocuk yayıncılığı ve edebiyatı üzerine dirsek çürütmüş, ter akıtmış biri olunca insanın karşısında işte bu kalemleri de o kadar detaylandırıyor ki Melike Hanım. Ben de Bienal'in sayfasında karşıma çıkan iki başlığı özellikle takip etmiştim. İlk karşıma çıkanlardan bir tanesi şuydu, şundan çok etkilendim. 4 yaşında bir çocuk, 16 yaşında bir genç, 40 yaşında bir çizer ve 60 yaşında bir yayın evi sahibi. Aynı kitapta farklı sayfaları görüyor olabiliriz ama aynı rengi hissettiğimiz anda birbirimize benzeriz. Bu mottonun açıklamasına dair bir şeydi galiba. Size doğru yavaşça geleceğim ama etkinliklerin ne olduğunu da izleyenlerimizle paylaşalım. Sona doğru giderken yine de tam da bu söylediğinize denk düşer şekilde etkinlik takvimi, günlük etkinlikler, yetişkin atölyeleri de olmuş burada. Çocuk atölyeleri de olmuş. Söyleşiler, paneller bir kısmına eşlik ettik. İllüstratör buluşmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, performans sanatları, serbest etkinlikler ve sinema. Çok zengin bir içerik var burada.
0: Ama hepsinin merkezinde çocuk kitabı var. Yani izlettiğimiz sinema filmi bir resimli kitaptan ilhamla hazırlanmış bir film. İzlettiğimiz tiyatro gösterisi, orada sahnelenen tiyatro gösterisi bir çocuk kitabından ilhamla yapılmış bir tiyatro gösterisi. Oradaki enstalasyonların tamamı bir çocuk kitabından hareketle ve bütün atölyeler yani aklımıza gelebilecek şu anda Türkiye'de işte çocuk ve gençlerle yapılabilecek atölyeler, sanat atölyeleri. Yani ahşap boyamadan, kumaş boyamadan, kağıt yapım atölyesine, yani işte kürdanlarla bir şey ev yapmaktan, işte kendi evimi tasarlıyorum'a varana kadar ve her türlü boya malzemelerini, her türlü sanat malzemelerini, oyun hamurlarından tutun da aklınıza gelebilecek her türlü sanat malzemelerini kullanarak 1600 etkinlik gerçekleştirdik ve bunların hepsinin merkezi mutlaka bir çocuk kitabı vardı. Yani daha doğrusu atölyeler bir çocuk kitabından hareketle tasarlandı ve burada tabii ki yayıncılarımıza özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu süreç sadece bir Bienal ekibiyle birlikte ortaya çıkmadı. Biz bütün yayın evlerimize, resimli kitap üreten bütün yayıncı dostlarımıza, bu alanda çalışan birçok arkadaşımıza çağrıda bulunduk. Burada ne tür etkinlikler yapmak istersiniz? Bir resimli kitabı merkeze alarak ne tür söyleşiler, paneller, workshoplar yapmak istersiniz? Dolayısıyla onların bize gönderdikleri teklifler üzerinden oluşturduğumuz bir havuz içerisinden seçki yaparak bu çalışmayı. Bu bir bence sektörel anlamda yayın dünyasının, işte sanatçılarımızın ortaklaşa emek harcayarak ve tabii üretim kısmında Ayşe Hanım bahsedecektir, heykeltıraşlarımızın, yani o ürünleri üreten, sahnelenen, sergilenen ürünleri üreten animasyon sanatçılarımız dahil olmak üzere herkesin elini böyle taşın altına koyarak ortaya çıkardığı bir çalışma oldu. Bereketi de biraz bence oradan geldi.
1: Vallahi yani aslında Bienal'in kendisine ilişkin şeyleri lütfen buradan konuşmaya başlayalım ama arada atlamak istemediğim için şimdiden çengel atayım diye bir kenara size söylemiş olayım. Merak ediyorum, bu müthiş yoğun ve yorucu bir tempo olduğundan kuşkusuz hiç duymadığım bir şey ama Nisan ayında başlıyorsunuz, Haziran'da final olacak diye düşünüyorsunuz ama o tasarladığınız şeyi gördüğü ilgi sebebiyle gücünüz tükenmedi mi? O son sıraki bir ayı nasıl geçirdiniz? Nasıl etkinlikleri nasıl uzatabildiniz? Çünkü çok ciddi planlanmış ve takvimlendirilmiş bir şey olduğunu tahmin ettiğim bir şey aynı zamanda. Ama onu birazdan gelelim. Ayşe Hanım'a döneceğim ben şimdi. Ayşe Hanım, sayısal verilerinden falan bahsederiz bir şeylerin. Yani şöyle bir çerçeve içinde böyle bir iş yapmak istiyoruz. Şu kadar kitaptan, bu kadar yazardan bahsedeceğiz. Bir araya gelecek, şu kadar gün sürecek, Türkiye'den, dünyadan bu kadar insana ulaşacağız falan diyebiliriz. Bütün bunlar harika şeyler fikir. Fakat bir de anlatmanın yolunu bulmak lazım ya, bu kadar hem yetişkinleri hem çocukları ilgilendiren ama aynı zamanda bu geniş skalaya hitap ederken de dil kurmanın zor olduğunu tahmin ettiğim bir şey. Nasıl yaptınız, nasıl söylenir, nasıl bir dil çıkarılır ortaya?
2: Oldukça uzun bir entelektüel hazırlık sürecimiz oldu. Böyle bir bütünü ortaya çıkartabilmemiz için entelektüel hazırlık sürecimiz çok uzun sürdü. O sürecin içerisinde biz

0: bu katmanları ve bu duygusal atmosferi, yani bu kitaplardan oluşan bu ekosistemi nasıl kurgulayacağımızı uzun uzun düşündük haliyle. Önce biz o kurguyu nasıl, tabii bizim için en önemli konulardan birisi de Rami'nin kendi şartlarıydı. Rami bize şöyle bir şart koştu. Daha doğrusu bize bir takım engeller koymuştu. Evet, burada bienal yapacağız ama bu kütüphaneye herhangi bir çivi çakamayız dediler. Ne yere, ne tavana, hiçbir yere dokunamazsınız. Peki biz ne yapacağız? Yani böyle bir ekosistem oluşturmaya çalışacağız ama kütüphanenin herhangi bir yerine bir şey yapamıyoruz.
1: Yani zihinsel ve fiziksel olarak sizi zorlayacak tabii, şartlar
0: biz
1: bunlar
0: bu kadar çok eseri burada sergilerken, bu kadar bu büyük organizasyonu gerçekleştirirken sonuçta mekanı kullanmamız gerekiyor ve mekanda bir takım müdahaleler yapmamız gerekiyor ve hayır, bunu yapamazsınız dediler. Çok bizim için çok yani çok düşündürücü bir süreçti orası. Biz o süreci çok zorla geçirdik. Sonuçta çok hoş bir mekan, tarihi bir mekan, kendi atmosferi çok derin bir atmosfer. Biz burada bu atmosferin içerisinde o entelektüel süreçte mimari konstrüksiyonu çözümledik ilk önce. Yani biz bu sergilerimizi, bu enstalasyonları bu mekanda nasıl kurgulayacağız kısmı bizim için çok önemliydi. Sonuçta şuna karar verdik. Mekanın içerisinde bir mekan oluşturalım. Dolayısıyla hiç bu yapıya hiçbir şekilde dokunmadan mekanın içerisinde bir mekan oluşturarak biz bu kurgulamak istediğimiz mekanı oluşturalım. Ve o dolayısıyla biz o konstrüksiyon kısmını çözümledikten sonra tabii ki o bütüncül yaklaşımı ele almaya başladık. Sonuçta Rami Kütüphanesi'nin atmosferin içerisinde kurguladığımız o mekanın içerisinde biz seçkilerimizi yapmaya başladık. Kitap seçkilerimizi. O önemli bir süreçti bizim için. Kitap seçkilerimizi yaptığımız zaman yavaş yavaş kurgular oluşmaya başladı. Tabii büyükler için yapılan bienallerde daha çok bir entelektüel bir mesafe vardır. Yani onlarla biraz eserle izleyici arasında bir mesafe vardır. Hatta biraz uzak bir mesafe vardır. Ama çocuklar için, mesele çocuklar için olunca bizim için çok yaklaşımımız değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü çocukların orada kendilerinin de var olmasını istedik. Yani o mesafeyi ortadan kaldırmak istedik. Eserlere dokunmalarını istedik, onun içinden geçmesini istedik, onun içine sızmasını istedik. Dolayısıyla bütün kurguyu ele alırken gelen bütün ziyaretçilerimizin mekanın içerisinde rahatça gezebilsin, hissedebilsin, dokunabilsini arzuladık ve bunu da başardık. Bütüncül kurguyu bütün bu entelektüel sürecin sonucunda ancak tamamlayabildik. Oldukça uzun bir süreçti.
1: Herhangi bir sanat ilgisinin ortaya çıkması veya bir etkinliğinin içine dahil olma bakımından yaşla ilgili hudut çizilebilir mi bilmiyorum ama mesela böyle bir bienali gezmek bir yetişkin için de son derece zevkli, profesyonel hayatında bununla ilgili bir şey yapıyor olsun olmasın. Kendi başına da bu çok zevkliydi. Fakat bienalin çocuklara yönelik olduğunu düşündüğümüzde ya da adında çocuk sanat bienali geçtiği için özellikle bir alt sınırı var mı? Mesela kaç yaşından itibaren çocukları ilgilendiren veya gözlerini çevirdiklerinde ilgilerini çekebileceğini düşüneceğimiz bir yaş aralığı var?
2: Ben gözlemlediğim kadarıyla şimdi bir defa lise öğrencileri, üniversite öğrencileri büyük bir ilgiyle gezdiler. Ben kendi başına yürüyebilen ve bir kitaba dokunabilen, bir resme bakıp resmi anlamaya çalışan ya da kitabın bir animasyonunu takip eden mesela 4 yaşından itibaren çocukların büyük bir ilgiyle gezdiğini gördüm. Tabii çok farklı sergi alanlarımız vardı. Yani kitapların, resimlerinin sergileri, cutout'lar yani kitap karakterlerinden oluşmuş karakterlerin sergileri gibi. Mesela küçük çocuklar, daha da küçük çocuklar yani artık yürüyebilen, kendi başına yürüyebilen çocuklar özellikle bu

0: kağıtlara dokunmayı, onları keşfetmeyi, ağaç sincap demeyi mesela büyük bir heyecanla yaşadılar. Bu benim için çok ilginç bir gözlem oldu. Bir de aslında özellikle kitapların resimleriyle birlikte sergilendikleri alanlarda çok güzel fotoğraflar yakaladık. Mesela iki kardeş veya iki arkadaş kitabı açmışlar, sayfalarına bakıyorlar kitaba. Fakat aynı anda da o kitaptaki resmin çerçevelendiği resme bakıyorlar ya da animasyonu takip ediyorlar. Aslında bizim tam olarak işte bu çocuklarda oluşturmayı istediğimiz duygu tam olarak buydu. Yani kitap iki boyutlu. Yani işte kağıdın üzerine basılmış bir resim var ve yazılar var. Ama o oradan çıkıyor ve duvarda bir resim oluyor. Hemen onun altında bir animasyon oluyor. Hemen onun yanında o karakterler üç boyutlu bir karakter haline geliyor ve koridor boyunca o karakterler devam ediyor. Dolayısıyla aslında o kitaptaki karakterin başka sanat dallarına dönüşmesiyle ortaya çıkan bir etkileşim var. Ve çocuklar tam olarak bunu yakaladılar. Bizim de hedefimiz aslında tam buydu.
1: Bir aklımdan geçen sorunun kısmen cevabı olabilir ama ikinizden de yardım rica edeceğim bu hususta. Yani çocukların ilgisini çekebilecek olan şeyler özellikle küçüklük çağlarından, hani o bahsettiğiniz biraz yürümeye durmaya başlayan çocuğun eşyayla, kitapla ilgisi oluşmaya başlıyor, tanımaya başlıyor, dokunma, tatma ama ardından etkileşimini çoğalttığı, işte kitaplara yöneldiği süreçler. Pek çoğunu zaten yapmış olduğunuzu biliyorum ama bu bir kitap fuarı da olabilirdi. Neden değil? Neden Bienal, neden sanat etkinliği? Bunu şu hap bilgi ve faydacılıkla da sormuyorum sadece. Biz birazcık bu çağda bu benim ne işime yararcı insanlarız. Yani çocuklarımızla da ilgili bir şey yaparken peki benim çocuğumun bundan çıkarı ne ya da benim çıkarım ne filan. O faydacılıkla sormuyorum tam olarak ama tesirini merak ediyorum. Yani kitapla ya da sanatla temas etmiş olan bir insan evladının üzerindeki tesirine ne oluyor?
0: Ben biraz daha yukarıdan birkaç şey söyleyip sonra devamını Ayşe Hanım'dan belki rica edelim. Şimdi malumunuz ben çok uzun yıllardır okuma kültürü üzerine de çalışıyorum. Ve şu anda içinde bulunduğumuz dünyada da bizim çocukları dijital dünyadan alalım ve onlarla vakit geçireceğimiz ve kitapla buluşturacağımız o başka bir dünyalara yönlendirelim istiyoruz. Aslında tam olarak ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Biraz bu Bienal buna bir kapı araladığını düşünüyorum. Çünkü buraya geldiğinde bir aile en az 3-4 saatini bu kütüphanede rahatça geçirebiliyor. Bahçede pikniğini yapıyor, topu oynuyor, sergileri geziyor, kitapları dokunuyor, sonra dönüyor. Mesela biz orada bir kütüphane kurduk. Ailelerin gelip oturup birlikte aynı zamanda resimli kitap okuyabilecekleri bir mekan vardı ve orası her zaman çok dolu oldu. Hem bir dinlenme köşesi oldu. Yani sergileri gezdiler, geldiler. Sonra orada çocuklarla birlikte kitap okudular. Dolayısıyla okuma kültürü bağlamında ben çok önemli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ve ailelerin bu kadar heyecanlanmasının ve buraya gelmesinin arkasında yatan sebeplerden bir tanesi çocukla birlikte vakit geçirilecek, ücretsiz, halka açık ve kalitesi yüksek alanlarımız çok fazla değil. Mesela bu anlamda çok önemli bir ihtiyacı doldurduğunu düşünüyorum. Bizim Biennale'i uzatma gerekçelerimizden bir tanesi şuydu. Özellikle şehir dışında çok sürekli bize sosyal medyadan ve farklı kanallardan talep geldi. Yani biz okullar tatil olduktan sonra İstanbul'a gelip bu Bienali gezmek istiyoruz. Ama siz sadece İstanbullulara yaptınız. Ya da işte yurt dışından Almanya'dan biz geleceğiz. Ama Bienal işte 15 Haziran'da kapanıyor. Ya da işte okullar biliyorsunuz bu hafta kapandı. Yahut da işte okullar son haftalarda gelmek istiyorlar. Sınavları var, öğrencilerin gelemiyorlar. Ama öğretmenlerden talep var ve ben bazı öğretmenlerin defalarca buraya geldiğini gördüm. Bazı okullar bütün sınıflarını getirdiler ve gezdirdiler. Demek ki burada bizim sanat adına ve çocuklarımız adına, kültür adına ve kitap adına güzel şeylere ihtiyacımız varmış toplumsal olarak. Ben mesela bunu fark ettim burada. Ama daha duygusal anlamda, daha bireysel anlamda belki Ayşe Hanım bir de bu işi tasarlarken o her bir tasarımda çocuğu konumlandırarak çalıştığı için gözlemleri farklı olacaktır.
2: Çocuklar için niye bir festival değil? Yani

0: olabilir dediğiniz.
1: Sergi olabilir, festival evet, olabilir, fuar olabilir, ama olabilir, değil evet. Bir bienal.
0: Bu bienal hem sanatsal bir içeriği, derinliği var hem de kültürel bir derinliği var. Yani her tarafı kapsayan bir içeriği var. Dolayısıyla biz kitaplar üzerinden çocuklara böyle bu kitapların nasıl daha estetik hale gelebildiğini kurgusal anlamda bütün sanat dallarını da içine çekerek tekrar, yani üstelik kitabı yeniden, içindeki hikayeyi yeniden başka bir sanatçı tarafından üretilmesi, bir heykeltıraş ya da bir diorama sanatçısı veya başka bir sanat dalıyla yeniden üretilmesiyle ortaya çıkan o estetik duygunun çocuklar üzerinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Yani bu tür ortamlar bu yaştaki çocukları veya büyükleri estetik duygularını geliştirip onların daha sonraki ileriki hayatlarında verecekleri kararlarda etkileyeceğini düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Yani bugün buraya bakar, yarın başka bir yere, mekana bakar ve bu estetik duygudan oluşturacağı toplam değerle dünyaya bakış açısını değiştirir. Ve burada bizim dünyamızı iyileştirecek olan bakış açımız sadece rasyonel bakış açısıyla olmuyor. Duygusal zekayı da devreye sokmamız gerekiyor. Bu tür ortamlar aslında o çocukların duygusal zekasını ortaya çıkartabilecekleri, onları yeniden karşılaştırabilecekleri ortamlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bienal olması bu anlamda çok önemli.
1: Ben bir şey ekleyebilir miyim?
2: Buyurun.
1: Şimdi babamı malum tanıyorsun. Ebu Bekir Erdem yayın dünyasına uzun yıllar emek vermiş evet. Bir insan. Şimdi onun Üsküdar Dostları diye bir yaş ortalaması sanırım 75-80 civarında olan bir grupları var ve her hafta bir araya geliyorlar ve entelektüel toplantılar yapıyorlar. Kimi zaman bir kitap, kimi zaman yani alanında çok uzman kişilerle. Ben Biennial açıldıktan hemen sonraydı galiba davet ettiler. Biliyorsun ben resimli çocuk kitapları ya da çocuk kitapları sadece çocuklar için değildir, herkes içindir sloganıyla bütün Türkiye'de seminer veriyorum. Ve özellikle resimli kitapların herkes tarafından okunması gerektiğine inanıyorum ve bunu da dinleyicilerime inandırmaya çalışıyorum. Bu beyefendilere de bunu yaptım. Onlara resimli kitap okuması yaptım. İşte
2: peki bu fikre hazır
1: emekli
2: mıydılar?
1: Emekli rektörlerimiz, emekli askerlerimiz, gazetecilerimiz, yazarlarımızın olduğu bir sinemacılarımızın olduğu bir gruptu bunlar. Ve sonra onları Biennale davet ettim. Fakat onların geldiği gün ben ev sahipliği yapamadım. Biennale ekibimiz onlara ev sahipliği yaptı. Şimdi o kadar etkilenerek gezmişler ki ve sonra orada karşılaştıkları gençlerle de çok güzel fotoğraflar çekilmişler. Yani Biennale gelen, işte yaş ortalaması 70'in üzerinde olan, bu ülkenin hizmet etmiş bir grup yaşlı insan ve gençler hep birlikte Biennale geziyorlar. Şimdi ve aynı zamanda çocuklar var, anneler var ve aynı zamanda aynı mekanda, aynı anda öğretmenler var, çocukları getirmişler ve bu öğretmenler her yaş grubundan. Yani okul öncesi de var, ilkokulda var, ortaokulda var, lisede var. Ve aynı zamanda kütüphanede çalışan her yaş grubundan da genç var ve insan var, akademisyen var. Şimdi o kadar kıymetli bir kültürel karşılaşma ortamı ki burası. Ve herkes aynı anda işte bir resme bakıyor ve toplumun her kesiminden insan bir resme bakıyor. Etkileniyorlar ve birbirleriyle o arada konuşuyorlar. İşte anne çocuğuna bir şey söylemeye çalışıyor. Ben mesela ziyaretçileri gezdirirken hemen yanımda o anda orada bulunan birçok kişi bir hani rehbermişim gibi etrafımda kümeleniyor ve dinlemeye başlıyorlar. Bu çok önemli bir toplumsal kültürel hizmet oldu aynı zamanda ve şu ana kadar 500 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Muhtemelen Temmuz sonuna kadar 600 bini geçecek. Doğrudan temas eden, Biennale gelen ve gezen ki bu rakamların içinde anneleriyle gelen küçük çocukların şeyi okunmadığı için onların nüfus cüzdanlarını okutmuyor. Bir kütüphaneye girerken onlar yok. Yani çok büyük bir sayıdan söz ediyoruz aslında.
2: Temel muhatapları diyebiliriz evet. Bir yönüyle de.
0: Evet.
2: Her ikinize de sormak istediğim bir şey var. Bu ortak sorum olacak ama ayrı ayrı değerlendirmenizi rica edeceğim. Aslında sizin açtığınız kapıyla alakalı bir parça. Hani o bahsetmiş olduğunuz yetişmiş yetişkin emektarların onlara yönelik teklifiniz.